0: Telefon geliyor, mesaj okuması lazım. Okuyamıyor, zorlanıyor. Evde vakit geçiriyor. Kitap okumak istiyor, okuyamıyor. Yani
1: en büyük problem o kitap okumaktan. Sözünüzü kesin. Ben yakın görmekte zorlanmaya başladığımda doktora gittiğinde ne istiyorsun? Gerek yok. Seni zorlayacak bir şey yok dedi. Kitap okumayı kitap okumama engel olduğu için istedim. Kitap okuyamıyorum. Kitap okuyamayınca da kendimi yetersiz hissediyorum. Sanki günlük yapmam gereken bir şey yapmamışım gibi hissediyorum. En büyük şikayetim kitap okuyamamak.
0: Şimdi bizde de şöyle oluyor. Mesela yakın bozulmaya başlıyor. Hastamız geliyor işte, ben yakını göremiyorum. Bakıyorum yani şu 35-40 santimden aslında gözlüksüz yine hala okuyabiliyor. Hı hı. Diyorum ki bak, ben gözlük veririm. Tabii ki hiç sorun değil ama bu sefer gözlüğe alışırsın. Gözlüksüz halinde o gördüğün şey bu sefer bulanıklaşmaya başlar. Yani gözlüğe bir kere başlayınca siz ona da bağımlı olmuş oluyorsunuz yakın gözlüğü için. O yüzden kabaca 35-40 santimden gören bir insana da gözlüğe alışma, 6 ay sonra görüşelim diyoruz. Hı. Geciktirmeye çalışıyoruz. Ama bunun istisnası şu. Ben kendi pratiğim için yine söylüyorum. Ben ama kitap okuyorum. Benim kitap okuma alışkanlığım var. Zaten kitap okuma alışkanlığı olan insan çok yok. Onları da küstürmeyelim diye.
1: Veriyorsunuz.
0: Ben yani onu duyduğumda evet gözlüğü veriyorum. Sen okumandan asla geri kalma diyoruz. Ama onun dışında günlük aktivitelerde 35-40 santimden hala yakını görebiliyorsa evet biz bilerek gözlüğü geciktiriyoruz ki ona bağımlılığımız daha geç yaşlarda olsun. Yoksa verilebilir. Verilmesinde hiçbir engel yok.
1: 2,5 ve üzeri miyop 2-2,5. 45 yaş üzeri 2.
0: Presbiyop, evet. Artı gözlük ihtiyacı. Ya bunlar tabii ki şeydir. Hani bir tıbbi sınır değil. Bizim rutin pratik hayatımızda gördüğümüz. Şimdi ben özellikle bu işlerin cerrahisini de yaptığım için en çok bu numarası olan kişiler gözlük bağımlı. Gözlük bağımlılığı da ilk başta konuştuğumuz şey. Taktığınızda, sabah kalktığınızda ilk gözlüğünüzü arıyorsanız siz gözlük bağımlısınızdır. Ama ben günümün %70'inde gözlük takmıyorum. Akşam araçta takıyorum. Ben zaten onlara lazer bile yapmıyorum. Arada gözlüğünü tak, ne olacak? Bu grup gözlük bağımlı ve gözlük takamıyor. Gözlükten kurtulmak istiyor. En doğal hakkı da illa gözlük takacaksın diye ısrar etmemek gerekiyor. Ben kendim kusurum yok. Olsa takamam. Ben de takamam. Bu tamamen subjektif, kişisel bir şey. Peki bize bununla başvurduğunda ne diyoruz? İlk sorduğumuz şey şu. Bak, kontak lens diye bir şey var. İşte sabah takıyorsun, akşam yatarken çıkarıyorsun. Böyle bir şey kullanmak ister misin? Çoğu da bir deneyim diyor. Deniyorlar. Eğer onda uyum sağlayabiliyorsa, yani gözü lensi kabul ediyorsa, kuruluk, alerji şikayetleri çok olmuyorsa ve en önemlisi hijyene dikkat edebiliyorsa, onu kişi kendi tartıyor. Çocukları bir kenara koyarak diyorum. Lens kullanıyor. Ama hijyene dikkat edemiyorsa, şimdi tozlu ortamda çalışan var, sürekli gözünü ovuşturan var. Bu kişiler de lens kullanamaz. Kullanmamalı. Enfeksiyon kaptırmaması gerekiyor. İşte o zaman cerrahiler gündeme geliyor.
1: Peki gelelim uygulanan cerrahilere. Teknolojinin çok hızlı geliştiği bir alandan bahsediyoruz gözde. Ve hakikaten belki de başarının büyük bir kısmını da bu teknolojik gelişmelerle elde ediyoruz. Ne uygulanıyor bu hastalara? Hangi lazer türleriyle ya da hangi ameliyat türleriyle hastayı gözlükten kurtarıyorsunuz?
0: Kesinlikle teknoloji çok hızlı gelişiyor. Zaten bizim işimiz tamamen teknoloji bağımlı. Dahiliye doktoru stetoskopu olsa her işini yapar. Benim cihazım olmadan dışarıdan bakıyorum. Hiçbir iş yapamıyorum. Şimdi lazer yöntemleri hızlıca bahsedecek olursak kabaca üçe ayrılıyor. Biz lazer kimi yapıyoruz? Önce onu söyleyeyim. Gözlük takamayan 20-40 yaş arası miyop astigmatı olan kitle bizim lazerdeki ilk hedef kitlemiz. Şimdi en çok tercih ettiğimiz yöntem demeyeyim, aslında hepsini tercih ediyoruz. Yüzey tedavileri, ilk çıkan lazer yöntemleri, PRK, NOTAŞ dediğimiz, bunları hala sık yapıyoruz. Kime yapıyoruz? Numara çok düşükse, kornea dediğimiz doku, tabaka ince ise ilk tercih ettiğimiz yöntemler bunlar. İkincisi lasik demiş olduğumuz yöntem. Burada bir flap kaldırıyorsunuz, bir zar kaldırıyorsunuz, lazer yapıp onun üstüne kapatıyorsunuz. Hızlı bir şekilde iyileşiyor, hemen günlük hayatınıza dönüyorsunuz.
1: Kendi lensini kapatıyorsunuz sadece.
0: Tabii korneadan bir soğan zarı gibi bir zar kaldırıp geri kalan dokuda düzeltmeyi lazerle yapıp onun üstüne kapatıyorsun. Bir de yeni çıkan bir yöntem var. Biz buna smile lazer diyoruz. Burada bir flap kaldırmıyorsunuz. O lazerle düzeltmiş olduğunuz dokunun kalınlığında bir dokuyu korneanın içinde cihaz kesiyor. Sizin numaranız kaçsa o kalınlıkta bir doku kesiyor. Biz o dokuyu dışarı çıkarıyoruz. Bu daha yeni bir yöntem. Yani 2011-2012'den sonra aktif yapılmaya başlanan, diğerlerine göre yeni nesil lazer olarak bahsettiğimiz bu. Peki artısı ne? Artısı şu, flap kaldırmadığınız için flaple ilişkili sorunları burada yaşamıyorsunuz. Bazen flap kırışıyor, altında reaksiyon oluyor, yeniden alıyoruz, yıkıyoruz. Bunlar güvensiz yöntemler demiyorum. Burada onun artısı var. İkincisi kuruluk
1: risk daha az.
0: Risk daha az. Kuruluk şikayetleriniz daha az. Hani yeni çıkan yöntem, lazer yöntemi.

0: Merak edenler için söyleyeyim, tabii ki SMILE'dir. Yoksa bizim femtolasik, ailasik dediğimiz şey, notaj dediğim, bunlar aslında güncel, yani daha önce yapılan yöntemlerin modifikasyonları.
1: Yani
0: gerçek
1: koruyan.
0: Anlam güncel, hala güncel. Yani korneası ince bir sürü insan var. Hala onlara biz PRK notaj yapıyoruz. Veya işte hipermetrop, miks astigmat, astigmatı yüksek bir sürü insan var. Onlar da SMILE olmuyor. Onlara biz hala lasik yapıyoruz. Ama miyop ve düşük numarada bir astigmatı varsa, numarası da işte 2,5-3'ün üstündeyse, tabii ki SMILE'de artılar fazla.
1: Uygun hasta grubu için.
0: Uygun hasta için güzel bir yöntem.
1: Aslında uygun yöntem dediğimiz şey, hastaya uygun yöntem diye belki söylemek kesinlikle daha doğru.
0: Çok doğru.
1: Yöntem çok ama hangisi hastaya uygun, bunda herhalde iyi bir doktor karar veriyor.
0: Şimdi herkesin, her göz hekiminin uğraştığı bir alan var. Resmiyette bizim hani dahiliye branşlarında gibi endokrin, işte nefroloji gibi ayrımımız yok ama pratik hayatta var. Yani her göz hekiminin her ameliyatı yapması, hepsine hakim olması imkansız. Çünkü biraz önce bahsettik, gelişmeler o kadar hızlı ki. Kimisi lazerle uğraşıyor, kimisi şaşılık yapıyor, kimisi glokom yapıyor. Siz lazere karar verdiğinizde bu işle uğraşan birisini bulun. Bu cihazın olduğu bir hastaneye gidin ki, ki herkes bildiği işte doğru bilgiyi veriyor. Göz hekimlerinin hepsi de bunu yapmıyor tabii.
1: Hastalar da araştırıyor diye düşünüyorum artık. Eskiden bir doktora gittiğinizde onun size ihtiyacınız olan tüm hizmetleri vermesini beklerdiniz, gözle ilgili söyleyelim. Ama şimdi onlar da kendi arkadaşları da hastanesindeki diğer doktorları önerebiliyor. Ya da siz gitmeden önce bununla ilgili bir araştırma yapıyorsunuz. Diyelim ki bugün misafirimiz Doktor Emre Güler, hangi alanda uzmandır, mutlaka bununla ilgili bir araştırma yaparak geliyorlar. Bu uygulamalarda, lazer uygulamalarında genel olarak iyileşme süreci nedir? Yine uygulamaya göre farklılık gösterir mi? Hasta neyi göze alarak bu ameliyat olmalı? Bunu da cesaret etmesi gerekir cümlenizden cesaret alarak soruyorum.
0: Ya şimdi buradaki cesaret lafı aslında tamamen insani bir cesaretten bahsediyorum. Tıbbi bir cesaretten değil. Yani miyopunuz var, gözlük takamıyorsunuz, lensten bıkmışsınız, cidden gidip cesaret edip o cihazla uzanmaya korkuyor insan. Bu da normaldir. Bu tamamen insani bir tepkidir. Benim bahsetmiş olduğum şey aslında buydu. Yani oradaki aslında insanları ürküten şey o tıbbi araştırmalar falan değil. Hani bir MR'a girmek istemezsiniz gibi düşünün. Doktora gitmek istemezsiniz,
1: yani
0: korkarsınız.
1: Gerek
0: ne gerek var dersiniz, bulanık görür, devam edersiniz. O baştaki %20 oradan geliyor. Yoksa gözlük %50-60'a çıkar, ben söyleyeyim. Gerçekten herkes taksa. Şimdi süreç şöyle oluyor. PRK dediğimiz yöntem biraz geç iyileşiyor, yüzey tedavisi. Yani orada iyileşme 3 gün, 4 gün gözünüz batıyor, sulanıyor, kızarıyor. Hani kaynak alan insanların gözü olur ya, onun gibi. Ama sonuçta ne oluyor? İyileşiyor. 3. gün, 4. gün o şikayetleriniz bitiyor. Sonra da yavaş yavaş görmeniz artıyor. 2 haftayla 1 ay arasında normal aynı yola çıkıyorsunuz. Hepsi bu arada aynı yola çıkıyor. Farklı yolla, ara yollardan gidiyorsunuz.
1: Evet.
0: Femtolasik dediğimiz yöntemde ertesi gün hemen hemen her şey bitmiş oluyor. SMILE'da da ertesi gün bile değil, akşama bitmiş oluyor iş.
1: Her şey düzeliyor. Görme de hızlı bir şekilde...
0: Çok hızlı düzeliyor. Yani bu SMILE ve femtolasik hastaları zaten ertesi gün yüzünde o memnuniyet olunca insanın hafif bir tebessüm olur ya, onunla gelir. PRK olan da nereden oldum diye gelir ama 5. gün ya en geç 1. hafta iyi ki olmuşum der.
1: Şimdi tabii görmeyi şöyle düşünmek lazım. Görmek çok büyük bir iletişim kanalı. Göremediğinizde sanki göremediğinizde her şey kapanmış gibi hissediyorsunuz. Belki duyuyorsunuz, diğer işte dokunuyorsunuz, hissediyorsunuz sıcağı, soğuğu, yumuşağı, serti, ama göremeyince anlamını kaybediyor hakikaten. Bizim çok görme engelli dinleyicimiz var. Zaman zaman böyle biraz da dertleşmek için arıyorlar ve diyorlar ki, mesela bir dinleyicimiz var, bana diyor ki ne olur göz doktoruna sık git. Ne olur gözünü kaybetme. Gözü görme yeteneğine bir şey olmasın. Çünkü o kadar önemli bir şey ki görebilmek. Onunla iletişim kuruyorsunuz.
0: Tabii.
1: Hele de çocuklar için mesela bakıyorum. Öğrenme çağındaki çocuklar için göremediğinde hakikaten eğitim öğretimi olumsuz etkileniyor.
0: Kesinlikle. Yani tabii Allah kimseye öyle bir ciddi görme kaybı vermesin. Bizim burada aslında konuştuğumuz popülasyonda bu arada şöyle kırma kusuru var ama en kötü gözlüğünü taktığında her şeyini görüyor. Bir de gözlüğü taksanız bile göremediğiniz hastalıklar var. Nedir? Mesela göz tansiyonu görmesinde harabiyet yapar. Göremezsiniz. İşte sarı noktanız olur, görme kaybınız olur. %5 görürsünüz.
1: Çok arıyorlar bizi. Sarı
0: çok fazla.
1: Hastası. Çok arttı mı Emre Bey?
0: Çok fazla. Niye arttı? Şimdi yaşam süresi arttı. Şimdi Alzheimer çok arttı değil mi? Hepimiz onu konuşuyoruz. Yaşlılar neredeyse hepimizin çevresinde bir illa bir tane örnek var. Niye? Çünkü insanların yaşam süresi arttıkça, tamam yaşıyorsunuz ama dokularınız gittikçe dejenere oluyor. Dizde kireçleme arttı mı? Artar tabii. İnsanlar yaşadıkça katarak da arttı. Siz insanları ömrünü uzattıkça dokular daha çok dejenerasyon süreciyle karşılaşmış oluyorsunuz. Sarı nokta da dejenerasyona bağlıdır. Yani yaşa bağlı gözün arkasındaki bozulma o sarı nokta hastalığına yol açıyor. Ve çok arttı. Farkındaysanız hani bu gözlükte taksanız göremezsiniz dediğimiz ve çözümsüz olan hastalıkların hepsi gözün arkasıyla alakalı hastalıklar. Yani gözün arkasında görmeyi sağlayan özel sinir hücreleri var. Fotoreseptör diyoruz. İşte o sarı nokta dediğimiz yerde onlardan milyon tane var. Sizin görmenizi sağlayan o küçücük alan. Bir toplu iğnenin başı kadar değil. Ve görme siniriniz. Bunlar sinir hücrelerinden oluşuyor. Bunlarda hasar varsa nasıl felç hastalarını biz tedavi edemiyorsak... Bunların da tedavisi yok demeyeyim ama geri dönüşü yok. Mevcutu koruma üzerine çok tedavimiz var, geri dönüşümüz yok.
1: Sinir üzerindeki harabiyette en büyük problem o. Yani o olduğu yeri durdurabilmek, orada bırakabilmek bile bir başarı olarak.
0: O da çok büyük başarı, iyi ki var. Ama erken yakalarsanız güzel, geç aşamada yakalanırsanız tabii ki kişi mevcutu koruyun çok güzel. O da bir nimet ama sizden geri. En azından biraz da artış istiyor. Biz zaten onu artırabildiysek tıp başka bir boyuta geçmiş olacak. Kök hücre dediğimiz şeyler henüz günlük hayatımızda. Şimdi günümüzde henüz daha gerçek anlamda kök hücre tedavisi yok. Kök hücre şu, sizin kolunuz yok. Ben size kök hücre veriyorum, o kök hücreleri yeniden kol oluşturuyor. Ben buna gerçek anlamda kök hücre tedavisi diyorum.
1: Yani kayıp organı dokuyu yerine getirmekten
0: dokuyu yerine koymak. Yani biz oraya fotoreseptör dediğimiz kök hücreleri vereceğiz. Size sizin gözünüzün arkasında yeniden sarı nokta görme siniri yapacağız. Bu bir gerçek kök hücre tedavisidir ve henüz tıpta böyle bir şey yok. Bu zaten olması demek. İnsanlığın yani çağ atlaması demek. Yani başka bir boyuta gitmek demek. Şu an kök hücre tedavisi diye ortada konuşulan ve meşhur olan şey aslında şu. O yani konuyu açtı ama PRP dediğimiz bir şey var. Hı hı. Yani kişinin plazmasını alıyorsunuz, onu işliyorsunuz. Orada bir sürü kök hücre var. Ama bunlar genel kök hücreler. Hı hı. Bunları bir dokuya veriyorsunuz. Ama burada yapmış olduğunuz şey bizim o klasik anlamda işte tıpta kök hücre tedavisi edecek, bunu tedavi edeceğiz dediğimiz şey
1: bir
0: değil.
1: Bir hali oluşuyor herhalde.
0: Ya ben bana soranlara şunu diyorum. Ben hani retina kök hücre tedavisiyle uğraşan birisi değilim. Bununla uğraşan kişiler de var. Yani bunu bizi dinleyen hastalarımız bizden iyi biliyor. Çok beklentiniz olmasın. Sonra hayal kırıklığı yaşamayın. Hani %1, %5, %10 olur mu? Mantığıyla bu işe başlayın. Olmazsa çok üzülmeyeceksiniz. Ve ikinci olmazsa olmaz şey, maddi olarak kendinizi çok yıpratmayacaksınız. Çünkü bu insan çaresiz kalınca her şeyi peşine gider. Bu kriterlere uyma şartıyla diyorum. Pahalı. Ben bu işlere negatif değilim diyorum. Kendim bu işle uğraşmayan bir göz hekimi olarak. Ama bu iki kritere dikkat etsinler. Çünkü ortada gerçek bir kök hücre tedavisi yok.
1: İyi de araştırmaya ve güvenilir doktor önerisi de ihtiyacımız
0: i̇şte
1: var.
0: İşte orada da şu var. Şimdi biraz önce yine bahsettiğiniz olay. Şimdi özellikle bizim biraz önce bahsettiğimiz lazer hastaları bunlar aktif. Akşama kadar internetin başındaki insanlar. Evet. Ve şu an en meşhur doktor, arama motoru ismi vermeyeyim. Google doktoru.
1: Google.
0: Ve bir diğeri de şimdi bunlar hep reklama giriyor mu yanlış anlaşma. Artık genel kullandığımız şeyler Instagram'a giriyor. Evet. Orada bakıyor. Şimdi ben Instagram'ı kullanmıyorum. Kendi adıma söyleyeyim. Şimdi bunun sağlıklı bilgisi şudur. Bilindik güzel bir hastaneye gidersiniz. Hekimle konuşursunuz. Zaten her şey açığa çıkar.
1: Zaten ilk muayeneden sonradır mutlaka siz araştırsanız da gittiğinizde doktor size bir şey söylediğinde mutlaka önce bir muayene
0: ama etmek isteyecek. Ama özellikle o lazer mesela düşünen hastalarımız. Hı-hı. Instagram'da benim böyle hastalarım var. Lazer yapıyorum mesela. Bana en son giderken şimdi hastayla da belli bir samimiyet oluşuyor. Ya diyor ben Instagram'a bakıyorum bir şey yok. Ben size gelmem diyor. Şu böyle. Hı-hı. Ya tamam da yani bu hayatın akışı, itiraz etmiyorum. Evet yapılabilir. Oraya doğru bilgileri koymaya da karşı değilim. O benim tembelliğimden olabilir. İtirazım yok. Ama sadece internette okuduğunuz şeylere bakmayın. Gidin doktorla görüşün. Mesela akıllı lens insanlar şey zannediyor. Biz ameliyat yapmadan göze bir şey koyuyoruz. O bir katarakt ameliyatı halbuki. Onun da bir sürü kendi içinde
1: tabii
0: riskleri var.
1: Tabii onun içindeki
0: var.
1: Lenslerden bir tanesi o. Aslında biz burada son cümle olarak galiba doğru yolu da gösterdik. Ne kadar araştırırlarsa araştırsınlar. Eğer gözlüklerinden kurtulmak istiyorlarsa mutlaka bir doktor görüşü alsınlar. Kendi gözlerine, göz yapılarına uygun yöntemin ne olduğunu öğrensinler. Ondan sonra karar versinler ve süreci mutlaka sorsunlar.
0: Kesinlikle. Çünkü bu bir gerçeği uzatmış oluyorum kusura bakmayın ama bu yapılan işlemlerin geri dönüşü yok.
1: Yaptığımız yani gözdeki uygulamaların da mı geri dönüşü
0: yok? Geri dönüşü yok. Akıllı lensin de geri dönüşü yok. Sizin merceğinizi aldık. Yeniden sizin merceğinizi koyamıyoruz. Sizin korneanızı düzelttik. Ben memnun kalmadım. Eski kornea şeklimi getirin dediğinizde
1: Yapacak bir şey
0: yok. Yapacak bir şey yok.
1: O yüzden bu yola çıkmadan önce biraz medeni cesaret kısmına tekrar değinmiş olduk. Yola çıkmadan önce mutlaka iyi araştırsınlar ve doğru karar verdiklerinden emin olsunlar. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Türkiye Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Emre Güler bizimleydi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
7: TGRT FM.
6: Şimdi reklamlar.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM.
9: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam siz defalarca anlattınız aslında bu konuyu, şimdi soracağımız konuyu. Ancak önemli bir konu, herkese de lazım olacak bir konu. Siz de her anlatışınızda bize diyorduk ki ya söylemesi kolay ama yapması zor. Şimdi şu, birisi diyelim ki size arkadaş kötülük etti. Buna iki şekilde karşılık verebilirsiniz. Birincisi misliyle karşılık verirsiniz. Hani devletler de böyle yapıyorlar ya, birisi füze atarsa misliyle karşılık verdik diyorlar. Onlar da bir füze atıyorlar. Siz de ona karşılık verirsiniz bu şekilde. Veya onu affedersiniz. Allah'a havale edersiniz. Hadi git Allah'ından bul filan dersiniz. Bu zor bir şey tabii ama makbul olan hangisidir?
1: Şimdi bir beyit vardı, o beytin bir mısrasında bu suale cevap net bir şekilde bildirilmiş. Deniyor ki, mert isen kötülük yapana iyilik yap.
0: Evet. Programdan önce söyleseydiniz bu soruyu sormazdık. Cevabımızı aldık hocam.
1: Tek cümleyle ama ya.
0: Evet.
1: Mert isen diyor ki, kolay mı? Hayır değil.
0: Değil
1: mesela, tasavvuf büyükleri yıllarca mesela talebeye vere belli bir seviyeye geliyor. Kabiliyeti müsaitse alıyor. Bir gün şimdi Eshab-ı Kiram bile Peygamber Efendimiz'in Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerini çok sevdiğini biliyorlar. Ama haset etmiyorlar çünkü nefsleri iman etmişti. Öğrenmek istiyorlar. Diyorlar ki hangi hasretler var, biz de öğrenelim. Bizim de aynı şekilde muhabbetimiz Hazreti Ali'ye ona göre olsun diye Resulullah Efendimiz'e soruyorlar. Ya Resulallah, çünkü Peygamber Efendimiz birisini seviyorsa bir hikmeti vardır, bir sebebi vardır. Mesela o geldiği zaman aynı şekilde iltifat ediyorsa bunun sebebi ve hikmeti vardır. Onun için Eshab-ı Kiram biliyordu bunu, soruyorlar. Diyorlar ki, ya Resulallah, Hazreti Ali'nin ne özelliği vardı da, ne özellikleri var. Bizi de bildirseniz, biz de öğrensek de, biz de aynı şekilde ona karşı muhabbetimizi, sevgimizi arttırmış oluruz Hazreti Ali'ye karşı. Peygamber Efendimiz cevaben susuyorlar. Sonra oradaki birisine diyor ki, sana diyor birisi diyor kötülük yapsa, sen birisine iyilik yapsan, o da sana kötülük yapsa ne yaparsan affederim diyor. Tekrar diyor aynı şekilde sen ona iyi, o sana kötülük yapsa, yaptığı iyiliğe karşılık işte bazıları gene diyor aynı, affederim onu. Kimisi 3'te kalıyor, kimisi 4'te kalıyor, kimisi 2'de kalıyor. Oradakilerin hepsi ya işte 2 defa affederim, 3 defa affederim.
0: Bir yerde yeter artık diyorlar yani.
1: Tam o sırada Hazreti Ali geliyor, orada değilmiş. Peygamberimiz Hazreti Ali'ye dönüyor, buyuruyor ki, ya Ali, birisine iyilik ettin, o da sana kötülük etti, ne yaparsın affederim onu buyuruyorlar. Tekrar affederim, tekrar affederim, tekrar yapsa affederim. Zahmet buyurma ya Resulallah, kıyamete kadar o bana kötülük yapsa ben de affetmeye devam ederim deyince Eshab-ı Kiram anladık diyorlar şimdi. O farklı bir şey Mustafa Bey ya. Bak böyle anlatıvermek kolay.
0: Kolay.
1: Ama yaşamak şimdi bizi izleyen ve dinleyiciler. Efendim ben de yaparım. Buyur ya. Hodri meydan. Tamam mı? Buyur. Ya yani tavsiye edilmiş mi? Evet tavsiye edilmiş. Hatta Rahat suresinin 22. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, tarif ediyor Allah'a. Onlar şu kimseler değil ki Rabbinin rızasını kazanmak için sabrederler. Namazlarını doğru kılarlar. Kendilerine verdiğim rızıklardan gizli ve aşikar infak ederler. Kendilerine kötülük yapanlara iyilik ederler. O müminler için ahiret saadeti ve rahatı vardır. Peygamber Efendimiz de sana darılana git barış, zulüm yapanı affet, kötülük yapana iyilik et. Yani şimdi ölçü belli, bunlar ilaç. Hani ne kadar başarılı oluruz, ne kadar yaparsak, ne kadar başarılı olursak bizim için kâr mıdır? Kârdır. Bakın şimdi İmam-ı Zeynel Abidin Hazretleri buyurur, anlatıyorlar. Kıyamet günü fazilet sahipleri kalksın diye çağrılır. İnsanlar arasında bir grup kalkar. Onlara hadi cennete giriz derler. Onlar cennete giderlerken melekler karşılar. Melekler nereye gidiyorsunuz derler, cennete derler. Hesaptan önce mi cennete gidiyorsunuz derler, evet cevabını verirler. Sizler kimlersiniz dediklerinde biz fazilet ehliyiz derler. Sizin faziletiniz nedir diye sorarlar. Onlar da dünyada bize hakaret edildiğinde tahammül ederdik. Bize zulmedildiğinde sabrederdik ve bize kötülük yapıldığında affederdik derler. Bunun üzerine melekler hadi cennete giriniz, salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzeldi derler. kolay değil. Ama mükafatı bu. Ya hesap da yok, tamam mı?
0: Evet.
1: Hesap da yok. Müthiş bir şey. Şimdi bir yerde böyle bir gün şey yapıyorduk. Demiş bir şey de demeyeceğim mi diyor da birisi. Bir şey de.
0: Yani adam bana kötülük yaptı, ben bir şey bile demeyecek
1: miyim? Demeyecek miyim yani? Demeyecek miyim böyle? Bir de çocukken siz de yapamışsınızdır. Mesela benim çok hoşuma gidiyor. Çocuklarda oluyor bu. Bakıyor birkaç tane çocuk gelmiş. Yani onlara gücü yetmiyor. Epey bir uzaklaşıyor. Ondan sonra uzaklaştıktan sonra siz bizim mahalleden geçersiniz.
0: Evet.
1: Siz mahalleden geçersiniz. Uzakta meydan okuyor. Bizimki de aynı şekilde öyle oluyor. Yani ya bunları yapmakta ne var? Buyur yap. Öyle kolay olmaz yani. Öyle kolay olmaz. Ya bir şey söylemeyeceksin tabii. Hafsa Hattat Hazretleri Allah-u Teala ve onun kullarına karşı edep hakkında buyuruyor ki Allah-u Teala'ya karşı edep onun emirlerini ihlas ile yerine getirmek, ondan korkmak, çekinmektir. Bir bela ve sıkıntı sırasında insanlara güzel muamele, genişlik zamanında yumuşaklıkla, nefsin yoksulluğu düşmekten çekindiği zamanlarda cömertlik ve kerem ile davranmak, gücü yettiği zaman affetmek, insanlara merhamet ve şefkat göstermek, gelmeyene gitmek, kötülük yapana iyilik etmektir. Şimdi bu zat burada diyor ki gücü yettiği zaman affetmek. Hani demek ki verdiğim misalde çocuk bazen işte babama söylerim seni falan. Gücü yetmiyor, tamam mı? Gidiyor. Gücü yetmiyor. Bazen de böyle fıkralarda geçiyor falan. Hadi seni affettim falan. Ya affetmesinin bir kıymeti yok yani. Affetmesinin bir kıymeti yok. Çünkü gücü yetmiyor zaten. Ha samimiyetle zulmetmiştir. Hani burada İmam Zeynel Abidin Hazretleri naklettiği hadisede işte fazilet ehli. Gücü
0: yettiği halde.
1: Gücü yettiği halde affetmek çok kıymetli. Gücü yetmedi ama bu derdi bela Allah-u Teala gönder dedi. Bela okumadı, beddua etmedi, sabretti, Allah-u Teala'ya havale etti. Bu da çok kıymetli. O kolay iş değil. O kolay iş değil. Ama kitaplarda anlatılırken gücü yettiği halde affetmek çok kıymetli. Gücü yettiği halde affetmek çok kıymetli. Şimdi belki bizi izlemediğin neyden hatırına şu gelebilir. İyi arkadaşlar, siz zaman zaman bunları hep naklediyorsunuz. Evet, ettiğinin nasihat buyuruluyor. Bu sadece bizi izleyen ve dinleyenlere anlatmıyoruz ki bunları. Kendimizi de anlatıyoruz.
0: Evet.
1: Hatırlamak için şey yapıyoruz. Şimdi mesela okuyorsun, anlatıyorsun. Bakıyorsun, ya arkadaş bunu sen yapabilir misin falan bakıyor. Ben yapamam şu an. Ama yapamam da yapmak için gayret etmek. Ya gayret etmek. O isteniyor bizden. Ya efendim 100 defa söyledim bunu aynı şekilde. Ya 99'a indiririm hiç olmazsa. 98'de indiririm. Belki hani bir sefer iki sefer sabretmekle Allah Teala tamamını verir.
0: Yani.
1: Kadiri mutlak. Her şeyin sahibi o. Veremez mi? Verir. Vermiş de nitekim. Vermiş de. Bir şey anlattılardı. Bizatı işte talebeler var, onlar ders öğretiyor falan. Hem zahiri hem batini ilimler öğretiyorlar. O zat vefat ediyor. 6 yaşında da bir çocuğu var. İşte talebeler diyor ki ne olacak bizim halimiz, dersimizde yarım kaldı falan diye. 6 yaşındaki o çocuk bir bakıyor, bir kendisinde bir şeyler oluyor. Ondan sonra anlıyor. Allah Teala verince oluyor. Annesine diyor ki babamın diyor ders verdiği cübbesi nerede? Getirir misin onu? Getir, giyiyor. Doğru medreseye gidiyor. Oradaki talebeler diyor ki çocuk 6 yaşında çocuk diyor, ne olacak ki?
0: Oyun sandı falan.
1: Ha oyun sandı falan. Babasının oturduğu yere işte diyor ki nerede kalmıştınız diyor kitapta dersini. Şurada kalmıştı diyor. Başlıyor anlatmaya. Anlattıkça talebelerin gözleri fal taşı gibi açılıyor. Fal taşı gibi açılıyor. Ha diyeceksiniz efendim masal mı anlatıyorsun? Yok, masal da anlatmıyorum, hikayeyi de anlatıyorum. Olan şeyi naklediyorsun. Allah-u Teala'nın mutlak kudret sahibinin tezahürüdür bunlar. 2,5 yaşında insan aynı şekilde hafız olur. Olmuş. Ya Şafii Hazretleri işte deniyor bu. Olur mu? Olur tabii ki. Ya İmam Şafii Hazretleri 17 yaşında mı 18 yaşında mı ne? İçtihat makamına yükseldi. İçtihat makamına yükseldi. Dolayısıyla bunlar kendilerine yapılan her zaman iyilik yapmışlardır. Yapılan kötülüklere karşı da iyi muamele etmişlerdir, affetmişlerdir. Hayatları meydanda insan bunları okudukça öğrendikçe yavaş yavaş kendindeki kötü duyguları törpüler. En azından hiçbir şey yapamazsa bir şey yapınca
0: frene basar.
1: Doğru. Ayağını frene basar. Hiç olmazsa yani bir sefercik bile kurtulsa belki onun hatırına Cenab-ı Hak onu da affedecek veyahut da ihsanda bulunacak. Hiç belli olmaz. Onun için de zaman zaman mesela burada da nakiller yapılan bu İslam Ahlak kitabı var. O kitapta 40 tane kötü huy anlatılmış. Mesela orada da sık sık anlatılıyor işte sana kötülük yapana aynı şekilde iyilik et, onu affet. Bunları okuya bir gün gelir kalbe iner. Ya bir iki tanesini yaparsın Allah-u Teala da zaten bir sebep arıyor senin cennete koymak için. Aa bak diyor, benim öbür kulum buna eziyet etti, onu affetti. Kendisi aciz olduğu halde ben de senin günahlarını sildim, seni affettim. Buyur cennete neyi verir, değil mi?
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ya Ali, üç şeyi geciktirme. Namazı vakti girince hemen kıl, cenaze namazını hemen kıl, dul veya kızı küffü isteyince hemen ver. Şevahid-i Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
2: Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Hudeybiye gününde halka susuzluk galebe çaldı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir kırba su vardı. O sudan abdest aldı. Bunun üzerine bütün eshab-ı kiram Resulullah'ın yanına toplandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size ne oldu, ne lazım buyurdu. Dediler ki, ya Resulallah, ne abdest almaya, ne içmeye bir damla suyumuz yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek elini abdest aldığı su kırbasının içine soktu. Mübarek parmakları arasından çeşmeler akmaya başladı. Herkes o sudan içip kandı ve abdest aldı. Cabir bin Abdullah'a radıyallahu anh, kaç kişiydiniz diye sorulunca, eğer 100.000 kişi olsak o su yeterdi. Biz 1500 kişiydik, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Kureyş arasındaki antlaşmayı Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh yazdı. Antlaşmanın başına Bismillahirrahmanirrahim ve Muhammedun Resulullah yazdı. Süheyl bin Amr o sırada henüz iman etmemişti. Dedi ki, bizim kitabımıza göre ben Rahman'ı bilmem. Onun yerine Bismike Allahümme yaz. Muhammedun Resulullah yerine de Muhammed bin Abdullah yaz. Eğer bize onun peygamberliği malum olsaydı, onunla savaşmazdık. Böylece eshab-ı kiram ile Süheyl arasında epeyce konuşmalar geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ali, onu sil, Süheyl'in dediği gibi yaz. Hazreti Ali radıyallahu anh edebinden silmeye eli varmadı. Resulullah kendisi sildi ve buyurdu ki, ey Ali, bir gün senin başına da böyle bir hadise gelir. Nitekim Sıffin harbinden sonra Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasında antlaşma yapıldı. Antlaşmayı yazan katip Emirül Müminin Ali diye yazdı. Hazreti Muaviye katibe Emirül Müminin diye yazma. Eğer onun Emirül Müminin olduğunu kabul etseydik onunla savaşmazdık, dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh bunu işitince Resulullah'ın sözlerini hatırlayıp Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem söylediği çıktı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de bulunduğu sırada saçlarını tıraş ettirdi. Kesilen saçlarını bir yeşil ağacın üstüne koydu. Eshab-ı kiram Rıdvanullahi aleyhim ecmain o ağacın yanında toplanıp Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem saçlarını kapıştılar. Eshab'tan Ümmü Ammar şöyle anlatmıştır. O gün ben de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem saçının telinden birkaç tane elde ettim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra her kim hastalansa o saç tellerini suya koyup o suyu hastaya verirdim. Allahü Teala o hastayı sıhhate kavuştururdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de 20 gün kadar kaldıktan sonra geri döndüler. Eshab-ı kiram konaklama yerlerinden birinde yiyeceklerinin kalmadığından şikayet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem develerini gösterdi. Hazreti Ömer bunu işitince Resulullah'ın huzuruna gelip "Ya Resulallah, halkın binecek başka hayvanları yok. Azıklarından kalanları bir araya toplasalar da Allahü Teala'nın fadlı ve inayetiyle bereket vermesi için dua buyursanız sizin duanız şüphesiz ki kabul olunur." dedi. Sonra Eshab'tan bir avuç hurması ve bir avuç seviki kavrulmuş un olanlar onları bir araya topladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bereket için Allahü Teala'ya dua etti. Kimin kabı varsa getirsin buyurup getirilen bütün kapları o bereketlenerek artan yiyeceklerle doldurdu. Öyle ki develer taşımaktan aciz kalıyorlardı. Konakladıkları o yerden ayrıldılar. Mevsimin yaz olması sebebiyle hava açık ve çok sıcaktı. Allahü Teala bir de öyle yağmur yağdırdı ki hepsi suya kandılar ve kaplarını doldurdular.

0: Ezanın insan sesinden fazla sesle okunması lazım olsaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun çaresini emrederdi. Çünkü dinde lazım olan her şeyi bildirmesi, yaptırması vazifesiydi. Namaz vaktlerinin geldiğini Hristiyanlar gibi çan çalarak veya Yahudiler gibi boru öttürerek uzaklara duyuralım diyenler oldu. Kabul etmedi. Biz böyle yapmayız. Yüksek yere çıkıp ezan okuyunuz buyurdu. Böylece insan sesinin varamayacağı yerlere tek bir ezan sesinin ulaştırılmasına lüzum olmadığı anlaşıldı. İbadetlerde değişiklik yapmanın bid'at olduğunu, büyük günah olduğunu biliyoruz. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kabul etmediği, reddettiği bir şeyi ibadete karıştırmak ise bid'atten daha büyük, ondan daha çirkin günah olur. Bid'atler nurlu, parlak, faydalı görünseler de hepsinden kaçınmak lazımdır. Hiçbir bid'atte fayda yoktur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dininizde yapılan her yenilik zararlıdır. Bunlara atınız buyurdu. Allahü Teala Bakara suresinin 216. ayetinde mealen bazı şeyleri sever, faydalı dersiniz. Halbuki o şeyler size zararlıdır buyurdu. Görülüyor ki hoparlörle ezan okumak bid'atini savunmak bir Müslümana yakışacak şey değildir. Ezan okuyanın Müslüman, akil ve salih olduğunun bilinmesi lazımdır. Bunun için teypten ve radyodan okunan ezan sahih olmaz. Minareye çıkıp hoparlörle okumak da sünnete uygun değildir. İbadet ile adeti ayırt etmek lazımdır. İbadet olmayan şeylerde radyo, hoparlör kullanılır. İslamiyet buna bir şey demez. Fakat ibadetlerde ufak değişiklik yapan mezhepsiz olur. Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve eshab-ı kiramın okudukları gibi okumak ve dinlemek ibadet olur. Başka türlü okumak ve bunu dinlemek ibadeti değiştirmek olur, bid'at olur. Bid'at ise günahların en büyüğüdür. Kâfirler Müslümanları Hristiyan yapmaya, camileri kiliseye çevirmeye uğraşıyorlar. Bu işi sinsice yapabilmek için Müslüman görünüyorlar. Camilere ileride masa sokabilmek için secde yerlerini biraz yükseltmekle işe başlıyorlar. Basılan yere baş konulmaz, hastalık olur diyorlar. Secde yerlerini uzun yıllarda yükselte yükselte masaya yol açarız diyorlar. Camilere müzik, org sokabilmek için önce hoparlörden, teypten başlıyor, ibadetlerin çalgı aletleriyle yapılmasına yavaş yavaş alıştırmak istiyorlar. Yapılması günah olmayan, mübah bir şeyin ibadet sanılması korkusu olursa, bu mübah şeyi yapmak haram olur. Büyük günah işlemek olur. Bunun için Müslümanların çok uyanık olması, ibadetleri eshab-ı kiram gibi, dedeleri gibi yapmaya titizlikle ehemmiyet vermeleri lazımdır. Hoparlör, teyp ve benzerleriyle ibadet etmek, iyi ve faydalı görülse bile bid'at olduğu için ve ibadetleri değiştirmeye yol açacağı için camilere sokulmamalı, İslam düşmanlarının planlarına, tuzaklarına kapılmamaya dikkat etmelidir. Abdest veya gusl için su bulamazsan veya suyu kullanamazsan teyemmüm edersin. Abdest ve gusl için teyemmüm aynıdır ve şöyle olur. İki kolunu dirseklerinin üst tarafına kadar sıvarsın. Namaz kılmak için teyemmüm etmeye niyet edersin. Bismillahirrahmanirrahim deyip iki avucunu temiz bir toprak veya sokaktan gelen toprak tozlarıyla tozlanmış ev eşyası üzerine vurursun. Ellerini birbirine sürtüp, yüzünün her tarafını tam olarak meshedersin. Toz toprak varsa, sürterken ellerden yere düşer. İki el ayası açık, dört parmak yapışık, baş parmakları ayrı olarak avuç içleri yüze karşı, parmakları yatay vaziyette, iki elin uzun parmakları birbirine dokundurulur. Uzun parmakların üst kenarı saç kesimine gelmek üzere yüze konup, eller yüze yapışık kalmak üzere, yukarıdan aşağı çene ucuna kadar indirilir. Böylece yüz bir kere meshedilmiş olur. Yüzde iğne ucu kadar el dokunmamış yer kalmamalıdır. İkinci bir defa iki el ayasını aynı suretle toprağa vurup, sol elin ayasının yarısı yani dört parmak içiyle sağ elinin beş parmağı bitişik olarak tırnağı ucundan başlayarak dirseğe kadar dış kısmını meshet. Yine sol elinin iç kısmı avuç ve baş parmak içiyle sağ kolun iç kısmını dirsekten bileğine kadar meshedersin. Bu esnada baş parmak içi sağ elin baş parmak dışını mesheder. Gevşek yüzük oynatılır. Sağ elinle de sol kolunu aynen böyle yaparsın. Parmakların yanlarını diğer elin parmaklarının içleriyle mesh lazım değildir. İşte teyemmümün tertibi budur. Teyemmümün farzları üçtür. 1. Niyet etmek, niyetin kalpten olması lazımdır. 2. Ellerini pak toprağa vurup, yüzünü tam olarak meshetmek, yani sıvamaktır. 3. Yine ellerini temiz toprağa vurup, kollarını dirseklerinle beraber meshetmektir. Aynı topraktan çok kimse teyemmüm edebilir. Su bulunca teyemmüm bozulur. Şafii'de ve Maliki'de her namaz vakti girince yeniden teyemmüm etmek lazımdır.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Birgi Ulu Cami'nin içindeki pencere kapaklarını, minberi, mihrabı tanıtmaya çalışacağım. Birgi Belediye Başkanlığı'nın destek ve teşvikleriyle bu programı sizlere sunmaya çalışıyoruz. Efendim, şu anda bulunduğum pencere kıble tarafındaki penceredir. Bu caminin dört duvarında, her bir cephesindeki birer duvarında ikişer tane pencere var. Her pencerenin kapaklarında ikişer hadis-i şerif var. Ancak kıble tarafındaki sağ ilk pencerede burada daha büyük bir yazıyla Kale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem diyerek hadis-i şerif değil, Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin, sevgili peygamberimizin buyuruyor ki diyerek başlayan bir cümle var efendim. Bu hadis-i şerif değil. Onun yanında el amalü bin niyat. Ameller niyetlere göredir. Tabii bu ameller niyetlere göredir. Bazen insanlar yanlış anlıyorlar. İyi niyetle adamın kafasını yarmak değil, İnsanlara zarar vermek değil. Ama yapacağınız işlerinizi bir niyete bağlayınız. Yani gönlünüzden bu konuda bir söz veriniz. Ve bu niyet iyi niyet olsun, kötü niyet olmasın gibi düşünülebilir. Ben tabii bir hadis-i şerifi alıp da tefsir edecek durumda değilim. Dolayısıyla bu pencerede tek hadis-i şerif var. Ne oldu o zaman? 8 pencerede ikişerden 16'ydı. Düştü 15'e. Bu açıyı kapatmak için yine kıble tarafındaki diğer pencerenin kanadının birinde bir hadis-i şerif, birinde de iki hadis-i şerif var. Böylece her pencerede ikişerden 16 tane hadis-i şerif yazılmış. Dönüyorum şimdi arkama. Bu da Ulu Cami'nin göz nuru, efendime söyleyeyim, ve hakikaten şah eseri olan minberinin kıbleye döndüğümüzde sağ tarafa. Bundan önceki çekimlerimizde bu tarafı size gösterememiştik. Buralar hep iskele doluydu. Şimdi burada bulunan şu geometrik şekiller farklı farklı şekillerdir. 175'ten ziyade farklı şekil var burada efendim. Bir özelliği. Şu parçalar hep birbirlerine kündekâri tekniğiyle geçmiştir. Hiç çivi kullanmamıştır. 3000'den ziyade parça bir araya getirilmiş. Efendim, hatta Manisa'da diyorlar ki işte bir minberi şöyle bir yerini değiştirelim demişler. Ama ustası demiş ki, yani şimdiki bulunan ustası, valla ben bunu sökerim ama takmasını beceremem. Bunu buradan kaldırmayalım. Şimdi bunu anlatırken bir şeye de girmek istiyorum. Bazı yerlerde minber kapılarının veya minberin bazı unsurlarının veya pencere kanatlarının zarara uğradığını görerek bendeniz bunları madem ki kıymetini bilmiyoruz, bu gelen torunlar dedelerinin eserlerine sahip çıkmadıkları gibi kem gözle bakıyorlar, kem hareketlerde bulunuyorlar. Bunları o zaman kaldırıp müzelerde saklamak lazım gibi bir ifadede bulunmuştum. Bu korunmayan yerler için. Şimdi Birgi Ulu Cami'de bunun korunma tedbirlerinin hepsi alınmış. Bu burada durmalı. İcap ederse korunma tedbirleri biraz da vakıflarca takviye edilmeli veya başka yetkili ünitelerce takviye edilmeli. Malum taş yerinde ağırdır. Bu arada benim rastladığım kayıtlarda Birgi Ulu Cami'nin kitapları arasında İmam-ı Birgivi Hazretlerinin el yazması olduğu söylenen ceylan derisi kaplı ama ihtimalen sayfaları da ceylan derisinden olan bir Kur'an-ı Kerim'in işte bir ara burada dururken envanterde dahilken sonra Ankara'ya istendiği, gittiği, gidemediği bazı hukuki uğraşılar verildi. Sonunda bunun Ankara'da olduğu hususunda bilgilere rastladım. Söylenenler de öyle, etraftan bakıyoruz. Eğer öyle bir Kur'an-ı Kerim Ankara'da bir depoda bekletiliyorsa onun yeri burasıdır. İmam Birgivi Hazretlerinin vaaz verdiği kürsüyü biraz sonra göstereceğim sizlere. O kürsünün yanında güvenlik tedbirlerini almak suretiyle korumalıdır. Biz bütün müzelerimizdeki eserleri, öğren yerimizdeki eserleri bir yere harman yapsak onun kıymeti olmaz. Bütün Türkiye'deki kütüphanelerdeki yazma eserleri bir yere toplasak olmaz. Hatta İstanbul'da bile Süleymaniye Kütüphanesi'ne İstanbul'daki tarihi kütüphanenin eserleri toplandığı için ben Süleymaniye'yi anlatırken tenkit de etmiştim. İstanbul koca bir şehir efendim, bir başından bir başına neredeyse seferilik bütçesi 108 kilometrenin üstüne çıkıyor. Böyle bir yerde sen bütün kütüphanelerin kitaplarını eğer getirip de bir Süleymaniye Kütüphanesi'ne toplarsan insanlar ona ulaşamazlar ki efendim. Halbuki kitaplar insanlara yakın olmalı. Yakın oldukça istifade edilir. Onun için de böyle korunması yapılan yerlerdeki eserlerin mutlaka asıl mekanlarında durmasında fayda var. Burada sizlere göstereceğim bir şey daha var. Evet, bu kündekâri tekniği ama şurada bakınız kurşun bir levha var efendim. Bu da sarıya boyanmış. Bu uzun olan elemanlar için, boydan boya uzun elemanlar için zamanla yük binince bel vermesin diye bir tutturma için kullanılmış. Yoksa şuradaki yüzlerce binlerce parça, bu yüzünü söylüyorum, hiçbir zaman çivi kullanılmadan yapılmışlardır. Sadece uzun lataları. Bunun amele kitabesi kıbleye doğru döndüğümüzde sol tarafında değil, ekseri solda rastlanır. Divri Ulu Cami'de de öyledir. Burada sağda ve yukarıda efendim. Minberin bu yüzünde ve öbür yüzünde geri kalan yazıların çoğu hadis-i şeriftir. Burada bu minberin caminin yapıldığı 1311 tarihinden 10 sene sonra yapıldığı şuradaki tarih kitabesinde görülmekte, bakın efendim. Şu tarih kitabesi tabi Arabi ifadeyle yazılmış, bu rakam yok, kelimelerle ifade edilmiş ki bu da 1321-22 gibi yılları, işte hicri ile miladin arasındaki farktan dolayı tutmaktadır. Yani cami yapılmış 10 sene sonra da bu minber Muzaffereddin isimli bir usta tarafından yapılıp buraya monte edilmiş. Şimdi minberin bir de öteki yüzünü görelim. Yani mihrabın olduğu tarafı görelim efendim ve programımıza oradan devam edelim. Minberin sol yüzünü sizlere şimdi birkaç kelimeyle izaha çalışacağım. Bu tarafa geçtik. Burada da öbür yüzde gördüğümüz motiflerin hepsi var. Ancak yazılar farklı. En üst tarafta buradan şu açıdan bakınca okuyamadığımız, bunu Mehmet Han'ın, Mehmet Bey'in inşasını emrettiğini bu minberi, orada güzel bir kitabe şeklinde gene kabartma ahşap yazı olarak yazmış. Minberin seyrine doyum olmuyor efendim. Buradaki motifleri teker teker geometrik şekilleri size izah edecek değilim. Bunun çok çeşitli manaları olduğu söyleniyor. Bu biraz da görüş açısına bağlı herhalde. Şimdi mihraba geçiyoruz. Mihrap şu anda birçok yeri orijinal. Bilhassa şuradan itibaren 7 kademeli yükselişi çok orijinal efendim. Çok yani eskiye sadık anlamına demiyorum. Eski, her tarafı eski bunun. Ama şu kademe, 7 kademe çok daha böyle gözü yormadan tatlı bir şekilde bakışlarımızı yükseltiyor. Buralardaki firuze ve siyah çiniler, bazen boya da var gibi ama bu çiniler, parlayanları olduğu gibi çini efendim, malum Türkistan taraflarındaki birçok tarihi yapılarda resimlerinden görüyoruz ve biliyoruz. Oralar örnek alınarak, tabi ecdadımız nihayet o taraflardan geldi. Aydın Bey de, Aydın Bey de, Mehmet Bey'in babası da, Selçuklu'nun 2. Mesut Han zamanında Uç Bey olarak buralara gelmiş idi. Buraları yurt edindi. Sonra Selçuklu devleti dağılınca bu beylikler bir kardeş kavgası neticesinde doğmadı. Anadolu Türklüğünü kaybolmaktan, erimekten kurtarmak için grup grup oldular. Aralarında bunların hiçbir zaman

Bak istiyorum, eğer Ankara'dan İmam Birgi Hazretleri'nin yazdığı Kur'an-ı Kerim getirtilebilirse, buralarda bir yerde herhalde muhafaza edilirse çok hoş olur diye düşünüyorum efendim. Şimdi kürsünün önüne geldim. Bu kürsü görüldüğü gibi orijinal kürsüdür. Üzerinde gene ahşaptır ve ahşap kabartmaları vardır. 1311'li senelerden beri 700 seneye yakın zamandır, 695 senedir. Kim bilir bu kürsüde nice alimler, nice insanlara, belki de milyonlarca insana bu kadar yıl içinde ne güzel şeyler anlattılar. İmam Birgi ve Hazretleri de, ondan önceki müderrisler de, Osmanlı zamanında ondan sonraki müderrisler de insanları aydınlatacak, arandaki kardeşliği pekiştirecek nice vaazlar yaptılar. Onlar hepsi gitmiş. Bakınız yeri boş duruyor. Biz de bu yadigarı sizlere bir gösterelim şöyle dedik. Çok da hoş bir kürsü. Böyle balkon tipi bir kürsü yapılmış. Duvara doğru bitiştirilmiş tabanı. Kürsüyle ilgili artık fazla söyleyecek bir şeyim yok. Vaaz kürsü deyince zaten kürsüden ziyade şerefül mekanı bil mekini demişler efendim. Bir mekanın, bir yerin şerefi orada bulunanlarca artırılır veya azaltılır. Dense ki işte Aydınoğlu Mehmet Bey buraya çıktı, o mekanın hemen şerefiyesi değişir. Güzel bir sözdür efendim. Onun için biz de şerefimizi muhafaza etmeye çalışmalıyız. Yani bulunduğumuz yerleri suçlu gibi filan kötü adamın gelip de oturduğu yer dedirmemek lazım. Filan iyi insanın bir zamanlar oturduğu yer işte. Şimdi söylediğimiz gibi bakınız. Yoksa ben İmam Birgi Hazretleri'nin rahmetullahi aleyh ne mirasçısıyım, ne akrabasıyım, ne de bir alışverişim oldu. O bütün rahatını, istirahatını, uykularını insanlara fayda olmak için terk etti. Cenab-ı Hak da bizim kalbimize onun sevgisini vererek o fedakarlığı karşısında kendisini senelerce, 400 sene sonra buradan anlatıyoruz. Evet efendim, Aydınoğlu Mehmet Bey'in camiindeki iç anlatımlarımız burada noktalanıyor. Her tarafını gene gösteremedik. Hikmet ilahi bitmiyor. Nasip. İnşallah bizden sonra da gençler 5 sene, 10 sene, 15, 20 sene, 50 sene sonra gelirler, bir program daha yaparlar. Sizlere onlar daha güzel şeyler aktarlar ümidiyle. Bugün sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir yaraya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ihtiyarlara saygı gösteren ve yardım eden, ihtiyarlayınca Allah ona da yardımcılar nasip eder.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz susmanın faydaları. Sevgili dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz az konuşmak imandan, çok söz nifaktandır buyurmaktadır. Dil büyük nimettir. İyi ve kötü işteki rolü, iyiliği de kötülüğü de büyüktür. Cennete de cehenneme de götürür. Cirmi küçük, cürmü büyüktür. İman ve küfür dildeki ifadeden anlaşılır. Dil ya hak konuşur ya batıl. Diğer uzuvların sahası dardır. Kulak sadece işitir. Göz sadece görür. Dilin sahası geniştir. Hayır ve şer için geniş alana sahiptir. Atalarımız, sana senden olur her ne olursa, başın selamet bulur dilin durursa. Ve göz iki, kulak iki, ağız tek. Çok görüp, çok dinleyip, az söylemek gerek demiştir. Dil üzerine çok söz söylenmiştir. Bazılarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Söz gümüşse, sükut altındır. Ağızdan çıkan söz muallakta kalmaz. Ya sağ tarafa yazılır ya da sol tarafa. Bir söz söylerken hem kendi hem de karşınızdakinin ahiretini düşünerek konuşun. Söz insanın terazisidir. Fazlası ziyan, azı vakardır. Az konuşan kınanmaz, üstelik itibarı çok olur. Şaka, alay ve boş konuşmak belaya yol açar. İbadet 10 kısımdır. 9'u susmak, biri de kötü arkadaştan uzak durmaktır. Dil, irfan hazinesinin anahtarıdır. Çok konuşan, gönüldeki hizmet cevherini boşaltır. Az söz edeptir. Güzel amelleri korumaya sebeptir. Kişi dilinin altında gizlidir. Sır saklayan murada erer. Bülbül Şahin'e der ki, ikimiz de kuş olduğumuz halde sen padişahın sarayındasın, bense bahçenin dikenliğindeyim. Sen kuşları avlayıp yersin, padişahın yanında değer kazanır muradına erersin, kuşların sultanı olursun, bense günü güne eklerim, her gece sabaha kadar günün açılmasını beklerim, ben uyumadan o açmaz, uyanınca açılmış görürüm, açıldığını göremem, muradıma eremem, diken arasında muratsız ağlarım, yüreğimi dağlarım. Şahin şöyle cevap verir, ben bin murat alırım ama birini söylemem. Sen bir murat almadan bin söylersin. Susan murat alır, öten muratsız kalır. Üç hükümdardan biri der ki, bütün pişmanlıklarım söylediğim sözlerden oldu. Söylemediğimden hiç pişman olmadım. İkincisi der ki, söylemediğim sözlerin sahibiyim. Fakat söylediğim sözlerin esiriyim. Üçüncüsü de şöyle der. Bazı sözleri söylemeye gücüm yetti, fakat söylediğim sözleri geri almaya gücüm yetmedi. Değerli dinleyenler, şüpheli sözlerden sakınan, güler yüzlü olan, insanlara merhamet eden, lüzumlu din bilgilerini öğrenen ve doğru konuşan kimse münafık olamaz. Diline sahip olmayanı şeytan her sahada oynatır. Büyük bir uçurumun kenarına getirip yüzüstü yuvarlar, felakete sürükler. Dile ahlak dizgini vurulursa dünya ve ahiret saadetine kavuşur. Başıboş bırakılırsa zarardan zarara girer. Uzuvlarımızdan en çok isyan edeni dildir. Kolaylıkla istediği tarafa gider. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, her sabah
bütün uzuvlar yalvararak dile derler ki, bizim hakkımızı gözetmekte Allah'tan kork. Kötü söz söyleme, bizi ateşte yakma. Bizim dine uyup uymamamız senin sebebinledir. Sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Sen eğri olursan biz de eğri oluruz. Hazreti Lokman'a, bu makama nasıl yükseldin derler. O da doğru konuşmak, emanete riayet etmek ve faydasız sözleri terk etmekle diye cevap verir. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, bir kimsenin cahil olduğunun alameti şunlardır. Canlı cansız her şeye kızar. Sır saklayamaz. Parasını yerli yerinde harcayamaz. Herkese güvenir. Dostunu düşmanını ayıramaz. Kötü kimselerle arkadaşlık eder. Susmak açık bir hikmet ve güzel bir haslettir. Dilin susması kalbin susmasına, kalbin susması Rabbin mağfiretine sebep olur. İnsanın selameti dilini korumasındadır. Kalem de iki dilden biridir. Çok konuşanın dili sürçer, kalbi kararır. Kalbi kararan da hata üstüne hata yapar ve kalp kırar. Diline sahip olan dinini korur. Çok konuşan hata eder. Eshab-ı kiram hep hayır konuştukları halde yanlış konuşmak için değil, belki boş bir söz söyleriz diye sükut ederlerdi. Hazreti Ebu Bekir ağzına taş koyar, başa gelen bütün felaketler bundan gelir buyururdu. Allah-u Teala boş konuşanları sevmez. Boş konuşmak böyle olunca zararlı konuşmanın felaketini düşünmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, en zararlı şey çok konuşmaktır. Dile sahip olmak, az konuşmak dinimizin emridir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruldu ki, sadaka vermek, iyiliği emretmek ve insanların arasını bulmak hariç, konuşmakta, fısıldaşmakta hayır yoktur. Dile sahip olmakla ilgili hadis-i şeriflerden bazıları da şöyle. Dilini tutan kurtulur. Selamet isteyen dilini tutsun. Susmak hikmettir, fakat susan azdır. Sükût eden bir mümine yakın durun, o hikmetsiz değildir. En kolay ibadet, susmak ve güzel ahlaktır. Mümin önce düşünür, sonra konuşur, münafık düşünmeden konuşur. Gıybet, münakaşa ve benzeri konuşmalardan uzaklaşmalı, ya hayır söylemeli veya sükût etmelidir. Lüzumsuz sözlerle meşgul olursak kıymetli zamanlarımızı öldürmüş oluruz. Halbuki Allah-u Teala'nın azametini, yarattığı canlı cansız şeyleri tefekkür etsek büyük sevap kazanırız. Yahut kelime-i tevhid, salavat-ı şerife gibi tesbihleri söylesek hakkımızda daha hayırlı olur. Bunları söylemekle cennette kıymetli hazinelere kavuşmak mümkünken, dilimizi faydasız şeylerle meşgul ederek bu nimetlerden mahrum kalmak ahmaklık değil midir?

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, dünya imtihan yeridir. Burada dost ve düşmanlar karıştırılıp hepsine merhamet edilmiştir. Ahirette yalnız dostlara merhamet edilecektir.

0: Şiirlenme
1: Menkıbeler Kutbüddin Bahtiyar Kaki Rahmetullahi Aleyh Eğer namaz kılmıyorsa Bu zat buyuruyor ki, biz aciz birer kuluz. Rabbimizin emrine itaate memuruz. Zira yaratıldı ki bu insanlar ve cinler, yalnız Hak Teâlâ'ya ibadet eylesinler. Nitekim bir büyük zat buyurmuş ki, bir kişi namaz kılmıyor ise dünyada ne ki işi? Yani hiç üzülmüyor, etmiyorsa hiç tasa, ölmesi hayırlıdır onun yaşamaktansa. Sahabeden biri de Resul'e geldi bir gün. Dedi ki, ben mahvoldum, bana dua buyurun. Ne oldu? Buyurunca, dedi ki, kervanımı vurup aldı haydutlar, para ve mallarımı. Onun bu sözlerine karşılık Resulullah ona buyurdular ki, şükür elhamdülillah. Korktum diyeceksin ki, ben bir namaz vaktine yetişemedim bugün iftitah tekbirine. Böylece bu tekbirin ecrinden mahrum oldum. Bu yüzden çok üzülüp diyorsun ki mahvoldum. Bu kıssayı anlatıp buyurdu ki, din budur. Mü'min namaz kılarak bulur rahat ve huzur. Alimler buyurur ki, namaz vakti geçerken üzülmeyen kimsenin imanı gider hemen. Eğer üzülüyorsa imanı var demektir. Maksat onun emrine ehemmiyet vermektir. Bir mümin kul olarak nasıl namaz kılmaz ki? Nefes almak gibidir bu dinde namaz sanki. Yine bir sohbetinde buyurdu, ey Müslüman! Beş vakit namazını geçirme sakın, aman! Çünkü bu Rabbimizin biz kullara emridir. Mü'min olan bu emri tam yerine getirir. Nitekim buyurdu ki o Resul-i Kibriya, kim özürsüz bir namaz bırakırsa kazaya, o kişi 80 hukbe ateşte yanacaktır. Bir hukbe 80 yıllık bir zaman olacaktır. Her vakit geçtikçe de kaza edecek kadar, bu bir namaz terkinin günahı kat kat artar. Birkaç namaz olursa çetin olur bir hayli. Yarın mahşer gününde çok zordur onun hali. Her ne olursa olsun bir an geciktirmeden kaza namazlarını bitirmelidir hemen. Namaz kılmayan kimse Hakk'ın azametini düşünüp anlamalı işin vahametini. Bu hadis-i şerifin şiddeti karşısında insanın erimesi lazım gelir aslında. Hadiste buyuruldu, günah işleyen kimse pişman olup Rabbinden affını diler ise Allahü Teala'yı çok merhametli bulur. Onun bu pişmanlığı affına sebep olur.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT efendim.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 13 Temmuz Pazartesi, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de İsa Karakaş'ın "Elden maaş ödeyenlere çifte ceza" başlıklı makalesini sunuyorum. Alın teri kurumadan hakkının verilmesi mukaddes bir düsturdur. Lakin günümüzde bazı işverenler asgari bordro kurnazlığına saparak hem işçinin istikbalini hem de devletin hazinesini ciddi bir aşınmaya maruz bırakmaktadır. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yeni değişiklikler kaçış yollarını tamamen kapatıyor. Çember daralıyor. Elden ücret ödeyen patronlara çifte ceza kesiliyor. Güneş balçıkla sıvanmaz. İş hayatında en sık rastlanan usulsüzlüklerden biri yüksek ücret alan çalışanların bordroda asgari ücretli gösterilmesidir. Bu durum kayıtlı kayıt dışılık olarak adlandırılan derin bir iktisadi yaradır. İşçinin hakiki kazancını gizlemek kul hakkına girmektir. Zira bu kurnazlık çalışanın geleceğini doğrudan baltalamaktadır. Devletin vergi ve prim kaybı bir yana, işçinin emekli maaşı, tazminatı ve sigorta yardımları da bu yüzden kuşa dönmektedir. Bu mağduriyetlerin bertaraf edilmesi amacıyla ilk yasal barikat 2008 yılında kurulmuştur. Borçlar Kanunu, basın, iş, deniz iş ve iş kanununda yapılan köklü değişikliklerle tüm ücret ve tazminat ödemelerinin bankalar vasıtasıyla yapılması mecbur kılınmıştır. Kanunun ruhu şeffaflığı tesis etmektir. Bu uygulama sayesinde işveren borcunu ifa ettiğini zahmetsizce ispat edebilmektedir. Muhtemel ihtilaflar daha başlamadan kökten engellenmektedir. Büyük müesseselerde maaş ödemeleri sürat kazanmıştır. Ayrıca personelin tek bankada toplanması ciddi bir promosyon geliri doğurmaktadır. Ne acıdır ki yasal boşluktan faydalanan bazı işverenler bu promosyonları kendi kasalarına aktarmaktadır. Bu durum hakkaniyete sığmamaktadır. Devlet denetim ağını adım adım genişletmektedir. İlk etapta 2009 yılında 10 işçiyle başlayan mecburi banka yolu 2016 yılında 5 çalışana kadar indirilmiştir. Nihayet geçtiğimiz sene yapılan değişiklikle çember tamamen daraltılmıştır. Bünyesinde sadece 3 ve üzeri çalışan bulunduran tüm iş yerleri bu kapsama dahil edilmiştir. Artık kaçış yolu kalmamıştır. Gazetecilerden gemi adamlarına kadar herkes bu sıkı koruma kalkanının şemsiyesi altındadır. Hukuk hayatın olağan akışını ihmal etmez. Banka şubesi bulunmayan mahallelerde ödemelerin PTT vasıtasıyla yapılmasına müsaade edilmiştir. Ancak burada çok kritik bir şart mevcuttur. Gönderilen meblağın mahiyeti hesap dökümünde açıkça ve tek tek belirtilmelidir. Hiçbir duraksamaya, hiçbir şüpheye mahal bırakılmayacaktır. Muğlak ibarelerle elden para tamamlama devri resmen kapanmıştır. Aksi tavır doğrudan ceza davetiyesidir. Kanuna uymayan patronu tek değil çifte ceza beklemektedir. Bankadan geçmeyen her kuruş için idari para cezaları harfiyen kesilecektir. Üstelik cezalar her bir çalışan ve her bir ay için katlanarak uygulanır. 2026 itibariyle normal işçi başına 2734 TL ay, gemi adamı başına 36.211 TL ay, gazeteci başına en yüksek ceza 45.278 TL ay. Bununla da bitmemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu devreye girmektedir. Maaş bordrosunda işçinin ıslak imzası yoksa ve ödeme bankadan yapılmamışsa, fiilin ağırlığına göre 396.360 TL'ye varan devasa cezalar tatbik edilecektir. Kısacası gayri yasal yollara sapan işveren, attığı taşla ürküttüğü kurbağaya değmediğini acı bir tecrübeyle anlayacaktır. Hasılı kelam, devletin hakkı devlete, işçinin hakkı işçiye teslim edilmelidir. Hak yemek, geleceği gasp etmektir. Emeğin mukaddesatına hürmet gösteren tüm basiretli işverenlerimize selam olsun.

Türkiye Gazetesi'nde İsa Karakaş'ın elden maaş ödeyenlere çifte ceza başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Kerem Alkin'in NATO 3.0'ın en büyük sınavı Arktik başlıklı makalesini sunuyorum. Adı Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı olan NATO, uzun yıllar Kuzey Atlantik'in en kuzeyini yeterince konuşmadı. Britanya adalarından İzlanda'nın kuzeyine, oradan Grönland çevresine uzanan ve giderek ısınan sular, ittifakın stratejik gündeminin fazlasıyla gerisinde kalmış durumda. Oysa bugün buzlarla birlikte eski jeopolitik kabuller de eriyor. ABD, Rusya ve Çin arasındaki Arktik rekabeti tahmin edilenden daha hızlı ve daha sert biçimde tırmanmakta. Arktik artık yalnızca çevre ve iklim meselesi değil. Enerji kaynakları, kritik mineraller, yeni deniz ticaret yolları, askeri caydırıcılık, erken uyarı sistemleri ve denizaltı iletişim kabloları Kuzey Kutbu'nu küresel güç mücadelesinin yeni merkezlerinden biri haline getiriyor. Bu konuyu bir süredir Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın değerli uzmanları Barış Sandı ve Caner Can'la yaptığımız analizlerde enerji jeopolitiği ve enerji güvenliği boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Ortaya çıkan tablo son derece çarpıcı. Ukrayna Savaşı sonrasında Avrupa'nın yaşadığı enerji krizi, Arktik hidrokarbon kaynaklarına ilişkin yaklaşımı da yeniden tartışmaya açtı. Bir dönem bölgedeki petrol ve doğalgaz faaliyetlerinin sınırlandırılmasını savunan çevreler, bugün enerji arz güvenliği ile iklim hedefleri arasında yeni bir denge aramaktalar. Jeopolitik gerçekler enerji politikalarını yeniden şekillendirmekte. Başkan Trump'ın Grönland'a yönelik ısrarlı yaklaşımı da bu çerçevede okunmalı. Mesele yalnızca Grönland değil, hiç kuşkusuz. Mesele Kuzey Atlantik'in kontrolü, kritik mineraller, enerji kaynakları, yeni deniz yolları, füze erken uyarı sistemleri ve Çin'in bölgede giderek artan etkisi. Pekin'in yakın Arktik devleti yaklaşımı ve Kutup İpek Yolu vizyonu Arktik denklemini artık yalnızca Amerika-Rusya rekabeti olmaktan da çıkarmış durumda. Tam da bu nedenle Finlandiya'nın ve ardından İsveç'in NATO üyelikleri bugün çok daha farklı bir anlam kazanmış durumda. Türkiye'nin önce Finlandiya'ya ardından İsveç'e verdiği destek yalnızca NATO'nun genişlemesine verilmiş diplomatik bir onay değil, Baltık'tan Arktik'e uzanan yeni güvenlik kuşağının inşasına yönelik birçok müttefikin o dönemde henüz yeterince okuyamadığı stratejik dönüşümü öngören vizyoner bir hamle olarak değerlendirilmeli. Karadeniz'in güvenliğiyle Baltık ve Arktik'in güvenliği artık birbirinden bağımsız düşünülemez. NATO'nun kuzey ve güney kanatları arasında oluşan yeni stratejik bütünlük, Türkiye'nin ittifak içindeki önemini daha da artırmakta. Türkiye'nin Karadeniz'de ortaya koyduğu denge siyaseti, Montreux merkezli kriz yönetimi tecrübesi, güçlü deniz kuvvetleri ve savunma sanayi kapasitesi, Baltık ve Arktik güvenlik mimarisine de değerli katkılar sunabilecek nitelikte. Türkiye bu yeni güvenlik kuşağında özellikle Finlandiya ile birlikte hareket edebilecek ender müttefiklerinden biri konumunda. Finlandiya'nın kutup şartlarında harekat, sınır güvenliği ve toplumsal dayanıklılık tecrübesiyle Türkiye'nin müşterek harekat, lojistik, insansız sistemler ve kriz yönetimi kabiliyeti birbirini tamamlayan önemli unsurlar. NATO'nun STFAS 2026 tatbikatı ve Ankara zirvesi sonrasında üstlenecek yeni görevler bu işbirliğinin somutlaşabileceği başlıca alanlar olacaktır. Kuzey Kutbu artık dünyanın kenarında değil, yeni küresel jeopolitik merkezlerinden birisi konumunda. NATO 3.0'ın ilk büyük jeopolitik sınavı da Arktik'te verilecek. Arktik, NATO 3.0'ın yeni stratejik merkezi. Türkiye ise bu dönüşümün aktif katkı sunabilecek önemli aktörlerinden birisi olacak.

Sabah gazetesinde Kerem Alkin'in NATO 3.0'ın ilk büyük sınavı Arktik başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var.

Hürriyet'te Nedim Şener'in 10 yılda 720 bin kişiye FETÖ soruşturması 636 bin karar başlıklı makalesini sunuyorum. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Türk milletinin canı pahasına direniş gösterdiği hain darbe girişimi sırasında 253 insanımız şehit edildi, 3000'e yakın vatandaşımız da yaralanıp gazi oldu. O gecenin kahramanları şehitlerimize rahmet dilerken gazilerimize minnettarlığımız hiç bitmeyecek. Üzerinden yıllar geçse de ne darbeye direnen Türk milletinin fedakarlığı ne de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli üniformasını giyip F-16'lardan attıkları bombalar, tank ve silahla ateş açan FETÖ'cülerin ihaneti unutulacak. Arada Araştırma Şirketi'nin anketine göre Türk halkının %70'inin hala tehdit ve tehlike olarak gördüğü FETÖ'ye karşı 15 Temmuz 2016'dan itibaren verilen kesintisiz mücadele devam ediyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre darbe girişimi dahil FETÖ üyelerine yönelik 10 yılda toplam 721.580 kişi hakkında soruşturma açıldı. FETÖ, PDY'ye silahlı terör örgütüyle ilgili yürütülen soruşturmalarda 720.580 kişiye adli işlemden bir kısmı devam ediyor. Soruşturma ve yargılamalarda 83.836 kişi hakkında dava ve soruşturmalar derdest yani devam ediyor. Bu kişilerden 54.027'si hakkında soruşturma, 29.809'u hakkında ise yargılamalar ilk derece mahkemeleri nezdinde devam ediyor. Bugüne kadar 636.744 kişi hakkında karar verildi. Görülen davalarda 127.102 kişi hakkında mahkumiyet, 124.861 kişi hakkında beraat kararı verildi. Toplam 11.107 kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı alındı. Soruşturmalarda 373.642 kişi hakkındaysa kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, 32 kişi hakkındaysa diğer karar türlerinden verildi. Bu 10 yıl içinde haklarında dava açılan FETÖ mensuplarından önemli bir kısmı cezaevine girdi, cezasını çekenlerse tahliye edildi. Bir ara cezaevindeki tutuklu FETÖ mensubu 120 bine kadar çıktı. 10. yıl itibariyle cezaevinde bulunan FETÖ mensubu sayısı ise 10.484'e kadar geriledi. Cezaevindeki FETÖ mensuplarının 482'si tutuklu statüsünde. Bunlardan 368'i hakkında hüküm verildi ve hükümlü olarak hapishanede bulunuyor. Cezaevindeki toplam 10.484 FETÖ mensubundan 9.634'ü ise hükümlü olarak cezasını çekiyor. Yapılan soruşturma ve yargılamalarda 193.082 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken halen 33.837 kişi hakkında ise yakalama kararı bulunuyor. FETÖ davalarında en önemlisi 15 Temmuz darbe girişimine katılan örgüt üyeleriyle ilgili. Bilindiği gibi 15 Temmuz darbe girişimine 6.500 rütbeli yani subay, assubay ve uzman çavuş katıldı. Buna karşın 10 yıl içinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde tespit edilen FETÖ mensubu sayısı 26 bini buldu. Yani darbe girişimine katılan FETÖ mensuplarının 5 katı örgüt üyesi yapılan titiz inceleme, araştırma ve soruşturmalarla ortaya çıkarıldı. Toplam 26.206 personel hakkında ihraç ve rütbe geri alma işlemi gerçekleştirildi. 24.008 muvazzaf rütbeli personel ihraç edilirken daha önce emekli olmuş 2.198 kişinin de rütbeleri geri alındı. FETÖ mensupları 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin 55 ilinde darbe girişimine kalkıştı. Buna karşılık 55 ilde toplam 289 fiili darbe davası açıldı. Darbe davalarının tamamı ilk derece mahkemeleri nezdinde karara bağlandı. Bu davalarda verilen kararlara bakıldığında 1634 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 1366 kişi hakkında müebbet, 1891 kişi hakkında süreli hapis cezası olmak üzere toplamda 4891 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. Çoğunluğu erler olmak üzere toplam 2870 kişi ise beraat etti. Yargılamalarda 964 kişi hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı kararı çıktı. 289 darbe davasından 273'ü Temmuz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay bu davalardan 241'ini onadı.
Darbe davalarının 16'sında verilen kararlar farklı gerekçelerle Yargıtay tarafından bozuldu. 289 darbe davasından 16'sının incelemesi ise Yargıtay'da devam ediyor. Davaların ikisi istinaf incelemesinde bulunuyor. Yargılaması yenilenen 14 dava ilk derece mahkemesi nezdinde verilen çeşitli kararlarla kesinleşti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum'un Anadolu Ajansı için kaleme aldığı analizde, FETÖ'nün tabanı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet olan bir yapının bugün casusluk ve terör amaçlı bir ihanet örgütü olduğunu ifade etti. Örgütün dini istismar eden salt bir terör örgütü olmaktan ziyade dini duyguları kullanan bir casusluk ve terör örgütü olduğunu belirten Uçum, FETÖ'nün emperyalist ülkeler adına casusluk faaliyeti yürüttüğünü şöyle anlattı. FETÖ açığa çıktığı üzere casusluk ve terör amaçlı bir ihanet örgütüdür. İşin ibadet ve ticaret kısmıyla Türkiye içinde operasyon yapma kabiliyetini büyük ölçüde kaybetti. İhanet fonksiyonuysa tamamen illegal etkinliğe ve konspirasyon faaliyetine dönüştü. FETÖ, emperyalist güçlerin oluşturduğu konsorsiyumun bir parçasıdır. FETÖ çetesi, emperyalizmin özellikle Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinin bir aparatı olarak Türkiye içi ve dışı risk ve tehdit olma özelliğini sürdürüyor. Başka bir deyişle açık örgütlenme kapasitesi zayıflamış olsa da hücresel ve dış bağlantılı faaliyetin oluşturduğu risk sürmektedir. Bu tehdit ve risk Türkiye içinde ciddi seviyede azaltıldı ama bitmedi. Uçumun dikkat çektiği bir başka tehlike ise FETÖ'cülüğe öykünen benzer örgütler. Bu yapıların devlet içindeki tehlikesine dikkat çeken Uçum yazısında FETÖ'cülerin de içine sızdıkları bu tip yapılara karşı önlemler hakkında da şunları ifade etti. FETÖ çetesiyle mücadele içinde, içeride ve dışarıda hiçbir zaman rutin bir güvenlik sorunu olarak ele alınamaz. Hukuk içinde olmak kaydıyla özel ve rutin dışı mücadele yöntemleri kesintisiz devam eder. Aynı yaklaşım FETÖ'cülüğe öykünen benzer örgütler için de geçerlidir. Çünkü bu tip örgütler hem kendileri risk ve tehdit unsurudur hem de FETÖ'cülerin içlerine girip barındıkları örgütler olarak tehlike oluşturur. Bunlarla mücadelenin de hukuk içinde özel ve rutin dışı yöntemlerle ve kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği ve sürdürüleceği de açıktır. Sonuç olarak gerek FETÖ'ye gerekse ona öykünen veya benzeri arayışta olan çete örgütlerine karşı etkili hukuk politikaları geliştirmek ve uygulamak devletin sürekli faaliyetleri arasındadır ve böyle olmaya devam edeceği de anlaşılmaktadır.

Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in 10 yılda 720 bin kişiye FETÖ soruşturması 636 bin karar başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Tunca Bengi'nin "Bütün mesele ana muhalefet kim olacak?" başlıklı makalesini sunuyorum. Siyasetin normal şartlardaki amacı iktidar olmaktır. Özellikle ana muhalefet iktidarın alternatifidir. İlkelerini topluma sunar ve vatandaşı seçmeni ikna etmeye çalışır. Dolayısıyla iktidar olmak isteyen bir siyasi parti, öncelikle bir hedef koymak ve bunu çok net bir şekilde halka anlatmak zorunda. Neyi nasıl yapacağı konusunda farkını fark ettirmek ve toplumun güvenini kazanmak adına. Peki ülkede uzunca bir süredir ana muhalefet denilince görüntü ne? Asıl hedefi unutup kendi içindeki liderlik yarışına odaklanarak enerjisini boşa harcayan bir CHP var. Mahkemeye düşen meseleleri nedeniyle öfke patlaması yaşanan, ortadan ikiye ayrılmış bir ana muhalefet partisi var ortada. CHP'nin eski yeni kadrolar arasında ciddi bir kopuş söz konusu. Öfke sönümlenmiyor. Aksine son poster indirme kavgasında olduğu gibi yeni gelişmelerde daha da harlanıyor. Kılıçdaroğlu ve Özel taraftarları arasındaki gerilim, kavga tam anlamıyla bir kan davasına dönüşmüş durumda. Bu haklı ya da şu haklı diye racon kesmek, öngörüde bulunmak anlamsız. Herkesin kendine göre farklı bir yaklaşımı var. Nedir diye bakıldığında çok ilginç, hatta garip olan şu. Karşılıklı birbirlerini ihanetle suçluyor, hain diyorlar. En has, en hakiki CHP'linin kendileri olduğunu iddia ediyor, diğerlerini ötekileştiriyorlar. Karşılıklı iktidarın ekmeğine yağ sürme ithamları da var. Yine yönetim biçimlerine bakıyorsun, dün Özel koltuktayken Kılıçdaroğlu yanlıları partide dışlanıyor, tasfiye ediliyordu. Bugün Kılıçdaroğlu koltukta ve tam tersi bir durumla bu kez Özel taraftarları aynı disiplin mekanizmasıyla CHP'den uzaklaştırılıyor. Roller değişti, yürünen yolsa hep aynı. Üstelik birbirlerinin nasırlarına da öyle basıyorlar ki canı yanan avazı çıktığı kadar bağırıyor. Artık geri dönülmez bir noktaya geldi mesele. Bu yolun sonunun da ayrılmak, parçalanmak olduğu açık. Hesaplarda ayrılık durumunda meclis aritmetiğinin nasıl şekilleneceği üzerine kurgula hep. Özel tarafı istifa ederek yeni partiye geçecek milletvekili sayısının 70 ila 90 arasında olacağını öngörüyor. Belli ki mutlak mutlan kararı çıktığı andaki 110 vekil bizden yana sözlerinden geri vites durumu söz konusu. Resmi ayrılık zamanı uzadıkça daha da düşüş olabilir diyenler de var ama Özel hala çoğunluğun kendilerinden yana olduğu iddiasında. Kılıçdaroğlu liderliğindeki genel merkez kanadıysa ayrılacak vekil sayısının daha sınırlı kalacağını, bu rakamın 40-60 arasında gerçekleşeceğini iddia ediyor. Ayrılık zamanı uzadıkça da tablonun tamamen kendi lehlerine dönüşeceğini düşünüyor. Her ikisi arasından da beklenti belli. Kendilerini ana muhalefet partisi pozisyonunda konumlandırabilmek, iktidar alternatifi olabilmek ya da kopan bütün tantana, kavga, gürültü, bölme çıkarma işlemleri CHP'nin zaten yıllardır bulunduğu ve halen öyle olduğu ana muhalefet konumunu korumak veya konuşulan yeni bir partiyle elde etme mücadelesi. Hepsi birden biz zaten öyleyiz, omuz omuza verelim, nerede hata yaptık, halktan nasıl koptuk deyip ülkede iktidar olmaya odaklanmak yerine koltuk benim hakkım kafasıyla hareket ediyorlar inatla. Tüm bunlarda seçmenin, özellikle de kararsız kitlenin zaten karışık olan kafasını hepten bulandırmak demek sadece. Kendilerinin bunun ne kadar farkında oldukları soru işareti ama görünür gerçeklik şu. Bu öfke ve nefret dili çok yakında ayrılık var, ayrılıyoruz muhabbetleri uzadığı, devam ettiği sürece her iki tarafın da yıprandığı ortada. Birbirlerini daha fazla kırıp dökmek, çok daha büyük yaralar açmak yerine uygulamaları gereken reçete belli. Ya herkes sussun ya da kararını versin. Sürekli negatif politikalardan, yakınma, mağduriyet odaklı söylemlerden insanlar yoruldu. Hep aynı söylemin seçmeni daha da karamsarlığa sürükleyeceği açık. İnsanlar kendi sorunlarının gündeme getirilmesini de bekliyorlar ana muhalefetten.
Mesela terörsüz Türkiye, savunma sanayi konusunda, dış politikada, ekonomide ne düşünüyorlar, nasıl bir program var kafalarında? Bugüne dek doğru dürüst tek bir açıklama yok her iki taraftan da. Milliyet gazetesinde Tunca Bengi'nin "Bütün mesele ana muhalefet kim olacak?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Yalçın Yılmaz'ın "Bitmeyen Savaşlar Çağı" başlıklı makalesini sunuyorum. Hürmüz'de gerilim düşer gibi oluyor, yeniden yükseliyor. Gemiler bekliyor. Sigorta maliyetleri artıyor, petrol fiyatları tedirginlikle hareket ediyor. Ukrayna'da ise savaş 4 seneyi aştı. Taraflar birbirinin enerji altyapısına ve lojistik hatlarına atışlar yapıyor. Artık savaşların nasıl başladığından çok niçin bitirilemediği sorusuyla meşgulüz. Çünkü savaş yöntemleri değişti. Artık savaş enerji hatlarında, limanlarda, bankacılık sistemlerinde, sosyal medyada, siber ağlarda, göç yollarında ve diplomasi masalarında da devam ediyor. Hibrit savaş dediğimiz şey de bu. Cephede çatışmalar durduğunda savaş bitmiyor. Yaptırımlar, siber saldırılar, enerji baskısı, deniz geçişlerindeki riskler, finansal kısıtlamalar, teknoloji ambargoları, ticaret savaşları, vekil güçler ve algı operasyonları devreye giriyor. Savaş askeri gücün dışında ekonominin, teknolojinin, bilginin, enerjinin ve toplumsal direncin birlikte kullanıldığı uzun süreli bir bilek güreşine dönüşüyor. Bu bilek güreşinde ekonominin kendisi de giderek bir silaha dönüşüyor. Son yıllarda daha sık kullanılan bir kavram var. Ekonominin silahlaştırılması. İktisadi araçlar refah üretmekten ziyade rakibi zayıflatmak, yönlendirmek yahut caydırmak için kullanılıyor. Hürmüz Boğazı bu bakımdan yalnızca bir deniz geçidi değil. Küresel ekonominin sinir uçlarından biri. Burada yaşanacak her gerilim, petrol fiyatlarını, sigorta maliyetlerini, Asya ile Avrupa arasındaki tedarik akışını ve piyasa beklentilerini doğrudan etkiliyor. Aylar süren savaştan sonra Hürmüz artık askeri olduğu kadar jeoekonomik bir mücadele alanı. İran açısından Hürmüz Boğazı savunulacak bir sahadan çok gerektiğinde küresel sisteme maliyet yükleyebilecek bir baskı aracı haline dönüştürüldü. Buna jeoekonomik baskı diyebiliriz. Daha sert bir ifadeyle jeoekonomik şantaj da denilebilir. Çünkü Hürmüz'ün kapatılması ya da kapatılacağı söylentisi ağır sonuçlar üretti. Tankerlerin rotası değişti, enerji fiyatı yükseldi, piyasalarda belirsizlik arttı, sanayi üretimi maliyet baskısı hissetti ve enflasyonu tetikledi. Böylece bölgesel bir kriz, küresel ekonomik krizin tetikleyicilerinden biri haline dönüştü. Ukrayna Savaşı da aynı mantıkla seyrediyor. Savaş artık sınır hattındaki kasabalar üzerinde yürümüyor. Rusya enerji altyapısını hedef alıyor, Ukrayna ise Rusya'nın rafinerilerini, yakıt depolarını, limanlarını ve lojistik merkezlerini vuruyor. Batı cephesi yaptırımlarla Rus ekonomisini sıkıştırıyor. Rusya enerji, tahıl, kritik ham maddeler ve yüksek askeri kapasitesi üzerinden karşılık veriyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan daha uzun süren Ukrayna-Rusya Savaşı cephenin yanı sıra boru hatlarında, üretim zincirlerinde ve ekonomik direnç hattında devam ediyor. Bu yüzden Hürmüz'le Ukrayna arasında ilk bakışta uzak görünen ancak etkileri itibariyle benzerlikler var. İkisinde de savaş askeri hedeflerin ötesine taşıyor. Diplomasi çalışıyor ancak bu diplomasi çoğu zaman barış kurmak için değil, savaşın kontrolden çıkmasını önlemek için çaba sarf ediyor. Taraflar masaya oturuyor, açıklamalar yapıyor, arabulucular devreye giriyor, mutabakat metinleri hazırlanıyor ama yine de sahadaki gerilim bitmiyor. Bu yüzden haber akışlarında takip ettiğimiz çatışmalar uzun süreli bilek güreşine benziyor. Taraflar birbirini deviremiyor ama sürekli yoruyor, dengeliyor, maliyet yüklüyor. Hürmüz'de gemi trafiğiyle oynanan baskı da Ukrayna'da enerji altyapısına yönelik saldırılarda bu bilek güreşinin parçalarıdır. Yeni dünya düzeni bir barış düzeni kurmak yerine sürdürülebilir istikrarsızlık ve kriz yönetimi düzeni olarak dayatılıyor. Büyük güçler krizleri tamamen çözmekten çok kendi lehlerine yönetilebilir seviyede tutmaya çalışıyor. Çünkü hibrit savaş çağında zafer elde etmek kadar rakibin maliyetlerini sürekli artırmak hedefleniyor. Mevcut durum devletlerin güvenlik anlayışını da değiştiriyor. Artık güçlü ordular, uçak gemileri yetmiyor.
dayanıklı ekonomi, güçlü savunma sanayi, enerji güvenliği, siber kapasite, toplumsal bütünlük, tedarik zinciri esnekliği ve diplomatik manevra alanı aynı güvenlik mimarisinin parçaları haline geliyor. Ankara'daki NATO zirvesi de esasında konvansiyonel savaştan çok hibrit savaş konseptiyle anlaşılabilir. Asıl olan savunma için gerekli bütçeyi bulmak ve gerekli üretimi yapmak. Parayı kimler verecek, üretimi kimler yapacak? Önümüzdeki yıllar boyunca devletlerin gündeminde yer alacak savunma güvenlik başlığı daha da önem kazanacak. İktisadi çarkların dönmesi için daha gerilimli bir döneme giriyoruz. Star gazetesinde Yalçın Yılmaz'ın Bitmeyen Savaşlar Çağı başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Ali Kara Hasanoğlu'nun Kızılay'a saldıran ahlaksızlar şimdi azıcık utandılar mı? Başlıklı makalesini sunuyorum. ...6 Şubat depremlerinde Kızılay'a büyük bir iftira atanlar şimdi suçüstü oldu. 100 yılın depreminde Kızılay büyük bir fedakarlıkla çalıştı, yüz binlerce depremzedeye çadır tedarik etti. Ama başında dindar bir doktor vardı. Ana hedef tahtasına koymak için aradılar, taradılar, kulp takacak bir nokta buldular. Kızılay binlerce elemanıyla sahada çadırları kurarken daha önce Avrupa'daki bir kuruluşun sipariş ettiği ve üretilen çadırları kurulumu kendilerine ait olmak üzere Ahbap Derneği'nin talebi üzerine onlara sattı. O çadırlar ya Avrupa'ya gidecekti, o takdirde 6 Şubat depremzedeleri o çadırlardan hiç yararlanamayacaklardı veya Kızılay'ın depolarında bekleyecekti. Çünkü Kızılay'ın elemanları zaten diğer çadırları ancak kurabiliyorlardı. Şunu da belirteyim. Kerem Kınık'ın başkanlık öncesinde Kızılay'ın ciddi anlamda bir çadır imalatı bulunmuyordu. Bir miktarını imal etse de büyük oranda piyasadan çadır temin ediyordu. Kerem Kınık'ın başkanlığı döneminde Kızılay çadır imal ederek bu insani yardım kuruluşunu 3 tane çakarın elinden kurtarmak için gerekli adımları attı ve bunu başardı. Ama bu başarı adeta çakalların tekerine çomak soktuğu için cezalandırılmak üzere harekete geçen medyadaki ahlaksızların işbirliğiyle 6 Şubat depremlerinde Kızılay depremzedeye çadır sattı iftirasıyla teslim alınmak istendi. O tarihlerde Fatih Altaylı'dan başlayın Cumhuriyet Halk Partililere ve tüm solculara kadar herkes Ahbap Derneği'ni göklere çıkarıyor ve Kızılay'ı mahkum etmeye çalışıyorlardı. Ahbap Derneği'nin ve yöneticilerinin maskesi dün itibariyle savcılık tarafından indirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararının gerekçesi ne? 6 Şubat depremlerinde derneğe bağış yapan vatandaşların bağışlarının şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı, üçüncü kişilere aktarıldığı. Sabah akşam Kızılay aleyhine haber yapan Sözcü gazetesi hatırlatıyorum. Göklere çıkarttığınız Haluk Levent, asistanı Yeliz Kaya'nın hesaplarına dernekten yaklaşık 120 milyon lira para aktarmış. Başında dindar bir yönetici var diye Kızılay'ı binbir yalanla itibarsızlaştırmaya çalışmak için geceli gündüzlü yalan haber üreten Cumhuriyet gazetesini hatırlatıyorum. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı kişiler adına tescil edildiği, 60 milyon dolar mağduriyet oluşturulduğu tespit edildi. Hadi Sözcü, hadi Cumhuriyet, Kızılay için yaptığınız haberlerin binde birini Ahbap için yapın, Haluk Levent için yapın. Haluk Levent üzerinden Kızılay'a iftira attık, pişmanız deyin. Kızılay kimsenin yardımına el uzatmadı. Kızılay yöneticileri kimsenin parasını zimmetlerine geçirmedi ama bizim göklere çıkarttığımız Ahbap Derneği'nin yöneticileri depremzedeye yardım diye topladıkları paralarla kendilerine taşınmaz almışlar. Bu yolsuzlukta bizim de günahımız var itirafını yapın. Ahbap Derneği ile ilgili soruşturma sebepleri arasında başka ne var? Belki de en vahimi dernek kurucularından Alper Çelik'in hesaplarından 2020-26 yılları arasında 990 milyon lira yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon lira para kaybedildiği.
Haluk Levent'in Almanya'ya uçmak üzere havalimanına gittiği, yurt dışına çıkış yasağı olduğunu haricen öğrendiği için karayoluyla İzmir'e intikal etmek istediği, yurt dışına kaçma ihtimaline binaen hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve yakalandığı hususlarını es geçiyorum. Benim için önemli olan depremzedeye yardım adı altında para toplanıp bunun özel amaçlarla kullanılması. Gerçekten yardım amacıyla geceli gündüzlü çalışan dürüst insanlara iftira atılması. Bu noktada solcu Kemalist medya organlarının da bu hokkabazlara destek vermesi. Yurt dışına çıkmak istemiş, yakalama kararı verilmiş, bunlar işin ayrıntısı. Tam bu noktada bir hokkabazlığı daha hatırlatayım. Haluk Levent kendi adamları ya, dindar bir başkana sahip diye Kızılay'ı bile Haluk Levent üzerinden iftiralarına hedef yaptılar ya. Şimdi kıvrak bir bel kıvırtmasıyla sanki Haluk Levent'le sol medyanın bugüne kadar hiçbir birlikleri yokmuş gibi yolsuzluk ortaya çıkar çıkmaz kendilerini kenara çektiler. Kendilerini kenara çekmekle yetinmiş olsalar yine eyvallah. Bir de eski yıllarda Ahbap Derneği'ne yaptıkları övücü propagandaları unutturup şimdi kendilerini pir upak göstermeye çalışıyorlar. Daha düne kadar Haluk Levent'i öve öve bitiremeyenler kendileri değillermiş gibi Fatih Altaylı hemen bir yazı kaleme alıyor, muhalif medyanın bütün internet sitelerinde Fatih Altaylı yazdı diyerek kendilerini temize çıkartacak algı operasyonu yapıyorlar. Altaylı şimdi şöyle yazmış. Ahbap deprem döneminde yaklaşık 158 milyon dolar bağış topladı. Dernek bu bağışlara ilişkin bağımsız denetim raporlarını ve ayrıntılı mali hesap dökümlerini aradan geçen 3 yıla rağmen kamuoyuyla paylaşmadı. Haluk Levent deprem döneminde harcanan her

Dedelere yardım için canını dişine takmış koşturan ama birilerinin hedefi olmaktan kurtulamayan sivil toplum girişimi Ahbap'a. Ahbap da Kızılay'dan satın aldığı çadırları götürüp deprem bölgesine kurmuş. Okuyunca utandım. Kızılay'a yapılan yardımların tek kuruşunun çarçur edildiğine dair bugün hiç kimsenin bir iddiası bile yok. Ama bu riyakar gazetecilerin göklere çıkarttığı Haluk Levent'e verilen milyonlar kumarda kaybedilmiş. 6 Şubat depremlerinden hemen sonra bu riyakarların yazdıkları yazıları arşivden çıkartıp her birini tekrar okudum. Onlar adına utandım. Destekledikleri adamın yardım paralarını iç ettiği gerçeği karşısında acaba onlar da azıcık da olsa utandılar mı?

Yeni Akit gazetesinde Ali Kara Hasanoğlu'nun Kızılay'a saldıran ahlaksızlar şimdi azıcık utandılar mı başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Atavullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Yücel Turan görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT Efendi.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 14, Sure Hicr Suresi 1-90. Ayetler, sayfa 261-265.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ebubekir radıyallahu an. Uçun aşk meydanında. Peygamber Efendimiz buyurdu ki bir defa, kainatta hiçbir şey yaratılmadan daha yer ve gök, arş ve kürsi, cennet ile cehennem yaratılmamıştı ki henüz ne levh ne kalem. Benim ve Ebu Bekir'in ruhumuzu evvela güvercin suretinde yarattı Hak Teala. Sonra da bu ruhlara emretti ki Rabbimiz, çıkıp aşk meydanında uçun şimdi ikiniz. İsmi Muhammed olsun kim geçse ileriye ve Ebu Bekir olsun kim kalırsa geriye. İkimiz uçtuk o gün ve ben Ebu Bekir'i bir parmak eni kadar geçiverdim ileri. Hazreti Ebu Bekir bu şeref ve bu şana uyumakla kavuşmuştur Peygamber-i Zişan'a. Peygamber Efendimiz buyurdu ki bir defa, iki mümin bir işte düşerse ihtilafa, %100 haklı olsa bir tanesi bunlardan, yine de haksız görse kendini o Müslüman, cennette onun için köşk vardır, hazırlansın. Köşkün anahtarları bendedir, benden alsın. Bir gün Resulullah'la Hazreti Ebu Bekir dururken yanlarına sefih bir kimse gelir. Hakarette bulunur Hazreti Ebu Bekir'e. Sabreder Resulullah hep bu hakaretlere. O kişi sözlerine bir müddet devam eder. Resul-i Ekrem ise cevap vermez, sabreder. Hazreti Ebu Bekir bakıp Resulullah'a, o dahi cevap vermez, sabredip o ahmağa. O ileri gidince lakin mütemadiyen, artık dayanamayıp cevap verir aniden. Ve der ki, ey hayasız, hiç utanmıyor musun? Böyle durup dururken hakaret ediyorsun. Hazreti Ebu Bekir verince böyle cevap, Resulullah orayı terk ederler der akap. Lakin Hazreti Sıddık koşup hemen peşinden Hazreti Peygamber'e yetişip sorar hemen. Anam babam zatına feda olsun efendim. Niçin ayrıldınız? Bir hata mı eyledim? O bedbaht bana öyle hakaretler ederken siz cevap vermediniz o zata. Acep neden? Bense dayanamayıp yeltenince cevaba, siz ayrılıp gittiniz. Hikmet nedir acaba? Buyurdu ki, o sana ederken hakaretler, biz cevap vermedikçe bizimleydi melekler. O öyle kötü sözler söylerken sana ama, melekler sen öylesin derlerdi o adama. Ne zaman ki sen ona söyledin bazı şeyler, melekler ayrıldı ve şeytan geldi bu sefer. Sıddık bunu duyunca üzüldü yaptığına, o günden itibaren taş koyardı ağzına. Söylemek isteyince faydalı kelamlar, taşı çıkarıp söyler koyardı sonra tekrar.
0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Ehem İslam alimlerinin evliya-i kiram büyüklerinden olan Nam-ı Rabbani Kudüs'e soru buyuruyorlar ki, dünyayı maksat gaye edinmemeli. Dünya nefsin arzularına yardımcıdır. Dünya ve ahiret bir arada olmaz. Dünyaya düşkün olmak günahların başıdır. Dünyaya düşkün olanlar ahirette zarar görür. Dünyaya düşkün olmamanın ilacı ise İslamiyet'e uymaktır buyuruyor İmam-ı Rabbani Kudüs'e soru.
3: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler.
3: Buyurun.
4: Benim hocama iki tane sorum olacaktı.
3: Tabii.
4: Hocam ilk önce ailem için, kendim için dua istiyorum
2: sizden. Rabbim iki can saadeti versin. Ahir zaman fitnelerden muhafaza buyursun. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın ve son nefeste de iman selameti versin inşallah Teala.
4: Hocam banyoya girerken mahrem yerlerimizi kapatmamız gerekiyor mu? Birinci sorun bu. İkinci sorun da hocam, biz dairede oturuyoruz. Dairemizde meyveler var, asma yaprakları falan var. Bu şebeke suyuyla suluyorlar hani binadakiler, ama saatsiz olarak suluyorlar. Hani ben haram diyorum hani şebeke suyu saatsiz. Saatten geçmediği için onlar yine de hani suladılar. Hani biz bu senede iptal ettiler o suyu. Bizim bu hani meyvelerden yememiz, asma yaprağından toplamamız hani uygun mu olur, haram mı olur hocam?
2: Peki efendim.
4: Tamam hocam.
3: Teşekkürler. Allah hayırlı günler.
4: Hayırlı günler.
3: Bir şey sorabilir miyim hocam?
2: Estağfurullah, buyurun.
3: Şimdi bir ortamda 3-5 kişi konuşuyormuş.
2: Alayamadım.
3: Bir ortamda diyorum, 3-5 kişi konuşuyorlarmış. Birisi bir sual sormuş, dini bir sual. Bunlar da dini sohbet ediyorlar yani. Birisi demiş ki orada, işte ben demiş bu soruya cevap olarak Mezahib-i Erba kitabının Arapçasına baktım. Arapçam var. Dolayısıyla bunun cevabı şöyle demiş. Orada bulunan başka birisi de demiş ki ya, Mezahib-i Erba kitabını Hüseyin İlmi Efendi görmedi mi, hocamız görmedi mi? Müştehici ancak müştehit anlar. Hocamız mutlak müştehitti. Bu sebeple biz sadece onun kitabından bakarak öğrenebiliriz. Bizim oradan nakil yapmamız uygun olmaz demiş. İlmihal'de var demiş yani bunun cevabı. Şimdi o kişi de diyor ki içtihat yolu hicri olarak 300-400. Yıllarda falan kapanmamış mıydı? Hüseyin İlmi Efendi nasıl müştehit olabilir? Kitabında yazıyor zaten.
2: Anladım. İçtihat yolu kapanmadı. Kıyamete kadar devam edecek. Fakat 2400 yılından sonra daha önceki asırlarda ve zamanlarda olduğu gibi, mesela İmam Hasan Übani Hazretleri, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmet ve Ambel Hazretleri, yani Eshab-ı Kiram'ın tamamı iştihat derecesindeydi. Sonra tabiinden birçok müştehit yetişti. Hatta kitaplarda anlatılırken, mesela Hüseyin İlmi Efendi Rahmetullahi Aleyh Faideli Bilgiler kitabında anlatırken, yani bu dört hak mezhepten daha çok hak olan mezhepler vardı. Fakat o müştehitlerin iştihatları kitaplara geçmedi. Tamamı geçmedi. Bazıları kaldı. Müntesipleri de yoktu. Sonra da kayboldu gitti. Demek ki Allah-u Teala eserde sadece bu dördünün devam etmesini murad etti. Bunların talebeleri de vardı, müntesipleri de vardı ve devam ediyor bunlar. Peki Hicri 400 yılından sonra gelen müştehit olanlar içtihatlarını açıkça bildirmedi. Mesela İmam-ı Şafii Hazretleri Hicri 5. asrın müceddidir, mutlak müştehittir.
3: 400'den sonra gelmiş.
2: Tabii.
3: İmam Rabbani Hazretleri var.
2: Oraya geleceğim. Mutlak müştehittir. Dolayısıyla ama içtihadı İmam-ı Şafii Hazretleri'nin içtihadına uygun olduğu için ayrı bir yol tutmamıştır. Benim içtihadım böyledir dememiştir. İmam-ı Şafii Hazretleri'nin içtihadına uygun düşmüştür. Diğer asır sahipleri de böyle içtihat makamındaydı. İmam-ı Rabbani Hazretleri hakkında kitaplarda kelamda müştehitti. Ne demek kelamda müştehitti? Yani itikadi konularda. Bizim itikadi konularda iki tane imamımız var. İmam Muhammed Maturidi, İmam Eşari Hazretleri. İmam Rabbani Hazretleri de bu iki imam gibi kelamda, itikadi konularda aynı zamanda içtihat makamındadır. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken kendilerine o zaman bizim sahibinden yazılı olarak sual arz ediliyordu. İmam Rabbani Hazretleri sadece kelamda mı müştehidi? Hayır, değil diye cevap verdi. Mutlak müştehidi. Peki iştahı, iştahıyım ama Hazretlerine uygun düştü. Yani Hicri 400 yılından sonra gelen müştehitler iştahatlarını açıkça bildirmediler. Ben böyle iştahat yoldurum demediler. Ama iştahatları mesela İmam Azimübayin Hazretlerine veya İmam Şafii Hazretlerine yakındı. Dolayısıyla bu zatlar Hanefi, Şafii, Maliki veya Hanbeli diye anıldı. Ayrı bir yol tutmadılar. Ayrı yol tutmamalarının sebebi de yine o faydalı bilgiler kitabında anlatılıyordu. Uygunsuz. İki kelime Arapça bilip kendi kafasına göre böyle hüküm veren, ben okudum kitapta böyle yazıyor diyenler çıkar, kendilerinde müştehit olduğuna inecekle söylerler, nitekim söylüyorlar. Ne gibi? Adam isminin başına bir ilahiyat profesörü diye ekliyor ve ondan sonra İmam Azam Ebu Hanife'den rahmetullahi aleyh üstün olduğunu da söyleyebiliyor. Böyle kendini bilmeyen hatta bir hadis kürsüsü profesörü bir arkadaşa dedim hadis kürsüsü profesörüsün, rabileriyle beraber kaç tane hadis-i şerif biliyorsun? Rabileriyle beraber düşün, düşündü, 1000 tane bilebilirim dedi. Ben dedim pek inanmıyorum 1000 tane bileceğine. 1000 tane bileceğine, çünkü Mustafa Bey yani kıyamete doğru gittikçe kalite düşüyor ve önceki asırlarda yetişen alimler gibi her bakımdan mükemmel yaratılmışların sayıları da azalıyor. Sayılar da azalıyor. Ha bugün işte sen bir kürsü sahibisin, sana yaranıyorum, bilmem ne yapıyorum falan filan. Benim doktoramı kabul ettin, sonra efendim doçentliğimi kabul ettiniz, sonra profesörlüğümü kabul ettiniz. Kim kabul etti bunu? Oradaki 3-5 kişi. Neye göre kabul etti? Yani bizim sözümüzden çıkmaz herhalde falan filan. Ismarlama profesörler de çıktı. Dolayısıyla bunların böyle söylediklerine, şartlarına pek itibar edilmez. Nesine itibar edilmez? Kendi nefislerine uygun olan açıklamalarına, beyanlarına, sözlerine itibar edilmez. Bana göre diye başlayan, yani isminin başında ne olursa olsun, müderris olsun, profesör olsun, ondan sonra hoca efendi olsun, bilmem ne olursa olsun, ne karnı ağrısı olursa olsun. Dolayısıyla bunlara itibar edilmez. Hüseyin Hilmi Efendi, rahmetullahi aleyh, hocası, Seyyid Abdülhakim Arbaa Hazretleri 4 mezhepte de mütehassıstı. İştihat makamındaydı. Talebesini de o şekilde yetiştirdi. Ama ne Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri, ne onun talebesi Taha Yakkar Hazretleri, ne onun talebesi Seyyid Pehim Arbaası Hazretleri, ne onun talebesi Seyyid Abdülhakim Arbaası Hazretleri, ne onun talebesi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, biz müştehidiz demediler. Öncekiler de demedi. Hicri 400.
3: Hiçbiri demedi.
2: Hiçbiri demedi. Ve sonra mesela bize yakın zamanda geldiği için Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Kuleli Askeri

0: Lisesi'nden, ondan sonra Erzincan Askeri Lisesi'nden, Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nden, yani derslerine gibi tanıyanlar var. Ayrıca hani daha sonra onun alim bir zat olduğunu öğrenip onun talebesi olarak devam edenler var. Mesela görüştüklerimiz ve duyduklarımızda hiçbir zaman Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, efendim ben şöyle biliyorum, ben böyle biliyorum, ben şöyle alimim, ben böyle alimim dediği vaki değil. Bunun en canlı misali, ki aramızda bulunan hemen hemen herkesin gördüğü, yani İhlas'ın bütün şirketlerinde aynı şekilde hemen abiler dolaşıyordu, toplantılar yapıyordu, çok kimse görüyordu. Bayramda, seyranda, düğünde herkes görüyordu konuştuklarını, konuştuklarını. Ve biz Emer abilerden duyuyorduk işte, mübarekler hocamız diye bahsediyor. Askeri kulübesinin zaten hocaları, aynı zamanda kayınpederleri. Bir gün işittik işte, o kendi hocasından Efendi Hazretleri buyurdu ki diye, onlar Efendi Hazretleri bahsediyor. Efendi Hazretleri buyurdu ki, Efendi Hazretleri buyurdu ki, hatta Emer abiler anlatmışlardı, böyle Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh yaşına yakın birisi gelirmiş. Mübarekler kabul edermiş bunu. Fakat dedi, ya o adam daha çok konuşuyordu hocamızdan dedi. Biz de taaccüp ederdik falan. Arada fırsat bulunca, ya efendim işte Efendi Hazretleri böyle buyurdu, Efendi Hazretleri şöyle buyurdu, Efendi Hazretleri kendilerinde bir şeycik yok. Adamın dikkatini çekiyor. Bir gün diyor ki, ya diyor, sen bu hocandan ne öğrendin bu kadar? İkide bir aynı şekilde hocam böyle buyurdu, hocam şöyle dedi, hocam aynı şekilde böyle yaptı. Ne öğrendin? Hatta Emer abiler eyvah dediler, yani hocamız ne öğrendiğini anlatmaya kalsa aylar, seneler yetmez. Ama hocamız buyuruyorlar ki, ben bir tek şey öğrendim. Adam bir şaşırmış, Allah Allah demiş, ne öğrendin demiş ya. Kimse bilir, kimse bilmez, bu hak, bu batıl. Yani bunun için mi çok seviyorsun demiş, bu bana yetti. Kimse bilir, kimse bilmez, bu hak, bu batıl. Bu bana yetti, bu bana yetti buyuruyorlar. Dolayısıyla hani şimdi bizi dinleyenler diyecekler ki, ya ne olacak yani bu hak bu batıl falan. Adam ilahiyatı bir türlü haklı batılı ayıramıyor. Adam şeyh postuna oturmuş, şeyhim diyor falan, haklı batılı ayıramıyor.
1: Sapla samanı ayıramıyor.
0: Sapla samanı ayıramıyor. Ve kim sevilir kim sevilmez adam şey yapamıyor. Efendim işte Ebu Cehil'e dediğini uzatmamak lazım. O da işte müşrik devlet devletinin başkanıydı falan filan diye başlıyor adam. Halbuki Ebu Cehil sevilmez. Efendim ben hem Hazreti Ebu Bekir'i takdir eder severim, hem de Ebu Cehil'i takdir ederim. Hikaye. Tamam hikaye. Hem din düşmanını severim, hem de böylesini yaparım. Ha, İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, cemî zıtleyn muhaldir. Ateşle su yan yana olmaz. Ateşin geldiği yerde su olmaz. Suyun geldiği yerde ateş olmaz. Bu mümkün değil. Küfürle iman da aynı kalpte olmaz. Bir kalbe küfür girdiyse iman gitmiştir. İman girdiyse küfür gitmiştir. Başka türlü olması mümkün değil. Dolayısıyla bu şekilde kendilerine mesela mübareklerin kitaplarını böyle okuyor adam, kendi kafasına göre böyle yorumluyor. Bu diyor işte böyle yazılmış ama diyor bu yanlış olmuştur diyor. Aslında böyle bir şey de yoktur falan diye çizip çizip gidiyor. Ve kendisini de Allame-i Cihan zannediyor. Otorite zannediyor falan. Böyle ahmaklar her asırda gelmiş. Her asırda gelmiş. Hani kendin de edebiyat mezunu olduğun için biliyorsun, hani Yunus Emre Hazretleri rahmetullahi aleyh şiir yazarken, işte ey Yunus diyor, sen diyor böyle aynı şekilde eğri büğrü yazma, bir gün seni de sigaya çeken Molla Kasım gelir diyor ya. Hani ben tam beyt olarak söylemedim de, o çok güzel bir şekilde beyt olarak, şiir ve vezinli kafiyeli olarak buyuruyor. Sen diyor böyle söylüyorsun ama diyor, seni de diyor bir gün diyor aynı şekilde sigaya çeken Molla Kasım gelir. Hakikaten seneler sonra, belki de asırlar sonra, Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın kenarında Yunus Emre Hazretleri'nin divanını eline almış Molla Kasım diye bir adam. Ansa okuyor okuyor, yırtıp atıyor şeye, çaya.
1: Olmamış diyor.
0: Diye.
1: Böyle dedi, olmaz
0: nesine
1: diyor.
0: Nesine aynı şekilde itibar eder, nesine şey yapıyor falan. Bu şiire gelince adam da jeton düşmüş, nasipliymiş ama. Nasipliymiş, eyvah demiş ya, asırlar ötesinden benim dangalaklığımı tespit etmiş ve görmüş, kalbine geliyor Allah-u Teala şey yapıyor. Dolayısıyla zamanımızda böyle Molla Kasımlar çok. Zamanımızda böyle Molla Kasımlar çok. Hani hainliğine, düşmanlığına yapıyorsa, yani tövbe etme şansı çok zayıf. Niye zayıf? Çünkü Muhyiddin Arabi Hazretleri buyuruyorlar ki, Eshab-ı Kiram'ı aleyhimruddan dilip satan zaten kafir olur da, Ehl-i Sünnet alimlerine, yani Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam varislerine dil uzatan, onları küçülten, küçültmek için uğraşan, onları hafife alan,

0: Bunların da sonu tehlikelidir. İmanlarını kaybederler. Efendim din Kur'an diye bahsetsin. İman çoktan gitmiştir. Ya hadis-i şerif var Mustafa Bey ya. Bir zaman gelecek ki bir camide 1000 kişi olacak. 1000 kişi olacak. O hatta hocamız Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh sualler arz etmiştik. Efendim bağdaş şeriflerde mesela 1,000,000, 100,000 böyle ifadeler geçiyor falan. Bu o sayıyla kayıtlı mıdır, sınırlı mıdır diye arz etmiştik. Hayır diye cevap verdiler. Çokluğu bildirmek için. Yani orada da mesela 1000 şeyle sınırlı değil. 10,000 de olabilir bu. Bir camide 1000 kişi olacak fakat içinde imamlı olmayacak. Mustafa Bey dikkat et bak. Orada namaz kıldıran var. İmam da var, müezzin de var.
1: Öbürleri de namaz kılmaya gelmiş.
0: Yani orada istisna edilmemiş. İmam ve müezzin hariç denmemiş. Camide 1000 kişi olacak ama içinde imanlı bir kişi olmayacak. İmanlı bir kişi olmayacak. Dolayısıyla ben camiye giderken gördüm falan olabilir. Olabilir. Adam münafık da gidiyor çünkü peygamber zamanında münafıklar camiye geliyordu. Kendilerini Müslüman göstermek için. Peygamber biliyordu münafık olduklarını ama tabii izin olmadığı için zahiren Müslümanıcı, zahiren öyle muamele ediliyordu. Dolayısıyla efendim Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh kitaplarında lazım olan bütün bilgiler, bütün kitaplar tararak bildirilmiş. Dolayısıyla başka bir kitaba bakmaya, başka bir şekilde mesela oradaki o arkadaş ben diyor işte Arapça biliyorum, mezahibi erbağdan baktım öyle böyle. Hatta burada bir gün bir arkadaş geldi, ilahiyat mezunu. Geldi işte dedi ben dedi falan kitapta böyle böyle bir şey gördüm, sana lazım olabilir falan. Neyse anlattı, dinledim falan. Dedim ki kitabın orijinaline sen baktın değil mi? Evet dedi. Tercüme eden de sensin değil mi dedi. Sensin değil mi dedim. Evet dedi. Ya arkadaş dedim, ben Hüseyin Hilmi Efendi'yi tanıttıktan sonra senin tercümene nasıl itibar ederim ki? Nasıl itimat ederim ki? Çünkü ben seni tanıyorum. Senin altyapını da biliyorum. Anlayışını ve idrakini de şey yapıyorum. Bazen konuşurken zorlanıyorsun bazı şeyleri anlamakta. Orada hem de fıkıh kitabı yazılış zamanı çok eski. Sen şimdi aynı şekilde oradaki kelimeleri, oradaki kelimeleri bugünkü yani Arapça kelimeleri bugünkü lügatlara bakarak tercüme ediyorsun. Halbuki dedim o zaman da onlar yazılırken o anlamda değildi ki o. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh Kur'an-ı Kerim'in meali hazırlanırken veya tefsir edenler orada birçok şartlar bildirildikten sonra Arapçanın Kureyşleşmesini bilmesi lazım. Tefsir edecek müfessir olacak kimsenin Kureyşleşmesi üstüne basa basa bildirmiştir. Niye? Çünkü Arapçada bir sürü lehçe farkı var. Bazen lehçe farkı olduğu için birbirlerini anlamıyorlar. Nasıl olur efendim? Ya nasıl olur var mı? Aynı şekilde Anadolu'da Türkçe konuşuluyor değil mi? Kırgızistan'da konuşuluyor. Türkmenistan'da konuşuluyor. Anlayabiliyor musun? Anlayamıyorsun. Yani bize en yakın sınır olan Azerbaycan, onlar da Türk netice itibariyle. Adam anons yapıyor. İşte sayın yolcular biraz sonra diyor Bakü hava alanına düşeceğiz. Düşeceğiz diyor. Anadolu'daki Türkçe'de düşmek tepidaklak olmak demek. Adam düşmeyi inmek anlamında kullanıyor. Düşeceğiz diyor. Hatta pezemen kelimesini farklı kullanıyorlar adamlar. Biz de karısını kızını aynı şekilde ne bileyim ben aynı şekilde boyunu zaten adama derler pezemek diye. Ama onlar aynı şekilde üst bilmem ne diye. Hatta Türkiye'den birisi gibi bir şey vaktiyle işte Türkiye'nin en büyük pezemengi diye takdim etmişler. Ya gazetelerde yazdı bu. Gazetelerde yazdı bu. Dolayısıyla şey de öyle. Mesela ana dili Kürtçe olanlar var. Bizim doğuda da aynı şekilde Kürtçe konuşuluyor ya. Mesela o Kürtçe konuşan arkadaşlara diyorum. Suriye, Irak, İran. Bu bölgede de var Kürtçe konuşan. Anlaşabiliyor musunuz? Hayır dedi. Hayır dedi. Ya ben bir işte haç organizasyonu olmuştu. O zaman gitmiştik de Mısır'dan gelen şoförler vardı. Sulttakilerle anlaşılmıyor. İşte Mekke ve Medine arasındaki otobüsleri kullanıyorlar. Bunlar Arapça konuşuyor ama lehçeler farklı. Onun için de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki orada açık net bir şekilde nakil yapıyorlar. Arapçanın da Kureyş lehçesini bilmesi lazım. Şimdi bu arkadaş Mezahibi Erbay'ı tercüme ettim diyor. senin tecrübene nasıl itibar ederim ya, nasıl itibar ederim ki?
1: Dini konularda bir de dikkat etmek lazım.
0: Nasıl?
1: Yani. Dini konularda diyorum dikkatli tabii, olmak lazım. Tabii çok dikkatli yani, bu öyle lazım. Şey değil. Hava raporu tercüme etmeye benzemez yani.
0: O bile yanlış oluyor. Yani.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.
2: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, namaz varsa her şey var. Ömrümüzden geçen her saniye çok kıymetlidir. Bir daha asla geri gelmez. İnsanın en kıymetli varlığı vaktidir. Vakit nakittir buyurulmuştur. Nakit para demektir. Zamanı boşa harcamak, parayı boşa harcamak gibi olur. Para boşa harcanınca sermaye gider. Zaman boşa harcanınca da ömür sermayesi gider. Vaktinde yapılacak kıymetli işlerden biri de namazdır. Namaz dinin direğidir. Namaz kılmamak çok tehlikelidir. Çünkü Allahü Teala'nın emridir. Biz bir kul olarak bile birine söylediğimiz şey yapılmazsa gücümüze gider. Her gün 5 defa Allahü Teala'nın emrine hayır demek, devamlı ona meydan okumak ne büyük cesarettir. Dikkat edilirse bu tavır imansızlığı gösterir. Onun için sorumlu olduklarımıza ve sözümüzün geçtiği herkese mutlaka namazı bildirmek lazımdır. Eğer kılınmazsa kaza kılacak kadar zaman geçtikçe, yani her 5-6 dakikada bir, günahı öncekilerle toplanarak bir misli artar. Ankebut suresinde mealen doğru kılınan namaz her türlü kötülükten korur buyuruldu. Kötülüklerden uzaklaştırmayan namaz, görünüşte namazsa da doğru namaz değildir. Ama doğru kılıncaya kadar görünüşü de bırakmamalı. İnsan bir şeyin hepsini yapamazsa yapabildiği kadarını yapmalı, tamamını elden kaçırmamalı. Bir şeyi güzel yapmak, onu çok yapmakla olur. Namazın güzelliği de çok kılmakla olur. Yalnız 5 vakit değil, her fırsatta kılmalı. Kaza borcu olmasa da kaza kılmalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzülünce hemen namaza durur ve gözümün nuru namazdır buyururdu. Miraç'ta kavuştuğu her nimete ümmetinin de kavuşmasını istedi. Orada da ümmetim dedi. Cenab-ı Hak da namaz nimetini verdi. İşte müminin miracı namazdır. Namaz İslam'ın 5 şartından biri ise de namazın içinde diğer 4'ü de vardır. Namazda iman vardır. İmanı olan namaza durur. Kelime-i şehadet vardır. Oruç vardır. Bir şey yenirse namaz bozulur. Zekat vardır. Dünyayı, parayı düşünmemek gerekir. Hac da vardır. Kıbleye dönmeyenin namazı sahih olmaz. Hasılı namaz varsa her şey vardır. Namaz yoksa çok tehlikelidir. Namaz, müminle kafiri ayıran farktır hadisi şerifi bu tehlikeyi bildiriyor. Mümin namaz kılar, kafir kılmaz. Kılmayan da kafire benzemiş olur. Dünya ve ahiret saadeti 2 şeyle olur. Birincisi, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi büyük bir Allah dostuna kavuşup onun tarafından kabul edilmektir. Bizim kabul etmemizin önemi olmaz. Onların kabul etmesi gerekir. Kabul etmelerine layık olmak için onları kusursuz sevmek, onları sevmeyenleri sevmemek ve yollarında olmak gerekir. İkincisi namazdır. Namazsız hayat olmaz. Namazsız Allah'a da kavuşulmaz. Namaz kılmayanın ibadetleri ruhsuz cesede benzer. Hiç sevap verilmez. Yani namaz kılmadığı halde oruç, zekat, hac gibi ibadetleri yaparsa sadece farz borcunu ödemiş olur. Ama o ibadetlere mahsus sevaplara kavuşamaz. Namaz her şeyin başlangıcıdır. Üzülünce, canımız sıkılınca, işimiz bozulunca, hastalanınca namaz kılmalı. Çünkü bir kulun yüce Allah'a en yakın olduğu yer namazdır. Namazda da en yakın yer secdedir. Büyük zatlar evdeki kedi tabak kırınca namaza dururlarmış. Ya Rabbi, ben bir hata işledim ki bu iş başıma geldi diyerek tövbe ederlermiş. Yoksa kedi tabağı niye kırsın diye düşünürlermiş. O halde namaz gibi bir nimet, namaz gibi bir çare varken elimizi gözleri görmeyenler gibi sağa sola değil, Allah'a uzatıp namaza sarılmalıyız. İmandan sonra namaz gelir. Namaz kılmayan 100.000 hac yapsa, 100.000 altın sadaka dağıtsa, 100.000 fakir doyursa, hepsi bir vakit namazın sevabına ulaşamaz. Temelsiz bina olmaz. Namaz dinin temelidir. Direksiz bina olmaz, namaz dinin direğidir. Hazreti Ali yeni bir hadis-i şerif duyunca, kim olursa olsun bunu söyleyen kimseye, vallahi ben bunu Resulullah'tan duydum diye yemin ettirirdi. O şahıs yemin edince o hadis-i şerifi naklederdi. Ama Hazreti Ebu Bekri Sıddık'tan bir hadis-i şerif duyunca yemin istemezdi. Çünkü onun Sıddık olduğunu bilirdi. Sıddık olan zata sen Sıddık mısın denmez. İşte Hazreti Ali'nin Hazreti Ebu Bekri Sıddık'tan rivayet ettiği hadis-i şerifte, günahı ne kadar çok olursa olsun bir mümin abdest alıp Allah için iki rekat namaz kılarsa günahları affolur buyuruldu. İnsan günah işlemez mi? Hepimiz günahkarız. Günahı çok olmanın ölçüsü ne? Onu da bilmiyoruz. Büyük bir zat, içinizde en günahkar benim. Çünkü içinizde en yaşlı, en çok nefes tüketen benim. Allahü Teala'yı unutarak gafletle alınıp verilen her nefes günah yazılır buyuruyor.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun hocam.
1: Efendim, dinleyicimizin sorularını geciktiriyoruz ama girerken İmam Rabbani Hazretleri'nin kutsal sözü, tabii her bir sözü ayrı bir kıymet ifade ediyor. Dünyayı anlatırken de efendim işte dünyayı sevmeyecek miyiz, yapmayacak mıyız falan filan. Ya orada bir şey naklediyor mübarek zat. Dünya sevgisi günahların başıdır diye. Dünya sevgisi muhabbet başıdır. Şimdi onu mektubatı okuyan çok iyi anlar. Yani devamlı sürekli okumak gerekiyor. Dünya sevgisi niye günahların başıdır? Yani insan kendisini bir kaptırdı mı? Yani Allah-u Teala yaratmış olduğu zaten dünya ve içindekiler, yedi kat gökler ve içindekiler hepsi mahluktur. Allah-u Teala buyuruyor ki ben kalbi kendim için yarattım. Bu benim yarattığım mahlukatı getirip de oraya koymayın. Onu koymayın. Çünkü ben onları yaratırım, yok ederim buyuruyorlar. Yani onlara kıymet değer vermeyin. Benim rızama, benim sevgime aynı şekilde kıymet verin buyuruyor Cenab-ı Hak. Din büyükler de bunu anlatıyorlar. Dünyada maksat çer çöp şu bu falan aynı şekilde neyse. Villadır, arabadır, bilmem nedir. Aa şöyle bir arabamız, aa böyle bir, aa böyle bir olsa. Mustafa Bey şimdi bu şekilde böyle eğer o sevgi girmişse, o sevgi girmişse. Şimdi o bazı şeylerin maksut edilmişindir, maksat edilmişindir, gaye edilmişindir. Ve onları ele geçirmek için baktın ki kendi imkanlar, yani normal çalışmadaki elde ettiğin kazanç onları elde etmeye yetmiyor. Sonra ne yaparsın? Ya ne yaptığın her gün gazetelerin aynı şekilde çıkıyor. Adam depremzede paralar için bile cep etmiş yani. Değil mi?
0: Evet.
1: Depremzede paralarını bile aynı şekilde cep etmiş. Adam aynı şekilde işte kanser hastaları için, hastası için diyor, alıyor aynı şekilde cep ediyor. Köpek mamaları diyor topluyor, dernek kurmuş, paraları aynı şekilde cep ediyor. Kızına araba alıyor, kendine villa alıyor, neyse. Yani dolayısıyla Allah-u Teala'nın zatını bırakıp da onun yarattıklarına muhabbet ve sevgi beslenirse, sevgi beslenirse Allah-u Teala korusun, sonu felaket olur. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri vermiyor da başka bir zat bir misal vermiş. Allah rahmet eylesin, hemen abilerde anlatırdı onu. Mesela buyururlar, herkesin hatırına gelebilecek. Ya şimdi diyelim ki bir hükümdar seni çağırdı. Mustafa Toköz gel dedi falan. İşte koca bir saray, sarayın bahçesi var. Sen sarayın bahçesine girdin, randevun var hükümdarla. Girdin, işte oradaki hizmetçiler şeyler falan, ondan sonra oradaki güller bilmem şeyler. Sen geldin oraya girince baktın o hizmetçilerle oturdun, sohbet etmeye başladın. O güllere, şunlara, bunlara falan filan böyle şey yaparken randevu saati geçiyor. Hükümdar soruyor, nerede bu? Efendim işte böyle böyle falan. Yani sizin hizmetçilerle, bahçıvanlar falan oturmuş sohbet ediyor. Randevuyu iptal ediyor, oradan da çıkarır atın olur. İşte değil mi? Şimdi bu hükümdar misalini vermiş. Bu hükümdar misalini vermiş. Ya bunu indir aşağıya. İndir aşağıya. Sen de aynı şekilde diyorsun ki telefon açmış. Şirket sahibisin diyelim. Veyahut da bir yerin müdürüsün diyelim. Amirisin diyelim. Veyahut da ne bileyim ben işte belli işleri yapabilecek bir konumdasın. Seni ne işe yarayacak? Adam telefon açtı. Sen de randevu verdin. Geliyorsun. Bekle bekle yok. Neredesin? Ya şurada bakkalla bir iki sohbet ettik de bana.
0: Sen sohbete devam et.
1: Sen sohbete devam et. Yani onu hani diyorlar ya, indirirsen aşağıya doğru o misalleri ve İmam-ı Rabbani Kutusu'da ne demek istediğini daha iyi anlarsın. Daha iyi anlaşılır o zaman. Peki efendim dünyalık olmayacak. Emel abiler çok güzel anlattılar. Para cepte olacak, kalpte olmayacak. Kullanıp geçeceksin. Kalbine girmesin. Kalbine girmesin. Allah Teala hepimizin anlayışını artırsın. Dinleyicimiz dedi ki banyoya girerken mahrem yerine kapanmam. Şimdi onu şey yaparken de bir arkadaş anlatmıştı. O arkadaş da vefat etti. Allah Teala rahmet eylesin. Bir gün dedi kendisi İstanbul değil, İstanbul dışında bir yerde. Orada da bir hadiseler falan oluyor. Ondan sonra geliyor falan. Emel abilerle görüşüyor baş başa. Emel abiler orada bir şey buyurmuşlar. Buyurmuşlar, kardeşim buyurmuşlar. Yani hangi arkadaşın aynı şekilde Allah Teala'dan daha çok korktuğunu ben bilemem ki buyurmuşlar. Daha doğrusu hiçbirimiz bilemeyiz. Mesela buyurmuşlar. Şimdi Saati Tevbiliye kitabında Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki ellerini böyle iki yer açtığın zaman bu tarafa ve bu tarafa, bundan daha genişse orası büyüktür. Orada uğrayan yıkanmak, banyo almak, gusül abdesti almak uygun olmadığı bildiriliyor. Ama Bartın küçüktür. Öyle küçük yerde
0: kabindir mesela.
1: Kabin gibi. Öyle yerde uğrayan olarak da aynı şekilde uğrayan olarak da banyo alabilir, gusül abdesti alabilir. İşte hemen abiler buyuruyorlar ki yani ben bilemem buyurmuşlar. Ya banyo yaparken aynı şekilde avretler kapalı mı girdi, açık mı girdi, ben onu bilemem ki buyuruyorlar hemen abiler. Bu arkadaş bunu anlatırken ben de jeton düşmüştü o zaman. Bizim de mesela banyo şeydi falan, o zaman düşünüyordum falan. Ya banyo yapıyorsun, netice itibariyle şortum var, onu çıkarma. Yıkan, şey yap falan, aynı şekilde çıkarken şortun çıkarırsın, üstünü geçer gidersin. Dolayısıyla
0: yani dar küçük bir yer bile olsa bu yapılsa iyi olur değil mi?
1: Elbette, elbette. Şimdi bak mesela bu dinleyicimizin kalbine gelmiş. Yani dedi uryan olarak mı yani girmeli mahsul girilir ve hatta bunun mahsul var mı? Var. En azından hani sizin de ifade ettiğiniz küçük yerde bile edebe dikkat edilir. Yani Emel abiler buyurdu ki bu kimsenin Allah'tan korkmadığı nereden olur? Öyle yerde böyle olur. Çünkü kimse görmüyor ki onu orada. Ha dışarıda aynı şekilde ha Mustafa da bize şirin gözüküyor, o benim mübarek bilsin diye bir sürü numaralar çekebilirim ben. Ya orada kime çekeceksiniz numarayı değil mi?
0: Tabii. Tek başına.
1: Tek başına. Tek başına. Numara çekecek kimse yok. Dolayısıyla kalbindeki açığa çıkar orada. Yani Emel abiler de öyle açık buyurmuşlar. Hani bu dinleyicimiz de bunu sorunca yani ona dikkat etmek elbette ki yorur. Edeptir en azından. Gelelim efendim dinleyicimizin diğer bir suali. Hani bulundukları yer bahçeli midir neyildir? Onu ben anlayamadım şimdi. Yani dedi ki şebeke suyu ama saatsiz. Öyle olur mu ya?
0: Yani toplam bir anlaşmalı ya da kontörlü olanlar var.
1: Şimdi belediyenin suyunu kullanıyorlar.
0: Belediyenin izin verdi işte, toptan belli bir miktar alıyor ama saati yapmıyor, istediğin kadar kullanıyorsun.
1: Eğer şimdi dinleyicimiz
0: suyu yeterli olan yerlerde tabii bu geçer.
1: Hatta daha önce de bir dinleyicimiz sormuştu, hatırlıyorum ben. Buradaki dedi belediye dedi, belediye dedi ki dedi yani hep bizim bahçeleri var dedi. Zaten yani Anadolu'da bir kasaba gibi bir yer. Bahçesi var, evlerin bahçesi var. Yani ektiğiniz şeyler için kullanabilirsiniz.
0: Bahçe sulamasında kullanabilirsiniz.
1: Yani dedi, biz onun için para vermiyoruz falan. Belediyenin bir ikramı olmuş o. Demek ki duruma müsait. Yani suyu da müsait.
0: Yani kaynakları vardır. Çok
1: kaynakları vardır. Şey yapıyor falan. Mesela bu dinleyicimizin de böyle bir durum varsa, bulunduğu yerdeki belediye böyle bir izin vermişse, böyle bir izin vermişse o zaman no problem. Yok, belediye izin vermediği halde bunlar hani Türkiye'nin bazı yerlerinde yapıyorlar ya, kaçak elektrik. Adam ölümü göze alıyor, oraya tel atmak suretiyle bile kaçak elektrik şey yapıyor. Bu suçtur. Şimdi tam İlmihal Saadet Ebediye kitabında da Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh yer yer diğer kitaplarda da yeri geldikçe nakletmişlerdi. Müslümanın özelliği buyuruyorlar. Müslüman itikad düzgün olur. Kul hakkına çok dikkat eder. İçinde yaşadığı ülkenin kanunlarına uyar. Ona riayet eder. Suç işlemez. Ve Allah'a gelen emirlerine uyar. Yasaklarından sakınır. Günah işlemez. Yani Müslümanın özelliğini bildirmişler. Suç da işlemez, günah da işlemez. Suç da işlemez, günah da işlemez. Bu şekilde böyle olunca yani ona riayet etmek iyi mi olur? İzin verdiyse o zaman hiç problem yok zaten.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, yalnızlık Allah'a mahsustur diye meşhur bir söz var. Şimdi buradan hareketli bir sorumuz var. Yalnız yaşayamayacağımıza göre etrafımızda başka insanların olması lazım. Yani bunlar da işte dost, akraba, arkadaş. Ama bunları biz seçiyoruz genelde. Hani akrabanın dışındakileri mesela biz seçiyoruz. Arkadaş, dost seçerken kendimize nelere dikkat etmemiz lazım? Önemli bir konu çünkü insanın hayatını etkiliyor.
2: Şimdi kitaplarda anlatılırken mesela İmam-ı Gazali Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri, Muhammed Refami Hazretleri gibi zatlar kitaplarında anlatırlarken konuları ortak olarak

0: diyor falan. Veyahut da aynı şekilde iyi deviriyor diyor. Kendine göre o iyi. Halbuki öyle değil. İyi ve kötüyü Allah-u Teala bildirmiştir. Bizim kendi düşüncemize mi göre olacak? Yoksa bizi yaratanın bildirdiği ölçüler içerisinde mi olacak? Bizi yaratanın bildirdiği ölçüler içerisinde olacak. Mesela Hazreti Ebubekir radıyallahu teala hazretleri bir gün böyle oturmuş. Eshabıyla sohbet ediyor. Oradan birisini sormuş. Yani orada yok. Birisini sormuş. Bunu tanıyan var mı? Bir tanesi demiş ki efendim tanıyorum. Nasıl birisi demiş? Demiş çok iyi. Tabii Hazreti Ömer bu. Hemen çok iyi deyince bırakmaz ki. Diyor ki onunla oturup beraber bir yemek yediniz mi? Yok diyemedim. Onunla bir alışveriş yaptın mı? Yok. Onunla aynı şekilde yolculuk yaptın mı? Yok. Buyuruyor ki o zaman sen onu diyor camiye gidip gelirken görmüş. Evet, camiye gitmesi, namaz kılması iyi olması için sebeplerden birisidir. Ama insan genellikle mesela aç iki insanı düşün. Ortaya sevdikleri bir yemek konmuştur. Karşısındakini düşünüyor mu, düşünmüyor mu? Sadece kendi nefsini mi düşünüyor? Yoksa karşı tarafta düşünüyor mu, düşünmüyor mu? Veyahut da yolculuk yapıyorsunuz. Fırtına çıkmış, yağmur yağmış. Eldeki mevcut olan palto veyahut da ne varsa şemsiye bunları hep kendisi için mi kullanmış? Arkadaşını saf dışı mı etmiş? Yani arkadaşın düşünüyor mu, düşünmüyor mu? Alışveriş anında keser gibi mi davranıyor yoksa testere gibi mi? Keser habire kendine yontar. Dolayısıyla oralarda insanın ne kıratta ne ölçüde birisi olduğu meydana çıkar. Yani Allah-u Teala'nın bildirdiği hududa riayet ediyor mu etmiyor mu? Onun için de İslam alimleri tarif ederken iyi kimse diyebilmek için bu kimsenin Allah-u Teala'nın tayin ettiği o hudutlar içerisinde hareket etmesi gerekiyor.
1: Böyleyse iyidir.
0: Böyleyse bu kimse iyidir. Zaten bu kimse bu özelliklere sahipse mesela kimler için rahat söyleriz bunu? Yunus Emre Hazretleri iyi bir kimsedir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri iyi bir kimsedir. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, Hacı Bektaşi Veli Hazretleri. Bunlar say sayabildiğin kadar. Bunların iyi oldukları kesin olarak herkes tarafından ittifak edilmiş. Niye? Çünkü bunlar kimsenin malında, mülkünde, ırzında, namusunda değil. Kimseyi gıybet etmezler, yalan söylemezler, dedikodu yapmazlar. Hani yüzlerini ahirete çevirmişler. Allah-u Teala'nın rızasından başka bir talepleri yoktur.
1: Seninki bunlar. Senin, benimki de benim diyorlar.
0: Aynen öyle. Yani seninki senin, benimki de senin diyenlerdir bunlar. Gerçek manada iyi kimseler, iyi kimse dediğimiz zaman bunlar. Numune bunlar. İşte şimdi tabii bizi izleyen ve dinleyenler diyecekler ki bunlar çok havalandılar. Nerede bulacağız böylesini? Yani Yunus Emre Hazretleri'ni bulup da nasıl arkadaş olacağız? Veyahut da Mevlana Celaleddin Hazretleri'ni. Onların kitaplarını, hayatlarını okuyup da hiç olmazsa hani bir defa yapamasa uyamasa bile ikinci seferinde uyumak için veyahut da uymadığı zaman üzüntü duyan bunlar da aynı şekilde böyle bir zamanda kıymetli midir? Elbette kıymetli. Ama sadece nefsine uyan bir kimse sadece kendi menfaatini düşünür, nefsine göre hareket eder. Dolayısıyla biz böyle birisiyle arkadaşlık yaparsak, ahbaplık yaparsak, dostluk kurmuşsak bu adam kendisi nefsine tabi olduğu için netice itibariyle bizi menfaatine ters gelen yerde rahatlığa eker. Harcar. Çünkü kendi menfaatini düşünür. Ve bizi bu kimse dünyada sattığı gibi zaten ahirete götürecek bir şeyisi de olmaz. Bizi cehenneme götürür. Onun yoluna gidecek olursak. Bu sebepten dolayı İslam alimleri hasreten buyuruyorlar ki kendine iyi arkadaş edin. İyi arkadaş edin. Ve Mustafa Bey onu söylerken, onu tavsiye ederken ayrıca mesela İmam-ı Gazali Hazretleri'ni ve Muhammed Refami Hazretleri'nin bir tavsiyeleri daha var. İyi bir arkadaş bulduğun zaman, onun da kıymetini bil. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler hatırına şu da gelebilir. Efendim işte ya tamam böyle buluyoruz ama da bir kusuru var. Atalarımızın bir sözü var, kusursuz dost arayan dostsuz kalır diye. Yani elbette ki herkesin belli bir hata söz konusudur. Ortak noktalar önemli. Bu kimse Allah-u Teala'ya inanıyor, iman ediyor mu? Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getiriyor, yasaklarından sakınıyor mu? Samimi olarak bunları yapıyor, bunlara riayet ediyorsa bu iyi yoldadır. Yani salih olma yolundadır. Onunla arkadaşlık kurulur. Çünkü bu bizi cennete çağırır. Dünyada bizi hırsızlıktan, gıybetten, soysuzluktan, şundan bundan uzaklaştırır. Yapma der, o yasak. Allah-u Teala öyle emredilmiştir. Yani yaptıklarında hep Allah-u Teala'nın rızasını gözetiyor ise, kadın olsun erkek olsun, bu iyi bir kimsedir. Veyahut da tam kamil olarak iyi olamadıysa bile iyi yolda yürüyor. Yani Allah-u Teala'nın razı olduğu yolda yürüyor. Her ne kadar arada sırada tökezlemiş olsa da böyle bir kimseyle biz dost olursak, ahbap olursak, arkadaş olursak bu bizi cennete götürür. Hani bir söz vardır ya, söyle arkadaşını söyleyin.

0: dinini, kişinin dini, arkadaşının dini gibi, dinin ahi. Ve bir de yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, kişi sevdiğiyle beraber olur. Nerede? Nerede? Dünyada ve ahirette. Eğer dünyada bir kimse birini seviyorsa ona tabi olur. İnsanın elinde değildir. Seven sevdiğine itaat eder de buyuruyor. Şimdi fasık birisini seviyorsan netice itibariyle ona itaat edersin, sen de fasık olursun. O seni cehenneme götürür. Veyahut da kafir birisini seversen ona tabi olursun, onun gibi olursun. İmanlıysan imanını kaybedersin. Ve Allah Teala korusun, imanını kaybettiğin zamanda da ecel gelse tövbe etmeye fırsat kalmadan imansız gidersin. Onunla beraber cehenneme gidersin, cehenneme gidersin. Bu sebepten dolayı aradığımız kimsede, yani dost, arkadaş, ahbap olacağımız kimsede Şimdi şu hatıra gelebilir: o zaman kimseyle görüşmeyeceğiz. Hayır, herkesle görüşeceğiz. Ama dostluk ayrı. Hani hatıra olarak anlatılır. Ya falanla öyle iyiydik, öyle iyiydik. Ya arkadaş, bir yediklerimiz ayrı gidiyor. Tabii yediklerimiz ayrı gidiyor. Yani o kadar hemfikirdik, hemhal idik, iyi geçiniyorduk, iyi anlaşıyorduk. Şimdi bunu yapabilmek için hani böyle bir arkadaş kendimize. Hani bu az bulunur, doğru. Böyle bir arkadaş az bulunur. Ama Allah-u Teala'ya inanıyorsa, iman etmişse, Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek için gayret sarf ediyorsa, böyle bir kimseyle arkadaşlık kurulur mu? Kurulur. Mesela demin hani akrabayla mecburen dediniz, öyle bir ifade kullandınız da, Mustafa Bey, şimdi akrabamız da olsa adam dinsiz, imansızdır mesela, ahlaksızdır. Oturduğun zaman mesela erkektir, karı kızdan bahseder veyahut da işte ne bileyim ben hırsızlıktan bahseder, gasptan, şundan bundan bahsediyorsa onunla görüşülmez. Devam efendim, işte akraba ziyareti, sıla-i rahim. O kitaplarda anlatırken salih akraba diye açıklanmış. Ha, bu şekildeki olanlara merhaba, nasılsın, iyi misin, iyisin, bayramınız mübarek olsun falan. Bazıları mesela bayram falan tanımıyor. Adamdan bayramdan evine gideceksin, zaten tatile çekip gidiyor. Onlar için bayram eşittir tatil şeklinde düşünüyor ve çekip gidiyor. Zaten dinle imanla alakası da söz konusu değil. Yani onun yanına gittiğin zaman rahatsız oluyorsun. Ha, böyle akrabayla da görüşmezsin. Akrabanın içerisinde de salihleri ararsın. Yani bir kimsenin iyi olabilmesi için salih olması lazım. Salih olabilmesi için de İslamiyet'i iyi bilmesi lazım. Mesela bu salih kimselerle görüşme konusunda Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a hitaben, ya Musa, kullarımdan en çok sevdiğim kimseler zahit olanlardır. Bana en çok yaklaşan, haram ettiğim şeylerden kaçan kimselerdir. Bana en çok sevgili olan, bana ibadet ederken benim korkumdan ağlayan kimsedir. Yani Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a iyi kimsenin çerçevesini çiziyor. Ve bunun üzerine Musa Aleyhisselam, ya Rabbi, sen iyi huylu salih kulların için ne hazırladın? Mükafat için onlara ne vereceksin diye arz edince Allah-u Teala, onlara cenneti mubah kıldık. Cennette istedikleri gibi dolaşacaklardır. Neyi arzu ederlerse verilecektir. Haramlardan sakınan vera sahiplerini hesaba çekmekten haya ederim. İbadetlerinde benim korkum sebebiyle ağlayan kimselere kimsenin sahip olmadığı üstün dereceler vereceğim buyuruyor Cenab-ı Hak. Hal böyle olunca demek ki İyi arkadaşın da çerçevesini bu şekilde çizmiş İslam alimleri. Böylelerini bulmalı ve bunları bulduğumuz zaman da bunların kıymetini de bilmeli. Kadir ve kıymetlerini idrak ederek onları kırmamak için gayret sarf etmeli efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Osman Ünlü hocamız bugün iyi arkadaşının önemini bize anlattı. Yarın bir başka konuyla yeniden sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Saadeti ebediyeden. Müminin ruhunun bedenden ayrılması, esirin hapisten kurtulması gibidir. Mümin öldükten sonra bu dünyaya geri gelmek istemez. Yalnız şehitler dünyaya geri gelip bir daha şehit olmak ister. Ölüm her Müslüman için hediyedir. Bir adamın dinini ancak kabri korur. Müminlere yapılacak İkramlardan birincisi ölümdeki sevinçtir. Mümini rahatlandıran ancak Allahü Teala'ya kavuşmaktır. Her mümine mevt hayatından daha iyidir. Azrail Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'dan ruhunu almak için izin istedikte, dost dostun canını alır mı dedi. Allahü Teala Azrail Aleyhisselam ile haber gönderip, dost, dosta kavuşmaktan kaçınır mı? Buyurunca, ya Rabbi, ruhumu hemen al, diye dua eyledi.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
2: Abdülhalik Gonç Divani Hazretleri 4. Bölüm. Evliyanın önderlerinden, İslam alimlerinin büyüklerindendir. Babası Abdülcemil Malatyalıydı. Gonç Divan'da doğdu. 575 miladi 1180 yılında Gonç Divan'da vefat etti. 615, 616 ve 617'de vefat ettiğine dair rivayetler de vardır. Hace Abdülhalik Gonç Divani Hazretleri sevenlerine verdikleri nasihatlerde şöyle buyurmuşlardır. Sefih ve cahil bir kimse konuşunca ona cevap verme. Sükût ona cevap vermekten daha hayırlıdır. Ahmağa verilecek en güzel cevap sükûttur. Başında ağaran saçlar nefsinin ateşini söndürmeli. Başında beyaz saçların yanmasıyla senin gecenin başladığını anla. Çünkü bunlar ölümün habercileridir. İhtiyarlığın habercileri yanaklarına indikten sonra nasıl rahat yaşarsın? İnsanın ömrünün en iyi kısmı ihtiyarlıktan öncekidir. Halbuki gençliği yok olan bir nefs yok olmuş demektir. İnsanın rengi sararıp saçları ağardığı zaman güzel ve tatlı günleri de o güzellik ve tatlılığını kaybeder. Yeryüzünde büyüklenerek yürüme. Çünkü bir müddet sonra bu yer seni de içine çekip alacaktır. Bütün düşmanlıkların sevgiye dönüşmesi umulur. Fakat hasetten dolayı olan düşmanlık böyle değil. Allahü Teala'yı sevdiğini söylersin. Halbuki ona isyan edersin. Böyle sevgi olmaz. Eğer sevginde samimi olsaydın, Allahü Teala'ya itaat ederdin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Sana gelene sen de git. Sana kötülük ve eziyet edene sen eziyet etme. Dilini muhafaza et. Seni sokmasın. Çünkü o büyük bir yılandır. Kendisine hayrı olmayan kimsenin başkasına hayrı olmaz. İnsan kendisi için hayır işlemez. Kendisine iyilik yapmazsa insanlar da ona hayır ve iyilik yapmaz. Kendisine hayrı olup olmadığını merak eden 5 vakit namaza verdiği öneme baksın. Doğru kılınan namaz, her hayrın anahtarı, her derdin ilacıdır. Bir kimse kendini övmeye başlarsa, değeri düşer. İnsanlar, Allahü Teala'ya kulluk, ibadet etmek için yaratılmıştır. İnsanlar, saadete kavuşmak için, yaratılış gayelerine dikkat etmeli ve dünyaya düşkün olmaktan kaçınmalı. Dünya nimetleri geçicidir. Dünya ebedi kalınacak bir yer değildir. Ahirette saadete kavuşmak için bir binek gibidir. Sevinç yeri değil, ayrılık yeridir. Akıllı kimseler bu fani dünyaya düşkün olmayıp kulluk vazifesini hakkıyla yapanlardır. Musa aleyhisselam zamanında çok günahkar biri varmış, ölmüş. Bunun cenaze namazını dahi kılmamışlar, çöplüğe atmışlar. Cenab-ı Allah Musa aleyhisselama bildirdi ki, benim bir dostum filan şehirde vefat etti. Onu çöplüğe attılar. Git onu çıkar, cenazesini yıka, elinle teçhiz ve tekfin işlemlerini yap, mezara koy, duasını da yap. Musa aleyhisselam o şehre gelince herkes ayaktadır. Tarif edilen yerdeki cenazeyi hemen çıkarıyorlar. Cenazeyle ilgili her şeyi mükemmel yapıyorlar. Ülül Azm Peygamber Musa aleyhisselam cenaze namazını kıldırıyor. Definden sonra duasını da yapıyor. Bütün millet hayran ve merak içinde, acaba bunda ne hikmet var? Gidip hanımına soralım diyorlar. Ey hatun! Onun amelleri belli. Rabbim bunda ne gördü ki beni buraya kadar gönderdi? Bunda mutlaka bir hikmeti olmalıdır. Allahü Teala abes bir şey yaratmaz. Düşün ve söyle, dedi. Hanım dedi ki, kocam bir gün Tevrat okuyordu. Tevrat okurken bir isim geçti, Muhammed diye. O da ayağa kalktı ve bu isme kurban olayım deyip o ismi öptü. Musa aleyhisselam, tamam hatun dedi. Daha bir şey söylemene lüzum kalmadı. Onun ismine saygı gösterene Rabbimin emrini yerine getirdim. Ya cismine yapılsan neler olur? Onun için ey cemaat, Cenab-ı Hak kendi şahsına yapılanları affedebilir ama Habibine yapılanları affetmez. Allah korusun, felaket o. Çünkü bütün peygamberler Allahü Teala'ya aşıktır. Allahü Teala ise Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama aşıktır. Ona Habibim dedi. Hatta sen olmasaydın, sen olmasaydın kainatı yaratmazdım. Peygamberimiz aleyhisselam ümmetim, ümmetim diye gözyaşı dökerken Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Nedir bu döktüğün gözyaşları? Ben ki sana aşık olduktan sonra onları da senin hatırın için hepsini affederim şeklinde nida ediyor. Bu nimete çok şükredelim. Büyüklerimiz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tayyibesini anlatırken buyuruyorlar ki, terazinin bir kefesine bunu koysalar, diğer kefesine de 7 kat gökler, 7 kat yerler kadar günah yükleseler, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tayyibesinin bulunduğu kefe ağır basar. Yani bu hal, ümmeti olduğumuz nimetin büyüklüğünün göstergesidir. Yalnız şurası muhakkak ki, bir mücevher çok kıymetli olduğu ve düşmanı olduğu için birçok kilit altındaki depolarda saklarlar. İşte iman çok kıymetli olduğu için onu mutlaka iyi saklamak lazımdır. Nedir bu korumalar? Namaz, sadaka, anne baba duası, Müslümanların gönlünü almak, hac, zekat, bütün ibadetlerin maksadı işte bu imanı korumak içindir. İman var, her şey var. Her şey var, iman yok, hiçbir şey yoktur. Yusuf-i Hemedani Hazretleri buyurdular ki, Allahü Teala bir kuluna iman verdi. Nedir ki ona vermedi? Yani her şeyi verdi. Allahü Teala bir kuluna iman vermedi, nedir ki ona verdi? Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam dünyaya teşrif ettiği vakit İblis bir dağın üzerine çıktı ve bir feryat kopardı. Diğer şeytanların hepsi bu feryat üzerine oraya toplandılar. Bu İblis Adem aleyhisselama secde etmeyen, Allahü Teala'ya isyan edendir. İblise Allahü Teala kıyamete kadar müsaade etti. Evlatları doğuyor, büyüyor, ölüyor ama kendisi hala hayattadır. İblisin bu feryatla ağlamasına aveneleri, "Dede niçin böyle ağlıyorsun?" dediler. Vaziyet çok kötüdür. Şimdi bir peygamber dünyaya geldi. Biz bunun ümmetini bozamayız. Ona yanıyorum. Çünkü bunun ümmetine emri maruf, nehyanil münkeri farz kılacak. Yani her Müslüman üzerine farz olarak mümin kardeşine ya bir iyilik yapacak veya onu bir kötülükten alıkoyacaktır. İblis, buna bir çare bulmalıyız diyor. Veledin biri, dede ben buldum diyor. İki şey bunları bozar. Biz bunların kalbine para sevgisi sokalım. Zengin olsunlar. Zengin olunca bunlar çabucak bozulurlar. Onun için Cenab-ı Peygamber'in aleyhissalatu vesselamın bedduası var. Ya Rabbi, düşmanlarıma çok para ver. Beni seven dostlarıma hayırlısını ver. Onun için ne alırsanız, ne kazanırsanız, Ya Rabbi sen hayırlısını ver demelidir. Çünkü beddua var. Sonra bir husus daha var diyorlar. Bunlara bid'at işletirsek, tövbe etmek akıllarına gelmez diyorlar. Allahü Teala iki zümre insana tövbe etmek nasip etmez. Bir, bid'at ehli tövbe etmez. İki, din kardeşine suizan eden tövbe etmez. İkisi de ne büyük haramdır. İşin sonu Allah korusun küfre kadar gider. Şu adam şöyle şöyle yaptı. Belki iyi niyetle yaptı. Başka bir sebepten yaptı. Gıybet oldu. Suizan oldu. Kul hakkına girdi. Al başına bela. Bunlar büyük günahtır. El gıybetü eşeddü zina. Din kardeşinin arkasından doğruyu bile konuşsa gıybettir ve zinadan beterdir. Her günahın tövbesi var, gıybetin tövbesi yoktur. Yani tövbe etmekle günah affolmuş olmaz, gidip gıybet yapılanla helalleşmek lazımdır. Ya bir de ölmüşse, para alışverişinde üzerine bir hak geçmişse, bir fakire verir sevabını, o zata bağışlarsın. Bu bir çaredir. Ama gıybette mutlaka fiilen helalleşmek lazımdır. Onun için Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, ya hayır söyle ya da sus buyurmuşlardır. Güzel konuşma sanatı, hikmet 10 kısımdır. Bu sanatın 9'u susmak, 1'i az konuşmaktır. Çünkü ağızdan çıkan her cümle muallakta kalmaz. Susmazsan hayır söylemediğin her şey kabahattir. Birisi bir rüya görüyor. Yanında 10-15 kişi sevdikleriyle beraber Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ile oturuyorlar. Rüyayı gören de orada oturuyor. Derken melekler ellerinde leyen ibriklerle geliyorlar. Hepsine abdest aldırıyorlar. Buna sıra gelince, buna abdest aldırmıyorlar. Onlar oradan dağılınca, hemen Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın yanına gidiyor. Efendim, ben de sizin ümmetinizdenim ama, melekler bana su bile vermediler. Peygamberimiz, ben seni tanımıyorum, diyor. Namaz kılıyorum, Müslümanım. Beni seven bana selam gönderir. Bana günde kaç salavat gönderiyorsun? Ben senin hiç selamını duymadım. Başını önüne eğdi. Perişan bir şekilde Allahü Teala'yı ve Peygamberimizi aleyhissalatu vesselamı her şeyden çok seviyorum dedi. Bu sevgisinden dolayı bütün melekler ona su dökmek için koştu geldiler. Seviyorum demek lafla olmaz. Seviyorum demenin 3 şartı vardır. Eğer bu 3 şart yoksa, bunun sözüne inanılmaz. Sevdiğinin şartları şunlardır. 1. Onu seveni sever, onu sevmeyeni sevmez. Allah'ı çok seviyorum diyorsun, Allah düşmanlarıyla dostluk kuruyorsun. Böyle bir şey olmaz. Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde geçiyor? Kâfirlerle dost olmayın, kâfirlere azab-ı ilahi vardır diye geçmektedir. Bu işin temel taşı, hubbu fillah, buğzu fillah'tır. 2. Sevdiğinin derdiyle dertlenilir. Üzüntüsü varsa teselli edersin. Borcu varsa yardımcı olmaya çalışırsın. Hastaysa tedavisine koşarsın. Eshab-ı kiram şehit düşerken, bir bardak su vardı tam içecekken, yanındaki su deyince, beni bırak, kardeşime ver, dedi. Böyle devam ederken, birinci, ikinci, üçüncü suyu birbirine ikram ederken vefat ettiler. O bir bardak su hiçbirine nasip olmuyor. Neden? Din kardeşini kendisine tercih ettiği için. 3. Sevdiğini gıyabında, onun haberi yokken ona dua etmektir. Hastaysa, Ya Rabbi, ona şifa ver veya borcu çok, onu bu sıkıntıdan kurtar diye dua etmelidir. Eğer bu 3 şartı yerine getirebiliyorsan, sen din kardeşini seviyorsun demektir. Daha arkasını dönmeden 80 tane gıybet varsa, bu fenadır. Müminler birbirinin arkasından dua ederler. Münafıklar birbirinin arkasından dedikodu ederler. Eğer bir kimse kendi zararına razıysa, ona acınmaz. Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor ki, kullarımı ben yarattım. Onların kalplerinde hastalık vardır. Allah'tan başka neyi çok seviyorsa, en büyük hastalık odur. Kalp çok mübarek, çok kıymetlidir. Oraya ancak çok mübarek sevgi girer. O da Allah sevgisi, peygamber sevgisi, ibadet sevgisidir. Kalbin temizlenmesi ancak büyük bir zatın teveccühü ile olur. Kalbinizin temizlendiğini nasıl anlarsınız? İhlasınız artar. Hace Abdülhalik Gonçdüvani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Hace Abdülhalik Gonçdüvani Hazretleri bir aşure günü talebelerine derste velilik hallerini anlatıyordu. Müslüman kıyafetinde olan bir genç içeri girip talebelerin arasına oturdu. Bir müddet sohbetini dinledikten sonra söz isteyerek, "Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müminin firasetinden korkunuz. Çünkü o, Allah'ın nuru ile bakar," buyuruyor. "Bu hadis-i şerifin sırrı nedir?" diye sordu. Abdülhalik Gonçdüvani Hazretleri, gence heybetle nazar ettikten sonra, "Öyleyse belindeki zünnarı, Hristiyanların ibadette bellerine bağladıkları ve ucunda haç asılı olan parmak kalınlığındaki yuvarlak ipi kes de imana gel," dedi. Hacı Hazretlerinin bu sözleri oradakiler üzerinde şok etkisi yaptı. Genç telaşla, "Haşa, yemin ederim ben de böyle bir şey yok," diye söylendi. O zaman Abdülhalik Hazretleri talebelerinden birine gencin hırkasını çıkarmasını işaret etti. Talebe o gencin üzerindeki hırkasını çıkarınca belinde düğüm düğüm zünnar bağlı olduğu görüldü. Bu hadise karşısında genç çok mahcup oldu. Ne yapacağını şaşırdı. Kalbinde İslamiyet'e karşı bir sevgi meydana geldi. Abdülhalik Gonçdüvani Hazretlerine muhabbet, sevgi duymaya başladı. Böylece evliyanın Allah-u Teala'nın nuruyla baktığının ne demek olduğunu çok iyi anladı. Kelime-i şehadet getirip Müslüman olmakla şereflendi. Sadık talebelerinden oldu. Abdülhalik Gonçdüvani Hazretleri dostlarına yaptığı nasihatlerinde şöyle buyurmuşlardır. İnsan, dünya ve ahiret saadeti için dinimize muhtaçtır. Zaten bunun için ihsan edilmiştir. Yalnız ondaki nimet ve faydalara iki ipe yapışmakla kavuşabilirsiniz. Birisi, ehli sünnet itikadını öğrenmek, diğeri de bunu öğretmektir. Bu ipten birisini bıraktığınız zaman nimetler uçar gider. Şahsınızdan uçar, evinizden uçar, cemiyetinizden uçar gider. Siz artık yaptıklarınızı, yaşadıklarınızı din, yani nimet zannedersiniz. Kalbini düşmandan boşalt. Dostu kalbe çağırmaya lüzum kalmaz. Kalp denilen latife hiç boş kalamaz. Mahlukların düşüncelerinden temizlenen kalp, kendiliğinden Allahü Teala'ya teveccüh eder. Boşaltılan bir şişeye havanın kendiliğinden dolması gibidir. Bu iş nasıl başlarsa öyle devam eder. Hizmete, bir işe başlayınca iki maksadınız olmalı. Birincisi Allah'ın dinine hizmet etmek, ikincisi onun kullarına faydalı olmak. İşinizi adaletle idare edin. O işi yaparken hep beraber sıkıntılar da sevinçler de paylaşılmalı. İki kişinin darıldıktan sonra birbirlerinin ayıplarını ortaya çıkarması münafıklık alametidir. Tövbenin hakikati, geçmiş günahlara pişman olmak, gelecektekiler için istiğfar etmek ve affını istemektir. Her sabah ve akşam tövbe etmeyen kimse kendine zulmetmiş olur. İhlas, bütün işleri insanlara yaranmak için değil, Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. Evliyanın sohbetine kavuşan kimse Allahü Teala'ya kavuşturan yolu bulur. 3 gün geçince arkadaşınızı arayınız. Hasta ise ziyaret ediniz. Eğer bir işle meşgul ise yardımda bulununuz. Hastanın ilaç kullanması bir sebeptir. Şifayı verecek olan Allahü Teala'dır. Dünya temeli zorluk üzerine kurulmuş bir evdir. Orada zorluk olmadan yaşamak imkansızdır. Yerinde söz söyleyen özür dilemek zorunda kalmaz. Kendisini fazla metheden başkasını da aynı derecede kötüler. Başkasını fazla kötüleyen kendisini fazla över. Günah ve dünya sevgisiyle hastalanan kalplerinizi dünyadan soğuyarak ve günahları terk ederek tedavi ediniz. Sabır, Allahü Teala'ya dayanıp sebat etmek ve belayı gönül hoşluğu ve rahatlığıyla karşılamaktır. Allahü Teala'dan ve onun dostlarından başkasına meyleden kalp hasta demektir. Mescitler Allahü Teala'nın evidir. Ziyaret edilenin ziyaret edene ikramda bulunması şanındandır. Kim ilim ararsa öğrenir. İlim öğrenen ise günah işlemekten korkar. İyi veya kötü, ağızdan çıkan her sözün hesabı vardır. Cehennemi bildiği halde günah işleyen kimseye hayret edilir. Kim bid'at ehlini severse Allahü Teala onun amelini yok eder ve kalbinden İslam nurunu çıkarır. Nefsin aldatmasına, dünyanın yalancı ve geçici tadına kapılan hayrın tadını alamaz. Hayırdan bir şey öğrenirseniz onu insanlara öğretiniz. Böylece bu hayrın meyvelerinden istifade edersiniz. İbret alınacak hadiseler pek çoktur. Fakat bunlardan ibret alanlar ise çok azdır. Kim ilmi arayıp öğrenirse günah işlemekten kaçar. Günahtan kaçan ise kıyamet günü cezasından kurtulur. Allahü Teala ahir ve akıbetimizi hayreylesin. Amin. Amin.
4: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kahraman güreşte ve yarışta kazanan değildir. Gadap zamanında nefsine hakim olandır. Bugünkü konumuz güzel ahlak nedir? Değerli dinleyenler, iyi bir Müslüman olmak için ahlak-ı hamide, yani güzel ahlaka sahip olmak, ahlak-ı zemime, yani kötü ahlaktan uzak durmak lazımdır. Ancak bununla dünya ve ahiret saadeti elde edilir. Güzel ahlak, ilim ve edep öğrenmekle, iyi insanlarla arkadaşlık etmekle elde edilir. Kötü ahlak da bunun tersidir. Yani cahil kalmak, edepsiz olmak, kötü insanlarla arkadaşlık etmekten hasıl olur. Cenab-ı Hak Peygamber aleyhisselamı överken, gerçekte sen büyük bir ahlak üzeresin diye buyurmaktadır. İyi insan, iyi ahlaklı insan demektir. Ahlak hakkında İslam alimleri buyuruyor ki, kötü ahlaklı kimse parçalanmış testiye benzer. Ne yamanır ne de eskisi gibi çamur olur. Her binanın bir temeli vardır. İslam'ın temeli de güzel ahlaktır. Kötü ahlak öyle bir fenalıktır ki onunla yapılan birçok iyilikler fayda vermez. Güzel ahlak öyle bir iyiliktir ki onunla yapılan günahlar affa uğrar. Yükselen bütün insanlar ancak güzel ahlakları sayesinde yükselmişlerdir. Güzel ahlak güler yüzlülük, cömertlik ve kimseyi üzmemek demektir. Güzel ahlak kimseyle çekişmemek ve kimseyi çekiştirmemektir. Güzel ahlak eziyet vermemek ve meşakkatlere katlanmaktır. Güzel ahlak genişlikte ve darlıkta insanları razı etmeye çalışmak demektir. Güzel ahlak Allah'tan razı olmak demektir. Yani hayrı ve şerri Allah'tan bilmek, nimetlere şükür, belalara sabretmektir. Güzel ahlakın en azı meşakkatlere göğüs germek, yaptığı iyiliklerden karşılık beklememek, bütün insanlara karşı şefkatli olmaktır. Bir Müslümana çatık kaşla bakmak haramdır. Güler yüzlü olmayan kimse mümin sıfatlı değildir. Müslim, gayrimüslime ve herkese karşı güler yüzlü olmalıdır. Hadis-i şerifte Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimsenin misafirine ve komşusuna ikram etmesi, ya hayır söylemesi veya susması emredilmiştir. Başkasının kötü ahlakından şikayet eden kimsenin kendisi kötü ahlaklıdır. Başkalarının kötülüklerinden bahsediyorsak, bu kendimizin kötü olduğunun alametidir. Güzel ahlak, eziyetleri sineye çekmektir. Güzel ahlaklı olmanın alameti şunlardır. İnsaflı olmak, arkadaşlarının hatasını görmemek, hüsnü zan etmek, suizandan yani kötü zandan, düşünceden kaçınmak, arkadaşlarının eziyetlerine göğüs germek, onlardan şikayetçi olmamak, hep kendi ayıp ve kusurlarıyla meşgul olmak, kendi nefsini kınamak, güler yüzlü olup herkesle yumuşak konuşmaktır. Güzel ahlaklı kimse edeplidir, az konuşur, hatası azdır, gıybet etmez, Allah için sever, Allah için buğz eder, emanete riayet eder, komşu ve arkadaşını korur. Bütün hasletlerin başıysa hayadır. Güzel ahlaklı bir kimsenin kötü huylu bir hanımı vardı, gayet iyi geçiniyorlardı. Kötü huylu hanımla nasıl iyi geçindiği sorulunca, iyi ahlaklı kimse şöyle cevap verdi. İyilerle herkes geçinir. Marifet kötüyle geçinebilmektir. Onun kötü huyuna sabredemezsem, benim iyi huylu olduğum nereden belli olacaktır? Büyüklerden Ebu Osman el-Hayri'yi ziyafete davet ettiler. Davet yerine vardığı zaman kendisine, kusura bakma, çok insan geldi, seni kabul edemeyeceğiz dediler. Az gidince tekrar çağırdılar. Gelince tekrar kabul edemeyeceklerini bildirdiler. Böyle birkaç defa çağırıp geri döndürdükten sonra kendisine dediler ki, "Biz seni denemek için bunu yaptık. Gerçekten güzel ahlaklıymışsın." Cevabında buyurdu ki, "Bu ahlak o kadar güzel midir? Bir köpeği de çağırsanız gelir, kovsanız gider." Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki, "Ahlakınızı güzelleştiriniz. Sizin imanca en güzeliniz, ahlakça en güzel olanınızdır." Allahü Teala indinde kulların en sevgilisi ahlakça en güzel olanıdır. "Ya Rabbi senden sıhhat, afiyet ve güzel ahlak dilerim." Güzel ahlak, büyük günahları suyun elbiseyi temizlemesi gibi temizler. Kötü ahlaksa salih amelleri sirkenin balı bozduğu gibi bozar. Allahü Teala indinde kötü ahlaktan büyük günah yoktur. Çünkü kötü ahlaklı bir günahtan tövbe edip kurtulursa bir başka günaha düşer. Hiçbir vakit günahtan kurtulamaz. Bir kimse tövbe ederse tövbesini Allahü Teala kabul eder. Kötü ahlaklı kimsenin tövbesi ise makbul olmaz. Zira bir günahtan tövbe ederse kötü ahlakı sebebiyle daha büyük bir günah işler. Din güzel ahlaktır. Allah'ın en sevdiği şey güzel ahlaktır. Müminlerin iman yönünden en faziletlisi ahlakça en iyi olanıdır. Kötü ahlak affedilmez bir günahtır. Suizansa şerlere sebep olan bir hatadır. Yumuşak davran. Sertlikten ve çirkin şeyden sakın. Yumuşaklık insanı süsler, çirkinliği giderir. İçinizde en sevdiğim kimse, huyu en güzel olanınızdır. Kendisine yumuşaklık verilen kimseye dünya ve ahiret iyilikleri verilmiştir. Haya imandandır. İmanı olan cennettedir. Fuhuş kötülüktür. Kötüler cehennemdedir. Cehenneme girmesi haram olan ve cehennemin de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum. Dikkat ediniz. Bu kimse insanlara kolaylık, yumuşaklık gösterendir. Bir kimse Resulullah'tan nasihat isteyince, "Kızma, sinirlenme," buyurdu. Birkaç kere sordukta hepsine de "Kızma, sinirlenme," buyurdu. Güzel ahlaka sahip olmak için kötü huylarını teşhis etmek lazımdır. Bu teşhisi insan kendi yapar. Yahut bir alimin, rehberin bildirmesiyle anlar. Mümin, müminin aynasıdır. İnsan kendi kusurlarını zor anlar. Güvendiği arkadaşına sorarak da kusurunu öğrenir. Sadık olan dost, onu tehlikelerden, korkulardan koruyan kimsedir. Düşmanlarının kendisine karşı kullandıkları kelimeler de insana ayıplarını tanıtmaya yarar. Çünkü düşman insanın ayıplarını arayıp yüzüne çarpar. Arkadaşlarsa insanın ayıplarını pek görmezler. Birisi İbrahim Ethem Hazretlerine aybını kusurunu bildirmesi için yalvarınca, "Seni dost edindim. Her halin, hareketlerin bana güzel görünüyor. Aybını başkalarına sor," dedi. Başkasında bir ayıp görünce bunu kendinde aramak, kendinde bulursa bundan kurtulmaya çalışmak lazımdır. Mümin, müminin aynasıdır hadisi şerifinin manası budur. Yani başkasının ayıplarında kendi ayıplarını görür. İsa aleyhisselama "Bu güzel ahlakını kimden öğrendin?" dediklerinde, "Bir kimseden öğrenmedim. İnsanlara baktım. Hoşuma gitmeyen şeylerinden sakındım. Beğendiklerimi ben de yaptım," buyurdu. Hazreti Lokman Hakim'e, "Edebi kimden öğrendin?" dediklerinde, "Edepsizden," dedi. Selef-i Salihinin, Eshab-ı Kiram'ın, velilerin hayat hikayelerini okumak da iyi huylu olmaya sebep olur. Kendinde kötü huy bulunan kimse, buna yakalanmanın sebebini araştırmalı, bu sebebi yok etmeye, bunun zıddını yapmaya çalışmalıdır. Kötü huydan kurtulmak, bunun zıddını yapmak için çok uğraşmak lazımdır. Çünkü insanın alıştığı şeyden kurtulması güçtür. Kötü şeyler nefse tatlı gelir. büyük alim, zahir ve batın ilimlerinin mütehassısı Seyyid Abdülhakim Arvasi rahmetullahi aleyh, vefatına yakın İstanbul camilerinde 30 sene yalnız imanı ve ehli sünnet itikadını ve İslam'ın güzel ahlakını anlatmaya çalıştım demiştir. Devlet kuvvetli oldukça rahat, huzur artar. Avrupa, Amerika gibi memleketlerde rahat yaşayan, dini vazifelerini serbestçe yapan Müslümanlar da kendilerine hürriyet veren kanunlara karşı gelmemeli, fitneye, anarşiye alet olmamalıdır. Ehl-i sünnet alimleri böyle olmamızı emretmektedir.

Hazreti Ebu Bekir buyuruyorlar ki, üç huy vardır ki kimde bulunursa onun zararınadır. Sözünde durmamak, hile yapmak ve zulmetmek.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Adalet ve İhsan. Ahmet Mekki Efendi hal ehli bir veliydi. Nasihati herkese pek çok faydalıydı. Derdi, kulun aynıysa dışı gibi içi de, Rabbimiz buyurur ki, gerçek kul budur işte. İnsanlara hizmeti vazife biliyordu. Dünyada en karlı iş işte budur diyordu. Kimseyi gıybet etmez, dinlemezdi de hatta. Derdi ki, bu korkunç bir hastalıktır adeta. Son derece sabırlı, tevekkül ehliydi pek. Her dert ve musibete katlanırdı severek. Genç yaşta iki oğlu vefat ettiği zaman bu kederli halini gizledi insanlardan. Derdi ki, iki türlü kula gelir hidayet. Kimine ihsan olur, kimine de adalet. Bir kimse dua edip dese ki, ya ilahi, iman ve hidayete kavuştur beni dahi. Onun hüsnü niyetle yaptığı bu duayla o kulu hidayete erdirir Hak Teâlâ. İnsan bütün ömrünce istese bunu bir an, ölmeden o kimseye nasip olur bu iman. İşte dua edip de hidayete kavuşmak, adalet-i ilahi sayesindedir ancak. Bazı kimseler dahi vardır ki bu dünyada, imana gelmek için bulunmaz bir duada. Haberi bile yoktur imandan, hidayetten. Lakin seçip kurtarır Allah onu o halden. Yani tanıtır ona sevdiği bir kulunu, onun vasıtasıyla kendine çeker onu. Bu da Hak Teâlâ'nın ihsanıdır ki elbet, dünyada bundan büyük yoktur daha bir nimet. Bir Allah adamını tanımadan bir kimse, 100 sene hiç durmadan ibadet, hizmet etse, yine de kayabilir ayağı o kişinin. Çünkü tasarrufunda değildir bir mürşidin. Mürşidi olmayanın imanı bu devirde, yüzen tahta parçası gibidir bir nehirde. Dalgalar tesiriyle bir batar sonra çıkar. Her an bir tehlikeye olabilir o düçar. Rehberi olanların imanına gelince, kaya gibi muhkem ve sağlam olur bir nice. Yani hakiki rehber olmadan bir şey olmaz. İnsanlar ahirette azaptan kurtulamaz. Peygamber olmayınca nasıl ki din olmazsa, onun varisleri de öyledirler hülasa. Lakin mürşit geçinen sahte şeyhler dahi var. Bu gibiler din değil, dünya adamıdırlar. Onların olmaması olmasından iyidir. Çünkü onlar yol kesen eşkıyalar gibidir. Eşkıya insanları alır yalnız malını. Bunlar ise çalarlar dinini, imanını.

0: Süfyan bin Uyeyne Hazretleri buyuruyorlar ki, Allahü Teala'yı seven, onun sevdiklerini de sever.
1: Bağdı Sabah.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Doğada ne varsa Sevran'a da.
3: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm 444-5726 ikramturizm.com.tr.
6: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
7: TGRT FM Haber.
8: 2.0 başlığıyla çıkılmış yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri var. Aynı zamanda Avrupa'daki sıcaklar da yine ilk sayfada yer alıyor. Akit gazetesi ahbaplar soygunda diye yazılmış ve Haluk Levent'in yanı sıra CHP'li isimleri de yer verilmiş Akit gazetesinde. Dönelim sol tarafa efendim. Şimdi Sabah gazetesi. Şehit babanın kahraman evlatları 15 Temmuz'da özel harekatın kurucularından Ali Er'in 3 oğlu da polisliği seçti. Bunun haberi Sabah gazetesinde yer alıyor efendim ve sanayiye 1 trilyonluk destek paketi diye bir haber de yine Sabah gazetesinin ilk sayfasında yer aldı. Devlete iftira atan ahbap korosu nerede manşeti de yine başlığını görüyoruz Sabah gazetesinin ilk sayfasında. Hürriyet, akıl almaz bir alışveriş yine. İş insanının 60 milyon dolarlık gayrimenkulünün dolandırılması ile ilgili haber ilk sayfada yer alıyor. Transfer haberleri var. Biz de bakacağız. İlerleyen dakikalarda futbolu konuşacağız. Dünya Kupası'na bakacağız. Hangi takım hangi futbolcuyu aldı bakacağız. Seviyorsunuz futbolu. Ben de çok seviyorum. Biliyorum efendim. Şimdi akşam 60 milyon dolarımı çaldığı haberi yine Hüseyin Başaran'ın ahbapla ilgili haberi yer alıyor. Ve FETÖ'ye büyük operasyon dün biliyorsunuz 81 ilde. Bir operasyon gerçekleştirildi. Yaklaşık 1000 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Ekonomi gazetesinde de dünyayı besleyen devlerin en pahalı sofrası Türkiye, gıda enflasyonundan bahsedilen bir haber Ekonomi gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor. Tüm bunların da detayına bakacağız efendim. Gazetelerden küçük küçük kupürler alıp okuyup biraz da analizini yapmaya çalışacağız. Haberlerimiz var, hepsini hazırladık ve yine bizim için en önemli olan etiketimiz. Bugün de sebebi ne? Etiketini belirledik efendim. Bu kadar başımıza gelen işin sebebi neydi ki acaba? Bunu sormak istedik. O yüzden sebebi ne etiketine X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Siz yazın alt bantta tüm Türkiye okusun. Biz de burada okuyalım efendim. İnteraktif karşılıklı konuştuğumuz bir program olsun. Tüm enerjikliğimizle dolu dolu güzel bir programı haydi başlatalım.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderler zirvesindeki törenleri eleştirenlere sert tepki gösterdi. Mehter Marşı'ndan Yeniçeri'den rahatsız olanları hatırlatıyorum, artık reddi miras yapan Türkiye yok dedi. Az sonra. Depremzedeler için toplanan yardımların kumarda harcandığı ve asistanı üzerinden para aktadığı iddiasıyla Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında başlatılan soruşturma büyüyor. Az sonra. Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor. Fransa ile İspanya bugün 22'de karşılaşacak. Az sonra.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ndeki törenleri eleştirenlere sert tepki gösterdi. Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den rahatsız olanları hatırlatıyorum. Artık reddi miras yapan Türkiye yok dedi. Erdoğan, iktidara gelirse külliyeyi yıkacağız yorumları yapan muhalefete de cevap verdi. NATO Zirvesi vizyon fukaralarına bu eserin Türkiye için ne manaya geldiğini çok net göstermiştir ifadesini kullandı. Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın ziyaretinin de anlamlı olduğuna dikkat çekti.
10: Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. Artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var.
11: NATO liderler zirvesindeki törenleri eleştirenlere sert tepki gösterdi. Milli meseleler siyasi aparat malzemesi yapılamaz dedi.
10: 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötüdür.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. Muhalefete NATO liderler zirvesi üzerinden yüklendi.
10: NATO zirvesi iktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir. Eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin ise doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi külliyemizde atmaktadır.
11: Erdoğan'ın gündeminde kritik Ankara NATO liderler zirvesi de vardı. NATO'da yeni dönemin Ankara zirvesinde somutlaştığını söyledi.
10: Ankara zirvesi ülkemizin merkezi rolünün berraklaşmasına vesile olmuştur. Türkiye ise sahip olduğu askeri kabiliyet, diplomatik birikim ve savunma sanayi kapasitesiyle bu dönüşümün tam merkezinde NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır.
11: Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın ziyaretinin önemli olduğuna dikkat çekti.
10: Sayın Trump'ın devlet başkanı seviyesinde Amerika'dan Türkiye'ye 17 yıl sonra yaptığı resmi ziyaret fevkalade anlamlıydı. Kendisinin ülkemiz ve zirveyle ilgili övgü dolu mesajlarını da memnuniyetle karşıladık. Bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için Sayın Trump'la

0: ya da Yeniçeri'den rahatsız olur. Yine konuşacağız üzerine. Bununla ilgili gazete haberlerimiz de var. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde önemli mesajlar verdi. Geride kalan 10 yılı devletin yeniden yapılanma dönemi olarak tanımladı. Devlet gerekli dersleri çıkardı dedi. Bu tür yapılara karşı dikkatli olunmalı uyarısı yaptı.
1: 15 Temmuz'un ardından geçen 10 yıl bu bakımdan Türkiye için kapsamlı bir yeniden yapılanma ve muhasebe dönemi olmuştur.
2: Ankara'da 10. yılında 15 Temmuz sempozyumuna katıldı. Devletin bu dönemde yeniden yapılandığını vurguladı.
1: Devletimizin bütün kurumları karşı karşıya kaldığımız bu ağır tecrübeden gerekli dersleri çıkarmış, değişen güvenlik ortamına ve yeni tehditlere cevap verebilecek daha güçlü bir kapasiteye kavuşmuştur.
2: Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz örgütün asıl hedefinin milletin bizzat kendisi ve iradesi olduğunu belirtti.
1: Dolayısıyla bu meclise ve külliyeye saldırı aslında millete saldırı, milletin iradesine saldırı.
2: Yılmaz devleti hedef alan terörist oluşumlara karşı uyarı yaptı.
1: Farklı isimler altında farklı algoritmalarla zihnimizi belli bir yöne doğru şekillendirmeye çalışanlara karşı uyanık olmaya devam etmemiz lazım.
2: Yılmaz'ın gündeminde Türkiye'nin terörle mücadeledeki yeni vizyonu da vardı.
1: Bugün de terörsüz Türkiye sürecimiz devam ediyor. Geldiğimiz aşamada artık PKK terör örgütünün kendisini feshetmesi, silahları bırakması ve kalıcı bir şekilde bu soruna bir çözüm üretilmesi noktasında da çok kritik bir dönemdeyiz.
2: Yılmaz, terörün bitmesinin Türkiye'nin güvenliğini ve kalkınmasını güçlendirip kalıcı hale getireceğinin altını çizdi.
0: Asla unutulmayacak o gece. Yaklaşık 10 yıl oldu. Yarın 10. yıl olacak ve 10 yıl önce Türkiye'nin bekasına, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, vatan ve millet sevgisine vurulmaya çalışılan o darbe nasıl püskürtülmüştü? Onu da o hatıraları, o gecenin anılarına birazdan bakacağız. Öncesinde tabii çok acı anılar vardı. Bir gazete haberi gelsin. Hürriyet, bu hainlik unutulmaz. Muzaffer Nine'nin 15 Temmuz'u attı. Efendim, Muzaffer Nine iki evladını, bir de damadını o gece şehit verdi bu vatan için. 90 yaşındaydı, şimdi 100 yaşında. Tam 10 yıldır o kara günde şehit olan iki oğlu ve damadının yasını tutuyor. Hiç unutulabilecek bir acı değil ne yazık ki. 253 şehidimiz vardı o geceden. Hiçbir zaman da unutmayacağız, unutturmayacağız efendim. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde oradaydık, unutmadık, unutturmadık adlı fotoğraf sergisi bir kez daha İhlas Holding'de açıldı. Sergide hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan fotoğraflar yer aldı.
2: Her bir kare o karanlık geceyi anlatıyor.
3: Bu görüntü darbenin sona erdiğinin ekranlardaki resmidir, ekranlardaki belgesidir. Bu görüntülerden itibaren bütün darbeciler direnişe devam eden, hem İstanbul'da hem Anadolu'nun çeşitli yerlerinde devam eden darbeciler tamamen teslim olmuştur.
2: İhlas Haber Ajansı, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz gecesi kalkıştığı hain darbe girişimini ilk anlarından itibaren takip ederek dünyaya naklen yayın yapan tek yayın kuruluşu oldu.
4: Ayak sesi titretti yeri, elde bayrak dinde tek bir koştu yeri.
2: O gece İhlas Haber Ajansı muhabirleri İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanında hain darbe girişimini görüntüledi.
3: Bu hain darbe girişimini Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla ve milletimizin ferasetiyle sokağa inmesiyle önlenmiş oldu. Bu konuda medyanın da rolü çok büyük. İhlas Haber Ajansı olarak bu konuda çok büyük sorumluluk aldık.
2: Hain girişimin 10. yıl dönümünde o sergi bir kez daha İhlas Holding'in merkez binasında açıldı. Sergideki fotoğrafları o günü birebir yaşayan İhlas Haber Ajansı İstanbul 2. Bölge Müdürü Oğuzhan Güven anlattı.
3: Bu İhlas Haber Ajansı'nın özel fotoğrafı tüm dünyaya servis edildi.

0: Bir vatandaşımızın sokağa inen, biraz önce bahsettiğim ferasetli vatandaşlarımızın tankların önüne nasıl yattığını, nasıl cansiparane vatanını koruduğunu gözlemliyoruz.
1: Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TGRT habere bağlanarak vatandaşları sokağa davet ettiği anlar darbe girişiminin seyrini değiştirmişti.
2: Rahmetli Batuhan Yaşar.
0: Evet. Batuhan abimiz, rahmetli Batuhan Yaşar, İstanbul Ankara Bölge Müdürü'ydü o zamanlar. Allah'tan rahmet diliyorum kendisine. Sayın Cumhurbaşkanımızı telefonla bağlayarak, görüntülü olarak tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye mesajlarını iletmesini sağladı.
1: Oradaydık, unutmadık, unutturmadık adlı fotoğraf sergisi yurdun birçok yerinde de vatandaşlarla buluştu.
0: Unutmadık, unutturmayacağız sloganımızdı bizim. Yeni nesile de unutturmak istemiyoruz. Bu sergimizin amaçlarından birisi de budur.
1: Hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü o gecenin fotoğraflarıyla bir kez daha anıldı.
3: Yarın da gün boyu özel yayınlarımızla 15 Temmuz'un 10. yılında sizlerin karşısında olacağız efendim. Terörsüz Türkiye sürecinde DEM Parti İmralı heyeti kritik ziyaretler gerçekleştirecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile görüşülecek.
4: Bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır.
1: Terörsüz Türkiye süreci yeniden ivme kazanıyor. Meclis kapanmadan terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını hızlandıracak çerçeve yasanın gündeme gelmesi bekleniyor.
4: Artık bundan sonra bu işin savsaklanmadan, geciktirilmeden ve asla en ufak bir detayı ihmal edilmeden iyi planlanarak yapılması ve Türkiye'nin bu adımı atması şarttır.
1: İşte tam bu kritik takvimin arifesinde DEM Parti harekete geçti. İmralı heyeti süreç kapsamında 15 Temmuz çarşamba günü yeni bir temas trafiği başlatacak. Bu kapsamda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un kapısını bir kez daha çalacak. Mecliste ortak raporun çıkmasında büyük rol oynayan Kurtulmuş'la son durum değerlendirilecek.
4: Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz. Ayrıca bu yasa, çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır.
1: Heyet, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'yı da aynı gün ziyaret edecek. Çerçeve yasanın içeriği ve muhtemel takvimi ele alınacak.
4: Ümit ederim ki çok kısa bir süre içerisinde yasal hazırlıklar da tamamlanır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na, önce komisyonlara, ardından da genel kurula getirilmiş olur.
3: CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Özgür Özel yönetiminin partiden attığı 47 ismin ihraç kararını kaldırdı. YDK 20 Ağustos'ta da ihracı istenen Özel'e yakın 9 milletvekili hakkında karar verecek. Özgür Özel ise CHP'yi olağanüstü kurultaya götürmesi için mahkemeye çağrı heyeti başvurusunda bulunacak.
5: Söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu eski yönetimin attığı 47 ismi masaya yatırdı. Hepsinin ihraç kararını kaldırdı. Özgür Özel'e yakın 9 vekilin ihracı ise Ağustos ayında netleşecek.
6: Arkadaşlarımızı hemen disiplin süreçlerini çalıştırıp partiyle olan bağlarını koparalım anlayışı içinde değiliz. Ancak kırmızı çizgilerimizi de tekrar hatırlatmak istiyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu Mahir Polat başkanlığında toplandı. Gündemlerinde Özgür Özel döneminde partiden atılan 47 kişinin dosyası vardı. Bu isimlerin tamamı affedildi.
6: Burada bizim de kabul edemeyeceğimiz bazı ihraçlar olmuşsa o ihraç mekanizmalarını işleteceğiz. Aynen kabul edeceğiz.
1: Özel'e yakın 9 milletvekili tedbirli şekilde ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Bu isimlerin savunma süresi 15 Temmuz'da sona erecek. 20 Ağustos'ta yapılacak olan Yüksek Disiplin Kurulu toplantısındaysa karar verilecek.
7: Bu arkadaşların disiplin dosyalarının hukuki temeli bulunmamaktadır.
1: Öte yandan 74 il başkanı olağanüstü kurultay talebiyle toplanan delege imzalarını genel merkeze teslim etmişti. Ancak genel merkeze tanıdıkları süre içinde bu imzalar işleme alınmadı.
8: Yarın itibariyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapacağız. Biz bu parti içerisindeki her seçeneği sonuna kadar tüketeceğiz.
1: Özel cephesinden karşı hamle geldi. Partiyi bir an önce olağanüstü kurultaya götürecek çağrı heyeti atanması için 14 Temmuz Salı günü mahkemeye başvurulacak.
8: 3 kişilik bir çağrı heyeti sadece kurultay yapmak üzere bir görev yapıyor. Maaş dışında hiçbir ödeme yapamıyor, hiçbir işlemde bulunamıyor. Sadece partiyi kurultaya götürüyor.
3: Gelelim Ahbap dosyasına. Depremzedeler için toplanan yardımların kumarda harcandığı ve asistanı üzerinden para aklandığı iddiasıyla Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında soruşturma başlatıldı. Yakalanan şarkıcı emniyette sorgu işlemine alındı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Müge Sözen Küçük ve Ali Barış Kaya da gözaltına alınanlar arasında. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sayı biri tutuklu olmak üzere 24'e yükseldi. Şimdi operasyonun perde arkasına bir bakalım.

0: Bey mahkeme kararı gizliliğini söylemişler.
1: Ne olacak? Ne olacak?
0: Söyleyecek bir şeyim yok.
2: Birleşmiş Milletler Suriye ve Lübnan iyi niyet elçisi oldum.
3: İyilik elçisi mi yoksa bir suç organizasyonunun lideri mi?
4: Ben birçok yerde pazarlık yaptım.
3: Milyonların sevgilisi, son dönemde yardımların öncüsü olarak tanınan ünlü sanatçı Haluk Levent, çok konuşulacak bir soruşturmanın odağında. Topladığı yardımlar da tek tek mercek altında.
5: Yeter ki inan bana.
2: Bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyorum.
3: Asrın felaketinde Türkiye'nin yüreği yanarken öne çıkmıştı. Ünlü isimleri yanına almış, iddiaya göre Ahbap Derneği adı altında tam 158 milyon dolar yardım toplamıştı.
6: Depremin ilk gününden itibaren bugüne kadar günlük temel ihtiyaçların tamamını karşılamaya çalıştık.
3: Aradan geçen sürenin ardından o bağışların akıbetine ilişkin iddialar yargının gündemine taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Dev operasyonla Bursa'da otobanda kız kıvrak yakalandı.
5: Saçların sarmaklı, gözlerin gardiyan
4: İlk etapta 2000 çadırı hemen sabah ayarladık. Tırlarımızı bölgeye gönderiyoruz.
2: İyi ki gün içinde göreceksiniz.
3: Hakkında başlatılan soruşturmada savcılık dosyasında şoke eden detaylar var. İddiaya göre Haluk Levent tam 990 milyon liralık yasal bahis oynadı. Kaybettiği rakamsa tam 390 milyon lira. Kendi şahsi banka hesabını kullanamadığı için iddiaya göre başkalarının ve dernek kurucularının hesapları üzerinden bu paralarla kumar oynadı.
2: Yazarak destek vermeye çalıştım.
4: Birçok yerde pazarlık yaptık. İyiler vardı çünkü büyük alımlar yapıyoruz.
3: Vurgunun boyutu bununla da kalmadı. İddiaların odağındaki bir diğer isim sağ kolu asistanı Yeliz Kaya'ydı. Ahbap Derneği'nin kasasından asistanının hesabına tam 120 milyon lira aktarıldığı öne sürüldü. Üstelik ikili arasındaki gizli yazışmalarda mağdurlardan para toplamak için üretilen akıl almaz senaryolar ortaya çıktı.
6: Bazı projelerimiz var. Gelen meblağlara bakıldığında
3: iddiaya göre Haluk Levent asistanına çevreye mide kanseri oldum para arıyorum yalanını yaymasını söyledi. Üstelik para koparmak için asistanından bana ağlayarak sesli mesaj at talimatını verdiği o mesajlar da deşifre oldu.
5: Elvida, bir belalı başım olsun.
2: Hani ben biraz artık profesyonel hayata geçeyim diyorum.
3: Depremzedelere ev yapma vaadiyle mağdurlardan alınan gayrimenkullerin asistanının ve başka şüphelilerin üzerine tescil edildiği, tam 60 milyon dolarlık bir vurgun yapıldığı da iddialar arasında.
4: Çok iyi gidiyor. Çok güzel ilerliyor.
3: Dernekler kanununa muhalefet, kara para aklama ve suç örgütü üyeliği. İşte bu suçlamalar yöneltilen Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önce Almanya'ya gitmek üzere 10 Temmuz Cuma günü saat 19.10'a Düsseldorf'a, aynı gün saat 21.55'e Hannover'e uçak bileti aldığı ortaya çıktı. Yurt dışına kaçış hazırlığı yaparken son anda yakalanan ünlü sanatçı İstanbul'a getirildi. Ünlü şarkıcının gözaltına alındığında üzerinden 4 cep telefonu çıktı. Haluk Levent'in üzerinden çıkan telefonların şifrelerini polise vermediği öğrenildi. Ahbap Derneği üye ve çalışanlarına yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bu isimler arasında Haluk Levent ve Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını yürüttüğü belirtilen avukat Ece Güner de vardı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda da çok sayıda dijital materyal, para, altın, çek, senet ve birçok dokümana el konuldu. Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. Kişisel borç alacak ilişkilerimde ahbap tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Zaman her şeyi gösterecek ifadelerini kullandı. Bu arada iş insanı Hüseyin Başaran da avukatı aracılığıyla şikayet dilekçesinde bulundu. Dilekçede Başaran grubuna ait yaklaşık 60 milyon doları bulan 22 adet değerli gayrimenkulün planlı ve sistematik bir yolla Haluk Levent'in de arasında bulunduğu şüpheliler tarafından ele geçirildiği öne sürüldü.
7: Hatta birkaç tane şarkıcı da var.
8: Duyguları sömürdü, paraları götürdü efendim. Türkiye Gazetesi de böyle anlattı işte. Haluk Levent'in ortaya çıkan, henüz iddia olan masumiyet karinesine de önem vermek gerekiyor. Bu iddialarla ilgili böyle bir başlıkla çıktı. Ahbap mağdurları vurgunu anlattı demiş. Deprem döneminde 4,3 milyar lira bağış toplayan Haluk Levent'in bahis ve kumar dolu kirli işleri deşifre edildi dedi. Bugünün parasıyla yaklaşık 275 milyon dolar, 13-14 milyar lira civarı bir para yapıyor bu para efendim. Deniz yoluyla Yunanistan'a kaçacaktı ve yollarda bulundu efendim, tıpkı kendi şarkısında olduğu gibi. İlginç bir iş, zaten o gün de sorulması gerekiyordu aslında. Bu kadar para bir derneğe emanet edilir mi? O zaman yardım etmek isteyenler biraz kafası karıştı. Yardım etmek isteyenlerin diyebiliriz. Ortada bir devlet varken, ki o dönemden bugüne kadar 500 bine yakın konut dikildi deprem bölgesinde. Ahbap Derneği ne yaptı diye sorulmadan bu para emanet edildi. Yaklaşık 300 milyon dolar. Sonrası bu. Bakalım, dediğim gibi soruşturma bir ilerlesin. Bir suçlu varsa ortaya çıksın, o zaman daha net konuşabiliriz. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesine ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Yargı Fethullahçı silahlı terör örgütü vurgusu yaptı ve ilk kez kasten öldürme suçlaması yöneltti. Böylece kaza değil suikast iddiaları güçlendi. 29 kişi hakkında gözaltı kararı alındı, 25'i yakalandı.

0: kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir.
1: 17 yıl boyunca kaza mı, suikast mı tartışıldı. Yılan hikayesine dönen soruşturma sonunda Ankara'ya alındı. Bunun hemen ardından sıcak bir gelişme yaşandı. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 29 kişi için gözaltı kararı çıktı. Daha da önemlisi, ilk kez Fethullahçı silahlı terör örgütü bağlantısı kuruldu ve kasten öldürme vurgusu yapıldı. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopter 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bulunan Keş Dağı'nda düştü. Helikopterde 6 kişi hayatını kaybetti. Tüm teknolojik imkanlara, sinyale, hatta helikopterde bulunan İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş'in yardım isteyen telefonuna rağmen enkazı 48 saat sonra köylüler buldu. Bu da şüpheleri güçlendirdi.
2: Aramaların farklı yönlerde yapılması sebebi nedir?
1: Soruşturma bir türlü ilerlemedi. Akın Gürley'in Adalet Bakanı olmasıyla pek çok faili meçhul gibi Yazıcıoğlu soruşturması da tekrar masaya yatırıldı.
3: Ortada bir suç varsa mutlaka bir faili vardır.
1: 12 Haziran'da 190 klasörlük dev adli arşiv Kahramanmaraş Başsavcılığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi.
2: Bütün şüpheler aydınlatılarak ve olay ortaya çıkarılarak sonuçlanmasını ümit ediyoruz, bekliyoruz.
1: Sadece bir ay sonra Ankara güne operasyonla uyandı. Soruşturma kapsamında içlerinde yarbay, binbaşı, yüzbaşı ve astsubaylarında bulunduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 ildeki 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi, 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların kimlikleri de ortaya çıktı. Olay günü olay mahallinde uçuş yapan askeri jet pilotları seçilerek gönderildiği değerlendirilen askeri kaza kırım ekibi cihazları söktüğü düşünülen personel ve koordinat tespitiyle görevli emniyet personeli gözaltına alındı. Aramalarda 20 tabanca, 2507 mermi, 35 şarjör, 2 adet av tüfeği ele geçirildi.
4: Bu şüpheler giderilmeden, aydınlatılmadan dosyanın kapağının kapatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz.
1: İki şüphelinin cezaevinde, iki kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. FETÖ kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçlamaları yöneltildi.
5: Kastamonu'da bahçeden topladıkları kirazı yedikten sonra fenalaşan Ahmet ve Rahim Eder'in çifti 9 gün arayla hayatını kaybetti. Yan yana toprağa verilen çiftin ardından köy halkı şaşkın. Sır perdesini ise adli tıp aralayacak.
6: Zehirlenen kirazlar bunlar.
7: Bu ağaç değil mi?
6: Bu ağaçlar.
1: Aynı daldan kiraz yediler. O kirazın saplarını da kaynatıp içtiler. Ardından yan yana toprağa verildiler. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan Ahmet ve Rahim Eder'in çifti bahçeden topladıkları kirazı yedikten sonra fenalaştı ve 9 gün arayla hayatını kaybetti.
6: Bu zamana kadar zehirlenseydi kendi çocuğuma yedirmezdim, kendi yeğenime yedirmezdim burada ve annem babamlar sürekli tüketiyor.
1: İddiaya göre çift akrabalarının ilaçlanan bahçesinden kiraz yemişti. İlçe Tarım Müdürlüğü o ağaçtan numune aldı. Köylülerden ise kirazın zehirli olmadığına dair hamle geldi. İddialara tepki göstermek için aynı ağaçtan kiraz bile yediler.
6: Kirazı dalından yiyorum.
1: Çiftin ölümünde başka bir şüphe de ortaya çıktı. O da kirazın sapı.
8: Hastanede söylediği, o akşam kiraz yediği sadece yemekten sonra sapının da şifa niyetine kaynatılıp içtiğini duyduk.
1: Evli çift yan yana toprağa verildi. Katil tarım ilacı mı yoksa başka ihmal mi? Gözler adli tıp kurumuna çevrildi.
5: Devam edelim efendim. Şimdi Yeni Doğan Çetesi davasında yeni duruşma görüldü. Sanıklar bir kez daha hakim karşısında hesap verdi. Bakalım ne dediler, izleyelim.
9: Çetenin lideri olan doktordu. Avukatı duruşmada onu savundu. Yeni Doğan Çetesi İstanbul'da yeni doğan bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladı. İhmali davranışlarla bebeklerin ölümlerine neden oldu.
10: Senin attığın adımdan
7: WhatsApp'ından, durumundan, ailenden, her şeyden haberleri var.
9: Çeteye yönelik ikinci dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 61 olmuştu.
7: Gittiğim poligonla giriş saatin, çıkış saatin, yanındaki güvenliğin artırılması, ailen, ailenin kimle konuşuyor.
9: Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanık Fırat Sarı ile bazı tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları katıldı. Sanık Fırat Sarı'nın avukatı davada savunma yaptı.
10: Bir bebeğin açlıktan öldüğüne dair illiyet bağı bulunabilecek bir husus raporda belirtilmemiştir. SGK'dan para almak için bu olayların yaşandığı söyleniyor ancak yabancı uyruklu ailelerde SGK hizmeti almak gibi bir durum söz konusu bile değil.
5: Bir gazete haberimiz daha var, onu da verelim, sonra araya gideceğiz, bir dinlenelim. Çaylar kahveler tazelensin efendim. Suç işleyen çocuk için eğitim evi modeli haberi var. Suç işleyen çocuklar cezalarını çektikten sonra çocuk eğitim evlerine alınacak. Dijital takip sistemiyle sanal ortamda suç işlemelerinin de önüne geçilecek. Oldukça önemli. AK Parti suç işleyen çocuklara dönük ceza ve infaz sisteminde değişiklik yapan düzenlemeyi bugün meclise sunacak. Çocukların çetelerce kullanılmasını önlemek için işlenen suçlara göre 18 yaş altına kademeli ceza getirilmesi planlanıyor. Yine hızla çözülmesi gereken konulardan bir tanesi. Umuyoruz öyle olur. Hızla çözüme kavuşur. Şimdi bir araya gidiyoruz. Bir 10 dakika ara, sonrasında birlikteyiz. Yine gazetelerimizde, haberlerimizde sizleri de bekliyor olacağız efendim. Etiketimiz Sebebine. Mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Sabahın ilk ışıklarıyla düğmeye basıldı. Mersin'de 58 FETÖ'cü gözaltına alındı. FETÖ'yle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Mersin'de adreslere şafak vakti baskın yapıldı. 70 şüphelinin kapısı çalındı. Adresler didik didik arandı. Operasyonda şüphelilerin 58'i yakalandı. Yakalananlar emniyette sorguya alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Göre düşen çantanın arkasından atladı. Bir anda akıntıya kapıldı. Arap turistin cansız bedenine ulaşıldı. Can pazarı Trabzon Uzungöl'de yaşandı. Göl kenarında gezen Arap ailenin çantası suya düşünce iki turist göle atladı. Çantayı almaya çalışan Suudi Arabistan uyruklu iki turisten biri çantayla birlikte çevredekiler tarafından son anda kurtarıldı. Diğeri ise kayboldu. Gölde arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD ve UMKE de katıldı. Arap turistin cansız bedenine ulaşıldı.
1: Cezaevinden izinli çıktı. Önce eşini katletti, sonra kendi canına kıydı. Gaziantep'te yaşanan vahşet kan dondurdu. Cezaevinden izinli olarak evine dönen Eyüp Atar gece geç saatlerde boşandı. Eşi Esen Güldoğan'ın evine gitti. Çıkan tartışmada iki çocuğun annelerini bıçaklayarak öldürdü. Gözü dönen katil zanlısı eşini hayattan kopardıktan sonra kendi canına kıydı. Yakınlarının ihbarıyla eve giren polis çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Mavi sular az kalsın yutuyordu. Kız çocuğunu can kurtaranlar elinden çekip aldı. Olay Sakarya Karasu'da yaşandı. Denize giren 15 yaşındaki kız çocuğu güçlü akıntıya kapılarak saniyeler içinde açığa sürüklendi.
2: Korkma. Sakin ol.
3: Yapamıyorum. Ben de
1: çıkacağım. Çocuğun çırpındığını fark eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi can kurtaran ekipleri derhal harekete geçti. Jet ski'li ekipler dev dalgaları aşarak boğulma tehlikesi yaşayan kıza ulaşmak için zamanla yarıştı. Can kurtaranlar su üzerinde kalmaya çalışan kızı hızla jet ski'ye alarak facianın eşiğinden kurtardı. Kıyıya çıkarılan ve sağlık durumu iyi olan genç kız sahilde korkuyla bekleyen ailesine teslim edildi.
4: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
7: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'un finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
8: Size Fuzul uyar.
7: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
9: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
10: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Reklamları dinlediniz.
11: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
12: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
13: Radyonuzdaki sese kulak verin.
4: 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
5: Şimdi reklamlar.
13: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: Aşkın aldı benden beni. Bana seni gerek seni. Ben yanarım düğünü günü. Bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır. Tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni. Aşkın zincirini üzem, deli olam, dağa düşem. Sensin düğünü gün endişem, bana seni gerek seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savralar, toprağın anda çağıra, bana seni gerek seni. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek. Mecnunlara Leyla gerek. Bana seni gerek seni. Ne tamuda yer eyledim, ne uçmakta köşk bağladım. Senin için çok ağladım. Bana seni gerek seni. Cennet cennet dedikleri, bir ev ile birkaç huri. İsteyene vergil onu, bana seni gerek seni. Yusuf eğer hayalini düşte göreydi bir gece, terk edeydi mülklerin, bana seni gerek seni. Yunus çağırırlar adım, gün geçtikçe artar odum. İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni.
3: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
1: TGRT FM Haber.

0: Günaydın efendim, yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş. Yeniden bakalım başlıklarımıza, dünden bize neler kaldı, bugün bizi ne bekliyor, sonrasında da haberlerimizle, gazetelerimizle devam edelim efendim. Gelsin başlıklar. Artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderler zirvesindeki törenleri eleştirenlere sert tepki gösterdi. Mehter Marşı'ndan Yeniçeri'den rahatsız olanları hatırlatıyorum. Artık reddi miras yapan Türkiye yok dedi. Gelsin ikinci başlık, bakacağız yine bunun detayına. İkinci başlığımız da geldi. Cevdet Yılmaz'ın sözleri teyakkuzda ve uyanık olunmalı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde önemli mesajlar verdi. Geride kalan 10 yılı devletin yeniden yapılanma dönemi olarak tanımladı. Devlet gerekli dersleri çıkardı dedi. Bu tür yapılara karşı dikkatli olunmalı uyarısı yaptı. Gelsin üçüncü başlık. Dış gündeme de bakacağız. Donald Trump Hürmüz'ün koruyucusu olacağız dedi. Hürmüz Boğazı'nda İran ve bağlantılı gemilere yönelik ablukanın yeniden devreye girdiğini duyurdu. Trump, Boğaz'ın güvenliğini ABD'nin sağlayacağını ve buna karşılık %20 tazminat alacaklarını duyurdu. Gelsin dördüncü başlığımızda. Dış gündemde de önemli haberler var, bakacağız. Ahbap'a yönelik soruşturma büyüyor efendim. Depremzedeler için toplanan yardımların kumarda harcandığı ve asistanı üzerinden para aklandığı iddiasıyla Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında başlatılan soruşturma büyüyor. Yeni gözaltılar da var. Ve son başlığımız efendim tabii ki futbol. Hiç atlar mıyım? Asla atlamam, çünkü futbola karşı ayrı bir özel ilgi alanım var. Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor efendim. Fransa ile İspanya bugün saat 22'de karşı karşıya gelecek ve finale çıkan ilk takım belli olacak. Keşke biz de olsaydık ama olmadı. En başta elendik. Gol bile atamamıştık ilk iki maçta. Hatırlamak dahi istemiyorum. Etiketimizi verelim efendim. Sebebi ne? Twitter'dan, yani X'ten sebebi ne etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. Siz yazın, tüm Türkiye okusun. Günaydın Türkiye'de kaldığı yerden devam edin.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderler zirvesindeki törenleri eleştirenlere sert tepki gösterdi. Mehter Marşı'ndan Yeniçeri'den rahatsız olanları hatırlatıyorum, artık reddi miras yapan Türkiye yok dedi. Az sonra. Depremzedeler için toplanan yardımların kumarda harcandığı ve asistanı üzerinden para akladığı iddiasıyla Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında başlatılan soruşturma büyüyor. Az sonra. Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor. Fransa ile İspanya bugün 22'de karşılaşacak. Az sonra.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Fransa'ya gitti. Paris'te Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil etti. Zirvede Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi balistik füze savunma koalisyonu kurulduğunu bildirdi.
2: Macron tarafından karşılandı. Hakan Fidan Paris'te zirveye katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret kapsamında Fransa'da. Elize Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından karşılanan Bakan Fidan aile fotoğrafına dahil oldu. Fidan daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen başkent Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katılım sağladı. Macron'un ev sahipliği yaptığı zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de dahil çok sayıda lider katıldı. Başlayan zirvede Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi balistik füzelere karşı ortak savunma kapasitesi geliştirmek amacıyla Balistik Füze Savunma Koalisyonu kurdu. Ortak bildiri liderler tarafından imzalandı. 10 ülke arasında Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç ve İngiltere var. Yapılan ortak basın toplantısında da Avrupa'nın ortak balistik füze savunma sistemine Freyja isminin verildiği açıklandı.
3: Bu program kitlesel balistik füze karşıtı silahlar, sistemler ve bunlara yönelik füzeler sağlayabilir. Bu programa Freyja adını verdik.
0: Ne olacak bu Rusya-Ukrayna savaşı, ne zaman bitecek, yıllar oldu hala devam ediyor ve bu kez de başka bir panik var efendim Avrupa'da. Gelsin ekranlara. Avrupa'da Rus paniği. Neden? Rus siber ordusunun çok sayıda NATO ülkesinin stratejik savunma kurumlarına sızmaya çalıştığı iddia edildi. Dünya üzerinde ünlüdür Rus ve Ukraynalı hackerlar. Şimdi de Rus hackerların yeni hedefi bu oldu. Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Rusya Federal Güvenlik Servisi bağlantılı siber casusluk ve sabotaj ağını deşifre ettiklerini duyurdu. NATO üyesi ülkelerdeki kritik ulaştırma ağlarına ve askeri lojistik rotaları üzerindeki siber altyapılara sızdığı öğrenildi. Rus siber aktörlerin tabii siber savaş da dünyada 24 saat devam ediyor hiç durmadan. İşgalci İsrail bu kez Ege sularındaki denizaltı faaliyetleriyle gündemde. Yunan basını İsrail'in Atina açıklarında denizaltı testleri yaptığını yazdı.
4: İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki işgal politikası bu kez Ege Denizi'nin derinliklerinde Yunanistan karasularında boy gösterdi. Yunan basını başkent Atina yakınlarındaki Laurio Limanı açıklarında İsrail'in de katılımıyla deniz altında gizli askeri testler yapıldığını öne sürdü. Efsin gazetesinin İsrail savaş endüstrisi Yunanistan sularının derinliklerinde başlığıyla manşete taşıdığı iddialar oldukça çarpıcı. Haberde Avrupa Birliği destekli sualtı güvenliği araştırma projesi adı altında Ege'de askeri amaçlı operasyonlar yürütüldüğü yazıldı. Habere göre Mart ayındaki gizli testlerin arkasında İsrail devletinin en stratejik kurumları var. İsrail Savunma Bakanlığı, Tel Aviv Üniversitesi ve İsrail Savunma Sanayisi'nin küresel devlerinden Rafael şirketi Almanya ile yakın işbirliği içinde Ege'de sualtı teknolojileri denedi. Ancak iddialar sadece askeri işbirliğiyle sınırlı değil. 5 gün süren bu karanlık testlerde TNT benzeri patlayıcılarla toksik ve hatta radyoaktif maddelerin kullanıldığı ileri sürüldü. Faaliyetlerin yerel halktan tamamen gizlendiği, hiçbir çevresel izin alınmadan limandaki biyolojik çeşitliliğin hiçe sayıldığı vurgulandı. Gazete, Ege'ye kadar uzanan İsrail askeri yayılmacılığının aktörü olan Rafael şirketine sert eleştiriler yöneltti. Şirketin geçen yıl Gazze'de bir Filistinlinin öldürülmesini gösteren görüntülerle insansız hava aracı tanıtımı yaptığı hatırlatıldı. Gazze'deki soykırımın baş aktörlerinden biri olan bu savunma şirketinin Ege'deki gizli faaliyetleri bölgedeki jeopolitik gerilimi yeni bir boyuta taşıyacak cinsten. Avrupa Birliği bütçesiyle fonlanan projelerin İsrail'in askeri nüfuz alanını Akdeniz ve Ege'de genişletmek için bir kılıf olarak kullanılıp kullanılmadığı sorusuysa şimdi Atina'da yüksek sesle tartışılıyor.
0: Ve tabii ki Orta Doğu. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran ve bağlantılı gemilere yönelik ablukanın yeniden devreye girdiğini duyurdu. Trump, Boğaz'ın güvenliğini Amerika'nın sağlayacağını ve buna karşılık %20 tazminat alacaklarını duyurdu.
4: ABD ile İran arasında sık sık ihlal edilen 60 günlük ateşkes tamamen çökmek üzere. Sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasının yeniden devreye girdiğini duyurdu.
5: İran ablukasını yeniden başlatıyoruz. Diğer tüm ülkeler boğazı adil ve açık bir şekilde kullanacaktır.
4: Daha önce yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nı alacaklarını söyleyen Trump, kendini boğazın koruyucusu ilan etti.
5: Amerika Birleşik Devletleri şu andan itibaren Hürmüz Boğazı'nın koruyucusu olarak bilinecektir. Ancak bunun bir gereği olarak dünyanın bu son derece istikrarsız bölgesinde güvenliği sağlamak için gerekli her türlü maliyete karşılık taşınan tüm kargolardan %20 oranında tazminat alacaktır.
4: Trump yeni sürecin yapılanmasının derhal başlayacağını açıkladı. Donald Trump ayrıca İran tarafının anlaşmayı bozduğunu iddia etti. ABD Başkanı İran yönetiminden onlar çok kötü insanlar diye söz etti. Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamaları ABD ile İran arasındaki çatışmaların son bir haftada şiddetlenmesinin ardından geldi. Devrim muhafızlarının kendi belirlediği rotanın dışına çıkan ticari gemilere saldırı düzenlemesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri İran'da yüzlerce noktaya saldırı düzenlemişti. Buna karşılık İran, Körfez ülkelerindeki ABD üslerine hedef almıştı.
0: Avrupa'yı kasıp kavuran aşırı sıcaklar biz dahil dünyayı bir lezzetten mahrum bırakabilir. İtalya'nın dünyaca ünlü parmesan peyniri sıcaklar yüzünden tehlike altında. Süt üretimi ve kalitesi doğrudan etkilenirken maliyetler de katlandı.
4: Avrupa'da doğal afete dönüşen aşırı sıcaklar mutfağı da vurdu. İtalyan mutfağının kalbi parmesan peyniri tehlike altında. Resmi adı Parmigiano Reggiano olan parmesan peyniri için İtalya'da üretim izni olan 5 bölgede sıcaklık 40 dereceyi aştı. Parmesan Üreticileri Birliği Başkanı Nicola Bertinelli, ineklerin sıcaktan çok fazla etkilendiğini, daha az yiyip daha çok yattıklarını söyledi.
6: I bovini sono animali che soffrono tanto il caldo. Perché? Perché hanno rumine.
4: Bertinelli, sıcağın sütün içindeki yararlı bakterileri öldürdüğünü, bunun da peynirin kendine az kokusunu ve aromasını doğrudan bozduğunu vurguladı. Kuraklık nedeniyle ot yetişmediğini de belirten İtalyan yetkililer, iklim krizi sürerse 800 yıllık parmesan mirasının yok olacağını duyurdu. İtalyan satış direktörü Paolo Ganzerli ise maliye krizine dikkat çekerek bu peyniri yiyen son nesil olabiliriz dedi.
7: Un formaggio che ha più di 800 anni, non vogliamo essere noi gli ultimi a avere la possibilità di approfittarne.
4: Üreticiler ahırları soğutmak için dev vantilatörler ve su püskürtme sistemleri kurarken bu durum enerji maliyetlerini uçurdu.
0: Tabii peynir şu anda en son dert. Yetkili demiş belki bu peyniri yiyen son nesil olabiliriz diye, ama eğer ki herhangi bir şeyin son nesliysek de peynir, emin olun, en son derdimiz olur. Şimdi bakalım sıcaklara tekrar neler oluyor Avrupa'da. Kavruluyor efendim Avrupa. Sıcaktan 10 bin ölüm. Haziran ayında Avrupa'da etkili olan aşırı sıcaklar çoğu 65 yaş üstü 10 binden fazla insanı hayattan kopardı efendim. Bir ayda 10.651 kişi öldü Avrupa'da. En ağır bilanço 5.500 kayıpla Almanya'da görüldü. Fransa'da 2000, Belçika'da 1200 kişi hayatını kaybetti ve sıcaklıklar 40 dereceyi aştı efendim. Aşırı klima kullanımı şebekeleri çökertti. Faturalar rekor kırdı. Yani bir sıcaklık Avrupa'da bütün hayatı alt üst etti. Tabii o klimalar nereden geliyor? O da önemli. Çünkü klima talebinde de büyük bir patlama var ve karşılayamıyor Avrupa. Bir sonraki gazetemiz gelsin, ona da bakalım. Şimdi nasıl bu kadar klima temin ediliyor? Avrupa'ya Türkiye esintisi. Sıcaklıklarla kavrulan Avrupa, Türk klima üreticilerine talebi arttırdı. Sektör temsilcileri 2026'nın ilk yarısında klima satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre çift haneli büyüdüğünü söyledi. Yaklaşık 3 milyon adet seviyesinde olması bekleniyor yıl sonunda pazarın. Oldukça büyük bir sayı. Yani bu sıcaklar Türkiye'deki klima üreticilerine biraz yaradı diyebiliriz. Tabii klimayı kullanıyoruz, açtık, kullandık, her şey çok güzel, serinledi hava, oh ne güzel oldu değil. Orada da bir sıkıntı var. Bir sonraki gazetemiz gelsin, onu da anlatalım. Neymiş klimadaki sıkıntı? Klimadan nasıl bir dert doğabilir? Klimadan bulaşan tehlike. Yaz aylarında klima kullanımının artmasıyla bakımsız klimalar ve su sistemleri solunum yolları için risk oluşturuyor. Yani o klimaların filtreleri, bakımları tam olarak yapılmazsa o yüzden büyük problem. Bazı salgın hastalıklar baş gösterebiliyor. Türk uzmanlar da toplu yerlerdeki sıcak su sistemleri ve merkezi klima soğutma sistemlerinin düzenli bakım gerektirdiğini belirtiyor efendim. Şimdi bu haberi de verdik. Klimalara aman dikkat, çünkü yaz ayları geldi. Sık sık kullanıyoruz. Filtrelerini, bütün temizliklerini, bakımlarını yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde başımıza gelebilecekleri gördünüz. Etiketimizden de bahsedelim efendim. Sebebi ne? X'ten, yani Twitter'dan sebebi ne etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. Bizler için sizin görüşleriniz çok önemli. Yazın, hem alt bantta verelim, tüm Türkiye okusun, hem ben de okuyorum mesajlarınızı. Karşılıklı, interaktif, birlikte konuştuğumuz dolu dolu, renkli, heyecanlı programımıza devam edelim efendim. Şimdi saat başına yeniden geldik. Haberlerimizle, gazetelerimizle devam edeceğiz. Konularımız çok. Hemen başlayalım. Yeniden bir Ankara'ya dönelim. Ülkenin gündeminde neler oluyor? Bununla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ndeki törenleri eleştirenlere sert tepki gösterdi. Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den rahatsız olanları hatırlatıyorum. Artık reddi miras yapan Türkiye yok dedi. Erdoğan, iktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız yorumları yapan muhalefete de cevap verdi. NATO Zirvesi, vizyon fukaralarına bu eserin Türkiye için ne manaya geldiğini çok net göstermiştir ifadesini kullandı. Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın ziyaretinin de anlamlı olduğuna dikkat çekti.
8: Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. Artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var.
2: NATO liderler zirvesindeki törenleri eleştirenlere sert tepki gösterdi. Milli meseleler siyasi aparat malzemesi yapılamaz dedi.
8: 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötüdür.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. Muhalefete NATO liderler zirvesi üzerinden yüklendi.
8: NATO zirvesi iktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir. Eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin ise doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi külliyemizde atmaktadır.
2: Erdoğan'ın gündeminde kritik Ankara NATO liderler zirvesi de vardı. NATO'da yeni dönemin Ankara zirvesinde somutlaştığını söyledi.
8: Ankara zirvesi ülkemizin merkezi rolünün berraklaşmasına vesile olmuştur. Türkiye ise sahip olduğu askeri kabiliyet, diplomatik birikim ve savunma sanayi kapasitesiyle bu dönüşümün tam merkezinde NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır.
2: Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın ziyaretinin önemli olduğuna dikkat çekti.
8: Sayın Trump'ın devlet başkanı seviyesinde Amerika'dan Türkiye'ye 17 yıl sonra yaptığı resmi ziyaret fevkalade anlamlıydı. Kendisinin ülkemiz ve zirveyle ilgili övgü dolu mesajlarını da memnuniyetle karşıladık. Bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için Sayın Trump'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
2: Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamının ve bütçesinin genişletildiğini de duyurdu.
8: Bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz.
0: İstanbul'da 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü dolayısıyla bir araya gelindi. Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı'nın düzenlediği programda vatan uğruna şehit düşenler için dualar edildi. Programda konuşan vakfın mütevelli heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 15 Temmuz gelecek nesillerin hafızasında diri tutulmalı dedi.
2: Yıl geçti üzerinden ama ne o gece ne de o kahramanlık destanı unutuldu.
9: O gece yazılan destan sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de hafızasında diri tutulması gereken bir istiklal manifestosudur.
2: Şehitler dualarla anıldı.
9: Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi vatanı, bayrağı, ezanı ve istiklali uğruna şehadet mertebesine ulaşan kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
2: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı öncülüğünde anma töreni düzenlendi. Program 15 Temmuz şehitleri ruhuna okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Vakfın mütevelli heyeti Başkanı Bilal Erdoğan törende konuşma yaptı.
9: Bundan 10 yıl önce 15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimiz tarihinin en karanlık ihanetlerinden bir tanesiyle karşı karşıya kalmıştır.
2: Bilal Erdoğan 15 Temmuz gecesi gösterilen azim, kararlılık ve iradeyi vurguladı.
9: 15 Temmuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin elde ettiği kazanımların korunacağına ve Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda daha da ileriye taşınacağına dair gösterilen azim, kararlılık ve iradenin sembolüdür.
2: Konuşmanın ardından Erdoğan 15 Temmuz hatıra defterini imzaladı. Yazdığı metni de sesle okudu.
10: Millet iradesi 10 yıl önceki gibi sapasağlam ve canlıdır.
0: Şimdi yine bir gazete haberimizle devam edelim. 15 Temmuz 2016'dan bu yana ne oldu? 10 yıllık bilanço haberi gelsin ekranlara. 15 Temmuz darbe davaları platformu 10 yıllık yargılamaların bilançosunu paylaştı. Darbe davalarında 636.744 kişi hakkında karar verildi. 127.102 kişi çeşitli cezalar alırken 124.861 kişi beraat etti. 11.107 kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve 373.642 kişi hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar çıktı. 10 yıllık bilanço bu şekilde özetlenmiş ki soruşturma kapsamında gözaltılar, yeni soruşturmalar da hala daha devam ediyor. Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Bacağında 30 şarapnel taşıyan Gazi Kağan Şimşek'in ve vatan uğruna bir gecede 3 evladını kaybeden 100 yaşındaki Muzaffer Gülşen'in acısı hala ilk günkü gibi taze. İşte hainlere dur diyen o kahramanların hikayesi.
11: 10 yıl oldu. Ağlaya ağlaya acılar inen günler geçiyor yavrum. Tükenmiyor acılar. Gitgide çoğalıyor.
12: Helikopterlerin üzerimizden geçip de Genelkurmay'da ateş açtıklarını gördük ki hiç aklımızın ucundan gelmez bir helikopterin, bir askerin vatandaşını ateş etmesi.
13: Millet 10 yıl önce 15 Temmuz'da destan yazdı. Kimi evlatlarını feda etti, kiminde ömür boyu iz kaldı.
12: Sol bacağımda 30'a yakın şarapnel var. Hala adale kaybı, sinir kaybı, his kaybı yaşıyorum. Ama ayaktayız, çok şükür.
13: Kaan Şimşek o akşam Genelkurmay önünde ölümden döndü.
12: Üzerimize ateş açıldı helikopterden. Ben de ağır yaralandım.
13: 127 gün tedavi gördü, 5 ameliyat geçirdi.
12: Kendi devletimin askerinin mermisini taşıyorum vücudumda.
13: 100 yaşındaki Muzaffer Gülşen ise hain darbe girişiminde damadı ve 2 oğlunu şehit verdi.
11: 3 tane şehide kim dayanıyor?
13: Eşini ve 2 kayınbiraderini kaybeden Menzile Gülşen telefondaki son konuşmalarını unutamıyor.
14: Biz tankın üstündeyiz, aramayın bizi. Biz bugün durmayıp da ne zaman duracağız? Gelmeyeceğiz diyorlar yani.
13: Menzile Gülşen'in üzüntüsü de, hain FETÖ'cülere tepkisi de bitmiyor.
14: Torunlarının gelinlik giydiğini göremediler, diploma törenlerini göremediler. Her şeyimizi o hainler çaldılar.
0: Rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Güner birçok soruya ilgim ve bilgim yok diye cevap verdi. İşte o ifadede dikkat çeken bölümdür.
15: Biz sahada yaptığımız çalışmalar boyunca başımız dik, alnımız açık gezdik.
2: Sorulan 42 sorudan 16'sına ilgim ya da bilgim yoktur diyerek cevap verdi. Özel kalemin rüşvet yazışmalarını üçüncü şahıslar arasındaki konuşma diye nitelendirdi. Gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Ankara'da CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen Çankaya Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yurt dışında olan Güner, Ankara'ya dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Güner, emniyetteki ifadesinde sorulan birçok soruya ilgim ve bilgim yok diye cevap verdi. Hüseyin Can Güner'e daha önce tutuklanan özel kalem müdürü Sadık Can Köksal'la ilgili yazışmaları da soruldu. Güner, Köksal'ın yaptığı rüşvet pazarlıklarını üçüncü kişiler arasındaki yazışma olarak nitelendirdi.
0: Gelelim tekrar Ahbap dosyasına. Depremzedeler için toplanan yardımları kumarda harcadığı ve asistanı üzerinden kara para akladığı iddiasıyla Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Asrın felaketi sonrası yaptığı ahbap çavuş ilişkileriyle yardım toplanması, devletin inandırıcılığını gölgeler açıklaması yeniden gündem oldu.
16: Devleti bir kenara itip ahbap çavuş ilişkileriyle yardım toplanması, bu kapsamda paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını bir nevi gölgelemektir.
2: 3

0: Birilerinin çıkıp hesabi davranması, cüzdanlarını doldurma ve şöhret devşirme peşine düşmesi tam anlamıyla erdemsizliktir ve edepsizliktir.
1: Sayın Bahçeli yine bir ileri görüşlülüğüyle o gün belki bazı kesimler tarafından eleştirilse de bugün yine haklıymış denilerek ön plana çıktı. Şimdi Yeni Şafak bu ahbap işini nasıl kaleme aldı? Bir ona bakalım efendim. Ahbap kazığı diye. Manşet böyle. Şarkıcı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği milyonlarca liralık bağışı buharlaştırmakla kalmadı. Birçok kişiyi de dolandırdı efendim. Bunlardan biri uçak kazasında kızını kaybeden iş adamı Hüseyin Başaran oldu. Başaran'ın 60 milyon dolar değerindeki 22 gayrimenkulü kimsesiz kızlara yurt yapacağız denilerek gasp edildi. Yani kızının acısı üzerinden böyle bir 60 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiası var. İddia diyelim, bunların hiçbiri henüz kesin değil. Masumiyet karinesine önem göstermeyi sürdürelim. Kesinleşirse o zaman başka konuşuruz. Dünden beri aynısını söylüyorum.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
3: Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tamide çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tami.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
5: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Sanık kürsüsündeki Aleyna Kalaycıoğlu günah keçisi seçildiğini söyledi.
5: Alaaddin bu kadar cahil olabilir ama ben vicdansız değilim.

0: Kimseyi yönlendirmedim. Günah keçisi ben seçildim. Gerçekten dayanacak gücüm kalmadı. Ben bu olayın mağduruyken yargılanmam beni çok üzüyor. Tahliyemi talep ediyorum.
1: Duruşmaya Segbis'le bağlanan türkücü İzzet Yıldız Hans'a mağdur olduğunu öne sürdü.
2: Çok mağdurum. Konserlerim var, yurt dışına gidemiyorum. Biz bu konudan sıyrılmak istiyoruz. Hiçbir şey yapmadığım halde bu mağduriyetimin giderilmesini istiyorum.
1: Mahkemede tutuklu sanıkların tutukluluğuna devam kararı verildi. Tutuksuz yargılanma kararının çıkmasını bekleyen Aleyna Kalaycıoğlu kararın ardından ağlayarak sinir krizi geçirdi. Öte yandan Kubilay Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı duruşma sonrası duvara yumruk attı. Kundakçı devlet malına zarar verme suçundan ifadesinin alınması için karakola götürüldü.
3: Geçelim dış gündeme. Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı sesler çıkmaya devam ediyor. ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matt Whitaker son sözü Başkan Donald Trump'a bıraktı. Whitaker, Trump'ın doğru anlaşmayı yapacağına inandığını söyledi.
1: Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki F-35 düğümü için gözler bir kez daha liderler diplomasisine çevrildi. Washington cephesinden gelen son açıklama iki lider arasındaki müzakerelerin sürecin seyrini değiştirebileceğine işaret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO daimi temsilcisi Büyükelçi Matt Whitaker, krizin aşılması konusunda Başkan Donald Trump'a olan güvenini vurguladı. Whitaker, ABD'nin kırmızı çizgileri olduğunu hatırlattı. Buna rağmen Trump'ın F-35'lerin satışı konusunda doğru anlaşmanın yapılmasını sağlayacağına olan inancını açıkça dile getirdi. Büyükelçi, Kongre'nin teknik verilerin Rusya'nın eline geçmesi konusundaki endişelerini anladığını söylese de bu satış için iyimser konuştu. Whitaker, bence bu gerçekleşmesi mümkün bir anlaşma dedi. Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum diye ekledi. Amerikalı diplomat Türkiye'deki NATO zirvesine ilişkin izlenimlerini aktarırken Türk ordusuna övgüler yağdırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Batı ile entegre ve çok kabiliyetli bir müttefik olduğunu belirtti. İlişkileri daha da güçlendirmeliyiz mesajını verdi.
3: İran'da rejimi değiştirmeye yönelik olduğu öne sürülen gizli planın detayları dünya gündemine bomba gibi düştü. ABD basınına göre İsrail, İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ı yeniden iktidara taşımak için perde arkasında kritik bir operasyon yürüttü. Ancak plan son anda deşifre oldu.
4: İran'da tarihi bir ihanet planı ortaya çıktı. Dünyayı sarsan iddiaya göre İsrail, yıllarca en sert düşmanlarından biri olarak görülen Mahmut Ahmadinejad'ı gizlice kendi safına çekmeye çalıştı.
5: Namayendegan bayat.
4: ABD merkezli New York Times gazetesi çarpıcı bir iddiayı haber manşetlerine taşıdı. Bir zamanlar İsrail'in haritadan silinmesi gerektiğini savunan Mahmut Ahmadinejad'ın Mossad'ın radarına girdiği öne sürüldü. İddianın merkezi Budapeşte'ydi. Ahmadinejad uluslararası konferanslar ve akademik etkinlikler bahanesiyle Macaristan'a götürüldü. Ancak iddiaya göre bu ziyaretlerin gerçek amacı konferans salonları değil gizli görüşme odalarıydı. Mossad'ın en üst düzey isimlerinin Ahmadinejad'la defalarca bir araya geldiği öne sürüldü. İddialar bununla da sınırlı değil. Habere göre ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşının ilk günlerinde Ahmadinejad için özel bir tahliye planı devreye sokuldu. Tahran'dan çıkarılan eski cumhurbaşkanının Mossad kontrolündeki güvenli bir noktaya götürüldüğü iddia edildi. Hedefse son derece netti. İran'da rejim değişikliği ve yeni dönemin lideri olarak Ahmadinejad'ın sahneye çıkarılması.
5: Namayendegan bayat.
4: Ancak plan başarıya ulaşamadı. İddiaya göre Ahmadinejad son aşamada operasyondan rahatsız oldu. Tahran yönetimi de gelişmelerden haberdar olunca tüm dengeler değişti. Şimdi ise çok konuşulacak başka bir iddia gündemde. İranlı kaynaklara göre Ahmadinejad devrim muhafızlarının gözetiminde ev hapsinde tutuluyor. Bir dönem İsrail'e karşı en sert söylemleri kullanan isimlerden biri olan Ahmadinejad'ın yeniden iktidara gelmesi halinde İsrail'i tanıyabileceğini düşündüğü de öne sürülüyor.
3: Hep soruyoruz ya, bu savaş ne zaman bitecek? Ne zaman Amerika ile İran birbirini vurmaktan vazgeçecek diye. Aslında bu soruların cevabı az önce izlediğimiz o haberle biraz daha ilişkili. Yani İran'daki rejim tam olarak değişmeden bu savaş kolay kolay bitecek gibi durmuyor. Ha, İran buna ne kadar izin verir, ne zaman pes eder ya da pes eder mi, onu da göreceğiz. ABD'li senatör Lindsey Graham'ın ölümü komplo teorilerini de beraberinde getirdi. Sosyal medyada birçok isim İsrail'in ve Rusya'nın isimlerini gündeme getirdi.
4: ABD siyasetinin en tartışmalı isimlerinden Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham'in ani ölümünün ardından çok sayıda komplo teorisi ortaya atıldı. 71 yaşındaki deneyimli siyasetçinin ani ve kısa bir rahatsızlık geçirerek öldüğünün açıklanması suikast şüphelerini de beraberinde getirdi. Graham ölümünden günler önce TGRT Haber'e yaptığı açıklamada F-35 satışına olumlu yaklaştığını söylemişti.
6: Bence Türk ordusu çok yetenekli. Türk askeri kapasitesinin güçlendirilmesini kesinlikle destekliyorum. F-35 konusuna gelince bu fikre açığım.
4: Bu açıklamalar İsrail ve Yunanistan'ın tepkisini çekmişti. Graham'in bu sözlerden günler sonra ölmesi büyük şüpheye yol açtı. Suikast ve zehirlenme iddiaları bununla da kalmadı. O teorilerden biri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus filozof ve stratejist Alexander Dugin tarafından ortaya atıldı. Buna göre İsrail istihbaratı ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakınındaki isimlerden biri olan Lindsey Graham'i ortadan kaldırarak Trump'a bir mesaj verdi. Dugin buradaki temel amacın Trump'ı son dönemde gerilimin tırmandığı İran'a karşı tam kapsamlı ve geri dönülemez bir savaşa girmeye zorlamak olduğunu öne sürdü. Bazı İsrailli podcast yayıncıları ise Graham'in tespit edilmesi güç bir zehir kullanılarak öldürüldüğünü öne sürerek olaydan Rusya'yı sorumlu tuttu. Söz konusu yorumlarda Graham'in ölmeden önceki son ziyaretini Ukrayna'ya yaptığına dikkat çekildi. Rus istihbarat servislerinin geçmişte benzer yöntemlerle ilişkilendirildiği iddia edildi. Ancak bu değerlendirmeleri destekleyen resmi nitelikte herhangi bir delil ya da soruşturma sonucu kamuoyuyla paylaşılmış değil. ABD Başkanı Donald Trump, hayatını kaybeden Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham'in yerini geçici senatör olarak kız kardeşi Darlene Graham Nordo'nun atanmasını önerdi.
3: Merakla beklenen Mayıs ayı ödemeler dengesi rakamları sonunda netleşti. Dış ticaretteki kayıpları turizm ve taşımacılık gelirleriyle frenleyen Türkiye'nin son bir yıllık cari açık faturası ise 37,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.
1: Mayıs ayı rakamları belli oldu. Ekonominin en kritik göstergesi olan cari açık hem aylık hem yıllık netleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merakla beklenen Mayıs ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Verilere göre Mayıs ayında Türkiye'nin cari açığı 1 milyar 459 milyon dolar oldu. Son bir yıllık döneme bakıldığında ise toplam cari açık yaklaşık 37,3 milyar dolar olarak hesaplandı. Mayıs ayında dış ticaret açığı 4 milyar 430 milyon dolar olurken yıllık bazda bu açık 74,4 milyar dolara ulaştı. Ancak Türkiye mal ticaretindeki bu kaybı turizm ve taşımacılık gibi hizmet gelirleriyle kapattı. Sadece Mayıs ayında hizmet sektöründen ülkeye 5 milyar 207 milyon dolarlık net para girişi sağlandı. Bu kazancın 3,8 milyar doları turizmden, 2,2 milyar doları ise taşımacılık faaliyetlerinden geldi. Hizmetler sektörü yıllık bazda ülkemize tam 62,5 milyar dolarlık dev bir katkı sundu. Verileri sosyal medya hesabından değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki tüm şoklara rağmen cari açığın sürdürülebilir, yani kontrol edilebilir seviyelerde kaldığını vurguladı. Bakan Şimşek, bu tablonun Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını kanıtladığını belirtti.
3: Emlak Konut, Türkiye'nin şehircilik tecrübesini Suudi Arabistan'a taşıyarak Hayat Mekke projesini başlattı. Mekke ve Cidde'deki satış ofisleriyle kurulan işbirliği kapsamında kurumsal zemin oluşturuluyor.
7: Hayat Mekke'yi yatırımcılarımızla buluşturuyoruz.
8: Birçok alanda somut işbirlikleriyle her geçen gün daha da güçlenmektedir.
1: Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ortaklık şehircilik alanında yeni bir dönem başlattı. Yapılan işbirliğiyle çok güçlü ve kurumsal bir zemin oluşturuldu. Emlak Konut GEO Türkiye'nin şehircilik tecrübesini Suudi Arabistan'a taşıdı. Şirket Suudi Arabistan Ulusal Konut Şirketi ortaklığıyla bir adım attı. Hayat Mekke projesi kapsamında Mekke ve Cidde satış ofisleri resmen hizmete açıldı.
7: Hizmete açtığımız Mekke ve Cidde satış ofislerimiz ile Hayat Mekke'yi yatırımcılarımızla buluşturuyoruz.
8: Çok güzel, çok nitelikli ve çok beğenilen mükemmel projelere imza attı.
1: Dev projenin %25'lik bölümü Türkiye başta olmak üzere uluslararası yatırımcılara satılacak. Ortaklığın önümüzdeki dönemde Riyad ve Medine projeleriyle daha da büyümesi hedefleniyor.
3: Türkiye'de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı son 7 yılda 2 katından fazla artarak 7 milyonu aştı. Motosikletlerin genel trafik kazaları içindeki payı %50'yi geçti. Peki kazalar neden oluyor? Motosiklet sürücüleri ve otomobil sürücüleri bu konu hakkında ne düşünüyor? İzleyelim.
9: Kırmızı ışıkta durmaz. Hiçbir kurala uymaz. Emniyet şeridini kullanır.
10: Sol taraflara geçiyoruz. Küçük yerlere girmeye çalışıyoruz.
11: Kazalar da beraberinde geliyor.
10: Yapacak bir şey yok. Hani paket atmaktan dolayı.
11: Niye motosiklet kullanıyorsunuz peki?
12: İstanbul trafiğinde çok daha rahat.
13: İşlerin daha çabuk ilerlemesi için motoru tercih ediyoruz.
11: Trafikte yoğunluk arttıkça motosikletlilerin sayısı da artıyor. Öyle ki trafiğe kayıtlı motosikletli sayısı 7 milyonu aştı 2026 yılında.
14: Şehrin trafiğini, yoğunluğunu patlatıp zaman kazanmak için tercih ediyorum.
11: Sadece İstanbul'daysa 1 milyonu aşkın motosiklet kullanıcısı var.
4: Ancak bu durum kazaları da beraberinde getiriyor.
11: İçişleri Bakanlığı açıkladı. Her iki kazadan biri motosiklet sürücüleri tarafından yapılıyor.
4: Peki kazalardaki artışın sebebi nedir?
15: Ehliyetsiz insanlar var, kask yok.
11: Kuralları ihlal ediyor musunuz peki paket yetiştirmek için?
10: Bazı yerlerde ediyoruz.
11: Verilere göre sadece 2025 yılında 1675 motosikletli kaza yüzünden hayatını kaybetti.
9: Yaya kaldırımından gider, yaya kızar.
14: Motorcular olarak bizler de kurallara uymazsak bu tip kazalar kaçınılmaz oluyor.
11: Motorcular trafikte otomobil sürücülerinin onları görmemesinden rahatsız.
16: Sürücüler de bizi görmüyorlar, aynalara bakmıyorlar.
17: Bunu taşıt olarak görmüyorlar.
13: Biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz.
11: Otomobil sürücüleri ise tam aksine çok hızlı araç kullandıklarını ve kuralları hiçe saydıklarını düşünüyor.
9: Yaya kaldırımından gider, yaya kızar.
18: Kendi canlarını da tehlikeye atıyorlar, bizi de tehlikeye atıyorlar.
3: Her motosiklet kullanan da bir değil. Önce bir onu söylemek lazım. Şimdi motosikletliler var, bir de motokuryeler var. Kendi şahsi motosikletini alıp onunla işe gidip gelen, dışarı çıkan, onların hepsi zaten tam teçhizatlı, yeleğini giyiyor, kaskını takıyor, kurallara da uyuyorlar. Ama motokuryelerle ilgili büyük problem var. Arabanın sağından birden fırlar, herhangi bir kurala uymaz, kask kullanmaz. Bu arada yollarda da sürekli denetimler oluyor ama dinleyen kim? Geçen gün benim aracıma da bir tanesi arkadan çarptı, sağ olsun. Tamponu verdi elimize. Ondan sonra bastı gitti. Yapacak bir şey yok. O yüzden bununla ilgili düzenlemelerin biraz daha artırılması, denetimlerin artırılması, motokuryelere teçhizatsız herhangi bir kaskı olmadan, kurallara uymadan yollarına gitmeye çalışanlara da ağır cezalar verilmesi lazım ki işte böyle sıkıntılar da olmasın. Devam edelim. Hasat bitti. Uykusuz nöbet başladı. Kastamonu'nun coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı kalitesini kazansın diye 15 gün tarlada bırakılıyor. Üretici ise milyonluk emek hırsızların hedefi olmasın diye gece boyu tarlada sabahlıyor.
17: Mecburen hırsızlara karşı tarlamızda beklemek zorundayız.
1: Toprağın tescilli incisi Taşköprü sarımsağı tarladan çıktı, hırsızların radarına girdi. Milyonluk beyaz altın serveti şimdi tarlalarda uykusuz gece nöbetleriyle korunuyor. Avrupa Birliği tescilli dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağında hasat başladı. Binlerce ailenin geçim kaynağı olan ve beyaz altın olarak adlandırılan sarımsaklar topraktan çıkarıldı. Ancak üreticinin mesaisi hasatla bitmedi.
19: Para kazanıyorsun.
1: Aromasıyla ünlü sarımsaklar kuruma için 15 gün tarlada kalacak. Emeklerini hırsızlara kaptırmak istemeyen üreticiler gece nöbetine başladı. Gündüz sıcakta çalışan çiftçiler gece sabaha kadar römorklarda nöbet tutuyor.
17: Şubat ayında biz bunun dikimini başladık. Sulaması, gübrelemesi, yani bütün çapası, her tarafını, her şeyini yaptık. Bu 15 gün boyunca tarlada kuruyacak.
1: Çadır kuran çiftçiler uzun gece mesaisini çay ve sohbetle geçiriyor. Gözünü tarladan ayırmayan üreticiler sabahın ilk ışıklarıyla yeniden hasada koyuluyor.
20: Yakın arkadaşlarla bir arada sohbetimizi de yapıyoruz. Yeme içme ikramlarımız da oluyor. Sabaha kadar uyumadan bir de öyle şeyimiz oluyor. Gündüz de devam. Tarlada çalışmaya devam.
1: Kuruyan sarımsaklar 6-7 boya ayrılarak satışa sunulacak. Emeklerinin karşılığını almak isteyen üreticilerin ise bir isteği var.
21: Devlet büyüklerimizden ricamız, bunun bir taban fiyatı olsa, bir büyük pazarı kurulsa daha değişik olur.
3: Edirne'deki Tunca Nehri'nde kuraklığın etkisiyle nehirdeki su seviyesi azaldı. Korkutan manzara ortaya çıktı.
22: Şu nehirlerimiz yani gerçekten çok güzel ama içine baktığımız zaman yani kirden geçilmiyor.
4: Nehirde sular metrelerce çekildi. Ortaya çıkan görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.
23: Ya bu çöpler, bu şeyler bence buraya hiç uymuyor. Bir an önce buraya bir el atsınlar.
4: Edirne'deki Tunca Nehri'nde yağışların yetersiz kalması ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla su seviyesi hızla düştü. Bir zamanlar coşkun akan nehir şimdi ise bu halde.
23: Heyecanla Edirne'ye geldim ama biraz üzüldüm yani.
4: Nehir yatağında daha önce görülmeyen adacıklar ve köprü ayakları ortaya çıkarken o manzarayla karşılaşanlar şaşkınlığını gizleyemedi.
23: Nehrin kenarını gelip gezdiğimizde çok şaşırdım gerçekten. Çok üzüldüm.
4: Yetkililere seslenildi.
23: Ya yetkililere şu pisliği temizlesinler, biraz turizme önem versinler.
3: Son olarak Türkiye Gazetesi'nden bir haberimizde bu saat diliminde noktalayacağız ve yeniden aranın ardından buluşacağız. Emeklilerin gözü mecliste, taban aylığı 23.552 liraya yükseltecek teklif bugün komisyonda görüşülecek. Ödeme takvimi de kısa sürede netleşecek. Emekliler bekliyor efendim. Acaba taban aylık ne kadar olacak? Tabii ki emeklilerimizin daha rahat şartlarda yaşaması için elden gelenin yapılması gerekiyor. Bugün de emeklilerin gözü kulağı burada. Tabii kademeli emeklilik bekleyenler de var. Birçok talebi olanlar var. Alt bantta görüyorsunuzdur zaten. Yazıyor vatandaşlar, biz de bunu istiyoruz diye. Sebebin etiketine siz de görüşlerinizi yazın, gönderin. Tüm Türkiye okusun. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
8: Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
9: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
10: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
10: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.
9: TGRT FM.
12: Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım düğünü günü, bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır. Tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni. Aşkın zincirini üzem, deli olam dağa düşem. Sensin düğünü gün endişem, bana seni gerek seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağın anda çağıra, bana seni gerek seni. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek. Mecnunlara Leyla gerek. Bana seni gerek seni. Ne tamuda yer eyledim, ne uçmakta köşk bağladım. Senin için çok ağladım, bana seni gerek seni. Cennet cennet dedikleri, bir ev ile birkaç huri. İsteyene vergil onu, bana seni gerek seni. Yusuf eğer hayalini düşte göreydi bir gece, terk edeydi mülklerin, bana seni gerek seni. Yunus çağırırlar adım, gün geçtikçe artar odum. İki cihanda maksudum, bana seni gerek, seni. Gün be gün artıyor benim dertlerim. Korkarım dünyada var bundan beter. Hamdolsun Mevlam'a bu kadar yeter. Bundan artık derdi verme ya Rabbi. Bu fani dünyada hiç dertsiz olmaz. Başa geleceğin hiç kimse bilmez. Rahmet deryaları çoktur, eksilmez. Deryadan rahmetin gönder ya Rabbi. Sam yeli de esti beni savurdu. Vücudumu kebap etti kavurdu. Yaren yoldaş benden hep yüz çevirdi. Sen nazar et bana aman ya Rabbi. Bağını görmüşem bülbüller örtmez. Ellerim kalkmıyor, ayağım gitmez. Yaren yoldaş gelip elimden tutmaz. Sen elimden tut da kaldır ya Rabbi. Der sümmani düştüm tükenmez derde. Mecnun gibi kaldım ah ile zarda. Bir alev almıştır vücudum narda. Yolum bedehşana düştü ya Rabbi.
13: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
9: TGRT FM.
14: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
13: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
14: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
15: TGRT FM Haber.
16: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
15: TGRT FM Haber.
17: Günaydın efendim, yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş. Hemen başlıklarımıza bakalım. Dünden ne kaldı, bugün ne konuşacağız? Biz neler yaptık şimdiye kadar? Başlıkların ardından etiketimizi de verelim. Üçüncü saat diliminde başlatalım efendim. Gelsin ekranlara. Artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ndeki törenleri eleştirenlere sert tepki gösterdi. Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den rahatsız olanlara hatırlatıyorum. Artık reddi miras yapan Türkiye yok dedi. Gelsin ikinci başlığımızda. O da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sözleri. Teyakkuzda ve uyanık olunmalı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde önemli mesajlar verdi Yılmaz. Geride kalan 10 yılı devletin yeniden yapılanma dönemi olarak tanımladı. Devlet gerekli dersleri çıkardı dedi. Bu tür yapılara karşı dikkatli olunmalı uyarısı yaptı. Üçüncü gündem maddemize geçelim. Dış haber. O da Trump Hürmüz'ün koruyucusu olacağız dedi. ABD Başkanı Donald Trump. Hürmüz Boğazı'nda İran ve bağlantılı gemilere yönelik ablukanın yeniden devreye girdiğini duyurdu. Trump, Boğaz'ın güvenliğini ABD'nin sağlayacağını ve buna karşılık %20 tazminat alacaklarını duyurdu. Gelsin dördüncü gündem maddesi. İki gündür en çok konuşulan konu. Haluk Levent, Ahbap'a yönelik soruşturma büyüyor. Depremzedeler için toplanan yardımların kumarda harcandığı ve asistan üzerinden para aklandığı iddiasıyla Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında başlatılan soruşturma büyüyor efendim. Beşinci ve son gündem maddesi de tabii ki futbol. Dünya Kupası. İlk finalist belli oluyor. Fransa ve İspanya bugün saat 22'de karşı karşıya gelecek. Bakalım kim kazanacak? Bakacağız detaylarına. Etiketimizi de verelim. Bugünkü etiketimiz sebebi ne? Sebebini etiketlerine yazın, gönderin, tüm Türkiye okusun. Günaydın Türkiye'nin 3. saat dilimi başlıyor.
18: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ndeki törenleri eleştirenlere sert tepki gösterdi. Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den rahatsız olanları hatırlatıyorum, artık reddi miras yapan Türkiye yok dedi. Az sonra. Depremzedeler için toplanan yardımların kumarda harcandığı ve asistanı üzerinden para aktadığı iddiasıyla Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında başlatılan soruşturma büyüyor. Az sonra. Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor. Fransa ile İspanya bugün 22'de karşılaşacak. Az sonra.
17: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 81 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 973 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Gizli tanık garsonun dijital verileri sayesinde 24 mahrem imam daha deşifre oldu. İşte detaylar.
18: Fethullahçı terör örgütü 15 Temmuz hain darbe girişimiyle yönetimi ele geçirmeye çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşu, milletin feraseti, vatansever polis ve askerlerin mücadelesiyle o girişim boşa çıkarıldı. Darbenin püskürtülmesinin ardından Fethullahçı terör örgütüyle kapsamlı bir mücadele başlatıldı. FETÖ'cü polis ve askerler ihraç edildi. Devlet kurumlarında yuvalanan FETÖ'cüler büyük oranda temizlendi ancak mücadele bitmedi. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonuyla 81 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
19: Açın bir polis! Açın bir polis aç!
18: Hedefte FETÖ'nün güncel ve mahrem yapılanması vardı. Operasyon kapsamında 973 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. En fazla şüphelinin Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunduğu açıklandı.
19: Hadi be, hadi. Gel.
18: Her iki bakanlık operasyonu aynı anda yaptıkları açıklamalarla duyurdu. Ortak açıklamada, aziz milletimizin destansı direnişiyle bertaraf edilen FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne karşı mücadelemiz, aradan geçen yıllara rağmen aynı kararlılık, dikkat ve hassasiyetle sürdürülmektedir denildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 15 Temmuz'un yüklediği tarihi sorumluluk doğrultusunda şehitlerin emanetine, gazilerin fedakarlığına ve milletin iradesine sahip çıkıldığını ifade etti. Öte yandan gizli tanık garson 2017'de bir cep telefonu ve 2 SD kart verip itirafçı olmuştu. Ortaya yeni veriler çıktı. Bu veriler sayesinde 24 mahrem imamın gizli çalışmaları belirlendi. Sözde imamların internet üzerinden görüntülü örgüt toplantıları yaptığı anlaşıldı. Deşifre olan FETÖ'cülerin yeniden güncel yapılanmaya hız verdikleri tespit edildi. Yurt genelinde yapılan operasyonlar sonucunda örgütle bağlantılı 704 şüpheli gözaltına alınırken 269'unun yakalama süreçleri devam ediyor. Yakalanan 170 aktif kamu personelinin 97'sinin İçişleri Bakanlığı'na bağlı, 14'ünün Adalet Bakanlığı'na bağlı, kalan 59 kişinin ise Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı personel olduğu öğrenildi.
17: Fethullahçı terör örgütünün tüm sırları bir deşifre oluyor. Kripto haberleşme uygulaması Bylog'da örgüt üyeleri isimle değil numarayla yer alıyordu. O numaraların örgüt hiyerarşisini ve kıdem sıralamasını gösterdiği ortaya çıktı. 215 binden fazla ID yani kimlik tespit edildi.
20: O millet Çanakkale ve milli mücadeleden sonra 15 Temmuz gecesi canıyla, kanıyla, bütün varlığıyla kıyamete kadar iftiharla anılacak şanlı bir destan yazmıştır.
21: Millete ve devlete ihanet ettiler. Demokrasiyi yıkmaya, darbe yapmaya kalktılar. FETÖ'cü hainler alaşağı oldu. Vatansız birer hain olarak yurt dışına kaçtılar. O hainlerin izi sürülmeye devam ediyor. Kripto haberleşme ağı Bylog'daki sırlar çözülüyor.
20: 15 Temmuz milletimiz için bir turnusol kağıdı vazifesi gördü. Milletin zaferine çamur atanlar ve gidişata göre pozisyon alanlar emin olun daima utançla anılacaklardır.
21: Bylog'da hainlerin ismi değil kendilerine tanımlanan ID yani birer numarası bulunuyor. İşte o numaraların örgüt içindeki hiyerarşi ve kıdem sırasını yansıttığı değerlendirildi.
20: Gazilerimizin, şehitlerimizin fedakarlıkları asla boşa gitmedi.
21: Bylog başlangıçta yalnızca örgütün mahrem yapılanması ve üst düzey isimleri tarafından kullanıldı. Daha sonra tabana da yayıldı. Emniyet ve MIT 215 binden fazla ID belirledi. Bylog ID listesinde ilk 100 içerisinde yer alan isimler örgüt içindeki kritik görevleriyle dikkat çekti. MIT kumpası davasında yargılanan tutuklu eski emniyet müdürü Erol Demirhan'ın numarasının 27 olduğu tespit edildi. 28 numaralı ID ise eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Kiremitçi'ye ait çıktı. İlk 100'de yer alan bir başka isimse 40 numaralı ID ile Hrant Dink suikastı davası sanıkları arasında yer alan Serkan Şahan oldu. 43 numaralı ID'nin sahibi Cengiz Özkan'ın Rusya Büyükelçisi Andrei Karlov suikastının planlayıcısı Cemal Karaatan'ın bağlı olduğu isim olduğu anlaşıldı.
20: Hainlere karşı duran, gövdesini siper edip o hayasız akını durduran, baş verip ama işgalcilere baş eğmeyen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
21: FETÖ'nün ABD yapılanmasında görev aldığı belirtilen Mehmet Yaşan'ın ise 49 numaralı ID'yi kullandığı belirlendi. Yaşa, FETÖ'cülerin 30 milyon dolarının Atlanta Star Chain isimli şirkette hiç edilmesinin aktörlerinden biri.
22: Milletin iradesini ortadan kaldırmayı hedefleyen bir ihanetle yüzleştik.
21: Bylog kayıtlarında yer alan dikkat çekici isimlerden biri de firari sözde gazeteci Cevheri Güven oldu. Güven ilk 1000 içindeki ID'ler arasında yer almasa da FETÖ'nün medya yapılanmasında ilk sırada. Uygulamada Güven'in ID'si 3320. Bu da Cevheri Güven'in hain terör örgütü için ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor.
17: Efendim, Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen büyük depremin ardından can kaybı 4.490'a yükseldi. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında yaşam umuduyla zamana karşı çalışmalarını sürdürüyor.
21: Venezuela'da felaketin bilançosu ağırlaşıyor. 24 Haziran'da peş peşe meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde ölenlerin sayısı 4.490'a yükseldi.
1: Marico! Marico!
21: Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez yaralı sayısının 16.740 olduğunu açıkladı. En büyük yıkım La Guaira'da yaşandı. Başkent Caracas ve Miranda eyaletlerinde kurulan geçici çadır kentlerin sayısı 108'e çıktı. Arama kurtarma ekipleri çöken binaların arasında zamana karşı mücadele ediyor. Yüksek sıcaklık, ağır koku ve sağlık riski çalışmaları her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Yaklaşık 120 bin aileye insani yardım ulaştırılırken hükümet yaklaşık 25 bin yeni konuta ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı felaketin yol açtığı hasarın 6,7 milyar dolar olduğunu hesapladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Amerika kıtası ofisi ise salgın hastalık, temiz su eksikliği ve sağlık hizmetlerindeki aksamanın yeni bir insani krize dönüşebileceği uyarısında bulundu. Enkaz başındaki ailelerse günler geçmesine rağmen umutlarını kaybetmiyor. Yetkililere çağrıları tek bir noktada birleşiyor. Daha fazla iş makinesi, daha fazla destek ve enkaz altındaki yakınlarına ulaşabilmek için zamanla yarış.
17: Allah yardımcıları olsun. Asrın felaketini düşündükçe, o gün yaşadıklarımızı göz önüne getirdikçe, ne zaman dünyanın herhangi bir yerinde deprem olsa tüylerimiz diken diken oluyor. Afrika'dan. Endişe veren bir uyarı geldi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren Ebola salgınının resmi rakamların çok ötesinde olabileceği açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü görünmeyen vakaların salgını kontrolden çıkarabileceği uyarısında bulunuyor.
21: Afrika'dan gelen uyarı dünyayı korkuttu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını kontrolden çıkabilir. Dünya Sağlık Örgütü yetkililerine göre salgının gerçek boyutu açıklanan rakamların 2 ila 4 kat üzerinde olabilir. Resmi verilere göre şimdiye kadar 1792 vaka ve 625 can kaybı kaydedildi. Ancak uzmanlar çok sayıda enfeksiyonun sağlık sistemine hiç yansımamış olabileceğini belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü tespit edilen her 5 yeni Ebola vakasından 4'ünün bilinen hastalarla bağlantısının kurulamadığını açıkladı. Bu durum virüsün sessizce yayılmaya devam ettiği ve bulaşma zincirlerinin izlenmesini neredeyse imkansız hale getirdiği anlamına geliyor. Salgına neden olan Bundibugyo Ebola türü için lisanslı bir aşı ya da özel bir tedavi bulunmuyor. Virüs Ituri'nin ardından Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tsopa eyaletlerine de yayılmış durumda. Yetkililer erken teşhis ve hızlı izolasyonun salgını durdurmak için en kritik adım olduğuna dikkat çekiyor.
17: Bir de piyasalara bakalım. Altında, dolarda, avroda son durum ne? Aynı zamanda kripto paralarda. Bir gelsin ekranlara. Tabii piyasalarda yeni yeni açılıyor artık. Dolar 47 lira 0.3 kuruştan işlem görüyor şu anda. Avro ise 53 lira 58 kuruş. Gram altın. Altının gramı şu an 6096 lira 81 kuruş. Ve yine bir düşüş var düne nazaran. Borsa İstanbul'da ise 14.092 seviyesini görüyoruz efendim. 14.092. Gelsin gram altında, çeyrek altında şu anda son durumda. Az önce dedik ya 6096 gram altın. Çeyrek altın 10.001 lira, yarım altın 20.001 lira, tam altın da 39.880 lira. Kripto paralara da bakalım. Bitcoin 62.702 dolardan işlem görüyor. Litecoin 43.8 dolar. Ethereum 1786.5 dolar ve Ripple'da 1.07 dolar efendim. Geldik saat başına. Yeniden bir gündeme bakalım neler oluyor Ankara'da. Dün biliyorsunuz kabine vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'ndeki törenleri eleştirenlere sert tepki gösterdi. Mehter Marşı'ndan Yeniçeri'den rahatsız olanlara hatırlatıyorum. Artık reddi miras yapan Türkiye yok dedi. İzleyelim.
2: Mehter Marşı'ndan Yeniçeri'den rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. Artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var.
3: NATO Liderler Zirvesi'ndeki törenleri eleştirenlere sert tepki gösterdi. Milli meseleler siyasi aparat malzemesi yapılamaz dedi.
2: 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötüdür.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. Muhalefete NATO Liderler Zirvesi üzerinden yüklendi.
2: NATO zirvesi iktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir. Eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin ise doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi külliyemizde atmaktadır.
3: Erdoğan'ın gündeminde kritik Ankara NATO Liderler Zirvesi de vardı. NATO'da yeni dönemin Ankara Zirvesi'nde somutlaştığını söyledi.
2: Ankara Zirvesi ülkemizin merkezi rolünün berraklaşmasına vesile olmuştur. Türkiye ise sahip olduğu askeri kabiliyet, diplomatik birikim ve savunma sanayi kapasitesiyle bu dönüşümün tam merkezinde NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır.
3: Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın ziyaretinin önemli olduğuna dikkat çekti.
2: Sayın Trump'ın devlet başkanı seviyesinde Amerika'dan Türkiye'ye 17 yıl sonra yaptığı resmi ziyaret fevkalade anlamlıydı. Kendisinin ülkemiz ve zirveyle ilgili övgü dolu mesajlarını da memnuniyetle karşıladık. Bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için Sayın Trump'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
3: Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamının ve bütçesinin genişletildiğini de duyurdu.
2: Bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz.
17: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde "Oradaydık, unutmadık, unutturmadık" adlı fotoğraf sergisi bir kez daha İhlas Holding'de açıldı. Sergide hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan fotoğraflar yer aldı.
4: Her bir kare o karanlık geceyi anlatıyor.
5: Bu görüntü darbenin sona erdiğinin ekranlardaki resmidir, ekranlardaki belgesidir. Bu görüntülerden itibaren bütün darbeciler, direnişe devam eden, hem İstanbul'da hem Anadolu'nun çeşitli yerlerinde devam eden darbeciler tamamen teslim olmuştur.
4: İhlas Haber Ajansı, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz gecesi kalkıştığı hain darbe girişimini ilk anlarından itibaren takip ederek dünyaya naklen yayın yapan tek yayın kuruluşu oldu.
23: Ayak sesi titretti yeri, elde bayrak, dilde tek bir koştu idi.
4: O gece İhlas Haber Ajansı muhabirleri İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanında hain darbe girişimini görüntüledi.
5: Bu hain darbe girişimini Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla ve milletimizin ferasetiyle sokağa inmesiyle önlenmiş oldu. Bu konuda medyanın da rolü çok büyük. İhlas Haber Ajansı olarak bu konuda çok büyük sorumluluk aldık.
4: Hain girişimin 10. yıl dönümünde o sergi bir kez daha İhlas Holding'in merkez binasında açıldı.
21: sergideki fotoğrafları o günü birebir yaşayan İhlas Haber Ajansı İstanbul 2. Bölge Müdürü Oğuzhan Güven anlattı.
6: Bu İhlas Haber Ajansı'nın özel fotoğrafı tüm dünyaya servis edildi. Bir vatandaşımızın sokağa inen, biraz önce bahsettiğim ferasetli vatandaşlarımızın tankların önüne nasıl yattığını, nasıl can siparane vatanını koruduğunu gözlemliyoruz.
21: Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TGRT Haber'e bağlanarak vatandaşları sokağa davet ettiği anlar darbe girişiminin seyrini değiştirmişti.
7: Rahmetli Batuhan Yaşar.
6: Evet. Batuhan abimiz, rahmetli Batuhan Yaşar, İstanbul Ankara Bölge Müdürü'ydü o zamanlar. Allah'tan rahmet diliyorum kendisine. Sayın Cumhurbaşkanımızı telefonla bağlayarak, görüntülü olarak tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye mesajlarını iletmesini sağladı.
21: Oradaydık, unutmadık, unutturmadık adlı fotoğraf sergisi yurdun birçok yerinde de vatandaşlarla buluştu.
6: Unutmadık, unutturmayacağız sloganımızdı bizim. Yeni nesile de unutturmak istemiyoruz. Bu sergimizin amaçlarından birisi de budur.
21: Hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü o gecenin fotoğraflarıyla bir kez daha anıldı.
17: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl öncesinde Esenler Belediyesi hazırlıklarını hızlandırdı. Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ilçedeki esnafa Türk bayrağı ve özel hazırlanan pankartları dağıttı. Vatandaşları çarşamba akşamı düzenlenecek yürüyüş ve demokrasi nöbetine davet etti.
8: ...15 Temmuz'u unutturmamamız gerekiyor. Milletle devletin, milletle komutanın, milletle liderin bir ve beraber olduğunda hangi belaları def edebileceğini gördüğümüz anlamlı bir hafıza.
21: Hafızalara kazınan o tarihi gece 15 Temmuz 2016. Fethullahçı terör örgütü hain darbe girişimine kalkıştı. Milletin beraberliğiyle o hainlere geçit verilmedi.
11: Allah bir daha yaşatmasın böyle bir şeyi, hainlere fırsat vermesin.
24: O akşam işte gördük, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i hepsi bir aradaydı yani. Önemli olan şu bayrağın bütünlüğünü koruyabilmemiz.
21: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı öncesinde Esenler Belediyesi de hazırlıklarını hızlandırdı.
8: Bir milletin millet olduğunu, bir milletin nasıl var olduğunu, bir milletin dünyaya nasıl örnek olduğunu, yeniden dünyayı öğrettiğimiz gecedir 15 Temmuz.
7: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı geride kalırken milli birlik ve beraberlik coşkusu Esenler'de yaşanacak.
8: Akşam namazıyla beraber sahra namazı kılacağız. Bayraklarımızla beraber meydana yürüyeceğiz. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz, gazi ailelerimiz ve Esenler'deki 7'den 70 her birimiz o gün yürüyeceğiz.
11: Esenler Sarı Başkanımızla millimizle beraberiz inşallah.
7: Bu kapsamda Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu Esenler esnafını tek tek ziyaret ediyor ve ay yıldızlı bayrağımızı esnafa teslim ediyor.
21: Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Mehteran takımı eşliğinde Esenler 4 Yol Meydanı'nda esnafları tek tek gezerek 15 Temmuz günü ilçede düzenlenecek programa çağrı yaptı.
8: İnşallah bu bayraklarımızı ve o pankartlarımızı, o düğümüzlerimizi, o afişlerimizi, camlarınıza asmanızı ve o akşamlarınızı da yürümenizi arz ediyorum. İnşallah.
11: Türk bayrağını, afişlerimizi hepsini asacağız. İnşallah o gün de orada olacağız uzakta.
17: Darbe girişiminde Üzeyir Civan hainler tarafından vurularak kolunu kaybetti. 15 Temmuz gazisinin 251 şehit verildiği o karanlık geceye tiyatro diyenlere de cevabı tokat gibiydi.
25: İki elimi havaya kaldırıp üzerlerine doğru koşarak gidiyorum.
21: Vatan savunması için 15 Temmuz'da sokağa çıktı. Hain darbeciler tarafından vurularak kolunu kaybetti.
25: Durun, yapmayın, silahlarınızı bırakın. Hepimiz kardeşiz diye bas bas bağırarak üzerlerine doğru koştuğum andı.
21: 15 Temmuz gazisi Üzeyir Civan FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminin 10. yıl dönümünde o karanlık gecede yaşadıklarını anlattı.
25: Asker polis kardeştir diyerek birkaç sefer slogan attırdım ki darbecilerin oyunlarına gelmesinler, vatanlarını ihanet içerisinde olmasınlar, uyansınlar ve uyandırmaktır oradaki tek gayem. Ama oradaki grup maalesef uyuyan bir gruptu.
21: Üzeyir Civan 15 Temmuz gecesi Orhanlı gişelerinde darbecilerle karşı karşıya geldi. Kolunu feda etse de o hainlere geçit vermedi. Tek koluyla vatana sımsıkı sarıldı.
25: Bu vatan hepimizin. Biz olduğumuz müddetçe bu vatanın sırtı Allah'ın izniyle yere gelmeyecektir.
21: 15 Temmuz gazisi o gece sokaklara birçok milletten insanın çıktığını belirtti. Üzeyir Civan kendisine Irak'ta Türkmen gençlerin yardım ettiğini söyledi. 15 Temmuz'da İslam dayanışması yaşandığını ifade etti.
25: Kendi canlarını orada seve seve riske atabiliyorlardı bizim vatanımız, bizim milletimiz için. Bu sadece İslam kardeşliğinin kaynağının gereğidir bu.
21: Üzeyir Civan 251 vatandaşın şehit olduğu 15 Temmuz'a tiyatro diyenlere tokat gibi yanıt verdi.
25: Ben onlar sadece ya yazıklar olsun başka bir şey diyemiyorum. Madem tiyatroydu, madem senaryoydu ya neden ATM'lere koştunuz? Neden benzinliklere koştunuz, marketlere koştunuz demek geliyor içimden. Ya bu vatan hepimizin, bırakın tiyatro senaryo yakıştırmasını. Bu ülke zarar görürse sen de göreceksin, ben de göreceğim.
17: Sıcak bir gelişme var efendim. Son dakika ibaresiyle ekranda görüyorsunuz. Ahbap soruşturmasında 17 gözaltı daha var. Detayları geldikçe de aktaracağız. Haluk Levent hakkındaki iddialar gündemdeki yerini korurken şarkıcı Atilla Taş sosyal medya hesabından bir video yayınladı ve ateş püskürdü. Taş toplanan bağışların amacı dışında özel uçaklarda ve kumarhanelerde kullanıldığını öne sürdü. Zehir zemberek konuştu. İzleyelim.
0: Gönderdiniz bu adama paraları. Bu da hangır hungur orada burada uçaklarda. Bak bakalım.

0: konutların devlet tarafından inşa edildiğini hatırlattı. Haluk Levent'in toplanan bağışları amacı dışında kullandığını öne sürerek topa tuttu.
1: Gönderdiniz bu adama paraları. Bu da hangır hungur. Devlet bir şey yapmıyor. Haluk Levent yapıyor. Helal olsun Haluk Levent'e. Ya tamam ben de muhalifim kardeşim de. Devlet ne yapmadı? Devlet elinden geleni yaptı. Git bak bakalım oraya. Haluk Levent mi yaptı oradaki evleri?
0: Zamanında desteklediği için de bin pişman olduğunu söyledi.
1: Ben demiştim. Ben deprem günü yazdım. Deprem günü yazdım. Dedim bu yapılacak iş değil Haluk. Çok destekledim biliyor musun? Buralara geleceğini tahmin etmedim ama olayları.
2: İlginç. İstanbul'da Beykoz Belediyesi'ne yönelik açılan davada eski belediye başkanı ve diğer sanıklar hakim karşısına çıktı. Mahkeme ara kararını açıkladı, bir sanık tahliye oldu.
3: İyi akşamlar.
4: İyi akşamlar.
3: Alaaddin Köseler. Benim.
5: Beykoz Belediyesi davası devam etti. Bir sanık tahliye edildi. Aralarında görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler'in de bulunduğu ihaleyi fesat karıştırma ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım suçlarından 4'ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
3: İyi akşamlar.
4: İyi akşamlar.
3: Alaaddin Köseler.
4: Benim.
5: Duruşmada Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen diğer soruşturma kapsamında Alaaddin Köseler'le dönemin Yapı Kontrol ve İmar Müdürü Ali Cihan Sakman'ın 2 Temmuz'da rüşvet alma ve icbar suretiyle irtikap suçlarından tutuklanması da belirtildi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Uğur İnci'nin tahliyesine karar verdi. Mahkeme ikinci iddianamenin beklenmesine hükmederek duruşmayı 9 Ekim gününe erteledi.
0: TGRT FM Haber.
6: Şimdi reklamlar.
7: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl

0: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Arkası Yarın.
1: Kır Çiçeği 12. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Senaryo Tayfun Türkili. Program yönetmeni Haluk Kesim. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç.
2: Hacer son zamanlarda iyiden iyiye değişmiştir. Üstelik de eve geç gelmeye başlaması huzursuzluğa sebep olmuştur. Hayati Bey Hacer'i kasabaya göndermeye karar verir. Bunu duyan Hacer halasıyla

0: kavga ederek evden ayrılır. Gideceği yerde Gönül'ün evidir. Hacer artık tamamıyla Gönül'ün ağına düştüğünden habersiz ona sığınır.
1: Hacer'i göremiyorum. Acaba gelmedi mi? En iyisi Serpil'e sorayım. Serpil!
2: Feride, bak Serkan gelmiş. Merhaba Serkan.
1: Merhaba Serpil. Merhaba Feride. Hacer'i göremedim de sana sorayım dedim.
2: Biz de göremedik. Henüz gelmedi.
1: Ya, peki dün gelmedi mi o?
2: Elbette geldi. O kadar merak etmene gerek yok. Birazdan gelir. Belki uyanamamıştır.
1: Haklısın da iki gündür göremeyince canım sıkıldı.
2: Anlıyorum.

0: Hacer, neredesin sen? Çok merak ettim seni.
1: Hayırsız, insan hiç arayıp sormaz mı?
0: Ne diyorsun sen? İki gündür peşindeyim. Ayrıca Overlockçı'ya geldiğimde meşgul müsün? Beni kabul etme lütfunda bile bulunmadın.
1: Yok, ben böyle bir şey demedim. Yanlışım var. Hatta o gün Overlockçı'ya giderken ikide bir de geri dönüp sana baktım.
0: İnan bana, ta kapıya kadar geldim.
1: Neyse, halam galiba annene olmaz demiş.
0: Bilmiyorum ama annem evliliğimizin olacağına inanmıyor. Halan senin ailenin kesinlikle razı olmayacağını söylemiş anneme.
1: Onlar hep böyle konuşurlar. Her şeyi kendileri biliyor.
0: Hacer, anlaşılan bu işi ikimiz kendi aramızda halledeceğiz.
1: Evet Serkan, ben de aynı fikirdeyim. Ama istersen okul çıkışında konuşalım bu konuyu.
0: Aman Hacer, bir günden ne çıkar? Bugünlük girme dersene. Seninle baş başa sahil turu yapalım. Hem de konuşuruz.
1: Ciddi misin?
0: Tabii ya, niçin geldim buraya sanıyorsun?
1: Madem öyle istiyorsun ben hazırım.
0: Sağ ol Hacer. Beni kırmadığın için teşekkür ederim.

0: Ne o Hacer? Niye dalgınsın?
1: Bilmem. Sanki geleceğimizi düşünüyor gibiyim.
0: Nasıl yani?
1: İkimiz etrafımızdaki engelleri aşarak mutluluğa kavuşacak güçte miyiz diye düşünüyorum.
0: Sen hiç merak etme. Ben evliliğimizin planlarını yaptım bile. Annemi ikna ettikten sonra oturduğumuz binanın alt katındaki kiracıyı çıkartacağım. Bizim evimiz olacak orası.
1: Abin ne diyecek?
0: Onun dairesi zaten hazır. Apartmanda 3 aile olacağız. Annem, abim ve ben.
1: İyi güzel de benim okul durumum, iş durumum ne olacak? Hem kiracıyı ne zaman çıkartacaksınız? Ya çıkmam derse? Mahkeme falan, iş uzayıp gidecek.
0: Yok canım, kiracımız çok iyi biridir. Bugün çık desek yarın evi boşaltır. Öylesine iyi bir insan.
1: O zaman ne yapacağız?
0: Diyorum ki ben evimizi hazırlayayım, alabildiğim kadar eşya alayım, sana haber veririm. Sonra doğruca nikah memurluğuna gideriz. Ne nişan ne diğer törenler, hiçbirine gerek kalmaz. Evlenir, evimize yerleşiriz. Teklifim nasıl?
1: Peki o zaman okulu bırakacak mıyım?
0: O önemli değil. Bıraksan da olur, devam etsen de. Önemli olan bizim evlenmemiz.
1: Çok iyisin Serkan. Oho, vakit hayli ilerlemiş. Hemen kalkmazsak işe geç kalacağım.
0: Peki Hacer. Seni işine kadar götüreyim.

0: Suzan Hanım teyze, nasılsınız?
1: İyiyim kızım. Hacer'i soracaktım.
0: Bugün okula gelmedi. Sizin haberiniz yok mu?
1: Var olmasına var da.
0: Eğer özel bir durumunuz varsa bizi ilgilendirmez tabii ki teyzeciğim. Ama Hacer bugün okula gelmedi.
1: Peki kızım, teşekkür ederim. En iyisi bir de iş yerine gideyim.
2: Bu işten bir şey anladın mı? Sabah Serkan geldi, şimdi de halası. Herkes Hacer'i arıyor. Nerede bu kız?
0: Dilerim başına bir şey gelmemiştir.
2: Bir şey diyeyim mi Serpil? Bu kız ilk geldiği günden itibaren kısa zamanda o kadar hızlı değişti ki, başına bir şey geldi dense şaşırma. Yazık oldu kızcağıza. Öyle de güzeldi ki.
0: Eğer güzel olmasa kendinde bu cesareti bulmaz, güzelliği için peşine düşenler olmazdı zaten.
2: Demek ki güzellik bazen başa bela olabiliyormuş.
0: Aman her neyse. Bize ne? Kendi düşen ağlamaz. Nişanlısını bırakıp İstanbul'a koştuğuna göre başına bir gelecek vardı zaten onun.
2: Tabii kızım. İnsan kendi şartlarını biraz hesaba katabilmeli.
0: Hızlı değişim her zaman baş döndürmez. Bazen de mide bulandırır.

0: Şey, bakar mısınız?
1: Ha, İşmaryon bacım, ne işin geldin?
0: Ben içeride çalışan Hacer'in halasıyım. Onunla görüşeceğim de.
1: Ha, tamam abla. Hele içeriye gidip bir sorayım bakayım. Ha abla, kapıda bir hanım var, Hacer'in halasıymış.
2: Ha, öyle mi? Dur bir dakika. Hacer, halan gelmiş kapıya. Ne cevap verelim? Seni alıp götürmek için gelmiş olmasın ha?
3: Gelirse gelsin. Görüşmek istemiyorum onunla.
2: O zaman yok diyelim, gitsin. Ne dersin?
3: Sen bilirsin.
2: Hacer içeride yok dersin. Nerede olduğunu da bilmiyoruz, tamam mı?
1: Peki abla. Burada yokmuş. O dediğin kızı da bilmiyorlarmış.
0: O halde Kemal Bey'le görüşeyim.
1: Aa, Kemal Bey her zaman burada olmaz ki. Yok yani.
0: Peki. Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Peki ben tek başıma terminale nasıl gidebilirim? Gitsem bile koca garajda Hacer'i nasıl bulurum? Ne tatlı hayallerle getirmiştim seni İstanbul'a. Acaba ben mi sahip olamadım bu kıza? Biz mi kabahatliyiz? Gerçekten evden kovmuş mu olduk onu? Hacer, neredesin kızım? Şimdi evden içeri girdiğimde karşıma çıksa. Halacığım bak, işte buradayım. Sana sürpriz yaptım. Aslında siz de beni göndermek istemiyordunuz değil mi? Geldim işte bak dese. Hacer. Kızım benim.

0: Hacer, birbirimizi öyle sevdik ki şekerim, düşmanlarımız çatlasın. Aklıma ne geldi biliyor musun? Bugün seninle birlikte oluşumuzu kutlayalım ha? Çılgınlar gibi eğlenebileceğimiz bir yere götüreyim seni ha, ne dersin?
1: Bilmem ki Gönül abla. Orada gene bana içki iç diyeceksen olmaz. Çünkü benim başım dönüyor, midem bulanıyor.
0: Hayır şekerim, nasıl istersen öyle olur. Ne istersen onu içersin, tamam mı? Ama lütfen artık eve gidelim diye tutturma ha?
1: Aslında haklısın. Hem efkar da dağıtırım. Bugün sabahtan beri moralim çok bozuk.
0: Ben de onu bildiğim için söylüyorum zaten.
1: Nereye gideceğiz? Bu yere hiç gittin mi ben?
0: Hayır, ilk defa gideceğiz. Çağlayan Night Kulüp. Oraya özgür gençler geliyor. Herkes dayanma gücüne kadar, sabahlara kadar çılgınca eğleniyor.
1: Bilmem. Sen gidelim dersen giderim.
0: Gidelim gidelim. Çok beğeneceksin.
1: Sen hep böyle mi yaşıyorsun Gönül abla?
0: Kızım, içimizdeki boşluğu başka türlü dolduramıyoruz. Yoksa huzursuz oluruz. Sen de öyle değil misin sanki? Arayış içinde olan herkes öyledir.
1: Sahi. Aklıma geldi. Mankenlik için çağıracaklardı beni. Oraya gitsek olmaz mı?
0: Oraya her istediğinde gidemezsin. Her podyuma çıkacak kızın belli imtihanlardan geçmesi lazım. Önce utanma duygusunu atması lazım. Sen henüz utanıyorsun.
1: Zamanla bu duyguyu yeneceğim Gönül abla. Ünlü bir manken olmak istiyorum.
0: Sen de bu güzellik varken çok ünlü olursun, çok.
1: Sahi mi Gönül abla?
0: Tabii kız. Hadi eve gidip akşam için hazırlık yapalım.
1: Olur.
2: Sevgili anneciğim ve babacığım, siz bu mektubu okurken ben İstanbul'da olacağım. Sizden izinsiz hareket ettiğim için özür dilerim. Ama Hacer'in hasretine dayanamadım. Onu alıp kasabaya geri getireceğim. Lütfen beni affedin. Oğlunuz Erol. Evet, mektup da hazır. Artık sabah erkenden yola çıkabilirim. Bekle Hacer, geliyorum.
3: Kır Çiçeği isimli oyunumuzun 12. bölümünü dinlediniz. 13. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Ecdat diyarı Balkanlara gidiyoruz. 5 ülkeyi kapsayan Balkan turlarımız ve erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için İkram Turizm. 444-57-26 ikramturizm.com.tr.
6: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
0: Reklamları dinlediniz.

Bugün ne kadar Türkiye'nin kuzeyi için yağıştan bahsetsek de Türkiye'nin güneyi çok sıcak. Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu'nun içleri, İç Anadolu bölgesinin güneyi. Bu bölgelerde hava sıcaklıkları yüksek, gece gündüz arasında da sıcaklık farkı gittikçe azalıyor. Yani bunaltıcı geceler gece uykusuz, gündüzde yorgun olmamıza yol açıyor. Ama bu mevsimin en büyük özelliği zamanın bir kısmını tatille değerlendirebilmemiz. Şimdi tatildeyseniz eğer biraz güneşten bahsedeceğiz size. Güneşin yararlı ve zararlı etkilerinden konuşacağız. Konuyla ilgili birazdan bir uzmanımızı ağırlayacağız ama biz de bugün programın hemen başında D vitamini sentezi için nasıl güneşlenmek gerektiğinden konuşacağız. Yine ikinci bölümde sağlık konusuyla ilgili başlıklarımız var. Değerlendirmeye çalışacağız. Bugün biraz da soğuk çorbalardan konuşacağız. Acaba içelim mi, içmeyelim mi, sever misiniz, sevmez misiniz? Detaylarda buluşacağız yine. Bugün yarın bu konular bizim gündemimiz olacak. Evet, D vitamini için vücut da güneşin gelmesi, güneşin değmesi şart. D vitamini bir hormon gibi çalışıyor ve bağışıklığımızı destekliyor. Ama peki doğru D vitamini sentezi için nasıl güneşlenmek lazım? Bir kere yemeklerden aldığımız kalsiyumun D vitaminine dönüşmesi için vücudumuzda bir sentez meydana gelecek. Bu güneşle meydana gelecek. Güneşin tenimize değmesi gerekecek. Ama biz güneş tenimize değdiğinde ya yanmaktan ya potansiyel olarak DNA hasarıyla birlikte kanser olmaktan korkuyoruz. Peki nasıl güneşleneceğiz? Güneşin dik geldiği saatlerde, bu çok önemli aslında, güneşin dik geldiği saatler aynı zamanda güneşin en kızgın olduğu saatler. İşte o güneşin dik geldiği saatlerde ten renginize bağlı olarak 10 ila 12 dakika, 15 dakika arasında herhangi bir koruyucu sürmeden, vücudunuzun tamamı değil ama mesela dirseğinizden itibaren kollarınız, avuç içiniz, yüzünüz, yine bacaklarınız, ayaklarınız olmak üzere ya da bunların bir kısmı olmak üzere güneşlenebilirsiniz. Ama bu sürenin 10-15 dakikayı geçmemesi gerekiyor. Beyaz tenlilerde 10 dakika, teninizin rengi koyulaştıkça 15 dakikaya kadar, belki 16-17 dakikaya kadar uzayabilir. Sonra gölgeye çekileceğiz, koruyucu süreceğiz. O koruyucunun vücudumuz tarafından emilmesini bekleyeceğiz biraz ve ardından tatilimize devam edeceğiz. Bu tatildeysek böyle. Peki günlük hayatımız, rutin, işimiz, gücümüz, evdeyiz, iş yerindeyiz, sokaktayız. Yine güneşin dik geldiği saatleri tercih edeceğiz. Bunlar iş yerlerinde genelde öğle yemeği araları. Evde de küçük bir mola vereceğiz. Balkon gibi, pencere önü gibi, teras gibi, bahçe gibi ya da iş yerinin bahçesi, kapısının önü, yine pencerenin önü gibi yerlerde. Yani herhangi bir koruyucu filtre olmadan, bu tenimize sürdüğümüz bir krem de olabilir, camların dışındaki filtre de olabilir. Bunlar olmadan 12 dakika, 15 dakika ten rengimize göre güneşleneceğiz. Sonra da penceremizi kapatacağız, içeri gireceğiz, günlük işlerimize devam edeceğiz. Bunun dışında güneşin zararlı etkilerinden korunmak için her zaman bir güneş koruyucuya, özellikle yüzümüzde leke vesaire olmaması için bir güneş koruyucuya ihtiyacımız olduğunu da unutmayacağız.

Evet, yaz mevsiminin dostu mu düşmanı mı güneş, buna uzmanlar söyleyecekler, bunu uzmanlar açıklayacaklar bize. Şimdi onlara kulak verelim.

Bugün güneşten konuşacağız. Güneş, güneşin olumlu ve olumsuz etkilerinden konuşacağız. Güneşin D vitamini sentezi için vazgeçilmez olduğunu biliyoruz ama her yaz konuştuğumuz bir şey var. Güneşin olumsuz etkilerinden korunabilmek için dikkatli olmalıyız. Sıcak saatlerde dışarıda olmamalıyız. Ama bununla birlikte yine de herkes tatilde güneşin daha bol olduğu, daha yakıcı olduğu yerlere gitmeye çalışıyor. Tatile gidecek olanlar güneşin olumsuz etkilerinden nasıl korunacaklar? Neden korkuyoruz güneşten bu kadar? Foto yaşlanma nedir? Hepsini az sonra dermatolog Gaye Ünal Sarıkan'dan öğreneceğiz. Sizin de tatil planlarınız vardır eminim. Tatilde nerelere gitmeyi düşünüyorsunuz, neler yapmak istiyorsunuz? Tatilde hep bir yerlere gitmekten bahsediyoruz ya, aslında bir yerlere gidemesek bile bulunduğumuz yerde her zaman yaptıklarımızın dışında farklı bir şeyler yapmak dinlenmek anlamına geliyor. Biz dinlenmeyi bazen sadece yatmak, uyumak, bazen elimizi, tırnağımızı, parmağımızı kıpırdatmamak olarak yorumluyoruz. O da değil. Aslında bedenen yorgunluğu çabuk atıyoruz üstümüzden de. Eğer zihnen yorgun bir yıl geçirdiyseniz onun olumsuz etkilerinden kurtulmak çok kolay olmuyor. Bir de gittiği yerde sıkılanlar var. Koşuşturmadan, telaştan, biraz stresten, heyecandan hoşlananlar ve tatilde gün boyu zaman sınırı olmadan bir yere yetişme telaşı olmadan hep aynı şeyleri yapmak, onların hoşlarına gitme ve onlar tatile gittiklerinde adeta yoruluyorlar. Sizin planlarınız içinde belki uzun zamandır görmediklerinizi görmek var. Belki yurt dışında yaşayan akrabalarınız var. Ya da yurt dışında bir ülkeyi merak ediyorsunuz. Bir de fırsatını buldunuz, gidip göreceksiniz. Belki köyünüz var, köyünüzde sizi bekleyenler var. Onları ziyarete gideceksiniz. Belki tatil yapmaya fırsatınız yok. Ekonomik olarak kriz sizi olumsuz etkiledi ve tatilin planını kurmak değil, adını duymak bile istemiyorsunuz. Hem güneşin olumsuz etkilerini konuşacağız. Güneşten nasıl korunabiliriz? Neden korunmalıyız? Foto yaşlanma nedir? Sadece yazın mı? Kışın nasıl korunabiliriz güneşten? Kışı geride bıraktık. Yaz mevsimi daha keskin bir güneş. Sabah kalktığımız andan itibaren güneşin sıcaklığını, yakıcılığını hissediyoruz. Peki bu yakıcılık sadece bir his mi? Acaba tenimiz bundan nasıl etkileniyor? Ve cilt kanseriyle güneşlenme arasında bir bağlantı var mı? Hepsini öğreneceğiz.

0: Hem dermatoloğumuz konuyla ilgili sizden gelen soruları da cevaplayacak. Sadece bugün değil, geçmiş günlerde de güneşle ilgili sorular sordunuz. Ben güneş kremi kullanıyorum. Acaba güneş kremi kullanıyorken de güneşin olumsuz etkilerine maruz muyum? Çocuğumu nasıl koruyabilirim? Çok beyazım ya da çok esmer tenliyim ben. Acaba hiç koruyucu kullanmasam ya da işte evde hazırladığım, kendi hazırladığım yağlardan sürsem de güneşin olumsuz etkilerinden korunsam mümkün müdür? Bilmiyoruz. Soracağız, öğreneceğiz hep birlikte. Ona göre de bir yol haritası belirleyeceğiz. Efendim, güneş bizim için vazgeçilmez. Canlıların hayatını devam ettirmesi için öyle uygun bir noktadayız ki aslında. Eğer dünya bu konumda, güneş bu konumda, bu açıda olmasaydı dünyada hayat da olmayacaktı. Dolayısıyla aslında müdahale etmemiz gereken şey dünya üzerinde yaptığımız değişiklikler sonrasında başımıza gelenler. Ozon tabakasının gittikçe erimesi, azalması, kalınlığını kaybetmesi, güneşten gelen olumsuz ışınların bizi daha fazla rahatsız etmesine yol açtı. Bu da gittikçe daha fazla korunmak anlamına geliyor. Sadece kendimiz değil, herkes, dünyada yaşayan tüm canlılar güneşin bu kavuruculuğundan olumsuz etkileniyor. İşte bir noktada konuştuğumuz, dertleştiğimiz küresel ısınmanın altındaki sebep de bu. Güneşin olumsuz etkilerinden nasıl korunabiliriz? Dermatolog Gaye Ünal Sarıkan hattımızda. Hoş geldiniz efendim.
1: Alo, buyurun.
0: Merhaba Gaye Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Biz dinleyicilerimize güneşin olumsuz etkilerinden nasıl korunabiliriz sorularının cevabını sizden alacağız. Dinleyicilerimiz adına soracağız. Öncelikle teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
0: Gaye Hanım, biz güneşten neden korkuyoruz? Önce oradan başlayalım. Her yaz aynı konuyu konuşuyoruz. Aslında kışın bile güneşten korunmak gerektiğinin altını çiziyoruz. Neden korkuyoruz güneşten?
1: Çok doğru yapıyorsunuz. Kışında korunma cümlesiyle. Neden korkuyoruz? Aslında korkmuyoruz. Güneşten faydalanmayı bilirsek, onun faydalarından nasıl yararlanacağımızı doğru bilirsek, güneş bizim için dost. Ama zararlı etkileri en çok deri yaşlanmasında, dolayısıyla da deri tümörlerinin aktive olmasında ya da yeniden ortaya çıkmasında, ilk kez ortaya çıkmasında rol oynuyor. Yani iki tane unsur var deri açısından bizi etkileyen. Diğer organlarımız için, kemik sağlığı için veya psikolojimiz için güneş ışığı gerçekten çok faydalı. Ancak deri kanserlerine yol açma riskinden dolayı ve hızlı deri yaşlanmasına yol açabileceği için güneş ışınları bize, özellikle de ozon tabakasının zararlı etkilerinin günümüzde ortaya çıkmasının sonucunda zararlı olabiliyor.
0: Peki nasıl bulacağız ortasını Gaye Hanım? Dediniz ki hayat için vazgeçilmez ama diğer taraftan da hem yaşlanmayı arttırıyor hem de cilt kanserlerinin ortaya çıkmasında ya da yeniden ortaya çıkmasında etkili. Ortayı nasıl bulacağız?
1: Çok doğru. O zaman güneş ışığının dik geldiği saatlerde güneşten mutlak korunmamız gerekiyor. Suyun içindeysek ya da kış sporları yaparken, kar ortamındaysak yine geçerli, sizin de az önce vurguladığınız gibi. Korunmanın yolları bir takım güneş koruyucularını dikkatli ve özenli seçerek kullanmaktan geçiyor. Giysilerimize dikkat ederek ve şapka kullanma alışkanlığını, geniş kenarlı, hatta siperli değil, geniş kenarlı şapka kullanma alışkanlığını edinerek ortaya çıkabilir. Korunma koşulları bunlardan geçiyor.
0: Neleri bilmemiz gerekiyor o zaman, isterseniz adım adım dinleyicilerimizle paylaşalım. Çünkü koruyucu pek çok üründen bahsediliyor.
1: Elbette.
0: Hatta kimileri diyor ki işte ben çok beyaz tenli değilim, kullanmayayım. Sadece beyaz tenliler mi kullanacak güneşin olumsuz etkilerine karşı bizi koruyacak bu ürünleri?
1: Soru yine çok vurgulayıcı. Kesinlikle sadece beyaz tenler değil, ama beyaz ten özelliği olanlar, yani beyazdan kastettiğimiz açık renk göz rengi olanlar, özellikle mavi göz rengi olanlar, biz dermatolog olarak deriyi tiplendiriyoruz. En riskli grup işte bunlar. Yani mavi göz rengi olanlar, açık ten rengi olanlar ve güneşte hemen kızaranlar, yani hiç bronzlaşma şansı olmayanlar. Bunlar en riskli grup. En riskli gruptan diğer gruplara doğru, yani deri rengi koyulaştıkça, göz rengi koyulaştıkça belki risk faktörleri artıyor, ama bu sefer de genetik özellikler, ailedeki özellikler veya güneş ışığında kısa sürelerde yoğun bulunma riski ortaya çıkıyor. Yani kısa süreli tatillerde hızlı güneşte kavrulma, tırnak içinde vurgulamak lazım, durumlarında güneş ışığından en fazla zarar gördüğümüz durumlar.
0: Biz hangi yaşa kadar en riskli gruptayız? Ten rengimiz elbette belirleyici ama bununla evet. birlikte yaş da önemli zannediyorum.
1: Kesinlikle. Yine çok doğru bir soru sordunuz. Çocukluk yaşlarında güneş ışığıyla yanmak durumu çok risk grubu. Özellikle bül dediğimiz içi su dolu kabarcıklarla, yani ciddi güneş yanıkları bir risk faktörü oluşturuyor. Bunu zaten çillenmelerle veya güneş lekelenmeleriyle de bilir başına gelen kişiler. Dolayısıyla erken çocukluk yaşında güneş ışığından daha yoğun korunmak. Bir de tabii ki deri kanseri riski yaş ilerledikçe daha fazla artacağı için özellikle squamous hücreli karsinom ve malign melanom ileri yaşlarda daha kolay ortaya çıkabileceği için de malign melanom en habis deri
0: kanseri. Evet, en korktuğumuz değil mi o?
1: Evet, evet, evet.
0: Peki.
1: Bu açıdan ileri yaşlarda da yine korunmak gerekiyor. Yani erken çocukluk yaşında güneş ışığına maruz kalıp güneş yanığı yaşamış olmak olumsuz bir faktör.
0: Yani ileri yaşta cilt kanseri açısından daha riskli olduğumuz anlamına geliyor.
1: Evet,
0: hatta
1: bütün kanser riskleri daha fazla arttığı gibi düşünebiliriz.
0: Yaş. Hatta zannediyorum doktorlar bunu soruyorlardı hastalara hikayelerini alırken, işte 20 yaşına kadar mesela ya da daha genç yaşlarda hiç ciddi güneş yanığı yaşadınız
1: elbette,
0: mı?
1: Elbette. Biz anamnez dediğimiz hasta gözlemlerini not alırken mutlaka onları kaydediyoruz. Benler açısından özellikle mevcut olan benlerden malign melanom dönüşüm riski de söz konusu olduğu için benlerin de çok ciddi ve özenli olarak kontrol edilmeleri gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda da tabii ki teknolojiden de yararlanmak durumundayız. Çünkü hekim olarak da sadece gözle bakarak bunların tanısını koyabilmemiz elbette mümkün değil.
0: Evet, peki adım adım gidelim dedim. Güneşin olumsuz etkilerinden korunmak için farklı faktörlerde ürünler var.
1: Evet.
0: Biz hemen en yüksek faktörden mi başlayacağız? Cildimize en uygun ürünü nasıl belirleyeceğiz?
1: Güzel bir soru yine. Şimdi koruma faktörleri biraz kafamızı karıştırıyor elbette. Burada en önemli unsur güneş korunma ürünümüzü yanımızda bulundurup sık aralıklarla kullanmak. Bunların özelliklerinin kimyasal ya da fiziksel olduğunu hekimimiz de tabii ki bizi yönlendirecek bu noktada birey olarak ona başvurduğumuzda. Şu çok önemli. Çocuklar için, yüz için, vücut için, bütün vücut için ayrı ayrı güneş korunma ürünleri var günümüzde. Ancak bazı standartların olması gerekiyor bu ürünlerde. O standartlar da şunlar. SPF diye kısaca özetlendirilen ve artı olarak yanında bir rakamla birlikte ifade edilen güneş korunma faktörleri, sun protection factor gibi kısaca özetleyeceğimiz bir ibare var. Bu ifadenin mümkün olduğu kadar yüksek olması, ama 30 plus dediğimiz, 30 artı dediğimiz zaman zaten artık bu bizim için uygun olan bir ürün. Genelde bizim için ürün uygun olan bir ürün.
0: Yani hepimiz aslında 30 plus ürünlerden mi tercih etmeliyiz?
1: Evet, özetle bunu söyleyebiliriz. Eskiden çok daha yüksek rakamlar vardı. Günümüzdeki konsensus sonucu artık bunlar çok fazla söz konusu değil. Bu önemli bir konu. Dolayısıyla güneş korunma faktörlerinin sayısının mümkün olduğu kadar 30 civarında olması, zaten artık bu şekilde çok fazla ifade edilmiyor dedim bu konsensus sonucunda. Dolayısıyla
0: ve sık sürülmesi
1: en önemli faktör bu. Yani ürünün yanımızda olup özellikle tatil ortamındaysak, yansımanın yoğun olduğu veya daha uzun sürelerle risk altında olduğumuz durumlarda mutlaka sık aralıklarla tekrarlanması. Bu sık aralığı da 2 saat gibi minimize belirleyebiliriz.
0: Yani denize, havuza girme haricinde 2 saatte bir, ama denize havuza girdiysek zannediyorum yineliyoruz değil mi?
1: Evet, ama denizde ve havuzda veya diye yine su ortamında bulunduğumuz göl, her neyse, bu durumlarda da daha fazla güneş ışığının olumsuz etkilerine maruz kaldığımızı unutmamamız lazım. Yani sadece kumsalda biz güneş ışığına maruz kalmıyoruz, suyun içindeyken de. Dolayısıyla olabildiği her an, her fırsatta bunları sürmemiz lazım diyebilirim.
0: Özellikle çocukları çok korumak lazım. Onlar
1: mutlaka, mutlaka.
0: Dertlerini çok da anlatamıyorlar. Biraz daha koruma altında olması lazım. Gelelim giysilere. Biz tatile gidecek olanlar için bu bilgiyi verdik ama bir parantez açalım. Herkes tatile gitmese de yine de güneşten
1: elbette
0: etkilenmeye devam ediyor.
1: Elbette.
0: Şehir hayatında günlük hayatını devam ettirecek olanlara ne tavsiye edeceksiniz?
1: Kesinlikle yine güneş korunma ürünlerini kullanmamız gerekiyor. Özellikle risk grubundaysak, demin söz ettiğim gibi ailede varsa deri kanseri öyküsü veya kendimizde varsa, deri tipi olarak çok açık tenliysek, şehir hayatında da mutlaka, hatta size şöyle söyleyebilirim, evin içinde ya da yaşadığımız ortamın içinde pencere camı kenarında bulunduğumuz uzun saatler varsa veya balkonda bulunuyorsak yine sürmemiz lazım. Yani ille sokağa çıkıp da ya da tatile gidip de güneş korunma faktörlü ürünleri kullanmamız şart diyemiyoruz günümüzde.
0: Demek ki güneş neredeyse koruma faktörü 30 plus olan üründe orada olacak.
1: Tercihan. Evet. Bu peki, doğru bir korunma olacak.
0: Peki giysilerimiz için ne söyleyeceksiniz?
1: Giysilerin tabii ki özel seçilmesi lazım. Renk açısından, güneşe geçirgenlik açısından, açık renk giysiler, mümkün olduğu kadar terletmeyen, terlemeyi de önleyen, hem diğer deri rahatsızlıkları riski açısından da güneş ışığını geçirmeyen, şimdi hani mayolar icat edildi. Bunlar işte tam diye bronzluk sağlıyor. İşte hı-hı, kapalı yerlerde de. Tabii biz bunları deri sağlığı açısından çok fazla tercih etmiyoruz.
0: Siz bronzlaşmayı, daha doğrusu insanların bronzlaşmasını çok tavsiye etmiyorsunuz galiba. Siz koyu renk değil de daha açık tenlilerin açık tenli kalmasından yanasınız. Dermatologlar son olarak bunu zaten savunuyorlar.
1: Doğru olan bu. Bunu savunuyoruz. Çünkü deri yaşlanması riski artıyor bronzlaştığımız dönemlerde. Hı-hı. Ama tabii ki eğer kolay bronzlaşan bir cilde sahipsek bu da bizim yanık olma, güneş yanığına maruz kalma riskimizi artırıyor şeklinde bir çıkartımda da bulunabiliriz.
0: Giysileriniz açık renkli olacak, kolay havalanacak, terletmeyecek, bol olacak, kesinlikle, doğal malzemeden üretilmiş olacak. Ve
1: şapkalar da önemli.
0: Koruyacağız yani güneşin bize mümkün olduğunca uzak kalmasını, gölgede en azından kendimizi hissetmemizi,
1: evet,
0: sağlayacağız.
1: Çünkü gölgede de yanma durumumuz söz konusu, evet, yansıma yoluyla.
0: Evet, peki.
1: Bir nokta var.
0: Buyurun.
1: Müsaadenizle.
0: Estağfurullah.
1: Güneş ışığıyla ciddi derecede etkilenen bir de dermatolojik hastalıklar var. Dermatozlar var. Deri hastalıkları güneş ışığına maruz kalmayla ortaya çıkıyor. Bunların en tipik örneklerinden birisi lupus eritematosus dediğimiz bir tablo. Toplum bilinçlenmesi açısından deri hastalıklarının güneş etkisiyle ortaya çıkanlarını da bilmemiz, bu konuda belki bizler de hekimler olarak bilgilendirmek konusunda sorumluyuz, görevliyiz. Bebekleri güneş ışığından koruma konusunda sorumluluğumuz yüksek. Bir diğer konu da deri kanseri ve deri yaşlanması dışında bazı günlük hayatta kullanmak durumunda olduğumuz ilaçların güneşe karşı duyarlanmamızı artıracağı bilinci. Örneğin içtiğimiz bitki çaylarının bile güneş ışığına karşı bizim bedenimizi, cildimizi duyarlandırabileceği halini de bilmemiz gerekiyor.
0: Tüm bitki çayları mı yoksa özel olarak?
1: Hayır. Bazılar için söz konusu olabilir bu. Yeşillerin bazılarının, örneğin bir incir sütüyle değindiğimiz zaman ya da bazı bitkilere değdiğimiz zaman oralarda lekelerin olabileceğini, hı-hı, bazı ekzema durumlarının, özel ekzema durumlarının olabileceğini bilmemiz lazım. Bunlar, hı-hı, bazı belki temel bilgiler. Bu konuşma arasında onu da vurgulamak, hı-hı, istedim.
0: Peki, teşekkür ediyorum bunun için. Bir sorum daha var. Biz
1: yaz
0: mevsiminde daha fazla su içelim diyoruz. Suyun cildin canlılığı, tazeliği, hayatını devam ettirebilmesi, esnekliği için sayılmaz faydası var. Yazın aynı zamanda güneşin olumsuz etkilerinden bizi korumak için de, koruması için de güneşten daha fazla istifade ediyoruz. Çünkü
1: elbette
0: terliyoruz. Biraz su ve yaz ilişkisine de bir dermatolog gözüyle değinir misiniz lütfen?
1: Memnuniyetle. Su elbette çok önemli çünkü su hayat, kaliteli su çok önemli. Bunu da özellikle altını çizerek vurgulamamız lazım. İçtiğimiz suyun cam şişelerde korunması çok önemli. Bunu da belki bir sosyal sorumluluk olarak vurgulamakta fayda var.
0: Plastik değil, cam şişelerde.
1: Kesinlikle. Güneşte beklemeyen, güneşe maruz kalmayan. Yani aslında tüketici olarak birçok şeyi ciddi biçimde sorgulamakla yükümlüyüz galiba. Su deri sağlığı için çok önemli. Çünkü kuruma yapıyor. Kserozis dediğimiz cilt kuruluğuna sebep oluyor. Tabii ki dıştan bazı nemlendiricileri kullanmak çok işe yarıyor. Bazı ekzema durumlarını deri yaşlanmasında çok işe yarıyor. Ama içimize aldığımız nemlendiriciler, işte bunun başında su geliyor, elbette çok önemli. Hı hı. Şöyle bir pratik bilgi verebilir miyim?
0: Hı.
1: Yaklaşık olarak kilomuzu biliyorsak, hı hı, kilomuza göre hesaplarsak, hani çok rakamsal, işte günde 2 litre 3 litre demekten ziyade,
0: hı hı,
1: tabii ki terlemeyle veya diğer doğal yollarla, boşaltım yollarıyla da sıvı kaybediyoruz ama mutlaka çıkardığımız su kadarının mislince su almamız lazım. Kaba bir fikir.
0: Evet.
1: Onun dışında da kilomuza göre 30 ila 40 her kilo başına 30 ila 40 mililitre gibi su tüketmemiz lazım.
0: Bunu da herkes kendisi için hesaplayabilir.
1: Aynen öyle. Bu pratik bir bilgi olabilir.
0: Şunu soracağım. Biz yazın çok soğuk su içiyoruz. İşte normal sıcaklıktaki bir suyu tercih etmiyoruz ama çok soğuk suyu doktorlar tavsiye etmiyorlar. Suyumuzun içine koyabileceğimiz birkaç yaprak nane, bir dilim limon ya da limon kabuğu acaba suya sağlayacağı ferahlıkla içimini kolaylaştırabilir mi? Çünkü pek çok kişi su içmiyor.
1: Bazı insanlar su içmeyi sevmiyor.
0: Evet.
1: Bunu vurguluyorsunuz. Katılıyorum fikrinize. Elbette neden olmasın? Hijyenik koşullarla böyle bir uygulama yapmak doğru olabilir. Daha keyifli hale getirebilir su içmeyi. Su çok önemli. Deri sağlığı için çok önemli. Vücudumuzun, metabolizmamızın çalışması için çok önemli. Çünkü zaten vücudumuzun büyük oranda hücrelerimizin içinde sıvı olması gerekiyor. Hücreler arası boşlukta sıvılarımız var. Damarlarımızdaki kan sıvı. Su çok önemli. Bu anlamda çok çok önemli. Dediğinize katılıyorum. Vücut ısısına yakın veya ortam ısısına yakın derecelerde içmek daha sağlıklı.
0: Efendim ben bugün için çok teşekkür ederim. En yakın zamanda sizi stüdyomuzda ağırlamak üzere güneş etkisini hissettirdikçe biz olumsuz etkilerini daha fazla konuşacağız gibi görünüyor.
1: Siz de çok güzel vurgulamalarda bulundunuz. Ben size teşekkür ediyorum.
0: Görüşmek üzere. Sağ olun.
1: Hoşçakalın. Sağ olun.
0: Efendim dermatolog Gaye Ünal Sarıkan bizimle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz. Kendisini uğurladık. Güneşin olumsuz etkilerinden nasıl korunabiliriz konusunu konuştuk.
2: Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

0: Önce çarptılar, sonra delilleri sildiler. Polisi bile yanıltıp suçsuz gence ceza kestirdiler. Ama hesaba katmadıkları bir şey vardı: tünelin güvenlik kameraları. Organize bir vicdansızlık, akıl almaz bir iftira. Yer Antalya. Arkadan hızla gelen motosiklet önündeki sürücüye çarptı. Sürücü Baki Cihangir metrelerce sürüklendi.
1: Orada üstüme gelip işte seni burada vururuz, döveriz, ne bileyim polise de kazada olduğunu söyleriz gibisinden konuşmalar yapıyorlar.
0: Yaralı halde tünelden çıkan Cihangir'in etrafını saran motosikletli grup ambulans çağırmak yerine genci tehdit etmeye başladı.
1: Bu insan olan, vicdan olan hiç kimsenin söyleyeceği bir şey değil. Çünkü ben orada suçlu bile olsam, birini çarpmış bile olsam sonuçta yaralıyım. Hani ki öyle bir şey yok zaten. Kamera kaydında her şey net ve açık.
0: Motosikletli grubun iftirası ne yazık ki olay yerine gelen polisi de yanılttı. Yaralı gence hem idari para cezası kesildi hem de olay yerini terk ettiği gerekçesiyle ehliyetine el konuldu.
1: Kazadan ziyade, aldığım darbeden ziyade beni üzen bu yapılan hareketler, yani bana atılan iftiralardır. Çünkü ben kimseye çarpmadım, ben kaçmadım.
0: Ancak gerçek tünelin güvenlik kameralarıyla ortaya çıktı. Baki Cihangir o gruptan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Yani her yanı kokudan geçilmiyor. Millet rahatsız oluyor. Bir misafir geliyor. Bu nece koku diyor yani.
0: Seçim bitti, vaatler uçtu. Geriye sadece lağım kokusu ve zehirli dumanlar kaldı. Tamamlanmayan tesis ve yanan çöpler Adana'ya Sıçalı'yı duman altı etti. Bir aydır sönmeyen yangın ve ağır koku yaşamı, tarımı ve hayvancılığı bitirme noktasına getirdi. Sorunun sadece seçimde hatırlandığını belirten Muhtar Emin Çabuk, 2026 yılı hedeflenmesine rağmen hiçbir adım atılmadığını söyledi.
3: Buranın 2026'da yapılacağını söyledi.
4: Bitmek üzere.
3: Bitmek üzere. Yani bir gelişme yok.
0: Vatandaş tepkili.
5: Çocuklarım hasta, kendim hasta. Gecesini elinde duramıyor, kara sinekliğinde duramıyor. Yani bunu bir gün önce temizleyeceklerse temizlesinler. Temizlemeyeceklerse bize yalan söylemesinler.
0: Kanserden yakınlarını kaybeden mahalleli çevre kirliliğinin ölümcül boyutuna dikkat çekti.
6: Bir sürü insan kanserden gitti. Benim babam kanserden gitti, amcam kanserden gitti. Kanserden bir sürü tedavi görenler var şu an.
0: Yassıçalı sakinleri artık boş vaat değil, nefes alabilecekleri kalıcı bir çözüm bekliyor. Jurassic Park serisinin unutulmaz yıldızı Sam Neill hayatını kaybetti. Doktor Alan Grant karakteriyle milyonların hafızasına kazınan Yeni Zelandalı usta oyuncu 78 yaşında öldü. Neil, 2022 yılında nadir görülen bir kan kanseri türüne yakalanmıştı. Kemoterapinin yetersiz kalmasının ardından uygulanan hücre tedavisiyle hastalığını yendiğini açıklayan oyuncu, kısa süre önce yeniden setlere dönmeye hazırlandığını söylemişti. Ünlü aktör The Piano, The Hunt for Red October ve Peaky Blinders gibi yapımlarla da sinema tarihine adını yazdırdı. This way, this way. 2022 yılında sinemaya katkıları nedeniyle şövalyelik unvanı alan Neil, ardında 150'den fazla yapım ve unutulmaz karakterler bırakarak hayata veda etti. Güneydoğu Bangladeş'te etkili olan muson yağmurları geniş bölgeleri sular altında bıraktı. Şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti. Afet yönetimi yetkililerine göre 1 milyondan fazla kişi ise sel sularının ortasında mahsur kaldı. Bandarman bölgesinde yollar sular altında kalırken toprak kaymaları ulaşımı büyük ölçüde durdurdu. Taşan nehirler çok sayıda köyü su altında bıraktı, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Suların çekilmeye başlamasıyla bölge halkı yıkılan evleri ve büyük hasarı görüntüledi. Gönüllüler afetzedelere sıcak yemek ve acil yardım malzemeleri ulaştırmayı sürdürürken uzak yerleşimlerin hala yeterli desteği alamadığı belirtiliyor. Taksiciler müşteri için tekme tokat kavga etti. İstanbul Tuzla'da iki taksici arasındaki tartışma büyüdü. Kavgada iki taksi şoförü birbirine girdi. Kavga müşteri alma sırası nedeniyle çıktı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Birbirine saldıran iki taksici daha sonra araçlarına binerek yola çıktı. Alevler geceye esir aldı. Kereste atölyesinden yükselen yangın kabusu köyün kalbine taşıdı. Olay Bitlis'in Hizan ilçesinin Kolludere köyünde Übeyt İnan'a ait kereste atölyesinde çıktı. Ahşap malzemelerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. Köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak alevler durdurulamadı. Atölyenin yanındaki eve ve köy mezarlığına sıçradı. İtfaiye ve köylülerin saatler süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında atölye, ev ve mezarlık zarar gördü. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.
4: Ya sucuk ya gel.
7: Bıçağı ısırıyoruz.
0: Kargayı beslediler, sucuk bile verdiler ama masadaki paradan oldular.
8: Kaçtılar. Vallahi Şaban parayı da vermiyor. Yiyor parayı.
0: Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir inşaatta çalışan işçilerin yemek yediği masaya bir karga geldi. Uzatılan yiyecekleri büyük bir iştahla yedi. İşçiler bardakta su da ikram etti.
4: Ağzını keser. Bıçağın ucunda tatlı bir şey olduğunu anladı. Su içmeyi biliyor musun sen? Hah. Biraz da su iç.
0: İşçiler ve karganın dostane sohbeti zaman zaman samimi anlara sahne oldu.
9: Tamam öğrendim tamam.
8: Oğlum bu sendikacı. Uzak dur karga. Gel aidat alır. Bunlar senden de aidat alır.
9: Aidat alır bak.
0: Ancak karnını doyuran karga bir anda masadaki parayı alıp kaçtı. Deyim yerinde ise besle kargayı, oysun gözünü sözü gerçek oldu.
8: Çavancım. Sen para yerine bir su iç.
0: İşçiler kargayı parayı geri vermesi için ikna etmeye çalıştı ancak karga aldırış etmedi. Uçup gözden kayboldu.
8: Şaban verdi parayı. Sinan Selam. En sonunda parayı da aldı.
0: İspanya'nın en tehlikeli festivallerinden San Fermin'de heyecan ve korku bir arada yaşanıyor. Pamplona şehrindeki festivalin 7. gününde de adrenalin zirvedeydi ancak kaza haberleri peş peşe geldi. Sabah düzenlenen koşuda 6 yarışmacı yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılardan 3'ünün kafa travması dahil çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Festivalde bir önceki günün bilançosu da ağırdı. Pazar günkü koşularda en az 9 kişi yaralanmıştı. Bu kez sokaklara çıkan ünlü Miura çiftliği boaları tarihi merkezdeki parkuru hızlı tamamladı. Öfkeli boalar dar sokaklardaki koşuyu 2 dakika 34 saniyede bitirdi. Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce katılımcı ve turisti çeken San Fermin, İspanya'nın en büyük kültürel simgelerinden biri. İngiltere'nin Whitcomb köyünde bu yıl 53.sü düzenlenen Dünya Bezelye Şutluğu Şampiyonası yine renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmacılar 3,7 metre uzaklıktaki hedefe tam 5 bezelye üfleyerek en yüksek puanı almaya çalıştı. Lazer nişangahlı bezelye tüfeklerinden klasik plastik üfleyicilere kadar birbirinden ilginç ekipmanlar kullanıldı. Kısacası bazıları gol attı, bazıları sayı yaptı. Buradaysa kazananı en iyi bezelye üfleyen belirledi.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
3: Sen de hayatın dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

Bizde buluşsuk soğuk çorbalardan bahsedeceğim. Kağıdınız, kaleminiz elinizde olsun lütfen. Anadolu kültürünün soğuk çorbaları bir başka hakikaten. Bu kültürün içinde içine ilave ettiklerinizi değiştirerek, yer yöre değiştirerek farklı lezzetler elde edebiliyorsunuz. İç Anadolu bölgesine biraz daha içine hamur ya da küçük tanecikler, işte nohut, bulgur, buğday ilave edilirken doğuya doğru gittiğinizde yöresel otların da yine bu çorbalara eklendiğini görüyorsunuz. Her biri çok lezzetli gerçekten. Yine Ege'ye doğru döndüğünüzde bu bölgeye özel otlarla yapılmış soğuk çorbalar, kale çorbaları ya da bu otların hazırlanmış o ayranlı ya da domatesli harca ilave edilmesiyle elde edilmiş tatlar çok seviliyor.

Çorba deyince her ne kadar aklımıza kış gelse de, ya içimiz ısınsın bir çorba içelim desek de, yaz mevsimi ve onun çorbaları da meşhur. Evet, mevsim sıcak olduğunda çorbalarımız soğuyor. Bu bir gerçek ama besin değerinden hiçbir şey kaybetmiyor. Yazın soframızdan eksik etmeyeceğimiz birkaç güzel çorba tarif edelim size. Bu çorbaların çoğu gücünü içine ilave edilen bakliyatlardan alıyor. Bulgur, biraz önce söylediğim gibi, ekleyebilirsiniz. Nohut, mercimek, buğday, yarma, bunların her biri içine ilave edilebilir. Yine yaz mevsiminin inanılmaz güzel otları var. Maydanozlar, naneler, dereotları, bunların her biri çorbaya çok yakışıyor. Yani basit olarak bir soğuk çorba yapmak istiyorsanız bilmeniz gereken iki temel unsur var. Biri, içine koyacağınız bakliyatların önceden haşlanmış ve kenarda bekliyor olması. Diğeri, yoğurt ya da domates, hangisinden bir baz hazırlayacaksanız ikisinin de kaliteli ve mümkün olduğunca çorba kıvamında, yani kalın olması.

Buğdayımızı güzelce yıkayıp haşlayalım. Kenarda yavaş yavaş tıkırdasın. Bu süre ne kadar uzarsa buğdayımızın içinin pişmesi ve nişastasını bırakması o kadar kolay olacak. Güzelce piştiğinden emin olduktan sonra altını kapatalım ve kenarda bekletelim, soğuyacak. Hatta dolaba koyabilirsiniz, daha da soğuk olsun. Diğer tarafta 3 su bardağı yoğurt kullanacaksınız. Eğer yoğurdunuz suluysa biraz süzme yoğurt ilave edebilirsiniz. Su hiç koymayacağız çünkü kullanacağımız buğdayın da suyundan ilave edeceğiz. Biraz tuz, yarım su bardağı kadar haşlanmış nohut, yarım demet dereotu, biraz kuru nane. Servis yaparken içine eğer isterseniz biraz buz bırakabilirsiniz ya da üzerine bir tatlı kaşığı zeytinyağı dökebilirsiniz. Bu da görüntüsünün güzel, içiminin daha lezzetli olmasını sağlayacak. Yoğurdu geniş bir kasede biraz tuzla beraber çırpacağız. Bu karışıma soğumuş buğdaylarımızı suyuyla beraber 4 kepçe şeklinde koyacağız. Burada kıvamına kendiniz karar verin lütfen. Buğdayı daha az daha çok olsun isteyebilirsiniz. Sonrası pürüzsüz oluncaya kadar karıştıracağız. Haşladığımız nohutları, ince kıydığımız dereotunu, üzerine kuru nanemizi servis edeceğiz. Servis ederken, yani porsiyonlarken de içine biraz buz koyup üzerine hafifçe zeytinyağı gezdireceğiz. Bu zeytinyağı isterseniz baharatlı bir zeytinyağı olabilir. İşte soğuk çorba hazırlamak bu kadar kolay.

Sadece bizim kültürümüzde değil, Anadolu'nun soğuk çorbalarına döneceğim tekrar, ama dünya mutfaklarında da soğuk çorbalar var. İspanya'nın güneyinde çok sevilen çiğ sebzelerden yapılan bir çorba.

ne ilave edeceğiz ve hepsini tek tek mutfak robotundan geçireceğiz. Bir karışım olacak. Malzemelerin posasını süzeceğiz, bir süzgeçten geçireceğiz. Son olarak bu karışıma biraz yağ, sirke ve baharat ekleyerek servis yapacağız.

Kışın bir yemek yapsanız önce çorba arkasından da yemeği servis edersiniz. Ama yazın cacık ve mesela patlıcan yemeği birbirine ne kadar yakışır? Aslında o cacık da çorbanın yerini tutacak. Çok sulu yapmazsanız eğer bir çorba kıvamında olacaktır zaten. Soğuk çorba doyurucu mudur? İçine ilave ettiklerimiz sanki bir sıcak çorbanın içindekiler gibi zaten. Sadece içinde protein olarak, hayvansal protein olarak et yok, et, tavuk vesaire yok. Ama içindeki yoğurt ciddi bir protein kaynağı. Bu da onun doyurucu olmasını sağlıyor. Peki bu soğuk çorbaları nasıl farklılaştırabiliriz? Her yörede yetişen bitkilerin, sebzelerin bu çorbalara ilave edildiğini görüyoruz. Biraz önce kaleden bahsettim. Ege'de, Ege mutfağında ya da Trakya'da kale çorbalara, yemeklere, salatalara çok ilave edilir. Doğuya doğru gittiğinizde bu daha baharatlı, daha ıtırlı, başka otlara dönüşebilir. Güneyde, Ege'nin içlerinde yine kekiye dönüşebilir. Aslında bu çorba biraz da sizin hayal gücünüze hitap eden bir çorba.

Buğday yerine bulgur olur mu? Olur elbette. Eğer taneleri irice bir bulgurunuz varsa onunla da güzel bir yaz çorbası, soğuk çorba yapabilirsiniz. Bir su bardağı haşlanmış nohut, bir su bardağı haşlanmış bulgur, 4 su bardağı yoğurt, biraz nane, su, tuz ve zeytinyağı, malzemelerimiz bunlar. Nohutu haşladıktan sonra suyunu süzeceğiz. Burada bir kritik nokta var. Aynı zamanda nohutun kabuklarını çıkartmak. Bu çok önemli çünkü böyle bir çorbanın içinde ağzınıza nohutun kabuğunun gelmesini istemezsiniz. Nohutun kabuklarının soyulması, ayıklanması gerektiğini hatırlatalım tekrar. Bulguru yine üstüne su ilave ederek haşlayacağız. Bulgur pilavı yapar gibi düşünün ama biraz daha sulu bırakabilirsiniz. Öncelikle bir kaba yoğurdu alacağız. İstiyorsanız eğer bulgurunuz suyunu çektiyse biraz su ilave edebilirsiniz. Ardından nohut, bulgur, nane koyup güzelce karıştıracağız. Tuzuna bakacağız. Biraz bekleyelim ki malzemeler yoğurdun o ekşi güzel tadını çekebilsin. Sonrasında isterseniz üzerine zeytinyağı, isterseniz pul biber serperek servis edebilirsiniz.

Bu tür soğuk çorbaların bir özelliği var. Mutlaka tüm malzeme soğuk olarak kullanılmalı. Hani nasıl kek yaparken her şey oda sıcaklığında olsun. Sütünüzü, yumurtanızı, yağınızı dışarıda bulundurun. Bunları çırparken her biri aynı sıcaklıkta bulunsun diyorsak, işte soğuk bir çorba yaparken de mutlaka önceden bütün malzemelerinizin hazırlanıp soğutulmuş olması gerekiyor. Yani ayranın içine sıcak bulgur ya da nohut ilave etmeyeceksiniz ya da yoğurdun içine. Dolayısıyla mutlaka bunların, eğer hazırlayacaksanız, bir gün önceden hazırlanmış dolapta bekletiliyor olması lazım. Karıştıracağınız zaman tekrar dışarı çıkartacak, karıştıracaksınız, artık tek bir kabın içine girecekler. Kapağını güzelce kapatıp yine dolapta servis saatine kadar bekleteceksiniz. Soğuk olması çok önemli. Eğer yoğurdunuz biraz kalın olduysa suyla seyreltmek yerine içine buz parçaları koyabilirsiniz. Bu hem çorbanızı biraz daha soğutacak hem de içen kişiye ayrı bir keyif verecek. İçinde buz taneleri ayrıca güzel görünebilir. Bu durumda biraz da çorbanız kıvamını açmış olacak. Her biri, her bir tarifte yöresel tatlar vardır.

dedim. Bu yöresel tatların özellikle dereotu gibi, nane gibi, kekik gibi sizin bölgenizde yetişen otlardan olması çok kıymetli. Ama en çok ne yakışıyor derseniz nane ve dereotunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

0: şimdi reklamlar.
1: Tatil başlıyor mu? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Bugün yaz gebelerinin bilmesi gerekenleri konuşacağız sizinle birlikte. Bu konuyla ilgili olarak da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Nihan Özdemir bizimle birlikte olacak. Nihan Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Nihan Hanım.
0: Kolaylıklar diliyorum öncelikle. Güzel bir gün, güzel bir hafta sonu diliyorum.
1: Ben de aynı şekilde size.
0: Teşekkür ederiz. Nihan Hanım bugün yaz gebelerini konuşacağız. Sıcak bir yaz devam ediyor. Bazı yerler için hava yağışlı ve serin geçse de orada da nem gebeleri rahatsız ediyor. Bir kere yaz gebelerinin bilmesi gerekenleri konuşalım. Beslenmeyi konuşalım. Egzersizi, yürüyüşü konuşalım. Su içmeyen gebeleri, tatil planlayan gebeleri. Bu yayında anne adaylarının bu mevsimde dikkat etmesi gereken her şeyin altını çizelim istiyoruz.
1: Tabii ki. Ben de elimden geldiğince sorularınızı bilgilerimle yanıtlamaya çalışırım.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi yaz gebeleri deyince aslında gebeliği ilk 3 ay olarak planlıyoruz. 3 ay, ikinci 3 ay ve üçüncü 3 ay. Her 3 ay içinde baktığınızda hangi ayda olursa olsun tüm gebelerin yaz mevsiminde dikkat etmesi gerekenler nedir diye sorayım. Sonra da belki aylara göre dikkat edilmesi gerekenleri özelleştirmek istersiniz.
1: Şimdi ilk etapta yaz aylarında bütün aylardaki gebelerimizin ilk dikkat etmesi gereken şey su içimi. Yani sıvı alımımız. Özellikle su olarak söyledim. Çünkü biz sıvı dediğimizde gebelerimiz bunu işte içtiği çay, kahve, meşrubat gibi şeyleri de sıvıya dahil edebiliyorlar. Ama bunun özellikle ve özellikle günde 3-4 litre su tüketimi şeklinde olması lazım. Çünkü yaz aylarındaki fark aslında fark etmeden terlemeyle de kaybettiğimiz sıvının yerine konma ihtiyacı. Bunun dışında bütün aylardaki gebelerimizin gene dikkat etmesi gereken ki az sonra bundan daha detaylı olarak da bahsedeceğiz. Konusu ödem. Yaz aylarında ödemimiz çok daha fazla olacak ilk 3 ayda da, ikinci 3 ayda da, son 3 ayda da. Bu ödemi de azaltmak için aynı şekilde sıvı alımının günde 3-4 litre olması çok çok önemli. Bütün aylar için özellikle söyleyebileceğim bu.
0: Öncelikle sıvı alımını bu mevsimde anne adayları ihmal etmemeli. Başka sıvılar tüketmeyi suyla karıştırmamalı ve mutlaka 3-4 litre su tüketmeli. Peki anne adayı yeterince su tüketmezse bebek bundan olumsuz etkilenir mi?
1: Evet bundan evet olumsuz olarak etkilenir. Özellikle ilk 3 ayda her ne kadar olmasa da ikinci 3 ay ve son 3 ayda bebeğin suyunun azalması direkt olarak etkiler. Annenin sıvı alımının azalması. Çünkü bu bir denge içerisinde. Annemiz sıvı alacak, bebeğin suyu da bunun dengesinde olacak. O yüzden bu direkt olarak bebeğin de suyunu etkiler.
0: Dolayısıyla bu su eksildiğinde özellikle son 3 ayda belki de erken doğumu tetikleyecek bir takım istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir.
1: Kesinlikle öyle. Zaten erken doğum katılmalarımızın bu NST takiplerinde özellikle karşılaştığımız en büyük sebebi annenin dehidrate yani vücudunun susuz kalması oluyor.
0: Yani biraz belki su içtiğinde kendisi daha rahat oluyor. Bebeğin hareketleri de daha rahatlıyor. Bebeğin su içinde olduğunu anne adayının yaz, kış, ilkbahar, sonbahar her ayda mutlaka hatırlaması lazım.
1: Kesinlikle aynen öyle.
0: Peki gelelim annelerin çok şikayeti olan yaz mevsiminin şişliklerine. Yine ilk 3 ayda belki çok fark etmiyoruz ama sonra mevsim ilerledikçe, aylar ilerledikçe bakıyoruz ki anne ister istemez kendini şiş hissediyor. Eller, ayaklar çok kötü, hareket kabiliyeti azalmış. Bu ödemler için yapabileceği bir şey var mı annenin ve neden oluşur?
1: Ödemler genellikle özellikle ilk 3 ayda çok karşılaşmıyoruz. Karnımız büyümeye başladıktan sonra tabii ki alt bacak tarafına doğru giden damarlarımızdaki baskıdan dolayı oluyor. Yaz aylarında olmasının sebebi özellikle sıcaklıkta vücudumuzun dengesinin değişmesi tabii ki. Ama karın büyüdükçe de zaten normalde ödem karşılaştığımız bir problem. Ödem yapmak için tabii ki yapabileceğimiz bir sürü yöntem var. En önemlisi bunların içerisinde hareketli olmak. Yani hareketsiz kalmak ödemimizin özellikle oturarak masa başı çalışan gebelerimizde en büyük karşılaştığımız problem oluyor. Onların ben her zaman masa başı işte yapmalar, saat başı kalmak 10 dakika yürümelerini öneriyorum. Onun dışında zaten hareketli olan bir gebede ödem daha az karşılaştığımız bir durum. Ama burada amaç bizim vücudumuzda nasıl değil de yukarıya doğru kanı yöneltmek olduğu için ayakları hafifçe kaldırarak akşamları uzatmak. Onun dışında masaj bacaklara çok önemli. Tabii şimdi ödemde atlamamamız gereken bir nokta da var. Bazen ödem zehirlenmesi dediğimiz rahatsızlığın bir parçası olabiliyor. O yüzden günlük kalsiyon ölçümleri özellikle yazılarında karşılaşıyoruz. gebelik zehirlenmesi durumuyla mutlaka mutlaka günde bir kez tansiyon ölçümünde eğer böyle ciddi bir ödem varsa öneriyorum.
0: Eğer ödem ciddiyse ve hareketli olmaya rağmen geçmiyorsa mutlaka bunu doktoruyla paylaşmasını da önerelim değil mi Nihan Hanım?
1: Kesinlikle doktoruyla paylaşacak. Tansiyon ölçümünü de günde bir kez yapacak. Bir de ödemin tabii ki nerelerde olduğu da çok önemli. Ayaklarda en çok gebelikte biz ödemi bekliyoruz. Ama bu ödem göz çevresine yerleştiyse, ellerde bir ödem varsa ve bu hareketleri engelleyecek şekilde oluyorsa bunu mutlaka doktorumuzla paylaşmalıyız.
0: Bu durumda aslında bir de tuz tüketimini gündeme getirelim mi? Yaz mevsiminde tuz tüketmek ya da tuzu tamamen kesmek anne adayı için ne ifade eder?
1: Aslında bunu çok yanlış bilinen, yani doğru bilinen yanlışlardan diyebilirim. Ödemim var, ben tuzu kesinlikle kesmeliyim şeklinde. Ama değil, çünkü vücudumuzun o tuza da ihtiyacı var, bir dengeye ihtiyacı var. Ve aslında aldığımız, tükettiğimiz tuzla ilgili değil bu. Tuzu evet bir miktar azaltabiliriz tabii ki yemeklerimizde ödemimiz varsa, ama azaltsak da o ödem geçmeyecektir. O yüzden dengeli bir beslenme programıyla günde bir saadet olan, mesela ben mutlaka öneriyorum vücudumuzda sodyuma da ihtiyacı olduğu için. Yani şöyle söyleyebilirim, tuzu kesmek ödemin geçmesi için bir çözüm değil aslında.
0: Beslenme konusunda belki buna tekrar değineceğiz. Çünkü yaz beslenmesi nasıl olmalı diye detaylı olarak soracağım, ama şu hareket kısmı ile ilgili özellikle çalışan anneler için, bütün gün oturuyorlar, saat başı bir 10 dakika yürüsünler dediniz. İş yerinde dışarıda çıkmadan bu sıcak havada rahatlıkla bir 10 dakika yürüyüş yapabilirler. Belki işte ofisler arasındaki yolu merdiveni biraz uzatabilirler.
1: Evet. Merdiveni inip çıkabilirler. Ben özellikle ödem konusunda merdiveni inip çıkmayı öneriyorum. Tabii ki doktoru tarafından belirtilmiş bir erken doğum tehlikesi ya da düşük tehlikesi gibi bir durum yoksa gebe anne adayımızın. Mutlaka ofiste de çalışıyorsa, ofis ortamında o kadar bir yeterli alan bile yoksa en azından iki kat merdiveni inip çıkması bile bacaklarındaki kan bulaşımını arttıracaktır.
0: Peki gelelim bu hareketliliğin güne yayılmasına. Özellikle bu sıcak havalarda anneler pek dışarı çıkmak istemiyorlar. Çünkü hava sıcak, sıcak çarpmasına karşı da korunmaya çalışıyorlar. İki canlılar, hareketleri daha zor. Ama hiç yürüyüş yapmamak, hiç hareketsiz, tamamen hareketsiz kalmak da önerilmiyor. Peki anne adayları yazın hangi hareketleri nasıl yapmalı?
1: Anne adayları aslında eğer evdeyse ben şöyle öneriyorum. Tabii ki hani bu noktada özellikle ülkemizin sıcak, çok sıcak, yani mesela güney bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi gibi gündüz dışarı çıkılamayacak durumlarda bir alışveriş merkezlerini tercih edebilirler yürüyüş için. Onun dışında aslında internette çok güzel gebe pilatesi, gebe yogası, gebe egzersizleri şeklinde egzersizler bulabilir. Bunları evde yapabilirler. Ama akşam saatlerinde hava serinlediğinde yine bir imkanı varsa yürüyüş yapması gerçekten çok önemli. Yani ev içinde de olsa hareketli olmak, oturup kalkmak tam ziyade yani bir takım işte bu mat pilates, mesela eve bir mat alınabilir ve gebe pilatesi videoları çok yaygın artık. Bu tür egzersizleri mutlaka yapmalılar.
0: Hangi aylar için daha çok pilatesi öneriyorsunuz?
1: İlk 13 hafta genellikle bizim düşük tehlikeli hastalarımız olduğu için bunu bir eğitmen kontrolünde yapmak daha doğru. Evde yapılacak hareketler bilmeden bir tehlikeye sebep olabilir. Ama ilk 13 haftadan sonraki 2. 13 hafta ve 3. 13 hafta döneminde kesinlikle ve kesinlikle bu egzersizler aslında doğumun kolaylaşması için de önemli.
0: Peki o egzersizler içinden böyle anlatabileceğimiz, yani özellikle pilates topu artık bütün gebelerin neredeyse hamile kaldığını öğrendiği andan itibaren evlere giren bir şey oldu. Doğum yaklaştıkça da pilates topuyla paylaşılmış pek çok sosyal medyada video görüyoruz. Biz de Bebeğimle Mutluyum'da paylaşıyoruz zaman zaman. Sizin de belki sayfanızda var. Bu anlamda evet. Pilates topu doğum yaklaştıkça daha mı kıymetli hale geliyor?
1: Pilates topu kesinlikle daha kıymetli hale geliyor. Bu aslında oturup kalkıp yaylanma hareketi dediğimiz hareket. Perine bölgesine.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sen de hayatın dolu dolu tat. Aç bir meysu, dolu dolu hayat.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber.
6: Gayretlerinizi makbul, neticelerinizi hayırlı kılmasını niyaz ediyor. Esenliklerle dolu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Bugünkü grup toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından, televizyon ekranları, radyo kanalları ve sosyal medya platformları vasıtasıyla takip eden aziz vatandaşlarımıza şükranlarımızı iletiyorum. Gönül ve kültür coğrafyalarımızda nice müşkülata rağmen şahsiyetini muhafaza ederek haysiyetli bir hayatın mücadelesini veren tüm kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu mümtaz çatısı altında sizlerle bir kez daha bir araya gelmekten bahtiyarlık duyuyor. Her birinizi en derin kardeşlik duygularımla ve muhabbetle kucaklıyorum. Değerli dava arkadaşlarım, tarihin bazı perdeleri vardır. Sadece geçmişte olup biteni göstermekle kalmaz, içinde yaşadığımız zamana da çarpıcı bir şekilde ayna olur. Henüz görünmeyenin işaretlerini, bilinmeyenlerin haberini ve geleceğin muhtemel istikametlerini de aynı anda sezdirir. Bazı meclisler vardır ki yüzeyde yalnızca devlet başkanlarının teşekkürlerinden ibaret görünse de derinlerdeki niyetleri, milletlerin karakterlerini, saklı kalmış güç merkezlerini ve zamanın henüz duyulmayan ayak seslerini tek bir mekanda düğümler. Bazı şehirler vardır ki el sahibi yaptıkları hadiseyle değil, hadisenin ruhuna kazandırdıkları mana ve tarihin akışına attıkları imzayla hüviyetlerini tasdik eder. İşte Ankara böyledir. Polatlı bozkurlarından yankılanan top seslerine rağmen adımlarını geriye kaçırmayan, Sakarya'nın kanla yoğrulmuş siperlerinde milletimizin varlık yokluk imtihanına şahitlik eden, ulusta duaların tekbirlerini ve istiklal yeminlerinin birbirine karıştığı büyük direniş iradesinin ilk meclisin duvarlarına sindiği Ankara, dün esarete geçit vermeyen, milli mücadelenin karargahı, bugün ise dünya liderlerini ağırlayarak küresel siyasetin rotasını çizen pusuladır. Ankara, işgal kapıya dayandığında geri çekilmeyen iradenin, yokluk içinde devletimizi küllerinden yeniden doğuran ateşten gömlek giyip milletine istiklal biçen ferasetin adıdır. Bir zamanlar direnişin karargahı olan bu aziz şehir, bugün küresel güvenlik mimarisinin tartışıldığı, uluslararası platformlara ev sahipliği yaparken, yeni dönemin stratejik tartışmalarına istikamet kazandıran bir merkez olduğunu göstermiştir. Bu sebeple Ankara'da toplanan NATO zirvesini alalade bir diplomasi faaliyeti gibi okumak eksik, sığ ve sakat bir değerlendirme olacaktır. Ankara'da 70 yılı aşan ittifak hukukunun muhasebesi yapılmış, soğuk savaş yıllarının hayalet cephe hatlarından bugünün çok katmanlı güvenlik bunalımlarına uzanan uzun yolun hesabı görülmüştür. Ankara'dan 5 maddenin müşterek savunma ruhundan Ukrayna'ya verilen askeri desteğin geleceğine, 50 milyar doları aşan yeni tedarik hamlelerinden savunma sanayinde ortak üretim arayışlarına, Avrupa'nın yıllarca ertelediği caydırıcılık açıklarından müttefikler arasındaki ambargo ve kısıtlama çelişkilerine, İran'ın nükleer programlarından Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer emniyetine, Suriye'de açılmak istenen yeni sayfadan Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan hassasiyetlerimize kadar geniş bir güvenlik kuşağının bütün açmazları aynı anda ele alınmıştır. Ankara'da müttefikliğin yalnızca kameraların parlak ışıkları altında verilen pozlardan, kriz günlerinde yayınlanan yavan kınama mesajlarından, kürsülerde cilalanmış cümleleri birbiri ardına sıralamaktan ibaret olmadığı, hakiki müttefikliğin hakkaniyet, samimiyet, üretim, paylaşım ve dayanışma üzerine bina edileceği açıkça anlaşılmıştır. Zira devletlerde, ittifaklarda kürsülerden haykıran süslü beyanların geçici cazibesiyle değil, badire anlarında sınanan sadakatlerin, yük omuzlara çöktüğünde gözlerin çevrildiği adaletin, gecesini gündüzüne katarak çalışan iradenin gösterdiği sebatla ayakta durur. Kadim Türk devlet mirası bu hakikati zamanın aşındıramadığı bir mutlak esas olarak akıllarımıza nakşetmiştir. Binye Tonyuk'un bin yıllık aşkın zaman önce Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım derken anlattığı şey ne kadar yorulduğu değil, devleti kurmanın, devleti yaşatmanın ve milleti felaketten sakınmanın bedelinin ne denli ağır olduğudur. Bugün de karşımızdaki resim aynı duruma işaret etmektedir. Şimdi size soruyorum. Zamanın akışını kim okuyacaktır? Görünürdeki sükunetin altında kaynayan kazanların ateşini kim teşhis edecektir? Müttefiklik sözlerinin arkasındaki samimiyet derecesini kim ölçecektir? Dostluk beyanlarının satır aralarında saklanan menfaat hesaplarını kim fark edecektir? Krizlerin gölgesinde kurulan yeni denklemleri, diplomatik tebessümlerin gerisindeki soğuk hesapları kim görecektir? Kim sabretmeyi bildiği kadar set çekmeyi, müzakere etmeyi bildiği kadar hakkını müdafaa etmeyi gösterecektir? Cevap bellidir. O da Türkiye'dir. Türkiye, NATO'da yalnızca stratejik konumuyla değil, tarihi birikimi, devlet tecrübesi, siyasi iradesi ve milli kudretiyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin eriştiği siyasi ve stratejik seviye Ankara zirvesinde bir kez daha tebarüz etmiştir. Bugün NATO yeni bir devrin şafağındadır. Bu devir yalnızca savunma bütçelerinin sağına sıfırların eklenip rakamla büyütüldüğü bir devir değildir. Bu devir kağıttaki taahhüdün fabrikada üretime, üretimin sahada kabiliyete, kabiliyetin caydırıcılığa, caydırıcılığın da barışın teminatına dönüşeceği yeni bir merhaledir. Böylesi bir çağda güvenlik, yalnızca bütçenin büyüklüğüyle değil, o bütçeyi kabiliyete çevirecek üretim sürekliliğiyle ölçülecektir. Bugün NATO'nun önündeki mevzu aslında budur. İttifak bu yeni güvenlik çağının idrakine varmış mıdır? Külfet ve yük paylaşımını gerçek bir adalet zeminine oturtacak mıdır? Savunma sanayini birkaç ülkenin imtiyazlı alanı gibi görmekten vazgeçecek midir? Müttefikler arasında örtülü ambargo, lisans kısıtlaması, siyasi blokaj ve tedarik engeli gibi İttifak hukukunu yaralayan çelişkileri ortadan kaldırabilecek midir? Ankara Zirvesi işte bu soruları NATO'nun önüne koymuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın savunma sanayi kısıtlamalarının sona erdirilmesine dair çağrısı Ankara Zirvesi'nin başlıca ikazlarından biridir. CATSAT yatırımlarının kaldırılması ve F-15 sürecinin yeniden ele alınması yönünde beliren irade önemlidir. Ancak üzerinde durmamız gereken husus, Türkiye'nin yıllardır karşı karşıya bırakıldığı haksız muamelenin ittifak düzeninde meydana getirdiği itimat aşınmasını gidermektir. Zira Türkiye'nin sahadaki fedakarlığını kabul edip savunma kabiliyetini siyasi hesapların konusu yapmak akıl kârı değildir. Şayet bugün şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harp envanterlerinde yerli ve milli üretim oranımız %80'leri aşıp muazzam bir şahlanışa dönüşmüşse, bu görkemli tablo milletimize dayatılan esaret cenderesinin nasıl parçalandığının resmidir. Bu sebeple Türkiye namına bu saatten sonra atılacak her olumlu adım bir lütuf değil, geç de olsa, güç de olsa hakkaniyet ve hakikat ibresinin yerini bulmasıdır. Değerli milletvekillerim, yeni güvenlik çağının en çekici taraflarından biri de uzay ve veri ve istihbarat boyutunun artık savunmanın ayrılmaz parçası haline gelmesidir. Bu bakımdan imece başlığı son derece anlamlıdır. İmecenin NATO'nun uzay ufkunda yeni bir kabiliyet olarak gündeme gelmesi, Türkiye'nin savunmayı yalnızca karada, denizde ve havada değil, uzayda da düşünen bir devlet aklına ulaştığını göstermektedir. İmece, Türk mühendisinin mavi gökleri aşan kabiliyeti, semaların ötesini görüp feza karanlığını albayrağımızla aydınlatmayı düşleyen milli teknoloji hamlesidir. Uzayın zifiri karanlığını delip geçen imece, gök kubbeyi yırtan Kaan'ın çelik kanatlarından kendini gösteren irade, yerli ve milli savunma davamızın insansız muharebede sahasındaki öncüsü Kızıl Elma, göklerdeki yeni nizamın habercisi olan Akıncı ve Aksungur, mavi vatanın engin sularında tüm heybetiyle süzülen TCG Anadolu ve Milkem şaheserleri, karada düşmanın yüreğine korku salan Altay tankımız, tehditleri berhava eden Tayfun ve Bora füzelerimiz, vatan sattığını uçtan uca saran çelik kubbemizin kilit taşları, mesafesindeki siper ve hisar sistemlerimiz, karada, denizde, havada ve uzayda hükümranlık haklarımızın tavizsiz muhafızlarıdır. Böylesi devasa bir envantere elbette kolay ulaşmadık. Can Azerbaycan Türk'ü merhum şair Hüseyin Cavit'in dizelerinde ifade ettiği gibi, her karanlıkta çırpınır bir nur, her hakikatte bir hayal uyur. Karşımızdaki bu muzaffer tablo, karanlıkta çırpınan nurun seher vaktine kavuşmasının, sabırla büyüyen hayallerin çelikten hakikatlere dönüşmesinin adıdır. Türkiye imkansız da sonra da otur izle dediğimiz noktada yedi düvele seyrettirdiğimiz nihai utkudur. Yıllarca ilmek ilmek dokunan o vakur sabrın, ambargoların paslı prangalarını söküp atan Türk mühendislerimizin keskin zekalarının, savunma sanayinde ter döken işçilerimizin emeklerini bereketli mahsulüdür. Atalarımızın dediği gibi, kimi komşular insanı mal sahibi yapar. Savunma sanayindeki bu emsalsiz şahlanışın kökleri doğrudan doğruya maruz kaldığımız tarihi dayatmaların o çetin tecrübelerinde aranmalıdır. Kıbrıs Barış Harekatı'nın hemen ardından boynumuza dolanmak istenen ambargo kemetleri, terörle mücadelede sahnelenen o iki yüzlü diplomasi, F-35 dehlizlerinde kurulan sinsi tuzaklar ve CAÇSA yaptırımlarıyla örülen suni duvarlar, asil milletimize kendi göbeğini kesmekten başka hiçbir yol bırakmamıştır. Ram olmayı elinin tersiyle iten Türk devleti, asil fıtratının gereğini layıkıyla yerine getirmiş, kendi öz cevherine rücu ederek etrafındaki muhasara çemberini paramparça etmiştir. Asırlar evvel otağını bizzat kuran kılıcını kendi ölçüsünde döven, sancağını en ön safta göğüsleyen o kudretli ruh, çağımızda yerli ve milli savunma sanayimizle yeniden hayat bulmuştur. Şunu çok iyi biliyoruz ki, semaları titreten füzelerimizin, ufukları Türk milletinin hasımlarına dar eden savaş uçaklarımızın ve deryaları yaratan gemilerimizin asıl kudreti, o çeliğe can veren Türk ordusunun şanından neşet etmektedir. Bu muazzam gurur, merhum şairimiz Yahya Kemal Beyatlı'nın o muazzam dizelerinden bizlere seslenmektedir. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselen ezanlara müeyyed namın galip et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Değerli dava arkadaşlarım, NATO Ankara zirvesi müzakerelere devam ederken dünyanın dikkati bir anda Ankara ile Hürmüz Boğazı arasında bölünmüştür. Zirve devam ederken Trump mutabakat sürecinin kendisi için bittiğini ifade etmiştir. Bu gelişme yalnızca Washington-Tahran hattında yoğunlaşan gerilim ile nükleer program başlığı altında sarmala dönen İtilafın ifadesi değildir. Daha iki hafta önce bu kürsüden mutabakat sözlerine ilişkin duyduğumuz memnuniyeti ve fakat temkinli yaklaştığımızı söylemiş, verilen sözün nihayete ulaşmasının önemini ifade etmiştik. Devletler arasında tesis edilen mutabakatın itibar ve bağlayıcılığına vurgu yapmıştık. Diplomasinin barışa susamış insanlığın ağzına bir parmak bal çalmak için kullanılan geçici bir aldatmaca mı, yoksa savaşın yolunu kapatacak samimi ve kalıcı bir çözüm iradesi mi diye sormuştuk. Henüz kısa bir süre önce bölgeye umut veren, çatışmanın ateşini kesen ve nihai anlaşmaya ulaşılması için bir takvim ortaya koyan mutabakatın daha bir ay geçmeden etkisizleştirilmesi, ardından İran topraklarının yeniden bombalanması, barış ihtimaline duyulan güveni sarsmıştır. Burada hadiselerin sırasını tersine çevirmemek lazımdır. İran mutabakatın tarafıyken saldırıya uğramıştır. İran şehirleri bombalanmış, İran vatandaşları hayatlarını kaybetmiş, ülkenin egemenlik sahası askeri müdahalenin hedefi olmuştur. Bu gerçek görmezden gelinerek Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı kapatma yönünde daha sonra aldığı kararları, öncesinde hiçbir gelişme yaşanmamış gibi müstakil bir saldırganlık başlığı altında değerlendirmek doğru, hakkaniyetli ve vicdanlı bir yaklaşım olmayacaktır. Sebep sonuç, sonucu sebep gibi göstermek, hakikati baş aşağı çevirmekten başka bir anlama gelmeyecektir. İran'ın ülkesine yönelen saldırılar karşısında güvenliğini koruma, egemenlik haklarını müdafaa etme ve milletin can emniyetini sağlama hakkı vardır. Hiçbir devlet imza attığı mutabakatın kendisini koruyacağına inanırken ansızın bombalanmayı sineye çekmek mecburiyetinde değildir. Hiçbir millet topraklarına düşen bombaları sükunet telkinleriyle karşılamak zorunda değildir. İran'dan itidal bekleyenlerin öncelikle İran hedef alan askeri müdahalenin hangi meşru gerekçeyle bağdaştığını izah etmeleri gerekmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın nükleer programını, bölgedeki askeri faaliyetleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin emniyetiyle ilgili kaygılarının olması da elbette tabidir. Bu kaygıların müzakere masasında ele alınması, denetlenebilir hükümlere bağlanması ve karşılıklı güvencelerle giderilmesi mümkündür. Nitekim varılan mutabakatın maksadı da budur. Ancak güvenlik kaygısı bölgemizde daha büyük bir kriz ve kaos meydana getirmenin gerekçesi yapılamaz. Devletler arası münasebetler bir gün geçerli sayılıp ertesi gün keyfe keder gerekçelerle hükümsüz ilan edilen şahsi tasarruflarla değil, ahde vefa ilkesiyle yürütülür. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın mutabakat benim için bitti açıklaması bu nedenle sorunludur. Mutabakat bir şahsın değil, devletin taahhüdüdür. İran'la bugün varılan mutabakatın yarın kolaylıkla terk edilmesi yalnız Tahran'ın değil, gelecekte Washington'la masaya oturacak bütün başkentlerin zihninde aynı soruyu doğuracaktır. Buhran kazanı ne zaman yeniden kaynamaya başlayacaktır? Kargaşanın fitili hangi bahaneyle tekrar ateşlenecektir? Müzakere masasının altına döşenen saatli bomba ne zaman infilak edecektir? Barış ümidi hangi hesap uğruna bir kez daha kursaklarda bırakılacaklardır? Bu sorular cevapsız bırakılamaz. Üstelik söz konusu açıklamanın NATO zirvesi sırasında yapılması da başlı başına düşündürücüdür. NATO'nun caydırıcılığı yalnız askeri envanterin büyüklüğüne, savunma harcamalarının miktarına veya hareket kabiliyetinin genişliğine dayanmaz. İttifakın gerçek kuvveti, üyelerinin sözüne duyulan güven, alınan kararların öngörülebilirliği ve müttefiklik hukukunun muhafazasıdır. Uluslararası bir mutabakatın süratle terk edildiği, askeri müdahalenin müzakerenin önüne geçtiği bir vasatta aynı anda ittifak hukukundan, karşılıklı güvenceden ve müşterek güvenlikten söz etmek ciddi bir çelişki doğuracaktır. Bir taraftan müttefiklere uzun vadeli taahhütler verilirken, diğer taraftan birkaç hafta önce imzalanan bir mutabakatın sona erdiğinin açıklanması kaçınılmaz olarak güvenilirlik meselesini gündeme taşıyacaktır. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması da işte bu kopuşun ardından meydana gelmiştir. Hürmüz'de oluşan tabloyu İran'ın sebepsiz veya keyfi bir tasarrufu gibi takdim etmek gerçeklerin yalnızca yarısını anlatmaktadır. Hürmüz, dünya ekonomisinin, enerji arzının, deniz ticaretinin ve milyonlarca insanın geçim şartlarının birbirine bağlandığı stratejik bir geçittir. Burada yaşanan her kesinti, petrol ve doğal gazı taşıyan gemilerden başlayarak üretim maliyetlerine, ulaşım giderlerine, gıda fiyatlarına ve nihayet vatandaşların sofrasına kadar uzanacaktır. Hürmüz'deki kilitlenmenin anahtarı da, kaynağı da mutabakatın bozulduğu yerde aranmalıdır. Müzakere masasının hükmü korunup askeri yöntemlere müracaat edilmesi de bugün Hürmüz Boğazı'nın kapanmasını değil, nihai anlaşmanın hangi esaslar üzerinde yükseleceğini konuşuyor olacaktı. Bu nedenle öncelikle saldırılar durdurulmalı, mutabakatın ihlal edilen hükümleri yeniden işler hale getirilmeli, taraflar karşılıklı yükümlülüklerine riayet etmelidir. Barış kapısı kısa süre önce aralanmıştır. Bu kapıyı yeniden kapatan gelişmelerin üzerine soğukkanlılıkla gidilmelidir. Barışın önüne düşen gölgeyi kaldırma sorumluluğu mutabakatın taraflarına aittir. Amerika Birleşik Devletleri askeri müdahalenin müzakereyle bağdaşmayan sonuçlarını görmeli ve verdiği taahhütlerin gereğine dönmelidir. İran'daki Hürmüz'deki geçişlerin yeniden emniyet içinde yürütülmesi sağlamalıdır. Hürmüz'den yükselen gerilim daha büyük bir felakete dönüşmeden durdurulmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da barıştan yana tavizsiz tavrını kararlılıkla sürdürecek ve bölgesel istikrarın korunması adına üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam etmelidir. Unutmayalım ki savaşın kazanan olmadığı gibi verilen söze sadakatin kaybedeni de olmayacaktır. Değerli milletvekilleri, Ankara zirvesinin ardından Avrupa başkentlerinde yeniden ele alınması şart olacak. Brüksel koridorlarında tekrar gündeme oturacak en mühim başlıklardan biri Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakere sürecidir. Avrupa'nın stratejik geleceği yeniden masaya yatırılmalı ve hakkaniyetli bir gelecek planı oluşturulmalıdır. Çünkü bugün Avrupa'nın karşı karşıya bulunduğu sorunlar artık eski ezberlerle yönetilemeyecek kadar ağırlaşmıştır. Enerji arz güvenliğinden düzensiz göçe, savunma kapasitesinden demografik daralmaya, tedarik zincirlerinden ekonomik rekabete kadar uzanan geniş bir alanda Avrupa yeni bir yol ayrımına gelmiştir. Bu yol ayrımında görmezden gelmesi mümkün olmayan bir hakikat vardır. O hakikatin adı da Türkiye'dir. Ukrayna sahasından Karadeniz'e, Balkanlardan Kafkasya'ya, Doğu Akdeniz'den Orta Doğu'ya kadar uzanan geniş jeopolitik kuşakta Türkiye'nin bulunmadığı hiçbir güvenlik denklemi kalıcı olamayacaktır. Türkiye'nin hesaba katılmadığı hiçbir enerji koridoru sürdürülebilir olamayacaktır. Türkiye'nin dışarıda bırakıldığı hiçbir bölgesel istikrar projesi başarıya ulaşamayacaktır. Bu durum bir temenni değil, değişen dünyanın ortaya çıkardığı stratejik bir gerçektir. Ne var ki Avrupa Birliği uzun yıllardır bu gerçeği görmek yerine günü kurtaran siyasi reflekslerle hareket etmeyi tercih etmiştir. Türkiye'nin üyelik süreci teknik kriterlerden çok siyasi ön yargılarla değerlendirilmiştir. Aşılması gereken fasıllar bloke edilmiş, yerine getirilmesi gereken yükümlülükler ertelenmiş, verilen sözler tutulmamış, Türkiye'nin haklı beklentileri sürekli başka gündemlerin gölgesinde bırakılmıştır. Bu yaklaşım yalnızca Türkiye'ye değil, Avrupa'ya da zarar vermiştir. Çünkü Avrupa Birliği Türkiye'yi bekleme odalarında tutarken kendi stratejik ufkunu daraltmıştır. Türkiye'yi dışarıda bırakarak Avrupa'nın daha güçlü olacağını düşünenler bugün karşı karşıya kaldıkları güvenlik ve istikrar sorunlarına dönüp bakmalıdır. Sorulması gereken sorular şunlardır. Türkiye'nin dışlandığı yıllar Avrupa'ya ne kazandırmıştır? Göç krizleri mi çözülmüştür? Enerji güvenliği mi sağlanmıştır? Savunma kapasitesi mi güçlenmiştir? Jeopolitik kırılganlıklar mı ortadan kalkmıştır? Bunların hiçbirisi gerçekleşmemiştir. Aksine Avrupa her geçen gün daha fazla stratejik belirsizlikle karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci artık yalnızca üyelik müzakereleri başlığı altında ele alınabilecek bir mesele olmaktan çıkmıştır. Mesele Avrupa'nın kendi geleceğini nasıl tasavvur ettiğidir. Mesele Avrupa'nın jeopolitik gerçeklerle yüzleşip yüzleşemeyeceğidir. Mesele Avrupa'nın stratejik aklı ile ideolojik ön yargılar arasında hangi tercihi yapacağıdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak görüşümüz açıktır. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri karşılıklı saygı, egemenlik, eşitlik ve hakkaniyet temelinde ilerlemelidir. Türkiye ne bir yükümlülükten kaçmaktadır, ne de bir ayrıcalık talep etmektedir. Türkiye yalnızca kendisine karşı dürüst olunmasını istemektedir. Türkiye yalnızca çifte standartların son bulmasını istemektedir. Türkiye yalnızca ortaklık hukukunun gereğinin yerine getirilmesini istemektedir. Elbette gümrük birliğinin güncelleşmesi önemlidir. Elbette vize serbestliği sürecinin tamamlanması önemlidir. Elbette ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi önemlidir. Ancak bunlardan daha önemli olan husus, Avrupa'nın Türkiye'yi artık geçici ihtiyaçlarının hatırlandığı, kriz zamanlarında kapısı çalınan, işler normale döndüğünde ise yeniden ötelenen bir ülke gibi görme alışkanlığından vazgeçmesidir. Türkiye'nin yeri Avrupa'nın bekleme salonu değildir. Türkiye'nin yeri stratejik kararların şekillendiği masalarda hak ettiği ağırlıkla bulunmaktır. Bu çerçevede son günlerde Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Türkiye'nin Avrupa güvenlik mekanizmalarındaki rolünü Adalar Denizi'ndeki itilaflara bağlayan açıklamaları son derece vahimdir. Avrupa'nın güvenliğini Atina'nın dar siyasi hesaplarına mahkum etmek ne akılcıdır ne de sürdürülebilirdir. Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkiler üçüncü ülkelerin ön yargılarına, seçim hesaplarına veya tarihi korkularına rehin bırakılamaz. Hiçbir ülke kendi ikili sorunlarını Avrupa'nın müşterek güvenlik gündemi gibi sunma hakkına sahip değildir. Hiçbir başkent Türkiye'nin meşru hak ve menfaatlerini tartışma konusu yapamaz. Türkiye'nin milli müzakere masalarında pazarlık unsuru değildir. Türkiye'nin egemenlik hakları herhangi bir siyasi şantajın konusu olamaz. Bu hususta tavrımızın değişmesi söz konusu dahi olamaz. Ancak burada altını çizmekle istediğim konu, bu tartışmayı yalnızca Yunanistan veya belirli ihtilaflar düzeyine indirgememektir. Çünkü burada yatan niyet söze dökülenden daha büyüktür. Ve Avrupa'nın yeni dünya düzeninde nasıl bir konum alacağı bu niyete ortak olup olmadığının sınanmasıdır. Avrupa Türkiye ile birlikte mi hareket edecek, yoksa eski ön yargıların esiri olarak mı kalacak? Önümüzdeki yıllar bu sorunun cevabını verecektir. Fakat hangi şart altında olursa olsun değişmeyecek bir gerçek varsa o da şudur. Türkiye Avrupa için bir seçenek değil, içine düştüğü kuyuya uzanan güvenli bir halattır. Türkiye Avrupa'nın güvenliği, istikrarı, enerji arzı, ticaret yolları ve jeopolitik dengesi bakımından vazgeçilmez bir stratejik gerçekliktir. Bu gerçeği kabul edenler kazanacaktır. Görmezden gelenler ise değişen dünyanın setlerine er ya da geç çarpıp dağılacaktır. Değerli dava arkadaşlarım, yarın Türk milletinin İstiklal ve istikbal da iradesine yöneltilen en vahim saldırılardan birinin bertaraf edilişinin 10. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün sonuncu seneyi devriyesidir. Aradan geçen 10 yılların ardından görüyoruz ki 15 Temmuz yalnızca bir gecenin, yalnızca bir kalkışmanın, yalnızca bir darbe teşebbüsünün adı değildir. 15 Temmuz, Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir. 15 Temmuz, yalnızca tankların sokağa çıktığı, savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığı, silahların milletimize çevrildiği bir ihanet gecesi de değildir. 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek, milli egemenliğinin gasp edilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür. Bu nedenle 15 Temmuz'u doğru okumak, yalnızca geçmişi anlamak bakımından değil, geleceği korumak bakımından da milli bir mecburiyettir. Çünkü 15 Temmuz'u sadece bir darbe olarak tarif edemeyiz. 15 Temmuz'u yalnızca FETÖ'nün kalkışması olarak değerlendirmek yetersizdir. 15 Temmuz, Çanakkale'yi geçemeyenlerin başka yollar aramasıdır. 15 Temmuz, milli mücadelede dize getiremediklerini içeriden çözme teşebbüsüdür. 15 Temmuz, sevri kabul ettiremeyenlerin farklı yöntemlerle aynı hedefe ulaşma arayışıdır. 15 Temmuz, Türk milletinin bağımsız yaşama iradesine karşı yürütülen uzun ve karanlık mücadelenin yeni bir cephesidir. FETÖ denilen ihanet yapısı ise bu karanlık hesabın yalnızca taşeronu ve sahaya sürülmüş kirli bir maşasıdır. Bu habis örgüt yıllarca eğitim kısvesi altında büyümüştür. Hizmet söylemi altında kadrolaşmıştır. İnanç istismarıyla taraftarlar devşirmiştir. Hayır görüntüsü altında ihanet biriktirmiştir. Milletimizin temiz duygularını sömürmüş, devletimizin imkanlarını kullanmış, kurumlarımızın içine sızmış ve nihayet fırsatını bulduğunu düşündüğü anda Türk devletine silah doğrultmuştur. Ne acıdır ki Türk askerinin şerefli üniformasını gasp etmişlerdir. Türk polisinin makamını istismar etmişlerdir. Türk yargısının kürsülerini kirletmişlerdir. Türk bürokrasinin emanetini kötüye kullanmışlardır. Fakat hesap edemedikleri bir şey vardı, o da Türk milletinin karakteriydi. Türk milletinin bağımsızlık aşkıydı. Türk milletinin devletine olan sadakatiydi. 15 Temmuz gecesi milletimiz yalnızca bir darbeyi durdurmamıştır. Her biri vicdanının sesini dinlemiştir. Her biri millet olmanın şuuruyla davranmıştır. Her biri vatan söz konusu olduğunda gerisinin teferruat olduğunu göstermiştir. Tankın karşısına çıkan bu şuurdur. Kurşunların üzerine yürüyen bu şuurdur. Bombalanan Gazi Meclisi terk etmeyen bu şuurdur. Meydanları dolduran bu şuurdur. Şehadeti göze alan bu şuurdur. Türk milleti o gece bir kez daha tarih yazmıştır. Ve tarihe şu notu düşmüştür. Bu millet esir yaşamaz. Bu millet teslim olmaz. Bu millet iradesini vesayet odaklarına bırakmaz. Bu millet devletini terör örgütlerine teslim etmez. Muhterem dava arkadaşlarım, 10. yıl dönümünde üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir diğer husus daha vardır. FETÖ ile mücadele geçmişte kalmış bir mesele değildir. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. İhanetin yöntem değiştirmesi, ihanetin sona erdiği anlamına gelmez. tehdidin görünmez hale gelmesi tehdidin yok olduğu anlamına gelmez. Dün himmet adı altında öğütlenenler vardı. Bugün başka maskelerle ortaya çıkmak isteyenler olabilir. Dün eğitim kisvesini kullananlar vardı. Bugün farklı alanlarda benzer yöntemlere başvuranlar olabilir. Dün devletin mahrem yapılarına sızmaya çalışanlar vardı. Yarın başka yollar deneyenler olabilir. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması, tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi ve milli şuurun canlı tutulması hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki millet hafızasını kaybettiği gün tehditler yeniden güç kazanır. Tarih şuuru zayıfladığı gün fitne odakları yeniden cesaret bulur. Milli birlik duygusu aşındığı gün Türkiye'nin karşısındaki hesaplar yeniden hareketlenir. Bu sebeple 15 Temmuz'un hatırasını yaşatmak yalnızca geçmişe saygı değildir. Aynı zamanda geleceğe karşı sorumluluktur. Aynı zamanda devletimize karşı görevdir. Aynı zamanda milletimize karşı vefadır. Değerli milletvekili arkadaşlarım, 15 Temmuz'un bize verdiği derslerden biri de şudur. Türkiye'nin bekası günlük siyasi hesapların üzerindedir. Devletin varlığı geçici tartışmaların üzerindedir. Milli güvenlik partiler üstü bir konudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı her türlü görüş ayrılığının üzerindedir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yarım asrı aşan siyasi mücadelesi de işte bu anlayış üzerine kurulmuştur. Bizim için devlet ebed müddet ülküsü bir slogan değildir.
5: TGRT FM Haber.
2: Şimdi reklamlar.
4: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm. 444-5726 ikramturizm.com.tr.
3: Sen bende gezmesi, kahvaltının neşesi, mutluluk

0: ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
2: Şiirlerle menkıbeler. Uyku girmez gözüme. Sırrı-i sekatinin hastalığı anında Cüneyd-i Bağdadi de bulunurdu yanında. Son hastalığıydı Sırrı-i sekatinin. Ağlamaya başladı Cüneyd de bunun için. Onun firak ateşi hüzün kattı hüznüne. Damladı gözyaşları üstadının yüzüne. Kendini toparlayıp dedi ki, "Ey üstadım, nasihat buyurun ki ona var ihtiyacım." Buyurdu, "Kötülerle oturup etme sohbet, iyilerle beraber bulunmaya gayret et. Güçlü insan olarak bilirim ki ben şunu, nefsine hakim olup yapmaz bir arzusunu. Bir kimse ki nefsine etmemiştir terbiye, onun hiçbir sözünden fayda gelmez gayriye. Allah'tan çok korkanın şudur ki alameti, uyku girmez gözüne, düşünür ahireti. Yemek ile içmekten kesilmiştir o hatta, yürüyen ölü gibi bulunur bu hayatta. Mahcup ve edeplidir, önündedir başı hep. Ahirete maildir, dünyaya etmez talep. Bir Müslüman kendine bir şeyi eylese arz, peki der kabul eder, asla etmez itiraz. Öyle çok sarmıştır ki ona Allah korkusu, bu korkuyla gözüne girmez gece uykusu. Rahatını kaçıran bu korkudur tek sebep. Halim ne olacak diye gözyaşları döker hep. Buyurdu ki, ey gençler, aman dikkat ediniz. Tükenir bir gün elbet sizin de gençliğiniz. Bizim gibi takatten düşmeden henüz daha, gençliği fırsat bilip kulluk edin Allah'a. Çünkü gencin yaptığı ibadetin sevabı, öyle çok fazladır ki olmaz haddi hesabı. İhtiyarlık gelince azalır güç ve kuvvet. Fazla sevap alamaz, yapsa da çok ibadet. Buyurdu, ey insanlar, şudur ki ahmak insan, kendi yaradanına durmadan eder isyan. Yine de hiç görmeyip kendinin günahını, araştırır durmadan başkasının aybını. Kendi her gün işler de türlü çeşit kabahat, lakin hiç esef etmez dolaşır gayet rahat. Yine de kendisini namzet görür cennete. Bilmez ki bu hal onu sürükler felakete. Buyurdu, şu kimsedir ahlakı iyi olan, etrafında olanlar zarar görmez hiç ondan. Kendini kötü bilip iyi bilir gayriyi. Hep edepli bulunur, incitmez hiç kimseyi. Çok sıkıntı gelse de insanlardan nefsine, yüzünü ekşitmeden göğüs gerer hepsine. Kötülük yapana da o yine ihsan eder. Zira onun içinde kemlikten yoktur eser. O hep güler yüzlüdür, suratı asılmaz hiç. Onu gören kimseyi kaplar bir neşe sevinç. Her kişi rahatlıkla girer onun yanına. Zira gelmez bir zarar ondan bir yarana.

sevdiğin kullarının hürmetine ilahi, ihsan et, iyi huylu olalım bizler dahi.''

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinin ve Evliya-i Kiram büyüklerinden olan Mâmur Rabbani Kutüs-i Sûn'un bir talebesine hitaben, aslımıza hepimize hitaben buyuruyor ki: "Ey oğlum, iyi biliyorsun ki dünyada biri mevki rütbe sahibi olsa, emrinde bulunanlardan birine mühim bir vazife verse, bu vazifenin yapılmasında emir verene de faide olduğu halde bu işçi bu vazifeye ne kadar çok ehemmiyet ve kıymet verir. Bu vazifeyi bana büyük bir zat verdi diye övünür ve seve seve zevk ile yapmaya çalışır değil mi? Yazıklar olsun. Allahu Teala'nın büyüklüğü, yüksekliği bu kimsenin büyüklüğü kadar değil midir de İslam dininin istediklerini yapmaya böyle çalışılmıyor. Allah-u Teala'nın emirleri vazife bilinmiyor ve vazife mukaddestir. Önce vazife sonra namaz gibi şeyler deniyor. Halbuki Allah-u Teala'nın emirleri birinci vazife olmak lazımdır. Utanmak lazımdır. Gaflet uykusundan uyanmamız lazımdır. Allah-u Teala'nın emirlerini yapmamak iki sebepten ileri gelir. Birincisi, Allah-u Teala'nın emirlerine, yasaklarına inanılmamıştır. Bu ibadetler Araplar içindir. Çöldeki insanların sağlam olması içindir. Bugün İsveç hareketleri, spor, fizikoterapi, masaj, namazın işini görmekte. Duşlar, banyolar, plajlar abdestten daha modern temizlemektedir denilmesidir. İkincisi, Allah-u Teala'nın emirlerine ehemmiyet vermemektir. Bu emirlerin büyüklüğünü mevki, kumanda sahibi kimselerin büyüklüğünden aşağı görmektir. Her iki sebep ile de ibadet etmemenin şenaetini, çirkinliğini düşünmemiz lazımdır. Ey evladım, yalancılığı çok defa görülmüş olan birisi, düşman bu gece filan yerden baskın yapacak dese, idareciler, akıllılar karşı koymak güçlerini düşünmez mi? O kimsenin yalancı olduğunu bildikleri halde, tehlike bulunan işlerde ihtiyatlı, tedbirli, uyanık bulunmak lazımdır demezler mi?" buyuruyor İmam-ı Rabbani Kuddise Sûruh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam, buyurun.
2: Osman Ünlü Hoca'dan dua alabilir miyim acaba?
1: Rabbim iki can saadeti versin inşallah Teala efendim.
2: Amin. Allah razı olsun hocam.
1: Peki efendim.
2: Başkasının avret yeri açıkken onun yanında bulunmamız günah mı? Mesela babam avret yerini açıyor, onun yanında bulunmam günah olur mu? İkinci sorum da hocam, ben epilepsi hastasıyım. Doktor güneşe çıkamazsın dedi de, acaba hani hiç mi çıkamam? Yani çıkmam günah olur mu? Zaruretsiz. Üçüncü sorum da hocam, bu tırnak, saç gömmek falan hani sünnettir ya. Bunların terki tenzihen mekruh mu oluyor, tahrimen mekruh mu oluyor? Bir de bunu gömerken, yani bu zamanda gömmek mümkün değil. Fitne çıkmasın diye peçetenin arasına koyup çöpe atsak olur mu acaba?
0: Peki efendim. Teşekkürler, hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler hocam.
0: Buyurunuz.
1: Buyurun efendim, dinliyoruz.
3: Ben de evde çok sıkıntılı yaşıyorum. Hem kocamla hem çocuklarımla, iki oğlum var. Her üçü de sözümü hiç dinlemiyorlar. Şimdi nasıl hareket etmem lazım? Onları böyle doğru yola iletmek için Allah'tan sizin emirlerinizi ve yasaklarınızı çoğunu öğrendim ve uyguluyorum. Tamam, söylediğim şeylere inanıyorlar. Kötü şeylere bulaşmıyorlar ama yine de ibadetlerini yapmak istemiyorlar. Bunun için Saadet-i Ebediyen'in mesela 17. sayfadan başlayıp nereye kadar okumam lazım? Benim yanlışlık yapmamam için.
1: Peki efendim. Karşı. Oldu efendim. Teşekkür ederiz.
0: Buyurunuz hocam.
1: Şimdi avret yeri açık olan, avret yeri açık olan deyince çok kimse bunu yapmıyor, bilmiyor da. Yani uryan olan demektir. Erkeğin avret yeri, kaba avret yeri, göbekte dizinin altına kadar olan kısımdır. Kadınların da göğüsten dizin altına kadar olan kısmını hem cinslerine de aynı şekilde göstermeleri caiz değildir. Yani kolları dizden aşağısı açık olursa mahreminin yanında veya ebedi mahrem olan erkeklerin yanında yani olabilir. Efendim işte bu ne bileyim avret yer açık, avret yer açık değil. Bu bahsettiğimiz bölge açık olursa böyle bir yerde aynı şekilde durulmaz ki. Haram olur, günah olur. Şimdi mesela bu dinleyicimiz anlaşılan o ki kendisinde vesvese var. Babam diyor avret yer açık, ben onun yanında durabilir miyim? Yani baban şortunu çıkarttı geldi, öyle mi oturuyorsun yanınızda? Değil mi? Efendim yok yani şimdi geçen seneye göre dikkat edeyim sokaklarda erkekler de şort giyiyor falan. Yani dizin dize kadar, dizin altına kadar olanlar var. Oturunca dize kadar olanlar biraz geriye çekiliyor. Evet, Hanefi mezhebinde ve Şafii mezhebinde dizden yukarıya doğru kayınca avret yeri oluyor. Ama Hanbeli mezhebinde avret yeri değildir. Dolayısıyla işte babam böyle, annem böyle, ben bunların yanında durabilir miyim? Küfre girdim mi? İmanım gitti mi? Bunların hepsi vesvese. Hanbeli mezhebinde buna izin verilmiştir. Sebeteyn deniyor. Dolayısıyla böyle durumlarda anneye babaya suç yükleyip kendisi sanki her şeyi biliyormuş, tatbik ediyormuş gibi havaya girmek o uygun değildir. Enaniyet olur, kibir olur. Allah bana muhafaza buyursun. Efendim gelelim... Dinleyicimizin diğer bir suali, ben de epilepsi hastasıyım. Yani doktor güneşe çıkma dedi. Yani güneşe çıkarsam günah olur mu? Şimdi orada da aynı şekilde ölçüyü iyi bilmek, iyi anlamak lazım. İyi bilmek, iyi anlamak lazım. Tabii bir Müslümin hazık ifadesi geçiyor. Tabip doktor demektir. Müslüm, Müslüm, Müslüman demektir. Hazık da mütehassıs demektir. O işi mütehassıs olacak. Adam mesela yazın güneşin etkisinden dolayı sağlam insana bile tesir eder. Güneşe çıkma dedi falan. Ben bunu dinleyeceğim mi? Dinlemezsem günaha girer mi? Ya günah falan girmezsin. Tabii bir Müslüman hazığın sözü hüccettir ve senettir. Adam aynı şekilde hazıktır, mütehassıstır. Gerçekten hastalığına tesir ediyordur. Yani güneşte fazla bulunma. Yoksa çıktığı zaman günah olmaz ki. Sağlığını tehlikeye atar, o kadar. Bir de işte... Orasını tamamlamadım da sadece saç kesme kısmını anlayabildim. İşte saç örmek mi dedi, ne dedi, bir ara bir şey söyledi ama iyi anlayamadım onu. Yani erkeğin de saçını örmesi mi örmesi falan yok öyle bir şey. Kadınlar örer. İşte bunlara riayet etmemesi herhangi bir mahsur olur mu? Niye olsun ki? Bunlar adette, adette olan Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam saçını ikiye ayırdığı, taradığı, omzuna kadar uzattığı adette. Bir adette olan sünnetlerdir. Bunları Peygamber Efendimiz'i düşünerek yaparsın, sevap kazanırsın. Yapmazsan hiçbir şey olmaz. Günah olmaz. Yani kitapları okurken dikkatli okumak gerekir. Ve soruyu sorarken de gerçekten yani hatırına hayaline geldi, lüzumsuz bir şeyi soruyorsun, meşgul ediyorsun. Karşı tarafı meşgul edince de günaha girersin. O da uygun olmaz. Efendim dolayısıyla kadın da erkek de saçını kesebilir mi? Kesebilir. Kadınlar örtmekte güçlük çektiği zaman veyahut da saç derisinde, saç tarında bir rahatsızlık, bir hastalık bulunduğu zaman böyle bir durumlarda saçını kesebilir mi? Evet, kesebilir. Peki kadın da erkek de tırnağını kesti, saçını kesti. Bunları ne yapacak? Şimdi Mustafa Bey kitaplarda buyuruyor ki mesela insan organ bağışlayamaz. Çünkü insan bedeni mal değildir deniyor. Ama ölürken vasiyet edebilir. Ben öldükten sonra organlarımı yani işte ihtiyacı olanlara verilmek üzere
0: izin veriyorum.
1: İzin veriyorum diyor. Bu caiz.
0: Verilmesine izin veriyor.
1: Saadet-i Ebediye kitabında da aynı şekilde bu şekilde böyle yazıyor. Yoksa peki niye bağışlamak kelimesi? Bağışlamak hediye etmek demektir. Niye bağışlanamaz? Mal hediye edilir.
0: Mal bağışlanır.
1: Hediye edilir, bağışlanır. Dolayısıyla İslamiyet insana mal demiyor ki. Şimdi Mustafa Bey de böyle bakıyor. Ya hocam sen öyle diyorsun ama çok mal var diyor, tamam
0: mı? Nereden? Hiç mi okudunuz yani?
1: Şimdi... Yani eşya gibi herhangi bir mal olmaması sebebiyle hediye edilemiyor. Ve insan muhteremdir ifadesi geçiyor. Dolayısıyla tırnak kesildiği zaman, saçı kesildiği zaman diğer abritleri, temizlikleri yapıldığı zaman bunları mesela kitaplarda buyuruyor ki o zaman şartlar müsaitti. Yani çok rahattı. Mesela ben köyde doğup büyüdüğüm için köyde her yer müsaitti. Her gün dağa gidiyorsun. Mecbur gidiyorsun. Tarlaya gidiyorsun çünkü. Yani tırnağını şeyini falan aynı şekilde ya, evin bahçesi vardı. Onun köşesine bile gömebildiğin gibi yani bir şeyin içerisine koy. Yani gittin tarlanın bir köşesine veya da dağdan yapıyorsun. Dağın bir yerine aynı şekilde gömüverirsin falan. Yani gömülmesi tavsiye edilmiş. Gömülmesi tavsiye edilmiş. Peki başka? Akarsu. Bizim köyde vardı iki tane. Birisine Ulu Çay diyorlardı. Birisine de Ketenlik Çayı diyorlardı. Ketenlik diye bir bölge var. Oradan aktığı için de çaya o isim vermiş. Dereye. Oraya bırakılabilirdi. Şimdi barajlar var, bırakılabilir. Denize bırakılabilir. Yani sula, göle bırakılabilir falan. Fakat şimdi ömründe hayvan bakmamış hayvanseverler var. Hayvan ne olduğunu da bilmez. Gözümün içine bakma ya, kendisi de öyledir diyeceksin ama belki değildir yani. Ömründe doğru dürüst sokakta giderken piknik yaptığı yerde temizliğe riayet etmemiştir. Hep dışarıdan yemiştir falan, hep bırakmış gitmiştir. Onları toplamak, masayı silmek gibi böyle bir şey yapmamıştır. Yapmamıştır. Ama ve lakin dili fırıncı küreği gibi. Efendim tırnaklarını, saçlarını denize atıyorlar, denizleri kirletiyorlar. Ona sen işte ilk şişesini atıyorsun. Bira şişelerini atıyorsun. Götürdüğün aynı şekilde ne bileyim gazoz, kola, ne içtiysen onlara atıyorsun. Daha bedellerini atıyorsun.
0: Poşetlerini atıyorsun.
1: Poşetleri atıyorsun. Naylon poşetleri atıyorsun. Hayvanlara da aynı şekilde, balıklara da eziyet veriyorsun falan. Hani neydi? Bir tabir var da işte kör kendini görmezmiş mi? Ona benzer bir ifade vardı. Bilmiyorum hatırlayamıyorum ama deyim yani. Böyle bir deyim vardı, şimdi hatırlayamadım. Dolayısıyla adam her türlü aynı şekilde haltı yiyor. Fakat karşı tarafa ahkam kesiyor. Bu tip insanlar bulunduğu şey itibariyle kendisinin etrafında bir de akademik kariyeri varsa, 3-5 kuruşta parasız bir zengini varsa laf söylerler. Herkes de bunlara mikrofon tutar. Görüşünüz nedir? Görüşleri bassın, bunların görüşü olmaz. Adam merhametten bahseder, ömründe bir defa merhamet etmemiştir. Vicdandan bahseder, vicdan yok adamda, merhamet yok. Dolayısıyla böyle kimsenin insanlıktan, mürüvvetten, insan haklarından, hayvan haklarından bahsetmesi... Efendim işte kurbanda biz işte hayvanlara saygılı olduğumuz için kesilmesini istemeyiz. Bu adam Afrika'ya gidiyor. Ne diyorlar onlara? Atari mi, patari mi? Bir şey diyorlar.
0: Safari.
1: Safari mi diyorlar. Orada aynı şekilde hayvana avlıyorlar. Bu ne perhiz, bu ne lahana dursun. Dolayısıyla şey de öyle söyleyiver. Efendim balinayı kurtardık. Öbür tarafta aynı şekilde balina katliamı yapıyorlar. Hayvanları sıkıştırıyorlar.
0: Geçenlerde vardı bir haber, su kaplumbağasını ne yapmışlar öyle?
1: Değil mi?
0: Hayvanı bağlamışlar şeyinden. Kim bilirse. Evet.
1: Allah muhafaza buyursun ya. Vicdan yok, merhamet yok. Dolayısıyla yani saç, ondan sonra tırnak ve benzeri bunlar kesildiği zaman yani bugün büyük şehirlerde yani toprak bulup onu aynı şekilde şey yapamazsın. Denize akarsuya atmak da bu şekilde böyle piyasada çok yamyam olduğu için doğrudan doğruya İslamiyet'e saldırır bunlar. Onu da öyle yapmamalı. Peki ne yapmalı? Çöpe atmalı. Bir kağıt veya da naylon içerisine o tırnağı da saçı da koyup çöpe atmalı.
0: İmkanı olan yapabilir.
1: Ha köydedir mesela.
0: Köydedir. Gömebilir yani bahçesini.
1: Tabii, bahçesini de gömer.
0: Organik madde zaten. O çünkü toprakta kaybolur.
1: Köyde olan insanın gezdiği her yer toprak. Değil mi?
0: Tabii.
1: Her yer toprak. Hatta şey bile mesela ayak basmayan yerler ifadesi geçiyor ya. Bazen mesela efendim diyor iyice diyor yıpranmış, okunması hale gelmiş, mushaf var falan. Bu gömülebilir. suya da atılabilir. Geçiyor kitaplarda bu ifadeler. Veya yakılabilir, külü gömülür. Bunun en mesela şey yeri kabirlerdir. Çünkü zıtlı terkin orada geçmez. Hele gece kimse geçmez. Ölüdür diyecek de bunu ayağında tutacaksan.
0: Nedense korkuyor değil mi? Nedense
1: korkuyor.
0: Mezarlıkta.
1: Bir de şey en çok böyle şeye gidiyorum. Ne olmuş da olmuş? Ölü ölmüş abi. Ölü ölmüş. Ölü ölmüş. Diri değil. Ölü ölmüş. Bir tane kendisi de ifade etti. Bir arkadaş bir ifade kullanmıştı da WhatsApp'ınla. Allah'tan rahmet eylesin. Gayretli bir arkadaştı. Benim hoşuma gitmişti. Bir kimse diyor, kadın olsun erkek olsun, İşi, kariyeri, mevkii, akademik kariyeri veyahut da bulunduğu makam, ne olursa olsun adı hemen cenaze olur. Mesela bir profesör öldü. İşte cenaze geldi mi, cenaze yıkandı mı, cenaze kefendi,
0: cenaze namazı kılındı mı,
1: cenaze namazı kılındı mı, cenaze gömüldü mü? Adam yok, profesör bilmem ne falan yok.
0: Aynı adam dün Ahmet Bey'di.
1: Profesör Ahmet Bey'di.
0: Profesör Ahmet Bey'di. Falan.
1: Bugün cenaze oldu, bugün çıktı yani. Bugün cenaze oldu, çıktı. Hakikaten öyle ya. Allah para sonumuzu hayır eylesin.
0: Amin. İkinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, ne edersen onu bulursun. İyilik eden iyilik, kötülük eden de kötülük bulur demişler. İyilik edene malla, hizmetle karşılığı yapılır. Bunu yapamayan teşekkür ve dua eder. Yapılan iyiliklere karşılık yapmayanın başına kakılır, kötülenir, incitilir. Çünkü iyiliğe karşı iyilik yapmak insanlık vazifesidir. Er-Rahman suresinin 60. ayeti kerimesinde mealen iyiliğin karşılığı ancak iyilik olur buyuruldu. Enbiya suresinin 47. ayeti kerimesinde mealen buyuruldu ki, kıyamet günü adalet ölçüsünü ortaya koyarız. Kimseye bir zulüm yapılmaz. Hardal tanesi kadar iyilik eden karşılığına kavuşur. Zilzal suresinin 7. ayeti kerimesinde de mealen, zerre miktarı iyilik yapan onun karşılığını bulur buyurulmaktadır. İnsan başıboş olarak yaratılmamıştır. Her yaptığının hesabını verecektir. Bunun için yaptığımız her işi, her davranışı iyi hesap etmemiz, iyi araştırmamız gerekir. Yaptığımız davranışın başkasına bir zararı var mı? Kul hakkı geçiyor mu, geçmiyor mu? İyi düşünmek lazımdır. İşin aslını iyi bilmeden alelacele karar vermek insanı yanıltabilir. Kişi ana babasına nasıl muamele ederse çocukları da ona öyle muamele ederler. Eden bulur, ne ekersen onu biçersin gibi güzel atasözlerimiz vardır. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Rüzgar eken fırtına biçer. Zulüm payidar olmaz gibi yapılan iyiliklerin, kötülüklerin dünyada ve ahirette mutlaka bir karşılığının olacağını bildiren başka atasözlerimiz de vardır. Bunları hiç unutmamak gerekir. Lokman Hakim Hazretleri oğluna hitaben buyurdu ki, ey oğlum, merhamet eden merhamet bulur, sükut eden selamete erer, hayır söyleyen kâr eder, kötü konuşan günahkâr olur, diline hakim olmayan pişman olur. Abdülehad Serhendi Hazretleri nasihat isteyen talebesine hitaben, Allahü Teala hazır ve nazırdır. Her işini görmekte, her yaptığını bilmektedir. O halde bilerek, anlayarak söyle. Bilerek, anlayarak dinle. Bilerek, anlayarak iş yap. Bilerek dur, bilerek yürü. Kısaca, bugün öyle ol ki yarın mahcup olmayasın. Birkaç gece rahatsız ol da sonsuz rahata kavuş buyurmuştur. Muhammed Murat Efendi buyurdu ki, kişi kendine her ne muamele yapılırsa başkasına da o muameleyi yapmalıdır. Bu nasihati kabul eden kimse dünya ve ahirette selamet bulur. Abbasi halifelerinden Harun Reşid'in bahçesinde bir gül fidanı vardı. Bu gül fidanının gülünü merak ediyordu. Bahçıvanına fidanın bakımını iyi yapmasını, gül açtığında da gülünü kimseye koparttırmadan kendisine getirmesini emretmişti. Halifenin emrini yerine getirmek için gece gündüz fidanın üzerine titreyen bahçıvan, bir gün henüz yeni açılmış olan gülün dalına konan bir bülbülün gagalayarak gülün yapraklarını uçurup darmadağın ettiğini korkuyla görür ve durumu sıkılarak halifeye arz eder. Halife durumu anlayınca, "Üzülme bahçıvan efendi, bülbülün de yaptığı yanına kalmaz," der. Ferahlayan bahçıvan tekrar ağaçların arasındaki işine döner. Bir gün bakar ki otların arasında dolaşan bir yılan o bülbülü ağzına almış, dikenlerin arasına doğru kayıp gidiyor. Durumu halifeye arz edince halife, "Üzülme, yılanın da ettiği yanına kalmaz," der. Bir müddet sonra bahçıvan yine otlar arasında dolaşırken işi azıtan azgın yılan bahçıvanın ayağına dolanır ve onu sokmaya çalışır. Bahçıvan elindeki kürekle kendini kurtarır ve yılanı öldürür. Durumu da halifeye arz eder. Halife Harun Reşid, "Üzülme efendi, senin yaptığın da yanına kalmaz," der. Aradan zaman geçer ve bahçıvan bir suç işler. Halife de cezalandırılması için hakimin huzuruna sevk ettirir. Ancak bahçıvan hakimin bütün suallerini cevapsız bırakır ve "Ben ancak halifeye karşı konuşurum, başka kimse benden cevap alamaz," der. Nihayet Harun Reşid'in huzuruna getirilen bahçıvan şöyle konuşur. Efendim, siz bülbülün yaptığı yanına kalmaz dediniz, onu yılan yuttu. Yılanın da yaptığı yanına kalmaz dediniz, onu da ben öldürdüm. Benim de yaptığımın yanıma kalmayacağını söylediniz, işte o da oldu. Zat-ı şahaneniz, benim kusurumu affedip bağışlayınız. Siz bana etmeyiniz ki size de bir eden bulunmasın. Bahçıvanın bu sözleri Halife Harun Reşid'in hoşuna gider. Kendi şahsına karşı suç işleyen bahçıvanın kusurunu affederek onu bağışlar. Evet, atalarımız çalma elin kapısını, çalarlar kapını demişlerdir. Büyüklüğün şanı sana yapana aynısını yapmak olmayıp onu affetmektir. Geçmişteki olaylardan ibret almaktır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de mealen herkes yaptığını bulur buyurulmaktadır.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, o soruya geçmeden önce, yaz da bitmeden önce şu soruyu sorayım müsaade ederseniz. Bir dinleyicimiz diyor ki bizim buralarda çok yaz aylarında yılan olur. Yine bizim burada meşhur olan işte yılancı falancalar denilen birileri var. Bunlar tuza okuyup o şekilde millete dağıtıyorlarmış. Herkes de gidip alıyormuş. Evlerinin etrafına bu okunmuş tuzu bahçeye serpiştiriyorlarmış yılan için. Bir sakıncası var mı bunun yapmanın?
2: Mustafa Bey, şimdi kitapları saatte belirli de var. Teşbih edilmiş veya tabii Müslim'in hazıkın veya Müslim hazık ifadesi geçiyor. Bunların tavsiyesiyle denenmiş, tecrübe edilmiş. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh bazı isimler de vermiş. Mesela aspirini. İşte 20. asrın harikası deniyor ona. Ondan sonra bu kinin sıtmaya iyi gelen ilaçlar, antibiyotikler. Gerçi şimdi sebzeleri daha antibiyotikliğine koydular da antibiyotikler aynı şekilde eski daha önce çıkan antibiyotikler şey yapmıyor. Hatta rahmetli İsmail Hacı abi rahatsızlanmıştı falan. Oğlu da doktor ya. İşte antibiyotik kullanıyor falan. Ya araya araya dedi. O önceki şeylerden zor bulduk dedi. Yani şimdikiler dedi böyle dedi. Alışmışlar artık. Ben Gönen'deyken bir eczacı bir arkadaş vardı da bir gün gittim yani yatak kattı evler o çatılarda bile şimdi yani kocaman kocaman fareler dolaşıyor falan. Biz de daha çocukluğumuzdan beri Konya'da alışmıştık. Fare ilacı derdik. Gittim eczaneye. Eczanelerde bulunurdum. Fare ilacı var mı dedim. O arkadaş da dedi ki fareler hastalandı. Öyle.
1: İyi ki reçete getirdin mi bir şey?
2: Neyse bir tane bir şey verdi götürdüm. 3-5 gün geçti gittim tekrar. Ne oldu dedi, iyi oldu mu? Dedim abi zıpır gibi oldular.
1: İyi oldular ya.
2: İyi oldular. Ya dedi sen boş ver dedi. Eczanelerde satılarda dedi pari şeylerde. Kendisinin işte abisi vardı ziraatta da. Git dedi selamımı söyle dedi sana. Dedi, buğday versin orada zehirli buğday. Pari için kullanacağım dedi. De dedi. Hakikaten verdiler. Temizlendiydi öyle. Hakikaten temizlendiydi. Şimdi fare olsun, yılan olsun.
1: Zaten fareyle yılan birbiriyle tezat. Yani tezat. Farenin çok olduğu yıl yılan az oluyor.
2: Evet.
1: Yılanın çok olduğu yıl fare az oluyor.
2: Fare az oluyor.
1: Çünkü fareleri yiyorlar.
2: Denge unsuru. Denge unsuru. Onlar denge unsuru. Ama şimdi Cenab-ı Hak birçok şeyi sebep yaratmış. Peki efendim tuzu okuyup koymak sebep mi? Sebep. Efendim yılan yılana tesir eder mi? Allah'tan edilerse. Çünkü mesela biraz önce saydığımız o ilaçlar içinde ve diğer ilaçlar içinde hatta Kur'an-ı Kerim'de şifa için bildiren ayet-i kerimeler var. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam şifa için bildirdiği dualar var. Tam inhal saadeti ebediyede büyü için bildirilenler var. Cin için bildirilenler var. Diğer hastalıklar için bildirilenler var. Bunların hepsi sebep. Biz kul olarak o sebeplere yapışmakla mükellefiz, sorumluyuz.
1: Doktor da sebep.
2: Doktor da sebep. Eczacı da sebep.
1: Eczacı da sebep.
2: Dolayısıyla tuz da sebep. Olabilir mi? Olabilir. Efendim tuz ne yapabilir? Ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam baba, yaralanan eshab-ı kiramdan, harpte yaralanan mübarek tükrünü sürerdi, yara kapanır giderdi. Değil mi? Evet. Tükrün ne alakası var? Yaratan Allah-u Teala. Herkes tükrükte arıyor. Onun için de evliya-i kiram sebebi görmüyor. O sebebe kuvvet verene bakıyor. Hani şimdi İbrahim Aleyhisselam ateş atıldığı zaman havada giderken Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'a git dedi, bir dileği olup olmadığını sor dedi. Hemen geldi dedi, bir dileğin var mı? Var ama dedi, sana değil. Dedi ateşe gidiyorsun, kurtulmak istemez misin? Eğer dedi o yakmayı murad ettiyse itirazım yok dedi. Hasbiyallah ve ni'mel vekil dedi. Sonra Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'a Halil'imi nasıl buldum buyurdu. Dedi ya Rabbi, sözün neri? Böyle geçiyor, sözün neri? Yalnız sonra Allah-u Teala ateşe dedi ki yakma. Ateş yakmadı. Hatta güldük gülistanlık olduk orası. Güldük gülistanlık. İsmail Aleyhisselam'a da bıçak iniyor bir türlü şey yapmıyor. Hatta yanındaki taşa böyle bir çalıyor, taş ikiye bölünüyor. En sonunda Allah-u Teala bıçağı konuşturuyor. Diyor ki Allah-u Teala ateşe bir defa yakma dedi. Bana bin defadır aynı şekilde kesme, kesme, kesme diyor. Ben diyor nasıl kesebilirim ki? Bu niye anlatılmış? Bıçak keser. Allah da dilemezse kesmez. Tabancadan mermi çıkarsa öldürür. Öldürmez. Cenab-ı Hak dilerse olur. Basarsın tetiğe, tutukluk yapar. Bıçak eğilir. Veyahut da bir şey olur yani.
1: Ya mermi vücuduna girse bile öldürmeyebilir.
2: Öldürmeyebilir. Dolayısıyla hani tuzlu okutup aynı şekilde öyle koymak bir sebeptir. Olabilirse, tecrübe edilirse olur.
1: Tecrübe edilmişse olur. Hocam bir sorusu daha var bu dinleyicimizin. Boşandığı hanım ve kayınvalide yeni hanımından olan çocukların üvey annesi olur mu?
2: Olmaz. Boşandığı hanım olmaz da yani boşadığı hanımın annesi bunun ebedi mahremidir. Yani o kayınvalidesi ebedi mahremidir bunun. Ama çocukların bir şey olmaz.
1: Bunun ebedi mahremi.
2: Çocukların bir şeysi olmaz.
1: Yani yeni kadının zaten annesi babası bu çocuklarla alakası
2: tabii,
1: yok.
2: Yok. Onlarla bir alakası yok. Efendim. Tamam.
1: Buyurun.
2: Tek bir sorusu var zaten dinleyicimizin. Beyim ve çocuklarım dedi benim sözümü dinlemiyor. Bizim sözümüzü dinlemesin boşver. Allah falan sözünü dinlesinler. İslam alimleri sözünü dinlesinler. Şimdi bunlar için ne yapabiliriz? Beş vakit namazının arkasına dua edecek. Ya Rabbi beyime de çocuklarına da hidayet nasip et. Ya Rabbi onların karşısına dinini bilen seven kimseleri karşısına çıkar. Mesela kadın kocasına kadar emir marif yaparsa yapsın. Dinlemez bir kere. Ya bugüne kadar olmamış böyle bir şey. Yani erkek hanımından aynı şekilde o konuda istifade edecek. Olmamış bir kere. Peki kadın kocasından istifade edebilir mi? O da olmamıştır buyuruyorlar. Peki çocuklar anne babadan istifade eder mi? Çok istisnalar var. Yani çok az. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin çocuklarının hepsi baba gözüyle görmemişler. Hepsi yüksek derecelere kavuşmuşlar. Seyyid-i Hazretleri'nin çocukları da öyledir diye kitaplarda aynı şekilde anlatılıyor. Ama sonra baba her gün beraber olduğu için de beraberler onu anlatıyorlardı. Her gün beraber olduğu için oturuyor, yiyor falan. Yerine göre aynı şekilde baba kızıyor, anne kızıyor. Ondan sonra ona bağırıyor, buna bağırıyor falan. Artık onu böyle tabii ya işte falan filan şekliyle görüyor.
1: Sıradan baba.
2: Sıradan.
1: Baba işte.
2: Baba. Öyle görüyor. Bunun için de hemen abiler buyuruyor ki çocuklarınızı onlara abilik yapabilecek, sevecek kimselere, ablalık yapabilecek kimselere aynı şekilde teslim ediniz diye de tavsiyede bulunuyordu hemen abiler. Zaten eğitimde de öyle. Seven sevdiğine itaat eder. Bu cibillidir. İslam ahlakında yazıyor. Yani cibillidir demek yaratılışında var. Yani birisinden bir sevdiği zaman otomatik olarak o sevdiği kimsenin, yani bu sevdiği kimse masonsa mason olur, komünistse komünist olur, dinsizse dinsiz olur, Müslümansa Müslüman olur. Hadise bundan ibaret. Buyuruyor. Dolayısıyla bu dinleyicimiz ne yapsın şimdi? Bu dinleyicimiz ne çocuklar bunu dinler ne de beyi dinler. Hani beni dinlesinler. Yok beni dinlemesinler. Ben de aynı şekilde yani bunu biz Hüseyin Hilmi Efendi'den, Ahmetullah Aleyhi, o hocası, Seyyid Abdülhakim Arbazesi'den, o hocasından, ta Peygamber Efendimiz'e kadar gidiyor. Ve Hüseyin Hilmi Efendi'den de en çok aramızda bulunan, yani damadı ve aynı şekilde İhlas Holding'in sahibi konumunda olan rahmetli Emel abi. biz ondan duyduk, ondan gördük, ondan işittik. Dolayısıyla böyle durumlarda yapılacak bir tek şey var. Elini açacaksın, beş vakit namazın arkasında şeyinde dua edeceksin. Ya Rabbi dinini bilen seven kimselerle karşılaştır. Hidayet nasip et ya Rabbi. Çocuklarımız şeylerimiz hakkında. Bir de mesela diyor ki saadeti ebedide nereleri onları okuyayım? Hiç önemli değil herhangi bir kitabı da. Yalnız yapacağı iş öyle. Ben okuyayım siz dinleyin. A-a. Ben anlatayım siz dinleyin. A-a. Hiçbir şey olmaz. Prensip haline getirirse. Mesela İslam Ala kitabını açtı. Çocuklar dedi ya benim adıma ben annenizim. 5 dakika saati koy şu önüne. Hatta kronometreli saatler de var. Şimdikilerin çoğu şey olduğu için elektronik olduğu için kronometresini de açarsın. 5 dakika dersin. Hani çocuğun birisi bugün sen oku, yarın sen oku. 5 dakika doldu, kapat. Ne zamana kadar? Ha, o okuduğun kısmı sen daha önce oku, defalarca oku, iyi anla. Çünkü orada diyecektir ki anne böyle diyor, bu ne demek? Ne bileyim ben? Olmadı. Olmadı. Ona da cevap vermen lazım.
1: Tabii.
2: Çünkü okurken onun zihninde soru işaretleri, ünlem işaretleri, olan yerler var. Onların giderilmesi lazım. Zaman zaman mesela bizden naklediyoruz. Mesela diyorum ki benim zihnimde bir ünlem işareti vardı. Bir soru işareti vardı. Hatta huzura doğru da anlatıyoruz. Mesela mektubatı ben okuduğum zaman dünya, dünya, dünya diye anlatıyor mübarek. Dünyanın kötülüğünü anlatıyor buna. Ya dedim dünya neresi kötü? Yani daha lisede, üniversitede öğrendik yani yuvarlak bir şey.
1: Mavi bir gezegen.
2: Mavi bir gezegen.
1: Ya ne var bunda yani?
2: 1/4'ü 1/4'ü kara parçası.
1: Suçu ne bunun?
2: Suçu ne bunun? Niye sevmeyeceğiz bunu? Merkür mü, Venüs'ü mü seveceğiz? Neyi seveceğiz? Meğer o değilmiş. Orada sonra okudukça okudukça izah ediyor İmam Rabbani Kutsu Sözleri. Dünya demek Allah-u Teala men ettiği, yasak ettiği şeyler. Allah-u Teala insan vücudunu yaratmış. İnsan vücudunda bir yer misafir odası. Orası has oda. Allah-u Teala buyuruyor ki burası bana ait. Kalp bu. Orada benim sevgimden başka bir şey olmayacak. Evet. Din büyükleri de aynı şekilde bunun için uğraşmışlar. Bunun için uğraşmışlar. Dolayısıyla bir ifade daha var. Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki her kalbe giden bir yol vardır. Sen onu araştıracaksın. O kalpten eğer o kalbe Allah-u Teala'nın sevdiklerinin sevgisi, Allah-u Teala'nın sevgisi, Peygamber Efendimiz'in sevgisi, sevdiklerinin sevgisi gelecek olursa artık seni beni ayçi şey yapmaz. O kendi isteğiyle gider. Mesela bu sevgiyi şey yapan İslam Ahlak kitabını azar azar okumalı. Menakıb-ı Çağrıyâri Güzin kitabını. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman. Önce der, böyle olmuş mu ya, böyle olur mu ya falan filan der. Ama bir müddet sonra falan Allah Allah bu da olur mu ya, bu da olur mu falan der ki bir noktaya gelir. Ya eğer bu böyleyse bende bunun zerresi bile yok. Bu Müslümansa insansa ben neyim demeye başlar kekeleyerek. Değil mi?
1: Evet.
2: Zaten o noktaya gelince mübarek olsun. O da sana senin ona şunu yap bunu yap demene de gerek kalmaz. Onun için şu anda istiğfar ve duaya devam etmeli. Allah'a tane hidayet nasip etsin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın inşallah.
1: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler efendim.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

İslam ve toplum. İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.
2: Ya sucuk ya gel.
3: Bıçağı ısırıyoruz.
4: Kargayı beslediler, sucuk bile verdiler ama masadaki paradan oldular.
5: Kaçtılar. Vallahi Şaban parayı da vermiyor, yiyor parayı.
4: Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir inşaatta çalışan işçilerin yemek yediği masaya bir karga geldi. Uzatılan yiyecekleri büyük bir iştahla yedi. İşçiler bardakta su da ikram etti.
2: Ağzını keser. Bıçağın ucunda tatlı bir şey olduğunu anladı. Su içmeyi biliyor musun sen? Biraz da su iç.
4: İşçiler ve karganın dostane sohbeti zaman zaman samimi anlara sahne oldu.
6: Tamam öğrendim tamam.
5: Oğlum bu sendikacı karganın uzak dur. Karga. Gel adet alır. Bunlar senden de adet alır.
6: Adet alır bak.
4: Ancak karnını doyuran karga bir anda masadaki parayı alıp kaçtı. Deyim yerinde ise besle kargayı, oysun gözünü sözü gerçek oldu.
5: Şaban'cım sen para yerine bir su iç.
4: İşçiler kargayı parayı geri vermesi için ikna etmeye çalıştı ancak karga aldırış etmedi. Uçup gözden kayboldu.
5: Şaban verdi parayı. Sinan, en sonunda parayı da aldı.

0: Gün ortasına hoş geldiniz. Gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Ben Mehmet Aydın. Çok sıcak, son dakika ve önemli bir gelişmeyle başlıyoruz bültenimize. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebine karar verdi. Detayları aktarması için hemen Hanifi Bayar'a gidelim. Son dakika gelişmelerinin bir hayli yoğun olduğu bir günü yaşıyoruz. Gerek ahbap dosyasında, gerekse bu son dakika gelişmesinde sözü hemen sana bırakayım. Neler aktaracaksın Hanif?
1: Sıcak gelişmenin detaylarından bahsedelim. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkartılıyor. İşlemler devam ediyor. Gerekçeler ise aslında kamuoyu tarafından bilinen gerçekler. İnsanlığa karşı suç, soykırım, mala zarar verme, nitelikli yağma, kasten yaralama, eziyet etme, ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması ve anık olunmasıyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma. Hatırlayacaksınız, Sumut filosuna defalarca müdahale olmuştu uluslararası sularda. O müdahalelerin sonucunda da adli kaynaklar harekete geçmişti ve geçilen o hareket sonucunda başlatılan soruşturmada yargılama kısmına geçilmişti. 11. Ağır Ceza Mahkemesi kırmızı bülten çıkartma kararı aldı. Şu dakika itibariyle işlemler devam ediyor. Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkartılacak İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce. Hatırlayacaksınız, Sumut filosunun tek bir hedefi vardı: Gazze'ye ulaşmak, insani yardım götürmek. Uluslararası suda İsrail'in kanun tanımaz, hukuk bilmez İsrail'in müdahalesiyle karşı karşıya kalmışlardı ve aktivistler gözaltına alınmış ve gözaltına alınan aktivistler ülkelerine geri iade edilmişlerdi. İşte onunla ilgili de harekete geçildi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sonucunda İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi kırmızı bülten çıkartılmasına karar verdi. Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkartılıyor. İşlemler devam ediyor. Öğleden sonra kırmızı bültenin çıkartılmış olma ihtimali oldukça güçlü duruyor. Bizler sıcak gelişmeleri an be an aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Peki Hanifi'ye çok teşekkür edelim ve bu konunun detaylarına bakalım. Stüdyomuzda TGRT Haber Dış Haberler Müdürü Felemez Doğan var. Tabii ki bu süreç önemli. Kesinlikle. Elbette bizim bir talebimiz var. Bu talebin ardından prosedür işleyecek. Bu prosedür nasıl devam ediyor? İlk önce buraya nasıl gelindi? Sonra bir prosedüre bakalım. Neler söylersin?
2: Şimdi buraya nasıl gelindi? Aslında Netanyahu'nun suçlarını saymakla bitmez.
0: Doğru.
2: Yani Netanyahu'nun soykırımdan tutun da, katliamlardan tutun da, işkenceden tutun da devasa bir dosyası var. Ama tabii uluslararası sularda gemilere müdahale etmek, yani özellikle Türk yardım gemilerine müdahale etmek bu işin bu işi Interpol noktasına, yani kırmızı bülten arama noktasına sokan etmenlerden bir tanesi. Yani Türkiye burada
0: Sumut
2: haklı
0: filosu
2: olarak Sumut filosuna yapılan müdahaleyi suç adediyor ki doğru, uluslararası sulardaki her türlü müdahale suçtur. Bu suçu da işleyen kişi hakkında cezai işlem yapılmasını istiyor. Ama cezai işlem yapılması için de bu kişinin tutuklanarak Türk adaletine teslim edilmesi gerekiyor. Bu kişi kim? Netanyahu. Yani İsrail'deki bu suçu işleyen, bu suçun altına imza atan ve bunu destekleyen kişi Netanyahu. İsrail hükümeti adına Netanyahu. Doğal olarak da Türkiye bu kişinin Sumut filosuna yapılan müdahale sonucunda kendi adalet sistemi içerisinde, kendi ülkesinde kendisine karşı yapılmış olan bu suçta Netanyahu yargılamak istiyor Türkiye. Hakkı mı? Hakkı. Fakat hemen şu anlaşılmasın, Türkiye başvuracak, bu süreç hemen bitti,
0: kırmızı bülten
2: çıkaracak değil. Bunun prosedürleri var. Bunun en önemli, ilk önce bir kere Türkiye'deki prosedürlerini bilmek lazım. İlk önce Adalet Bakanlığı'ndan kolluk kuvvetleri talep ediyor. Yani mahkeme talep ediyor. Mahkeme, Adalet Bakanlığı bunu uygun gördüğü takdirde bir araştırma yapıyor. Uygun gördüğü takdirde, kurallara riayet edildiğini gördüğü takdirde İçişleri Bakanlığı'na iletiyor. İçişleri Bakanlığı direkt Interpol'e bağlı. Interpol'e, yani kırmızı bültenin çıkarılması için uluslararası polis teşkilatı dediğimiz.
0: Yani şimdi top Interpol'ün kucağına gelmiş durumda.
2: Kucağına gelmiş durumda. Şimdi Interpol'ün de burada hemen kabul edip etmeme hakkı var. Interpol de kendi yasalarına göre ilk önce bir komisyon kuruyor. Bu polislerden, hukukçulardan vesaireden oluşan bir ekip kuruyor. Bu ekip bunu inceleyecek ve haklı gördüğü takdirde bunu kabul etmiş ve kırmızı bülten yayınlamış olacak.
0: Esasında uluslararası sularda Sumut filosu ile ilgili yapılan o mücadeledeki müdahaleler uluslararası hukuka aykırı. Çok
2: aykırı,
0: net, açık,
2: kesinlikle
0: ortada.
2: Bu tartışılmaz.
0: Yani, ama tabii burada gene bir O kararı merakla bekleyeceğiz. Ne çıkar ne çıkmaz.
2: Hem onu bekleyeceğiz hem de şöyle bir şey var. Her ülkenin kendine göre bir takım yasaları var. Yani Interpol'le yapmış olduğu anlaşmaya uyarınca. Bunu ister getirir ister getirmez böyle bir durumu var. Ama en nihayetinde müthiş bir psikolojik baskı, muazzam bir talep ve haksızlığa karşı bir duruş simgesi olarak bu anlamlı. Yani bunun kabul edilip edilmemesi, Interpol'ün bu konuda kırmızı bülten çıkarıp çıkarmaması asıl mesele değil. Asıl mesele Türkiye'nin buradaki duruşu ve Netanyahu hükümeti üzerinde oluşturmuş olduğu psikolojik baskı. Bu çok anlamlı.
0: Evet,
2: sen bir şey soracaksın.
0: Şimdi bu NATO ile de bunu ilişkilendirirsek, orada da tabii Netanyahu meselesi çok konuşuldu. Orayı da çok yakından takip eden bir gazeteci olduğun için sormak istiyorum. Netanyahu meselesini de zaten Donald Trump'la ikili görüşmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ifade etmişti. Bu da bizim 9 başlığımızdan bir tanesiydi. Evet. Şimdi buralarda da özellikle bu kararlar alınmış olabilir mi? NATO'nun bununla etkisi ne olabilir? Ne dersin Feremez Doğan?
2: Şimdi kapılar kapalı, kapılar ardında tabii ki mutlaka birçok konu gündeme gelmiştir, konuşulmuştur. Ama biz sadece bize ulaşıldığı kadarıyla biliyoruz. Evet. Mesela orada Trump'ın kullanmış olduğu bir ifade var. Çok önemli. Çok büyük bir savaş başbakanı diyor. Hı hı. Trump için son yaptığı açıklama Netanyahu ile ilgili. Savaş başbakanı diyor. Yani aslında orada Trump bir şey çakıyor. Bir lamba yakıyor diyelim veya bir şimşek
0: İşaret
2: çakıyor.
0: Fişeği.
2: İşaret fişeği çakıyor. Diyor ki Netanyahu aslında durgun, siyaseti çok iyi bilen, siyasi işlerde uzman, politik işlerde uzman bir isim değil. O sadece savaştan anlar demek istiyor. Ve zaten son dönemlerde hükümetle ilgili açıklamalarda, yani Trump'ın kendi açıklamalarında, Beyaz Saray'ın kendi açıklamalarında şunu çok net görüyoruz. Yani Netanyahu'dan bıkmış durumda aslında ABD hükümeti. Bununla birlikte NATO hükümetleri de bıkmış durumda. Çünkü önlerine sürekli sıkıntılar geliyor. Soykırım dosyası geliyor, katliam dosyası geliyor. Batı Şeria'da yerleşimcilerin yapmış olduğu zulümler geliyor. Geliyor da geliyor. Yani İsrail ile ilgili tek olumlu dosya ne NATO'nun önüne, ne uluslararası hukuk mahkemelerinin önüne, ne de ABD'nin önüne gitmiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde sürekli İsrail'in zulümleriyle ilgili yeni şeyler geliyor, talepler geliyor, başvurular geliyor. Oylamalar geliyor. Bundan dolayı dünya aslında sırtında bir kambur taşıyor. Netanyahu kamburu. Hep savaştan anlayan, katliamlar yapan ve soykırımla suçlanan bir isimden bahsediyoruz. Evet. Yani ve hakkında uluslararası adalet divanında tutuklama emri bulunan birinden bahsediyoruz. Dünyanın sırtına kambur olmuş birinden bahsediyoruz. Benim kendi kanaatim artık Netanyahu ne ABD taşımak istiyor, ne de NATO ülkeleri, Avrupa ülkeleri sırtlarında taşımak istiyor, ne de dünyanın hiçbir ülkesi taşımak istemiyor.
0: Şimdi iki tane karar var, onu konuşalım. Bir, ya kırmızı bülten çıkartılacak Interpol tarafından. O noktada işte toplanacak, heyet toplandıktan sonra ortaya bir tablo çıkacak. Bunun da elbette bir süreci var.
2: Normal şartlarda çıkması lazım. Evet. Bir suç var.
0: Bunun bir süreci var. Ya kırmızı bülten çıkartılacak, bunu nasıl okuyacağız? Ya da kırmızı bülten çıkarılmayacak. Hayır, herhangi bir suç unsuru tespit edilmemiştir. Kırmızı bülten çıkarılmasına gerek yoktur denecek.
2: Denecek.
0: Şimdi bu iki olasılıkta da neler yaşanır?
2: Şimdi birincisinde, yani eğer kırmızı bülten çıkarılırsa Interpol'e bağlı bütün ülkelere bu tevdi edilecek. Yani Avrupa'nın bütün ülkelerine tevdi edilecek. Ve denecek ki Interpol'le anlaşmanız var, sizin bu adam yakalandığı yerde
0: Türkiye'ye
2: teslim edin. Fakat bu ülkelerin dediğim gibi kendilerine göre bir takım hukukları var. Yani iç işleyişleri var. Hukuksal bakımdan Interpol anayasası diyor ki, yani yasaları diyor ki, sizin bizimle yaptığınız anlaşma aslında sizin hukukunuzla bağlayıcı oluyor. Yani mesela İsviçre'nin Interpol'le yaptığı anlaşmada diyor ki, ben herkesi teslim etmeyebilirim. Kendi hukukuma göre de bir takım içtihatlarım var. Yani ben onu suçlu görmüyorum. Bundan dolayı teslim etmeyebilirim diyebilir. Böyle bir hakkı var. O zaman şunu göreceğiz. İkiyüzlü ülkeleri görmüş olacağız. Evet. Yani bu işe karşı çıkan, aslında soykırımdan, işgalden, Netanyahu'nun katliamlarına destek vermiş olan ülkelerin gerçek yüzü ortaya çıkmış olacak. Dün her gün sağda solda insan hakları, insan hakları diye bağıran, Özgür Filistin diye bağıran insanların önüne bu dosya geldiği zaman orada koyacakları tavır ya gerçek yüzlerini ortaya koymuş olacak, yani ikirci ikili tavırlarını ortaya koymuş olacak, ya da İspanya gibi çok net, hayır kardeşim biz bu adam bizim hava sahamıza girerse veya kendi toprak bütünlüğümüzün içerisinde toprak sahamıza girerse biz bu adamı teslim ederiz diyecek. Yani orada gerçek yüzleri ortaya çıkacak. İkincisi, Interpol'ün bu konuda vermiş olacağı karar olumsuz. Orada da olumsuz sonuçlandı diyelim. Burada da uluslararası hukuk tartışılmaya başlanacak. Hı hı. Yani madem o zaman Interpol neden var diyecek insanlar. Bu adam bir suç işlemiş. Uluslararası sular dediğim yer bütün dünya gemilerinin rahatça serbestçe gezebileceği ve hatta onları o sularda koruman gereken, yani İsrail, ABD ve diğerlerinin koruması gereken yerde, senin onları koruman gereken yerde sen gittin baskın yaptın. Hukuksuz bir şekilde bu insanları alıkoydun, işkence ettin, fiziksel, psikolojik işkence uyguladın ve bu insanları ülkelerine derdest ettin. Hatta bazılarını haftalarca tutup orada sorguladın. O zaman insanlar şunu soracaklar, diyecekler ki o zaman bu kirecik tavır neden? Yani o zaman Interpol keyfine gelen, hesabına gelen şeyi kabul ediyor, hesabına gelmeyen
0: kırmızı bülteni
2: kabul etmiyor diyecek.
0: Kırmızı bültenin şöyle bir özelliği var. Çok çeşitli aşamalardan geçtikten sonra kırmızı bülten talebi yapılabiliyor.
2: Doğru. Doğru.
0: O talebin çok kuvvetli muhtemel ihtimallerin olması lazım ki Interpol'de hemen hemen gelen bütün kırmızı bültenleri kabul ediyor. %90, %85 oranında.
2: Şu şöyle algılansın. Türkiye neden soykırım üzerinden kırmızı bülten çıkartmadı? Oradan evet, çıkartmıyorduk evet. Derseniz. Veya katliamlar üzerinden çıkartmıyor. Veya Batı Şeria'daki işgal üzerinden çıkarıyor. Sumut filosu üzerinden çıkarıyor. Niye? Çünkü orada somut deliller var. Evet. Somut deliller üzerinden Türkiye diyor ki benim elimde doğru kanıtlar var. Sumut filosuna müdahale, kırmızı bülten çıkartmaya yeterli. Dikkat edersen Türkiye doğru üzerinden geliyor. Peki. Bundan dolayı da normal içtihatlara baktığımızda Interpol'ün bu kırmızı bülteni çıkartması lazım.
0: Peki.
2: Ama ilerleyen günlerde bunu bakacağız. Göreceğiz.
0: Feremez Doğan çok teşekkür ederiz. Teşekkür o son ederim. Dakika bilgisini beraberce yorumlamış olduk. Devam edeceğiz.
3: TGRT FM Haber.
4: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz'le Kırklareli, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 34, Antalya ve Adana 35, Samsun 30, Trabzon 26, Kayseri 34, Erzurum 30, Gaziantep ve Diyarbakır 40 derece.

0: durumu. Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometreleri arasında Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Büyükçekmece Çatalca yolu yol çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ile 60. kilometreleri arasında yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Mengen Yeniçağ yolunun 22 ila 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeniçağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
5: Temizlik günü mü?
6: Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, bir Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataoğlu Harvas, Ömer Sasonlu var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Piyasa uzmanı, ekonomist, gazeteci yazar Necmettin Batrel telefon hattımıza. Sayın Batrel merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
1: Merhaba efendim, çok teşekkür ediyorum, kolay gelsin.
0: Biz teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Efendim, ABD ile İran arasındaki Hürmüz Savaşı neden alevlendi bir anda, değil mi yani? Evet. Ankara'dayken adeta amiyane tabirle kalayladı Amerikan Başkanı İran'ı. Evet. Trump önceden İran'ın tabii Boğaz'dan geçen gemilerden ücret almamasını istiyordu. Şimdi kendisi geçen gemilerden %20 pay alacağını söyledi. Savaş evet. Yeniden şiddetlenecek mi, ne dersiniz?
1: Evet, gerçekten çok büyük bir çözümsüzlük var ortada.
0: Değil mi?
1: Yani evet, yani işte bakın Amerika Birleşik Devletleri bu başlattığı Orta Doğu'daki İran'a saldırıları yüzüne gözüne bulaştırdı gerçekten. Hem istediğini elde edemedi ondan sonra, hem de dünyaya rezil oldu yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri. Yani İran'ı diyor işte uranyum tesislerini, uranyum zenginleştirmesini engelleyeceğim dedi, engelleyemedi.
0: Evet.
1: Rejimi değiştireceğim dedi, rejimi değiştiremedi. Bütün yaptığı şey şuydu işte, İran'daki üst düzey komutanları öldürttürdü İsrail'e. Ondan sonra.

0: etmez. Bakın ben size söylüyorum. Hı-hı. Yani işte saldırıyor İran'ı göğe baskı altına almak için.
1: Evet.
0: Bazı bölgeleri buluyor işte. Olan da 14 tane, 15 tane, 20 tane İranlı oluyor. Hayatını kaybediyor saldırılardan.
1: Tabii.
0: Bir de şu var. İran'da işte Amerikan toprağı diye bölge ülkelerdeki Amerikan üslerine saldırıyor. Kuveyt'e, Ürdün'e, ondan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Katar'a saldırdı. Amerikan üslerini vuruyor. Yani bu işte kim karlı çıkacak ben anlamakta zorluk çekiyorum. Tabii olan şu ne oluyor? Petrol fiyatları yükseliyor.
1: Yani
0: petrol 85 dolara açtı ya. Rezalet.
1: Buyur. 70 dolar, o kötü işte. Evet.
0: 70 dolar.
1: Maalesef.
0: 70 dolara düşmüştü biliyorsunuz. Tabii. Yani bir hafta önce petrol. Petrol yükselince ne olacak? Amerika şu anda enflasyon yükseliyor. Hı. Bakın bugün Haziran enflasyonu açıklanacak. Ya Haziran'daki enflasyon pek yüksek çıkmayabilir ama Temmuz enflasyonu yüksek çıkacak.
1: Evet.
0: Eğer bugün işte. Yani yüksek çıktığı zaman ne olacak? Amerika faizleri arttıracak. Faizleri arttırdığı zaman bütün dünya kilitlenecek. Dolar değer kazanacak işte. Çok kötü bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani Amerika'nın şu anda ne yapmak istediğini anlaşılamadı. Abluka uygulayacağım dedi mesela. Yeniden ablukaya başlatacağım dedi Hürmüz Boğazı'nda.
1: Evet.
0: Bu gece saat 23'ten itibaren başlıyormuş. Amerika'nın ablukası Hürmüz Boğazı'nda. Yani geçen gemileri kontrol edecek. Yani izin verdiklerine geçirecek, izin vermediklerine geçirmeyecek. Bir de para ödeyenleri geçirecek, para ödemeyenleri geçirmeyecek.
1: Başa döndük çok, diyorsunuz yani.
0: Çok korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız yani.
1: Evet.
0: Tabii. Yani bu çözümsüzlüğün ben çözülebileceğine inanmıyorum. Biliyorsunuz 14 maddelik bir mutabaka zaptı imzalanmıştı 60 günlük Amerika ile İran arasında. Bu mutabaka zaptı şu anda tamamen rafa kaldırılmış vaziyette. Yani bu yani uygulanabilirliği yok bunun.
1: Evet.
0: Yani çok karışık bir tabloya karşı.
1: Şimdi maalesef öyle tabii şey de var yani savaşlar çok sürüyor artık. Çok uzun sürüyor yani Ukrayna'da öyle. O şeyde mesela Gazze'de o katliamlar öyle işte bu evet. Da öyle döndü başa tekrar. Ne olacak bilemiyoruz hakikaten.
0: Gazze'deki savaşı Amerika destekliyor.
1: Tabii.
0: Rezalet.
1: Daha doğrusu adamları. Savaş yok. Katliam yapıyor. Karşısında savaşan katliam kimse yapıyor. De yok. Evet.
0: Oradaki gerillalar ondan sonra şey yapıyorlarmış hazırlık yapıyorlarmış. Hepsi bahane.
1: Ya.
0: Hep bahane. Tabii. Ne hazırlık yapacak adam ya? Her taraf harabe olmuş vaziyette
1: tabii.
0: Ya. Yani yazık günah. Ukrayna'daki savaşta Amerika destekliyor.
1: Tabii.
0: Avrupa destekliyor. Amerika niye destekliyor Ukrayna'daki savaşı? Rusya tehdit olsun diye Avrupa'ya diyor. Avrupa bana muhtaç olsun diye savunma alanında diyor.
1: Evet.
0: Yani bu savaşlar bu şekilde devam ediyor. Evet maalesef.
1: Herkes cebini, karını düşünüyor.
0: Evet.
1: Şimdi
0: evet.
1: Yarın 15 Temmuz Necmettin
0: evet.
1: Bey. Hain
0: evet.
1: Darbe Teşebbüsü'nün 10. yıl dönümü. Demokrasi bayramı olarak ilan ettik biz bugünü tabii.
0: Evet, evet.
1: İstanbul merkezi 80 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına bir operasyon yapıldı. 24 gözaltı var. Bunlar bu kadar uzun süredir nasıl saklanmışlar? Hayret.
0: Evet, çok
1: bu arada Türkiye Gazetesi'ndeki yazınız için de sizi tebrik ediyoruz. Hakikaten Türkiye Gazetesi'ni de takip eden bir okur olarak söylüyorum.
0: Evet,
1: çok
0: evet.
1: Etkilendim. Çok net cümleler kurmuşsunuz.
0: Evet, evet.
1: FETÖ ile ilgili net cümle, bugün 27-29 tane makale okudum medyada.
0: Evet.
1: En net cümleleri siz kullanmışsınız.
0: Estağfurullah.
1: Ve benim tabii makaleler arası programına da manşet yaptım bugünkü makalenizi. Evet. Şimdi hakikaten nasıl oluyor bu kadar uzun işte, süredir saklanmışlar
0: evet.
1: Bu 24 gözaltı var şimdi bunlar.
0: Ve çoğu da kamu görevlisi.
1: Evet, saklanıyor yani. Adam emniyette, bir yani, şeyde, adliyede, şurada burada insan hayretler içinde kalıyor.
0: İşte askeri arasında olanlar da varmış ondan sonra.
1: Tabii tabii.
0: Ya bu o kadar büyük bir yıkım örgütü ki Atada. Yani siz bunu ne kadar temizleseniz altından çıkıyor. Yani bağlantıları çıkıyor. Çünkü insanlara menfaat temin ediyorlar. Yani bu örgütte yer almaları için insanların en ihtiyacı oldukları şeyleri görüyorlar bu örgüt.
1: Makam var, mevki var, para var.
0: Her şey var. Aklınıza ne gelirse.
1: Yani
0: zaman...
1: yabancı servislere, yabancı mesela istihbarat servislerine aparat olmak da demek ki büyük para var. Ben onu görüyorum.
0: Ya tabii
1: büyük menfaatler var tabii.
0: Herkesin bir zayıf noktası vardır.
1: Var tabii.
0: Tamam.

0: siz onu bulup ortaya çıkartırsanız o adamı size kendinize köle yaparsınız.
1: Yeah.
0: Tamam mı? Köle yaptığın zaman istediğin gibi onu kullanırsın. Yani devlet aleyhindeki suçları bu adamlar nasıl işliyorlar diye ben kendi kendime düşünüyorum. Hayret ediyorum ya. Demek ki o kadar büyük bir bunu yapacak bir şey var ki yani teşvik var ki kendisine yapılmış.
1: Adam devletinden, milletinden, halkından, ya, sokağından, köyünden vazgeçmiş. Başkaları ha, adına çalışıyor.
0: Nasıl çalışır ya, değil mi yani?
1: İnteresan bir şey.
0: Bu adamın kanı bozuktur, ben sana söylüyorum yani. Bu adamda Allah Türk kanı taşımıyordur ya.
1: Bir şeydir yani bunda.
0: Yani tabii yani
1: bozukluk Türk kanımı taşımıyor, Kürt kanımı taşımıyor, Çerkez yani, kanımı taşımıyor. Bir şeylik yani, var burada yani.
0: Yani bir bozukluk var bu
1: var.
0: İşte, tamam mı yani? Yani tabii, bu işte normal değil bunlar.
1: Gerçekten işte, öyle.
0: Yani 15 Temmuz gecesi biliyorsunuz yani işte FETÖ niye hareket etti diye soruyorlar. Ben onu yazmıştım dikkat edecek olursanız.
1: Tabii.
0: Yani her bütün kurumları ele geçirmiş FETÖ ondan
1: evet,
0: sonra. Niye darbe yapmıyor? Darbe yapmasındaki etken şuymuş işte. Baksanız işte MİT ondan sonra işte bu örgüt elebaşlarının verdiği talimatlar ve darbe planına ait ihbarları öğrenmiş. Bunları deşifre etmiş. O, harekete geçecekmiş. O yüzden öne almışlar şeyi darbeyi. Yoksa daha sonra yapacaklarmış filan aldıkları gibi.
1: Evet.
0: Fakat sonuçta tabii
1: Kasım ayından bahsediliyor vesaire talimatların evet, öyle geldiği
0: evet,
1: vesaire.
0: Evet. Yani yanıldıktan olsa şu oldu. Yani biliyorsunuz 12 Eylül'de askeri darbe yapıldı Türkiye'de. Ondan
1: tabii,
0: sonra asker biz yöneteme el koyduk dediler. Çıktı işte kenara ben ve arkadaşları. Herkes evinde kaldı, dışarıya çıkmadı, korktular. Aynı durum tekrar yaşanır diye ben beklediklerini düşünüyorum şeyin, FETÖ örgütünün.
1: Hmm.
0: Bu yüzden aslında çıkış noktalarının en büyük tetikçisi buydu. Yani biz bu FETÖ darbeyi ilan edersek, askeri de tanklarla sokağa çıkartırsak herkes evinden çıkmaz dediler. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp dedi ki halka sokağa çıkın diye çağrı yapınca herkes de sokağa çıktı. Sokağa çıkınca bütün plan alt üst oldu. Yani 251 tane şehit verdik gerçekten. Allah rahmet eylesin.
1: Amin. Şimdi bir şey daha var. Kenan Evren deyince aklıma bir şey geldi. Şimdi kimsenin o darbeden haberi yok.
0: Evet.
1: Ama her neyse FETÖ'nün haberi oluyor.
0: Evet.
1: Ve kayıplara karışıyor. Biliyorsunuz
0: evet,
1: ilanları asıldı sağda solda. Fakat sonradan öğrendi ki Kenan evet, Evren'in karargahında bir Tuğ General'le ilişkisi var. Efendim varmış, şurada burada. Tabii Kenan Evren'in çok yakın çevresiyle ilişkisi var. Adam görüşüyor o ekiple. Enteresan evet, bir şey.
0: Evet.
1: Ama anladığımız bu tabii yani Amerika'ya not geçiyor. Bizim çocuklar iyi iş yaptı, iyi iş becerdi diye.
0: Evet.
1: Aynı mahvile hizmet ettiklerinden dolayı neredeyse iç içe yaşıyorlar yani. Çok yani, enteresan.
0: İşte dediğim gibi yani hı-hı, insan kendi vatanını satar mı ya? Öyle bir şey.
1: Çok ilginç yani, ya.
0: Çok korkunç bir tablo ile karşı karşıya. Ama kimse, Cenab-ı Hak bunlara fırsat vermedi. Bizim Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir adam yarattı Türkiye'de, tamam mı?
1: Evet.
0: O adam da bütün milleti gerçekten harekete geçiren şeyi çağrıyı yaptı. Bence şu anda Türkiye gerçekten direkten döndük ya, uçurumdan
1: tabii,
0: döndük. Yani eğer bu darbe gerçekleşmiş olsaydı Türkiye bitmişti ya. Oyuncak olmuştu dünyanın.
1: Hakikaten yerine, öyle.
0: Evet, evet.
1: Kim bilir kaç parçaya böleceklerdi. O notlar da var. 23 bölgeye, 23 şeye ayıracakları söylentileri var. Yani o söylentiler değil de devletin elinde çok ciddi bir istihbarat bilgileri varmış. O yavaş yavaş dışa vurumları tabii yaşıyoruz. Şimdi
0: yani FETÖ kim destekledi, ortaya çıkarttı? Amerika'nın gizli teşkilatı CIA'yı çıkarttı.
1: Tabii.
0: Yani Pensilvanya'da niye onları ağırladın senelerce, değil mi? Yani düşünebiliyor musun?
1: Bütün
0: yani,
1: dünyada bu kolejleri nasıl açtılar? Kim yardımcı nasıl oldu? Kim yol gösterdi? Amaçları neydi? Tabii canım herhangi birisi yapabilir mi bunları?
0: En büyük üzüntüm de ne biliyor musun Atı abi? Bu kolejlerde çalışan, okuyan en kabiliyetli çocuklarımızı teker teker topladılar. Kendilerine hizmet eden bir hizmetçi haline getirdiler. En büyük üzüntüm de bu maalesef. Yani o çocuklar bizim çocuklarımızdı. Ama ellerimizden aldılar bizim onları.
1: Şimdi
0: maalesef
1: o çocuklarda biliyorsunuz bir şey vardı. Onları alıyorlardı. Önce evet, şey yapıyorlardı. Bir kampa alıyorlardı.
0: Evet,
1: o
0: evet,
1: kamptan sonra tabii okula başlıyorlardı.
0: Evet.
1: Okula başlayınca da çok enteresan bir şey. FETÖ sempatizanı bir Milli Eğitim Bakanı vardı. Şimdi ismi önemli değil.
0: Evet.
1: Zaman zaman böyle medyada tuhaf tuhaf beyanları var. Onun döneminde her öğrenci başına Milli Eğitim bütçesinden para aktarmış adam. Mışlı konuşmuyorum. Aktardı yani parayı.
0: Evet, evet, evet.
1: Yani milyonları FETÖ'ye kazandırdı. Neymiş efendim? Evet. İşte biz ya devlet işte o kadar okul yapıyor, şu yapıyor, sınıflaşma var ama gene işin içinden çıkılmıyor. Özel sektörün bunu yapması lazım, işte onun için FETÖ'yü destekliyoruz diye. FETÖ'ye evet. milyon liraları kazandırdı o Milli Eğitim Bakanlığı. Milli evet, Eğitim evet. Bakanlığı döneminde. Acayip, hem de ne yazıklar olsun. Ve o adam dışarıda ya. FETÖ'ye evet. de geçmişte çok enteresan metiyeler şey yaptı. Dizen bir herif. Neyse, şimdi Ankara'da 22 yıl aradan sonra ilk defa NATO zirvesi düzenlendi. Gerçekten dört dörtlük bir ağırlama yaptık. A'dan Z'ye bütün ayrıntılar en incesine kadar düşünülmüş, hazırlanmış, sunulmuş. 17 yıl aradan sonra ilk defa bir ABD başkanı bu zirveye katıldı. Evet. Trump hem zirveyi hem de Erdoğan'ı öve öve bitiremedi. Bir de tabii şey var, bize büyük müjdelerde de bulundu. Mesela dedi evet. ki F-35 uçakları ile Kaan uçağında kullanılacak F-110 motorlarını vereceği ve katsı yaptırımlarını kaldıracağız dedi. Bunlar bize ne kazandıracak? Evet. Bunlar çok önemli.
0: Evet, evet gerçekten bizim 3 tane büyük problemimizi Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisinden dolayı benim gördüğüm ve anladığım kadarıyla kaldıracak. Yani katsa yaptırımları biliyorsunuz Rusya ile iş yapan kurumlara, şirketlere ve ülkelere uygulanan bir ceza.
1: Bugün makalenizin son paragrafında bir şey var. Bir şeye evet. değiniyorsunuz. Hatırladınız mı bugünkü makalenizi?
0: Evet, nedir?
1: Yani işte şunları bunları uygulayarak aslında Türkiye'ye haksızlık ettiğini, Amerika'nın bunu anladığını. Değil mi?
0: Evet, gerçekten çok doğru.
1: Tabii.
0: Yani ben öyle gördüm açıkçası.
1: Yani, ama doğru yanlış da değil. Yani yeni evet. anlaşıldı. Amerika'da yani, şimdi çok evet. kıymet bilir hale geldi. Avrupa'da kıymet biliyor. Buyurunuz efendim.
0: Yani neden Türkiye'yi destekliyor? Trump biliyorsun Türkiye evet. hem Kafkasya hem de Avrupa'nın tam ortasında böyle çok kilit bir ülke. Tabii. Yani bu ülkeyle ilişkilerin iyi olması çok önemli bir destek olacak Amerika'daki Trump'a. Bunu biliyor, görüyor. Evet. Bir de bu ülkeye haksızlık yapıldığını gördü. Yani özellikle Obama döneminde çok büyük bir haksızlık yapıldı Türkiye'ye biliyorsunuz. Ondan sonra işte bu kasa yaptırımları, ondan sonra F-35 programından çıkartılması bize kullandılar. 1.4 yani. Milyar dolar paramız bağlandı orada.
1: Çok büyük yani haksızlık.
0: Bunları ortadan kaldırmak için bence söz verdi. Dün de Amerikan Kongresi'nden bir açıklama geldi. Çok enteresan. Diyor ki işte F-110 motorlarını diyor ve F-35 uçaklarını Türkiye'ye vereceğiz dedi ondan sonra. Amerikan Kongresi'ndeki engel de ortadan kalkıyor.
1: Günah çıkarıyorlar yani resmen. Ya biz evet. yazık ettik. Yani biz adamların hakkını gasp ettik. Hadi şimdi hakkı teslim edelim anlamında herhalde.
0: Evet. Yani bakın Türkiye biliyorsunuz Amerika için çok önemli bir ortak. Yani şu bakalım ortak mesela Ukrayna ile Rusya arasındaki ilişkilerde Türkiye ara buluculuk rolü üstlenebiliyor. Başka bizden başka bunu yapacak kimse yok. Diğer taraftan İran'la kendi yaptığı mücadele sırasında İran'a destek olmadı Türkiye. Evet. Önemli bir Amerika için kazanım ondan sonra. Yani Kafkasya'ya açılan bir ülke Türkiye ondan evet. sonra Kafkasya'daki ülkeler ticaretini devam ettirmesi için Türkiye'ye muhtaç. Yani benim gördüğüm kadarıyla şu anda bu Hürmüz Boğazı'nda ortaya çıkan bu tablo bize ne kazandıracak biliyor musun Atay Bey? Yani biz biliyorsunuz şu anda Türkiye'de çok önemli şeyler var. Yani petrol boru hatları var.
1: Evet.
0: Yani bakın bunlardan bir tanesi TANAP, Azerbaycan'ın Şahdeniz sahasında üretilen gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırıyor bu şey hat. Bir de Trans Adriyatik boru hattı var, TAP var. Bu da Azerbaycan'dan Yunanistan, Arnavutluk üzerinden İtalya'ya ulaştırıyor.
1: Evet.
0: Yani Türk Akın projesi var. Bu projelerin bu Hürmüz Boğazı'ndaki ortaya çıkan bu kilitlenmeden sonra bu projelerin kısa süre içerisinde devreye alınacağını ben tahmin ediyorum. Yani Avrupa ya bıktık ulan onu diyecekken ben bu Hürmüz Boğazı'nı diyecek
1: evet.
0: ya.
1: O basiret varsa keşke evet ne kadar güzel olur. Doğru söylüyorsunuz.
0: Yani başka çaresi kalmadı adamların ya. Baksana evet. doğalgaz depoları bitmiş, tükenmiş ondan sonra. Önümüzde kış var, kış geliyor. Yani bu problemi nasıl çözecekler ya? Çözülmeyecek hale geldi getirdi Trump bu problemi. Niye? Avrupa kötü duruma düşsün, bana muhtaç olsun diye. Benden sıvılaştırmış doğalgaz alsın diye. Hayret bir şey ya. Trump'ın bu planları, programları şeyleri var ya, projeleri var ya, gerçekten dehşete düşürüyor adamı ya.
1: Tabii.
0: Düşündüğü zaman insan. Evet.
1: Evet. Şimdi efendim, Tabii Ankara'daki bu toplantı, o liderlerin övgüleri, özellikle Ankara'yı dolaşmaları, mesela İzlanda Başbakanı genç bir kadıncağız, 36 evet. yaşlarında kaleye çıktı, hayran kaldı. Yani kale ve civarları ulus. Şimdi öbür tarafta tabii Çankaya'da neredeyse sokak sokak caddelerde dolaştılar, yediler, içtiler. Efendim Macron renkli gözlükleriyle spor yaptı Çankaya'da. Evet. O civarlarda kalıyorlardı tabii. Şimdi bir tane benim bir halk programım var. O gün bir hain aradı. Ben hain diyorum. Zaten dersini de verdim. Diyor ki efendim gece konduları kapatmışlar perdeyle diyor. Bırak biz bu gece kondularımızı görsün diyor yabancı devlet başkanları. Nasıl pislik içinde yaşadığımızı, efendim pis olduğumuzu, süründüğümüzü bir köstebeği anlatır gibi. Ya biz Karayalçın döneminde Ankara'da, ben bir müddet oradaydım, maskeyle dolaşıyordum o kömürün hisi pisi karşısında.
0: Evet, evet,
1: hakikaten ondan sonra şimdi Ankara'da doğalgaz var ve uydu kentler var. Ne gece evet. konduları varsa da çok cüz'idir, o da Bent Deresi'ne ait olsun. Ama öbür tarafta hakikaten uydu kentler var. Metrosu var Ankara'nın ya. Aş diye evet. metro ile gidiyorsun. Eskiden evet. gidemiyordunuz. Evet, yani evet. değil mi? Yani enteresan bir şey. Ve o tabii o hain aradı. Biz böyle efendim çok kötü olduğumuz için, gece kondu olduğu için Ankara, Ankaralılar gece konduda yaşadığı için, çamur pislik içerisinde olduğumuz için efendim o yolları kapattılar, bizi kapattılar, perdelediler. Ama öbür tarafta dünyanın her tarafından gelen gazeteciler, devlet adamları, devlet evet. başkanları övgüyle bahsetti. Hatta Trump demiş ki Erdoğan'a, dedi yani Ankara ne sıra bu kadar gelişti ya diye falan. Evet, o da şaşırmış. Evet. Hele havalimanı Ankara evet, havalimanı muhteşem. Hakikaten müthişti ya.
0: Evet evet. Yani bakın bu gece konduları ortada bırakıp da, yani mesela yabancı yatırımcılar gelecekler, bizi gösterirken bunları resimleyip kayda alıp da ilan etmeleri bizim için iyi mi olurdu ya? Sonra ben size söyleyeyim, dünyanın her şehrinde düşük kalmış semtler vardır
1: var
0: ya.
1: Var gayet tabii.
0: Olmaz olur mu ya? Amerika'ya git bak. Yani sokaklarda yatan adamlar var. Onları
1: çadırlarda yaşıyorlar ya.
0: Onları gösterip de Amerika ya. Bu halde denilebilir mi ya?
1: Gökdelenlerin dibinde neredeyse çadırlarda yaşayan bir ya, şey bir mekanlar var. Evet.
0: Yani adamlar 22 sene sonra Türkiye'ye geliyorlar, Ankara'ya geliyorlar. Ankara'yı böyle mi görsünler yani? Böyle ya. Görmesinler tabii değil mi yani? Her şey dört dörtlük olsun. Dört dörtlük yapmışlar. Evet. Allah razı olsun. Vallahi evet. bize hayran kaldım ya. Dudaklarım uçukladı benim gördüğüm kadarıyla.
1: Ankara, Ankara ince, kendini gösterdi yani.
0: O kadar ince detayına kadar, yemeklerden, ondan tabii. sonra hediyelerden, ondan sonra 3000 tane gazeteci geldi ya. 3000 evet. gazeteci geldi. Bütün dünyaya Türkiye'yi ilan ettiler. Ne kadar güzel şeyler söylediler bizim hakkımızda. Biz bu propagandayı var ya, milyarlarca dolar harcarsak elde edemezdik Hatta Bey.
1: Bakın ama bunu gerçekten bizde yaşayan, içimizde yaşayan hainlere bunu anlatmak mümkün değil.
0: Anlatamazsın,
1: dedik ya.
0: Onlar hain onlar.
1: Hakikaten evet. devletine, milletine, hükümetine böyle ihanet içerisinde olan evet. Bir ton insan var. Allah ama akıl fikir versin.
0: Ama bu hainler olduğu sürece dostlar da gerçekten ön plana çıkıyor.
1: Değil mi?
0: Yani tabii canım. Yani hainler olmasa dostların dostluğu anlaşılmaz da tabii.
1: Şimdi efendim tabii bunu konuşurken, şimdi Türkiye'de 22 yıl aradan sonra ilk defa dünyanın en önemli toplantılarından NATO zirvesi yapılıyor ya. Evet. Ankara'nın en büyük ilçesi Çankaya'nın belediye başkanı eşiyle Kıbrıs'ta tatile gidiyor. Çok evet. enteresandır bu. Yani evet. umurunda değil. Aman canım sen de falan. Olacak şey değil bunlar. Tatilde hakkındaki yolsuzluk soruşturmasıyla döndü. Soruşturma açılan CHP'li belediye sayısı da 40'ı buldu. Hala Özgür Özel diyor ki boğazımızda bir kuruş haram lokma geçmedi. Ama milyonlar uçup gidiyor. Ne dersiniz efendim? Ya bu badem bıyıklı Çankaya Belediye Başkanı, neyse şimdi birilerine benziyor ya da bir farklı işte şu yurtlarda yetişmiş eleman gibi. Ama demeyeceğim. Fakat o badem bıyıklar benim dikkatimi çekti efendim.
0: Evet. evet.
1: Sizin de dikkatinizi çekti mi efendim?
0: Çekti.
1: Yani hanımefendiye şurt giydirip kendisi badem bıyıklarla ortalıkta dolaşan enteresan, munis bir şey gibi efendim. Neyse.
0: Evet. Evet, neler yapmış ya, neler yapmış. Yani yolsuzluklar yapmış. Maslak raporlarında hepsi ortaya çıkmış vaziyette.
1: Tabii.
0: Ben böyle Ankara'ya kazandırdım falan diyor. Bugün adliyeye sevk edildi işte. Büyük bir ihtimalle tutuklanacak. Yani %100 tutuklanacak. Hı. Çünkü çok ağır suçlamalar var hakkında var. Yapılmış. Gencecik bir adamı getiriyorsun sen Ankara'nın en güçlü ilçesinin başına belediye başkanı yapıyorsun ya. Olacak şey değil ya. Hayret bir şey ya.
1: Badem şey bıyıklı. Pis bıyıklı değil. Badem bıyıklı bu. Özgür Özel'in dediği gibi. Pos bıyıklı mı? Pis bıyıklı dedi ya.
0: Evet. CHP'nin Ankara'ya layık gördüğü kişi bu işte. Maalesef.
1: Ya. Çankaya belediye başkanı. Allah Allah. Bu çocuğu ya, hangi yurttan alıp getirildi
0: hakikaten
1: dedi.
0: Hakikaten çok enteresan ya. 22 yıl aradan sonra Türkiye'de bir dünyanın en önemli zirvesinden bir tanesi yapılıyor. Adam Çankaya
1: yani
0: büyük bir belediye ilçesine belediye başkanı tatile gidiyor ya. Rezalet ya. Ne tatili ya? Tatil matil olur mu ya? Sen 24 saat iş görevinin başında olman lazım ya.
1: Tabii.
0: Değil mi? Ama işte tabii hükümeti desteklemeyen bir belediye başkanı olursa böyle olur yani. Ama bunun hükümeti destekleyip desteklemediği farklı.
1: Ya memleket meselesi canım bu böyle yani. Şey senin memleketine, ilçene misafirlerin gelmiş. Türkiye senin devletin ya.
0: Hayret
1: enteresan
0: bir şey ya.
1: Anlamak
0: mümkün değil. İşte CHP bu yüzden kaybedecek Atay Bey. Yani tabii. Ben size söylüyorum. Abi CHP işte şu anda arındırma çalışıyor da Kılıçdaroğlu. Fakat dün akşam enteresan bir şey söyledi. Bir televizyon kanalında verdiği özel mülakatta Kılıçdaroğlu. İmamoğlu'nu diyor CHP'den atacak mısınız dediler. Niye atayım diyor ondan sonra. Ya suçlardan beraat ederse diyor. Şuraya bakıyor. 188 tane dava açılmış adamın hakkında. Yani hala beraat ederse diyor. Hani sen aklında gel diyordun değil mi? Ha? Hakkında açılmış.
1: Bence öyle demesi gerekiyor.
0: Yani hiç ya.
1: Hayır bence de yani ama herhalde şimdi böyle demesi gerekiyor o da. Yani orada vaziyeti idare etti tabii canım. Yani çıktı bir şey söyledi yani. FETÖ şeyi de koydu, tercihinde oraya koydu. Orada bir şey dedi yani bunları destekleyen ya da bana saldıran diyor hesaplara baksanıza diyor. FETÖ hesapları diyor, FETÖ'cü hesaplar diyor. Gazeteciler soruyor efendim işte kimi kastediyorsun? Kim bunlar FETÖ'cü? Siz anlamıyor musunuz diyor işte.
0: Hayır,
1: bunları
0: yok.
1: Destekleyenler bana saldıran FETÖ'cü hesaplar diyor ya.
0: Ya 103 yıllık CHP'yi bu hale kim getirdi?
1: Ya.
0: İmamoğlu'nun uyguladığı bu şeydi mi yani? Delegeleri satın almasıyla ortaya çıkan bu kurultay rezaleti değil mi?
1: Evet.
0: CHP'yi o duruma düşürmedi mi?
1: Ya.
0: Hala diyor ki adam diyor belki diyor beraat eder belki diyor şeydir diyor.
1: Belki.
0: Neyse.
1: Efendim şimdi CHP'de yol ayrımı yeni parti kuruluyor. Bugün Özel ve arkadaşları CHP'ye kayyum atanması için mahkemeye başvuruyorlar efendim. Onu da bekliyoruz efendim.
0: Evet Kılıçdaroğlu diyor ki Özel'e CHP'den ayrılmasına gerek yok diyor. Kalsın diyor CHP'de diyor.
1: Evet yani, çok enteresan. Çok iyi. O zaman ama siz niye geldiniz beyefendi? Arkanızdan değil mi? Yani bizi arkadan hançerlediler, beni hançerlediler. Evet. Kim hançerledi? Bunlar mı hançerledi beyefendi?
0: Yok yok. Oradaki amacı şu Kılıçdaroğlu benim anladığım kadarıyla işte. Bütün arkadaşlarını tasfiye edecek ondan sonra. Özgür Özel'i tek başına bırakacak. Tek başına gel diyor. Burada diyor ben sana şamar olmanı yapayım falan mı diyecek demek istedi. Yani
1: Don Kişotluk yaptıracak. Bana öyle gibi geldi efendim.
0: Evet yani öyle bir şey.
1: Doğru efendim.
0: Öyle uygulamak istedi ama Özgür Özel tabii buna prim vermez şu anda. O kadar büyük bir şeye girdi ki.
1: Evet.
0: Suç Ceza Mahkemesi'ne kayyum atansın diye dava müracaat ediyorlar. Rezalete bakar mısın ya?
1: Kayyuma karşıyız ama kayyum atansın diyor, deniliyor. Ha. Müthiş bir tenakuz değil mi? Çelişki.
0: Niye Kılıçdaroğlu geldi diye? Değil mi
1: evet.
0: Hayret bir şey. Ya
1: efendim kayyuma karşıyız ama şu halde bugün kayyum atayabilir efendim mahkemeler.
0: Kılıçdaroğlu gelmedi ki aslında. Kılıçdaroğlu vardı zaten orada ya. Adam hakkında adamın üstünde oyun oynandı. O oyunu ortadan kaldırdılar. Siz bu oyunla bu genel başkanlığı elde edemezsiniz dediler. O kadar. Yani bu şey yok ortada. İşte biliyorsunuz yeni parti kuracakmış. Yeni partinin ismi belli değilmiş. Fakat çok enteresan bir şey söyledi dün akşam Kılıçdaroğlu. CHP gerçek CHP'ler dedi. CHP'den gitmez diyerek milletvekillerine gidecek olan milletvekillerine çok büyük bir şey verdi. Uyarıda bulundu yani benim anladığım kadarıyla.
1: Evet.
0: Yani 110 tane milletvekili gidecek diyorlar. Rezalet ya. 110 tane milletvekili gidip de ikinci milletvekillerinin amacı Ata Bey ikinci yeni seçim döneminde tekrar milletvekili olmaktır yani. Aynı partiden.
1: Tabii.
0: Sen şimdi CHP'den ayrılırsan bir daha milletvekili seçimi şansı nedir? Çok az. Evet. Sıfır gibi bir şey yani. Öyle şey olur mu? İnsan kendi geleceğini riske atar mı? Bu adamların başka yapacakları bir iş kalmadı Ata Bey. Siyasetten başka bir şey yapamazlar. Mutlaka CHP'de kalacaklar benim gördüğüm kadarıyla.
1: CHP'nin eski genel sekreteri neydi meşhur? O diyor ki Kemal Bey'le diyor şey biz barajı aşamayız diyor.
0: Evet, anladım.
1: Değil mi? Dilimin ucunda şimdi söyleyemedi. Fakat bir şey daha var tabii. Kemal Bey'e de sordular. Dediler ki dün akşam söyledi. Yani siz aday mısınız? Ya ben adayım demiyorum ki ama yani ama beni gösterirlerse hangi genel başkan ben aday değilim der mi diyor yani.
0: Tabii doğru. Yani doğru diyorlar yani.
1: Evet.
0: Yani aday gösterilmesi lazım.
1: Tabii.
0: Aday olunmaz. Aday gösterilir tabii. Değil mi yani?
1: Yani bir parti genel başkanı kardeşim ben aday olmuyorum aday göstermeyin ben falan diyebilir mi diyor.
0: Öyle,
1: ben
0: öyle
1: partinin
0: şey
1: genel başkanıyım diyor.
0: Öyle bir şey deme lüksü yok evet. Dediğiniz
1: tabii
0: doktor, evet,
1: öyle gerçekten. Bir lüksüm yok diyor. Evet. Şimdi efendim biraz da borsa diyelim. Borsa İstanbul'da satışlar niye derinleşti? Ne diyorsunuz efendim?
0: Haluk Levent olayına değineyim. Tamam peki.
1: Ya hakikaten bu Haluk Levent meselesi ne olacak? O da çok ilginç. Yani yurt dışına kaçma meselesi de çok ilginç. İzmir üzerinde kaçmak istemiş ama yani ben anlayamadım ya bu işi. Bu kadar güvenmiştik halbuki. Devletten ziyade Haluk'a güvendik efendim. Haluk bu işleri yapacak ama Malatyalılar beddua ediyorlar. Ya Haluk geldi burada bir temel memel attı. Biz de bekliyoruz yapsın diye. Yedi sülalesine kadın, çoluk, çocuk toplanmış Haluk Levent'e beddua ediyor efendim.
0: Ya benim anlamadığım bir şey var. Devletin yapması gereken bir şey. Sen niye ABAP diye bir şirket kurup da sen yapmaya kalkıyorsun ya?
1: Tam bina böyle deprem olmuş. Değil alttan mi? Dipten bir propaganda. Devlet niye? Yetişmedi, geç yetişti. Herkes toprağın enkazın altında. Bu söylemler, bu propagandalardan birisi böyle şey gibi de mi çıkıyor ortaya efendim Ahbap Derneği halbuki Ahbap Çavuş Derneği'ymiş
0: ya 4 tane telefonu varmış cep telefonu 4 tane telefonun da şifrelerini vermemiş şu anda niye vermiyorsun demek ki gizli saklı işin var ya. Bir de şu var yani halkın yardım diye gönderdiği paralarla bahis oynanmış ya bahis yani 1 milyar dolara yakın kumar oynanmış ya.
1: Kumarcıymış zaten bu öyle bir tutkusu var.
0: Bu kumarları kendi hesabından değil, ABAP Derneği'nin 3 ismin hesabı üzerinden oynamış deniliyor.
1: Tabii. Zaten parayı o 3 isme ya da 5 isme neyse onun hesaplarına aktarıyormuş. Bir iki tane hanım var, şeyi var, evet.
0: Evet. Bunların kendi aralarındaki para da 6,5-7 milyar liraymış hatta be. Rezalet ya.
1: Ya.
0: Yani işte deprem paralarını istismar ettiği söyleniyor. Bir de işin enteresan tarafı Ece Güner diye bir hanımefendi var, avukat. İmamoğlu'nun avukatı bu. Bu da, evet. O da gözaltında. O da ben paramı verdim diyor ondan sonra Haluk Levent'e diyor.
1: Zar zor aldım diyor değil mi?
0: Bir sene sonra zar zor aldım falan diyor. Yani ortada çok korkunç bir tablo var Atada. Yani bu adamlara neden bu insanlar güveniyorlar? Yani güvenini kazanmak için göğe şarkıcılık şeyini ortaya koyuyor ondan sonra. Ama çok yani yazık ediyorlar. Hakikaten yazık ediyorlar. 60 milyon dolarlık bir adam kendi şeyini bağışlamış mesela buna. Vakıf kuracağım demiş ondan sonra ya. Eğitim vakfı kuracağım demiş. O da bağışlamış 60 milyon dolarlık bütün mal varlıklarını, gayrimenkullerini. Sonra da anlamış ki bunun sahte olduğunu. Geri almak için dava açmış.
1: Yani oradan çıktı zaten. Patlak oradan çıkmış.
0: Evet,
1: adam
0: evet.
1: Gitmiş şikayet etmiş. Yani bir dilekçe vermiş. Demiş ki kardeşim bunlar dolandırıldım demiş adam resmen.
0: Evet.
1: Onun üzerine tabii soruşturma başlatıyor. Bazıları da diyor ki efendim devlet niye bir tetkik etmedi? Niye şimdiye kadar kontrol etmemiş? Niye bu kadar para, devasa paralar toplayan insan kontrol edilmez? O zaman da diyeceklerdi ki devlet kıskacı aldı efendim. Müfettişleri ikide bir gönderiyor Haluk'a.
0: Evet.
1: Ya o zaman da öyle diyeceklerdi. Şimdi şikayetler çoğalınca devlet tabii savcılar el koyuyor. Bir de devletin bir huyu var. Necmettin Bey siz bizden daha iyi bilirsiniz. Bir çarpı koyarlar bir adama. aradan yıllar geçer, sonra dosyayı önüne koyarlar. Evladım biz seni takip ettik, sen pek iyi gitmiyorsun, gel buraya falan derler. Birileri de işte sebep olur efendim.
0: Evet, 2025 yılından beri aslında takipteymiş bu. Masak'tan yaptığı açıklamalardan biz görüyoruz bunu. Yani yavaş yavaş hepsi, bütün delilleri tek tek toplamışlar. Bugün 27 kişi daha gözaltına alınmış, 39 kişi olmuş gözaltına alınana. Yani çok çetrefilli bir şey. Bakalım bu gözaltına alınanlar neler söyleyecekler, hangi ifadeleri verecekler. Verdikleri ifadelerden sonra kaç kişi daha gözaltına alınacak. Ama bu, bence bu şey, suistimali mutlaka ortadan kaldırılması lazım. Yani halkı sen en zayıf olduğu alanlarda istismar ediyorsun, yardım amacıyla. Paralarını eline alıyorsun, ondan sonra istediğin gibi kumarda harcıyorsun ya.
1: Tabii.
0: Rezalet ya, rezalet vallahi.
1: Şimdi bir model de çıktı yurt dışında, ülkesi önemli değil. Biz diyor Haluk'la çok sık buluşurduk diyor. Haluk gelirdi diyor. Bak sen şimdi dışarıda sevgili de yapmış.
0: Buyur.
1: Canı sıkıldıkça gidiyor demek ki adam.
0: Yazık ya.
1: Ya. Efendim, Borsa İstanbul'u konuşalım artık. Ne dersiniz?
0: Konuşalım. Evet.
1: Bizim İsmail Borsa'yı takip ediyor da.
0: Şimdi Borsa İstanbul'da pek hava iyi değil Atay Bey. Şu bakımdan iyi değil diyorum ben. Şu anda işte petrol fiyatlarında bir yükseliş. Ondan sonra Merkez Bankası'nın faiz politikasını etkileyecek gibi geliyor. Yani 23 Temmuz'da biliyorsunuz Haziran enflasyonu düşük çıktığı için 23 Temmuz'daki toplantıda Merkez Bankası'nın faiz indirim mesajı vermesi bekleniyordu. Ama bu mesajı veremeyecek herhalde benim gördüğüm kadarıyla.
1: Evet.
0: Bu yüzden de Borsa İstanbul'da artık yabancılar da hisse senetlerini satıyorlar, tahvil alıyorlar. Tahvil avantajlı şu anda, faiz getirisi olduğu için tahvil avantajlı. Tahvil alıyorlar, hisselerini satıyorlar. Borsa İstanbul'da bankalarda bir çöküş var. Fakat şu anda Borsa İstanbul'da benim gördüğüm kadarıyla iki tane flash sektör var. Bunlar hiçbir zaman etkilenmiyor. Bir tanesi teknoloji sektörü. Uçuyor ya teknoloji sektörü. Gerçekten.
1: Evet.
0: Teknoloji sektöründe yatırım yapanlar büyük paralar kazanabilirler. Endeksin düşmesi onlar için hiç önemli değil. Bakın
1: tabii,
0: ben size söylüyorum. Yani endeks düştü diye, benim hissem düşecek diye bir yeise kapılmalarına gerek yok. Enerji sektörü ve sektörü, teknoloji sektöründe büyük şey var, kazanç var. Bence bu sektörlerde pozisyon alsınlar.
1: Evet. Şimdi Merkez Bankası'nın rezervleri geçen hafta 3.2 milyar dolarlık artışla 163 milyar doları aştı.
0: Evet.
1: Kim satıyor belli mi?
0: Evet,
1: o da çok önemli.
0: Yabancılar işte biliyorsunuz fon girişi.
1: Oraya satıyor, öbür tarafta şeye mi gidiyor?
0: Yok, hayır, yabancı fon girişi var, tahvil alıyorlar, tahvil aldıkları için.
1: Dolarları
0: bozduruyorlar, doları da Merkez Bankası alıyor. Diğer taraftan yerli yatırımcılar da satıyorlar artık, yani dövizleri, zira enflasyonun gerisinde kalacak kurlardaki artış.
1: Evet.
0: Bunu da gördüler. Ondan sonra artık döviz yatırım aracı olmaktan kesinlikle çıkmış vaziyette Türkiye'de.
1: Evet.
0: Tabii bir de şu var. Ama önümüzdeki dönemde bence şu anda Merkez Bankası'nın enerji faturalarının artması dolayısıyla bu rezervlerde azalma yaşanabilir. Bakın ben size söylüyorum. Şu anda 164 milyar dolara dayandı ama tekrar 150 milyar dolara kadar düşme ihtimali var Merkez Bankası'nın. Zira enerjideki büyük ödemeleri BOTAŞ dolayısıyla Merkez Bankası'ndan yapılıyor, karşılanıyor. Merkez Bankası'nın rezervlerinin yükselmesine rağmen işte dolar şu anda 47 liranın üzerinde. 47 lirası 5 kuruş. Yılın en yüksek seviyesi bu. Ama hala benim anladığım, gördüğüm kadarıyla yıl sonunda enflasyonun gerisinde kalacak kurlardaki artış. Bu da insanları döviz almaktan alıkoyuyor benim gördüğüm kadarıyla.
1: Evet.
0: Evet.
1: Şimdi ABD'li dev şirketten şimdi Gabbar Petrol için dengeleri değiştirecek bir değerlendirme geldi. Günlük 250 bin varil petrol, 25 milyon metreküp doğal gaz var diyor. Gabbar da bunlar ya.
0: Evet, evet. Yani bakın bu çok önemli bir...
1: Çok önemli bir tespit, değerlendirme. Adamlar üzerinde çalışmışlar ve o yoğunluğu görmüşler. Onu açıklıyor adam yani.
0: Evet, gerçekten çok önemli. Yani bakın Türkiye'nin şu anda en önemli ihtiyacı olan petrol ve doğalgaz biliyorsunuz zaten.
1: Tabii.
0: Can damarı bunlar. Enerji.
1: Dışarıdan alıyoruz. Dışarıya bağımlıyız.
0: Dışarıdan alıyoruz tabii.
1: Evet.
0: Mesela Türkiye'de günlük bizim petrol tüketimimiz 1 milyon varil bizim tüketimimiz.
1: Evet.
0: Şu anda Gabar'da 100 bin varil üretiliyor. Yani 900 bin varil biz dışarıdan almak zorundayız.
1: Tabii.
0: Günlük olarak bu. Şimdi 250 bin varillik petrol önemli bir şey. Yani dörtte birini biz karşılayacak olursak dörtte bir oranda daha az alacağız dışarıdan demektir.
1: Evet.
0: Bu önemli bir destek. Diğer taraftan işte 25 milyon metreküplük bir doğalgaz rezervi de var diyor Gabar'da ondan sonra. Biz biliyorsunuz Doğu Karadeniz'de büyük bir keşifte bulunduk ama hala bu karşılanmış değil.
1: Evet.
0: Şu anda Türkiye'nin en büyük şeysi, hedefi biliyorsunuz işte nükleer santralin devreye girecek olması. Yani bir bölümü bu sene sonuna kadar devreye girecek inşallah,
1: evet,
0: nükleer santrali. Ama o tamamlanması için epey zaman var. Yani 2030 yılında tamamlanacağı söyleniyor. Benim gördüğüm kadarıyla bu şirketin Gabar'daki bu tespiti bizim için büyük bir şey. Yani müjde değil de yani bizim gerçekten çok önemli bir kazanımız. Yani Türkiye'nin etrafındaki bütün bölgelerden petrol çıkıyor. Dikkatli olursanız ya.
1: Evet.
0: Bizde niye çıkmıyor? Musul'da çıkıyor, Kerkük'te çıkıyor, şurada çıkıyor, burada çıkıyor. Bizde niye çıkmıyor? İşte bizdeki o bölgede dağlık bölge olduğu için çok derinlerde çıkıyormuş petrol.
1: Heh.
0: Bu yüzden de maliyeti yüksek olduğu için açmışlar, kapatmışlar. Kuyuları açmışlar, kapatmışlar. Ama biz bunu gerçekten çok başarılı bir şekilde devam ettirdik ve açtık. Elde ettik. İnşallah da sonuca ulaşacağız.
1: İnşallah. Şimdi altına gelelim.
0: Evet,
1: düşüş niye hızlandı? Dip seviyesi neresi? Bu altını biraz böyle teferruatlı konuşalım. Memiş'in de farklı yorumları var. Sanki bilerek isteyerek altına bir komplo var. Ya da bu hale getirdiler. Ne dersiniz ya altının bu durumu?
0: İşte altının düşmesindeki en büyük etken tabii yani petroldeki yükseliş. Petrol yükselince Amerika'daki enflasyon yükseliyor. Enflasyon yükselince Amerika'daki faizi arttırımı gündeme geldi. Bakın şu anda 29 Temmuz'da Amerikan Merkez Bankası'nın toplantısı var. Bu toplantıda %0 veriyorlardı daha önceden. Yani ihtimal veriyorlardı faiz arttırımı için. Şu anda %50'ye çıktı ya.
1: Yani
0: %50 ihtimale çıktı. Yani 23 Temmuz'da bu. Aslında Eylül ve Aralık aylarında bekliyorlardı Amerika'daki faiz artışlarını. Öne geldi bu. Niye? Dediğim gibi petrol yükseldi. Bakın Amerika ve İran bu Hürmüz Boğazı'ndaki bu çözümsüzlüğü devam ettirirlerse petrol fiyatlarındaki Brent petrolün fiyatının $100 aşması bekleniyor.
1: Ne çok diyorsunuz ya?
0: Evet, çok önemli bir sıkıntı bu. Bakın ben size söylüyorum. Bu $100 aşarsa Amerika'daki enflasyon yükselir. Amerika'daki enflasyon yükselince enflasyon yükseldiği zaman faiz de artıyor. Tabii. Yani
1: tabii.
0: Faiz enflasyonun kardeşi.
1: Yani, maalesef.
0: Yani enflasyon düşmeden faiz düşmez. Bunu bu şekilde artık herkesin bilmesi, öğrenmesi, anlaması lazım. Enflasyon yükseldiği için faiz yükseliyor. Faiz yükseldiği zaman altının faiz getirisi yok. Altını satıyorlar. Altın o zaman darbe yiyor faiz yükseldiği zaman. Şu anda $4,017 altın olsa tabii çok düşük fiyatta.
1: Evet.
0: Yani yılbaşında 7,960 dolardı ya. Yani %50'ye yakın düşüş, %40'a yakın düşüş yaşandı altında.
1: Evet.
0: Ama benim gördüğüm kadarıyla bu düşüş devam edecek maalesef. Zira ortada altını destekleyecek bir gelişme yok benim gördüğüm kadarıyla. Yani şu anda 6100 liradan satılıyor 24 liraya düşüş altını gramı. Yani 6000 liraya kırarsa 5900, 5800, 5500 liraya kadar inme ihtimali var altının.
1: Evet.
0: Yani eğer avantajları varsa ellerinde alanların satsınlar.
1: Öyle de bir şey var.
0: Evet,
1: biz yani de aslında düşerken hep böyle satıyoruz. Çıkarken evet, alıyoruz ya. Çok enteresan bir çelişki değil mi bu?
0: Ama işte çıkarken alıyor adam mesela. Bugün alıyor, yarın yükseldi diyor. Ben kâr ettim.
1: Evet.
0: Kâr ettim. Ama düşerken de aldığı aslında avantajı varsa satması lazım.
1: Tabii.
0: Avantajı yoksa bile aslında yüksek fiyattan almışsa bile satıp düşük fiyattan alıp ortalamayı düşürebilir.
1: Ya da sakla zamanı, bekle zamanı derler yani.
0: O birazcık uzun hikaye ama.
1: Uzun hikaye, evet. Peki evet. Necmettin Bey çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Evet, piyasa uzmanı, ekonomist, gazeteci yazar Necmettin Batıra'yla bugün için çok teşekkür ediyoruz. Ve bugün de programın sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler, bitiriyoruz. Ben Atollah Arvas. İnşallah saat 16 bülteninden hemen sonra sizlerle birlikte olacağız. Allah'a ısmarladık. İyi günler diliyorum.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sistemde online satışım durdu.
4: Tam iyi de çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tam iyi dersin. Tam iyi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tam iyi.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tam iyi.
2: Tam iyi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tam iyi. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tam iyi bir garanti BBVA kuruluşudur. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
8: Öldürdü, yemin ederim öldürdü.
9: Önce silahla vurdu, yetmedi darp etti. Tepkilere de aldırmadı. Silahlı kavga an be an kameraya yansıdı. Dehşet dolu görüntülerin adresi Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Akbez mahallesi. Aralarında husumet olan iki grup caddede karşı karşıya geldi. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü.
10: İçeri gir.
9: Bir kişi önce silahı ateşledi, ardından da yerdeki yaralıyı uzun süre darp etti. Ne korna çalarak ayırmak isteyenleri ne de araya girenleri dinledi. O anlarda cep telefonu kameraları kayıttaydı.
8: Öldürdü, yemin ederim öldürdü.
9: İhbar sonrası silahlı şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Olayda iki kişi yaralandı, bir kişinin ise hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

0: Gün ortası gelişmelerle devam ediyor değerli izleyenler. Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonu düzenlendi. Operasyonun detaylarını muhabirimiz Hanifi Bayar aktaracak. Hanifi.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında operasyonlar devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi ve toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. İlk dalga operasyonda pazar günü başlamıştı. Pazartesi gününe kadar devam etmişti. İki gün süren o operasyonda da toplam 25 kişi gözaltına alınmıştı. Tabii ki en kritik isim Ahbap Derneği'nin kurucusu ve başkanı sanatçı Haluk Levent pazar günü Almanya'ya kaçmak üzereyken yurt dışına çıkış yasağı olduğunu öğrenince İzmir'e rotasını çevirmişti. Bursa'da gözaltına alınmış ve sonrasında İstanbul'a getirilmişti. Kendisi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemlerine devam ediliyor. Toplam 42 şüpheli gözaltında bulunuyor. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Haluk Levent sosyal medyadan yaptığı açıklamada defalarca İçişleri Bakan Yardımcısına mesaj gönderdim. Gelin Ahbap Derneği'ni denetleyin ve ne var ne yoksa şeffaf bir şekilde kamuoyuyla siz paylaşın dedim dedi. Ve yine Haluk Levent yaptığı paylaşımda sizler bombayı bekleyin açıklamalarım olacak diye de ekledi. Haluk Levent'in bu açıklamalarından sonra ise soruşturmada yeni bir operasyon yapıldı. Bugün sabah saatlerinde 17 kişi gözaltına alındı. Şimdi gözaltına alınan kişilerden birisi de Berkant Acil. Kendisi Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil ve Şile Belediyesi soruşturmasında tutuklanmış, cezaevine gönderilmişti. Şile Bezi Festivali kapsamındaki usulsüzlük iddiasıyla tutuklanmıştı Berkant Acil. Berkant Acil'in de sahibi olduğu 4 şirkete kayyum atanması talebinde bulunuldu. Bu son dakika gelişmesinde sizlerle bir kez daha paylaşalım. Haluk Levent'in kardeşinin sahip olduğu 4 şirkete TMSF kayyum olarak atansın talebinde bulunduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. 990 milyon TL bahis oynandığı iddiası var. Ahbap Derneği'nin kurumsal banka hesaplarından kişisel hesaplara yüklü miktarda para transferleri yapıldığı MASAK raporu tarafından soruşturma dosyasına dahil edildiği ve o iddiada araştırılıyor. Yine gözaltına alınan isimler arasında dikkat çeken isimler bulunuyor ama en önemli isim tabii ki Haluk Levent. Kendisi Ahbap Derneği'nin 2017 yılında kurucusu ve hala başkanıydı. 2020 ile 2026 yılları arasında 990 milyon TL'lik bahis oynadığı iddia ediliyor. Yine danışmanı Yeriz Kaya'nın hesabı üzerinden de para transferleri yaptığı öne sürüldü Haluk Levent'in. Haluk Levent bugün veya yarın eğer soruşturma kapsamında gözaltı süresi uzatılırsa perşembe günü buraya sevk edilecek ve burada 42 şüpheli Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifade verecekler. Haklarındaki iddialara ilişkin örgüt kurma, örgüt yöneticisi olma, örgüt üyesi olma ve yine dernekler kanununa aykırı hareket etme ve kara para aklama suçlamasıyla Haluk Levent karşı karşıya kalmış durumda. Kamuoyunda da büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu bu soruşturma. Neden? Çünkü Haluk Levent'in Ahbap Derneği'ne güven bir hayli fazlaydı. İnsanlar bağışlarını oraya göndermişti birçok insan. İşte şimdi o insanların hepsinin aklında tek bir soru var. Bizim bağışımız nereye gitti? İşte bu soruya cevap bulabilmek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve bu sorunun cevabı da soruşturma neticelenince ortaya çıkacak, cevap bulunmuş olacak. Bağışlar nereye gitti sorusu Haluk Levent'e sorulacak tabii ki. İl Jandarma Komutanlığı ve polis ekipleri bu operasyonları gerçekleştirdi. İkinci dalga operasyonla beraber toplam 42 şüphelinin gözaltında olduğunu bir kez daha altını çizelim ve sözü size bırakalım.
0: Hanifi çok teşekkür ederim ve devam edelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanlar arasında FETÖ ile iltisaklı olanların da bulunduğunu söyledi. Ahbap Derneği soruşturmasının genişleyebileceğini de belirtti. Adalet Bakanı Gürlek kabine toplantısı sonrası iki kritik soruşturma ilişkin değerlendirme yaptı. Gündeminde 17 yıl önce helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması vardı. Ankara'ya alınan soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını hatırlattı. Bu şüphelilerden 25'inin yakalandığını dile getirdi. Şüpheliler arasında emekli askerlerin olduğunu belirten Gürlek, FETÖ izine dikkat çekti. Gözaltına alınanlar arasında FETÖ iltisaklı şüpheliler var dedi. Bakan Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin de MASAK raporlarının incelendiğini açıkladı. Soruşturma genişleyebilir mesajını verdi. Dernek Başkanı Levent'in yurt dışı çıkış yasağına rağmen kaçma girişiminde bulunması üzerine pazar günü gözaltına alındığını ifade etti. İstanbul merkezli operasyonlarda 5 suç örgütünden 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek suç örgütlerinin karşısında dimdik duracaklarını söyledi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise suç örgütlerinin tüm unsurlarıyla çökertildiğini ifade etti.
2: Kapılar koçbaşı ile kırıldı. Çetelere ağır darbe indirildi.
3: Suç örgütlerinin yalnızca tetikçilerine değil, elebaşından yöneticisine, finansöründen sağ yapılanmasına kadar bütün unsurlarını tek tek çökertiyoruz.
2: 5 organize suç örgütünden 161 kişiye adli işlem yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 3 soruşturmadaki operasyonların detayını paylaştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında İstanbul merkezi 7 ilde 93 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Liderliğini yurt dışında firari olan şahsın yaptığı silahlı suç örgütünde 107 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasındaysa liderleri yurt dışında bulunan 3 ayrı yeni nesil organize silahlı suç örgütüne operasyon düzenlendi. İstanbul merkezde 6 ilde eş zamanlı operasyonda 39 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 12 ildeki operasyonlarda 77 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yıldız, suç örgütlerinin kökünü kuruttuklarını vurguladı.
3: Suç örgütlerinin yalnızca tetikçilerine değil, elebaşından yöneticisine, finansöründen sağ yapılanmasına kadar bütün unsurlarını tek tek çökertiyoruz.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasındaysa suç örgütünün silahla tehdit, gasp ve yağma suçlarını işlediği tespit edildi. Operasyonda 15 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek devletimizin ve milletimizin huzuruna yönelen her tehdidin karşısında dimdik duracaklarını söyledi. Bakan Gürlek, suç örgütlerinin şehirlerde yuvalanmasına ve evlatlarımızın geleceğine el uzatmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.
0: Kural tanımaz, hukuk bilmez İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kırmızı bülten talebi kabul edildi. Gazze'ye insani yardım taşıyan Sumut filosuna uluslararası denizde müdahale edilmesi talimatı veren Netanyahu hakkındaki suçlamalar bir hayli fazla. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi. Türk aktivistlerinin de bulunduğu Sumut filosuna uluslararası denizde müdahale edin talimatı veren Netanyahu için mahkeme soykırım ve insanlığa karşı suçların işlendiğini hükmetti. Ayrıca Netanyahu nitelikli yağma, mala kasten zarar verme, ulaşım araçlarını engelleme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmayla da suçlandı. Hakkında kırmızı bülten çıkartılmasına karar verilen Netanyahu için mahkemede işlemler devam ediyor. Türkiye'nin hafızasına kazınan o telefon konuşması Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte helikopterle biz düştük diyen İHA muhabiri İsmail Güneş'in son sözleri. 17 yıl sonra yeniden gündemde. Muhsin Yazıcıoğlu davasında düğümü çözebilecek operasyon düzenlendi. Aralarında F-16 pilotlarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Peki o helikopter gerçekten düştü mü yoksa düşmesine neden olan bir müdahale mi vardı?
4: İsmail Güneş'ten ilk başı izlaşabilir ajansı.
5: Beyefendi siz gelmiyor. Biraz yüksek sesle konuşabilir misiniz?
4: Beyefendi Muhsin Yazıcıoğlu'yla birlikte biz helikopterle düştük.
2: Tüm Türkiye Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopterin düştüğünü İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş'in 112 acil servisle yaptığı bu telefon görüşmesiyle öğrenmişti. Yıllardır tartışılan dosyada yeni bir süreç başladı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler özellikle de olay günü görev yapan iki F-16 pilotu kazaya ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı.
4: İsmail Güneş'ten ilk başı izlaşabilir ajansı.
5: Beyefendi siz gelmiyor. Biraz yüksek sesle konuşabilir misiniz?
4: Beyefendi bu sinyal yolunun
2: 25 Mart 2009'da Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopter Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düştü. Kazadan sonra yardım çağrısı yapan tek isim İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş'ti. Ancak tüm teknolojik imkanlara rağmen Güneş'in yardım çağrıları karşılık bulmadı. Enkaza ancak 48 saat sonra ulaşılabildi.
4: İsmail Güneş'ten iki vakit İzlatabir Ajansı.
2: İsmail Güneş'in yaptığı telefon görüşmesi dosyanın en kritik delilleri arasında yer aldı. Dakikalarca yardım isteyen Güneş tıpkı Muhsin Yazıcıoğlu gibi çenesi kırık halde ölü bulunmuştu.
6: Ben şu anda helikopterdeyim. Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'te mitinge gidiyorum.
2: İsmail Güneş'in konuşmalarından da anlaşılacağı üzere çenesi kırık bir kişinin böyle konuşması imkansızdı. Nitekim uzmanlar da çenesi kırık olan bir kişinin böyle konuşma yapamayacağında hemfikir olmuştu. Bu durum İsmail Güneş'in de Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterini düşürenler tarafından sağ bulunduktan sonra öldürüldüğü iddiasını gündeme getirdi.
4: İsmail Güneş'ten iki vakit İzlatabir Ajansı.
5: Efendim siz gelmiyor. Biraz yüksek sesle bahsedebilir misiniz?
4: Hanımefendi, Muhsin Yazıcıoğlu'nla birlikte biz helikopterle düştük.
2: Dosya yeniden hareketlendi. Aralarında yarbay, binbaşı ve assubayların da bulunduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 4 isim özellikle dikkat çekti. Olay günü uçuş yapan F-16 pilotları Tezcan Kaymaz'la Nihat Biçer ve askeri Kırım ekibinde görevli assubaylar Davut Uçum'la Nedim Bakırhan. Kazanın yaşandığı sırada bölgede bulunan savaş uçaklarının olaydaki rolü de araştırılıyor. Bir savaş uçağının helikoptere çok yakın geçmesinin kazaya neden olmuş olabileceği iddiası yeniden güçlü kazandı.
4: İsmail Güneş'ten iki vakit İzlatabir Ajansı.
5: Efendim siz gelmiyor. Biraz yüksek sesle bahsedebilir misiniz?
4: Hanımefendi, Muhsin Yazıcıoğlu'nla birlikte biz helikopterle düştük.
2: Soruşturmada dikkat çeken bir başka başlıksa helikopter düştükten sonra olay yerine giden bir grup askerin enkazdaki bazı cihazları söktüğü iddiası. Gözaltına alınan askeri Kırım ekibindeki iki assubayın da bu süreçteki görev ve sorumlulukları soruşturma kapsamında inceleniyor. 17 yıl sonra açılan yeni soruşturmayla birlikte Muhsin Yazıcıoğlu ve İsmail Güneş'in ölümünün ardındaki sır perdesi belki de aralanacak.
4: İsmail Güneş'ten iki vakit İzlatabir Ajansı.
5: Efendim siz gelmiyor. Biraz yüksek sesle bahsedebilir misiniz?
4: Hanımefendi, Muhsin Yazıcıoğlu'nla birlikte biz helikopterle düştük.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Gündeminde Ankara'da toplanan NATO zirvesi, Avrupa Birliği ile ilişkiler ve 15 Temmuz Milli Birlik mesajları vardı.
7: Ankara'da toplanan NATO zirvesini alalade bir diplomasi faaliyeti gibi okumak eksik, sığ ve sakat bir değerlendirme olacaktır. NATO'da yalnızca stratejik konumuyla değil, tarihi birikimi, devlet tecrübesi, siyasi iradesi ve milli kudretiyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye'nin yeri Avrupa'nın bekleme salonu değildir. Türkiye'nin yeri stratejik kararların şekillendiği masalarda hak ettiği ağırlıkla bulunmaktır. Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkiler üçüncü ülkelerin ön yargılarına, seçim hesaplarına veya tarihi korkularına rehin bırakılamaz. 15 Temmuz yalnızca bir gecenin, yalnızca bir kalkışmanın, yalnızca bir darbe teşebbüsünün adı değildir. 15 Temmuz Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir.
0: Enstitü Sosyal tarafından İstanbul'un 10. yılında 15 Temmuz'u hatırlamak forumu düzenlendi. Dönemin önemli şahitleri eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Bekir Bozdağ forumda konuştu. O karanlık geceye dair çarpıcı detaylar paylaşıldı.
8: Milyonlarca insan çıplak elleriyle sahaya indiler. Sadece köprüde değil. Uçakta sonradan öğreneceğimiz iki pilottan bir tanesi FETÖ'cü.
2: Üzerinden 10 yıl geçti. O karanlık geceye dair çarpıcı detaylara yenileri eklendi.
7: Bomba da atsanız buradayız. Ne yaparsanız yapın buradayız.
9: Komşu demesinler. Bak ürküttük, geri püskürttük demesinler. Konuşmasını sona erdirdik demesinler. Meclisi susturduk demesinler diye konuşmamı ol. Aynen devam etti.
2: Enstitü Sosyal tarafından İstanbul'da düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz'u hatırlamak forumu darbe girişiminin tarihi, hukuki ve ahlaki boyutlarını derinlemesine ele aldı. Forumda konuşan dönemin önemli şahitlerinden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı uçağında büyük bir tehlike atlattıklarını itiraf etti.
8: Uçakta sonradan öğreneceğimiz iki pilottan bir tanesi FETÖ'cü. O pilot geldi dedi ki efendim dedi Atatürk sıkıntılı, biz Sabiha'ya inelim. Ama uçak kalkmadan Sabiha'da sıkıntı olduğunu bildiğimiz için ben tabii yine celallendim. Hemen telefonla, müdürümüz bu konuşmayı unutmuş olabilir, tekrar aradım. Allah razı olsun, hiç merak etmeyin, işlem tamamdır dedi.
2: Forumun bir diğer önemli konu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Bekir Bozdağ ise FETÖ'cü hainlerin meclise hedef aldığı anlarda gösterilen sivil ve siyasi direnişe vurgu yaptı. Bombalara meydan okuyan tarihi duruşu hatırlattı.
7: Bomba da atsanız buradayız, ne yaparsanız yapın buradayız.
9: Türkiye Büyük Millet Meclisi bu olaydan sonra ikinci kez gazi unvanını kazanmıştır.
0: Gökyüzü bu kez umutla, vefayla ve al bayrağın gururuyla renklendi. Kapadokya semaları 15 Temmuz kahramanlarını anmak için anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.
2: Eşsiz manzarada bu kez balonlar değil, vefa ve minnet yükseldi.

0: ezanını susturmamıştır.
1: Etkinliğe Nevşehir Valisi Hüseyin Kök ve il protokolü katıldı. Bayrak ve şehit afişlerini taşıyan balonlar peri bacaları üzerinde bir saat uçtu. Bu görsel anma 15 Temmuz destanının unutulmayacağını bir kez daha ilan etti.
0: Sonuna kadar demokrasimize sahip çıkacağız. Çünkü irade bizim, vatan bizim, zafer bizim.
1: Unutmadık, unutmayacağız vurgusuyla yükselen balonlar vadiler üzerinde görsel bir şölen sundu. 15 Temmuz'un 10. yılında vatanı için şehit olan kahramanlar Kapadokya semalarında bir kez daha rahmet ve minnetle anıldı.
2: Terörsüz Türkiye için çerçeve yasa konusunda titiz şekilde çalıştıklarını söyledi. Son aşamada takdir meclisindir dedi. Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kararının yok hükmünde olduğunun altını çizdi. Yeni anayasa mesajı verdi. Açıklamalar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.
1: Terörsüz Türkiye süreci Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kararı yeni anayasa çalışmalarında son durum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kabine toplantısı sonrası kritik başlıklara ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.
3: Burada esas mesele silahların bırakılması, terörün artık Türkiye'nin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkarılması.
1: Yılmaz Terörsüz Türkiye süreci kapsamında çerçeve yasa çalışmasının sıkı şekilde sürdüğünü söyledi.
4: Bundan sonraki aşama esas itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirindedir. Temennimiz komisyonda ortaya çıkan ortak çalışma iradesinin yasama sürecine de yansıması ve tüm siyasi partilerimizin katkısıyla bu sürecin başarıyla tamamlanmasıdır.
3: Bu döneme yetişsin diye bir gayret var, bir çalışma var.
1: Yılmaz yeni anayasa çalışmalarını büyük ölçüde tamamladıklarını açıkladı.
5: Türkiye 100 yılının hak ettiği yeni bir anayasayı ülkemize kazandırmamız gerekir diye inanıyorum.
1: Çalışmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklarını belirtti. Net bir takvimden söz etmek için henüz erken dedi.
4: Bundan sonraki süreç Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşacak uzlaşmaya bağlıdır. Yeni anayasa tek bir siyasi partinin ya da yalnızca Cumhur İttifakı'nın yapabileceği bir çalışma değildir. Geniş bir mutabakatla ve meclisteki siyasi partilerin katkısıyla ilerlemesi gereken bir süreçtir.
1: Yılmaz, Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilişkin verdiği kararın yok hükmünde olduğunu vurguladı.
3: Avrupa Parlamentosu maalesef Rum kesiminin propagandalarına alet edilmiştir.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 1974 harekatının Kıbrıslı Rumlar dahil olmak üzere adaya huzur ve barış getirdiğine işaret etti.
4: Eğer gerçekten tarihte kınanması gereken bir sorun aranıyorsa, Kıbrıs Barış Harekatı'nı zorunlu kılan tarihi şartlara bakılmalıdır. Diğer yandan bugün Gazze'de bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan insanlık dramı karşısında Avrupa Parlamentosu'nun ortaya koyduğu sessizlik sorgulanmalıdır.
3: Avrupa Parlamentosu böyle oyunlara gelmemelidir.
2: Toplumda infiale neden olan çocuk suçlularla ilgili düzenleme nihayet meclise sunuldu. Düzenlemeyle 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası verilebilecek. İşte detaylar.
6: ...18 yaş grubu çocuklar bakımından hakimin takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmamasına yönelik bir düzenleme öngörülmektedir.
1: Maddi Ahmet Minguzzi, Atlas Çağlayan ve diğerleri akranları tarafından katledildiler. Ancak saldırıyı gerçekleştirenler çocuk sayıldığı için cezalarda indirim oluyordu. Bu da toplumda infiale yol açıyordu. Çocuk suçlularla ilgili meclise sunulan yeni düzenleme ile bunun önüne geçilecek.
6: Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da belirli şartların varlığı halinde yine hakime takdir yetkisi verilerek ceza almalarına ve daha az ceza indirimi uygulanabilmesine de imkan sağlanmaktadır.
1: Çocuk adı altında katliam yapanlar artık cezasız kalmayacak. 15-18 yaş arasındakiler de artık işledikleri suçun ağırlığına göre müebbet hapis cezası alacak. Öldürme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda indirim olmayacak. Ayrıca çocuk suçlular, çocuk eğitim evleri yerine direkt cezaevlerine girebilecekler.
2: Türkiye ile Irak arasında petrol boru hattında yeni dönem başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar mevcut anlaşmanın uzatılmayacağını açıkladı. Geçiş sürecinde BOTAŞ formülü üzerinde çalışılıyor. Bakan Bayraktar kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Türkiye ile Irak arasında petrol boru hattına ilişkin mevcut anlaşmanın sona erdiğini söyledi.

0: yeni ve daha kapsamlı bir anlaşma için Irak tarafına taslak sunduklarını da belirtti, ancak yeni anlaşmanın Irak'taki seçimlere takıldığını kaydetti. Bayraktar, ara formülü olarak BOTAŞ'ın Irak petrolünü bir sene boyunca taşımasını teklif ettiklerini dile getirdi. Bakan Bayraktar, bir sene içerisinde daha kapsamlı yeni bir boru hattı anlaşması yapılabileceğini aktardı. Türkiye'nin asıl hedefinin Kerkük'ten sonra Basra'ya uzanacak doğalgazı da kapsayan daha yüksek kapasiteli bir hatla bölgesel enerji koridoru oluşturmak olduğunu ifade etti. Avrupa Birliği çocukların sosyal medya kullanımına kısıtlama getiriyor. Buna göre 13 yaş altındaki çocuklar sosyal medyayı sadece gözetim altında kullanabilecek.
1: Sanal dünyanın çocuk psikolojisi üzerindeki tahribatı uluslararası kamuoyunu radikal adımlar atmaya zorluyor. Avrupa Birliği çocukları sanal risklerden korumak için tarihi bir kısıtlama dalgasına hazırlanıyor. 27 üye ülkede küçük yaştaki çocukların sanal medya kullanımı tamamen kontrol altına alınıyor. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından görevlendirilen uzman heyet, üye ülkelerin tamamında geçerli olacak uyumlu bir yaş sınırı getirilmesini tavsiye etti. Yeni düzenlemeyle birlikte Sanal Medya Plus olarak tanımlanan platformlara erişim kökten değişecek. Planın detaylarını Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen duyurdu. Çocukların sanal dünyayla bağının kademeli olarak kurulması gerektiğini belirten von der Leyen, yol haritasını net sözlerle çizdi.
2: To play, time to build friendships face to face, time to make mistakes.
1: Yeni plana göre yürümeye yeni başlayan çocuklar ekrandan tamamen uzak tutulacak. 13 yaşın altındakilerse sanal medyaya sadece ebeveynlerinin, bakıcılarının veya öğretmenlerinin gözetiminde ve sınırlandırılmış sürelerle girebilecek. Avrupa'nın hedefinde küresel teknoloji devleri de var. Şirketlere sert bir dille seslenen von der Leyen, mevcut serbestliğin bir sonraki nesliği mutsuzluğa mahkum edeceğini söyledi. Düzenlemeyle birlikte 13 yaşından büyük gençler için de platformların güvenli olduklarını kanıtlamaları şart koşulacak. Avrupa genelinde çocukları sanal dünyadan korumak için tasarlanan bu yeni kalkanın teknoloji dünyasında nasıl bir karşılık bulacağı ise merak konusu.
0: Türkiye'de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı son 7 yılda 2 katından fazla artarak 7 milyonu aştı. Motosikletlilerin genel trafik kazaları içindeki payı %50'yi geçti. Peki kazalar neden oluyor? Motosiklet sürücüleri ve otomobil sürücüleri ne düşünüyor? Haberimizde.
3: Kırmızı ışıkta durmaz. Hiçbir kurala uymaz. Emniyet şeridini kullanır.
4: Sol taraflara geçiyoruz. Küçük yerlere girmeye çalışıyoruz.
5: Kazalar da beraberinde geliyor.
4: Yapacak bir şey yok. Hani paket atmaktan dolayı.
5: Motosiklet kullanıyorsunuz peki?
6: İstanbul trafiğinde çok daha rahat.
7: İşlerin daha çabuk ilerlemesi için motoru tercih ediyoruz.
5: Trafikte yoğunluk arttıkça motosikletlilerin sayısı da artıyor. Öyle ki trafiğe kayıtlı motosikletli sayısı 7 milyonu aştı 2026 yılında.
8: Şehrin trafiğini, yoğunluğunu atlatıp zaman kazanmak için tercih ediyorum.
5: Sadece İstanbul'daysa 1 milyonu aşkın motosiklet kullanıcısı var.
9: Ancak bu durum kazaları da beraberinde getiriyor.
5: İçişleri Bakanlığı açıkladı. Her iki kazadan biri motosiklet sürücüleri tarafından yapılıyor.
9: Peki kazalardaki artışın sebebi nedir?
10: Ehliyetsiz insanlar var, kask yok.
5: Kuralları ihlal ediyor musunuz peki paket yetiştirmek için?
4: Bazı yerlerde ediyoruz.
5: Verilere göre sadece 2025 yılında 1675 motosikletli kaza yüzünden hayatını kaybetti.
3: Yaya kaldırımından gider, yaya kızar.
8: Motorcular olarak bizler de kurallara uymazsak bu tip kazalar kaçınılmaz oluyor.
5: Motorcular trafikte otomobil sürücülerinin onları görmemesinden rahatsız.
11: Sürücüler de Bizi görmüyorlar, aynalara bakmıyorlar.
6: Bunu taşıt olarak görmüyorlar.
7: Biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz.
5: Otomobil sürücüleri ise tam aksine çok hızlı araç kullandıklarını ve kuralları hiçe saydıklarını düşünüyor.
3: Yaya kaldırımından gider, yayaya kızar.
12: Kendi canlarını da tehlikeye atıyorlar, bizi de tehlikeye atıyorlar.
0: ABD ile İran arasında ateşkes fiilen sona ermiş durumda. ABD ordusu İran'a son ayların en geniş çaplı hava saldırısını düzenledi. İran, ABD'ye aynı sertlikte karşılık verdi.
1: Körfez'de haftalar süren kırılgan ateşkes tamamen çöktü. Silahlar yeniden konuşmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik son ayların en kapsamlı hava saldırısını düzenledi. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM İran genelindeki geniş bir koridorda askeri noktaları hedef aldığını duyurdu. Operasyonda ilk kez son teknoloji intihar deniz dronları da kullanıldı. İnsansız deniz araçları Bender Abbas'taki askeri limanda konuşlu bir denizaltıyı vurdu. ABD füzeleri ülkenin batısındaki bu şehirden doğudaki Çabahar'a kadar 1000 kilometrelik sahil şeridini ateş çemberine aldı. ABD tam 5 saat boyunca İran hedeflerini vurdu. Washington'ın bu hamlesine Tahran'ın cevabı gecikmedi. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda uyarıları dikkate almadığını iddia ettiği iki süper tankeri vurduğunu açıkladı. Bölgede misilleme dalgası başlatan İran ordusu Bahreyn'deki Amerikan askeri üslerini, uydu iletişim merkezini ve hava savunma radarlarını, insansız hava araçları ve füzelerle hedef aldığını duyurdu. Gerilim, Körfez ülkelerini de bir kez daha savaşın içine çekti. Bahreyn'in başkenti Manama'da gün boyu siren sesleri yankılandı. Ürdün, hava savunma sistemlerinin İran'a ait 4 füzeyi havada imha ettiğini duyurdu. Kongre'yi askeri eylemler konusunda resmi olarak bilgilendiren ABD Başkanı Donald Trump'sa saldırılara devam mesajı verdi. İran uzlaşma şartlarına uymadı, bu gecede, yarın gecede onları çok sert vurmaya devam edeceğiz diyen Trump, bu adımları savunma amaçlı olarak nitelendirdi. Amerikan Başkanı savaşın uzamasını istemediğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü tamamen ellerinde tutacaklarını söyleyen Trump, boğazdan geçecek gemilerden %20 oranında tazminat alacaklarını belirtti. Bölgede tansiyonun yükselmesinin ardından petrol fiyatları fırladı. Küresel petrol fiyatları bir günde %9'un üzerinde yükseldi. Diplomatik yolların tamamen tıkandığı Körfez'de gözler şimdi tarafların yapacağı bir sonraki hamleye çevrilmiş durumda.
0: İsrail tanklarına karşı tek başına yürüyerek insanlık tarihine kazınan Gazze'li doktor Hüsam Ebu Safiye için dünya ayakta. Filistin yönetimi İsrail zindanında işkence gören ve aşırı kilo kaybeden Safiye'nin serbest bırakılması için acil eylem çağrısında bulundu.
1: Gazze'de yıkıntıların arasından İsrail tanklarına karşı tek başına yürüdüğü bu sahneyle insanlığın hafızasına kazınmıştı. Filistinli doktor Hüsam Ebu Safiye, soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'de Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda görevini bırakmayıp tankların karşısına dikilmişti. 2024 yılı sonunda İsrail tarafından esir alınan Safiye için Filistin ve dünya kamuoyu ayakta. Filistin yönetimi uluslararası toplumu acil harekete geçmeye çağırdı. Birleşmiş Milletler Cenevre ofisine mektup gönderen Birleşmiş Milletler Filistin elçisi İbrahim Hurayşa, Ebu Safiye'nin hiçbir yargılama olmaksızın hücre hapsinde tutulduğunu söyledi. Mektupta Filistinli doktorun sistemli işkenceye, kötü muameleye maruz kaldığı ve tıbbi tedaviden mahrum bırakıldığı vurgulandı. Mahkeme duruşmasında çekilen son görüntülerinde Ebu Safiye'nin aşırı kilo kaybettiği görünüyor. Gazze'li doktor için Londra'da da bir protesto gösterisi düzenlendi. Tower Bridge Köprüsü ve Waterloo İstasyonu'na dev Filistin bayrakları asan aktivistler, Gazze'li doktorun serbest bırakılması için ses yükseltti. Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'deki saldırganlığı ise sürüyor. 2023'ten bu yana 73 binden fazla Filistinli İsrail tarafından katledildi.
0: Yapay zeka şirketlerinin sahaflardaki milyonlarca ikinci el kitabı toplayıp taradıktan sonra imha ettiği ortaya çıktı. Telif hakkı davalarından kaçmak için başvurulan bu sistem kültürel mirası yok ettiği için büyük bir tartışma başlattı.
1: Avrupa'daki sahaflar gece yarısı internet üzerinden gelen olağan dışı ve otomatik siparişlerle alarma geçti. Teknoloji devleri yapay zekayı eğitmek için internetteki veriler tükenince çözümü sahaf raflarındaki fiziksel kitapları satın almakta buldu. Kanada merkezi Zoom Books gibi şirketlerin kurgu eserlerden yemek kitaplarına kadar binlerce kitabı bir dakika arayla topladığı anlaşıldı. Milyonlarca kitabın bulunduğu bu dev depolardan sızan görüntülerse kültür dünyasını alarm durumuna geçirdi. Amerikan Anthropic şirketinin Project Panama isimli çalışmasında da benzer bir yöntem uygulandığı ortaya çıktı. Şirketler telif davalarıyla karşılaşmamak için ciltlerini söktükleri kitapları yüksek hızlı makinelerde tarıyor ve ardından fiziksel nüshalarını tamamen ortadan kaldırıyor. İlk başlarda satılmayan kitapların elden çıkmasına sevinen sahaflar, şimdi kültürel birikim, dijital tekellerin eline geçtiği için tedirgin. Uzmanlara göre eserlerin veri yığınına dönüştürülüp imha edilmesi, çok dilli kültürel mirasının fiziksel dolaşımdan çıkmasına neden oluyor.
0: Kastamonu'da bahçeden topladıkları kirazı yedikten sonra fenalaşan Ahmet ve Rahime Derin çifti 9 gün arayla hayatını kaybetti. Yan yana toprağa verilen çiftin ardından köy halkı şaşkın, sır perdesini ise adli tıp aralayacak.
13: Zehirlenen kirazlar bunlar.
14: Bu ağaç değil mi?
13: Bu ağaçlar.
1: Aynı daldan kiraz yediler, o kirazın saplarını da kaynatıp içtiler, ardından yan yana toprağa verildiler. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan Ahmet ve Rahime Derin çifti bahçeden topladıkları kirazı yedikten sonra fenalaştı ve 9 gün arayla hayatını kaybetti.
13: Bu zamana kadar zehirlenseydi kendi çocuğuma yedirmezdim, kendi yeğenime yedirmezdim burada ve annem babamlar sürekli tüketiyor.
1: İddiaya göre çift akrabalarının ilaçlanan bahçesinden kiraz yemişti. İlçe Tarım Müdürlüğü o ağaçtan numune aldı. Köylülerdense kirazın zehirli olmadığına dair hamle geldi. İddialara tepki göstermek için aynı ağaçtan kiraz bile yediler.
13: Kirazı dalından yiyorum.
1: Çiftin ölümünde başka bir şüphe de ortaya çıktı. O da kirazın sapı.
15: Hastanede söyledi. O akşam kiraz yediği sadece yemekten sonra. Sapının da şifa niyetine kaynatılıp içtiğini duyduk.
1: Evli çift yan yana toprağa verildi. Katil tarım ilacı mı yoksa başka ihmal mi? Gözler adli tıp kurumuna çevrildi.
0: ABD'nin Maine eyaletinde göçmen operasyonu ölümle sonuçlandı. ISIS ajanlarının 26 yaşındaki Kolombiyalı bir göçmeni öldürmesinin ardından yüzlerce kişi sokaklara çıktı. Mumlarla düzenlenen protestoda hem adalet hem de şeffaf soruşturma çağrısı yapıldı.
1: Görüntüler ABD'nin Maine eyaletine bağlı Biddeford kentinden. Göçmen polisi Kolombiyalı bir göçmenin arabasına önce çarptı, ardından ateş ederek öldürdü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay Amerika Birleşik Devletleri'nde halkı ayağa kaldırdı. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yani ICE ajanlarının karıştığı silahlı olay sonrası protestolar başladı. Operasyonda vurularak hayatını kaybeden kişinin çalışma iznine sahip 26 yaşındaki Kolombiyalı bir göçmen olduğu belirtildi. Olayın ardından yüzlerce kişi ellerinde mumlar ve pankartlarla sokaklara çıktı. Göstericiler ICE Maine'den çıksın sloganları atarken göçmenlere destek mesajları verdi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi. Mekanik Parkı'nda sona eren anma etkinliğinde mumlar yakıldı. Hayatını kaybeden göçmen için saygı duruşunda bulunuldu. Olayın nasıl yaşandığına ilişkin ayrıntılarsa hala netlik kazanmadı. FBI soruşturmaya destek verdiğini açıklarken yerel ve federal yetkililer ölümcül silahlı müdahale ile ilgili kapsamlı incelemenin sürdüğünü bildirdi. Eyalet temsilcisi Mark Mellon da yaşananlardan büyük üzüntü duyduklarını belirterek kamuoyunun tüm gerçekleri öğrenebilmesi için şeffaf bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.
0: Fransa'da tarihi orman alevlere teslim oldu. Paris'in güneyinde hızla yayılan yangın nedeniyle yüzlerce ev boşaltıldı. Ulaşım durma noktasına geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkinse kundaklama şüphesi öne çıktı.
1: Fransa'nın başkenti Paris'in güneyindeki tarihi Fontainebleau ormanı alev alev yanıyor. Yangın şu ana kadar yaklaşık 800 hektarlık alanı küle çevirdi. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine 900 ev tahliye edildi. Paris'i Lyon'a bağlayan A6 otoyolu ulaşıma kapatılırken tren seferlerinde de aksaklıklar yaşandı. Yangına 400 itfaiyeci, yangın söndürme uçakları ve helikopterlerle müdahale ediliyor. Yetkililer alınan tedbirler sayesinde can kaybının yaşanmadığını açıkladı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ormanda söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Yetkililer yangının tamamen kontrol altına alınmasının günler hatta haftalar alabileceğini belirtiyor. Fransız yetkililer alevlerin yaklaşık 10 farklı noktada başlamasının kundaklama ihtimalini güçlendirdiğini açıkladı. Yangının çıkış nedeni ise kapsamlı soruşturmayla araştırılıyor.
0: ABD'nin başkentinde dikkat çeken protesto. Başkan Donald Trump için bu kez dev bir katılım kupası dikildi. Eylemciler altın renkli kupayla hem İran politikasını hem de Trump'ın Nobel Barış Ödülü söylemlerini tiye aldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'daki National Mall ilginç bir protestoya sahne oldu. The Secret Handshake adlı grup parka Başkan Donald Trump için yaklaşık 3 metre yüksekliğinde altın renkli bir katılım kupası yerleştirdi. Protestocular kupanın İran çatışmasındaki rolü nedeniyle Trump'a verilen alaycı bir ödül olduğunu söyledi. Anıtta yer alan plakete Trump'ın İran savaşındaki coşkulu katılımı ifadeleriyle hiciv yapıldı. Grup ayrıca vatandaşları da kendi kupa ve madalyalarını bırakarak protestoya katılmaya çağırdı. Çok sayıda protestocu kendi özel kupalarını getirerek parka bıraktı. Eylem Trump'ın Nobel Barış Ödülünü hak ettiğine yönelik geçmiş açıklamalarına ve uluslararası krizlerdeki rolüne göndermeleriyle dikkat çekti.
0: Edirne'de Tunca Nehri'nde kuraklığın etkisiyle nehirdeki su seviyesi azaldı. Korkutan manzara ortaya çıktı.
14: Şu nehirlerimiz yani gerçekten çok güzel ama içine baktığımız zaman yani kirden geçilmiyor.
9: Nehirde sular metrelerce çekildi. Ortaya çıkan görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.
16: Ya bu çöpler, bu şeyler bence buraya hiç uymuyor. Bir an önce buraya bir el atsınlar.
9: Edirne'deki Tunca Nehri'nde yağışların yetersiz kalması ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla su seviyesi hızla düştü. Bir zamanlar coşkun akan nehir şimdi ise bu halde.
16: Heyecanla Edirne'ye geldim ama biraz üzüldüm yani.
9: Nehir yatağında daha önce görülmeyen adacıklar ve köprü ayakları ortaya çıkarken o manzarayla karşılaşanlar şaşkınlığını gizleyemedi.
16: Nehrin kenarını gelip gezdiğimizde çok şaşırdım gerçekten. Çok üzüldüm.
9: Yetkililere seslenildi.
16: Ya yetkililere şu pisliği temizlesinler, biraz turizme önem versinler.
0: Noktalayalım gelişmeleri, Gülden Kalecik Demirtaş aktaracak. İyi seyirler.
17: TGRT FM Haber.
18: Reklamlar.
19: Sistem dondu, online satışım durdu.
18: Tami de çözülsün.
19: Nasıl?
18: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
19: Büyüksün.
18: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
19: Tami.
18: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
19: Yürü be Tami.
20: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
21: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur.

Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Arası.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
6: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
7: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
8: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
9: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
3: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
2: Şimdi reklamlar.
10: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
10: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
11: TGRT FM Haber.
12: Yerle bir etti. Süleyman Paşa ilçesindeki ayçiçeği ve karpuz tarlalarında çok büyük maddi hasar meydana geldi. Bir yanda güneş açarken diğer tarafta kar esaretini gösterdi.
13: Bugün bitmesi biraz zor. Zor demeyelim de imkansız seviyesinde.
12: Görüntüler Sibirya'dan değil Kars'tan. Yaz ortasında karla mücadele ediliyor. Yüksek rakım nedeniyle erimeyen ve yer yer 3 metreyi aşan dev kar kütleleri yolu kapattı.
13: Yaklaşık 3-3,5 metre bir kar kütlesi var.
12: Bölgeye sevk edilen greyder ve yükleyiciler 3 metreyi aşan kar tabakalarını temizlemek için yoğun mesai harcıyor.
13: Üzerinde durmakta bile zorluk çektiğimiz bir kar kütlesi.
12: Hayvancılık ve üretim için hayati önem taşıyan yayla yolunun birkaç gün içinde tamamen açılması hedefleniyor. Çalışmalar bittiğinde besiciler rahat bir nefes alacak, yaylaya güvenli ulaşım sağlanacak.

0: Pop'un kraliçesi Madonna'nın hayatı bir kez daha çizgi romana taşındı. Female Force, Madonna the Sequel adlı eser sanatçının son yıllardaki dönüşümünü ve farklı sahne karakterlerini konu alıyor. 22 sayfalık çizgi roman Madonna'nın sanatçı, anne ve aktivist kimliğine de ışık tutuyor. Efsane Yıldız, Temmuz ayında yayımladığı Confessions 2 albümüyle de yeniden gündemde. 300 milyondan fazla albüm satan Madonna 16 Ağustos'ta 68. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Dalları, iplikleri, çer çöp ne varsa taşıyıp yuvalarını özenle yaptılar ama biraz da karıştırdılar. Sonunda kör düğüm olup birbirlerine dolandılar. Burası Elazığ. Gökyüzünün sevimli misafirleri leyleklerin yuvasından bu kez cıvıltılar değil, sessiz bir çığlık vardı. Dikkatli köy sakinleri yuvadaki 3 yavrunun birbirine dolandığını fark etti.
1: Leylekler yuvasında sıkışmıştı.
0: Devreye itfaiye ekipleri girdi. 3 yavru leylek ağaç dalları ve yuva malzemeleriyle birbirine adeta kör düğüm olmuştu. Dalları milim milim kesen ekipler leylekleri canlarını acıtmadan birbirinden ayırdı. Teker teker yuvadan alınan yavrular güvenli şekilde bırakıldı. İngiltere'de kuğu yükselişi geleneği bu yıl da Thames Nehri'nde başladı. Kraliyet ekibi nehir boyunca ilerleyerek yetişkin kuğuları sayıyor, yavruları ise tartıp sağlık kontrolünden geçiriyor. Yaklaşık 800 yıllık gelenek artık avlanmak için değil, kuğuları korumak amacıyla sürdürülüyor. 5 gün sürecek sayımın sonunda Kral Charles'a ayrıntılı bir rapor sunulacak.
2: Öldürdü, yemin ederim öldürdü.
0: Önce silahla vurdu, yetmedi darp etti. Tepkilere de aldırmadı. Silahlı kavga an be an kameraya yansıdı. Dehşet dolu görüntülerin adresi Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Akbez mahallesi. Aralarında husumet olan iki grup caddede karşı karşıya geldi. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü.
3: İçeri gir.
0: Bir kişi önce silahı ateşledi, ardından da yerdeki yaralıyı uzun süre darp etti. Ne korna çalarak ayırmak isteyenleri ne de araya girenleri dinledi. O anlarda cep telefonu kameraları kayıttaydı.
2: Kim o?
1: Öldürdü, yemin ederim öldürdü.
0: İhbar sonrası silahlı şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Olayda iki kişi yaralandı, bir kişinin ise hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Filipinlerin simgelerinden Mayon Yanardağı bir kez daha lav ve kaya püskürttü. Yaklaşık 190 gündür aralıksız süren volkanik hareketlilik nedeniyle bölgede alarm seviyesi 3'te tutuluyor. Yanardağ'dan akan lavlar, sıcak kül bulutları ve kaya parçaları çevrede risk oluşturmayı sürdürüyor. Yetkililer krater çevresindeki 6 kilometrelik tehlike bölgesine girişleri yasakladı. Volkan uzmanları yer altındaki magma hareketliliğinin sürdüğünü belirtirken Mayon'daki faaliyetler gece gündüz takip ediliyor. Sadece 2-3 yılda bir açıyor ve sadece 2 gün yaşıyor. Dev çiçekler kötü kokusuna rağmen yoğun ilgi gördü. Los Angeles yakınlarında Antingen Botanik Bahçesi'nde nadir görülen bir doğa olayı yaşandı. Halk arasında ceset çiçeği olarak bilinen iki titan arum aynı anda çiçek açtı. Çürümüş et kokusunu andıran keskin koku bitkinin doğal tozlayıcıları olan böcekleri kendine çekiyor. Her çiçek sadece 24 ila 48 saat canlı kalırken Titan Arum sadece 2 ya da 3 yılda bir açıyor. Bu eşsiz ana tanıklık etmek isteyen doğa severler botanik bahçesine akın etti. Ziyaretçiler kokuyu çöp konteyneri ve ölü bir hayvan kokusuna benzetirken uzmanlar bu ilginç bitkinin neslinin tehlike altında olduğuna dikkat çekti. Fransa'nın başkenti Paris, Bastil Günü kutlamalarında unutulmaz bir geceye sahne oldu. Eyfel Kulesi'nin çevresinde düzenlenen havai fişek gösterisi geceyi renk cümbüşüne çevirdi. Gökyüzüne yükselen yüzlerce drone senkronize koreografileriyle izleyenlere görsel bir şölen sundu. Binlerce kişi kutlamaları Seine Nehri kıyısından ve meydanlardan takip etti. Fransa'nın ulusal birlik ve özgürlüğünün simgesi olan Bastil Günü bu yılda ışık, müzik ve gösterilerle kutlandı. Görüntüler İtalya'nın Trieste kentinden. Kontrolden çıkan otomobil iskeleden denize uçtu. Araç saniyeler içinde su almaya başladı. Bunun üzerine bölgede bulunan Modena Askeri Akademisi personeli ve öğrencileri vakit kaybetmeden denize atladı. Askerler bir yandan batan aracı sabit tuttular, diğer yandan içeride mahsur kalan 41 yaşındaki sürücüyü ölümün kıyısından çekip çıkardılar. Sürücü sağ olarak kurtarılırken operasyon sırasında bir askeri personel yaralandı. İtalya Başbakanı Meloni, hayat kurtaran askeri personel ve öğrencileri ülkenin gururu sözleriyle kutladı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Kene ölümlerine bir yenisi daha eklendi. 55 yaşındaki kadın vücuduna yapışan keneyi çıkarınca hayatını kaybetti. Burdur'un Kemer ilçesinde ormanda çalışan Fatma Duran'ın vücuduna kene yapıştı. Eve döndüğünde keneyi fark eden Duran kendisi çıkardı. Ancak bir süre sonra baş dönmesi ve iştahsızlık şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle Antalya'ya sevk edilen Fatma Duran tedavi altına alınırken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen kadının cenazesi memleketinde toprağa verildi. Cenazeye katılan yakınlarının koruyucu kıyafet giymesi ve güvenlik tedbirleri dikkat çekti.
3: Hey friends, so I've got some bad news. I got diagnosed with an autoimmune condition and my stomach is eating itself.
0: Bu sözler sözde ölümsüzlük uğruna 2 milyon dolar harcayan milyarder Brian Johnson'a ait. Hep genç kalmak için sıra dışı deneyler yapmasıyla ünlü Johnson kronik bir hastalığa yakalandığını duyurdu. Günde 100 gıda takviyesi alan milyarder otoimmün gastrit rahatsızlığına yakalandığını açıkladı.
3: I got diagnosed with an autoimmune condition.
0: Johnson, bağışıklık sisteminin kendi mide hücrelerine saldırdığı bu durumu "midem kendi kendini yiyor" sözleriyle tanımladı.
3: And my stomach is eating itself.
0: Tıp dünyasına meydan okuyan ünlü milyarder hiçbir hastalığın tedavi edilemez olarak görülmemesi gerektiğini de ekledi.
3: A bunch of movements I'll do like a lunge or I'll get down on my knees.
0: Kendi özel uzman ekibini kuran Johnson, tedavisi henüz bulunmayan bu hastalığı ortadan kaldırmak için yeni deneyler yapacağını duyurdu. Bir tarafta Mbappe'li Fransa, diğer tarafta Yamalı İspanya. Dünya Kupası'nda ilk final bileti sahibini buluyor. Fransa ile İspanya dev maçta bugün 22'de karşılaşacak. Fransa 2026 Dünya Kupası'nda oynadığı 6 maçı da kazandı. Horozlar son 32'de İsveç'i, son 16'da Paraguay'ı ve çeyrek finalde Fas'ı elemeyi başardı. Fransızlar üst üste 3. kez Dünya Kupası'nda finale yükselmeyi hedefliyor. Mbappe attığı 8 golle gol krallığını Messi ile paylaşıyor. Olise ise 5 gol pasıyla asist krallığında zirvede yer alıyor. İspanya Dünya Kupası'nda 6 maçta sadece 1 gol yedi. Matadorlar son 32'de Avusturya, son 16'da Ronaldo'lu Portekiz ve çeyrek finalde Belçika'yı yenerek yarı finale adını yazdırdı. İspanya'ya son 2 eleme turunda zaferi oyuna sonradan giren Merino'nun golleri getirdi. İspanya son 2 resmi maçta Fransa'yı mağlup etmeyi başardı. Matadorlar Horozlara karşı Euro 2024 yarı finalini 2-1, Uluslar Ligi yarı finalini de 5-4 kazandı. Fransa İspanya yarı final maçını El Salvador'lu hakem Ivan Barton yönetecek. Kazanan takım 19 Temmuz'da İngiltere-Arjantin eşleşmesinin galibiyle Dünya Kupası şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

0: TGT Haber'den mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Gün içinden kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Bu saate iki noktadan sıcak gelişmelerle başlayacağız. Muhabirimiz Hanifi Bayar Ahbap soruşturmasını takip ediyor. Ahbap soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. 17 kişi daha gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ise muhabirimiz Merve Güven olacak. En düşük emekli aylığındaki teklifin ayrıntılarını bizlerle paylaşacak ama önce Hanifi Bayar'a dönelim. Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin son detayları alarak başlayalım.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik usulsüzlük iddiasıyla bir soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında derneğin kurucusu ve başkanı olan sanatçı Haluk Levent pazar günü gözaltına alınmıştı. İlk dalga operasyonu pazar ve pazartesi gerçekleşmiş. Toplamda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bugün sabah saatlerinde ise Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi ve 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam 42 şüpheli gözaltında bulunuyor. Bu detayın da altını çizmiş olalım. Yine elimizdeki son dakika bilgilerinden birisi de Berkant Acil ile ilgili. Berkant Acil kim? Haluk Levent'in kardeşi. Kendisi Şile Belediyesi yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyordu. Ahbap Derneği dosyasında da hakkında gözaltı kararı verildi ve kendisine ait 4 şirkete TMSF tarafından kayyum atanması talebinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı o süreçte devam ediyor. Masak raporu soruşturma dosyasına girdi. Giren Masak raporunda milyar liralar bir para transferlerinden bahsediliyor. Dernek hesabından kişisel hesaplara aktarıldığı iddia ediliyor. Haluk Levent örgüt yöneticisi olmakla, örgüt üyesi olmakla, kara para aklamakla ve dernek kanununa muhalefet etmekle suçlanıyor. Tüm bu suçlamalar karşısında Haluk Levent ne diyecek? Perşembe günü netlik kazanacak bu. Haluk Levent'le beraber toplam 42 şüphelinin perşembe günü buraya sevk edilmesi bekleniyor. Burası İstanbul Adalet Sarayı ve başlatılan soruşturmanın da ev sahipliğini yürüten yerden bahsediyoruz. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nde aramalar saatlerce devam etmişti. Birçok dijital materyale el konmuştu. Haluk Levent gözaltına alınırken Bursa'da üzerinden bir tane cep telefonu çıktı. Evinde yapılan aramalarda ise 3 cep telefonu daha bulundu. 4 cep telefonunun da şifresini polise vermedi. Bu detayı da sizlerle paylaşalım. Haluk Levent Almanya'ya gitmek üzereyken hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kararını öğrenince İzmir'e rotasını çevirdi ve Bursa'da gözaltına alındı. Güzergah şöyle: İstanbul Şile, Şile'den Bursa, Bursa'dan havalimanından İstanbul'dan gidemeyince Bursa, Bursa'dan İzmir'e, İzmir'den de bir yatla, deniz yoluyla kaçma planı olduğu değerlendiriliyor. Ama tüm bu planlar işleme alınamadan soruşturma başlatılan soruşturmada polis harekete geçti. Ve Bursa'da Haluk Levent gözaltına alınmıştı. Kendisi hala İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde. Kolluktaki ifade işlemine henüz başlanmadı. 41 şüpheliden ifade alındıktan sonra Haluk Levent dinlenecek. Haluk Levent hakkındaki iddialara ilişkin ne söyleyecek? Bizler bunları da takip ediyoruz. Gün boyunca gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Hanifi Bayar'a aktardıkları için. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dönelim. Emeklilerin beklediği düzenleme bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündeminde. En düşük emekli aylığındaki teklifin ayrıntılarını muhabirimiz Merve Güven aktaracak.
2: Gülden Kayacık Demirtaş, bahsettiğiniz gibi o düzenleme saatler onu gösterdiğinde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Önemli bir teklif tabii. Şunu ifade etmek gerekiyor. Temmuz ayının başında açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte aslında emekliler maaşlarına ne kadar zam yapılacağını öğrenmişlerdi. Ancak bu zam oranları Temmuz ayında maaşlarına yansıyacak mı yoksa Ağustos ayına mı kalacak? İşte bu aslında en çok merak edilen konulardan biriydi. Torba kanun içerisinde geldi bu düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Torba kanun 30 maddeden oluşuyor. Hiç şüphesiz ki en merak edilen konu da elbette emekli aylıklarına yapılan düzenlemeyi içeren madde. Tabii enflasyon oranları belli oldu demiştik. 6 aylık enflasyon %17,76 olarak belirlenmişti. Yani emeklerin maaşlarına da %17,76 oranında zam yapılacak. En düşük emekli aylığı 20 bin lira. 20 bin liraya yapılan bu zam oranıyla birlikte en düşük emekli aylığı da 23.552 liraya çıkacak. Bu teklifle birlikte şunu ifade etmek gerekiyor tabii. İlave bir zam gelir mi? Bunun için bir önerge gelir mi? Şu an için bu belli değil. Şunu da ifade edelim tabii. Özellikle etki analizi yapıyor hükümet. Çünkü emekli aylarına yapılan zamlar aslında hazineden karşılanıyor. Bu nedenle bu ilave zamların, bu yapılan artışların hiç şüphesiz ki hazineye yükü de hesaplanıyor. Şu an için bir ilave zam, bir ek artış beklenmiyor. Bugün itibariyle aslında komisyondan bu teklifin geçmesini bekliyoruz bizler. 30 maddelik bir teklif demiştik. Sabah saatler onu gösterdiğinde görüşmelerine başlandı. Tabii görüşmeler üzerine, her madde üzerine komisyonda bulunan milletvekilleri söz alıyor. Bunlara ilişkin kendi fikirlerini ifade ediyorlar. Bu nedenle ilerleyen saatlerde, akşamın ilerleyen saatlerinde bu teklifin komisyondan geçmesini bekliyoruz. Komisyondan geçtikten sonra ise genel kurula gelecek bu teklif ve genel kurulda görüşüldükten sonra ise resmi gazetede yayımlanıp piyasalaşacak. Ondan sonra emeklerin maaşlarına işte bu zam farkları yansımış olacak. Bu aya yetişmezse şayet, çünkü birkaç gün içerisinde artık emekliler zamlı maaşlarını almaya başlayacaklar peyderpey. Ve bir haftalık süre içerisinde de emekli maaşlarının ödenmesi tamamlanmış olacak. İşte bu aya yetişmezse aslında yine 20 bin lira olacak en düşük emekli aylığı. Ağustos ayında zamlı maaşlarını alacak emekli ve Temmuz ayındaki maaş farkları da yine Ağustos ayında hesaplarına yatacak. Bahsettiğimiz gibi milyonların gözü aslında buradan çıkacak kararda. Yaklaşık 5 milyon emekli, en düşük emekli aylığı alan 5 milyon kişi bu ilave zammı bekliyor. Temmuz ayındaki maaşlarına yansıyacak mı, yansımayacak mı? En çok merak ettikleri konu bu. Bir sürpriz olmazsa şayet, bahsettiğimiz gibi bir ilave zam olmayacak ve emekliler zamlı maaşlarını 23.552 lira olarak alacaklar. Temmuz ayına yetişmezse ise Ağustos ayında maaş farkları da hesaplarına yatmış olacak.
0: Çok teşekkür ediyoruz Merve Güven'e aktardıkları için sevgili izleyiciler. Kural tanımaz, hukuk bilmez İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kırmızı bülten talebi kabul edildi. Gazze'ye insani yardım taşıyan Sumut filosuna uluslararası denizde müdahale edilmesi talimatı veren Netanyahu hakkındaki suçlamalar bir hayli fazla. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi. Aktivistlerin de bulunduğu Sumut filosuna uluslararası denizde müdahale edin talimatını veren Netanyahu için mahkeme soykırım ve insanlığa karşı suçların işlendiğini hükmetti. Ayrıca Netanyahu nitelikli yağma, mala kasten zarar verme, ulaşım araçlarını engelleme ve kişi hürriyetinden yoksun bırakmayla da suçlandı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verilen Netanyahu için mahkemede işlemler devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin meclis grup toplantısında konuştu. Gündeminde Ankara'da toplanan NATO zirvesi, Avrupa Birliği ile ilişkiler ve 15 Temmuz Milli Birlik mesajları vardı.
3: Ankara'da toplanan NATO zirvesini alalade bir diplomasi faaliyeti gibi okumak eksik, sığ ve sakat bir değerlendirme olacaktır. NATO'da yalnızca stratejik konumuyla değil, tarihi birikimi, devlet tecrübesi, siyasi iradesi ve milli kudretiyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye'nin yeri Avrupa'nın bekleme salonu değildir. Türkiye'nin yeri stratejik kararların şekillendiği masalarda hak ettiği ağırlıkla bulunmaktır. Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkiler üçüncü ülkelerin ön yargılarına, seçim hesaplarına veya tarihi korkularına rehin bırakılamaz. 15 Temmuz yalnızca bir gecenin, yalnızca bir kalkışmanın, yalnızca bir darbe teşebbüsünün adı değildir. 15 Temmuz Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir.
0: Terörsüz Türkiye için çerçeve yasa konusunda titiz şekilde çalıştıklarını söyledi. Son aşamada takdir meclisinde de Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kararının yok hükmünde olduğunun altını çizdi. Yeni anayasa mesajı verdi. Açıklamalar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.
4: Terörsüz Türkiye süreci Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kararı yeni anayasa çalışmalarında son durum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kabine toplantısı sonrası kritik başlıklara ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.
5: Burada esas mesele silahların bırakılması, terörün artık Türkiye'nin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkarılması.
4: Yılmaz, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında çerçeve yasa çalışmasının sıkı şekilde sürdüğünü söyledi.
6: Bundan sonraki aşama esas itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirindedir. Temennimiz komisyonda ortaya çıkan ortak çalışma iradesinin yasama sürecine de yansıması ve tüm siyasi partilerimizin katkısıyla bu sürecin başarıyla tamamlanmasıdır.
5: Bu döneme yetişsin diye bir gayret var, bir çalışma var.
4: Yılmaz yeni anayasa çalışmalarını büyük ölçüde tamamladıklarını açıkladı.
7: Türkiye 100 yılının hak ettiği yeni bir anayasayı ülkemize kazandırmamız gerekir diye inanıyoruz.
4: Çalışmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklarını belirtti. Net bir takvimden söz etmek için henüz erken dedi.
6: Bundan sonraki süreç Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşacak uzlaşmaya bağlıdır. Yeni anayasa tek bir siyasi partinin ya da yalnızca Cumhur İttifakı'nın yapabileceği bir çalışma değildir. Geniş bir mutabakatla ve meclisteki siyasi partilerin katkısıyla ilerlemesi gereken bir süreçtir.
4: Yılmaz, Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilişkin verdiği kararın yok hükmünde olduğunu vurguladı.
5: Avrupa Parlamentosu maalesef Rum kesiminin propagandalarına alet edilmiştir.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 1974 harekatının Kıbrıslı Rumlar dahil olmak üzere adaya huzur ve barış getirdiğine işaret etti.
6: Eğer gerçekten tarihte kınanması gereken bir sorun aranıyorsa Kıbrıs Barış Harekatı'nı zorunlu kılan tarihi şartlara bakılmalıdır. Diğer yandan bugün Gazze'de bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan insanlık dramı karşısında Avrupa Parlamentosu'nun ortaya koyduğu sessizlik sorgulanmalıdır.
5: Avrupa Parlamentosu böyle oyunlara gelmemelidir.
0: İstanbul merkezli operasyonlarda 5 suç örgütünden 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek suç örgütlerinin karşısında dimdik duracaklarını söyledi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise suç örgütlerinin tüm unsurlarıyla çökertildiğini ifade etti.
4: Kapılar koçbaşıyla kırıldı. Çetelere ağır darbe indirildi.
8: Suç örgütlerinin yalnızca tetikçilerine değil, elebaşından yöneticisine, finansöründen sağ yapılanmasına kadar bütün unsurlarını tek tek çökertiyoruz.
4: 5 organize suç örgütünden 161 kişiye adli işlem yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 3 soruşturmadaki operasyonların detayını paylaştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında İstanbul merkezi 7 ilde 93 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Liderliğini yurt dışında firari olan şahsın yaptığı silahlı suç örgütünde 107 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasındaysa liderleri yurt dışında bulunan 3 ayrı yeni nesil organize silahlı suç örgütüne operasyon düzenlendi. İstanbul merkezde 6 ilde eş zamanlı operasyonda 39 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 12 ildeki operasyonlarda 77 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yıldız, suç örgütlerinin kökünü kuruttuklarını vurguladı.
8: Suç örgütlerinin yalnızca tetikçilerine değil, elebaşından yöneticisine, finansöründen sağ yapılanmasına kadar bütün unsurlarını tek tek çökertiyoruz.
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasındaysa suç örgütünün silahla tehdit, gasp ve yağma suçlarını işlediği tespit edildi. Operasyonda 15 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletimizin ve milletimizin huzuruna yönelen her tehdidin karşısında dimdik duracaklarını söyledi. Bakan Gürlek, suç örgütlerinin şehirlerde yuvalanmasına ve evlatlarımızın geleceğine el uzatmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.
0: Türkiye'nin hafızasına kazınan o telefon konuşması, Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte helikopterle biz düştük diyen İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş'in son sözleri 17 yıl sonra yeniden gündemde. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında düğümü çözebilecek operasyon düzenlendi. Aralarında F-16 pilotlarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Peki o helikopter gerçekten düştü mü? Yoksa düşmesine neden olan bir müdahale mi vardı?
9: İsmail Güneş'ten iki vakit haber ajansı.
4: Tüm Türkiye Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopterin düştüğünü İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş'in 112 acil servisle yaptığı bu telefon görüşmesiyle öğrenmişti. Yıllardır tartışılan dosyada yeni bir süreç başladı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler, özellikle de olay günü görev yapan iki F-16 pilotu, kazaya ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı.
9: Biz 25 Mart
4: 2009'da Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopter Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düştü. Kazadan sonra yardım çağrısı yapan tek isim İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş'ti. Ancak tüm teknolojik imkanlara rağmen Güneş'in yardım çağrıları karşılık bulmadı. Enkaza ancak 48 saat sonra ulaşılabildi. İsmail Güneş'in yaptığı telefon görüşmesi dosyanın en kritik delilleri arasında yer aldı. Dakikalarca yardım isteyen Güneş, tıpkı Muhsin Yazıcıoğlu gibi çenesi kırık halde ölü bulunmuştu.
10: Ben şu anda helikopterdeyim. Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'te mitinge gidiyorum.
4: İsmail Güneş'in konuşmalarından da anlaşılacağı üzere çenesi kırık bir kişinin böyle konuşması imkansızdı. Nitekim uzmanlar da çenesi kırık olan bir kişinin böyle konuşma yapamayacağında hemfikir olmuştu. Bu durum, İsmail Güneş'in de Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterini düşürenler tarafından sağ bulunduktan sonra öldürüldüğü iddiasını gündeme getirdi. Dosya yeniden hareketlendi. Aralarında yarbay, binbaşı ve astsubayların da bulunduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan

0: Daki sır perdesi belki de aralanacak.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz'le Kırklareli, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 20-29, Ankara 15-30, İzmir 22-35, Bursa 18-32, Konya 18-31, Afyon 13-29, Denizli 21-36, Antalya 28-35, Adana 25-36, Zonguldak 17-25, Samsun 20-28, Trabzon 22-26. Kayseri 16-31, Erzurum 14-28, Gaziantep 23-39, Diyarbakır 22-41 ve Şanlıurfa 25-40 derece.

0: Yol durumu.
1: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ile 33. kilometreleri arasında Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Büyükçekmece Çatalca yolu yol çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ile 60. kilometreleri arasında yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Mengen Yeniçağ yolunun 22 ila 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeniçağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
6: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
7: iyi finans. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
8: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Reklamları dinlediniz.

TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler, buluştuk. Bugün yine sizlerle birlikteyiz, benim ailemde, ben Hande. Ana kumanda masasına sevgili İbrahim bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Ekip arkadaşlarım adına güzel, keyifli bir gün diliyorum. Canlı bir telefon bağlantımız var, bekletmeden hemen hoş geldiniz demek

0: Türkiye Gazetesi yazarlarından Hikmet Köksal bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum
0: Hanım. Sağ olun, size de iyi yayınlar hocam. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz.
0: Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz. Nelerden bahsedeceğiz dinleyicilerimize bu hafta?
1: Efendim, geçen haftaki konudan onun hemen etrafını donatacak bir konu gündeme geldi. Melez aidiyet ismi koydum ben. Melez aidiyet. Açıkçası bu tabii aidiyet nedir? Melezi nasıl olur bunun? Şimdi insan sosyal bir varlık malum. Toplum içinde yaşayan bir varlık. Tek başına değil. İhtiyaçlarını, duygusal ihtiyaçlarını, psikolojik ihtiyaçlarını, fiziki ihtiyaçlarını karşılayabilmek ancak birbirleriyle yardımlaşarak, karşılıklı paslaşarak hayatını idame ettirebilir. Bir arada yaşamaya ihtiyaç duyar. Dolayısıyla bu ihtiyaç psikolojik olduğu kadar sosyal ve iktisadi bir zorunluluk, bir mecburiyet. Yani istersek yaşarız, istersek tek başımıza yaşarız. Hayır, tek başına yaşayamazsın. Mutlaka bir grup içerisinde bir toplumun parçası olmak durumundayız. Onun için insan hayatı andanın düşe kalkı öğrenir. Hepimiz hayatı düşe kalkı öğreniyoruz. Az hasarla, çok hasarla. Şimdi eğer bu sorumluluk başkası tarafından üstlenilirse, yani birisi çok fazla himayeci davranırsa, insanın hayatla mücadele etme yeteneği körelir. Refleksleri gelişmez bu defa da. Yani antibiyotik kullanmak gibi bir şey. İki tarafı keskin bıçak. Tam ortada kalacak böyle. Düşe kalka yardım alarak insan yaşamayı öğrenecek. Böyle olmakla beraber tabii yardım ve rehberlik hizmeti almayacak anlamına gelmiyor bu. Mutlaka yardım ve hizmetlik alması, destek alması gerekiyor. Hayat her zaman garantili ve güvenli bir yolculuk değil. Bazen masmavi güneşli gökyüzü gibi, bazen bulutlu, bazen fırtınalı, dolu falan yağıyor böyle. Zor zamanlarda sığınacak bir liman çok önemli. Herkes için, hepimiz için. Ve bu liman, bu danışma merkezi kararlar alırken tecrübesinden faydalanacağımız bir akıl hocasına, bir tecrübe merkezine ihtiyaç duyuyoruz hepimiz. Sığındığımız bu çok kıymetli sığınak hepimizin sorun çözücüleri, sorun çözücüleri. İşte buna biz bir aidiyet merkezi diyoruz. Bu da aidiyet merkezi. Fakat bu aidiyet merkezi dediğim şey bir tane değil. Birden fazla da çok farklı. Çünkü ait olduğumuz merkez mahalle, bir ait olduğumuz yer, sokak, oturduğumuz blok, şehir, şehrin tamamı, ülkenin tamamı. Bunlar değil mi? Fiziksel mekanlar olduğu gibi bunlar fiziki tartılabilir, ölçülebilir, üç boyutlu. Bir de
0: gözle görülür.
1: Evet, gözle bunlar gözle görülen. Bir de gözle görülmeyen.
0: Görünmeyenler var.
1: Görünmeyenler var. Bunlar da nedir? Bunlar sosyal değerler. Dini inançlar, ahlak gibi yapılar da olabilir. Şimdi her iki durumda da insanların içinde bulundukları, birlikte oldukları ortam müşterek bir hayat ortaya koyuyor. Müşterek bir hayat. Birisinin başı arıza, öbürüne de sirayet ediyor. Birisinde bir rahatsızlık olsa, hemen oturduğumuz evde, caddede bir kaza olsa, trafik kaza olsa hepimiz oraya dökülmüyoruz. Hepimiz ilgilendiriyor. Şimdi bir bütüne sığınmak, onun parçası olmak ve diğer ortaklarla da hemdert olmak, bir arada olmak, birlikte hareket etmek çok büyük bir güç veriyor. Bir fiziki ve sosyal çevreye ait olmak hepimize güven veriyor. Ve hayatımızı kolaylaştırıyor. Bu bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Şimdi aidiyetin hayatımıza sağladığı katkı ne var ki günümüzde bütün dünyada olduğu gibi bizde de, ülkemizde de, şehrimizde de işte nüfus artışı, ekonomik modeller, ekonomik yapıların değişmesi, göçler, kırsaldan şehire göçler, şehirden şehirlerdeki hormonlu büyümeler, kontrol dışı büyümeler sonucu en güçlü aidiyet merkezimiz olan, en güçlü ve en önemli aidiyet merkezimiz olan Handan'ın çekirdek aileden başlayarak diğer bütün aidiyet merkezleri çözüldü. Bir hasar, çok büyük bir hasar aldı ve çözüldü. Ve fonksiyonelliğini kaybetti hemen hemen. Şimdi anne, baba, evlatlar, torunlar, hatta akrabalar birlikte yaşadığı aile tipi bu gitti, bitti yani. çok ender artık. Yani belki müzelik. Aman böyle bir aile bulsak da ziyaret edecek. Yani.
0: Şimdi ailelerde çocuklar bile teke düştü hocam yani. Her ailenin tek bir çocuğu oluyor. Anca buna bakabiliyoruz, yetebiliyoruz diyorlar. Kalabalık yok artık.
1: Aynen öyle. Gerileme. Çocuklarına kadar daralttı hayatı şimdi. Alanı daralttı. Şimdi bu dağılmanın etkilediği en güçlü merkez, dolayısıyla en ağır hasarı aile merkezli oldu. Aile merkezleri aldı. Aile bireylerinin kaybı, geleneksel ve güçlü sorumluluk ve paylaşım düzenini bozdu. Hasar burada şimdi ortaya çıkıyor. Şimdi burada bazı arkadaşlarımız, dostlarımız şunu söyleyebilir. Yani hocam ama efendim, yani ulaşım kolaylaştı. Yani 10 yıl önceki gibi mi, 50 yıl önceki gibi mi? Ulaşım çok kolay. Hadiyenden efendim, ülkenin bir ucundan öbür ucuna gidiyoruz. Ayrılık mı kaldı? İşte sosyal medya var. Oradaki sosyal medya şeylerinden görsel olarak birbirimizi görüyoruz ve konuşuyoruz. Denilebilir. Yani buna
0: görüşmek efendim, denirse.
1: Görüşmek denirse. Çok güzel, çok güzel. Buna görüşmek denirse. Ama şimdi benim itirazım şu. Şimdi pandemi dolayısıyla biliyorsunuz bütün şehirlerde bu oldu. Şehir merkezlerindeki yoğun nüfustan kırsala, köylere doğru bir nüfus hareketi oldu. Orada bunu düşünerek değil ama sağlık sorunlarına bir garanti sağlamak amacıyla efendim herkes bir yazlık yapma şeyine düştü. İşte küçük bir bahçe aldı, oraya bir yazlık koydu, bir konteyner koydu vesaire. Güzel de oldu, iyi de oldu.
0: Herkesin kendine bir alanı oluştu, evet.
1: Evet, şimdi o zaman şöyle diyebilir miyiz? Efendim ulaşım kolay, haberleşme kolay, yazlığa ne lüzum var? Ne yapsın o zaman? Duvara bir yazlık ev resmi asalım.
0: Ona bakalım.
1: Ona bakalım. Şimdi bu gıyabi doktorluk gibi bir şey.
0: Gıyabında, evet.
1: Bu olmaz yani, gıyabi yazlık şimdi. Bu da olmaz. Bu da mümkün değil. O zaman olaya biz aynı yerden gene gidelim. En güçlü aidiyet merkezi olan ailenin dağılması halinden, insanlarda fark edilen hasar, muhitin değişmesi, çevreye yabancılaşma. Şimdi evden dağıldı, çocuk büyüdü, şu ya da bu şekilde ergenlik, efendim okul dedi, başka bir ilde okudu. Şimdi muhiti değişti, çevresi değişti. Bu defa kendi grubu içerisinde bir merkez kurmaya çalışıyor insanlar. Ama sosyal ortamlarını kaybetti. Yani alıştığı sosyal ortamı kaybetti. Hatta bazen dini vecibelerden uzaklaşma ile başlayan karanlık yolculuğa giriyor insanlar. Peki, yalnızlık karşısında yeni bir hayat formu ortaya çıktı şimdi. Sosyal medyanın ve sokağın krallığını ilanına muhatap olduk biz. Sosyal medya ve sokak krallığını, hakimiyetini ilan etti. Diğer bütün aidiyet merkezlerini arkaya attı. Kendi aidiyet merkezini ilan etti. Şimdi bu yeni şeye adapte olmaya çalışıyoruz. Bu yeni krallığın sadık bendeleri de yalnız kalan insan. Sadakatle buraya tabi olma durumuna düştü. Şimdi özellikle gençler büyük çoğunluğunu kaybettikleri güçlü aidiyet merkezlerinin yerine o zaman ne yapacak bu çocuklar?
0: Bir şey koyacaklar. Evet.
1: Yerine çok güzel. Yani hakikisi gidince sahtesini koyacak.
0: Muadilini sahtesini zannedecekler ama evet.
1: Evet. Sosyal medyayı koyacak. Evet, sosyal medyayı koydu. Sokakta inşa etti. Günübirlik hayatı koydu. Ve karşımıza Hande Hanım, bizim, yani kendim için söylüyorum, bizim neslin hiç de sevmediğimiz bohem hayatı dediğimiz sorumsuz 24 saate sıkıştırılmış, öncesi ve arkası çok fazla karıştırma diyorlar, gününü yaşa diyorlar. İşte bohem hayatı endişe verici bir boyutta efendim şeye indi, hayatımıza indi, çöreklendi
0: evet.
1: Çöreklendi maalesef.
0: Biz istemesek de sızdı aramızı ve çöreklendi.
1: Ve çöreklendi. Kendini yani cebri olarak Hande'nin
0: kabul ettirdi. Evet.
1: Şimdi şöyle bir durum ortaya çıktı. Şimdi bunu herkes hissediyor. Belki farklı şekillerde biz ifade ediyoruz anlatırken ama herkes aynı şeyi söylüyor. Bak şimdi önceki gün Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı var, Sayın Hüseyin Yayman. Çok güzel bir açıklama yaptı, tespiti var. Diyor ki, Sayın Yayman, hepimizin ortak yarası diyor. Evet, hepimizin ortak yarası. Bu dijital bağımlılık ve sosyal medya. O olayın bir boyutu üzerinden gidiyor. İnsanlarımızın sosyal ağlarda geçirdikleri süre diyor, çok ciddi sinyaller veriyor. Ama sadece süre değil ki problem. Bir de muhteviyat var. Yani içerik var, içerik. Yani o sosyal medyadaki içerik var. Şimdi Yayman diyor ki, kimi ölçümlemelerde 8 saat. Bazılarında ise 10-11 saate varan diyor zaman geçirmeler var. Şimdi bu bir cinayettir zaten. Bu nedir? Hayattan kopmadır. Sanal bir aleme geçiştir. Sanal bir alem. Alem. Şimdi Hande Hanım şöyle düşünelim. Günde 8 saat uygu değil mi? Evet. Hı hı. 8 saatte sosyal medya koy üzerine.
0: Ne kaldı bize?
1: Bize ne? Çok güzel. Evet, bize ne kaldı? Ya bize bir şey kalmadı.
0: O zaman ya uyuyacağız ya sanal alemde dolaşacağız, bu mu?
1: Sanal, evet, yani böyle bir tercih olabilir mi? Şimdi sosyal medya ve sokak işte krallığını böyle ilan etti. Aile ve eğitim kurumlarından aidiyet merkezi olma sorumluluğunu gasp etti. Gasp etti onlarını, çaldı. Kendi üstüne aldı. Rol çaldı yani. Bu çok kaygan ve tehlikeli bir zemindir.
0: Kesinlikle. Yani
1: Sayın Yayman da böyle söylüyor. Bu çok kaygan, çok tehlikeli bir zemindir.
0: Ama iyi yaptığını da savunuyor bu arada hocam. Yani aldı hakimiyet elini ama iyi de yaptım diyor yani. Herkesi esir ediyorum, tutuyorum diyor.
1: Şimdi böyle bir kibri var.
0: Var.
1: Hande Hanım, böyle bir kibri var ama o kibri onun zayıf tarafıdır. Yani oradan yıkılacak.
0: Bak ben söylüyorum
1: yani. Evet, o oradan yıkılacak. Şimdi rol kaptıran bazı büyük anne ve babalar. Efendim, bu devir tersinden şimdi bir de trajik bir şeyle karşılaşıyoruz. Anne ve babalar şimdi rolü çalındı ya, hı hı, sosyal medya ve sokak tarafından. Hı hı. Bu devir tersinden çok da rahatsız olmayanlar var.
0: Tabii. Aman bana dokunmuyor, sesi çıkmıyor. Devam böyle diyen aileler var.
1: Ama hastalık dışarıda bir uğur gibi büyüyor. Evet. O öyle bir büyüyerek gelip onu efendim üzerine çöküyor ki ailenin ağlayan insanlar, ben biliyorum yani, ben çevremden ağlayan insanlar var. Yani çocuğun dönüşü nasıl olacak diyor. Uyuşturucu bağımlısı oldu diyor.
0: Söyleyecektim hocam. Bazı aileler diyor ki aman dışarıya çıkmıyor ya diyor. Nasıl olsa evde oturuyor. Başına ne gelebilir? En azından evimde, gözümün önünde diye düşünüyorlar ama arka bahçedeki sıkıntıyı görmüyorlar.
1: Aynen öyle. O kendi evinde olduğunu zannetsin.
0: Çocuk uçmuş gitmiş tabii.
1: Uçmuş gitmiş. Şimdi böylece aileler, böyle düşünen aileler kendilerine ayırdıkları zamanın çok olmasının dolayı memnun gibi gözüküyorlar. Oysa hayatın gerçeği farklı. Kanun şu, sosyal bir kanun var. Ben çok kitapta rastladım. Çok eden uzman arkadaşımızdan da bunu duydum. Örtbas ettiğimiz her ihmal ileri zamanda, yakın geleceğinizde, uzak geleceğinizde ama bir gün mutlaka bir azman dert olarak sizin üzerinize çökecektir. Gelip sizi bulacaktır. Hastane ve hapishane koridorlarına gidip bakmak lazım. Bir başka uzman böyle diyor. Zaman zaman diyor yetişkin çocuklarla, yani çok bebelerle değil de yetişkin çocuklarınızla gidin diyor. Hastane ve hapishane koridorlarını gezin. Bir rehabilitasyon merkezine gidin gezin. Orada uyuşturucu tedavisi olan gençlerin nasıl ızdırap çektiğini
0: görün.
1: Bir görsünler çocuklar bunu. Evet. Şimdi aidiyet merkezlerini kaybeden kişi kendini her yere ait hissediyor. Dünya benim diyor ya. Yani bir tek
0: ailem olsa ne olur diyor. Bütün dünya benim diyor.
1: Bütün dünya benim diyor. Sen öyle zannet. Ama bir uzmanlar da diyor ki sen öyle zannet. Öyle bir şey yok diye. Aslında hiçbir yere ait değilsin.
0: Bu da sanal bir hissiyat sonuçta hocam. Yani evet, hissediyor ama sanal bir hissiyat. Gerçekliği yok.
1: Gerçekliği yok. İzafi.
0: İzafi. Aynen.
1: Aidiyet yoksunluğu yaşayanlar eşya, insan, çevre, duygusal ortamlarla bağ kuramıyorlar. Bağ kuramıyorlar. Orada bir korku var şimdi. Bu onun bütün hayatını da efendim böyle felç ediyor yani. Diğer insanlarla iyi ilişkiler nasıl kurabilir? Şimdi diğer insanlarla Hande Hanım iyi ilişki kurabilen insanlar ailesi içerisinde iyi ilişki kuran insanlardır. Evet.
0: Önce ailede başlar iletişim çünkü. Güzel bir iletişim kurarsak ailemizle, dengeli bir iletişim kurulursa dışarıdakilerle de iletişim çok sağlam oluyor.
1: Evet, aynen öyle oluyor. Ve maalesef yaş ilerleyip de kemale gelip de evlense de bir sağlıklı aidiyet bir ilişki kurmakta sıkıntı çekiyor. Çünkü o refleksleri bilmiyor, onu görmüyor.
0: Maalesef.
1: Ya. Ve burada da bir sosyal kanun ortaya çıkıyor. Bizim bütün ilişkilerimiz andanın görsel yolla öğrenilir. Bütün temaslar görsel yolla öğrenilir. Kitaptan öğrenilmiyor yani. Bunlar sözle de öğreniliyor. Yaşayarak, tatbik ederek görsel yolla öğreniliyor. Kendini evine ait hissetmediği gibi böyle bir karakter eş ve çocuklarını da kendisine ait görmüyor bu defa şimdi. Yani bu da bir refleks, böyle gelişiyor. Duygularının kalın duvarlar arasında gizliyor. Efendim, yalnızlık onun mabedi oluyor. Onun mabedi yalnızlık. Ve oraya da kimseyi de sokmuyor şimdi bak. Sosyal medya şeylerinde 8 saat, 10 saat sosyal medyada çakılıp kalan bir insanın mabedi odur yani. Yani bir insanın maksudu neyse mabedi odur. Değil mi? Çocukları veya eşi onun duygu dünyasına ulaşmak istediğinde de rahatsız oluyor. Şimdi müdahale ettiğiniz zaman da rahatsız oluyor şimdi. Yani ciddi rahatsız oluyorlar ama Hande Hanım. Yani biz de yaş başımıza geliyor bazen de. Özellikle çocuklar şimdi aidiyet mekana, değerlere, ailesine bunlar aidiyet aktörleri. Mekan, değerler, sokak, dostlarımız, ailemiz, iş yerimiz. Topluma karşı bir görev ve sorumluluk üstlendik. Ama günümüz dünyasında insanların varlığını ve maalesef geleceğini böyle bir tehditle de karşı karşıyayız. Aile bireyler arasında bir toplumda yardımlaşma ve paylaşım olması için önce fikri paylaşım olması gerekiyor. Diller konuşacak Hande Hanım. Diller konuşacak. Efendim gözler konuşacak. Davranışlar konuşacak. Buradaki efendim iletişim yani temas kurmanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü iletişim kişiler arasında duygu, düşünce, bilgi, haber alışverişi, bilgi ve haberlerin akla gelebilecek her biçimde, her yoldan efendim birbirlerine aktarılması. Ancak iletişimi mümkün kılacak şey nedir? Ait olduğumuz mekan, ait olduğumuz müşterek mekan ve insandır. Bu olmazsa eğer iletişimin beli kırılıyor yani. Temelden bir kere kaybediyoruz. Aidiyet kavramı Hande Hanım insanlık tarihi kadar eski. Bugün kaybetmiş gibi görünsek de öyle gözüküyor değil mi aidiyetin? Hayır efendim öyle gözükmüyor. Şimdi nasıl derler hani tilkinin dönüp dolaşıp geleceği
0: kürkçü dükkanı.
1: Kürkçü dükkanıdır. Veya ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar. Değerli bir uzman arkadaşımız ne dedi? Annen yoksa kimsen yok. Bak.
0: Doğru.
1: Yani bunlar ne kadar güzel sözler ya. Bunların hepsi böyle muhteşem yol haritaları bunlar. Yani işte aidiyet budur. Toplumsal aktörler her dönemde farklı araçlar üzerinde aidiyet algısının inşa sürecine geçmiş oradan. Efendim hücum saldırana şimdi aidiyet algısı inşa süreci için toplumun mevcut değer ve normlarının bireylere öğretilmesi gerekiyor ondan. Burada eğitim kurumlarına, aileyle beraber eğitim kurumlarına çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Yani bu değerler eğitimi dediğimiz geçtiğimiz yıllarda vardı. Rastladınız mı bilmiyorum. Orta dereceli okullarda değerler eğitimi şeyleri vardı.
0: Vardı dersleri. Yani
1: çok da seminere katıldık. Şimdi bu bağlamda ilk toplumdan günümüze kadar toplumun değer yaygıları, kültürü, dini, dili, efendim, ahlaki kurumları, efendim, aidiyet algısı inşasında öğrenmenin temelidir. Temel bu. Bunun üzerinde olacak. Çünkü ait olduğu yerden aldığı eğitim bunların birisine aittir. Yani bunlardan bir parçadır. Bir ailedeki kurumsal yapılardaki ve toplumdaki aidiyetin gücü bu değerlerin kabulüne ve uygulama gücü kadar olur. Onu şey yapamazsınız. Eğer bunlardan yoksunsa bir toplum şey yapamazsınız yani, artık onun ait olması için zaten bir gerekçe yok ki Handan'ın, niye ait olsun ki? Kaybedecek şey olan insanların endişesi olur değil mi?
0: Yani kaybedecek bir şey yoksa şey kimsenin yok, gözü hiçbir şeyi görmez. Evet doğru, kişinin gözü hiçbir şeyi görmez. Benim kaybedecek yani, bir şeyim yok diyor. Suç oranları da böyle yükseliyor ya hocam, daha çok.
1: Maalesef.
0: Kaybedecek bir şey olmayan insanlardan kaynaklanıyor.
1: Aynen öyle. Şimdi pratik bir örnek vereyim. Bazı firmaların, siz de rastlamışsınızdır, hani eleman falan arıyorlar. Vitrinlerinde şöyle tabelalar falan görüyoruz. Bizim de çalışmak
0: ister misiniz?
1: Yani ben bunu ilk yazanı bulsam tebrik edeceğim ya. Ya ne kadar güzel. Bizim de çalışmak ister misiniz? Yani bize ait olur musunuz? Kuruma ait olur musunuz? Bizimle dost olur, arkadaş olur musunuz? Bu hem işçi için, hem iş arayan için, hem iş veren için ve biz dışarıdakiler için ne kadar güven verici bir hitap. Çok iyi bir başlangıç Hande Hanım. Evet. Değil mi? Çünkü bir iş nasıl başlar söyleyemez.
0: Öyle devam eder.
1: Bir pratik örnek daha var. Çok güzel, hoşuma gittiği için nakledeyim.
0: Tabii.
1: Ünlü bir üniversite var. Bu üniversite daha önce mezun olup da güçlü iş bulanlar, iş kuranlar ya da iş bulanlar, efendim, CEO durumuna kadar yükselenler, bir mezunlar kulübü kurmuş. Bu mezunlar kulübü bir karar almış. Her yıl mezun oldukları okulun son sınıf öğrencilerini bir otelde, efendim, misafir ediyorlar. Davet ediyorlar onları. Onları davet ediyorlar. O son sınıf öğrencileriyle tanışıyorlar, dertleşiyorlar, konuşuyorlar. İş dünyasının sorunlarını, ülkenin sorunlarını konuşuyorlar. Birkaç gün böyle birlikte bir tanışma süreci geçiriyorlar. Tanışma bitiyor, sonra ayrılıyorlar. Ama iş burada bitmiyor. Mezuniyet tarihi bitip de diploma alacakları gün onlara farklı firmalardan, o tanıştığı daha önceki tecrübeli arkadaşlarının çalıştığı firmalardan bir davet geliyor. Hande Hanım, şöyle diyor davette, bizimle çalışmak ister misiniz? Ve çok harika bir yol. Ve şey böyle başlıyor. Çalışma şeyi böyle başlıyor. Şimdi bu da bir aidiyet sitesi inşasıdır değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Bu da bir aidiyet sitesi inşasıdır ve ne kadar güzel, mükemmel bir yol. Şimdi kitle iletişim ve ulaşım metotları artmış. Sanal ortamda kabarık ve karışık sayıda topluluk var. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Vallahi ben kişisel olarak çok fazla sosyal medya kullanıcısı değilim. İyi bir kullanıcı da değilim. Yani onu itiraf edeyim. Yani çünkü bunları söylerken eğer biz bunların aksi şeyler yaparsak yani sözümüzün tesiri olmaz yani. Yani bir işi bir kimse yapmıyorsa eğer, kendisi başkasına anlatmasının bir kıymeti yoktur. Şimdi topluluk ve toplulukta inşa edilen melez aidiyetler. Şimdi bu sanal medyada melez gruplar var. Melez aidiyetler. Efendim, bu melez aidiyetler genel olarak bireylerin kendi tercihleriyle inşa ettikleri bir mensubiyet şekli. Çünkü eski aktörlere sırtını dönünce, efendim, yerine yenisini koyacak ya, hadi bir tane de biz koyalım diyor, efendim, kuruyor. Tamam, iyi olur, hayırlı olsun, güle güle kullan, tamam. Şimdi ama hayatta karşılığı olmayan, hayatta karşılığı olmayan yapılar, hayatta karşılığı yok. Bahsettiğim gibi mezunlar biraz önceki mezuniyet derneği gibi değil ki bu. Sosyal medyadaki, efendim, bir grup şimdi. Günümüzde Handan'ın, vakite bakıyorum o da daralıyor benim. Günümüzde günümüzde aidiyet ve bağlanma ihtiyacını karşılamak için ortaya çıkan bu sahte ve boyalı aidiyet merkezleri, geleneksel ve atalardan kalma mahalli aidiyet merkezleri değil. Onlarla çok fazla özdeşleşmiyor, aynı sorumluluğu üstlenmiyor, birbirine de benzemiyor. Hadi gençler, oyalansın dursunlar bakalım bir süre daha. Ama ben gelecekleri yeri söyleyeyim ben onları şimdi ne? Yani eğer bunu da sırada ederlerse gelecekleri yeri söyleyeyim. Sürekli yenilerek yenilsek de nihayetinde kalıcı bir gerçekliğe dönüşemedikleri için arkada bekleyen gerçek olanlara ulaşma imkanı olmasa da bu sefer feryat ediyorlar. Biz ona gitmesek de o bizi bulurdu. biz ona gitmesek de o bizi bulur. Bir kere daha konulmuştu da söylemiştik ya, bunun da kapatalım hani. Orada bir köy var uzakta.
0: O köy bizim köyümüzdür.
1: O köy bizim köyümüzdür.
0: Gitmesek görmesek de bizim köyümüz.
1: Şey var, Harputlu İshak Sungurolu diye bir kültür araştırmacısı. Allah rahmet eylesin. Onun 3 çift Harput tarihi var. Uzun yıllar Amerika'da kalmış. Uzun yıllar kalmış. Uzun yıllar sonrası Harput'a bir dönüşü var Hande Hanım. Efendim, imkanı olan, okumayı seven izleyicilerimize de tavsiye edelim. Çok kıymetli, güzel bir hatırat. Hem Elazığ tarihini anlatıyor, hem Harput'u anlatıyor. Harput Elazığ demek, Elazığ Harput demek zaten. O Harput'un yokuşu var Harput'a çıkarken. Efendim, Meteliç kabristanları var, Meteliç kabristanına giderken falan. Muhteşem bir tanımı ve tarifi var. Bu aidiyet bu kadar güzel anlatılmaz. Hepimize ait olduğumuz yer sağlıklı olsun diyelim.
0: İnşallah. En güzel dua bence.
1: Sıhhat ve afiyet diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık hocam. Haftaya inşallah görüşürüz yine diyelim. Türkiye Gazetesi yazarlarından Hikmet Köksal hocamız bizlerle birlikteydi. Kısa bir ara, sonrasında burada olacağız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.

Kısa bir reklam arası verdik. Devam ediyoruz sevgili dinleyenler programımıza. Saat boyunca burada olacağımızı hatırlatmıştık zaten programımızın başında. Biraz kahve keyfimizden bahsedeceğiz. Severiz kahve içmeyi. İki dost bir araya geldiğinde ya da böyle evde ailemizde sabah kahveleri. Bizim iş yerinde her sabah 10.30'da bir araya getiren en güzel şey içtiğimiz sabah kahvemiz mesela. Mutlaka Türk kahvemizi atlamadan içeriz sabahları. Çok da hoşumuza gider. Herkes oturduğu yerde birbiriyle bir gün önceden ya da işte neler yaptıysak sohbet ederiz. Kahvenin yanında sohbet de pek keyiflidir, pek de güzeldir. Gelene ikram ederiz, gidene ikram ederiz. Çay da tabii ki içeceklerimizdendir ama kahve gerçekten önemli bir sohbet ve dost unsuru bence. Kahve keyfiniz biyolojik saatinize uysun diyor uzmanlar. Bence benimki tam da biyolojik saatime uyuyor. Çünkü sabahları bazen işte hafta sonu işe gelmediğimiz zamanlarda o kahve saatimiz açtığı zaman kendisine mesela biz 10.30-11 arası içiyoruz sabah kahvelerimizi burada radyomuzda. İşte o saati açtığı zaman hafta sonları böyle bir gerginlik hissediyorum o kahveyi içmediğim zaman. Akşam oluyor bazen içmemiş oluyorum. Diyorum ben bugün kahve içmedim. Gerçekten o biyolojik saatime uygun. Orada onu istiyor bünye vücut. Yani siz de kendinize en uygun saati bulmalısınız. Günlük rutinin bir parçasını haline getirenlerdenseniz eğer kahveyi vücudunuzda kafein aldığınız zamanı mutlaka vücut ritminize uydurmanız gerekiyor. Dünyadaki en popüler içeceklerinden bir tanesi kahve. Kahvenin her çeşidi bizim için Türk kahvesi. Granül kahveler, espressolar, filtre kahveler, latteler, cappuccinolar, mokalar hepsini deniyoruz. Sırası geldiğinde hepsini içiyoruz. Günde 2-3 bardak kadar içebilirsiniz kahveyi fazla içmemek şartıyla. Çünkü diüretik biliyorsunuz ki vücudumuzdaki suyu özellikle dışarı attırmak için uğraşıyor. Hele hele kahveyi sıvıdan hiç saymayınız. Çünkü aldığınız tüm sıvıyı gönderiyor dışarıya. Sadece tadı için değil uyandırıcı etkisi için, yani kafein içinde tüketiyoruz kahveyi. Bu etki kimi zaman bir şeyleri yetiştirmeye ve odaklanmaya çalışırken imdada yetişiyor. Kimi zaman da kaliteli bir gece uykusu çekmenin önüne geçiyor. Bazen bize enerji verirken bazen de uykumuzu kaçırabiliyor. İşte o yüzden kahve içerken mutlaka günümüzü, biyolojik saatimizi bilmeliyiz. Eğer düzenli kahve içiyorsak. Kortizol ve kahve ilişkisine bakacak olursak çoğu insan güne bir bardak kahveyle başlamanın uyanmayı kolaylaştırdığını düşünüyor. Bununla birlikte stres hormonu olan kortizol günün ilk saatlerinde en yüksek seviyede olduğu için kalktıktan hemen sonra kahve içmek enerji verici etkilerinin azalttığı düşündürülmekte. Kortizol uyanıklığı ve odaklanmayı artırabilen bir hormondur. Ayrıca metabolizmanızı, bağışıklık sisteminizi, yanıtınızı ve kan basıncınızı da düzenliyor. Bu yüzden uyandıktan 30-45 dakika sonra zirve yapıyor ve yavaşça düşmeye başlıyor. İşte kahve içmek için en iyi zaman kortizol seviyenizin uyanmaya zamanında daha düşük olduğu sabahın ilerleyen saatleri. Yani sabah 6.30 gibi uyanan çoğu insan için bu saat 9.30-11.30 arası çok iyi. Yani sabah kahvesi ve bizim yaptığımız şey gerçekten çok önemli. 9.30'da 11.30 içerisinde içirilen kahve sabah erken saatlerde özellikle metropol, bizim gibi metropol insanları için en doğru saat dilimi. Kortizol seviyenizin zirvedeyken kahve içmek ve bu hormonun seviyelerini daha da arttırabilir. Kortizol seviyeleriyle bağışıklık sisteminizi bozarak sağlık sorunlarına neden oluyor. Çünkü bunu bir rutin haline getiren kişilerde kahveye bağlı kortizol artışının zamanla azaldığı gözlemlense de enerji seviyenizde bir artış görebilirsiniz. Şimdi spor öncesi kahve içmeyi tavsiye eder eğitmenler. Özellikle de böyle PT denir, personal trainer, bunlar sizin kişisel çalışma koçlarınızsa kahveyi spordan önce mutlaka için diyorlar. Kahve uyanıklığı teşvik etme ve uyanıklığı arttırma yeteneğiyle biliniyor, ancak içecek aynı zamanda kafein içeriğinden dolayı etkili bir egzersiz performansı. Bazı çalışmalar kafeinin egzersiz yorgunluğunu geciktirebileceği gibi kas gücünü ve gücünü de arttırabilecektir. Ayrıca kahve egzersiz öncesi tozları gibi kafein içeren takviyelerle çok daha uzun bir alternatif olabilir. Kahve ile birlikte anksiyete ve uyku sorunları da oluşabilir. Kahvedeki kafein uyanıklığı teşvik edebilir ama egzersiz performansını arttırdığı gibi bazı insanlarda uyku ve kaygı sorunlarına da sebep olabiliyor.

Kahveden gelen kafeinin uyarıcı etkileri 3-5 saat sürüyor ve bireysel farklılıklara bağlı olarak içtiğiniz toplam kafeinin yaklaşık yarısı 5 saat sonra vücudunuzda kalıyor. Yani yemek yerken olduğu gibi yatma saatine çok yakın bir zamanda da kahve içmek uyku sorunlarına sebep olabilir. Kafeinin uyku üzerindeki olumsuz etkilerinden kaçınmak için yatmadan en az 6 saat önce içmek öneriliyor. Uyku sorunlarına ek olarak kafein bazı insanlarda kaygı oluşturuyormuş. Anksiyete şikayetlerinden muzdaripseniz kahve içmenizi sınırlandırabilirsiniz. Peki kahve en doğru ne zaman içilmeli? Ritim ve vücudun kafeine tepkisine kişiden kişiye farklılık gösterdiğini unutmadan kahve içmek için en iyi zamanın nasıl olduğunu kesin olarak söylemek zor diyor uzmanlar. Bu sizin uyku düzeninizle yakından bir ilgili durum. Sabah 6.37-7.30 civarında uyanan bir kişiye göre sabah kahvesi 8.30. 9.30 yani 11'e 11.30'a kadar, öğleden sonra kahvesi 12-13 arası, akşam kahvesi ise 17.30-18.30 arası yatmadan en az 6 saat önce sonlandırılabilir. Günde 3 bardak içmenin bir sıkıntısı olmadığını hatırlatalım. Bu saatlerde içebilirsiniz. Kabaca uyandıktan 3 saat sonra kahve içilebilir. Günlük kafein alanınıza dikkat ederek içeceğiniz diğer kahvelerin arasında 3'er saat ve yatmanıza 6 saat kalmasını da dengelerseniz bu sizin için doğru bir kahve içme saati haline gelecektir.

Birazdan noktalayacağız sevgili dinleyenler programımızı. Son bir hatırlatma, sigara içen kadınlara dikkat diyeceğiz sevgili dinleyenler. Yaş arttıkça kadının yumurta sayısı ve yumurta kalitesi biliyorsunuz ki düşüyor. Özellikle de anne olmak isteyen, gebe kalmak isteyen kadınlar için sigara çok ama çok önemli bir unsur. 30 yaşın altında gebelik oranları %50-60 civarındayken 40 yaşından sonra %10-15'lere düşüyor. 45 yaşından sonra da pratik olarak gebelik şansı çok azalıyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları yumurtalık rezervini yaş dışında pek çok faktörün de etkilediğini belirtmiş. İleri yaşlarda sigara içenlerde, çikolata kisti hastalığı olanlarda, kist ve çikolata kisti ameliyatları olanlarda, kemoterapi ve radyoterapi görenlerde, ailede erken dönem

0: Menopoz öyküsü olan kadınlarda maalesef ki yumurtalık rezervi kontrol edilmesi gerekiyor. Hele bir de sigara içimi gerçekleştiriyorsa bu kadınlar, evet, anne olmak isteyen, anne adayı olmak isteyen kişiler için söyleyelim. Sigara çok önemli bir problem. Bunu içerken bir kez daha düşünün diyelim ve noktalayalım. Bugün biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Hande, ana kumanda masasında sevgili İbrahim vardı. Bana yardımcı oldu, sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın yine bu dakikalarda burada olacağız. Yarına kadar hoşçakalın diyelim.
1: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
2: TGRT FM Haber.
3: Mutlu günler diliyoruz. Gündem kuşağıyla karşınızdayız sevgili izleyiciler. Dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan Haluk Levent'in ifade işlemleri başladı. Detayları muhabirimiz Hanifi Bayar aktaracak. Ayrıca Çankaya Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda da sıcak gelişmeler var. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner adliyeye sevk edildi. Sait Kahramansa bize o detayları aktaracak ama önce Hanifi Bayar'a dönelim. Detayları alarak başlayalım.
4: Pazar günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ahbap Derneği'nin kurucusu ve başkanı olan sanatçı Haluk Levent Bursa'da gözaltına alınmıştı. Gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilmişti ve Haluk Levent'le beraber gözaltına alınan toplam 42 şüpheli yer alıyor ve şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor. Sıcak gelişmeyi bir kez daha paylaşalım. Haluk Levent'in emniyetteki ifade işlemi bugün başladı. Yaklaşık 10 dakika önce başlayan ifade işlemi hala devam ediyor. Haluk Levent hakkındaki iddialara ilişkin emniyette savunma yapıyor. İfadesi alınıyor. Daha sonrasında ise bu noktaya, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecek Haluk Levent yarın veya perşembe günü bu sevkin gerçekleşmesini bekliyoruz. Pazar ve pazartesi günü Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ilk dalga operasyonunu bizler gördük. 25 şüpheli gözaltına alındı. Haluk Levent de onlardan birisiydi. Haluk Levent'le beraber gözaltına alınan bir diğer isim Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil. Kendisi Şile Belediyesi soruşturmasından dolayı tutuklu bulunuyor. Bu dosya kapsamında da hakkında gözaltı kararı verildi. Ve toplam gözaltı sayısı bugünkü operasyonla beraber 42'ye yükseldi. Ahbap Derneği soruşturmasında bugün jandarma ekipleri ikinci dalga operasyonu gerçekleştirdiler. Ve dosya gittikçe genişliyor. MASAK raporu dosyaya girdi. MASAK raporunda bu Ahbap Derneği'nin hesabından birçok paranın, yüklü bir paranın birçok hesaba aktarıldığı tespit edildi. Kişisel hesaplara aktarıldığı tespit edildi. Yine Haluk Levent'in bahis oynadığı da soruşturma dosyasına girdi. 2020-2026 yıllar arasında tam 990 milyon TL'yi bulan bir bahis oynama iddiası yer alıyor. Haluk Levent hakkında örgüt üyesi olmak, kara para aklamak ve dernek kanunlarına muhalefet etmekle suçlanıyor Haluk Levent. Ayrıca Haluk Levent'in de gözaltına alınmadan önceki görüntüsü ortaya çıkmıştı. Sabah saatlerinde TGT Haber ekranlarından o görüntüyü de bizler paylaşmıştık. Haluk Levent'in emniyetteki ifade işlemi tamamlandıktan sonra diğer şüphelilerin ifade işlemlerine devam edilecek. Bir kez daha söyleyelim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yarın veya perşembe günü Haluk Levent'in bu noktaya geleceğini bizlerle paylaştı. Burada Haluk Levent ve diğer beraberindeki 42 şüpheli savcılık makamında haklarındaki iddialara ilişkin savunma gerçekleştirecekler. Berkant Acil'in de sahibi olduğu 4 şirkete kayyum atanması talebinde bulundu. Başsavcılık o talepte değerlendiriliyor diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım.
3: Peki, çok teşekkür ediyoruz Hanifi Bayar'a detaylar için. Şimdi bir diğer noktaya dönelim. Çankaya Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyona ilişkin yeni detayları alacağız. Muhabirimiz Sait Kahraman bu kez karşımızda. Sait.
5: Evet, geçtiğimiz günlerde Çankaya Belediyesi'ne operasyon yapılmış. Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. ve bunlardan 30'u yakalanmıştı. Diğer 6'sı hala firari durumda. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de aslında yurt dışındaydı o sıralarda. Kendisi de kendi isteğiyle gelip teslim oldu ve şu anda kendisi gözaltında. Tabii bugün sabah saatleri itibariyle de adliyeye sevk edildiler. Şu anda savcılık ifadeleri neredeyse bitmek üzere. Az sonra 30 tane şüphelinin mahkemeye sevk edilmesi, savcılık tarafından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. Tabii ileriki dakikalarda kararlar açıklanacak. Tutuklu mu tutuksuz mu yargılanma süreçleri de belirlenmiş olacak. Tabii suçlamalar ise yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma. Soruşturma dosyasına giren ifade tutanaklarında ise dikkat çeken savunmalar var. Özellikle Hüseyin Can Güner dikkat çeken ifadelere yer vermişti. Güner belediyedeki piyasa fiyat araştırmalarını kendisinin değil ilgili müdürlüklerin yürüttüğünü, bu süreçte herhangi bilgi ya da sorumluluğunun bulunmadığını söyledi. İhalelerle ilgili suçlamalara da yanıt veren Güner, ihale süreçlerini kendim belirlemiyorum dedi. İlgili müdürlüklerin hazırlıkları tamamladıktan sonra dosyaların Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gönderildiğini, ihalelerin ise Merkezi Satın Alma Bürosu tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. İfadesinde ihalelerin hazırlanışı ve yapılışından bilgim ve ilgim yoktur. Herhangi bir kriter belirlemedim. Sözleriyle suçlamaları reddeden Güner, belediyedeki arama sırasında da kendisine veya avukatına eşlik etme imkanı verilmediği için bu nedenle bilgisi dışında oluşabilecek herhangi bir durumu kabul etmediğini ve oradan gelecek herhangi bir suçlamayı kabul etmeyeceğini söyledi. Soruşturmada özellikle savcılık şu anda ifadesini alıyor. Dediğimiz gibi şu anda 14 tane savcı görevlendirilmiş durumda ve yaklaşık bir saat içerisinde mahkemeye artık sevk edilmesi bekleniyor. Buradaki gözaltındaki olan kişilerin toplam 30 gözaltı var. 30 kişi de şu anda adliyeye sevk edilmiş ve ileriki dakikalarda da mahkemede hakim karşısına çıkması bekleniyor diyelim. Sözü Ankara'dan size bırakalım.
3: Peki, çok teşekkür ediyoruz Sait Kahraman'a da aktardığı detaylar için. Sayın seyirciler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin meclis grup toplantısında konuştu. Gündeminde Ankara'da toplanan NATO zirvesi, Avrupa Birliği ile ilişkiler ve 15 Temmuz Milli Birlik mesajları vardı.
6: Ankara'da toplanan NATO zirvesini alalade bir diplomasi faaliyeti gibi okumak eksik, sığ ve sakat bir değerlendirme olacaktır. NATO'da yalnızca stratejik konumuyla değil, tarihi birikimi, devlet tecrübesi, siyasi iradesi ve milli kudretiyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye'nin yeri Avrupa'nın bekleme salonu değildir. Türkiye'nin yeri stratejik kararların şekillendiği masalarda hak ettiği ağırlıkla bulunmaktır. Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkiler üçüncü ülkelerin ön yargılarına, seçim hesaplarına veya tarihi korkularına rehin bırakılamaz. 15 Temmuz yalnızca bir gecenin, yalnızca bir kalkışmanın, yalnızca bir darbe teşebbüsünün adı değildir. 15 Temmuz Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir.
3: ABD ile İran arasındaki ateşkes fiilen sona ermiş durumda. ABD ordusu İran'a son ayların en geniş çaplı hava saldırısını düzenledi. İran, ABD'ye aynı sertlikle karşılık verdi.
7: Körfez'de haftalar süren kırılgan ateşkes tamamen çöktü. Silahlar yeniden konuşmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik son ayların en kapsamlı hava saldırısını düzenledi. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran genelindeki geniş bir koridorda askeri noktaları hedef aldığını duyurdu. Operasyonda ilk kez son teknoloji intihar deniz dronları da kullanıldı. İnsansız deniz araçları Bender Abbas'taki askeri limanda konuşlu bir denizaltıyı vurdu. ABD füzeleri ülkenin batısındaki bu şehirden doğudaki Chabahar'a kadar 1000 kilometrelik sahil şeridini ateş çemberine aldı. ABD tam 5 saat boyunca İran hedeflerini vurdu. Washington'ın bu hamlesine Tahran'ın cevabı gecikmedi. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda uyarıları dikkate almadığını iddia ettiği iki süper tankeri vurduğunu açıkladı. Bölgede misilleme dalgası başlatan İran ordusu Bahreyn'deki Amerikan askeri üslerini, uydu iletişim merkezini ve hava savunma radarlarını, insansız hava araçları ve füzelerle hedef aldığını duyurdu. Gerilim Körfez ülkelerini de bir kez daha savaşın içine çekti. Bahreyn'in başkenti Manama'da gün boyu siren sesleri yankılandı. Ürdün hava savunma sistemlerinin İran'a ait 4 füzeyi havada imha ettiğini duyurdu. Kongre'yi askeri eylemler konusunda resmi olarak bilgilendiren ABD Başkanı Donald Trump'sa saldırılara devam mesajı verdi. İran uzlaşma şartlarına uymadı, bu gece de yarın gece de onları çok sert vurmaya devam edeceğiz diyen Trump, bu adımları savunma amaçlı olarak nitelendirdi. Amerikan Başkanı savaşın uzamasını istemediğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü tamamen ellerinde tutacaklarını söyleyen Trump, boğazdan geçecek gemilerden %20 oranında tazminat alacaklarını belirtti. Bölgede tansiyonun yükselmesinin ardından petrol fiyatları fırladı. Küresel petrol fiyatları bir günde %9'un üzerinde yükseldi. Diplomatik yolların tamamen tıkandığı Körfez'de gözler şimdi tarafların yapacağı bir sonraki hamleye çevrilmiş durumda.
3: Kural tanımaz, hukuk bilmez İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kırmızı bülten talebi kabul edildi. Gazze'ye insani yardım taşıyan Sumut filosunun uluslararası denizde müdahale edilmesi talimatı veren Netanyahu hakkındaki suçlamalar bir aile fazla. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi. Türk aktivistlerinde bulunduğu Sumut filosunu uluslararası denizde müdahale edin talimatını veren Netanyahu için mahkeme soykırım ve insanlığa karşı suçların işlendiğini hükmetti. Ayrıca Netanyahu nitelikli yağma mala kasten zarar verme, ulaşım araçlarını engelleme ve kişi hürriyetinden yoksun bırakmayla da suçlandı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verilen Netanyahu için mahkemede işlemler devam ediyor. İsrail tanklarına karşı tek başına yürüyerek insanlık tarihine kazınan Gazze'li doktor Hüsam Ebu Safiye için dünya ayakta. Filistin yönetimi İsrail zindanında işkence gören ve aşırı kilo kaybeden Safiye'nin serbest bırakılması için acil eylem çağrısında bulundu.
7: Gazze'de yıkıntıların arasından İsrail tanklarına karşı tek başına yürüdüğü bu sahneyle insanlığın hafızasına kazınmıştı. Filistinli doktor Hüsam Ebu Safiye, soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'de Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda görevini bırakmayıp tankların karşısına dikilmişti. 2024 yılı sonunda İsrail tarafından esir alınan Safiye için Filistin ve dünya kamuoyu ayakta. Filistin yönetimi uluslararası toplumu acil harekete geçmeye çağırdı. Birleşmiş Milletler Cenevre ofisine mektup gönderen Birleşmiş Milletler Filistin elçisi İbrahim Hurayşa, Ebu Safiye'nin hiçbir yargılama olmaksızın hücre hapsinde tutulduğunu söyledi. Mektupta Filistinli doktorun sistemli işkenceye, kötü muameleye maruz kaldığı ve tıbbi tedaviden mahrum bırakıldığı vurgulandı. Mahkeme duruşmasında çekilen son görüntülerinde Ebu Safiye'nin aşırı kilo kaybettiği görünüyor.
2: TGRT FM Haber.
0: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz'le Kırklareli, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle.
8: İstanbul 20-29, Ankara 15-30, İzmir 22-35, Bursa 18-32, Konya 18-31, Afyon 13-29, Denizli 21-36, Antalya 28-35, Adana 25-36, Zonguldak 17-25, Samsun 20-28, Trabzon 22-26, Kayseri 16-31, Erzurum 14-28, Gaziantep 23-39, Diyarbakır 22-41 ve Şanlıurfa 25-40 derece.

0: Yol durumu.
1: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometreleri arasında Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Büyükçekmece Çatalca yolu yol çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ile 60. kilometreleri arasında yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Mengen Yeniçağ yolunun 22 ila 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeniçağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm 444-5726 ikramturizm.com.tr.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
4: Ziraat Katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz.
2: Şiirlerle menkıbeler. Uyku girmez gözüme. Sırrı-i Sekati'nin hastalığı anında Cüneyd-i Bağdadi de bulunurdu yanında. Son hastalığıydı Sırrı-i Sekati'nin. Ağlamaya başladı Cüneyd de bunun için. Onun firak ateşi hüzün kattı hüznüne. Damladı gözyaşları üstadının yüzüne. Kendini toparlayıp dedi ki, "Ey üstadım, nasihat buyurun ki ona var ihtiyacım." Buyurdu, "Kötülerle oturup etme sohbet, iyilerle beraber bulunmaya gayret et. Güçlü insan olarak bilirim ki ben şunu, nefsine hakim olup yapmaz bir arzusunu. Bir kimse ki nefsine etmemiştir terbiye, onun hiç

rahatını kaçıran bu korkudur tek sebep. Halim n'olacak diye gözyaşları döker hep. Buyurdu ki, ey gençler, aman dikkat ediniz. Tükenir bir gün elbet sizin de gençliğiniz. Bizim gibi takatten düşmeden henüz daha, gençliği fırsat bilip kulluk edin Allah'a. Çünkü gencin yaptığı ibadetin sevabı, öyle çok fazladır ki olmaz haddi hesabı. İhtiyarlık gelince azalır güç ve kuvvet. Fazla sevap alamaz, yapsa da çok ibadet. Buyurdu, ey insanlar! Şudur ki ahmak insan, kendi yaradanına durmadan eder isyan. Yine de hiç görmeyip kendinin günahını, araştırır durmadan başkasının aybını. Kendi her gün işler de türlü çeşit kabahat, lakin hiç esef etmez, dolaşır gayet rahat. Yine de kendisini namzet görür cennete. Bilmez ki bu hal onu sürükler felakete. Buyurdu, şu kimsedir ahlakı iyi olandan. Kendini kötü bilip iyi bilir gayriyi. Hep edepli bulunur, incitmez hiç kimseyi. Çok sıkıntı gelse de insanlardan nefsine, yüzünü ekşitmeden göğüs gerer hepsine. Kötülük yapana da o yine ihsan eder. Zira onun içinde kemlikten yoktur eser. O hep güler yüzlüdür, suratı asılmaz hiç. Onu gören kimseyi kaplar bir neşe, sevinç. Her kişi rahatlıkla girer onun yanına. Zira gelmez bir zarar ondan bir yaranına. Sevdiğin kullarının hürmetine ilahi, ihsan et, iyi huylu olalım bizler dahi.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinin ve Evliya-i Kiram büyüklerinden olan Mamur Rabbani Kutüs-i Sunu bir talebesine hitaben, aslımıza hepimize hitaben buyuruyor ki: "Ey oğlum, iyi biliyorsun ki dünyada biri mevki rütbe sahibi olsa, emrinde bulunanlardan birine mühim bir vazife verse, bu vazifenin yapılmasında emir verene de payide olduğu halde bu işçi bu vazifeye ne kadar çok ehemmiyet ve kıymet verir. Bu vazifeyi bana büyük bir zat verdi diye övünür ve seve seve zevk ile yapmaya çalışır değil mi? Yazıklar olsun. Allahu Teala'nın büyüklüğü, yüksekliği bu kimsenin büyüklüğü kadar değil midir de İslam dininin istediklerini yapmaya böyle çalışılmıyor. Allah-u Teala'nın emirleri vazife bilinmiyor ve vazife mukaddestir. Önce vazife sonra namaz gibi şeyler deniyor. Halbuki Allah-u Teala'nın emirleri birinci vazife olmak lazımdır. Utanmak lazımdır. Gaflet uykusundan uyanmamız lazımdır. Allah-u Teala'nın emirlerini yapmamak iki sebepten ileri gelir. Birincisi, Allah-u Teala'nın emirlerine, yasaklarına inanılmamıştır. Bu ibadetler Araplar içindir. Çöldeki insanların sağlam olması içindir. Bugün İsveç hareketleri, spor, fizikoterapi, masaj, namazın işini görmekte. Duşlar, banyolar, plajlar abdestten daha modern temizlemektedir denilmesidir. İkincisi, Allah-u Teala'nın emirlerine ehemmiyet vermemektir. Bu emirlerin büyüklüğünü mevki, kumanda sahibi kimselerin büyüklüğünden aşağı görmektir. Her iki sebep ile de ibadet etmemenin şenaetini, çirkinliğini düşünmemiz lazımdır. Ey evladım, yalancılığı çok defa görülmüş olan birisi düşman bu gece plan yerden baskın yapacak dese, idareciler, akıllılar karşı koymak güçlerini düşünmez mi? O kimsenin yalancı olduğunu bildikleri halde tehlike bulunan işlerde ihtiyatlı, tedbirli, uyanık bulunmak lazımdır demezler mi?" buyuruyor İmam-ı Rabbani Kuddise Sırrı.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam, buyurun.
2: Osman Ünlü Hoca'dan dua alabilir miyim acaba?
1: Rabbim iki can saadeti versin inşallah Teala efendim.
2: Amin, Allah razı olsun hocam.
1: Peki efendim.
2: Hocam, başkasının avret yeri açıkken onun yanında bulunmamız günah mı? Mesela babam avret yerini açıyor, onun yanında bulunmam günah olur mu? İkinci sorum da hocam, ben epilepsi doktor güneşe çıkamazsın dedi de acaba hani hiç mi çıkamam? Yani çıkmam günah olur mu? Zaruretsiz. Üçüncü sorum da hocam, bu tırnak, saç gömmek falan hani sünnettir ya, bunların terki tenzihen mekruh mu oluyor, tahrimen mekruh mu oluyor? Bir de bunu gömerken yani bu zamanda gömmek mümkün değil. Fitne çıkmasın diye peçetenin arasına koyup çöpe atsak olur mu acaba?
0: Peki efendim. Teşekkürler, hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler hocam.
0: Buyurunuz.
1: Buyurun efendim, dinliyoruz.
3: Ben de evde çok sıkıntılı yaşıyorum. Hem kocamla hem çocuklarımla, iki oğlum var. Her üçü de sözümü hiç dinlemiyorlar. Şimdi nasıl hareket etmem lazım? Onları böyle doğru yola iletmek için Allah'tan sizin emirlerinizi ve yasaklarınızı çoğunu öğrendim ve uyguluyorum. Tamam. Söylediğim şeylere inanıyorlar. Kötü şeylere bulaşmıyorlar ama yine de ibadetlerini yapmak istemiyorlar. Bunun için Saadet-i Ebediyen'in mesela 17. sayfadan başlayıp nereye kadar okumam lazım? Benim de yanlışlık yapmamam için.
1: Peki efendim. Karşı. Oldu efendim. Teşekkür ederiz.
0: Buyurun hocam.
1: Şimdi avret yeri açık olan, avret yeri açık olan deyince çok kimse bunu yapmıyor, bilmiyor da. Yani uryan olan demektir. Erkeğin avret yeri, kaba avret yeri göbekte dizinin altına kadar olan kısımdır. Kadınların da göğüsten dizinin altına kadar olan kısmını hemcinslerine de aynı şekilde göstermeleri caiz değildir. yani kolları dizden aşağısı açık olursa mahreminin yanında veya ebedi mahrem olan erkeklerin yanında yani olabilir. Efendim işte bu ne bileyim avret yeri açık, avret yeri açık değil. Bu bahsettiğimiz bölge açık olursa böyle bir yerde aynı şekilde durulmaz ki. Haram olur, günah olur. Şimdi mesela bu dinleyicimiz anlaşılan o ki kendisine vesvese var. Babam diyor avret yeri açık ki ben onun yanında durabilir miyim? Yani baban şortunu çıkarttı geldi öyle mi oturuyorsun yanınızda? Değil mi? Ha, efendim yok hani şimdi geçen seneye göre dikkat edeyim sokaklarda erkekler de şort giyiyor falan. Hani dizin dize kadar dizin altına kadar olanlar var. Oturunca dize kadar olanlar biraz geriye çekiliyor. Evet Hanefi mezhebinde ve Şafii mezhebinde dizden yukarıya doğru kayınca avret yeri oluyor. Ama Hanbeli mezhebinde avret yeri değildir. Dolayısıyla işte babam böyle, annem böyle, ben bunların yanında durabilir miyim? Küfre girdim mi, imanım gitti mi? Bunların hepsi vesvese. Hanbeli mezhebinde buna izin verilmiştir. Sebeteyn deniyor. Dolayısıyla böyle durumlarda anneye babaya suç yükleyip kendisi sanki her şeyi biliyormuş, tatbik ediyormuş gibi havaya girmek o uygun değildir. Enaniyet olur, kibir olur. Allah bana muhafaza buyursun. Efendim gelelim... Dinleyicimizin diğer bir suali, ben de epilepsi hastasıyım. Yani doktor güneşe çıkma dedi. Yani güneşe çıkarsam günah olur mu? Şimdi orada da aynı şekilde ölçüyü iyi bilmek, iyi anlamak lazım. İyi bilmek, iyi anlamak lazım. Tabibi Müslim'in hazık ifadesi geçiyor. Tabip doktor demektir. Müslim Müslüman demektir. Hazık da mütehassıs demektir. O işi mütehassıs olacak. Adam mesela yazın güneşin etkisinden dolayı sağlam insana bile tesir eder. Güneşe çıkma dedi falan. Ben bunu dinleyeceğim mi? Dinlemezsem günaha girer mi? Ya günah falan girmez. Tabii bir Müslüm-i Hazık'ın sözü hüccettir ve senettir. Adam aynı şekilde hazıkta mütehassıstır. Gerçekten hastalığına tesir ediyordur. Yani güneşte fazla bulunma. Yoksa çıktığı zaman günah olmaz ki. Sağlığını tehlikeye atar. O kadar. Bir de işte orasını tamamlayamadım da sadece saç kesme kısmını anlayabildim.

0: işte saç örmek mi dedi, ne dedi, bir ara bir şey söyledi ama iyi anlayamadım onu. Yani erkeğin de saçını örmesi mi örmesi falan yok öyle bir şey. Kadınlar örer. İşte bunlara riayet etmemesi, herhangi bir mahsur olun, niye olsun ki? Bunlar adette olan. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam saçını ikiye ayırdığı, taradığı, omzuna kadar uzattığı adette, bir adette olan sünnetlerdir. Bunları Peygamber Efendimiz'i düşünerek yaparsan sevap kazanırsın. Yapmazsan hiçbir şey olmaz. Günah olmaz. Yani kitapları okurken dikkatli okumak gerekir. Ve soruyu sorarken de gerçekten, yani hatırına hayaline geldi, lüzumsuz bir şeyi soruyorsun, meşgul ediyorsun. Karşı tarafı meşgul edince de günah girersin. O da uygun olmaz. Dolayısıyla kadın da erkek de saçını kesebilir mi? Kesebilir. Kadınlar örtmekte güçlük çektiği zaman veyahut da saç derisinde, saçlarında bir rahatsızlık, bir hastalık bulunduğu zaman, böyle bir durumlarda saçını kesebilir mi? Evet, kesebilir. Peki kadın da erkek de tırnağını kesti, saçını kesti. Bunları ne yapacak? Şimdi Mustafa Bey kitaplarda buyuruyor ki mesela insan organ bağışlayamaz. Çünkü insan bedeni mal değildir deniyor. Ama ölürken vasiyet edebilir. Ben öldükten sonra organlarımı yani işte ihtiyacı olanlara verilmek üzere
1: izin
0: veriyorum. İzin veriyorum diyor. Bu caiz.
1: Verilmesine izin veriyor.
0: Saadet-i Ebediye kitabında da aynı şekilde bu şekilde böyle yazıyor. Yoksa peki niye bağışlamak kelimesi? Bağışlamak hediye etmek demektir. Niye bağışlanamaz? Mal hediye böyle bakıyor. Ya hocam sen öyle diyorsun ama çok mal var diyor, tamam
1: mı? Nerede? İçim okudunuz yani.
0: Şimdi yani eşya gibi herhangi bir mal olmaması sebebiyle hediye edilemiyor. Ve insan muhteremdir ifadesi geçiyor. Dolayısıyla tırnak kesildiği zaman, saçı kesildiği zaman, diğer abritleri, temizlikleri yapıldığı zaman bunları mesela kitaplar yani çok rahattı. Mesela ben köyde doğup büyüdüğüm için köyde her yer müsait. Her gün dağa gidiyorsun. Mecbur gidiyorsun. Tarlaya gidiyorsun çünkü. Yani tırnağını şeyini falan aynı şekilde ya, evin bahçesi var. Onun köşesine bile gömebildiğin gibi yani bir şeyin içerisine koy. Yani gittin tarlanın bir köşesine veya da dağdan yapıyorsun. Dağın bir yerine aynı şekilde gömüverirsin falan. Yani gömülmesi tavsiye edilmiş. Gömülmesi tavsiye edilmiş. Peki başka? Akarsu. Bizim köyde vardı iki tane. Birisine ulu çay diyorlardı. Birisine de ketenlik çayı diyorlardı. Ketenlik diye bir bölge var. Oradan aktığı için de çaya o isim vermiş. Dereye. Oraya bırakılabilirdi. Şimdi barajlar var, bırakılabilir. Denize bırakılabilir. Yani sula, göle bırakılabilir falan. Fakat şimdi ömründe hayvan bakmamış hayvanseverler var. Hayvan ne olduğunu da bilmez. Gözümün içine bakma ya, kendisi de öyledir diyeceksin ama belki değildir yani. Ömründe doğru dürüst sokakta giderken, piknik yaptığı yerde temizliğe riayet etmemiştir. Hep dışarıdan yemiştir falan, hep bırakmış gitmiştir. Onları toplamak, masayı silmek falan böyle bir şey yapmamıştır. Yapmamıştır. Ama ve lakin dili fırıncı küreği gibi. Efendim tırnaklarını, saçlarını denize atıyorlar, denizleri kirletiyorlar. Buna sen işte rakı şişesini atıyorsun. Bira şişeler atıyorsun. Götürdüğün aynı şekilde ne bileyim gazoz, kola, ne içtiysen onlara atıyorsun. Davetlerini atıyorsun.
1: Poşetlerini atıyorsun.
0: Poşetleri atıyorsun. Naylon poşetleri atıyorsun. Hayvanlara da aynı şekilde, balıklara da eziyet veriyorsun falan. Hani neydi? Bir tabir var da işte kör kendini görmezmiş mi? Ona benzer bir ifade vardı. Bilmiyorum hatırlayamışım ama deyim yani. Böyle bir deyim vardı, şimdi hatırlayamadım. Dolayısıyla adam her türlü aynı şekilde haltı yiyor. Fakat karşı tarafa ahkam kesiyor. Bu tip insanlar bulunduğu şey itibariyle kendi

0: sizin etrafında bir de akademik kariyeri varsa, 3-5 kuruşta parasız ve zengini varsa laf söylerler. Herkes de bunlara mikrofon tutar. Görüşünüz nedir? Görüşleri bassın, bunların görüşü olmaz. Adam merhametten bahseder, ömründe bir defa merhamet etmemiştir. Vicdandan bahseder, vicdan yok adamda, merhamet yok. Dolayısıyla böyle kimsenin insanlıktan, mürüvvetten, insan haklarından, hayvan haklarından bahsetmesi, efendim işte kurbanda biz işte hayvanlara saygılı olduğumuz için kesilmesini istemeyiz. Bu adam Afrika'ya gidiyor. Ne diyorlar onlara? Atari mi, patari mi? Bir şey diyorlar.
1: Safari.
0: Safari mi diyorlar? Orada aynı şekilde hayvan avlıyorlar. Bu ne perhiz, bu ne haraturs. Dolayısıyla şey de öyle söyleyiver. Efendim balinayı kurtardık. Öbür tarafta aynı şekilde balina katliamı yapıyorlar. Hayvanları sıkıştırıyorlar.
1: Geçenlerde vardı bir haber, su kaplumbağasını ne yapmıştı öyle?
0: Değil mi?
1: Hayvanı bağlamışlar şeyinden. Kim
0: evet. Işte. Allah da muhafaza buyursun ya. Vicdan yok, merhamet yok. Dolayısıyla yani saç, ondan sonra tırnak ve benzeri bunlar kesildiği zaman, yani bugün büyük şehirlerde yani toprak bulup onu aynı şekilde şey yapamazsın. Denize akarsuya atmakta bu şekilde böyle piyasada çok yamyam olduğu için doğrudan doğruya İslamiyet'e saldırır bunlar. Onu da öyle yapmamalı. Peki ne yapmalı? Çöpe atmalı. Bir kağıt veya tanavlanın içerisine o tırnağı da saçı da koyup çöpe atmalı.
1: İmkanı olan yapabilir.
0: Ha, köydedir mesela.
1: Köydedir. Gömebilir yani bahçesine.
0: Tabii, bahçesine de gömer.
1: Organik madde zaten. Çünkü o toprakta kaybolur.
0: Köyde olan insanın gezdiği her yer toprak. Değil mi?
1: Tabii.
0: Her yer toprak. Hatta şey bile mesela ayak basmayan yerler ifadesi geçiyor ya, bazen mesela efendim diyor iyice diyor yıpranmış, okunması hale gelmiş mushaf var falan. Bu gömülebilir. Suya da atılabilir. Geçiyor kitaplarda bu ifadeler. Veya yakılabilir, külü gömülür. Bunun en mesela şey yeri kabirlerdir. Çünkü zırtlı terkin orada geçmese hele gece kimse geçmez. Ölüdür diyecek de bunu ayağında tutacaksın.
1: Nedense korkuyor değil mi? Nedense
0: korkuyor.
1: Mezarlıkta.
0: Bir de şey en çok böyle şeye gidip ne olmuş da olmuş? Ölü ölmüş abi. Ölü ölmüş. Ölü ölmüş. Diri değil. Ölü ölmüş. Bir tane kendisi de ifade etti. Bir arkadaş bir ifade kullanmıştı da WhatsApp'ında. Allah sana rahmet eylesin. Gayretli bir arkadaştı. Benim hoşuma gitmişti. Bir kimse diyor kadın olsun erkek olsun. İşi, kariyeri, mevki, akademik kariyeri veyahut da bulunduğu makam ne olursa olsun adı hemen cenaze olur. Mesela bir profesör öldü. İşte cenaze geldi mi, cenaze yıkandı mı, cenaze kefendi,
1: cenaze namazı kılındı mı,
0: cenaze namazı kılındı mı, cenaze gömüldü mü? Adam yok, profesör bilmem ne falan yok.
1: Aynı adam dün Ahmet Bey'di.
0: Profesör Ahmet
1: Profesör
0: Bey'di.
1: Ahmet Bey'di.
0: Falan. Bugün cenaze oldu çıktı. Bugün cenaze oldu çıktı. Hakikaten öyle ya. Allah para sonumuzu hayır eylesin.
1: Amin. İkinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, ne edersen onu bulursun. İyilik eden iyilik, kötülük eden de kötülük bulur demişler. İyilik edene malla, hizmetle karşılığı yapılır. Bunu yapamayan teşekkür ve dua eder. Yapılan iyiliklere karşılık yapmayanın başına kakılır, kötülenir, incitilir. Çünkü iyiliğe karşı iyilik yapmak insanlık vazifesidir. Er-Rahman suresinin 60. ayeti kerimesinde mealen iyiliğin karşılığı ancak iyilik olur buyuruldu. Enbiya suresinin 47. ayeti kerimesinde mealen buyuruldu ki, kıyamet günü adalet ölçüsünü ortaya koyarız. Kimseye bir zulüm yapılmaz. Hardal tanesi kadar iyilik eden karşılığına kavuşur. Zilzal suresinin 7. ayeti kerimesinde de mealen, zerre miktarı iyilik yapan onun karşılığını bulur buyurulmaktadır. İnsan başıboş olarak yaratılmamıştır. Her yaptığının hesabını verecektir. Bunun için yaptığımız her işi, her davranışı iyi hesap etmemiz, iyi araştırmamız gerekir. Yaptığımız davranışın başkasına bir zararı var mı? Kul hakkı geçiyor mu, geçmiyor mu? İyi düşünmek lazımdır. İşin aslını iyi bilmeden alelacele karar vermek insanı yanıltabilir. Kişi ana babasına nasıl muamele ederse çocukları da ona öyle muamele ederler. Eden bulur, ne ekersen onu biçersin gibi güzel atasözlerimiz vardır. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Rüzgar eken fırtına biçer. Zulüm payidar olmaz gibi yapılan iyiliklerin, kötülüklerin dünyada ve ahirette mutlaka bir karşılığının olacağını bildiren başka atasözlerimiz de vardır. Bunları hiç unutmamak gerekir. Lokman Hakim Hazretleri oğluna hitaben buyurdu ki, ey oğlum, merhamet eden merhamet bulur, sükut eden selamete erer, hayır söyleyen kâr eder, kötü konuşan günahkâr olur, diline hakim olmayan pişman olur. Abdülehad Serhendi Hazretleri nasihat isteyen talebesine hitaben, Allahü Teala hazır ve nazırdır. Her işini görmekte, her yaptığını bilmektedir. O halde bilerek, anlayarak söyle. Bilerek, anlayarak dinle. Bilerek, anlayarak iş yap. Bilerek dur, bilerek yürü. Kısaca, bugün öyle ol ki yarın mahcup olmayasın. Birkaç gece rahatsız ol da sonsuz rahata kavuş buyurmuştur. Muhammed Murat Efendi buyurdu ki, kişi kendine her ne muamele yapılırsa başkasına da o muameleyi yapmalıdır. Bu nasihati kabul eden kimse dünya ve ahirette selamet bulur. Abbasi halifelerinden Harun Reşid'in bahçesinde bir gül fidanı vardı. Bu gül fidanının gülünü merak ediyordu. Bahçıvanına fidanın bakımını iyi yapmasını, gül açtığında da gülünü kimseye koparttırmadan kendisine getirmesini emretmişti. Halifenin emrini yerine getirmek için gece gündüz fidanın üzerine titreyen bahçıvan, bir gün henüz yeni açılmış olan gülün dalına konan bir bülbülün gagalayarak gülün yapraklarını uçurup darmadağın ettiğini korkuyla görür ve durumu sıkılarak halifeye arz eder. Halife durumu anlayınca, "Üzülme bahçıvan efendi, bülbülün de yaptığı yanına kalmaz," der. Ferahlayan bahçıvan tekrar ağaçların arasındaki işine döner. Bir gün bakar ki otların arasında dolaşan bir yılan o bülbülü ağzına almış, dikenlerin arasına doğru kayıp gidiyor. Durumu halifeye arz edince halife, "Üzülme, yılanın da ettiği yanına kalmaz," der. Bir müddet sonra bahçıvan yine otlar arasında dolaşırken işi azıtan azgın yılan bahçıvanın ayağına dolanır ve onu sokmaya çalışır. Bahçıvan elindeki kürekle kendini kurtarır ve yılanı öldürür. Durumu da halifeye arz eder. Halife Harun Reşid, "Üzülme efendi, senin yaptığın da yanına kalmaz," der. Aradan zaman geçer ve bahçıvan bir suç işler. Halife de cezalandırılması için hakimin huzuruna sevk ettirir. Ancak bahçıvan hakimin bütün suallerini cevapsız bırakır ve "Ben ancak halifeye karşı konuşurum, başka kimse benden cevap alamaz," der. Nihayet Harun Reşid'in huzuruna getirilen bahçıvan şöyle konuşur. Efendim, siz bülbülün yaptığı yanına kalmaz dediniz, onu yılan yuttu. Yılanın da yaptığı yanına kalmaz dediniz, onu da ben öldürdüm. Benim de yaptığımın yanıma kalmayacağını söylediniz, işte o da oldu. Zat-ı şahaneniz, benim kusurumu affedip bağışlayınız. Siz bana etmeyiniz ki size de bir eden bulunmasın. Bahçıvanın bu sözleri Halife Harun Reşid'in hoşuna gider. Kendi şahsına karşı suç işleyen bahçıvanın kusurunu affederek onu bağışlar. Evet, atalarımız çalma elin kapısını, çalarlar kapını demişlerdir. Büyüklüğün şanı sana yapana aynısını yapmak olmayıp onu affetmektir. Geçmişteki olaylardan ibret almaktır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de mealen herkes yaptığını bulur buyurulmaktadır.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, o soruya geçmeden önce, yaz da bitmeden önce şu soruyu sorayım müsaade ederseniz. Bir dinleyicimiz diyor ki bizim buralarda çok yaz aylarında yılan olur. Yine bizim burada meşhur olan işte yılancı falancalar denilen birileri var. Bunlar tuza okuyup o şekilde millete dağıtıyorlarmış. Herkes de gidip alıyormuş. Evlerinin etrafına bu okunmuş tuzu bahçeye serpiştiriyorlarmış yılan için. Bir sakıncası var mı bunu yapmanın?
2: Mustafa Bey, şimdi kitaplarda saatte belirti de var. Tecrübe edilmiş veya tabi Müslim'in hazıkın veya Müslim hazık ifadesi geçiyor. Bunların tavsiyesiyle denenmiş, tecrübe edilmiş. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh bazı isimler de vermiş. Mesela aspirini. İşte 20. asrın harikası deniyor ona. Ondan sonra bu kinin sıtmaya iyi gelen ilaçlar, antibiyotikler. Geç şimdi sebzeleri daha antibiyotikliğine koydular da antibiyotikler aynı şekilde eski daha önce çıkan antibiyotikler şey yapmıyor. Hatta rahmetli İsmail Hacı abi rahatsızlanmıştı falan. Oğul da doktor ya. İşte antibiyotik kullanıyor falan. Ya araya araya dedi. O önceki şeylerden zor bulduk dedi. Yani şimdikiler dedi böyle dedi. Alışmışlar artık. Ben gönlendeyken bir eczacı bir arkadaş vardı da bir gün gittim yani yatak katlı evler o çatılarda bile şimdi yani kocaman kocaman fareler dolaşıyor falan. Biz de daha çocukluğumuzdan beri Konya'da alışmıştık. Fare ilacı derdik. Gittim eczaneye. Eczanelerde bulunurdum. Fare ilacı var mı dedim. O arkadaş dedi ki fareler hastalandı. Öyle.
1: İyi ki reçete getirdin mi bir şey?
2: Neyse bir tane bir şey verdi götürdüm. 3-5 gün geçti gittim tekrar. Ne oldu dedi, iyi oldu mu? Dedim abi zıpır gibi oldular.
1: İyi oldular ya.
2: İyi oldular. Ya dedi sen boş ver dedi eczanelerde satırlarda dedi fare şeylerde. Kendisinin işte abisi vardı ziraatta da git dedi selamı söyle dedi sana buğday versin orada zehirli buğday fare için kullanacağım dedi de dedi hakikaten verdiler temizlendiydi öyle hakikaten temizlendiydi şimdi fare olsun yılan olsun
1: zaten fare ile yılan birbiriyle tezat yani tezat. Farenin çok olduğu yıl yılan az oluyor
2: evet
1: yılanın çok olduğu yıl fare az oluyor
2: fare az oluyor
1: çünkü fareleri yiyorlar.
2: Denge unsuru. Denge unsuru. Onlar denge unsuru. Ama şimdi Cenab-ı Hak birçok şeyi sebep yaratmış. Peki efendim tuzu okuyup koymak sebep mi? Sebep. Efendim yılan yılana tesir eder mi? Allah Teala dilerse. Çünkü mesela biraz önce saydığımız o ilaçlar içinde ve diğer ilaçlar içinde hatta Kur'an-ı Kerim'de şifa için bildirilen ayet-i kerimeler var. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam şifa için bildirdiği dualar var. Tam inhal saadeti ebediyede büyü için bildirilenler var. Cin için bildirilenler var. Diğer hastalıklar için bildirilenler var. Bunların hepsi sebep. Biz kul olarak o sebeplere yapışmakla mükellefiz, sorumluyuz.
1: Doktor da sebep.
2: Doktor da sebep. Eczacı da sebep.
1: Eczacı da sebep.
2: Dolayısıyla tuz da sebep. Olabilir mi? Olabilir. Efendim tuz ne yapabilir? Ya Peygamber Efendimiz'e işaret ve Sinan Baba yaralanan eshab-ı kiramdan harpte yaralanan mübarek tükrünü sürerdi, yara kapanır giderdi. Değil mi? Evet. Tükrün ne alakası var? Yaratan Allah-u Teala. Herkes tükrükte arıyor. Onun için de evliya-i kiram sebebi görmüyor. O sebebe kuvvet verene bakıyor. Hani şimdi İbrahim Aleyhisselam ateş atıldığı zaman havada giderken Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'a git dedi, bir dileği olup olmadığını sor dedi. Hemen geldi dedi, bir dileğin var mı? Var ama dedi, sana değil. Dedi ateşe gidiyorsun, kurtulmak istemez misin? Eğer dedi o yakmayı murad ettiyse itirazım yok dedi. Hasbiyallah ve ni'mel vekil dedi. Sonra Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'a Halil'imi nasıl buldum buyurdu. Dedi ya Rabbi, sözün neri? Böyle geçiyor, sözün neri? Yalnız sonra Allah-u Teala ateşe dedi ki yakma. Ateş yakmadı. Hatta güllük gülistanlık olduk orası. Güllük gülistanlık. İsmail Aleyhisselam'a da bıçak iniyor bir türlü şey yapmıyor. Hatta yanındaki taşa böyle bir çalıyor, taş ikiye bölünüyor. En sonunda Allah-u Teala bıçağı konuşturuyor. Diyor ki Allah-u Teala ateşe bir defa yakma dedi. Bana bin defadır aynı şekilde kesme, kesme, kesme diyor. Ben diyor nasıl kesebilirim ki? Ha, bu niye anlatılmış? Bıçak keser. Allah Teala dilemezse kesmez. Tabancadan mermi çıkarsa öldürür. Öldürmez. Cenab-ı Hak dilerse olur. Basarsın tetiğe, tutukluk yapar. Bıçak eğilir. Veyahut da bir şey olur yani.
1: Ya mermi vücuduna girse bile öldürmeyebilir.
2: Öldürmeyebilir. Dolayısıyla hani tuzu okutup aynı şekilde öyle koymak bir sebeptir. Olabilirse, tecrübe edilirse.
1: Tecrübe edilmişse olabilir. Hocam bir sorusu daha var bu dinleyicimizin. Boşandığı hanım ve kayınvalide yeni hanımından olan çocukların üvey annesi olur mu?
2: Olmaz. Boşandığı hanım olmaz da yani boşadığı hanımın annesi bunun ebedi mahremidir. Yani o kayınvalidesi ebedi mahremidir bunun.
1: Bunun
2: ama çocukların bir şey olmaz.
1: Bununla ebedi mahremi.
2: Çocukların bir şeysi olmaz.
1: Yani yeni kadının zaten annesi babası bu çocuklarla alakası tabii, yok.
2: Yok. Onlarla bir alakası yok. Buyurun. Evet. Tamam.
1: Buyurun.
2: Tek bir sorusu var zaten dinleyicimizin. Beyim ve çocuklarım dedi benim sözümü dinlemiyor. Bizim sözümüzü dinlemesin, boş ver. Allah falan sözünü dinlesinler. İslam alimleri sözünü dinlesinler. Şimdi bunlar için ne yapabiliriz? Beş vakit namazının arkasından dua edecek. Ya Rabbi beyime de çocuklarına da hidayet nasip et. Ya Rabbi onların karşısına dinini bilen seven kimseleri karşısına çıkar. Mesela kadın kocasına kadar emir marif yaparsa yapsın. Dinlemez bir kere. Ya bugüne kadar olmamış böyle bir şey. Yani erkek hanımından aynı şekilde o konuda istifade edecek. Olmamış bir kere. Peki kadın kocasından istifade edebilir mi? O da olmamıştır buyuruyorlar. Peki çocuklar anne babadan istifade eder mi? Çok istisnalar var. Yani çok az. Mesela İmam Rabbani Hazretleri'nin çocuklarının hepsi baba gözüyle görmemişler. Hepsi yüksek derecelere kavuşmuşlar. Seyyid İmam Hazretleri'nin çocukları da öyledir diye kitaplarda aynı şekilde anlatılıyor. Ama sonra baba her gün beraber olduğu için de beraberler onu anlatıyorlardı. Her gün beraber olduğu için oturuyor, yiyor falan. Yerine göre aynı şekilde baba kızıyor, anne kızıyor. Ondan sonra ona bağırıyor, buna bağırıyor falan. Artık onu böyle tabii ya işte falan filan şekliyle görüyor.
1: Tamam. Sıradan baba.
2: Sıradan.
1: Baba işte.
2: Baba. Öyle görüyor. Bunun için de hemen abiler buyuruyoruz çocuklarınızı onlara abilik yapabilecek, sevecek kimselere, ablalık yapabilecek kimselere aynı şekilde teslim ediniz diye de tavsiyede bulunuyordu hemen abiler. Zaten eğitimde de öyle. Seven sevdiğine itaat eder. Bu cibillidir, İslam ahlakında yazıyor. Yani cibillidir demek yaratılışında var. Yani birisinde bir sevdiği zaman otomatik olarak o sevdiği kimsenin, yani bu sevdiği kimse masonsa mason olur, komünistse komünist olur, dinsizse dinsiz olur, Müslümansa Müslüman olur. Hadise bundan ibaret. Buyuruyor. Dolayısıyla bu dinleyicimiz ne yapsın şimdi? Bu dinleyicimiz ne çocuklar bunu dinler ne de beyi dinler. Hani beni dinlesinler. Yok beni dinlemesinler. Ben de aynı şekilde yani bunu biz Hüseyin Hilmi Efendi'den, Ahmetullah Aleyhi, o hocası Seyyid Abdülhakim Arbazı'dan, o hocasından ta Peygamber Efendimiz'e kadar gidiyor. Ve Hüseyin Hilmi Efendi de en çok aramızda bulunan yani damadı ve aynı şekilde İhlas Holding'in sahibi konumunda olan rahmetli Emel abi. Biz ondan duyduk, ondan gördük, ondan işittik. Dolayısıyla böyle durumlarda yapılacak bir tek şey var. Elini açacaksın, beş vakit namazın arkasında şeyinde dua edeceksin. Ya Rabbi dinini bilen seven kimselerle karşılaştır. Hidayet nasip et ya Rabbi. Çocuklarımız, şeylerimiz hakkında. Bir de mesela diyor ki saadeti ebedide nereleri onları okuyayım? Hiç önemli değil herhangi bir kitabı da. Yalnız yapacağı iş öyle. Ben okuyayım siz dinleyin. Ben anlatayım siz dinleyin. Hiçbir şey olmaz. Prensip haline getirirse. Mesela İslam Ala kitabını açtı. Çocuklar dedi ya benim adıma ben annenizim. 5 dakika saati koy şu önüne. Hatta kronometreli saatler de var. Şimdikilerin çoğu şey olduğu için, elektronik olduğu için kronometresini de açarsın. 5 dakika dersin. Hani çocuğun birisi bugün sen oku, yarın sen oku. 5 dakika doldu, kapat. Ne zamana kadar? O okuduğun kısmı sen daha önce oku, defalarca oku, iyi anla. Çünkü orada diyecektir ki anne böyle diyor, bu ne demek? Ne bileyim ben? Olmadı. Olmadı. Ona da cevap vermen lazım.
1: Tabii.
2: Çünkü okurken onun zihninde soru işaretleri, ünlem işaretleri, olan yerler var. Onların giderilmesi lazım. Zaman zaman mesela bizden naklediyoruz. Mesela diyorum ki benim zihnimde bir ünlem işareti vardı. Bir soru işareti vardı. Hatta huzura doğru da anlatıyoruz. Mesela mektubatı ben okuduğum zaman dünya, dünya, dünya diye anlatıyor mübarek. Dünyanın kötülüğünü anlatıyor falan. Ya dedim dünya neresi kötü? Yani ta lisede, üniversitede öğrendik yani yuvarlak bir şey.
1: Mavi bir gezegen.
2: Mavi bir gezegen.
1: Ya ne var bunda yani?
2: 1/4'ü 1/4'ü kara parçası.
1: Suçu ne bunun?
2: Suçu ne bunun? Niye sevmeyeceğiz bunu? Merkür mü, Venüs'ü mü seveceğiz? Neyi seveceğiz? Meğer o değilmiş. Orada sonra okudukça okudukça izah ediyor İmam Rabbani Kutsuz'un. Dünya demek Allah-u Teala men ettiği, yasak ettiği şeyler. Allah-u Teala insan vücudunu yaratmış. İnsan vücuduna bir yer misafir odası. Orası has oda. Allah-u Teala buyuruyor ki burası bana ait. Kalp bu. Orada benim sevgimden başka bir şey olmayacak.
1: Evet.
2: Din büyükleri de aynı şekilde bunun için uğraşmışlar. Bunun için uğraşmışlar. Dolayısıyla bir ifade daha var. Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki her kalbe giden bir yol vardır. Sen onu araştıracaksın. O kalpten eğer o kalbe Allah-u Teala'nın sevdiklerinin sevgisi, Allah-u Teala'nın sevgisi, Peygamber Efendimiz'in sevgisi, sevdiklerinin sevgisi gelecek olursa artık seni beni ayçi yapmaz. O kendi isteğiyle gider. Mesela bu sevgiyi şey yapan İslam Ahlak kitabını azar azar okumalı. Menakıb-ı Çağrıyar-ı Güzin kitabını. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman. Önce der, böyle olmuş mu ya, böyle olur mu ya falan filan der. Ama bir müddet sonra falan, Allah Allah bu da olur mu ya, bu da olur mu falan derken bir noktaya gelir, ya eğer bu böyleyse, bende bunun zerresi bile yok. Bu Müslümansa, insansa, ben neyim demeye başlar kekeleyerek, değil mi?
1: Evet.
2: Zaten o noktaya gelince mübarek olsun. O da sana senin ona şunu yap bunu yap demene de gerek kalmaz. Onun için şu anda istiğfar ve duaya devam etmeli. Allah Teala hidayet nasip etsin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın inşallah.
1: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğumuz bilgilerden
2: dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Bedenine ulaşıldı.
4: Cezaevinden izinli çıktı. Önce eşini katletti, sonra kendi canına kıydı. Gaziantep'te yaşanan vahşet kan dondurdu. Cezaevinden izinli olarak evine dönen Eyüp Atar gece geç saatlerde boşandı. Eşi Esen Güldoğan'ın evine gitti. Çıkan tartışmada iki çocuğun annelerini bıçaklayarak öldürdü. Gözü dönen katil zanlısı eşini hayattan kopardıktan sonra kendi canına kıydı. Yakınlarının ihbarıyla eve giren polis çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

0: Mutlu günler diliyoruz. Gündem devam ediyor sevgili izleyiciler. Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent hakkında başlatılan dolandırıcılık soruşturmasında sular durulmuyor. 4 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonda 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Ünlü şarkıcının otobanda yakalanmadan önceki anlara ait görüntüleri de ortaya çıktı. Aşkın mahpusane içinde.
1: Arkadaşlar 34 tane icra dosyası, 12 tane çek davası bitmek üzereyken ben zaten bitmiştim ya.
2: Hakkında çıkan iddialardan sonra soruşturmanın odağında olunca şarkısında söylediği gibi kaçıp gitmek istedi.
3: Gümeno balık olsun, git gidebildiğin yere, git gidebildiğin yere.
2: Ancak o kadar kolay olmadı. Polisin takibindeki Haluk Levent'in otobanda yakalanmadan önceki son görüntüleri de kumar oynaması da ilk kez ortaya çıktı.
1: İyi ki yapmışım. Akdeniz
2: akşamları. Atasın felanlere dokunmuş, iddiaya göre Ahbap Derneği üzerinden tam 4,3 milyar lira bağış toplamış, kamuoyunda adeta bir iyilik elçisi olarak görülmüştü.
4: Haluk Bey mahkeme kararı izlemiş. Ne olacak? Söyleyecek bir şey yok.
5: Birleşmiş Milletler Suriye ve Lübnan iyi niyet elçisi oldum.
2: Ancak o maske İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmayla düştü. Haluk Levent'in kumarhanede oyun oynadığı anlar bu şekilde ifşa oldu.
6: Birçok yerde pazarlık yaptığı
7: durumda. Çünkü alımlar yapıyoruz.
8: Çok iyi gidiyor. Çok güzel ilerliyor.
2: Başı sıkışan ünlü şarkıcının deniz yoluyla Yunanistan'a gizli bir kaçış planı yaptığı ve Bursa'da gözaltına alınmadan önceki son hali de deşifre oldu. Soruşturma derinleştikçe operasyonda ikinci dalga vuruldu. İstanbul merkezli İzmir, Kocaeli ve Muğla'da belirlenen 4 şirkete yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi. Çok sayıda şüpheli yine gözaltına alındı. Dijital materyallere de el konuldu. Gözaltına alınanlar arasında Haluk Levent'in kardeşi Berkan Tacil de vardı. Acil Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali ihalesinin organizasyonunu usulsüz şekilde aldığı, festival giderlerini ise sahte faturalarla yüksek gösterdiği iddia edildi.
9: Güneşin alevden saçları aşınca.
2: Ayrıca Ahbap Derneği'ne yapılan bazı bağışların Haluk Levent'in asistanı olduğu belirtilen Yeliskaya'nın hesabına aktarıldığı, buradan da acile gönderilerek amacı dışında kullanıldığı öne sürüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de Ahbap soruşturması ile ilgili açıklama geldi. MASAK raporlarının titizlikle incelendiğini belirtti. Soruşturmanın daha da genişleyeceğini açıkladı. Bu arada soruşturmada adı geçen Göktürk'teki öğrenci yurdu drone'la görüntülendi. İnşaat halindeki yurdun dış cephesindeki Ahbap logolarının söküldüğü görüldü.
0: Türkiye'nin hafızasına kazınan o telefon konuşması, Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte helikopterle biz düştük diyen İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş'in son sözleri 17 yıl sonra yeniden gündemde. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında düğümü çözebilecek operasyon düzenlendi. Aralarında F-16 pilotlarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Peki o helikopter gerçekten düştü mü? Yoksa düşmesine neden olan bir müdahale mi vardı?
10: İsmail Güneş'ten ilk yuvaş İzlaşabilir Ajansı.
11: Beyefendi siz gelmeyin. Biraz yüksek sesle konuşabilir misiniz?
10: Beyefendi Muhsin Yazıcıoğlu'nla birlikte biz helikopterle düştük.
2: Tüm Türkiye Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopterin düştüğünü İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş'in 112 acil servisle yaptığı bu telefon görüşmesiyle öğrenmişti. Yıllardır tartışılan dosyada yeni bir süreç başladı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler, özellikle de olay günü görev yapan iki F-16 pilotu kazaya ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı.
10: İsmail Güneş'ten ilk yuvaş İzlaşabilir Ajansı.
11: Beyefendi siz gelmeyin. Biraz yüksek sesle konuşabilir misiniz?
10: Beyefendi bu sizler Zeynep'le birlikte biz helikopterle...

0: düştü.
1: 25 Mart 2009'da Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopter Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düştü. Kazadan sonra yardım çağrısı yapan tek isim İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş'ti. Ancak tüm teknolojik imkanlara rağmen Güneş'in yardım çağrıları karşılık bulmadı. Enkaza ancak 48 saat sonra ulaşılabildi.
0: İsmail Güneş'ten iki vakit İhlas Haber Ajansı.
1: İsmail Güneş'in yaptığı telefon görüşmesi dosyanın en kritik delilleri arasında yer aldı. Dakikalarca yardım isteyen Güneş tıpkı Muhsin Yazıcıoğlu gibi çenesi kırık halde ölü bulunmuştu.
2: Ben şu anda helikopterdeyim. Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'te mitinge gidiyorum.
1: İsmail Güneş'in konuşmalarından da anlaşılacağı üzere çenesi kırık bir kişinin böyle konuşması imkansızdı. Nitekim uzmanlar da çenesi kırık olan bir kişinin böyle konuşma yapamayacağında hemfikir olmuştu. Bu durum İsmail Güneş'in de Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterini düşürenler tarafından sağ bulunduktan sonra öldürüldüğü iddiasını gündeme getirdi.
0: İsmail Güneş'ten iki vakit İhlas'a gelsin.
3: Beyefendi siz gelmiyor. Biraz istek sesle bahsedebilir misiniz?
1: Dosya yeniden hareketlendi. Aralarında yarbay, binbaşı ve assubayların da bulunduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 4 isim özellikle dikkat çekti. Olay günü uçuş yapan F-16 pilotları Tezcan Kaymaz'la Nihat Biçer ve askeri Kırım ekibinde görevli assubaylar Davut Uçum'la Nedim Bakırhan. Kazanın yaşandığı sırada bölgede bulunan savaş uçaklarının olaydaki rolü de araştırılıyor. Bir savaş uçağının helikoptere çok yakın geçmesinin kazaya neden olmuş olabileceği iddiası yeniden güçlü kazandı.
0: İsmail Güneş'ten iki vakit İhlas Haber Ajansı.
3: Beyefendi siz gelmiyor. Biraz istek sesle bahsedebilir misiniz?
0: Beyefendi Muhsin Yazıcıoğlu'yla birlikte biz helikopterle düştük.
1: Soruşturmada dikkat çeken bir başka başlıksa helikopter düştükten sonra olay yerine giden bir grup askerin enkazdaki bazı cihazları söktüğü iddiası. Gözaltına alınan askeri Kırım ekibindeki iki assubayın da bu süreçteki görev ve sorumlulukları soruşturma kapsamında inceleniyor. 17 yıl sonra açılan yeni soruşturmayla birlikte Muhsin Yazıcıoğlu ve İsmail Güneş'in ölümünün ardındaki sır perdesi belki de aralanacak.
0: İsmail Güneş'ten iki vakit İhlas Haber Ajansı.
3: Beyefendi siz gelmiyor. Biraz istek sesle bahsedebilir misiniz?
0: Beyefendi Muhsin Yazıcıoğlu'yla birlikte biz helikopterle düştük.
4: İstanbul merkezli operasyonlarda 5 suç örgütünden 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek suç örgütlerinin karşısında dimdik duracaklarını söyledi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise suç örgütlerinin tüm unsurlarıyla çökertildiğini ifade etti.
1: Kapılar koçbaşıyla kırıldı. Yeni nesil çetelere ağır darbe indirildi.
5: Suç örgütlerinin yalnızca tetikçilerine değil, elebaşından yöneticisine, finansöründen sağ yapılanmasına kadar bütün unsurlarını tek tek çökertiyoruz.
1: Aylar, gün doğmuşlar, boyun, daltonlar ve reşoğa suç örgütlerine dev operasyon düzenlendi. 5 çeteden 161 kişiye adli işlem yapıldı. Adalet Bakanı akayını paylaştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında İstanbul merkezi 7 ilde 93 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Liderliğini yurt dışında firari olan şahsın yaptığı silahlı suç örgütünde 107 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasındaysa liderleri yurt dışında bulunan 3 ayrı yeni nesil organize silahlı suç örgütüne operasyon düzenlendi. İstanbul merkezde 6 ilde eş zamanlı operasyonda 39 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 12 ildeki operasyonlarda 77 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yıldız, suç örgütlerinin kökünü kuruttuklarını vurguladı.
5: Suç örgütlerinin yalnızca tetikçilerine değil, elebaşından yöneticisine, finansöründen sağ yapılanmasına kadar bütün unsurlarını tek tek çökertiyoruz.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasındaysa suç örgütünün silahla tehdit, gasp ve yağma suçlarını işlediği tespit edildi. Operasyonda 15 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek,

0: devletimizin ve milletimizin huzuruna yönelen her tehdidin karşısında dimdik duracaklarını söyledi. Bakan Gürlek, suç örgütlerinin şehirlerde yuvalanmasına ve evlatlarımızın geleceğine el uzatmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
2: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
3: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 11 dakika geçiyor ve bugün 14 Temmuz 2026 Pazartesi efendim. Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataullah Arvas, sizlere efendim, TGRT FM Merkez Stüdyolarından İstanbul'dan merhaba diyorum ve Ömer Sasonlu var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Evet sevgili dinleyiciler, bugün 14 Temmuz 2026 Pazartesi, yarın 15 Temmuz. Ne geliyor aklınıza? Bir ihanet geliyor değil mi? Saldırıya uğradık. Asker ya da polis kamuflajını giyenler halkımıza, milletimize saldırdı efendim. Şehitlerimiz var, değil mi? Gazilerimiz var. Ondan sonra da bazıları tiyatro demeye başladı. Tiyatrocular sizi. Ya film seyrettiklerini zannettiler ama gerçek. Tankların, uçakların, makinalı tüfeklerin, tabii nişancı tüfeklerin hedefindeydi halkımız. Efendim telefonlarımız 0212 454 5646. Ana gündem bu olsun, ihanet olsun. Bunun dışında sevgili dinleyiciler farklı gündemler de var. Mesela Haluk Levent, sanatçı Haluk Levent değil mi efendim? O var gündemde en çok. Ve bir de tabii 15 ve 18 yaş aralığına müebbet geliyor. Şiddet var ya. Arkadaşını öldüren, insanları öldüren bazı örgütlerin efendim bu yaştaki çocukları nasıl kandırdığını, nasıl kullandığını, evladım vur, öldür, kendini ispatla, nasıl olsa ceza vermezler. Çocuksun ama artık yok. O geliyor sevgili dinleyiciler. Ve telefonlarımız 0212 454 5646. Dinleyicimiz geliyor bakalım. İlk dinleyicimizi alalım sevgili Ömer. Buyurun efendim.
1: Selamünaleyküm, hayırlı günler, hayırlı yayınlar.
0: Vaaleykümselam efendim. Kiminle görüşüyoruz efendim?
1: İzmir'den Dilaver.
0: Dilaver Bey buyursunlar efendim.
1: Abi şimdi 15 Temmuz tiyatrosu dediniz de.
0: Değil mi?
1: Şimdi ben şundan bahsetmek istiyorum.
0: Birileri öyle dedi, birileri.
1: Yok yok, tiyatro diyelim abi biz gene. Şimdi bildiğim kadarıyla askeri okullara, hele hele hava harp okuluna girmek büyük zeka istiyor. Herkes de var da ayrı bir çalışma, ayrı bir motivasyon, ayrı bir beceri istiyor.
0: Tabii.
1: Şimdi bu adamı nasıl yaptık da kandırdık tiyatroya müebbet hapis alacak şekilde.
0: Evet.
1: Nasıl kandırdık acaba?
0: Ya.
1: Gel biz seninle bir tiyatro yapalım. Ben göstere çıkayım. Seni aşağıların en aşağısına itelim. Üstelik de vatan haini olarak damgalan. Bir de müebbet hapis al.
0: Ne fedailik değil mi? Sanki vatan millet yolunda kendini adamış ruhlar gibi.
1: Aynen öyle.
0: Ya ruhlarınızı senelerdir, kime sattınız efendim? Evet.
1: Senelerdir daha birkaç gün önce diyeyim. Bunun gene muhabbeti oluyor. Hala buna tiyatro diyenler var. Ya diyorum bak bu açıdan bir bak. Yok bu açı işine gelmiyor. Onun için o hala tiyatro açısından bakıyor. Hmm. Öte yandan benim asıl bugünkü gündemim. Çünkü 15 Temmuz'da Allah'ın izniyle Allah'a çok şükür tamamını tepeledik attık. Bitmediler. Bitireceğiz Allah'ın izniyle.
0: İnşallah.
1: Benim asıl sıkıntım ahbaplarla. Devleti gömüp vay devlet ahbaba Kızılay çadırı, hani Kızılay ahbaba çadır sattı parayla.
0: Hmm.
1: Ahbap kahraman.
0: Hey
1: onları ben şimdi dinlemek istiyorum ya. Bugün biri diyor ki şeyden açıklama yapmış sosyal medyasından, vay Haluk Levent böyle. Hayır dedim kardeşim, ben kabul etmiyorum. O zaman nasıl çıktı televizyonda devletini gömüp Haluk Levent'i kahraman ilan ediyordu. Aynı şekil ama TGRT, ama öbür kanallar, ama devlet kanalı rica edecek. İlla ki ünlü tanıdığı ettiği var. Çağıracak. Diyecek ki bizi de kandırmış bu.
0: Yeah.
1: Bizi de kandırmış bu. Kahraman mahraman değilmiş. Bekliyorum abi. devletini gömdüğü gibi şimdi bu adamı da gömmesi lazım.
0: Peki,
1: yoksa bir daha ünlüyüm diye çıkmasın hiçbir yere. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum İzmir efendim. Diğer dinleyicimizi hemen alıyoruz efendim. Evet, bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim.
2: Alo.
0: Buyurun efendim.
2: İyi günler.
0: İyi günler efendim.
2: Evvela bu 15 Temmuz'da şehit olanlara Cenab-ı Hak'tan rahmet, gazilere şifalar.
0: Amin.
2: Huzur sükun diliyoruz. Fakat emekli bir savcı Mustafa Demir bir kanalda yaptığı yakın zamanda açıklamada şu anda devlet içerisinde en az 300 bin aktif paralel yapı intisaplı personel olduğunu beyan etmişti. Aynı zamanda bu sıkça medyada yer alan bu üniversitelerdeki paralel yapının mevcudiyetiyle ilgili yapılan soruşturmada Şırnak Üniversitesi'nin şu anki görevde olan rektörünün üniversite imamı olduğunu, Türkiye genelindeki yapılanmayı yönettiğini, bu yönde bir soruşturma olup hala aktif olarak bu kişiye üzerine bir operasyon yapılmadı. Bunu da Sayın Akın Gürlek Bakanımıza bu vesileyle sizin vasıtanızla iletmiş olalım. Çünkü Ar-Ge'si bu yapının üniversiteler bünyesinde olduğu çokça sıkça birçok medyada dillendirildi. Bir de şu Mehmet Şimşek Bey'in İngiliz vatandaşı olduğu ve Charles'a bağlılık yemini ettiği de medyada açık açık yer aldık. Hiç bunu tekzip eden de olmadı. Bu da zannediyorum dikkate alınmalı.
0: Yo, bizde birçok iş adamı, birçok bürokrat ya da çocukların dışarıda okuyanlar bir başka ülkenin vatandaşı olabilir. İncil'in üzerine de yemin edebilir. Ama mesela
2: beni söylemek lazım yani.
0: Anladım canım, söylemek lazım da.
2: Evet.
0: Söylemek lazım da ben
2: şimdi
0: de şimdi ben de size bir şey söyleyeyim.
2: Ben de size bir şey söyleyeyim
0: ondan sonra atlamayalım. Ama siz bırakmıyorsunuz ki. Şimdi ben de
2: ben konuşmayacaksam o zaman
0: konuşun karşılıklı konuşalım. Bir şeyi düzeltelim. Şimdi ben de kızımı okutmak için vatandaşlık aldım.
2: Ben
0: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Türk bayrağı için, Türk milleti için gözümü kırpmadan bu devlet için kendimi feda ederim. Ama bizim aramızda askeri okullarımızda okuyanlar, dediğiniz gibi üniversitelerde olanlar, herhangi bir vatandaşlık almayanlar bizim

0: bizim bu yöneticilerimiz başımızdakiler Tayyip Bey dahil bu kınama bildirileri yahut da söylemlerinden ziyade Gazze'de yaşanan soykırımı meclisten yasa tasarısı olarak geçirsinler. Yapabilecekleri elle tutulabilir de tek ve ilk şey bu. Bunu da önemini binaen hatırlatıyorum. Size de iyi çalışmalar.
1: Ben de size bir şey hatırlatayım bu arada. Türkiye, evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti efendim hem Gazze için ve hem de Filistin için elinden geleni yapıyor. Filistin davasının bayraktarlığını yapıyor. Bugün de Netanyahu'ya yönelik bir kırmızı bülten çıkarma şeyi oldu. Adımı atıldı. Mahkemeler efendim bu konuda ulusal sularda efendim müdahale ettiği için efendim oraya yardım giden gemilere müdahale ettiği için efendim kırmızı bültenle aranması yolunda çok ciddi adımlar attı. Bütün bunları görmeyip de böyle kıyıda köşede kenarda Maliye Bakanı efendim şeyin vatandaşıymış ya da yemin etmiş olabilir. Yani bizim birçok iş adamımız, birçok bürokratımız, birçok insanımız yurt dışında herhangi bir vatandaşlık almış olabilir. İş icabı gereği bunu yapmıştır. Özellikle çocuklarını Türkiye'de 28 Şubat sürecinde okutamayanlar, okumayanlar ne yaptılar? O yollara başvurdular. Ama bunu da anlamak lazım. Ve fakat asıl ihaneti biz içeriden herhangi bir ülkenin vatandaşı olmadan ama ve fakat onların bir aparatı gibi çalışanlardan yedik. Bunu da herkes bilsin, aklına koysun, kafasına koysun. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Evet sevgili dinleyiciler, yarın 15 Temmuz hem bugün hem yarın bunları işleyeceğiz. Bunları da konuşalım. Bakalım kim var telefon attığımızda. Buyurunuz efendim. Alo. Buyursunlar.
2: Alo, merhaba Ataullah.
1: Merhaba efendim, iyi günler diliyoruz Müberra Hanım. Buyursunlar efendim.
2: İyi günler. Aşkın mapushane içinde ben mahkum diye şarkı söylerken kendi hapse düştü.
1: Ne diyorsunuz? Hakikaten o onun şarkısı değil mi? Çok da meşhur.
2: Evet, çok da meşhur. Ama arkasında işte biri daha var. O da onun da cezası kat kat artacak. Ekrem İmamoğlu.
1: Ekrem İmamoğlu'nun belki bir danışmanlığı ya da avukatlığını yapan bir kadıncağızla, bir avukatla zaten bir şeyleri var tabii. Bir serzenişte de bulunuyor o avukat. Diyor ki ben para verdim, borç para verdim. Alana kadar göbeğimiz çatladı diyor.
2: Evet, bir de bu ünlü iş adamı Hüseyin Başaran, hani Mine Başaran ölmüştü 4 yıl önce bir uçak kazasında.
1: Evet. Evet.
2: Ondan da o adamcağızdan da para almış.
1: Tabii.
2: Sen haram yokluları yutuyorsun.
1: Kızlara yani, öğrenci yordu yapacağım demiş mesela. Yapmamış, evet. Ortada bir şey yok. Evet.
2: Evet. Gelelim şimdi FETÖ'nün ihanetine. Kendi geberdi gitti, tohumları bitmedi.
1: Doğru.
2: Damgalı bir şekilde düşmanlar mezarlığına gömüldü. Yani evet. Haluk Levent.
1: Dünyada ne demişler, nasıl yaşarsanız öbür tarafta da öyle olursunuz. Akıbet öyle oldu efendim. Dünyada evet. Düşmanla birlikte olduğu için öbür tarafta da, mezarlıkta da, kabirde de, öbür tarafta da onlarla beraber tabii.
2: Dürüstlük pahalı bir mülktür. Kimse onu destur edinemez diyor.
1: Evet. Ya bravo. Doğru söylüyorsun.
2: Yani şey Ataullah Bey, TGRT FM'de dinledim, o İsmail Güneş TRT Man TGRT muhabiri. Adam sağmış, adamın çenesi kırıldı.
1: Tabii.
2: Onun da öldürmüşler, onu bile öldürmüşler.
1: Tabii canım. Çocuk feryat ediyor, anlatıyor. O karşıdaki şey kadın, hanım, kız neyse işi salağa vurmuş bir şekilde. Efendim tekrar söyler misiniz? Biz duymadık, anlayamadık falan gibi. Ya
2: hepsinde de FETÖ'nün parmağı var.
1: Evet.
2: Hepsinde de FETÖ'nün parmağı var. O çukurunda çekecek.
1: Gayet tabii. Onu hiç şüphemiz olmasın. Bey.
2: Yani hiç şüphemiz yok Ataullah Bey. Benim söyleyeceklerim
1: çok
2: bu kadar.
1: Sağ olun.
2: Rica ederim.
1: İyi günler diliyorum efendim. Evet. Telefon hattımızdaki dinleyici.

0: Bizi hemen alıyoruz efendim. Buyursunlar efendim.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam efendim.
1: Atallah abi, ben Ostim Ankara, Mustafa Kılıç.
0: Mustafa Bey hoş geldiniz. İyi günler diliyorum.
1: Bugün 15 Temmuz gazisi olarak arıyorum sizi.
0: Tabii ya, ha bir de gazilik var değil mi?
1: Hamdolsun, şükürler olsun.
0: Elhamdülillah.
1: Atallah abi.
0: Buyurun efendim.
1: Başta şehitlerimizin, sonra gazilerimizin ruhları şad olsun, cümle şehitlerimizin. 15 Temmuz'da olanlarında inşallah. Evet. Gazilerimizden de ağır yaralanıp da çok hakka yürüyenler oldu. Onlara da Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Kalanlara da Rabbim yardımcıları olsun. Çünkü niye yardımcıları olsun? İşte Türkiye'de gazi olmak gerçekten yani kolay bir iş değil yani.
0: Evet.
1: Çünkü gitsen siyasi malzeme oluyorsun. Gitmesen adamı dilenci durumuna düşürüyorlar. Onun için hiç sesin çıkarmayacaksınızsa eline verdiklerini okuyacaksın, dua edeceksin. Yapacak başka bir şey yok. Öbür taraftan zaten bir şey de beklemiyoruz. Biz Allah'tan bekliyoruz ne beklersek. Atalla abi, ben kısa bir kesit anlatayım 15 Temmuz'dan. Fazla zamanınızı almadan. Biz külliyedeydik. Cumhurbaşkanımızı orada zannediyorduk. Marmaris'te olduğunu bilmiyorduk. Oraya vardık ki hani seçtiğimizi koruyalım da. Orada ama ölelim ama orada olalım. Orada olduk elhamdülillah.
0: Yani Adnan Menderes'i teslim ettik. İki arkadaşlarıyla, iki arkadaşıyla evet. beraber idam ettiler, katlettiler. Evet. Tabii,
1: bunu da etmeyelim diye koştuk gittik oraya.
0: Evet.
1: Orada kısa bir kesit atayım size. Orada hani zora gelince insanın fıtratı ortaya çıkıyor. Hani fıtrat nedir belki kardeşlerimize açıklamak şey olur, ayıp olur ama gene de söyleyelim şu. Bir inşaat işçisine 40 kilo atarsın götürür, 80 de atarsın götürür. 120 attı mıydı bacakları dolaşır ama gücü varsa götürür yoksa atar. İman da böyle bir şey. Zora geldi miydi ortaya çıkıyor. Fıtratı herkesin o gün ortaya çıktı. Gördüm ben onu orada. Çok şey yaşayan, mutasip yaşayan kardeşlerimizden de gördüm. Hiç mutasip şey yaşamayan, abdesti namazı bilmeyen, şu yolların altın, köprülerin altında tinerci diye tabir ettiğimiz toplumumuzun gerçeği yavrularımız var ya, kolları jilet.
0: Evet.
1: Onlar o gün oradaydı. Ben onlara hayret ettim. Onlara devamlı dua ediyorum zaten. Geldiler bana dediler ki amca dediler. Ben biraz hani çavuş tipli bir insanım. Bağırıyorum çağırıyorum. Diyorum ki şuralardan uzak durun. Canınızı koruyun. Şöyle yapın böyle yapın. Hani baş olmaya çalışıyorum orada. Öyle olunca geldiler dediler ki amca dediler. Bizim pek abdestle namazda işimiz olmadı. Ama belli ki ölüm kapıda. Balçıklı bir su var orada. Ortada çimlerin basa basa balçık olmuş. Az da bir su akıyor, az bir şey. Bir abdest al biz de bakalım da bir abdest alıralım. Belki şey olur dediler. Yani yüreğim hala kalkıyor onlar öyle konuşunca.
0: Tabii.
1: Adamdaki imana bak. Yani oradan abdest alayım da şehit olursam Hakk'a öyle yürüyeyim. Fıtratı çıkmış ortaya.
0: Kimin ne olacağı belli olmaz.
1: Hiç belli olmaz. Tabii. Bu böyle. 15 Temmuz'u Cenab-ı Hak bir daha yaşatmasın. Yaşatırsa da bu milletin kahramanı çok. Bitmez. Allah'ın izniyle. Onlar hiçbir şey yapamazlar. Ben onu bilir, onu söylerim.
0: Uyanık olalım diyorsun.
1: Uyanık evet. olalım. Şimdi safları sıkı tutalım.
0: Tabii.
1: Bunu imamlar camide söyler. Aslında bu Kur'an-ı Kerim'den alınmış bir şey Atallah Bey. Biz selamı yaymazsak, yani birbirimizi sevmezsek araya FETÖ'cüler girer. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de saflarınızı sıkı tutun. Yoksa açık bırakırsanız, birbirini sevmezseniz araya şeytanlaşmış insanları Cenab-ı Hak koyar, hak etmiş, hak ettiğiniz cezayı size verir diyor. Şimdi biz de birbirimizi Atallah abi ben nasıl görüyorum? Bize verilmiş bir hediye gibi görüyorum. Niye? Kazanılmış memleketimizin güzel değerlerinden bir tanesi. Fırsat vermiş. Biz burada şu anda konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Elhamdülillah.
0: Evet.
1: Şimdi hal böyle olunca Atallah Bey, memleket içerisinde birbirimizi Allah için canı gönülden sevmemiz lazım. Çok sevmemiz lazım. Az değil. Selamı yaymamız lazım. Birbirimize sahip çıkmamız
0: Vatan
1: lazım.
0: Vatan sevgisi imandandır ya.
1: Aynen böyle.
0: Tabii ya.
1: Bu Haluk denen kardeşimize de Allah iman Kur'an versin.
0: Amin.
1: Bunu en ağır şekilde cezalandırmak lazım bence. Niye? Çünkü iyi niyeti suistimal etmiş.
0: Tabii.
1: Ona güvenen insanları, para veren insanları, iyilik için para veren insanların paralarını rezil etmiş gördüğümüz kadarıyla. Bir daha olmasın diye bunu güzelce cezalandıralım ki bu kurum ölmesin. Yani çünkü bunun topladığı paraları veren insanlara bakıyorum niyetlerine. Çok kıymetli niyetleri var. Onları zelil olmasınlar o insanlar evet. diye düşünüyorum. Saygılarımı sunuyorum.
0: Sevgili efendim, iyi günler diliyorum. Mustafa Başkan sağ olun. Ankara'ya selamlar. Efendim telefon hattımızda dinleyicilerimiz var ve telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyurun efendim. Alo.
2: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Hayırlı yayınlar olsun Ataoğlu abi.
0: Size de efendim hoş geldiniz. İyi günler diliyorum. Kiminle görüşüyoruz? Buyurun efendim. Ben
2: avcılardan Hasan.
0: Buyursunlar Hasan Bey.
2: Evet. Emrolunduğu gibi dost doğru ol. Rahatsız oldun mu sen?
0: Yok niye rahatsız olayım? Bundan rahatsız olan rahatsız, kafadan rahatsızdır abi.
2: Ah işte ya. Ama memleket, bu memlekette maalesef memleketin hakimi, savcısı, avukatı olacak olanlar bundan rahatsız oluyor abi ya. Duymuşsundur değil mi?
0: Çok güzel.
2: Vallahi ya.
0: Yeditepe mezuniyet, evet.
2: Evet, evet.
0: Eğri büğrü olun diyor.
2: Ha, demek ki ben doğru olmayı kabul etmiyorum, kabul edemiyorum demektir. Bu nasıl bir anlayıştır abi?
0: Ya.
2: Peki nasıl bir güvenilecek bu memleketin? Bunlar en kademe yerlerde olacaklar. Hukuk demek. Hakim, savcı, karar verecek insanlar bunlar. Ya bunda ne var? Emrolunduğu gibi dost doğru ol.
0: Evet.
2: Her Müslümana, hepimize ama...
0: İnsana tabii ki.
2: İnsana tabii. Tabii bilhassa o mevkide olanlara şamil olan bilhassa onun için bu gördüm. Ama arkadaşlardan evet. Birisi bunu yapmış. Tamam doğrudur. Hani bunda tepki gösteriyor. Ya bu kadar bir akıl almaz bir şey ya. Hakikaten bu düşmanlık. Hani bu ayet. Tamam tabii. Ayet ama sen bundan niye kocunuyorsun be arkadaşım ya? Memlekette yaşıyorsun. Doğrula. Ha gücün yettiği kadar, herkes gücünün yettiği kadar emrolunduğu gibi doğru ol. Evet. Peki bundan rahatsız olan bu memleketin...
0: Doğruluktan, dürüstlükten, güzellikten rahatsız olan mantıksız insandır ya değil mi?
2: Yani
0: tepki de çok mantıksız. Tepki gösteren de çok mantıksız.
2: Ha, tepki gösteren de mantıksız.
0: Ama orada bir şey var. Orada bir ideoloji saplantısı var beyefendi.
2: Ha.
0: Adamın ideolojisine ters düşüyorsun. Aynen. Ne demek ya ayet-i kerimeyi orada koyuyorsun ortaya tabii.
2: Yani onlara göre doğruluk, onların ideolojisine göre olanlar doğruluk. Çünkü öyle bir anlayış var abi ya.
0: İşte görüyorsun efendim hepsi mahkemelik, hepsi karakolluk tabii.
2: Allah'ım
0: bize ya. Doğru diye sunulanlar hepsi karakolluk, hepsi mahkemelik. Efendim,
2: ya Allah akıl fikir vermiş.
0: Amin.
2: Abi önce kendimizi kurtaralım. Bir kimsenin bize faydası olmaz ya. Allah akıl vermiş. Dünyaya gelmiş. Sana o makamları vermiş, nasip etmiş. Allah bunu gücün yettiği kadar doğru olma niyetinde olsa bundan rahatsız olana o zaman nasıl savunacaksın? Ben nasıl güveneceğim bunların önüne çıktığım zaman bir Müslüman olarak düşünüyorsun sen yani değil mi?
0: Ya. Değil mi?
2: Ne olacak memleket abi? Nasıl o
0: ideolojisine abi? Göre hareket edecek abi.
2: Vallahi ya.
0: Tabii.
2: Ya benim bir şiirim olacak ama yarın mı söyleyeyim yoksa şimdi bir
0: zaman... Nasıl istiyorsanız söyle. Dinleyicimiz var. Her zaman bekliyoruz efendim.
2: Şimdi söyleyeyim mi?
0: Söyle bakalım şiiriniz efendim. Ya, kısa mı?
2: Hem 15 Temmuz'a...
0: Lütfen ya. Çok aktüel yani. Tabii buyurun efendim.
2: Sizin arayıcınız da belki... Başkanımıza da duyurmuş olur da bir kalıcı bir şey olur belki inşallah.
0: İnşallah.
2: Başkanımız Tayyip Erdoğan, Türkiye'mize güneş gibi doğan, odur kalkınma partisini kuran, odur başörtüsünü koruyan, Türkiye Cumhuriyeti'nin İmam Hatipli Başkanı, gençlerimize verir vatan aşkını, yıldıramaz onu muhalefetin taşkını, Rabbim versin hayırlı yaşları. Savunma sanayiinde hedefe varan, NATO liderlerini karşılar mehteran, darbeci hainleri milletiyle kovan, onun adı Tayyip Erdoğan. Her açılışta der, ya Allah, solcular onu sevmez vallahi. Bir zamanlar yasaktı demek Allah, şimdi ise serbesttir elhamdülillah. Evet, teşekkür
0: ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Bakalım kim var telefon hattımızda. Buyursunlar efendim.
3: İyi günler diliyorum efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Bakalım kim var telefon hattımızda. Buyursunlar efendim. İyi günler diliyorum
0: efendim. Diğer dinleyicimizi bağlayın. Diğer dinleyicimizi. Bununla anlaşamıyoruz. Çünkü radyoyu dinliyor. Buyurunuz efendim. Alo. Buyursunlar efendim.
4: Ankara'dan Yunus.
0: Yunus Bey merhaba, iyi günler diliyorum.
4: Yeni telefon aldım, yeni telefonumla bir arayayım dedim.
0: Hayırlı olsun, bak sesiniz daha net geliyor. Ankara'mızda ne var ne yok efendim? Nasıl gidiyor? Yarın 15 Temmuz Yunus Bey.
4: Ankara'mızda harika bir hava var gerçekten. Yani çok güzel bir hava var, çok güzel parkları var, bu harikalar var ondan sonra.
0: Parkları var değil mi? Millet bahçesi, parklar tabii.
4: Evet abi, gerçekten çok güzel işler başardı bir önceki belediye başkanımız yani.
0: Bir parkı da bir park da çöp oldu gerçi de. O abi, yaptı diye.
4: Yani gerçekten çöp oldu yani. Yani şu anda mesela Arap ülkelerinden Fransa'ya o meşhur park var. Orayı görmeye gidenler var mı sırf abi? Bize de o parkı görmeye gelenler olacaktı yani gerçekten de. Ya. Çöp oldu yani o.
0: Maalesef. Halbuki devlette devamlılık var değil mi Yunus Bey?
4: Evet. Melih Gökçek gerçekten yani hakkı ödenmez abi. Ankara yapan Melih Gökçek abi.
0: Evet.
4: Yani Sincan'dan bir çıkıyoruz, köprünün altından üstünden Çankaya'ya kadar hiç durmuyor araba.
0: Yeah.
4: Eskiden saatlerce beklerdi bu kavşaklar. 40 günde kavşak yaptı abi, 40 günde. Şimdiki yani kötülemiyorum da şimdiki başkan bir seneyi buluyor, millet rezil oluyor yollarda.
0: 7. senesi değil mi bu başkanın?
4: Ya bu da hani kavşaklar falan yaptı da çok uzun sürüyor, 5 ay 6 ay yani o 40 günde bitiyor diyor.
0: Ya ne diyorsun Yunus Bey? Evet. Niyet hayır, akıbet hayır diyelim efendim. İnşallah evet. Biter bir gün.
4: Yarın 15 Temmuz. Evet abi. Gerçekten yani 15 Temmuz'da.
0: Neredeydin abi? Ne yaptın? Korktun mu sen?
4: Abi ben şeydeydim ya. Bu yolda tıkandı kaldık.
0: Öyle mi?
4: Zırhlı birlikler var.
0: Ha, yolu tıkadılar.
4: Tanklar gitmesin diye yolu özellikle tıkadılar.
0: Ya. Vatandaş gitmesin.
4: Evet, şimdi oraya yıldız şey yapıldı işte. Tabii. Pentagon gibi. Çok güzel. Pentagon'dan daha büyükmüş.
0: Evet.
4: Bütün kuvvet komutanları, genelkurmay başkanı hep orada yani. Bir daha işte tartı yapamazlar. Meclise gelene kadar.
0: Hakikaten.
4: Uzaklaştırdılar yani.
0: Nasıl yapmış? Nasıl yapılmış ama hakikaten çok güzel. İşte askerimiz, kuvvet komutanlıklarımız hepsi orada. O ay yıldızın etrafında. Ne kadar muhteşem ya. İnsanı gururlandıran şeyler ya.
4: Evet abi, gerçekten tüylerimiz diken diken oldu televizyonda izlerken. Harika. Yani Pentagon'dan daha büyükmüş. Düşün yani.
0: Pentagon kaç yıllık devlet canım? Burada şey var ya. Selçuklu'dan başla Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne.
4: Evet abi ya. Gerçekten harika bir bina. Bir de bu abi Ahbap Derneği gerçekten yani... Özgür Özel ben Ahbap'a yardım edeceğim. Devlette yardımlar yerine gitmiyor dedi. Burada hiç gitmemiş yardımlar abi.
0: Devlet 500 bin ev yaptı değil mi efendim? Vatandaşa evet, tespit etti. Dükkan, köy evleri. Ahbap hiçbir şey yapmadı abi.
4: Evet abi.
0: Özgür Bey'in güvendiği dağlara kar yağdı.
4: Hakseri'de falan işte millet devlete güvenmiyor. Bakanlar bile Ahbap Derneği'ni arıyor falan dediler de alakası yokmuş yani.
0: Ahbap'ta Ahbap Çavuş ilişkileri varmış Yunus Bey.
4: Evet.
0: Evet.
4: Bir de Muhsin Yazıcıoğlu rahmetli abi, geçen gittim dua ettim şeyde Ankara Cebeci'de, belki bilirsiniz.
0: Tabii ki.
4: Taceddin Dergan'ın orada çok güzel bir şey yapmışlar. Kabri şerifi güzel yani. Şehitimize dua ettik. Abi
0: Allah
4: anlamak isteyen Kod Adı Koz diye bir film var.
0: Ha.
4: Şey evet. Selçuk Ural'ın çevirdiği.
0: Tabii.
4: Hakan Ural pardon. Ama gerçekten çok güzel yapmışlar. Şimdi İhlas'ın bölge oluyor orası. Kurtuluş'ta eski.
0: Koz değil mi?
4: Evet. Kod Adı Koz. Büyük Birlik Partisi binası var. Oraya FETÖ'nün adamları gelmişler. Bak bizimle çalış yoksa sonun kötü olur demişler.
0: Tabii canım.
4: O rahmetli de abi hakaret etmiş. Çok büyük hakaret etmişler.
0: Evet.
4: Ateş olsanız nereye yakarsın falan gibi. Bir de büyük küfürler etmiş yani.
0: Tabii canım.
4: Ben devletimi satamam diye.
0: Evet.
4: Ruhlar satılmış insanlarız diye kovmuş onları. Ondan sonra FETÖ bu olaydan olayın haftasında biliyorsun bir sohbet verdi. Orada da işte haki elbise falan giydi. İşte adam biri bizi dinlemedi de helikopter düşecekti falan. Öyle bir şeyler de dedi yani olaydan önce. Yeah. Yani o şey şu anda o sohbet var yani.
0: Evet.
4: Yani resmen kesinlikle başka şey. Bir de geçen gün CNN Türk'te bu olayı anlattılar. FETÖ'yü. Gerçekten orada çok güzel belgeler var abi. İsteyen CNN Türk'ten izlesin.
0: Belgeler neler var neler. İhlas Haber Ajansı'nın burada açtığı bir şey var. Resim sergisi var. Özellikle o gecede yaşananları müthiş resmetmişler. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Türkiye'nin her yerinde o fotoğraflar içerisinde seçilmiş. İhlas Medya Holding'in girişinde sergiliyorlar. Çok acayip. Ben de çok etkilendim. Ya o gün insanlar hiç korkmamış ya. Herif tankın üzerinde şey önünde duruyor. Çırılçıplak bir pantolon var üzerinde. ya acayip bir şey. Tankın üzerine kalkanlar var mesela. Yani şimdi insan tankı görünce böyle bir şey yapar. Nasıl bir güçse, nasıl bir imansa.
4: Önüne yatanlar var. Evet,
0: evet ya.
4: Yani bizim halkımız namaz niyaz kılmasa bile iman çok sağlam abi, maşallah ya yani. Bir de ya. Batuhan Yaşar abinin hakkını da ödememek lazım. O gün bağladı yani Cumhurbaşkanı. Halk şeye döktü.
0: Evet, ya, bir iki televizyondan bir tanesi ya.
4: Evet abi, gerçekten ha. O gün Cumhurbaşkanımızın ve Batuhan Yaşar abinin beyin bile sesi titreyerek konuştular yani. Evet. O kadar çok heyecanlı.
0: Peki. Efendim çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Ankara'ya sevgiler, selamlar. Buyursunlar efendim. Yunus Bey'i gönderiyoruz Ankara'ya. Efendim buyurun.
5: Merhabalar, ben Ankara'dan Kutay Dündar.
0: Buyursunlar efendim. İyi günler diliyorum.
5: Şimdi bu Ahbap Derneği'yle ilgili bir şey anlatacağım. Bu arkadaşım da ortağı var biliyorsunuz. Oğuzhan Uğur diye.
0: Evet.
5: Onun beraber algı işlerini yönettiği bir arkadaşı var. Sürekli çıktılar bu çadır satma olayı üzerinden. Kızılay çadır satıyor diye. Hı hı. İnsanlara cımbızla çekip onu anlattılar. Yani aslında orada da tabii Kızılay Başkanı'nın da çok büyük orada hatası var. Bu konuyu düzgün izah etmedi. Yani Kızılay'ın Çadır AŞ diye bir firması var. Oradan parayla herkes çadır alıp dağıtabiliyordu o dönem. Bu Ahbap Derneği de onu yaptı. Hı. Sanki tabii bu sol medyanın en güzel yaptığı iş algı olduğu için hemen oradan işte çadır satıldı derken sanki depremzedelere parayla çadır veriliyor gibi böyle hala seçim döneminde.
0: Ya da devlet yapamıyor, organize olamadı, evet. Haluk organize oldu.
5: Aynen öyle yani, halbuki Kızılay o ürettiği çadırlar, o çadır aşığı ürettiği zaten çadırları Kızılay'a satıp oradan gelen bağışlarla onun parası ödenip öyle dağıtılıyordu.
0: Tabii.
5: Bunlar da gittiler, bize de ver, biz de dağıtacağız dediler. Onlar da ücreti mukabilinde oraya verdiler. Nasıl olsa dağıtılacak diye. Bunlar da işte Kızılay çadır sattı, Allah Kızılay çadır sattı diye onu sündürdüler. Tabii bu Kızılay Başkanı da o zaman bu Şahan Gökbakar'la saçma sapan polemiklere girdi. Yani onun yerine çıkıp bunu böyle tane tane güzel güzel insanlara anlatsaydı hem insanlar bu konuyu anlamış olurdu.
0: Hmm.
5: Hem de bu soytarıların ağzına bu şeyi vermemiş olurdu. Neden? Kozu vermemiş olurlardı. Bir konuyla ilgili söyleyeceğim bu. Bir de bir konuyla daha ilgili bir şey söylemek istiyorum. Sürekli Cumhurbaşkanımız herkes Arapçılıkla, Arap milliyetçiliğiyle işte onunla itham ediyorlar. Yani sürekli Türkiye'yi Araplaştıracağı
0: değil mi?
5: İtham ediyorlar.
0: Çok eski bir meseledir. Yıllarca evet öyle şey yapılmış.
5: Şimdi ben de bu arkadaşlara...
0: Ya Osmanlı'ya, Osmanlı Türk hakanlarına, padişahlarına bu yakıştırma yapılmış.
5: Evet.
0: İşte, o şu herhalde Müslümanlıktan bahsetmek ya da akrabalıktan bahsetmek, din kardeşliğinden bahsetmek öyle geliyor. Onlara göre Türklük farklı bir şey.
5: Evet.
0: Ya da onlar tengirici, tengirici. Evet.
5: Şimdi Cumhurbaşkanı'nın süresinde yapılan, yani uydu yapıldı, adı Göktürk verildi. Uçak yapıldı, Kaan verildi. İşte füze yapıldı, Tayfun füzesi kondu. İşte üstüne Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası yapıldı.
0: Tabii.
5: Derken bu insan Türk düşmanı ya da Türkçülük düşmanı olsaydı gidip daha farklı isimler verebilirdi. Doğru değil mi? Yani
0: ya, Türkler yıllarca yani bu coğrafyada hem insanlığa hem aynı zamanda şeye bekçilik yapmışlar. İnancımıza, kültürümüze resmen bekçilik yapmışlar, korumuşlar ya. Öyle şey olur mu? Yani sevilmez mi? Bundan dolayı çok sevmek lazım.
5: Evet. İşte sürekli işte bu şeyi yapıyorlar. Ne derler? Belden altı vurma olayını yapıyorlar ama işte bu yapılanları da görmüyorlar. En azından yani bu is, bir uyduya Göktürk isminin verilmesi bile, işte uçağa Kaan isminin verilmesi bile. Yani bence buraya
0: tabii oradan geliyor. Reddi miras yapmıyoruz diyor. Hepsini kabul ediyoruz. Başımızın üstünde yeri var. İşte adını da koyuyoruz diyor.
5: Ama adamlar bunu görmeyip işte sürekli işte yok Arap sevici, yok işte ülkeyi Araplaştıracak. İşte
0: kafaya Arap takmayın. Sevici. Onlar beyaz Türkler efendim. Karayağız Oğuz boyundan gelmiyor onlar. Evet. 300 yıllık geçmişlerine bakın. Bak neler çıkıyor ortaya. Ama işte duygularımızla oynuyorlar. Ne yapacaksınız?
5: Yani o yüzden bir gerçeği bilen kesim var. Gerçeği bilen kesime de sürekli çok affedersiniz sürekli koyun diye böyle.
0: Koyunlar belli oldu yani, Haluk'tan. Işte, Haluk meselesinde koyunlar çok belli oldu. Keçiler de belli oldu, koyunlar da efendim.
5: Evet.
0: Çok teşekkür ederim.
5: Bir de bu aldatıldık mevzusu vardı. Hani, Cumhurbaşkanımız zamanında bu petrol ile ilgili aldatıldık dediğimde çok dalga geçtiler.
0: Evet.
5: Mesela o kelimeyi kullanıyorlardı. Şimdi yıllarca kendileri Kemal Kılıçdaroğlu'na işte Piro, yok işte Demokrat adam, yok Gandhi Kemal diye yere göğe sığdıramıyorlardı. Şimdi kendileri taşlıyorlar.
0: Tabii.
5: Ben onlara diyorum ki siz de aldatıldık kelimesi işte.
0: En büyük aldatılmışlık işte Haluk'tan aynen çıktı.
5: Aynen öyle.
0: İşte. Aldattı bizi Haluk desin. Gerçi Fatih Altaylı ben diyor bunun böyle olduğunu biliyordum diyor. Böyle yapacağını biliyordum, onun için mesafeliydim diyor da. Öyle bir açıklaması var, bugün söylemedi. Gülmekten patladım. En büyük aldatma burada işte.
5: O zaman niye çıkıp söylememiş yani buna yatırım yapmayı.
0: Dar çerçevede kalmış evet.
5: Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum Ankara'ya. Telefon attığımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz efendim. Buyurun efendim. Alo.
6: Allah'ım merhaba, hayırlı günler.
0: İyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
6: Şimdi Mehmet İstanbul'dan arıyorum efendim.
0: Buyursunlar Mehmet Bey.
6: Abi biraz önceki abi beni çok duygulandırdı. Batuhan Yaşar abiden falan bahsedince.
0: Allah rahmet etsin efendim.
6: Amin. Benim de aklıma şey geldi. Bu Osmanlı'da eski uç beyleri vardı. İşte Evrenos Gazi gibi işte çeşitli yerlerde görev yapan paşalarımız vardı, sadık. Onlar pise billah canlarını bu yolda feda etmiş insanlardı. Şimdi bize onu hatırlattı. Batuhan abinin veya Muhsin Yazıcıoğlu gibi veya işte
0: babası söyledi Batuhan'ın, Allah rahmet etsin, oğlumu filanca gezide, dış gezide zehirlediler diyor.
6: Civa evet. Zehirlenmesi.
0: Tabii yani resmen babası emekli asker ya, emekli albay, biliyor yani bu işleri araştırmış varmış yani. Nereye vardığını da doktorlardan, o tahlillerden her şey elinde var ya. Oğlumu zehirlediler diyor. Hem de şu gezide, şu ülkede diyor adam yani.
6: Yani buradan şuna vardım ben. Şimdi 25 yıl önce bu millet bir arabayı 4 tane kardeş ortak olup alıyordu. Ben buna şahidim. Şaka gelir. Şaka gelir. Şimdi bizim çocuklarımıza anlatsak şaka gelir. Veya torunlarımıza anlatsak şaka gelir. Ama 25 yıl içerisinde kaç tane Evrenoslar şehit verildi? Hani bu dava yürürken nice evlatlarını, nice dava adamlarını fi sebilillah bu yola baş koymuş insanların şehit olarak onların elleri, omuzları üzerinde bu dava yürüyor. Bu memleket ayakta kalıyor. Bu da 15 Temmuz destanı da bize açıkça bir şeydir aslında. Hani bize sen edebiyatta, tarih derslerinde okurken işte İlteris Kağan destanı, şu destan, bu destan ne oluyor? Ne anlama geliyor falan filan gibi. Hep hatırımızda böyle hani garip geliyordu. Ne anlatıyor, ne demek istiyor falan. Destan böyle yazılıyormuş yani.
0: Tabii.
6: milletin böyle kendi memleketini, milletini kendine ait olan insanların tutmasıyla destan yazılıyormuş. Böyle oluyormuş yani. Destanın adı buymuş yani. Biz de buna hani tarihte şahitlik ettik açıkça.
0: Evet. Yani, tarih tekerrür etti. Ama ders çıkarmamız lazım. Çok dikkatli olmamız lazım.
6: Ablamın durumu zaten içler acısı. Evet. Devlet Bahçeli'nin bir konuşmasını izlemiştim işte dün. Devletleri sırtındaki şu dedi yükleri bir atsın dedi. O kenarların da hesabını görmesini bilir dedi. 3 sene önce konuşuyor bunu adam.
0: Tabii o öyle olması lazım. Şimdi Amerikalı tabii. Bir şey öyle diyor, stratejist. Diyor ki biz kendi hainimizi hiçbir yerde bırakmayız diyor. Yok ederiz, ortadan kaldırırız diyor. Ama ülkelerin ya da milletlerin hainlerini de besleriz diyor. Bizim önemli başarılarımızdan bir tanesi de budur diyor. Ya efendim, çok teşekkür ederiz efendim. Sizi sevgiyle gönderiyoruz. İyi günler diliyorum efendim. Efendim, evet, reklama mı gidiyoruz? Evet, kısa bir reklam var sevgili dinleyiciler. Gidip geleceğiz. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Bu arada acil serviste çalışan bir doktor dostumuz, radyo dostu diyor ki efendim sıcaktan gıdaları korumak adına çok dikkat etmek lazım. Koruyamıyoruz ya da çıkarıyoruz. Çözüldükten sonra tekrar buzdolabına koyuyoruz. Bunlar da zehirlenmelere neden oluyor. Sizi çok aradım, düşüremedim. Konjonktürel bir mevzu. Mevsimindedir. İnsanlarımızı ikaz edelim. Çünkü çok hasta geliyor, bilhassa acile. Mide bulantıları vesaire. Demek ki gıda zehirlenmeleri yaşanıyor. Doktorumuz da böyle bir mail atmış. Onu da sizlerle paylaşalım. Şimdi reklam efendim.
7: Şimdi reklamlar.
8: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası TGRT FM.
3: Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor ve telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız sevgili dinleyiciler. Bugün 14 Temmuz, yarın 15 Temmuz. İhanete uğradık efendim. Yaşadıklarınız, anılarınız, duygularınızı alıyoruz. Bugün de yarın da bu programı böyle sürdürmeyi düşünüyoruz efendim. Bakalım telefon hattımızda kim var sevgili dinleyiciler. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Bu arada özellikle canlı yayın telefonumuzu meşgul eden dinleyicilerimiz de varsa istirham ediyoruz. Özel bir şey sorulacaksa genel yayın müdürlüğünden sorsunlar. Bu telefonlar canlı yayın telefonları efendim. Lütfen canlı yayın telefonlarını meşgul etmeyelim efendim. Evet, bak biraz önce benim yönetmenimi ciddi bir şekilde benim meşgul ediyorlardı. Telefon farklı bir şekilde çalışıyor. Yanlış bunlar sevgili dinleyiciler. Lütfen canlı yayın telefonlarını meşgul etmeyin. Dediğimiz gibi Bahattin Bey'in telefonları var, Mustafa Bey'in telefonları var. Oradan arayın efendim. Yoksa programımız ne oluyor? Dinleyiciler arıyor ama havada kalıyor. Şey yapamıyorlar. Sevgili dinleyiciler, tabii çok önemli bir şey daha var. Onu da atlatmayalım. Biliyorsunuz ergen yaştaki çocukları kullanıyordu suç örgütleri. Onlar da hem kendilerini ispatlamak hem de bir şey yaptığını zannetmek, sanki bir meslek öğreniyormuş gibi yapmak istiyordu. Gibi algılıyorlardı ve arkadaşlarını katlediyorlardı, saldırıyorlardı. Sonuç itibariyle yani sevgili dinleyiciler, böyle bir şey vardı, algı vardı. Ve vatandaş çok şikayetçi. Çocuklarını kaybedenler, katlolunan o çocuklarımızı efendim, anneleri, babalarının gözyaşlarını gördük değil mi adliye koridorlarında? Şimdi çok önemli bir tedbir geliyor efendim. 15 ile 18 yaş arasındaki çocuklara müebbet ceza geliyor. Bunlar çok önemli. Bu konuda da görüşlerinizi almak istiyoruz bugün. Efendim telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım mı Ömer Beyciğim? Alalım efendim. Buyurun efendim.
4: Merhabalar efendim. Abdullah Bey.
3: Efendim buyurun. Selamlar.
4: Nurhan, geçenlerde görüşmüştük. Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Nerede görüştük efendim?
4: Bu NATO Genel Sekreterinin konuştuğu gündü. Yapay zekadan bahsetmiştim.
3: Öyle mi efendim?
4: Evet valla. Ya o kadar zaman geçti ki valla. Şükür sınava da girdik. Sınavı da atlattık. Bekliyor sonuçları.
3: Ne sınavına girdiniz efendim?
4: Efendim yüksek lisans için başvurmuştum.
3: Öyle mi? Ne oldu? Güzel geçti mi efendim?
4: Valla çok şahane geçti diyebilirim.
3: Ne yapacaksınız? Yüksek lisansınızın konusu nedir efendim?
4: Yeni medya ve iletişim üzerine.
3: Yeni medya ve iletişim.
4: Evet.
3: İnşallah doktora da yaparsınız ama önce derslerinizi vallahi vermeniz lazım. Kaç sene sürüyor bu yüksek lisans?
4: Efendim 2 dönem sürüyor.
3: Yani bir buçuk.
4: Bir buçuk aşağı yıl. Yukarı 2 yıl sürüyor. İlk dönem derse giriyorsunuz. İkinci dönem tez yazıyorsunuz.
3: Tez yazıyorsunuz. Peki. Evet.
4: Benim burada bahsetmek istediğim başka bir konu, aslında ben size bir tavsiye vermek istiyordum. Bunu günlerdir düşünüyordum da. Siz Dünya Dönerken'i kaç yıldır yapıyorsunuz ortalama?
3: Çok eski.
4: Bayağı bir eski program değil mi?
3: Evet.
4: Şimdi bu programı bir sokak röportajı formatına dönüştürseniz diyorum. Yani zaman zaman işte atıyorum İstanbul'un sokaklarında, Ankara'nın sokaklarında röportaj yapsanız ve bunu TGRT FM'in YouTube kanalında yayınlasanız nasıl olur? Benimkisi bir tavsiye sadece.
3: Bizim bu programı zaten taklit ettiler, kopyaladılar. O sokak evet. röportajcıları halka mikrofon uzattılar. 2-3 kişi konuşturuyorlar. Biz burada onlarca kişiyi konuşturuyoruz. Bir de radyo üzerinde dinlemeleri çok iyi oluyor. Sokak röportajı farklı bir format. Dediğim gibi yine bizi taklit ettiler ve yine birçok televizyon işte efendim bir şey söylüyor, o gün bir kelime söylüyor. İşte o kelime üzerinde efendim vatandaşlardan şey istiyorlar, görüş istiyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz der gibi. Yani bu programın bir kötü bir taklidi aslında, kötü bir şeyi. Ama yani, bu program çok dinamik. Bazen konuşuyoruz, bazen kavga ediyoruz, bazen kahkaha, tabii kahkahalar atıyoruz. Ama bazıları da yani ben konuşayım bitireyim dediklerimi falan. Bazen de bu doğru bildikleri çok yanlış şeyler var. Kendi doğruları da yanlış, onları da düzeltmek lazım. Mesela bugün yaşlı bir abimiz aradı. Efendim dedi, Mehmet Şimşek Bey İngiltere vatandaşıymış. Sanki haşa dinden çıkmış. Türk vatandaşlığından çıkmış gibi ya. Ne olacak? İngiltere vatandaşı olabilir. Herkes bir vatandaş.
4: Sizin gülüşünüzü babam çok taklit ediyor ya.
3: Vallahi evet, yani şimdi mesela şeyde var ya, yani Türkiye'de birçok iş adamı böyle, hatta dışarıdan efendim birçok vatandaşlık var olabilir. Adam çocuğu dünyaya geliyor. Ya Amerika'da ya da Avrupa'da dünyaya gelsin, aynı zamanda vatandaşlık alsın, rahatlıkla gitsin gelsin, seyahat etsin diye. Çünkü global bir dünyada yaşıyoruz artık. Büyük bir köydeyiz efendim.
4: Haklısınız. Ya gerçekten işte günümüz medyası gerçekten geliştiği için artık gerek sokak röportajları olsun, gerek işte bu geçen bahsettiğim yapay zeka olsun. Ya benim söylemek istediğim çok şey var ama.
3: Ben seni çok iyi anladım. Aslında bizim bir Ebu Bekir vardı eskiden, radyo muhabirliği diye.
4: Evet.
3: O da çok böyle sokaklarda sağda solda farklı röportajlar getirirdi. Yani belli olmaz, sen de medyacısın. Belki bir gün elinize böyle bir teyp ya da mikrofon veririz. Sokakta konuştuklarını getirirsiniz, burada yayınlarız. Yani bu program olmaz, hasreten bir program olur. Güzel olur yani.
4: Tabii ki ya, işte çok şey var böyle medyayla alakalı tetnasyonla. İşte sıradaki dinleyicileri bekletmeyelim.
3: Peki efendim, çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. İnşallah profesörlüğünü bekliyoruz efendim. Yani teze başlamış Ömerciğim, genç bir adam. Buyurunuz efendim.
5: Alo.
3: Buyurun efendim.
5: Selamın Fatoğlu abi.
3: Aleyküm selam efendim.
5: Atala Bey, ben de bu şimdi son olaylarla ilgili bir çok kısa bir yorum yapmak istiyorum.
3: 15 Temmuz'la ilgili mi?
5: Vallahi onunla da söyleyeceğim.
3: Haluk'la ilgili, evet.
5: Evet, başta o, çünkü niye biliyor musunuz? Gerçekten çok üzücü. Çünkü insanlar inanıyor, tamam mı? Yani inanıyoruz. Ben hani yaptım yapmadım hatırlamıyorum. Evet. Ama inanıyoruz, tamam mı? Hani diyorsun ki ya adam böyle bir şeyler yapıyor falan, para gönderiyorsun. Yani ondan sonra dün okudum şeyleri, yazıları, yani şey devletin o tutanaklarını, inanılmaz paralar gitmiş gelmiş dönmüş, açıklanamayacak şekilde paralar gitmiş gelmiş. Evet. Bu yani şimdi bu insanlar da güvensizlik yaratıyor Tolga Bey. Yarın bir gün yine Allah korusun böyle bir ihtiyaç olsa insan güvenemiyor. Mesela bakın devlet, hatırlıyor musunuz Tolga Bey, yine bu depremde yine TV kanalları birleşti. Yine böyle yardım toplandı. Paranın %50'sini ancak halk göndermiş. Bu hani koca koca adamlar çıktı.
3: Bazıları vazgeçmişler değil mi?
5: Adam çıktı, dedi ki ben şu firmanın sahibiyim. İşte devletimizin ve milletimizin yanındayız. İşte 500 bin Türk lirası gönderiyorum. Tamam gönderiyorum. Para nerede? Yok gönderiyorum. Ertesi gün devlet soruyor, diyor ki parayı gönderecek misin? Ya işte senedim vardı, ödeyemedim, şöyle oldu böyle oldu, alamıyorsun parayı. Ve sadece o bizim benim gibi, yani vergisini ödeyen, işte asgari ücretle çalışan, işte 10 lirası varsa 5 lirasını gönderebilecek olan insanların topladığı paralarla %50 toplandı.
3: Evet.
5: Yani bu, ben 47 yaşındayım Atolla Bey, şimdi yine ismini vermeyeyim, bir dernek vardı yani, sanırım o dernek hala çalışıyor şu anda. Ya o derneğin yine başkanı ile ilgili böyle iddialar vardı, sanırım o da yargılandı, bilmiyorum ceza aldı mı almadı mı, hatırlamıyorum şimdi şey yapayım. Ya bunlar hep Atolla Bey bizler üzerinde depresyon yaratıyor yani, ve hani bir şey olduğu zaman inanmıyorsun. Yani inşallah bundan sonra. Yani devletimiz de bu işten yine tabii ki dersini çıkartmıştır. Bu derneklere kim olursa olsun Atollah Bey bir şey şart koyması lazım. Yani bu şekilde bu paraların
4: toplumu...
3: Kimse para toplamasın efendim. Yani devletimizin kanalıyla diyorsunuz ihtiyacı olanlara aktarılsın.
5: Çünkü niye biz bu iş yani... Şimdi yıllar önce bir tane dolandırıcıyla ben tanıştım Abdullah Bey. Adama dedim ki ya arkadaş dedim sen dedim namuslu iş yapamaz mısın? Yani sen de hiç mi dedim yani Allah korkusu yok yani sen hiç utan... Dedi ki bana biz dedi ben de senin gibi duygusal bakmıyorum dedi olaylara. Babam gelse babamı da dolandırır. Adam var da yok.
3: Çok güzel. Ya ne diyorsun? Şimdi bak ama bir şey var. Ben Bülent Ecevit'i merhumu bu işin dışında tutuyorum. Bu depremzedeler için biz Marmara'da para topladık devlete de.
5: Tabii.
3: Yani ama o bir şey açıkladı. Çok çok acıklı bir şey dedi ki ya biz çalışanlarımızın memur işimizin maaşını ödeyemedik. Maalesef depremzede için toplanılan parayı oraya ödedik ama yerine koyacağız demişti.
5: Tabii.
3: Yani ne yapacaksınız işte böyle enteresan şeyler oluyor.
5: Yani o yüzden yani bu o yani şimdi biz 15 Temmuz için de para topladık biliyorsunuz Atatürk abi. Yani ya artık lütfen yani bizi yani bizim artık şu duygularımızdan düşsünler, bizi istismar etmesinler ya şu halka yazık. Ve istismar olanlar
3: ya bak ben olsun. Sana bir şey söyleyeyim. Edirne'de koca milletvekili arabasıyla yakalandı. Jiple.
5: Evet.
3: Şimdi polis diyor ki ya beyefendi arabanız işte kaçak sigara dolu şöyle böyle. Ama diyor biz ilkelere bağlıyız kardeşim diyor.
5: Ya.
3: Beyefendi diyor ne alakası var yani Atatürk ilkelerine bağlısınız ama öbür tarafta yani kaçak sigara taşıyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? Çuval çuval sigara. Şimdi.
5: Tabii.
3: Paket sigara. Gerçi partiden tart ettiler, attılar da. Yani düşünebiliyor musunuz? Çok tuhaf şeyler evet, yani. Evet.
5: Ya peki bunlar olmaması lazım. Yani
3: olmaması şimdi, lazım. Bravo.
5: Son olarak da ben hani mesela bir dönem Almanya'da yaşadım. Atatürk Bey yemin ediyorum ya böyle bir şey o hiç görmedim. Yani o kadar kurallara bağlı insanlar ki anlatamam size. Yani.
3: Evet.
5: Adamlar ya adam ya bir gün bir şey oldu. Şunun altı çok kısa. Dedim ki abi dedim bak bu senin hakkın dedim. Niye almıyorsun dedi. Bir tane Alman vatandaşa bak ben Türk'üm ya. Adam dedi ki niye alayım ya dedi. Benim dedi ihtiyacım yok ki dedi. Anladın mı demek istiyorsun?
3: Abi canım ya, o kadar net yani. Mesela geçen gün bir komşum anlattı dedi ki ya bizim damat işte bahçe ortak dedi. Bir ağaç var tam ortada bir meyvesi çıkmış. Türk vatandaşımızın da damadın da evet. Çocuğu bir bakmış ki demiş şundan alabilir miyiz? Annesi demiş olmaz. Evet. Bir komşuya gidelim. Gitmiş komşuya sormuşlar. Komşular duygulanmış. Alman komşuları yav demiş.
5: Ya,
3: bak ne güzel. İşte hakiki Türk bu demiş ya.
5: Böyle olmak lazım.
3: Tabii ya.
5: Yani.
3: Çok teşekkür ederiz.
5: Sağ olun.
3: İyi günler diliyorum efendim. Bakalım kim var telefon hattımızda. Buyurunuz efendim. Alo. Buyursunlar.
6: Selamünaleyküm.
3: Vaaleyküm selam efendim.
6: Samsun ilk adım Nevzat Usta.
3: Nevzat Bey buyursunlar efendim.
6: Nasılsınız diyeyim öncelikle.
3: Çok teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız?
6: Teşekkür ederim. Selam, saygı, hürmet.
3: İlmukabele efendim.
6: Şimdi önce 15 Temmuz'dan başlayacağım.
3: Tabii.
6: Başlamak istiyorum. Yarın 15 Temmuz. 15 Temmuz'da milli duygularını önüne alıp yola çıkan, meydanlara çıkan, alanlara gelen tüm kardeşlerimi kutluyorum.
3: Evet, vatanla milletine sahip çıktıkları için.
6: Tabii, şehitlerimize de rahmetler diliyorum.
3: Amin.
6: Ayrıca da gazilerimize de şifalar diliyorum, tebrik ediyorum onları.
3: Hayırlı uzun ömürler diliyoruz efendim. Ne mutlu aynen. Onlara.
6: Tabii. Bir şey daha söyleyeceğim sonunda ama oraya kadar konuşmama izin ver.
3: Lütfen.
6: Şimdi bu 15 Temmuz darbe olayını bilenler vardı. Kimdi bunlar? Mesela birincisi Sayın Kılıçdaroğlu. Bu bunu biliyordu. Hazırlandılar. Onu seyretmek üzere işte malum yere doğru gittiler. İkinci bilen DEM. Selahattin Demirtaş. Bu da biliyordu. Çünkü ben Selahattin Demirtaş'ın bir röportajında şunu iyi duydum yani. Beynime iyi kaydettim. Öyle Sayın Cumhurbaşkanımıza doğru yönelerek o sarayı senin başına yıkacaklar dedi. Sayın efendim.
3: Daha önce de bir Amerika ziyaret dönüşünde seni Cumhurbaşkanı yapmayacağız demişti.
6: Onlar öyle böyle söylüyorlar.
3: Ama o cümle FETÖ'cülerin cümlesidir. Onlar çok kullanıyorlardı.
6: Aynen,
3: o seçimlerde kazanamayacaksın. Seni Cumhurbaşkanı yapmayacağız, yaptırmayacağız tabii. Diye şeyler var. Evet.
6: sanki bunların elinde bir sihirli güç var, istediğini yapıyor.
7: Onlar ama şunun için, onlar devletimize, milletimize güvenmediler. Aman yani devlet mi bu da? Aman bir şey olmaz dediler. Millet de zaten şey gibi uyar gider falan dediler. Ha. Ama tam tersi çıkınca niye uğradıklarını şaşırdılar.
6: Ya ben zaten şöyle söyleyeyim ya. AK Parti ilk seçime girdiği zaman da dediler ki şeriat geliyor. Kaç şeriat geliyor lan, ne şeriatı?
7: Şeriat ama, zaten var abi, herkes yaşayan yaşasın ya. Şeriat İslam demek, evet İslam
6: yani, yani ondan sonra aradan 23 sene geçti, hala onlara göre şeriat bilecek.
7: Ha, onlar düzen olarak, sistem olarak yani. Tabii şimdi yani. Laik ve demokratik rejim var ya.
6: Var.
7: Evet, onlar tam, evet anladım. Ama onlar yani, dedi, evet.
6: Ele ayak kesecekler diye düşünüyorlardı.
7: Abi şeriat gene var, İslamiyet gene var. İsteyen yaşayabilir. Fert olarak, kişi olarak affedersiniz sonuna kadar yaşayabilir. Kimse aman yaşama uyma demiyor. Evet. Ama laik ve demokratik rejim içerisinde de kanuna, nizama, anayasaya dikkat etmek lazım efendim.
6: Bizdeki demokratik yasalar, kanunlar hiçbir ülkede yok.
7: Tabii ya.
6: Hiçbir ülkede yok.
7: Ya.
6: Hiçbirisinde yok. Ne Amerika'sında, ne Almanya'sında, ne şurada, ne burada.
7: Evet.
6: Ben şimdi son söyleyeceğimi söylemek istiyorum.
7: Tabii, buyurun efendim.
6: Atatürk Bey, bu 15 Temmuz gecesinde bir tane kamyon kullanan hanım kardeşimiz vardı.
7: Ha ya, Fatih'ten.
6: Ve Erzurumluydu galiba aynı evet. zamanda. Ben istiyorum ki o kardeşimizi bu 15 Temmuz'un şeyinde, döneminde bu hanım kardeşimiz o kamyonuyla beraber bir çıksın ortaya. Bir geçsin memleketler.
7: Bir tur atsın ama sadece evet. o değil, yanında komşusuyla beraber.
6: Ya kim varsa.
7: Tabii. Beraber iki komşu. Birisi Oğuz Boyun'dan Alevi yurttaşımız. Diğeri Oğuz Boyun'da Sünni vatandaşımız.
6: Tabii.
7: İki kardeş kamyona binmişler. FETÖ'ye doğru gidiyorlar abi.
6: Vallahi ben yani hepsini takdir ediyor, tebrik ediyorum ama evet, bu hanım kardeşimizi böyle yürekten, yüreğin en derininden takdir ediyorum. Bütün alanları daralttılar. Efendim şeyleri, kalkış iniş noktalarında engel yarattılar. Hmm. Ya bu yürek var ya, bu yürek başımızın üstündeki yürek.
7: Evet efendim.
6: Bunlar böyle. Onun için tebrik ediyorum hepsini. Allah bir daha bu günleri bize göstermesin.
7: Amin amin. O geceleri yaşamayalım efendim. Çok dikkatli olalım. Çok tabii. teşekkür ederim efendim.
6: Hayırlı günler size diliyorum. Aynen, Allah.
7: Sağ olun. İyi günler diliyorum efendim. Buyurun efendim. Alo.
8: Alo, selamun aleyküm.
7: Bu aleyküm selam efendim.
8: Nasılsın Atavla abi?
7: Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Nurullah Bey, hoş geldiniz.
8: Hoş buldum abi, Allah'a şükür.
7: Eski dinleyicilerimiz bugün yok. Bir Müberra Hanım aradılar.
8: Evet.
7: Aşağı yukarı dedim herhalde Nurullah Bey de bir ara verecek galiba. Bir tatil matil mi yapacak, ne yapacak?
8: Yok abi, ben dinliyordum da şeyden aradım şimdi. Haluk Levent'e diyorlar yani, güvenimiz kırıldı diyorlar.
7: Ne diyorsunuz Haluk Bey için? Ne yaptı acaba? Nasıl bir şey yaşadı?
8: Abi şimdi Haluk Levent'e şeydir de yani, güvenimiz kırıldı demek de yani inanılır gibi değil. Şimdi Haluk Levent kumarbazlığıyla bilinen bir arkadaşımız.
7: Fatih bugün öyle yazıyor yazısında.
8: Hayır, geçmişte bunlar medyaya yansıdı. O şeyden ötürü bir karşılıksız çek vermek zorunda kaldı. O durumdan ötürü cezaevine girdi. Geçmişte bu tarz olayları çok yaşadı. Ondan sonra bir şeyle çıktı kaç kalınla falan fıstık. O marşı yaptıktan sonra orada şeyde, o İsmail Küçükkaya da diyor ki o geçmiş işler bitti değil mi falan filan diyor. O şeyde, o programda. Ondan sonra bu ahbap işleri falan filan. Ben bu insanlara inanamıyorum yani. Şimdi sen nasıl güvenin kırılıyor? Sen böyle bir insana nasıl güveniyorsun kardeşim? Kumar oynayan adama para emanet edilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Adam ne kadar yani iyi niyetli bir insan da olsa bu bir hastalık.
7: Hastalık.
8: Yani geçmişi biliniyor. geçmişte başına şey gelmiş ya, iyi bir insan falan diye söyleyenler de var ya, adam iyi de şimdi yani olacak iş var, olmayacak iş var, sen kime güveniyorsun, geçmişini araştır. Jet Fadıl'a 5 sefer güvendiniz, 6 sefer güvendiniz, bu sefer oldu, bu sefer oldu, bu millet ne zaman uyanacak abi? Yani olacak iş değil. Güvendiğin bir kuruma güveniyorsan güven, güvenemiyorsan ben 3 sene kadar durdum gittim deprem bölgesinde işim gereği.
7: Dolaştınız değil mi?
8: Hayır abi, ilk gün ben işte TOKİ'yle falan çalışıyorum ya, işim gereği gittim, bravo. Orada çalıştım. Bir de zaten ilk gün arabama bindim, bagaja ne varsa doldurduk, imkanımız varsa gittik. Gidemiyorsan farklı bir durum şey yap. Tabii. Şimdi ahbap kimdir, Haluk Levent kimdir? Yani bunları araştırın. Güvenimiz kalmadı. Bir defa millete suç atmayın. Bir şeyin geçmişini araştırın. Yani ben söyleyeceklerim bu abi.
7: Evet, bravo. Bir sorgulamak lazım. Peki efendim. Çok teşekkür
8: ederim.
7: Sağ olun. Sivas'a iyi günler diliyorum efendim. Evet, bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun. Efendim.
9: Efendim, Ataullah Bey, hayırlı günler diliyorum.
7: Çok teşekkür ederim efendim. Kulaklıkla görüşmeyelim, direkt Ahize'den görüşelim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz efendim?
9: Efendim, Ahmet Oğlu Bayram.
7: Buyursunlar.
9: Hayırlı günler diliyorum efendim. Size... Gülen yüzünüz olmasın.
7: Ha, buyursunlar efendim.
9: Şimdi efendim, müsaade ederseniz, mesela diyelim ki eden kendine eder.
7: Evet.
9: İnsanoğlunun yiyeceği nihayeti iki avucunu şöyle topla, içindekini anca yer ise o kadar. Yani ondan fazla yiyemez. Şimdi Haluk Levent meselesi var. Ekrem efendim ikinci meselesi var. Ekrem efendime söyleyeyim beyin buz meselesi var. Neyse. Şimdi buradaki mesele şu. Eden kendine der. Ben bir yazı okudum da efendim. Bu yazıda diyor ki efendim, Eshab-ı kiramdan 3-5 kişi toplanmışlar kendi aralarında. Ya diyorlar ki Hazreti Ali peygamberimiz neden çok seviyor? Diyorlar ki ya tabii sever Hazreti Ali, işte Allah'ın aslanı birisi. Biri diyor ki damadı. Biri diyor ki işte Resulullah'ın torunlarının babası. Biri diyor ki ben diyor Resulullah'tan işittim. Efendime söyleyeyim. Ben ilmin şehrim, Ali kabusu. Biri diyor ki cennetle müjdelendi. Biri de diyor ki ya Resulullah Efendimiz hayatta, giderim soralım. Ne diyecek? Gidiyorlar peygamberimizin huzuruna. Ya Resulallah, Hazreti Ali'yi neden çok seviyorsun diye. Onlar da peygamberimiz buyuruyor ki birisi Ali'yi çağırsın diyor. Birisi gidiyor çağırmaya. Gelenlere soruyor. Size bir iyilik, birisi kötülük yapsa ne yaparsın? İyilik yaparız. Yine kötülük yapsa yine iyilik yaparız. Yine kötülük yapsa deyince susuyorlar. Hazreti Ali Efendimiz yakındaymış. Geliveriyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Ya Ali, size bir kötülük yapsa ne yaparsınız? İyilik yaparız. Yine 7 defa soruyor. Yemin dedi, 7'sinde de Hazreti Ali Efendimiz iyilik yaparız ya Resulallah diyor. Neden deyince, iyilik eden de kendine der, kötülük eden de kendine der. Şimdi şu anda birilerine kötülük yapmak kendine yapıyor. Halbuki insanoğlunun yiyeceği bir lokma ekmek, nihayeti bir tane yavan ekmek alsa, suya batırsa yese karnı doyar. Fakat bu doyumsuzluk neden acaba? İnsanoğlunun gözünü bir avuç toprak doyurur. Ataullah Bey, yani bakıyorum, ajansları dinliyorum. Yahu gün yok ki abi, çok affedersin. Yahu diyorum, kusura bakmayın. Gün yok ki ya, bakıyorsun işte dolandırıcıdan şu kadar 10 kişi içeri, bundan 50 kişi içeri. Dün FETÖ'den efendime söyleyeyim 900-800 kişi içeri falan filan. Enteresan bir durumlar. Yani insanoğlu acaba niçin böyle hırslı? Yani bunu anlamak mümkün değil Ataullah Bey.
7: Evet.
9: Yani kısacası şunu söylemek istiyorum. 15 Temmuz'u çok dikkatlice dinledim ve seyrettim. Ve içindeydik yani nihayeti. Fakat son anda İhlas Haber Ajansı efendim köprüden bir yayın yaptı. İşte o yayın işte FETÖ'nün belini kırdı. Niye belini kırdı abi?
7: Köprüdeki yayın mı?
9: köprüdeki yani. Köprüde tutukladılar askerleri efendim.
7: Evet.
9: Silahları bıraktılar.
7: Evet.
9: İşte esas zaten o zamanki toplantılarda İstanbul Emniyet Müdürü de demiş ya bu savaş bitmezdi ama köprüde İHA'nın çektiği işte bu haber işte bu savaşı bitirdi demiş yani sabaha kadar bitti. Dolayısıyla Allah-u Teala bu millete acıdı, merhamet etti. Efendim mesela Allah'a çok şükür 15 Temmuz'da bu memleket, bu millet sadece Türkiye değil dünyadaki Müslümanların hepsi böyle nefes almış oldu. Efendim evet. Fırsat verdiniz.
7: Peki efendim çok teşekkür ederiz Sayın Bayram. İyi günler diliyorum efendim. Evet. Efendim telefon hattımızda dinleyicimiz var mı? Ömer Bey var değil mi efendim? Evet buyurun efendim.
10: Asolullah Bey kolay gelsin. Cem ben. İstanbul.
7: Cem Bey günler diliyorum. Uzun süredir ara verdiniz. Tatilde miydiniz efendim?
10: Yok Asolullah Bey. Yoğun bir çalışma programımız vardı.
7: Maşallah. İş
10: yetiştirmek zorundaydık o yüzden. Ha,
7: çok
10: koşturduk.
7: Güzel. Çalışana Allah verir efendim.
10: Vallahi kan tel içinde çalıştık o sıcaklarda Atollah Bey öyle söyleyeyim size yani.
7: Evet.
10: Harbiden ter damladı yani öyle diyelim.
7: Maşallah.
10: Allah güç kuvvet versin. Abi. Bereket olsun inşallah. Memleket için çalışmaya devam ediyoruz.
7: Evet.
10: Şimdi şunu söyleyeceğim.
7: Buyurun efendim.
10: Çok şaşırmıyorum. Zira deprem zamanı bizzat Haluk Levent'i ama Haluk Acil diyelim soy ismi Acil aslında.
7: Evet.
10: Haluk Levent olarak bilinen sanatçı ya da sözde sanatçı diyelim. Şimdi linç ediyor toplum ama o dönem bizzat tanıyanlar, ticaret yapanlar, bu adamın son derece güvenilir olmadığını, bir takım şaibeli işler olduğunu, çet senet içinden hapis yattığını ki zaten biliyordu toplum.
7: Fatih Altaylı da bunu yazmış ve bunun için mesafe koyduğunu

0: sosyal medyadan yazman, senin o dönemde ekranlara çıkıp ben para topluyorum, hesap numaraları işte burada deyip can siperhane bağırdığını, çağırdığını, heyecanla para topladığını bir algı oluşturduğunu hepimiz gördük.
1: Oğuzhan Uğur aynı, mu?
0: Oğuzhan Uğur aynı adam baraj patladı yalanıyla yüzlerce kişinin belki de o akşam vefat etmesine sebep oldu Atatürk Bey. Yani şimdi daha bunların hesabı verilmedi. Şimdi herkes elini yıkadı çıktı. Bütün her şey ahbap. Biz o dönemde de bu programı aradığımızda dedik ki sevgili arkadaşlar, bakın kripto para trafiği var. Bunun MASAK elbette araştırıyordur, inceliyordur dedik, takip ediyordur ki ediyormuş zaten MASAK. Bu aynı hikaye bu kedi köpek sokak hayvanları için toplanan, mama parası için toplanan bağış adı altındaki kripto para trafiğine de aynı şey geçerli Atollah Bey. Yani. Hani müneccim değiliz ama yakın zamanda belki böyle bir operasyon da gelebilir. Şimdi biz bunları insanlara anlattığımızda bizi AK Partili olmakla, bizi AKP'li olmakla, bizi yandaş olmakla suçladılar. Biz de oradaki insanlara yardım etmek isterdik. Yani ismini vermeyelim. Herhangi bir muhafazakar dernek, herhangi bir bağımsız dernek orada bir vatandaşa bir çadır, bir çorba, bir bardak su ulaştırabildiyse hepsinden Allah razı olsun dedik. Bu sefer bizi İslami ya da muhafazakar olmakla suçladı bazı arkadaşlar. Ya arkadaşım hiç mi ortanız yok yahu? Hadi şimdi soruyoruz, deprem konutları nerede? Devletin yaptığı ayan beyan ortada. Ahbabın yaptığı konutlar nerede? Okullar nerede? Kimlere bağış yapılmış diyeceğiz. Bakıyorsunuz aynı kadro, o ağlayan bir tane profesör var. Ağlayıp ahbaba bağış istedi. Kızılay yoktur, devlet yoktur demişti. Ya. Şimdi bir cevap bekliyor toplum. Atatürk Bey, ben de bir cevap bekliyorum. Yok mu bir cevabınız diyoruz. Ya yanıldık Allah kahretsin ama diyor, ona diyor para toplama yetkisini kim verdi diyor Uğur Dündar. Hı hı. Ya ne diyorsunuz Uğur abi? Yani tamam yaşınız bir yere geldi, demans özellikleriniz var, Alzheimer özellikleri başladı, kabul ama ya hepiniz oradaydınız şimdi, hiç kimse inkar etmesin. Hiç kimse de elini
1: yıkayıp vurun abaliye diyor değil mi?
0: Onu söylüyorlar
1: yani. Devlet suçludur diyor.
0: Yani aynı Kemal Kılıçdaroğlu'nu seyyid ilan edip işte birkaç gün önce de hain Kemal sloganlarıyla karşılamaları gibi Atatürk Bey. Yani hepiniz oradaydınız, kaçmayın. İtiraf edin, yanıldık deyin, kazıklandık deyin, ne bileyim insanları yönlendirdik deyin. Bir bakıyorsunuz, işte bugün bir sabahta vardı söyleşisi. Kendisi de Alevi olmasına rağmen Almanya Alevi vakıflarından, Alevi derneklerinden bu deprem için Hatay'a para toplanmış. Para kayıp Atatürk Bey 5 milyon euro gibi bir
1: sanatçı,
0: para.
1: Sanatçı hanımdan bahsediyoruz. Türkücü,
0: evet evet
1: tabii
0: evet.
1: Meşhur.
0: Türkücü hanımdan.
1: Tabii
0: yani
1: tabii, ciddi bir şekilde ön ayak olmuş. 2,5 milyon avro yani.
0: Zannediyorum öyle bir para. Yani tabii, kayıp tabii. Bir paradan bahsediliyor Atatürk Bey. Yani bu iş için herhangi bir dininizin, dilinizin, ne bileyim mezhebinizin farklı olması değil. Ahlak dediğiniz şey insana has bir şeydir. Bizi biz yapan, insan yapan bir değerdir. Bundan uzaklaşmışsa insan ne olduğu, kimci olduğu, neci olduğunu hiçbir önemi yok. İşte görüyorsunuz ortada. Peki o depremdeki insanların vebalini kim verecek? Ya devlet olmasaydı Atatürk Bey? Yani devletimiz sahip çıktı. Biz de Erdoğan nefreti oluşturulan tırnak içerisinde devlet yok safsatalarına sarıldı bu arkadaşlar. Evet. Paralarını verdiler. Manevi olarak bir şeyler yaptılar. O sanatçı güruh Gezi Parkı olaylarında gördüğümüz adamları hepsini, aynısını orada gördük. Hadi yok mu Oktay Kaynarca, Kenan İmirzalıoğlu, yok mu bir açıklamanız yahu? Siz gittiniz oralarda bağış topladınız canlı yayınlarda. Yok mu bir vebaliniz yani? Ya. Yanıldık diyorlar ya. Koskoca adam yanılır mı? Ama her konuda Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın manda yoğurdunu konuştuğunuz kadar Haluk Levent'i konuşmadınız ya bu memlekette. Evet. Yani bunları görünce üzülüyorum. Olan deprem bölgesindeki kardeşlerimiz oldu ama Allah devletimize zeval vermesin.
1: Amin. Yine devletimize, milletimize zeval vermesin.
0: En azından ellerinden tuttuk, yaralar sarıldı bir nebze de olsa da Allah Bey. Kolay gelsin. Efendim,
1: çok teşekkür ederiz Cem Bey. İyi günler diliyorum. Sevgili dinleyiciler, kısa bir reklam aralığımız var. Fazla uzun değil. Lütfen ayrılmayın. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Gidip geliyoruz efendim. Reklam vakti.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kolejde okumak senin de.

0: Hakkın, ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
4: Ecdat diyarı Balkanlara gidiyoruz. 5 ülkeyi kapsayan Balkan turlarımız ve erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için İkram Turizm. 444-57-26 ikramturizm.com.tr.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Elmas bilinen en sert maddelerden değerli bir taştır. Sert olması bir elmasın sadece bir elmasla kesilebileceği örneğiyle anlaşılabilir. Karbon elementinin bir modifikasyonu grafit, bir diğeri elmastır. Orijinal elmasın sadece kimberlit bacalarında bulunduğu iddia edilir. Fakat burada da orijinal elmas bulma olasılığının hesabı 40 milyonda birdir. Elmasın 1 gramı 65 bin dolardır.
6: Aklınızda bulunsun.
5: Şimdi reklamlar. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
8: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Çocuklar bayılıyor, gül san fındık ezmesi.
10: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis.

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın mide asidini nötralize etme özelliği halk arasında mide ekşimesi, reflü ve hazımsızlığa karşı kullanılması sonucunu doğurmuş. Yarım bardak suya yarım çay kaşığı eklenerek karıştırılıp içilebilir. Ancak burada dozun aşılmaması önemlidir. Karbonat özellikle ağızda çıkan yaralara, aftlara karşı etkili bir çözüm üretebilir. Bunun sebebi karbonatın antibakteriyel özelliğidir. Karbonattaki antibakteriyel özellikler sayesinde ağız yaraları, ağız kokusu ve benzer rahatsızlıkların giderilmesi için halk arasında kullanımı yaygındır. Karbonatla yapılan ağız gargaraları özellikle ağızdaki kötü kokunun giderilmesi ya da diş macununa diş fırçalama esnasında eklenmesi yine dişlerin beyazlatılması için fayda sağlayabilir.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: Burası TGRT FM.
5: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz ve telefonlarımız 0212 454 5646. Bu telefonlarla bize katılıyorsunuz efendim. TGRT FM'in Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Ve tabii teknik masada şu anda Hüseyin Selim Kaya var sanıyorum. Yönetmenim değişti efendim. Bana da yönetmen dayanmıyor, bilemiyorum ki. Efendim telefon attığımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz efendim. Buyurun. Alo.
6: Alo, ben Ankara'dan taksi Cemal Ataoğlu.
5: Cemal Bey merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
6: Bekler maaşını sevmeyen. Yeniçeri ocağını sevmeyen.
5: Evet.
6: Yani bu insanlar yine aynı niyetteki insanlar hep. Paraları yiyen, hırsızlık yapan, ala vere dale vere çevirenler. Hep aynı zihniyetteki insanlar. Genellikle bu büyük sanatçılarımızın %55'i aynı zihniyette. Bunların zihniyetleri değişmez.
5: Evet.
6: Yani bunlar paraları yerler, içerler, kumar oynarlar, her şeyi yaparlar. Ama yine üstünden gelirler.
5: Ya.
6: İkinci bir konum da belediyelerimizle ilgili. Ben şimdi geçen pazar günü fişne topladık, fişneyi satamadık. Pazarda 12,5 kreşeye 125 liraya versin. 125 liraya verdirmediler.
5: Niye?
6: Pazarda 150 lira, 160 lira, 175 lira. Sen burada satamazsın. Köylü pazarında satacaksın. Köylü pazarı perşembe günü. Bu güçle durur mu?
5: Ha, piyasayı kırdım diye bırakmadım.
6: Kırdım, sattırmıyorlar ya, ben anlayamıyorum.
5: Ya işte yani, direkt demek ki tarladan pazara gelse daha ucuz yiyeceğiz yani.
6: Evet. Yani fişneyi topladık.
5: Evet.
6: Dedi ki oğlum baba götüreyim hadi da satayım ben bu fişneler dedi. Ya götür oğlum dedim ya. Baba dedi sattırmıyorlar. Altınlara gittim sattırmıyor.
5: Evet.
6: Şöyle gittim sattırmıyor. Bursaklara gittim sattırmıyor. Oğlum onun kolayı var dedim lan. Dökeriz dedim lan.
5: Aha. Abi komşulara dağıtalım abi ya.
6: Hayır. Sattık gerçi de.
5: Ha güzel, iyi.
6: Yani işte.
5: Nasıl satabildin? Nerede sattın? Hangi köşeyi buldun eve?
6: Köşe bulmadık. İnternet üzerinden, Facebook üzerinden. İşte dedik ki kardeşim köşeyimiz var, fişnemiz var. 125 liraya veriyoruz.
5: Ha.
6: İşte telefon ettiler, söylediler. Şu getir, bu getir, bu getir, bu getir. Hep götürdük evlerine.
5: Allah Allah. Ha. Çok güzel. Hayır çok taksinin arkasını aç abi. Ulus'ta Atatürk'ün heykeli var. Gazi Paşa'nın heykelinin dibinde sat bunları kardeşim.
6: Vallahi böyle bir artık bak. Geçen sene de bunu dile getirdim.
5: Evet.
6: Şimdi yine dile getiriyorum.
5: Tabii. Abi kartel sana sattırmaz mamulü.
6: Evet. Ya. Ucuz olan mamulü ve iyi mamulü sattırmıyorlar.
5: Tabii. Şimdi kiraz gene var mı? Herhalde bitti bu hafta.
6: Kiraz yok, vişne.
5: Vişne kiraz pardon, bitti. Vişne bravo, kiraz bitti.
6: Kiraz bitti.
5: Evet.
6: Şimdi peşinden işte domates gelecek.
5: İnşallah.
6: Erik gelecek.
5: Evet.
6: İnşallah.
5: Peki efendim, çok teşekkür ederiz.
6: Çok teşekkür ederim.
5: Sağ olun, iyi günler diliyorum efendim. Hale bak, yani yetiştirici mamulünü pazarda satamıyor. Bu fiyattan satamazsınız. Ya bize uyacaksınız, ya şeytana uyacaksınız... Ya da satmayacaksınız, satamayacaksınız. Buyurunuz efendim.
2: Alo.
5: Buyurun efendim.
2: Selamünaleyküm Atallah Bey.
5: Vaaleyküm selam efendim.
2: Hayırlı yayınlar efendim.
5: Size de kiminle görüşüyoruz?
2: Mehmet Şahin ben efendim.
5: Buyursunlar Mehmet Şahin Bey, İstanbul'dan arıyorsunuz.
2: Yok yok, Antalya efendim.
5: Maşallah Antalya, evet buyursunlar efendim.
2: Abi şimdi bu 15 Temmuz nedeniyle bu vatanımızı savunan, şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum öncelikle.
5: Amin.
2: Amin. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz.
5: Amin.
2: Biz gerçekten onlara çok minnettarız.
5: Tabii.
2: Teşekkür ediyoruz gerçekten. Her şeyi yaptılar. Onlar için inşallah güzel bir hayat devam eder öbür dünyada.
5: Amin da ya, ne güzel söylüyorsun. Her iki cihanda evet, aziz olsunlar.
2: Aziz olsunlar abi. Biz onlara buluşuyoruz yani gerçekten. Hainlere fırsat vermediler, geçit vermediler
5: evet
2: abi. Gururluyuz abi onlarla. Evet. Öyle söyleyelim. Abi diğer bir konu. Tabii bu tiyatro diyenleri görüyoruz abi. Yani bu tiyatro diyenleri
5: hayatları
2: görüyoruz.
5: Tiyatro evet, olmuş. Sizin yaşadıklarınızla bir tiyatro mu efendim? Tiyatro diyebilir miyiz falan gibi.
2: Abi şimdi kendi kendilerine söylüyorlar. Sizin yaptığınız tiyatro şu bu. İkisi birbirine düşmüşler.
5: Abi tam kendi bir tiyatro dertleriyle hakikaten.
2: Şey yapsınlar abi. Aynen öyle abi. Evet. Abi diğer bir konu bu ahbap çavuş meselesi. Abi zamanında Sayın Bahçeli abi Sayın Bahçeli çok ikaz etti. Bu vatanı hepimiz izledik yani gerçekten. Çıktılar, adamları yere göğe bırakmadılar. Yani sığdıramadılar. Abi CHP'den Hatay Büyükşehir Belediyesi bile teklif ettiler. Gitsinler abi şimdi ziyaret etsinler, fotoğraf çektirsinler boy boy. Bunu da herhalde hükümete yüklemezler diye düşünüyorum.
5: Akıbeti herhalde. Belediye başkanları akıbetine döndü ya da benzedi ya. Bak şimdi
2: evet abi,
5: yapmadan yani benzedi vallahi. Bak.
2: Evet. Aynen abi.
5: Evet.
2: Abi diğer izleyicilerimiz, dinleyicilerimizin şeyin zamanı olmayan diğer bir konuyu da NATO ile ilgili bir şey söylemek istiyorum müsaade edersen
5: NATO.
2: Abi. Evet abi çok kısaca bir
5: tabii, söyleyeceğim
2: abi. Abi Sayın Cumhurbaşkanımızı hatırlarız hep beraber. İşiyle birlikte almamışlardı. Yalnız gitmişti Sayın Cumhurbaşkanımız, o zamanki başbakanımız.
5: O şeydi, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'di efendim.
2: Evet, hayır. Şimdi bakıyoruz Sayın Cumhurbaşkanımız eşiyle birlikte ne kadar güzel bir şey verdi. Resepsiyon verdi, milleti ağırladı. Abi bunu da herhalde izledikçe çatlıyorlardır diye düşünüyorum abi.
5: Değil mi efendim?
2: Abi kesinlikle.
5: Yani. Abi çalış onların da olsun. Neydi? Kıskanma ne olur? Çalış bunun senin de olur. Senin de olur.
2: Bu kadar. Peki. Abi yani.
5: Öyle diyelim efendim.
2: Bunlardan bir olmaz abi. Allah bunlara
5: bizi temsilen, milletimizi temsilen, evet. O evet. Mekanda efendim milleti şey yaptılar, ağırladılar efendim.
2: Ya, aynen abi, gözlerimiz doldu ya. Yani şeyde Cumhurbaşkanımızın eşini orada almamaları, yani gerçekten insanın hani kalbine saplanan bir hançer gibiydi yani abi bu ya. Olay. Ama şimdi Rabbim bize şükürler olsun ki bu günlerin nasip etti. Teşekkür ediyorum sizlere, iyi yayınlar
5: diliyorum. Biz de teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet. Herkes tercihiyle yaşayabilir, tercih ettiğiyle yaşayabilir sevgili dinleyiciler. Hiç karışmamak lazım. Ne oldu? Hiçbir şey de olmadı. Olmayacak da zaten. Buyurunuz efendim.
4: Alo.
5: Buyurun efendim.
4: Selamünaleyküm.
5: Vaaleyküm selam. Osman Bey siz misiniz yoksa?
4: Evet efendim. Dün görüşemedik.
5: Evet efendim. Aramışlar. Yani birisi aradı. Birkaç dinleyici. Ata Bey sizi hastaneye kaldırmışlar. Zehirlendiniz de ne olur aman dikkat edin diye. Dedim ya bir iş vardı. Mücbir sebeplerden dolayı orada bulunmak zorunda kaldık. Yani beni hastanelik etmişler. Ben normalde hastanelere gitmem. Bir işte şeye gidiyorum. Osman'a gidiyorum. Benim bilgisayarı yeniden kuruyorlar. Geliyorum abi ya.
4: Ben de
5: Osman'dan acaba, başka bir yere gitmiyorum abi.
4: Acaba ben de tatil Osman'a mı gittiniz dedim yani.
5: Yok tatil. Şimdi geçen gün birisi takılıyor. Gene bilgisayarı kurmaya mı gittim falan. Ne yapayım abi diyorum. Siliniyor.
4: Mevkim,
5: siliyor dedim.
4: Mevkim o mevsimde ondan yani. Ben baktım radyoda yayın görmeyince dedim herhalde Atallah
5: Bey. Yok ben
4: duyururum. Çıktı dedim ya.
5: Öyle sessiz gitmem efendim. Haber verin. Beni mazur görün.
4: Öyle adamım o zaman.
5: Yazılarıma bir ara bir müddet ara vereceğim falan.
4: Öyle derler değil mi? Öyle yazıyorum. Şimdi efendim.
5: Buyurun efendim.
4: 15 Temmuz. 15 Temmuz darbenin yıl dönümü filan. 15 Temmuz öyle bir şey ki. Bugüne kadar bu millete yapılan kötülüklerin toplamı.
5: Evet.
4: 31 Mart vakasını koy. Abdülaziz'in, Abdülhamit'in, işte Osmanlı yıkılışını, şunu bunu, bütün hepsini koy bir tarafa.
5: Evet.
4: İşte 12 düşü, subusu, bilmem nesi, Menderes'in öldürülmesini vesaire vesaire ne varsa hepsini koy. 15 Temmuz bunların bileşkesi efendim.
5: Ya bir özeti gibi ya. O Taksim'deki evet. Olaylar tıpkı 31 Mart vakasında Sultanahmet Meydanı'nda halkı kışkırtıyorlar
4: evet.
5: Ya.
4: Evet.
5: Ateşli konuşmalarla çok benziyor. Bravo evet.
4: Hatta bu geçmişe dönük projeksiyon. Hatta bundan sonra yapılabilecek kötülüklerin de bir şekilde özeti.
5: Tabii ya.
4: Yani bu 15 Temmuz böyle bir şey yani.
5: Merhum Menderes'i katlettiler de yani Sayın Erdoğan'ı da uçaklarla takip ettiler, öldüreceklerdi yani. O da var.
4: Evet.
5: Yani. Tabii ya.
4: Dolayısıyla biz 15 Temmuz'u bir gün değil. 15 Temmuz'u her an yaşamalıyız ya.
5: Evet.
4: Yani bu basit bir şey değil. Dolayısıyla bunu yani hakikaten yani çok kritik bir bölgede yaşıyoruz. Çok evet. Kritik bir tarihimiz var ve dinimiz, inancımız var. Yani biz derhal dünyadan buharlaştırılması gereken birilerine göre bir milletiz yani.
5: Evet. Bravo.
4: Hatta şöyle demişti Akşener. Hatırlayın. Bugün aklıma geldi. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet.
5: Hayır.
4: Ve dün Abdülhamit, bugün Erdoğan.
5: Evet.
4: Bakın. Dün Abdülhamit, bugün Erdoğan. Ya bazen mesela insanın aklına gelir ya Erdoğan diyoruz da kardeşim bu kadar insan karşı çıkıyor. Acaba haklılar mı falan filan, biz mi yanlış yapıyoruz diye düşünen insanlarımız varsa eğer, onlara buradan şöyle bir hatırlatmada bulunayım. Abdülhamit düşmanlığına bir baksın. Böyle düşünen insanlar, bütün Haçlılar artı Yahudi dünyası, yani küfür dünyası. Yani bu topraklarda gözü olan, bu milleti bu dünyadan yok etmek için varınıyor onu ortaya koyanların ortak özelliği Abdülhamit düşmanlığı ve Erdoğan düşmanlığı.
7: Çok enteresan değil mi? Ne kadar da çok benziyor diyorsunuz.
4: Bence birebir aynı ya. Aynı makineden çıkıyor yani.
7: Abdülhamit gittikten sonra işte İsrail'i koruyorlar abi.
4: Evet. Evet. Yani bugün aynı şeyleri tekrar yaşamak istemiyorsa eğer insanlar, öyle efendim soğan o kadar, patates bu kadar, gene soğan yükselmiş bilmem ne falan filan.
7: Ne diyorsun ya, bu sene soğan da çok güzelmiş, iyiymiş ya. İyi de, daha işte, gelmedi mi? Gelecek.
4: Geçen hafta herkese 50 liraydı. Dedim ya bu neye böyle? Abi böyle o zaman dedim ya bu ucuzlar. Ucuzlayınca hatta patates de aynı 50 lira filan. Dedim ucuzlayınca alalım filan diye öyle bir şey yaptık. Dişimizi gösterelim. Tabii ki ne de aldık biraz ya.
7: Evet tabii ki.
4: Yani hasılı çok kritik noktadayız. Gavur harcamalarını 5 yapıyorsa biz 15 yapmak zorundayız. Savunma harcamalarını özellikle. O yüzden bu konuda fazla şikayetçi olmayalım.
7: Peki.
4: Tarihimize bir bakalım. Evet. Abdülhamit düşmanları kimlermiş? Neden düşman olmuşlar? Lütfen ama lütfen herkesin eline telefon var. Bir baksınlar.
7: Okusunlar.
4: Benim dediklerim boşsa eğer, arasınlar desinler ki ya Osman sen de hep boş boş konuşuyorsun desinler. Aa. Ben de teşekkürle karşılıyorum.
7: Benzerlik var. Peki efendim, çok teşekkür ederiz.
4: Eyvallah.
7: İyi günler diliyorum efendim. Sevgili Selim var mı dinleyicimiz? Buyursunlar efendim. Buyurun efendim.
8: Merhabalar efendim. Hayırlı günler diliyorum.
7: Hayırlı günler efendim. Merhaba, kiminle görüşüyoruz?
8: İstanbul'dan Yalçın.
7: Yalçın abi. Bey buyursunlar efendim.
8: Merhabalar efendim.
7: Merhaba.
8: Allah kolaylıklar versin.
7: Amin efendim.
8: Milletimize zeval vermesin.
7: Yalçın Bey trafikte misiniz?
8: Trafiğin tam ortasındayım abi.
7: Basın Ekspres açık mı sabah olan o müessif kazadan
8: aman
7: sonra?
8: Aman abi geri dönme. Bugün orada yatağını yorganını şey yap. Aman. Bu gece orada kal. Gözünü seveyim.
7: Ya ben kar yağarken kalmadım burada, 5 saat yürüdüm yine gittim, biliyor musun?
8: Canım benim.
7: Birileri rakı balık yerken ya biz ne bilelim yani kardeşim yani.
8: Evet.
7: Neyse efendim, buyursunlar, sizi dinliyoruz ya Yalçın Bey.
8: Başımıza ne gelecek bilmiyoruz, Allah sonumuzu hayır etsin.
7: Amin
8: diyelim.
7: Amin efendim.
8: Abi şimdi ben buradan Adalet Bakanımıza teşekkür ediyorum ilk baştan.
7: Evet.
8: Muhsin Yazıcıoğlu abimizin de yanında biliyorsunuz TGRT.
7: Tabii İsmail Güneş vardı. Allah gani gani rahmet etsin. İkisini de ya.
8: İsmail kardeşim şehit oldu ikisi de. Rabbim ikisini de mekanını cennet etsin. Buradan. Katillerini yakalama emri verdi. Çok şükür, ben çok sevindim. Evet. Cumhurbaşkanımızın da ellerinden öperiz değil mi?
7: Yani evet.
8: Bu talimatları veren, çünkü bu şeyleri veren
7: tabii.
8: Cumhurbaşkanımız sağ olsun. Çok cesaretli buluyorum. Cesaretli buluyorum şeyimizi, Adalet Bakanımızı. O yüzden teşekkür ediyorum.
7: Ya memleketin evladı. Yani bizi kim öldürdü? Bizi kim katlediyor abi? Bilmemiz lazım. Düşmanımızı bilmemiz lazım abi ya.
8: Sokağa çıkacağız tabii ki yani. Şeyimiz olsun yani, bu güvencemiz olması lazım vatandaş olarak. Hakikaten yani dağda bayırda değiliz yani, caddelerde sokaklarda bile insan artık şey yapıyor.
7: Düşmanımızı bilelim gayrı artık ya.
8: Yani düşmanımızı da operasyon yapsınlar, alsınlar yani bir şekilde. Ben şu patatesçilere de söyleyeyim, bunlara da bir operasyon yapsınlar. Çünkü hakikaten gerekiyor yani. Şimdi Ahbap, 3 ahbap çavuşlara da yaptılar. Bilmem neye de yaptılar. Hani
7: 3 ahbap çavuş diye bir tabir var. Ben onu tam bilemedim ama bugün sözlükten bakacağım.
8: Bakacağız. O da demek ki var, bir hikmeti var demek.
7: Var tabii, evet.
8: Başına koyulmuş.
7: Yani halk söylüyor, konuşuyor. 3 çavuş ahbap falan gibi, anlamadım yani onu. Bir bakalım. Yok. Ben onu bir inceleyeyim abi.
8: Anladım abi. Ya abi şimdi senin ne işin var kumarhanelerde, şurada burada kardeşim? Sen milletin helal parasıyla, efendim adam birisi 20 tane daire vermiş. Tamam, çoluk çocuğa şey yapacak, yurt yapacağım diye. Sen onu sat veyahut da ne yapacaksan yap, onu kiraya veriyor. Onun parasıyla git şurada burada kumar oyna. Olur mu öyle işte ya? Hak mı yani bu? Kim o yaparsa yapsın. Yani bugün Tabii. Yani o bir şans için söylemiyorum. Kim yaparsa yapsın bu doğru bir davranış değil. Yani yani şimdi hep kendilerini şey yapıyorlar. Hani ne diyorlar ona? Alnım ak mı diyorlar? Veya
7: evet.
8: Kaşı beyaz mı diyorlar? Hani bir şeyim var. Yani
7: evet.
8: Yani şimdi bir şeyleri var onların da, yerleri var. Hepsinde bir şeyleri var. Laf dolandırma.
7: Tabii.
8: Ve karşı tarafı hırsız tutup kendilerini şey yapma durumu var. Sen söyle. Tiyatro gösterisine çeviriyorlar insanları.
7: Evet.
8: Ama en iyi tiyatroyu da onlar yapıyor biliyor musun bu arada abi? Yani şimdi tiyatroyu onlar oynuyor. Biz seyredeniz aslında. Ve tiyatroyu siz oynuyorsunuz.
7: Buna aylardır neredeyse yıl oldu tiyatro izliyoruz Türkiye'de ya.
8: Yani evet.
7: Ne tiyatro var hakikaten abi ya?
8: Yani hakikaten onlar tiyatro oynuyor. Biz seyrediyoruz ama tiyatroyu siz oynuyorsunuz diyorlar. Biletleri de bilet paralarını da bize ödettiriyorlar bir şekilde. Yani
7: biletler yani, gitti gümbürtüye ya hakikaten.
8: Paraları alıp kimisi dediğin gibi şeye gönderiyor. Amerika'ya, Almanya'ya.
7: Ya.
8: İşte gemisiyle, bilmem nesiyle, bavuluyla şeyden gümrükten geçerken eurolar yakalanıyor. Şunlar bunlar.
7: Evet.
8: Hepsini görüyoruz. Bunun arkasında da siz tiyatro yapıyorsunuz diyorlar.
7: Hmm.
8: Hadi bakalım. Biz mi tiyatro yapıyoruz? Acaba siz oyunu oynayan siz misiniz? Yani burada oyun oynayan tiyatro dedikleri şey aslında
7: evet.
8: Bir eylem yani.
7: Tabii abi seyrediyoruz en azından biliyoruz bizim aklımızla niye oynasınlar yani neyin tiyatro olup neyin tiyatro olmadığını artık biliyoruz abi ya.
8: Eyvallah.
7: Ya ben çok şimdi teşekkür ederim efendim.
8: Abi vaktini aldım.
7: Estağfurullah çok teşekkür ederiz iyi günler diliyorum efendim. Trafik kolay değil Yalçın abi yani işte uğraşıyorsun buyurunuz efendim.
9: Alo.
7: Buyurun efendim.
9: Selamünaleyküm.
7: Aleyküm selam efendim.
9: Ali Yayınlar, Adana Yüreğe'de sıcak havalı Mustafa Ceylan.
7: Buyurun Mustafa Bey.
9: Rabbim tekrar 15 Temmuz'ları yaşatmasın. Bunu diyeyim. Şimdi Allah'ın sayesinde, teknolojinin sayesinde senin dediğin gibi her şey açık beyandır. Hani şimdi adam konuşuyor, bu bir tiyatrodur denilen insan. Ondan sonra çıkıyor, bir sene sonra diyor ki bu bir inkılap, bu bir devrim çalışmadır. Yani bunların yüzü zaten kızarmıyor. Menderes'e astılar. 50 sene sonra pardon dediler. Hep yanına kar kaldılar. Kim yaptı? Bunu rütbeli teröristler yaptı. Bak düşün ki bir devletin içerisinde 150 tane general. Bak general sırada bir şeydir general. Hepsi cezaevine kaçtı gitti girdi. Yani ne diyecek sefariyle? Rabbim bir daha bu 15 Temmuz'u yaşatmasın. İnşallah şu an İHA'ları, SİHA'ları gerçekten yeri gören gençlerimiz var. Onların ayakları öpülür. Bu zaten sonra umut varız. Yani şimdi netice itibariyle kim ne desin kimseyi dinlemez reis Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz. Hı. Şunu söyleyeyim yani bir hatırlatmada fayda var.
7: Buyurun.
9: Eve geldi benim oğlum İncirlik Hava Üssü'nde çalışma yapıyor. 20 tane elemanı vardı. Karar veriyor. Şöyle olacak bu kızım da Osmaniye'de öğretmendi. Gidek Elif'i ara. Elinde telefon ben bir kanalları gezdim. Batın bir bayan şey okuyor. Dedim oğlum bu işin içinde bir iş var. Yani eğer ilgarap olmazsa bir tane erkek yok mu memlekette? Bayan konuşuyor. Bak burada silahın ucu var burada. Tercide konuşuyor. Ondan sonra nasıl ki reisi gördüm telefonda meydanlara deyince aşağıya inin dedim. 3 tane arabayı hemen çağırıştırdım. 3 tane 4 tane oğlumu arkama aldım. Hanım benim kara çarşaflı hanım sevdalım. Şu an 23 tane torunum var. Hacı dedi nereye gidiyorsun? Dedim daha hala beni tanımıyorsun dedim. Ben ölüme gidiyorum kendine sağlam bir koca bul.
7: Şimdi, tövbe ya.
9: Vallahi böyle ya. Niye? Şimdi o gençler o gerçekten o tankın altına yatanlar, o çıplak elle tankı durduranlar onların hayır. Ayakları. Ben 7 tane evlat everdim. Vallahi düğünlerinde biz yine mevlüt okuttuk. Allah dedik, Muhammed dedik, oynamadım. Vallahi deli dumru gibi O meydanda oynuyordum. En anda 100 tane küsür bayrak dağıttım. Türk bayrağı dağıttım. İmkanım vardı.
7: Evet.
9: Arabama dolduruyordum. Bayrakları astırdım. Bizim Adana milletvekilimiz Ahmet Zembilci bir gün baktım ta geride oldu gitsin. Dedim Hacı Ahmet. Buyur mu Sefa abi? Dedim ya merkeze gelsene. Dedim, bomba düşerse bomba buraya düşer. Sen kenarda durun, kendini sağlama almışsın dedim. Bakın gülmeye başladı. Şimdi netice itibariyle biz Allah için yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu saatten sonra da herkes aklını başına tiyatroymuş, miyatroymuş. Yani Trump anlamış, Putin anlamış. Hala bizim buradaki zavallar anlamamış. Ona üzülüyorum. İyi olacak inşallah. Hayırlı yayınlar olsun.
7: Çok teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar diliyorum. Evet sevgili dinleyiciler, bugün de bitiriyoruz. Artık alas mı aldık diyoruz. İnşallah yarın tekrar 16 haber, 16 değil mi, bülteninden sonra, haber bülteninden sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Şimdiden telefonlarımızı söyleyelim. 0212 454 5646 bu canlı yayın telefonundan bizlere ulaşıyorsunuz. Yarınki gündeme göre konuşacağız. Memleketin gündemine göre konuşacağız. Daha doğrusu mikrofonlarımızı sizlere uzatıyoruz. Biz dinliyoruz. Zaman zaman size katılıyoruz ya da bir düzeltme yapıyoruz. Bu da programın aslında tadı tuzu. Yani sizi dinlersek böyle, siz de anlatırsanız, ya kardeşim kimse yok mu orada, bir sohbet şeyi, bir karşılıklı think tank gibi, bir beyin jimnastiği gibi falan efendim cümlelerle programı da renklendiriyoruz, güzel oluyor. Öyle kakafonik bir şekilde tartışmak yerine böyle arada bir düzeltmeler, dokunmalar ya da hatırlatmalar da yapıyoruz ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Sürçülisan ettiysem affoluna. Ben Ataoğlu Arvas, iyi akşamlar efendim. İyiyim, lütfen merak etmeyin efendim. Yarın inşallah birlikteyiz.
10: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 14 Temmuz Salı, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Necmettin Batırel'in "Yetmez ama Evet" başlıklı makalesini sunuyorum. Bundan tam 10 yıl önce hain terör örgütü FETÖ devletin her kademesine sızmış olsa da 2014'ten itibaren MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde başlatılan tasfiyeler nedeniyle köşeye sıkıştığını hissetti. Örgüt, yaklaşan Ağustos 2016 Yüksek Askeri Şurası'nda üye kadrosundaki mensuplarının deşifre olup ordudan ihraç edileceğini anlayarak darbe girişimini planlanandan erkene çekmek zorunda kaldı. Örgüt elebaşlarının verdiği talimatlar ve darbe planına dair MİT'e gelen ihbarlar deşifre olma korkusunu tetikledi. Hareket alanlarının daraldığını ve tasfiye edileceklerini gören FETÖ mensupları, ellerindeki mevcut silahlı gücü kullanarak kontrolü tamamen ele geçirmek amacıyla 15 Temmuz gecesi planlanan saatten önce harekete geçti. FETÖ, 12 Eylül'de olduğu gibi askeriyenin yönetimi ele geçirdiğini açıklamasıyla halkın korkuya kapılacağını, evlerinden dışarı çıkamayacağını düşündü. Ama Erdoğan'ın halkı sokağa davet etmesiyle bütün plan suya düştü, hesap şaştı. FETÖ 1960'lı yıllarda Fethullah Gülen'in zehirli vaazlarıyla İzmir'de başlattığı planlamayı 1980'lerden itibaren eğitim kurumları, dershaneler ve yurtlar üzerinden hızla genişleterek sivil toplum, medya ve devlet kurumlarına gizli bir hiyerarşi ile sızarak büyüttü. Örgüt, öğrenci evleri, dershaneler ve özel okullar açarak toplumsal tabanını genişletti. Eğitim kurumlarından elde ettiği gelirleri finansal güce dönüştürürken yetiştirdiği genç beyinleri örgüt ideolojisi doğrultusunda devlete yerleştirdi. Yıllar boyu yapılan sınavlarda soruları çalarak kendi mensuplarının polis, yargı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve bürokrasi gibi kritik devlet kurumlarına yerleşmesini sağladı. Bu sayede devlet içinde paralel bir devlet yapısı oluşturdu. Gazeteler, televizyon kanalları ve bankacılık sektöründe güçlenerek propagandayı yönetti ve ekonomik ağını genişletti. Tabanından topladığı bağış, himmet ve gelirlerle büyük bir finansal imparatorluk kurdu. Mensupları arasında sıkı bir bağlılık ve gizlilik ilkesi uyguladı. Devlet içerisindeki gücünü kullanarak kendilerine muharip veya engel gördükleri kişi ve kurumları, emniyet ve yargıdaki üyeleri aracılığıyla sahte deliller ve kumpas davalarıyla tasfiye etti. FETÖ'nün Türk halkının en zayıf yanı olan dini hislerini kullanarak ağına düşmeyen siyasetçi, iş adamı, eğitimci, akademisyen yoktu. Sonra kel görününce düşünceler değişti ama iş işten geçmişti. FETÖ'nün 17-25 Aralık operasyonları ve 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere Türkiye'ye yönelik kumpas ve saldırıları Türk ekonomisine toplam 500 milyar doları aşkın bir maliyete yol açtı. Hem doğrudan maddi kayıplar hem de makroekonomik dengelerde uzun vadeli yapısal hasarlar oluştu. Fiziki yıkımların, askeri mühimmat kullanımının ve kamu kaynaklarındaki kayıpların doğrudan maliyeti 158 milyar dolardır. Yatırımların ertelenmesi, iptal edilen projeler ve piyasa durgunluğu sebebiyle oluşan dolaylı maliyet 350 milyar doları bulmuştur. Hain darbe girişiminin kişi başına düşen doğrudan maliyeti 2000 dolardır. Saldırılar, Türkiye'nin hedeflediği 1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşmasını 10 yıl geciktirdi. Ülke risk priminin yükselmesiyle yabancı sermaye girişi yavaşladı. Güvenlik algısının zedelenmesi sonucunda turizm gelirlerinde milyarlarca dolarlık kayıp oluştu. FETÖ'yü kuran ve sonuna kadar destekleyen ABD istihbarat örgütü CIA'nin iki amacı vardı. Birincisi, Türkiye'deki dini duyguları istismar ederek halkın dini inancını zedelemek, İkincisi ve en önemlisi Türkiye'nin büyüyerek Orta Doğu'nun en güçlü bölgesel ülke olmasını önlemekti. 251 şehit verdik ama dimdik ayakta durduk. Yıkılmadık, yılmadık. Hainleri teker teker temizledik ve hala da temizliyoruz. Çalıştık, ürettik, kazandık. Bugün tüm dünyanın gıptayla baktığı bir ülke haline geldik. Başkan Trump, F-35 uçaklarını Kaanlar için F-110 motorlarını vererek ve katsa yaptırımlarını kaldırarak CIA kötü imajını silmek istiyor. Yetmez ama evet. Türkiye Gazetesi'nde Necmettin Batırel'in Yetmez Ama Evet başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Tuğba Kalçık'ın deprem için toplanan 2,5 milyon euro kayıp başlıklı makalesini sunuyorum. Türk Halk Müziği sanatçısı Handan Aydın, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun deprem için topladığı 5 milyon euronun 2,5 milyon eurosunun akıbetinin belirsiz olduğunu öne sürdü. Aydın, denetim raporlarına dayandırdığı iddialarında Bağcılar Cemevi yöneticisi Zeynel Abidin Koç'un adının da geçtiğini savundu. Soru: deprem yardımlarıyla ilgili çok konuşulacak iddialar ortaya attınız. Neye dayanarak bunları söylüyorsunuz? Cevap: Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun deprem için topladığı 5 milyon euronun yarısının ortada olmadığını söylüyorum. Denetim raporlarında bu parayla sadece 60 konteyner ve 150 bin okul çantası alındığı belirtiliyor. Geriye kalan 2,5 milyon euronun akıbeti ise açıklanamıyor. Raporlarda bu paranın 900 bin eurosunun Bağcılar Cemevi yönetimindeki Zeynel Abidin Koç'la bağlantılı göründüğü ifade ediliyor. Bunlar benim iddiam değil, devletin raporlarına yansıyan hususlar. Alevi dernekleriyle ilgili eleştirileriniz de var. Ben Aleviyim ama hiçbir zaman Alevi kimliğim üzerinden siyaset yapmadım. Bazı çevreler Aleviliği siyasi rant için kullanıyor. Özellikle Almanya'daki bazı Alevi örgütlerinin Aleviliği İslamiyet'ten ayrı göstermeye çalıştığını düşünüyorum. Cemevlerinin de siyaset yapılan alanlara dönüştürülmesini doğru bulmuyorum. Soru: cemevleriyle ilgili söyledikleriniz çok konuşuldu. Niye böyle bir çıkış yaptınız? Cevap: yaklaşık 2 yıl önce Çorum'da bir cemevinde öğle saatlerinde alkol masaları kurulduğunu gördüm. Buna çok üzüldüm. İbadethane olarak görülen mekanların bu şekilde kullanılmasını doğru bulmuyorum. Cemevlerinin hem siyasete hem de farklı amaçlara alet edilmesine karşıyım. İmamoğlu Alevi toplumuna zarar verdi. Hiçbir zaman oy vermedim. İmamoğlu'nun popülist siyaset yaptığını düşünüyorum. CHP'li belediyelerde kendisine yakın isimlerin desteklendiğini, konser organizasyonlarında bunun açıkça görüldüğünü yaşadım. Bana göre hem CHP'ye hem de Alevi toplumuna zarar verdi. Sabah gazetesinde Tuğba Kalçık'ın deprem için toplanan 2,5 milyon euro kayıp başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Ahmet Hakan'ın Yeni Sürüm Sülün Osman başlıklı makalesini sunuyorum. Yıllar önceydi. Hoş sohbet, mukallit bir adamdan Haluk Levent öyküleri dinlemiştim. Henüz deprem meprem yok ortada. Ahbap olayı falan hak getire. Çok iyi tanırım, beraber çok iş yaptık, sürekli yanındaydım diyerek başlamıştı anlatmaya adam. Öyle süsleyerek, öyle mukallitlikler yaparak, öyle renklendirerek anlatıyordu ki, anlattığı her öyküye kahkahalar atarak gülüyordum. Çünkü bayağı komik, dolandırıcılık öyküleriydi bunlar. Sülün Osman'ın köprüyü satma öyküleri gibi. Şeytan tüyü varmış Haluk Levent'in. İkna ederek parasını alabileceği adamın yumuşak karnını çok iyi saptarmış. Muazzam bir kurguyla kurbanın üzerine gider, müthiş bir tatlı dille adamı çarparmış. Borç isteyip de alamadığı olmazmış. Aldığı borcun da üstüne yatarmış. Tonlarca öykü anlatmıştı hoş sohbet adam. Gülmüştüm, eğlenmiştim ama pek de inanmamıştım. Yok canım, bu kadar da olmaz demiştim. Fakat yine de kafamda bir soru işaretinin kaldığını söylemeliyim. Minik, çaresiz, can sıkıcı bir soru işareti. Ahbap olayı yükselince, muhalifler Ahbap'a para yağdırmaya başlayınca, Haluk Levent Türkiye'nin en güvendiği adama dönüşünce hemen kahkahalar eşliğinde dinlediğim dolandırıcılık öyküleri geldi aklıma. Ve aldı beni bir düşünce. Mütereddit ve kuşkulu gözlerle uzaklara dalıverdim. Bu adam dolandırıcıdır diye haykıracak mecalim yoktu. Çünkü elimde sadece teyit edilmemiş ama çok eğlenceli öyküler vardı. Dün Haluk Levent gözaltına alındı haberini ilk işittiğimde, kahkahalar eşliğinde dinlediğim hemen o sevimli dolandırıcılık öyküleri geldi aklıma. Sonra her şeyi okudum. Sonra tüm iddiaları ezber ettim. Sonra rakamların büyüklüğüne odaklandım. Sonra Ece Güner'in verdiği borcu almak için nasıl çırpındığı öyküsüne daldım. Sonra kızını uçak kazasında kaybeden iş insanının acısını nasıl sömürdüğünü öğrendim. Ve kafama dank etti. Demek ki doğruymuş o dinlediklerimin çoğu noktasına pat diye geliverdim. O anlatılan dolandırıcılık öykülerinde eğlenceli bir taraf vardı. Kurumsallaşmamış şapşal dolandırıcılıklardı onlar. Ancak insanların depremzedeler için verdikleri yardım paralarıyla kumar oynamanın eğlenceli bir tarafı yok. Bu son Haluk Levent öyküsünü midemi tutarak dinlememin sebebi tam da bu. Haluk Levent olayından çıkartılacak 6 ders. 1. İktidara olan nefretiniz bir kumarbaz tarafından dolandırılacak kadar yüksek olmasın. Ders 2. Her İzmir Marşı söyleyenin, her Atatürk diyenin, her AKP karşıtının peşine takılmayın. Ders 3. Kumarla sorunu olan birini yardım dağıtma sorumlusu olarak konumlandırmadan önce 3 kere düşünün. Ders 4. Devlete güvenmeyip ahbaba güvenmek. Belki ilk etapta tatlı gelebilir. Acının sonradan çıkacağını unutmayın. Ders 5. Devlet Bahçeli herhangi biri hakkında olumsuz görüş bildirmişse mutlaka dikkate alın. Ders 6. Başkalarına koyun, aptal, cahil, kandırılmış falan demeden önce şöyle bir kendinize bakmayı ihmal etmeyin. Çok zeki biri Haluk Levent. Şu korkunç derecede cepheleşmiş Türkiye ortamında hem muhalif bir ton verdi kendisini hem de iktidarı fazla ürkütmemek için elinden geleni yapmasını bildi. Çok kurnaz biri Haluk Levent. Ahbaba gelen paralara hemen el atmadı. Bütün gözlerin üzerinde olduğunu bilerek hareket etti. Ancak dikkatler dağılınca harekete geçti. Çok çakal biri Haluk Levent. Kimden nasıl faydalanacağını iyi biliyor. Bunun için hiç üşenmeden komplike planlar kuruyor. Ağzı acayip laf yapıyor. Çok akıllı biri Haluk Levent. Her tarafı kolluyor, ittifaklar kuruyor, iyi kamufle olabiliyor. Kurgulamada usta, çok iyi oynuyor. Ortam koklamasını çok iyi biliyor. Akış şöyle olmuş olabilir. Birinci aşama, yardım paraları akarken bütün dikkatler üzerindeyken çokça temkinli olmaya çalıştı sanırım. İkinci aşama, bastıramadığı kumar arzusu ortaya çıkınca güvenilir imajına sığınarak adam tokatlamaya başladı. Üçüncü aşama, nasıl olsa dikkatler dağıldı diyerek hafiften ahbap paralarına uzandı. Dördüncü aşama, saadet zinciri bir yerde kopacaktı ve koptu. Bundan sonrası nafile çırpınışlar olacak. Hürriyet gazetesinde Ahmet Hakan'ın Yeri Sürüm Sülün Osman başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Zafer Şahin'in Sevr Planı Hep Güncel başlıklı makalesini sunuyorum. Kusursuz bir CIA projesi olan FETÖ nasıl oldu da devlet içinde böylesine örgütlenebildi? Darbenin üzerinden 10 yıl geçti ama hala bu sorunun cevabı netleşmedi. Kimine göre FETÖ devlet içindeki asıl örgütlenmesini AK Parti döneminde yaptı. Kimine göre ise son 50 yılda iktidara kim geldiyse bir şekilde FETÖ'yü koruyup kolladı. Her iki iddiada kısmen doğru. Ancak FETÖ'nün günahını sadece siyasi iktidarlara yüklemek bize büyük resmi göstermez. Karşımızda sadece siyasi partileri değil, sivil ve askeri bürokrasiyi de hedef alan, akla hayale gelmeyecek yöntemlerle onlara nüfuz eden bir ihanet çetesi var. Son 50 yılda bürokrasi ve ordu içinden kimlerin bunlara destek verdiğini ortaya çıkarmadan FETÖ'yü çözemeyiz. Üstelik bu öyle sanıldığı kadar zor bir iş falan da değil. FETÖ elebaşı 1990'lı yıllardan itibaren verdiği röportajların satır aralarında zaten her şeyi anlatmış. CIA'in "Bizim çocuklar başardı" diye duyurduğu 12 Eylül darbesinin lideri Kenan Evren ve Fethullah Gülen ilişkisi mesela. Üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir ilişki. Gülen'in kendi anlatımıyla 12 Eylül darbesini ordu içindeki arkadaşları vasıtasıyla önceden haber alması. 11 Eylül günü 20 günlük rapor alıp ortadan kaybolması. Darbeden sonra aranırken Sızıntı dergisinde kaleme aldığı son karakol yazısında askeri juntanın Hızır gibi imdada yetiştiğini yazması. Hızını alamayıp Kenan Evren ve arkadaşlarını cennetlik ilan etmesi. 12 Eylül'ün darbeci askerleriyle Gülen arasında bizim bildiğimizden çok daha farklı bir ilişki olduğunun kanıtları. Gülen onlara boşuna övgüler düzmüyor. Aynı ekibin bir parçası olduklarını biliyor ve ona göre davranıyor. Kenan Evren'in bacanağı Yakup Hacı Habiboğlu ile sağlam bir dostlukları var örneğin. Hacı Habiboğlu onun vaaz kasetlerini Evren'e götürüyor ve hatta dinletiyor. Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Hasan Sağlam, onun da ilginç bir şekilde Gülen'le dostluğu var. Darbeden bir hafta sonra Kenan Evren tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na getiriliyor. Sonra hangi gelişme yaşanıyor bilin bakalım. Fethullah Gülen ilk kolejini Sağlam'ın bakanlığı döneminde ve hakkında yakalama kararı varken açıyor. Nerede mi? Tabii ki İzmir'de. Bozyaka Öğrenci Yurdu 1982'de Yamanlar Koleji'ne dönüşüyor. İstanbul'da Fatih, Bursa'da Nilüfer, Ankara'da Samanyolu kolejlerini açıyor. Tekrar hatırlatalım, bütün bunları 12 Eylül rejimi tarafından aranırken yapıyor. Hikayenin devamını merak eden FETÖ'cü gazeteci Faruk Mercan'ın Gülen'in hayatını anlattığı kitaptan okuyabilir. Fethullah Gülen'in anlattıklarını okudukça göreceksiniz ki Türkiye'nin FETÖ gerçeği öyle bazılarının sandığı gibi son 20 yılın olayı değil. 50 yıldır sinsi bir şekilde ilerleyen ve devleti temsil almak üzereyken durdurulan dış destekli bir örgüt var karşımızda. Türkiye için gerçek bir milat olan 15 Temmuz'dan sonra bu hainlere karşı atılan her adım çok önemli. Kimse siyasi hesaplarla bu süreci sabote edip sulandırmasın. FETÖ'yü kim büyüttü, kim devlete yerleştirdi gibi bugün için bir anlam ifade etmeyen tartışmalarla enerjimizi tüketmeyelim. Birileri Lozan'da kaybettiklerini FETÖ'yü kullanarak elimizden almak ve bize Sevr'i dayatmak istiyor. Milletin çelikten iradesine tosladılar ama bu vazgeçtikleri anlamına gelmiyor. Sevr planı hep güncel. 15 Temmuz'da göğsünü hainlerin kurşunlarına siper eden, çıplak elleriyle darbecileri püskürten vatan evlatlarına selam olsun. Milliyet Gazetesi'nde Zafer Şahin'in "Sevr Planı Hep Güncel" başlıklı makalesini sundum. Sırada Star Gazetesi var. Star'da Fadime Özkan'ın "Avrupa'nın tek şansı onlara benzemiyor olmamız" başlıklı makalesini sunuyorum. "15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin 10. yılına Türkiye tarihinin en güçlü, kudretli haliyle erişti." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği gibi Türkiye bugün bölgesinde ve dünyada daha önce hiç tecrübe etmediği bir ağırlık, bir itibar kazanmıştır. Bu hal geçen hafta dünyanın şahitliğinde Ankara'da kayıtlara geçti. 36. NATO zirvesinde tescillenmesi kuşkusuz manidardır. Her 10 yılda bir millet iradesini sekteye uğratan "bizim çocuklar" dediği zihni sömürgeleştirilmiş kadrolara darbeler yaptıran, ülkenin dış politik tercihlerine olduğu gibi ekonomik, siyasi, kültürel politikalarına da çeşitli araçlar ve yöntemlerle müdahale eden, Türkiye'yi güdülmesi, tanımlanması, kontrol altında tutulması gereken bir ülke olarak kodlayan batılılar, Türkiye'nin her manada tam bağımsız bir ülke olduğunu, Türkiye yüzyılının başladığını iliklerine kadar anladılar. Gelenekle gelecek arasında tercih yapmayan, varlığını kimliğine borçlu olduğunu bilen özgüvenli bir Türkiye var artık karşılarında. Mehter Marşı'nı işitince kalbi sıkışan içimizdeki yabancılara da dün kabine sonrasında artık reddi miras yapan bir Türkiye yok diyerek duyurdu Cumhurbaşkanı yeni durumu. Küresel sistemde yaşanan değişimleri en doğru şekilde okuyan, rasyonel politikalar üretip sahaya ve masaya hızla uyarlayabilen, bölgesel sahiplenme ve 360 derece dış politika doktrinleriyle sadece kendi ülkesine değil, yakın coğrafyasından başlayarak dünya geneline ve küresel siyasete istikrar, refah ve güven vaat eden bir ülke Türkiye. Bunu inkar edemeyecekleri şekilde görüyor ve kabul ediyorlar artık. Tam da bu nedenle NATO zirvesinde Türk devletine, halkına, liderine, ordusuna, savunma sanayine saygılarını sundu batılı müttefikler. Öte yandan ABD tarafından terk edilme, Rusya tarafından saldırıya uğrama korkusu yaşayan yaşlı ve demans hastası Avrupa'nın ne kadar zorlandığı da ortada. Tüm kibrine ve küstahlığına rağmen Türkiye'ye ölümcül derecede ihtiyacı olduğunu biliyor, bu gerçeğin herkes tarafından görüldüğünü görüyor, intibak etmekte zorlandıkça da gülünçleşiyor Avrupa. Avrupa Parlamentosu'ndan alelacele çıkardıkları 1974 Barış Harekatı kararı mesela. Öyle saçma sapan bir yalan ki insanın çürütesi gelmiyor. Tutmayacağını onlar da biliyor olmalı. Odağı kaydırmak, düştükleri durumun görülmesini engellemek, dikkatleri başka bir yere, yeni bir yalana çekmek zorunda hissetmeleri çektikleri karın ağrısının şiddetini gösteriyor. Allah'tan Türkiye kendilerine benzemiyor. Çünkü bizim asaletimiz hem adaletli, hem azametli, hem merhametli olmamızdan kaynaklanıyor. Star gazetesinde Fadime Özkan'ın "Avrupa'nın tek şansı onlara benzemiyor olmamız" başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın.

Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

0: Ücretli reklamlar.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: Yollarımızı.
1: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
4: Reklamları dinlediniz.

Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Mustafa Kartoğlu'nun "Büyük Devletlerin Dış Politikası İç Politikadır" başlıklı makalesini sunuyorum.

Zaman zaman söylüyorlar, iç politikadan çok dış politika yazıyorsun. Bu yazı manzarayı kapatan sisi dağıtır. İngiltere'de Avrupa Birliği'nden ayrılma sonrası dikişler tutmadı. 6 yıl başbakanlık yapan David Cameron ülkesini Avrupa Birliği içinde tutamadı, 2016'da gitti. Theresa May 3 yıl Avrupa Birliği ile ayrılma anlaşması yapmaya çabaladı, başaramadı, gitti. Boris Johnson 3 yılda İngiltere'yi Amerika yörüngesine sabitledi, gitti. Liz Truss Eylül-Ekim arası 49 gün dayanabildi, kendi ifadesiyle derin devlete yenildi, gitti. Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak 2 yıl dayandı, ekonomiyi yönetemedi, gitti. Keir Starmer hem iç işlerine hem Amerika'ya yenildi, gidiyor. Yerine gelecek olan Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham da şimdiden iç sorunlarla uğraşacağı vaadinde bulunuyor. Kendi adıma Liz Truss'ın fark oluşturabileceğini düşünmüştüm. 6 Eylül 2022'deki yazımda İngiliz ve Dışişleri Bakanlığı yapmış olduğuna işaret ederek buna Uluslararası Ticaret Bakanlığı, Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı'na eklersem konu daha da netleşecek. Özetle şöyle yazmıştım. İngiltere güvenlik ve istihbarat bölgelerinden ciddi biçimde çekilmişti. Bu içerideki sorunlarına odaklanmasına bağlanıyordu. İngiliz siyaseti içerideki sorunların çözümünün maliyeyle sınırlı olmadığını düşündü. Hem İngiliz hem dış politika deneyimi olan Liz Truss'ı seçti. Büyük devletler dışarıda kazanırsa içeride de kazanmış oluyor. İngiltere içeriye döndüğünde kaybediyordu, kazanmaya döndü. Türkiye de yüzünü dışarıya döndükçe fırsatlarını da kazançlarını da artırıyor. Geçen hafta ketumluğuyla bilinen İngiliz Düşünce Kuruluşu Chatham House'un sitesinde bir makale okudum. Britanya'nın yeni dünya düzenindeki yeri. Yazarı Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper. 6 Temmuz 2026 tarihli, yani NATO Ankara zirvesinden bir gün önce yayınlanmış. Cooper, savaş Avrupa'ya geri dönerken İngiltere için bir bilanço çıkarıyor. Nerede yanlış yaptık, neleri kaçırdık, nasıl yakalayabiliriz sorularına cevap arıyor. Çarpıcı cümleleri var. Dünyadaki değişimi kavrayamadık. Kayıtsızlığımız bizi kenarda durmaya itti. Eski dünya düzeninin sonu, büyük güç siyaseti geri döndü. Kontrolümüzün çok ötesindeki güçlerin insafına kalmış gibi hissediyoruz. Enerji ve temel teknolojiler konusunda birkaç ülkeye bağımlı olduk. Uluslararası ilişkilerimiz konusunda rehavete kapıldık. İlişkilerimiz yıprandı, en güçlü yanımız olan ciddiyetimiz zedelendi. Güçsüzlük duygusu demokrasinin direncini zayıflatır, insanlar aşırılığa yönelir. Ama enseyi karartmıyor Cooper, ülkesinin güçlü yanlarını sıralıyor. Az ülkenin sahip olabileceği yeteneklere ve değerlere sahibiz. Jeopolitik ve jeoekonomi bizim iyi olduğumuz üretken diplomasi için fırsatlar veriyor. Biz bu Avrupa askeri ve nükleer gücüyüz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesiyiz, dünyanın en bağlantılı ve etkili uluslarından biriyiz. İstihbarat yeteneklerimiz ve diplomatik etkimiz küresel ölçekte. 56 ülkeden oluşan İngiliz Milletler Topluluğu'nun parçasıyız. Küresel bir finans merkeziyiz. Dünya standartlarında bilim kurumlarımız var. Ve kralımız da küresel düzeyde saygın bir şahsiyet. Sonra önerilerini ekliyor. Ordumuza modern yetenekler kazandırmalıyız. Ekonomi artık silah. Enerji ve ekonomik güvenlik hayati önemde. Avrupa Birliği ile bitmeyen pazarlıklar dönemini kapatalım, istikrarlı ortaklık kuralım. ABD ile ilişkimiz değerli ama bağımlılığın azalması bizi daha güçlü kılar. Demokratik direncimizi dezenformasyona, bilgi savaşına, siber saldırılara karşı güçlendirelim. Yasa dışı göç ve çetelere karşı yurt dışı ortaklarımızla birlikte çalışalım. Yapay zeka en büyük güvenlik sorunu, nükleer gibi uluslararası uzlaşma sağlamalıyız. Tüm bunlar dış politika konuları gibi duruyor. Ama Cooper'ın eski ama hala geçerli ilkeyi hatırlatıyor. Etkili dış politika, iç politikadır. Yurt dışında daha güçlü bir Britanya, yurt içinde istihdam, güvenlik ve refah için daha iyidir. Bunu kamuoyu önünde savunmalıyız. Tarih, Britanya'nın bu değerleri hayata geçirdiğinde ne kadar fark oluşturduğunu gösteriyor. Amacımız fırtınayı atlatmak. Dünya tarafından şekillendirilmek değil, dünyayı şekillendirmek.
Ancak bu şekilde Britanya'yı daha güvenli, daha güçlü ve daha müreffeh yaparız. Chatham House Dünya programından Dr. Rolly Astanad'ın makalesi de tam bu yazıya uygun düşmüş. Dış politikanın küçük Macclesfield kasabasına ne faydası olacağı kriteri ile yürütülmesi halinde halkın güveninin de sağlanacağını vurguluyor. Ve şöyle diyor: dış politika insanların günlük yaşamlarından kopuk tartışılır. Ama son 10 yıl küresel etkilerin en küçük kasabalara kadar girdiğini gösterdi. Macclesfield testi şunu sorar: Britanya'nın uluslararası tercihleri seçmenin yaşamını somut olarak iyileştiriyor mu? Bu makaleler Türkiye'nin şu ana kadar yaptıklarının, bugün yapmakta olduklarının ve koyduğu hedeflerin ne kadar öngörülü olduğunu kanıtlıyor. 10 yıllık rehavetin neleri kaybettirdiğini siyasetin kafasına vura vura anlatan İngiliz Dışişleri Bakanı'nı okuyun. 200 yıllık rehavetten sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye neler kazandırmaya çalıştığını düşünün. Ve nelere, kimlere rağmen başardıklarını. Belki de iki ülkeyi son birkaç yıldır birbirine yaklaştıran sebep budur. Düne kadar Türkiye'nin jeopolitik ve yakınlarda bu adla bir enstitü de kuran Profesör Yusuf Dinç'in sık kullandığı ifadeyle jeoekonomik öneminden bahsedenlerle dalga geçenler batılı büyüklerinden duyunca eğilirler bu konuya. Ama artık ithal fikirlerin pazarı daraldı Türkiye'de. Yerli fikirler, yerli düşünceler, yerli analizlerin alanı genişledi. İngiltere uyanırken biz kendi tarlamızı kendimiz sürmeye başlamışız. Maalesef mecburen taş, kök, ayrık otu ayıklayarak sürüyoruz. Ama sürüyoruz.

Akşam gazetesinde Mustafa Kartoğlu'nun "Büyük devletlerin dış politikası iç politikadır" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Hüseyin Öztürk'ün "Milletimizin de devletimizin de yüzü ağardı" başlıklı makalesini sunuyorum. NATO toplantısının ardından çok şey yazıldı, konuşuldu, görüldü, gösterildi. Hemen herkes kucağında ve dağarcığında ne varsa ortaya koydu. Bakalım zatımın kucağında ne var? Öncelikle vatanıma, milletime, devletime, bayrağıma mensubiyet duyan ve bu mensubiyetinin mesuliyetini bilen birisi olarak reise minnet ve şükranlarımı arz ederim. Uzun tarihi itibariyle ülkemin 5, yakın tarihiyle 2000 yıllık bir geleneği var. Bu geleneği anlamak için mensubiyet ve mesuliyet sahibi olmak gerekir. Olmayana kaval çalmalı. Bu memleket 70 sent için Haçlı Batılıların kapılarında nöbet tuttuğu günleri yaşadı. Devletin ekonomisini içeride düzeltecek birisi bulunamayınca dışarıdan ithal ekonomist getirilmişti. O da birkaç ay içinde ekonomiyi bilerek ve isteyerek her cümerce etmişti. Aynı hükümetin başındaki şahıs milletin ve devletin hiç işi gücü kalmamış gibi gazetelere başörtüsü yasağı devam etmeli demeçleri vermekteydi. Kimdi? Ecevit. Bugüne geldiğimizde dün bize tepeden bakıp akıl dağıtan Avrupalılar bugün güçlü Türkiye'nin ev sahipliğinde ağırlandılar ve ülkemizin nereden nereye geldiğini gördüler. Sefil bir geçmişten muhteşem bir devreye geçtik. Sefillik yıllarında sadece ekonomiden değil toplumun bölünüp parçalanması gibi nice garabetler yaşadık. Tekrar başörtüsüne döneceğim ama bu yara öyle kapanabilecek gibi değil. O sefillerin ellerine bugün imkan geçse, geçmişten daha beter edeceklerinden emin olunmalıdır. Milletvekilleri başörtülü eşlerinden dolayı resmi programlara alınmıyor ve davet edilmiyordu. Dünyanın neresinde böylesine iğrenç bir durum yaşanmıştır? Savunma sanayi başta olmak üzere dünyanın gıptayla baktığı Türkiye, milletiyle bütünleştiği için büyümüş ve büyümektedir. NATO toplantısı Haçlı Avrupalılara bunu göstermiştir. İnsanlık dersi vermiştir. İnsan olmanın ve kalmanın ne demek olduğunu öğretmiştir. Peki ne kadar anlamışlardır derseniz, ona cevabım pek anladıklarını sanmam çünkü ülkemizdeki muhalefet anlamadıysa onlar hiç anlamamıştır. Milletimizin yüzü ağardı. Devletimizin gücü bütün dünyaya ilan edildi. Dünyadaki her masada varız denildi. Evet, bugüne kadar neden güçlü bir Türkiye olarak dünyanın karşısına çıkamadık? Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve AK Parti hükümetleri ne yaptı da gıpta edilen bir ülke olduk? El cevap. Dilimizden dinimize, milli formlu kültürümüzden soframıza, dünya görüşümüzden ahlaki değer yargılarımıza bağlı, örf, adet ve geleneklerimize kadar bizi biz yapan unsurlara sahip çıkıldığından, sahip çıkılma mücadelesi verilmesinden ve halen verilmekte olmasından. Avrupalılara şikayet etme onursuzluğuyla birlikte devletimizi ve milletimizi aşağılayan çirkin siyasetlerine rağmen bugünkü başarı millet-devlet kucaklaşmasının ve sahiplenmesinin neticesidir. Ez cümle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temeli milli aidiyet temelidir. Mensubiyet ve mesuliyet disiplinidir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu disiplinin sahibi ve temsilcisidir. Yeni Akit'te Hüseyin Öztürk'ün "Milletimizin de devletimizin de yüzü ağardı" başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Bülent Erandaç'ın "CHP'de sular durulmuyor" başlıklı makalesini sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki fırtına dinmek bilmiyor. Belediyeleri rüşvetle anılan, belediye başkanları rüşvetle yolsuzluktan tutuklanan partinin genel merkezi de oldukça hareketli. Manisa Milletvekili Özgür Özel ve arkadaşları olağanüstü kurultay için CHP Genel Merkezi'nden talepte bulunmuşlardı. CHP Genel Merkezi ise İstinaf Mahkemesi'nin tedbir kararı olduğundan dolayı olağanüstü kurultay yapılamayacağını belirterek olağan kongrelere Eylül ayında başlayacaklarını açıkladı.
Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nin bu kararını Ankara'da Asliye Hukuk Mahkemesi'ne götürme kararı aldı. Olağanüstü kurultay yapılması için partiye kayyım atanması istemiyle Asliye Hukuk Mahkemesi'ne bugün başvuruda bulunacaklar. Kadere bakın, Özgür Özel Bölge İdare Mahkemesi kararını tanımıyor. Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne giderek CHP'ye kayyım atanmasını isteyen bir siyasetçi oluyor. Bu da Özel'in U dönüşlerinden biri. Kendisi çelişkiler içinde kıvranıyor. CHP parti kulislerinde en çok merak edilen sorular şunlar. Yeni parti ne zaman kurulacak? Seçime girme hakkı olan Anadolu Birliği ve Tek Parti'de Özel'in adamları nasıl konumlanacak? Yeni partide İmamoğlu suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'nun pozisyonu ne olacak? Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in eş başkan olacağı ve İmamoğlu'nun milletvekili olmak istediği konuşuluyor. İmamoğlu Ankara'da ve İstanbul'da yargılanıyor. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi kurultaya şaibe karıştırmakla ilgili 16 Ekim'de karar verirseniz ve İstanbul davalarının birinden bir yıldan fazla ağır ceza alırsa bu kararların istinaf Yargıtay tarafından kesinleşmesinin önümüzdeki muhtemel Kasım 2027'deki genel seçimlere kadar olup olamayacağına göre değerlendiriyor. Kesinleşme olursa seçime giremez. Özel ve kurmaylarının gözü Yargıtay'da. Özel ekibi mutlak butlan tedbir kararı konusunda itirazda bulunmuştu. Yargıtay'ın 20 Temmuz'da başlayacak adli tatilden önce karar çıkarmasını bekliyorlar. Yargıtay kararının ise adli tatil 1 Eylül'de bittikten sonra alınacağı tahmin ediliyor. Kulislerde 24 veya 26 Temmuz deklarasyonu sonrası Ağustos ayı itibariyle yeni bir parti sürecinin tamamlanacağı konuşuluyor. Kurulacak partinin Ekrem İmamoğlu'nun beyin takımı tarafından programının hazırlandığı, daha merkezde ve merkez sağdan ve soldan da isimlerin, siyasetçilerin yer aldığı bir yapı olmasının amaçlandığı ifade ediliyor. Yeni parti, Değişim Partisi isimlerinin öne çıktığı, Yürüyüş Partisi isminin de düşünüldüğü, eğer anlaşabilirlerse Türkiye İttifakı isminin de değerlendirildiği kulislere sızdı. Takvimde Bülent Erandaç'ın CHP'de sular durulmuyor başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
5: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
6: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
7: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
8: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
5: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
4: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
3: Şimdi reklamlar.
9: Sistemde online satışım durdu.
10: Tam ide çözülsün.
9: Nasıl?
10: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
9: Büyüksün.
10: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
9: Tami.
10: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
9: Yürü be Tami.
11: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
12: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
15: Aklınızda bulunsun.
16: Soğan kavururken pişirmeye başlamadan önce biraz un serpin. Kararmasını önlemiş olursunuz. Patatesi pişirme suyuna bir kaşık sirke koyun. Hem rengi sapsarı kalacak hem daha lezzetli olacaktır. Havuç daima kaynar suya atılır. Piştikten sonra hemen soğuk suya tutun, rengini muhafaza eder. Karnabahar haşlarken içine 2 dilim ekmek atarsanız o dayanılmaz kokusundan kurtulmuş olursunuz. Tüm sebzelere biraz karbonat ekleyerek pişirme süresini azaltabilirsiniz. Tuzunu asla pişirirken koymayın, sertleşir. Tuzu en son anda ilave edin. Sebzelerimiz kimi zaman çok beklemekten buruşurlar. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimizde içine sirke ve şeker attığınız suda biraz bekletin. Tazeliklerine yakın zamanda kavuştuğunu göreceksiniz. Maydanoz ve dereotunu baş aşağı gelecek şekilde su dolu kavanozlarda muhafaza edin. Böylelikle bozulmadan saklayabilirsiniz.
15: Aklınızda bulunsun.
17: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
18: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
19: Müzik.
3: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
15: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
19: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
20: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
21: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
20: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
22: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: TGRT FM Haber.

0: yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarını işlediler. Milyarlarca lira vurgun yaptılar. Siber suçlarla mücadelede İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 69 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yasa dışı bahiste 76 milyar liraya aşan kara para trafiğini yönettiği tespit edildi. Örgütün suçtan elde edilen geliri kripto varlıklar üzerinden akladığı belirlendi. 69 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Fransa'nın başkenti Paris'te dünyanın en ünlü müzelerinden Louvre'da gerçekleştirilen tarihi mücevher soygununun ayrıntıları ortaya çıktı. Yaklaşık 88 milyon euro değerindeki eserleri çalmakla suçlanan iki zanlı eylemi 25 bin euro karşılığında yaptıklarını söyledi. Soruşturma dosyasına giren ifadelere göre zanlılar müzenin Apollon galerisine önceden çekilmiş görüntülerle hazırlık yaptı. Aldıkları talimat vitrinleri kırıp mücevherleri almaktı. İfadelere göre şüpheliler müzeye bir yük asansörüyle ulaştı. Pencereyi kırarak içeri girdi. Operasyon yalnızca 7 dakika sürdü. Ancak zanlılar içeride planlanandan daha uzun kaldıklarını ve bu nedenle yakalanacaklarını düşündüklerini anlattı. Şüphelilerden biri maddi sıkıntılar nedeniyle soyguna katıldığını söylerken diğeri hedefin Louvre olduğunu önceden bilmediğini öne sürdü. Fransa'yı ve sanat dünyasını sarsan soygunla ilgili soruşturma devam ediyor. Soygunun arkasındaki isimlere ve çalınan eserlere hala ulaşılamadı. Okullar tatil, öğrencilerse tatilde. Ancak bu okulda öğretmen ve velilerde endişe hakim. Öğrencilerin de geleceği belirsiz.
1: Çocuklarımızın geleceğine sahip çıkılmasını istiyoruz.
0: Sivas'ta özel bir eğitim kurumu girdiği ekonomik darboğazdan çıkamadı. Mahkeme kararıyla 3 aylık konkordato ilan etti. 4 aydır maaş alamayan öğretmenler ekonomik zorluk yaşarken gelecek yılın ücretlerini peşin ödeyen veliler de paniğe kapıldı.
2: Biz 4 aydır maaş alamıyoruz. 90'a yakın öğretmen, 120'ye yakın çalışan. Komiser heyetinden edindiğimiz intibaya göre biz 3 ay daha maaş alamayacağız ya da 2 ay. Böyle bir şey görünüyor. Ve bizim bunu kaldırmamız öğretmenler olarak mümkün değil.
0: Kararla öğretmenler alacaklarından, veliler ödemelerinden, öğrencilerse geleceklerinden endişeli. Bu nedenle basın açıklaması yaparak firmaya tepki gösterdiler.
3: Buradaki süreç kilitlendiğini görüyoruz. Buradan Sivas'ın değerli siyasetçilerine, yöneticilerine, sayın valimize, rektörümüze çağrıda bulunuyoruz. Herhangi bir öğretmenimizin ve velimizin mevcut yönetimle devam etmek istemediğini biliyoruz.
0: Öğretmenler okulun satılarak devredilmesini ve haklarını almayı bekliyor. Çocuklarının eğitimlerinden endişeli olan velilerse yetkililerden yardım istedi.
4: Başımızda bizi idare edecek bir mali güç istiyoruz. Bizim istediğimiz tek şey güven.

0: Önce çarptılar, sonra delilleri sildiler. Polisi bile yanıltıp suçsuz gence ceza kestirdiler. Ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. Tünelin güvenlik kameraları. Organize bir vicdansızlık, akıl almaz bir iftira. Yer Antalya. Arkadan hızla gelen motosiklet önündeki sürücüye çarptı. Sürücü Baki Cihangir metrelerce sürüklendi.
1: Orada üstüme gelip işte seni burada vururuz, döveriz, ne bileyim polise de kazada olduğunu söyleriz gibisinden konuşmaları yapıyorlar.
0: Yaralı halde tünelden çıkan Cihangir'in etrafını saran motosikletli grup ambulans çağırmak yerine genci tehdit etmeye başladı.
1: Bu insan olan, vicdanı olan hiç kimsenin söyleyeceği bir şey değil. Çünkü ben orada suçlu bile olsam, birini çarpmış bile olsam sonuçta yaralıyım. Hani ki öyle bir şey yok zaten. Kamera kaydında her şey net ve açık.
0: Motosikletli grubun iftirası ne yazık ki olay yerine gelen polisi de yanılttı. Yaralı gence hem idari para cezası kesildi hem de olay yerini terk ettiği gerekçesiyle ehliyetine el konuldu.
1: Kazadan ziyade aldığım darbeden ziyade beni üzen bu yapılan hareketler, yani bana atılan iftiralardır. Çünkü ben kimseye çarpmadım, ben kaçmadım.
0: Ancak gerçek tünelin güvenlik kameralarıyla ortaya çıktı. Baki Cihangir o gruptan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: TGRT FM Haber.
3: Cumartesi günü olmasına rağmen İzmir Cumhuriyet Savcılığı'nı açtırıp da soruşturma açtıran kimdi? Babam mıydı, başkası mıydı? Sizdiniz. Niye? Adil Öksüz'ün MİT elemanı olduğuna dair bir kayıt düşebilirseniz kontrollü darbe yalanınız zemin bulacaktı, değil mi? Şimdi ne? Ben dedim size kaç defa bu raporu çöpe atın, raporu yazmadık sayın. Onu bile yapmadılar, biliyor musunuz? Hala utanmadan 17-15 Temmuz darbe raporu niye yayınlanmadı? Sizin yüzünüzden yayınlanmadı. İyi ki yayınlanmadı. Kadük kaldı. Siz o şerri dibine ekleseydiniz FETÖ'cüler bunu dünyanın her yerinde kullanacaklardı. Utanmazlar. Bu millet 250 şehit verdi. Ya bu iş var ya bak. Bu iş böyle şey değil, eğlence değil. Bir anma falan tek başına kutlama iş değil.
4: Kutlama değil tabii.
3: Anma. Onun da ötesinde. Gelecekle ilgili. FETÖ çünkü bu ülkede operasyon amacından vazgeçmedi. Siyaseti kullanıyor. Bak bugün Kılıçdaroğlu dün ne diyor? Ben haftalar önce yazdım.
4: Paralel olmaz o mu?
3: Yok. Diyor ki FETÖ'cüler diyor, Özgür Özel'i niye destekliyor bir bakın bakalım falan. Niye destekliyorlar abi? Peki seni niye destekliyorlardı abi? Hatırlıyor musunuz ben niye destekliyorlar bunlar bunu Kılıçdaroğlu'nu sevdikleri için mi diye ben sormadım mı? O günlerde bu CHP tayfası bana küfretmiyor muydu? Sonra şimdi onlar küfrediyorlar. Ama ben diyorum ki bak Özgür Özel'i de şey yapıyorlar, destekliyorlar. İmamoğlu'nu da destekliyorlar. Ey avaneleri. Ya bugün Kılıçdaroğlu'na ettiğiniz küfürleri yarın ona edeceksiniz. Bugün Haluk Levent nasıl sizi ayakta uyuttuysa İmamoğlu ile Özgür Özel'in de kim adına, FETÖ'nün adına sizi uyuttuğunu göreceksiniz. Türkiye'de bak milli ve yerli olanlarla küreselcilerin aparatları arasındaki bir savaş 15 Temmuz'dan beri çok sıcak devam ediyor. O yüzden 10. yılı çok önemli. Ama ben diyorum ki bu savaşı 2. 10 yıla bırakmadan artık zaferini ilan edelim ve sadece biz şehitlerimizin fedakarlığı ve kahramanlarımızın mücadelesini analım. Namussuzlara hala benim bakanlarım, benim cumhurbaşkanım, efendim benim bürokratlarım, ya tehdit var, FETÖ tehdidi var, hala mücadeleye devam edeceğiz. Bunu söylemesinler, bunu biz sıfırlayalım. Tıpkı FETÖ'cülerin bizimle mücadele ettiği gibi, bu ülkenin insanlarıyla, değerlerle mücadele ettiği gibi biz de onlarla mücadele edelim arkadaş. Biz günün saat 8-10'dan itibaren başlıyoruz, akşam 6-7'ye kadar, geri kalan işte ona göre çay çekirdek falan filan evde. Ama FETÖ'cüler dünyanın 100 ülkesinde 7-24 kürenin üzerinde sabah o günün, o yaşadığı ülkenin sabahında ayağa kalkan, bu ülkeye ne küfür edebilirim, bu ülkedeki algı operasyonuna, bana gelen mesajların hangisine atlarım, kime yüklenirim? Bakın bize edilen küfürlere hangi ülkelerden atıldığını göreceksiniz. Dolayısıyla onlar 7-24 uyumadan çalışıyor FETÖ'cüler. Yani Amerika'dakiler uyuyorsa Japonya'dakiler ayaktalar. Veya ötekiler uyuyorsa Avusturya'dakiler ayaktalar. Almanya'dakiler ayaktalar. Yani
4: bir şey daha soracağım. Masır hocama geçeceğim. Sana da teşekkür edeceğim. Biliyorum çünkü senin de katılımlarını. Yine FETÖ konusunda en riskli başka ülke hangisi? yani FETÖ'nün maruz kalmasıyla yani en
3: şöyle Amerika'nın ve İsrail'in mesela Kuzey Irak ben bizzat o basın söz verdim. Dizayi var ya ne Dizayi'di Masar Bey Sefin Dizayi hükümetin içinde biz FETÖ okulu için oraya gittiğimizde dedik ya bunları niye kapatmıyorsunuz? Dedi ki artık çok artık büyüdü yani falan. Buradan yetişenler bizim peşmerge dahil silahlı kuvvetlerin içinde. Yani her an her şeyi yapabilirler. Amerika'nın çizgisinden çıkarsanız zaten Erdoğan'ın başına ne geldi? FETÖ neyle saldırdı? İsrail'i hedef alınca 2009'da One Minute'le beraber Erdoğan hedefe kondu. Yanında MİT müsteşarı hedefe kondu. Operasyon onun üzerinden yürüdü. Kumpaslar onun üzerinden yürüdü. Amaçları neydi? Doğrudan hukuk darbesiyle indirmekti. Olmayınca işte MİT tırları şeyi girdi devreye. Ne oldu? Türkiye IŞİD'e silah gönderen. Değil mi? Bak öyle miymiş? Hayır. Türkiye orada Türkmenlere oradaki Özgür Suriye ordusu dahil olmak üzere onu destekleyen bir örgüt ve sonuçlarını aldı 2024'te değil mi? Şimdi peki o günlerde ne oldu? Türkiye Amerika kaynaklı olarak, İsrail kaynaklı olarak IŞİD'e silah gönderen ülke konumuna getirilmeye çalışan. Uluslararası mahkemede yargılanacak falan filan diye de FETÖ'cüler kampanya yaptılar. O da olmayınca, tutmayınca ne yaptılar? Mesela 2015 miydi? İşte CHP'liler o görüntüleri gitti. Can Dündar'ın eline verdiler. O da vay işte silahlar falan filan manşetleri attılar. Bak kumpas hep böyle devam ediyor. Aynı adamların bak Cumhuriyet Gazetesi, o Cumhuriyet Gazetesi bugün o projeyi İmamoğlu destekçiliğiyle yürütüyor.
4: Sen burada toparlayalım o zaman. Bak hocam. Nasır Hoca'ya da döneceğim.
3: Bir gazetenin görevi gazetesinin namusunu korumaktır. Kaçmak değil. Ben onların yerine olacaktım. Velev ki hata yaptım. Velev ki kullandılar beni. Bedelini bu ülkede öderdim. Bir daha da dönüp arkama bakmazdım. Oturur beni kullandıkları için öfkeyle de mücadele ederdim. Ama sen ne yapıyorsun? Bugün de o gün senin gazeteni Can Dündar paçavra haline getirmiş Cumhuriyet'i. Ondan sonra şimdi İmamoğlu destekçiliği yapıyorsun. Ona buna saldırıyorsun. Ya zaten şuradan anlıyorsun. Kaan yerli uçağı yapılıyor. Adamlar diyor ki kalifer peteği çıktı falan diye yazıyorlar. Kafayı görüyor musunuz? Bu bak Cumhuriyet gazetesi. Ta Cumhuriyet'in kuruluşunda Atatürk'ün talimatıyla kurulan şeyin bir Nadir'in kurduğu gazeteden bahsediyoruz. Ne hale gelmiş değerler? Şimdi dolayısıyla imkanları kalmayınca ne yaptılar? Askeri darbeye kalkıştılar. Ne olarak yaptılar bunu? 27 Mayıs darbesinde ne oldu? Atatürkçüler, değil mi? Oysa NATO'culardı. Atatürkçüler kılığına girip yurtta sulh, cihanda sulh bildirisi. Hani böyle değme Atatürkçü Düşünce Derneği'nden bir adamı getirsen onu yazamaz ha. Öyle yazmışlar. Yani. Çünkü niye? Genelkurmay Kütüphanesi'nden bile 27 Mayıs kitaplarını alıp ona göre planı öyle geliştirmişler. Nasıl hitap edeceklerini. Çünkü kitlenin dozu belli. Ya bunları bir tek biz kullanamadık, tamam mı? Çünkü gerçeği hak ediyorsunuz diye. Atatürkçülük böyle bir şey değil diye anlatmaya çalışıyoruz. Yani bugün savunma sanayinde, ülkenin bağımsızlığında mücadele edenlerdir gerçek Atatürkçüler. Bunlar gibi Haluk Levent'in kuyruğuna takılıp da parasını dolandıranlar veya onunla işbirliği yapanlar, onu himaye edenler, onu itiraz edeceği anda linç edenler falan değil hocam.
4: Nedim evet. Şener, Masar Bey size geliyorum. Lütfen hakkınızı da helal edin. Çünkü Nedim Şener, Gürkan Zengin de aynı şekilde. Nedim çok teşekkür ediyorum.
3: Sağ olun, ben teşekkür ederim.
4: Yarın akşam da zaten 15 Temmuz akşamında.
3: Cihat Yaycı ile beraber olacağız burada.
4: Cihat Yaycı ile beraber olacağız.
3: Bakalım başımıza ne gelecek.
4: Yok, güzel güzel anlatacaksınız. Biz de dinleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum sana.
3: Gürkan Hacır yakacağız.
4: Gürkan Hacır.
3: Arada Ceren'de kalacak o.
4: Gürkan. Peki. Tamam. Sana veda ediyorum. Masar Hocam size dönüyorum. Sizinle bu kaldığımız yerden, FETÖ'yle mücadeleye kaldığımız yerden 10. yıl sözü size vereyim. Hangi noktadayız?
5: Yani çok parlak bir noktada olduğumuzu söylemem ne yazık ki mümkün değil. Nedim Bey de epeyce bahsetti. Bence Türkiye bu FETÖ terör örgütü mensuplarına ibret-i alemlik cezalar, yaptırımlar uygulamadı ve uygulamalıdır. Yani gerek ceza önünde tek tip elbise giydirmek de dahil olmak üzere pek çok müeyyideyi uygulamalı. Dünyada, ülkemizde de, bizim coğrafyamızda da ihanetin yaptırımı bellidir, açıktır. Türkiye mutlak surette bunlara bu tür bir yaptırım uygulamalı. Aynı zamanda da gerek kamuda gerekse de sivil hayatta bu terör örgütünün özellikle toplumsal birliği zehirleyen ve hiçbir şekilde durmayan propagandalarını bir anti deyim yerdeyse bunların söylemlerini yapı sökümüne uğratacak bir çalışmanın içerisinde Türkiye'nin olması gerekiyor. Bu eksik kaldığını düşünüyorum ama yine de bu kadar çok büyük organize ve hakikaten de dünyada örneğine rastlanmayacak kadar başka istihbaratlarla da entegre olmuş bir terör örgütünü bertaraf etmek az uz bir iş değil. Yani bunun için hükümeti her türlü takdiri hak ettiğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekten onun dışında kimsenin bu kadar güçlü bir iradeyle ve bu kadar çok kararlılıkla bunlarla mücadele etmesi çok kolay gözükmüyor. Yani çok sofistike bir terör örgütü. Uluslararası bağlantıları ve aynı zamanda da yöntemleri çok gerçekten pek çok alana nüfuz etmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Son olarak biliyorsunuz Pınar Hanım, bu FETÖ terör örgütü üyelerinin çeşitli meslekleri olabilir. Yani hakim, savcı, gazeteci vesaire falan olabilirler ama bu kimliklerin hiçbirisi, doktorluk da dahi hiçbir kimliğin önemi yok. Onların terör örgütü üyesi olmanın dışında hiçbir kimlikle hareket etmezler. Onun için çok dikkatli davranmak gerekiyor. Yani karşımızda görünen kimliği polis olabilir, hakim olabilir, sivil bir vatandaş, ticaretle uğraşan birisi olabilir. Ama biliyoruz ki bu terör örgütünün üyelerinin esas kimliği bu bahsettiğimiz görünen kimliklerin arkasında sakladıkları o terör örgütü üyesi olma kimlikleridir. Bununla ilgili çok ciddi hani çalışmak gerekiyor ve bu çalışmaları yürütmek gerekiyor.
4: Peki Masar Hocam, şimdi bir taraftan işte bu FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen öldü. Dedik ki FETÖ dağılır mı? İşte FETÖ'ye ne olur? Hangi yani artık sonuna geldi mi? Hani kullanıl yani aparat olarak CIA'nin bir örgütüydü zaten. Yani buradan bu kadar çok mesela hani içerisine girmiş FETÖ mensupları var ya. Hani olay o baştaki Fethullah Gülen meselesi miydi? Yoksa yani eğer halen daha FETÖ bu kadar kuvvetliyse bağlayan yani bu FETÖ'ye, bu terör örgütüne insanları bağlayan motivasyonları ne?
5: Şimdi Türkiye'deki sosyolojiye baktığımızda terör örgütünün yaptığı esas şey bu George Orwell'ın 1984'de Pınar Hanım bahsettiği bir konu var. Paradigmatik ve ideolojik iktidar nasıl sağlanır? Okyanusya devletindeki vatandaşların belki Orwell bu 1984 ütopik romanda aslında çok ilginç bir tanımlama yapar. Kişilerin kişiliklerini parçalayarak, şahsiyetlerini elinden alarak, rencide ederek ve onları beyinlerini yıkayarak kendisine bağlayan birer özne haline getirildi. Aslında bu FETÖ terör örgütünde buradaki var olan bahsettiğiniz anlamdaki üyeleri büyük oranda bu bahsettiğimiz çerçevede bir kişilik, bir dünyaya bakma, kendi ayakları üzerinde durma ve kendisinin dünyayı okumak gibi kabiliyetleri elinden alınmış kişiler olarak bakma lazım. Şimdi dünyadaysa bildiğiniz gibi siz bahsettiniz ama sadece bence CIA değil aynı zamanda Alman istihbaratı da başka ülkelerin istihbaratları da bunlarla çok sıkı bir çalışma içerisindedirler. Çünkü dünyanın dört bir yanından bu terör örgütü o ülkelerin istihbaratlarına çok kritik bilgiler sağlıyor. Bilinen bir konu. O ülkelerdeki üst düzey bürokratların çocuklarına eğitim adı altındaki yürüttükleri istihbarat faaliyetleriyle elde ettikleri çok kritik bilgileri bir nevi hani bir ilgili ihtiyacı olanlara pazarlayan bir taşeron örgüt aslında ve onun için dünyada giderek bu bahsettiğimiz anlamda dünyadaki şeyleri devam ediyor. Tabii elebaşlarının ölmüş olması örgütün önemli ölçüde belki kolu kanadı kırıldı gibi bakılabilir. Ancak bu benim bahsettiğim istihbarat sağlama konusundaki çalışmaları devam ettiği sürece, yani kullanışlı bir aparat oldukları sürece yaşamlarını devam ettirirler, ettireceklerdir. Türkiye açısından son şunu arz edeyim. Türkiye açısından gerçekten önemli bir mesafe kat ettiğimizi ve bu terör örgütünü bertaraf ettikten sonra Türkiye'nin pek çok alanda çok önemli bir başarı elde ettiğini görüyoruz. Diğer ülkeler de bunu zamanla fark edecekler. Nitekim fark eden ülkeler oluyor. Burada Türkiye'nin belki de biraz daha diplomasi üzerinden de bu işi dünyaya anlatması gerekiyor.
4: Şimdi stil değiştirdiler mi Mazhar Hocam? Bunu da sormak isterim. Yani hani FETÖ, hani bir dini cemaat, bir daha sonra ne olduğu tam olarak anlayamadığımız bir cemaat, hani o noktalardan buralara geldi. Şimdi bir stil ya da bir işte hani Bukele'nin gibi de olduğu söylenen bir örgütten bahsediyoruz. Bir şekil değiştirme durumu söz konusu mu? Yani farklı bir yapının içerisine, farklı bir yapının içerisine sızarak o yapıyla beraber yol. Yani çok FETÖ değil de işte atıyorum çok başka bir isim.
5: Çok haklısınız. Şöyle efendim, şimdi bunlar Türkiye'de daha önceki dönemlerde toplumun genel hani romantik duygularını hangi alanda yoğunlaşmışsa o alandaki temel mekanizmaları bir maske olarak kullanarak işte dünyada Türkçe konuşuluyor, bir dini cemaat kılıfında ya da başka türlü işte iş adamları vesaire falan maskeleriyle toplum içerisinde kendilerine örgütlenmeyi gerçekleştiriyorlardı. Fakat şimdi bundan uzaklaştılar. Çünkü bu artık buradaki özellikle Türkiye'deki insanların itibar edeceği bir konu değil. Uluslararası platformlarda hala o istihbarat örgütü olma bence fonksiyonlarını tam olarak kaybetmiş değiller. Bunu halen yerine getiriyorlar. Ayrıca Türkiye'de de belli bir kesimin, özellikle muhalif kesimin güya sözcüsü olmak, yani onlar adına bir şeyler yapmak. Mesela Kürt meselesinde biliyoruz ki Fethullah Gülen denen terör başı sırf Bediüzzaman Kürt olduğu için onunla görüşmeyi kabul etmediğini bilebiliyoruz. Ama bir taraftan bakıyoruz ki Gülen terör örgütü üyelerinin önemli bir kısmı Kürt meselesinin çok önemli savunucuları haline geliyorlar. Dolayısıyla aslında her türlü sizin buyurduğunuz gibi her renge girebilen bir bu kalemin örgüt var karşımızda ve bu örgüt dünyada da farklı biçimlerde kendisini gösterebiliyor. Giderek tabii önemli ölçüde bir şey değişikliğine gittikleri söylenebilir. Maske değişikliğine gittikleri söylenebilir. Türkiye açısından baktığımızda AK Parti muhalifi ya da Tayyip Bey muhalifi söylenme ya da bu maskeyle daha çok taraftar bulmaya çalıştıklarını görüyoruz. Burada muhalefete düşen bir görev var. Yani AK Parti'ye muhalefet etmek tabii ki mümkün ve olması da hiçbir mahsuru yok. Ancak Türkiye düşmanı bazı aparatlarla AK Parti'ye ya da Tayyip Bey'e muhalefet etmek bu bir muhalefet değildir. Başka bir şey bu. Türkiye'ye karşı yapılan operasyonlara alet olmak demektir. Bundan uzak durulmasını şiddetle öneririm bütün diğer muhalif kesimlere. Elbette Tayyip Bey'in politikalarına, şahsına muhalefet edebilirler. Ama bunu bir terör örgütünün kullanılmasıyla, yani terör sopasıyla Türkiye'ye muhalefet etmek, bu hakikaten de Türkiye'nin genel pozisyonuna yakışan bir durum ve muhalefete de bir kazanç elde eden bir konu değildir.
4: Peki Mazhar Hocam, 10 sene öncesine gidelim, o 15 Temmuz, o geceye gidelim, o güne gidelim daha doğrusu. Eğer FETÖ başarılı olsaydı ne amaçlıyorlardı Türkiye'de? Tabii erken oldu, bir şeyler yaşandı, üzerinde tabii günlerce, haftalarca, aylarca konuştuk. Eğer başarılı olmuş olsalardı amaçları neydi? Türkiye'de mesela ne yapmak istiyorlardı? Ya da şu anda 10. yıl sonra, yani 10 yıl sonra Türkiye'de ne olmuş olurdu?
5: Türkiye'nin bir uydu devlet olmasını ve Türkiye'deki var olan mekanizmaları eklemlenerek bunu uluslararası, aslında Türkiye'ye karşı düşmanca tutumlar içerisinde olan aktörlere kelimenin tam anlamıyla peşkeş çekmek istiyorlardı. Türkiye'nin sahip olduğu geçmiş tarihi değerleri, Türkiye'nin sahip olduğu diplomatik imkanlarını vesaire falan kendi örgütsel çıkarlarına ve onları destekleyen, onları besleyen, onlara gerekli imkanları sağlayan ağababalarına bunu peşkeş çekeceklerdi. Yani Türkiye'nin menfaatine, Türkiye'nin kalkınmasına, refahına, müstakil bir politika izleyecek bir ülke olmasına, bir aktör olmasına yönelik çabaların içerisinde olmayacakları kesin. Yani Türkiye'de sivil demokrasinin, siyasetin, toplumdaki var olan aktörlerin her birimizin özgürce kendi düşündüğünü, kendi fikirlerini bir biçimde söylemesinin mümkün olmadığı bir dünya, bir ortam oluşturacaklardı. Bildiğiniz gibi yani çok detaylandırılacak bir konu, Nedim Bey bahsetti, gerek olmayacak kadar açık olan bir konu. Soru çalmalardan tutun da pek çok kamudaki birimlere sızmalarına, istihbaratı tek eline almak istemelerine ve aynı zamanda da siyaseti domine edecek bir takım entrikalara girmelerine kadar bütün bunları o bahse konu ettiğimiz anlamdaki kontra terör örgütleri dediğimiz ya da bütün Türkiye'ye karşı, Türkiye'nin tarihsel geçmişine karşı olan müstemlekelerin amaçlarına hizmet etmek içindi. Bunu Türkiye, Türk toplumu bunu gördüğü için aslında çok büyük bir ferasetle ve gerçekten de büyük bir sağduyuyla bertaraf etti. Bu Türk tarihinde, yani Türkiye Cumhuriyeti açısından söylüyorum, darbelerle ilgili en kritik Türk toplumunun gösterdiği en kıymetli reflekslerden birisidir. Çünkü eğer bu bahsettiğimiz anlamda bir direniş gösterilmemiş olsaydı Allah muhafaza, hakikaten de biz şimdi buralarda çok rahatlıkla bu tür konuları konuşabiliyor değildik ve Türkiye müstakil bir ülke değildi. Kelimenin tam anlamıyla işgal edilmiş bir ülke olacaktı. Zaten amaçları Türkiye'yi işgal ettirmek, Türkiye'yi başka, Türkiye üzerinde kötü emelleri olan aktörlere peşkeş çekmekti. Bunun için sadece mesela ilk başta başladıkları yapılar, eğer gerçekten Türkiye'de iktidarla ilgili, iktidarın izlediği, sivil siyasetin izlediği politikalara yönelik bir değişiklik amaçlamış olsalardı, bildiğiniz gibi siyasetle iştigal ederlerdi. Ama FETÖ terör örgütü önce bürokrasi, sonra askeriye, sonra emniyet, sonra yargı mekanizmalarını tamamıyla kuşattıktan sonra Türkiye'de yönetimi, hani deyim yerindeyse, ele geçirmeye, darbeye girişti ve Türk toplumu buna izin vermedi. Peki aslında sadece Türkiye'nin yönetimi değil, yani var olan mevcut politikaları beğenmiyoruz da biz de Türkiye'de başka bir politika izlensin diye bir strateji geliştirdiklerinden dolayı değil, tam anlamıyla Türkiye'yi işgal etmekti.
4: Peki hocam, şunu da merak ediyorum. Mesela bir ara özellikle ilk yıllarda da daha çok fazlaydı ama şimdi de görüyorum. İşte birbirlerinden hoşlanmayan kesimlerin o FETÖ'cü diye bir hani direkt kesin kanaat telaffuz etmesi. Şimdi biz dönem bunu çok yaşadık ki biz belki de hala da yaşanıyordur. Bu işi sulandırıyor mu? Yani işte sevmediğimiz, kabul etmediğimiz, beğenmediğimiz, yani herkese bir FETÖ'cü o yaftasını yapıştırmak olayı biraz böyle sulandı mı olay? Yani zarar verdi mi?
5: Tabii ki çok haklısınız. Mesela örgütün kendi stratejisinde de sizin buyurduğunuz anlamda bir takım çalışmaları oldu. Mesela hatırlarsanız ilk dönemlerde Mor Bey'in diye bu Baylok başka kişilerin, hiç alakası olmayan kişilerin telefonlarına bir biçimde kaydetmek suretiyle bu tür bir çalışma yapıldı. Aynı zamanda terör örgütünün mensupları, bir kısmı itirafçı oldular, gittiler, hiç alakası olmayan insanların isimlerini verdiler, FETÖ terör örgütü üyesidir diye. Bu hakikaten de yani ciddi bir handikap oluşturdu. Bununla ilgili çok ciddi anlamda bir takım mağduriyetler de oluştu, biliyoruz. Ancak bu FETÖ terör örgütü çok kendi açılarından çok tedbirli, çok dikkatli davrandıklarını söylüyorlar. Biliyorsunuz hep kod isim kullandılar, kendi üzerlerinde telefon bulunmuyor. Çok ciddi anlamda deşifre olmadılar. Mesela pek çok ildeki var olan örgütün imamı esas ismini bilmiyor çoğu. Kod adla biliniyorlar yani. Dolayısıyla aslında kendini gizleyen ve farklı renklere çok hızlı bir şekilde bürünebilen bir terör örgütü. Bu anlamdaki mücadelede gerçekten ilk dönemlerde kişisel husumetler dolayısıyla bu tarz bir takım eksiklikler yapılmış olabilir. Ama üç aşağı beş yukarı Türkiye'de bu terör örgütüyle irtibatlı olan ve bu terör örgütünün yürüttüğü çalışmaları takip eden insanlar Çevremizde hepimiz hani kimin ne kadar bunlarla ilgili olduğunu biliyorduk. Zaten bu konudaki son yürütülen çalışmalarda sosyal çevre de dahil edildi biliyorsunuz. Daha önceki yargı ile ilgili yürütülen çalışmalarda gerek örgüte yardım ve yataklık, örgüt üyeliği, örgüt propagandasının yanına ayrıca bunu bir sosyal çevreden teyit etmek de gerektiği konusu gündeme geldi ve yargıdaki bazı çalışmalar buna da başvurdular. Yani evet, kısmen böyle bir zarar verdiğini söyleyebiliriz. Ama bunu telafi edecek imkanımız var. Yani bu telafi ediliyor zaman içerisinde. Dolayısıyla daha dikkatli bir çalışma yapılması gerektiği açıktır.
4: Artık son dakikalarım, daha dikkatli bir çalışmadan kastınız nedir Masur Hocam? Az önce Nedim Şener dedi ki bir 10 sene ya da Gürkan Zengin dedi. Yani biz 20. yılında biz artık bunları konuşmamalıyız dedi. Bu noktada önerilerinizi de duymak isterim.
5: Ben de o kanattayım. Yani ben bu sene bir süre yurt dışındaki bir üniversitede misafir hoca olarak bulundum. Oradaki sosyal medya hesapları daha rahatlıkla, hani burada engel konuluyor, orada engel olmadığı için görebiliyorum. Bu terör örgütü gerçekten Türkiye'nin toplumsal birliğine, siyasal varlığına ve aynı zamanda da temel inanç değerlerine

0: sorunun bu terör örgütünün söylemlerini yapı sökümüne uğratmak çok önemli. Yani teröristlerle mücadeleyle birlikte bu FETÖ terörizmiyle de mücadele etmek lazım. Yani bunların temel iddialarını, temel tezler, mesela bilmiyorum belki de vardır, yok var mıdır bilmiyorum. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında bu FETÖ terör örgütünün kullandığı sosyal medya hesaplarına karşı ya da bunların bütün söylemlerini çürütecek sürekli bir takım çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu konuda bir eksiklik olduğunu açıkçası yurt dışı için söyleyeyim, hissettiğimi söyleyebilirim. Onun için yani bu 10 yıl bu örgütü bertaraf etmek için yetmeyebilir. Yani kabul ediyorum. Evet, yani çok uzun süre 10 yıl ama unutmamak lazım ki bu örgütün ülkedeki bütün kurumlara, yapılara sızması 40 yılı aldı yani. Evet. 40 yıl davranmadı ki, kendisi söyledi. Elebaşları dedi ki biz 40 yıldır iğneyle kazdığımız bir kuyudan kimse bizi çıkaramaz diye söylemişti.
1: Evet. Mazhar Bağlı Hocam, çok teşekkür ediyorum. Sizden de çok önemli bilgiler edindik. Çok teşekkür ederim. Yarın da tabii tüm gün boyunca biz 15 Temmuz 10 sene önce neler yaşandı ve bundan sonra neler yapılabilir diye. Evet. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Mazhar Bağlı. Teşekkürler hocam. Ben izleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Yarın saat 17.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: Kamp macerası mı başlıyor?

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
2: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford Etkili Servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
3: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
4: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçeneği.

0: Teriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzul uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden, iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

Yaylaların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya uyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, girincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, kara inekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helal ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetçiğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Binbir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: Şimdi reklamlar.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, din kardeşine arkasından yapılan dua reddolmaz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

bugünkü konumuz şerri de Allah yaratır. Sevgili dinleyicilerimiz, insan hayrı da şerri de cüzi iradesiyle kendisi işler. Ama ikisinin de yaratıcısı Allahü Teala'dır. Zilzal suresinde buyruluyor ki mealen, zerre kadar iyilik yapan onun mükafatını görecek. Zerre kadar kötülük yapan da onun cezasını görecektir. Bu ayet-i kerime, kendi irade-i cüziyemizle hayır ve şer işlediğimizi gösteriyor. Öyle olmasa iyilik işleyen cennete, kötülük işleyen cehenneme gönderilmez. Hayrı ve şerri işlememize izin veren, yani hayrı ve şerri yaratan yine Allahü Teala'dır. Ayet-i kerimelerde buyruluyor ki, Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Sizi de, işlerinizi de yaratan Allah'tır. Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Kadı Beydavi Hazretleri bu ayeti hayrı, şerri, imanı, küfrü ve her şeyi yaratan ancak Allahü Teala'dır. Her şey onun tasarrufu altındadır diye açıklıyor. Nisa suresinde buyruluyor ki kendilerine bir iyilik dokununca bu Allah'tan derler. Başlarına bir kötülük gelince de bu senin yüzünden derler. Küllün min indillah. Yani hepsi Allah'tandır de. Bunlara ne oluyor ki bir türlü laf anlamıyorlar. Ayette tevile ihtiyaç kalmadan hepsi Allah'tandır ifadesi geçiyor. İyilik de, kötülük de, hayır da, şer de Allah'tandır. Allah'tan başka yaratıcı olur mu? Elbette hepsi Allah'tandır. Bundan sonraki ayette ise şöyle buyruluyor. Sana ne iyilik gelirse Allah'tan, kötülükse kendindendir. Haşa, bu ayet bir önceki ayete zıt değildir. Bir insana kötülük gelirse bu kendi günahı sebebiyledir. Ama onun yaratıcısı yine Allah'tır. İşte bir ayeti kerime meali daha. Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işlediğiniz günahlar yüzündendir. Bununla beraber Allah çoğunu affeder, musibete maruz bırakmaz. Kötülük kendindendir demek, kul günah işleyince Allahü Teala onu günahı sebebiyle belaya maruz bırakıyor demektir. Yoksa kul kötülüğü kendisi yaratıyor demek değildir. Resulullah Efendimiz imanla ilgili ayetleri açıklıyor. Kur'an-ı Kerim'den sonra en sağlam kitap olan Buhari ve Müslim'de iman Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, kıyamet gününe ve hayrın şerrin Allah'ın takdiriyle olduğuna inanmaktır buyuruyor. Yine buyuruyor ki kaderin, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmayan mümin değildir. Üç şeyden korkuyorum. Alimin sürçmesi, münafıkların Kur'an böyle diyor diyerek tartışmaya girişmesi, kaderin inkar edilmesi. Her şeyin yaratıcısı yalnız Allahü Teala'dır. Başka yaratıcı yoktur. Nefsimiz bir şey yaratamaz. Nefsimizi yaratıcı bilmek Mutezile'nin görüşüdür. Nefsimiz insan ve cin gibi mükellef bir mahluk bile değildir. İnsan ölünce nefsi yok olacaktır. Mükellef bile olmayan ve yok olup gidecek bir şeye yaratıcı demek ne kadar yanlıştır. İmanın altı esasından birisi de hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmaktır. Buna inanmayan Müslüman olamaz. Resulullah'ın varisleri olan Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki, her şeyi yaratan, terbiye eden, yetiştiren, her iyiliği yaptıran, gönderen hep Allahü Teala'dır. Kuvvet ve kudret sahibi yalnız O'dur. O hatırlatmazsa kimse iyilik ve kötülük yapmayı irade edemez. Kulun iradesinden sonra o da istemedikçe, kuvvet ve fırsat vermedikçe hiçbir kimse, hiçbir kimseye zerre kadar iyilik ve kötülük yapamaz. Kulun istediği her şeyi o da irade ederse, dilerse yaratır. Yalnız onun dilediği olur. İyilik ve kötülük yapmayı
çeşitli sebeplerle hatırlatmaktadır. Merhamet ettiği kulları kötülük yapmak irade edince o irade etmez ve yaratmaz. İyilik yapmak irade ettikleri zaman o da irade eder ve yaratır. Böyle kullardan hep iyilik meydana gelir. Gazap ettiği düşmanlarının kötü iradelerinin yaratılmasını o da irade eder ve yaratır. Bu kötü kullar iyilik yapmak irade etmedikleri için bunlardan hep kötülük hasıl olur. Demek ki insanlar bir alet, bir vasıtadır. Katibin elindeki kalem gibidir. Şu kadar var ki kendilerine ihsan edilmiş olan iradi cüziyelerini kullanarak iyilik yaratılmasını isteyen sevap, kötülük yaratılmasını isteyen günah kazanır. Allahü Teala insanların istekli işlerini onların iradeleriyle yaratmasını ezelde dilemiştir. İşlerin insan iradesiyle yaratılması ezeldeki ilahi iradeyle yaratılması demektir. Şer Allah'tan değil diyenler Hristiyanlarla Mutezile fırkasıdır. Amentü'deki hayrihi ve şerrihi minallahi ifadesi hayrın da şerrin de Allah'tan olduğunu bildiriyor. 14 asırdır gelen bütün alimler böyle bildirmişlerdir. İslam alimleri Kur'an'ı bilmiyorlardı da şimdikiler mi biliyor? Allahü Teala belayı iki sebepten gönderir. Bir, günahsız olan peygamberlere gelen bela onların derecelerinin yükselmesine sebep olur. İki, günahkar müminlere günahları yüzünden gönderir. Demek ki Allahü Teala belayı, kötülükleri bize ceza olarak göndermektedir. Cehennemde de çeşitli belalar, azaplar gönderecektir. Ama bunu gönderen yine Allahü Teala'dır. Cezayı hak eden de kuldur. Bir ayeti kerime meali şöyledir. Kendilerine bir iyilik dokununca bu Allah'tan derler. Başlarına bir kötülük gelince de bu senin yüzünden derler. Küllün min indillah, hepsi Allah'tandır de. Bunlara ne oluyor ki bir türlü laf anlamıyorlar? İyilik gelince Allah'tan, kötülük gelince senin yüzünden diyenleri Allahü Teala ikaz ediyor. Peygamber Efendimiz imanla ilgili ayetleri açıklayıp buyuruyor ki, İman Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna, ölüme, öldükten sonra dirilmeye inanmaktır. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onun kulu ve resulü olduğuma şehadet etmektir. En kıymetli hadis kitaplarındaki bu hadisi şerifi inkar eden Müslümansa dinden çıkar, gayrimüslimse itikadına bir zarar gelmez. Allahü Teala bana inanıp da kadere, hayır ve şerrin benim takdirimle olduğuna inanmayan benden başka Rab arasın buyurdu. Bu hadisi kutsi de şerrin Allah'tan olduğunu bildirmektedir. Kaderin, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmayan mümin değildir hadisi şerifi de meşhurdur. Demek ki şer Allah'tan değil diyen mümin değildir.

Abdullah-ı Tüsteri Hazretleri buyuruyorlar ki, kulun Allahü Teala'ya şükretmesi, onun kendisine verdiği nimetlerle ona isyan etmemesidir.

Şiirlerle Menkıbeler. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh. Ey aciz insan! Ömer bin Abdülaziz mütevazı idi pek. Yani hiç yoktu onda kendisini beğenmek. Hutbede gelseydi eğer böyle düşünce, yarıda keser idi o hutbeyi hemence. Bu hal yazı yazarken gelseydi bir kerecik, bırakıp o kağıdı yırtardı hemencecik. Hep derdi ki, ya Rabbi, senden af diliyorum. Şu nefsimin şerrinden sana sığınıyorum. Bir mahzeni var idi, evde yerin altında. Hep o yere girerdi, gece karanlığında. Ve boynuna demirden bir zincir bağlıyordu. Gece sabaha kadar bu halde kalıyordu. Allahü Teala'nın korkusuyla her gece ağlayıp gözlerinden yaş dökerdi öylece. Bir sohbet esnasında şöyle dedi bir zaman: "Ey sonu ölüm olan biçare, aciz insan! Seni fani dünyada aldatan nedir acep? Zannediyor musun ki burada kalırsın hep? Ölmeyecekmiş gibi bir his var hallerinde. Yoksa ölmemek için senet mi var elinde? Ölüm her gün birine gelmektedir akıbet. Buna mani olmaya kimde var güç ve kuvvet? Ölüm uyandırmadan uyan ki bu gafletten, zira ecel gelince uyanacaksın zaten. Rüyada nimetlere kavuşan insan gibi bu dünya zevklerine kaptırmışsın kendini. Bu geçici zevklere aldanarak ey insan, şu kıymetli ömrünü boş yere etme ziyan. Küçük basit işlerle her gün uğraşıyorsun. Hatta hayvanlar gibi gayesiz yaşıyorsun. Gündüzlerin gaflet ve günahlarla geçiyor. Gecen ise uykuyla ziyan olup gidiyor. Halbuki sen sorumsuz ve başıboş değilsin. Yaptığın her amelden hesaba çekilirsin. Senin bir sahibin ve onun emirleri var. Halis kul sahibinin emirlerini yapar. Geçmiş hem de gelecek bil cümle insan ve cin yarın mahşer yerinde toplanır hesap için. Orada kurulur bir adalet terazisi. Tartılır her insanın sevap ve seyyiesi. O mahkemenin adı Mahkeme-i Kübra'dır. Onun tek hakimi de Allahü Teala'dır. Ahiret korkunç gündür, yürekleri parçalar. O gün anne babalar evlatlarından kaçar. O ahiret gününün dehşet ve şiddetinden kaçar yine bir kardeş diğer kardeşlerinden. Hatta titrer o günde melekler, peygamberler, düşürür çocuğunu çok hamile anneler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, insan seçimi veya arkadaş seçimi konusunda nasıl davranmamız gerektiğini sormak istiyorum bugün. Yani bir kimse herkesle arkadaşlık yapabilir mi? Ya herkes beni sevsin, ben de herkesi seviyorum demek ne kadar doğru? Veya bu gerçek olabilir mi? Seçici mi olmalı? İnsan arkadaşını seçerken hakikaten böyle ince eleyip sık mı dokumalı? Çünkü arkadaştan insanın etkilenmemesi mümkün değil. Yani genç de olsanız, yaşlı da olsanız arkadaşınıza benziyorsunuz bir şekilde. Üzüm üzüme baka baka karar demiş atalarımız. Buyurunuz hocam.
1: Abi, bize yakın zamanda dünyaya gelmiş olan Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri var. Evladı Resulü'dür, dört nesetle mütehassız. Müşti kamil bir zattır. Kitaplarda okuduğumuz, öğrendiğimiz öyle. Bu zat buyuruyor ki cüzzam sari, yani bulaşıcı bir hastalık. Fakat sağlam bir kimseyi cüzzamların arasına koysan bulaşmama ihtimali vardır.
0: Vardır. Tıbben de böyledir.
1: Tıbben de böyledir. Fakat buyuruyorlar, sizin de demin ifade ettiğiniz gibi, huyu güzel olan bir kimse kötü kimselerin arasına girdiği zaman o kötü kimselerin huyunun buna geçmeme ihtimali yoktur buyuruyorlar. Muhakkak sirayet eder. Yok ya, ben kendimi korurum falan hikaye. Hikaye. Muhakkak sirayettir. Hatta İstanbul'da bir çarpıcı bir misal vermiş. İstanbul'dakiler, bir Kapalı Çarşı var. Kapalı Çarşı'nın Beyazıt kapısı var. Bir de Nur Osmane kapısı var. Mesela adam geliyor, Nur Osmane kapısından giriyor, hemen o kapının yanında dükkanı var. Buradaki de Beyazıt kapısından giriyor, dükkanı hemen kapının orada. Bunlar birbirlerini görmüyor. Kapalı Çarşı'nın bir kapısının başında o var, öbür kapısının başında o. Bunlar birbirlerini görmediği halde bunların huyu birbirine sirayet eder diyor. Geçer diyor. Geçer
0: mi? Enteresan ya.
1: Yani hani şimdi bazen mesela aile çok önemli ya, anne baba. Hatta bize o TGRT eski binasındayken ulaştırmada birisi geliyordu falan, gece yayında kaldığımız zaman götürürken bir gün dedi ki, ya hocam dedi, benim oğlan sövüyor dedi ya. Ondan bir iki sefer ben gitmiştim. Adam alıştırmış. Anadolu'da çok öyle. Anasını bilmem ne ettiğim diye başlıyor konuşmaya.
0: Normal bir şeymiş gibi.
1: Normal bir şey. Böyle sövüyor, söverek başlıyor falan. Ya hocam dedi, benim dedi çocuk dedi 3 yaşında sövüyor dedi ya. Allah Allah dedim, kimden öğrenmiş? Hakikaten hocam, ben de merak ediyorum dedi. Kimden öğrenmiş? Senden öğrendim dedim ya. Seni konuştun, durdu. Hakikaten hocam dedi ya, ben de dedi böyle söverek konuşuyorum değil mi dedi. Çocuk da gördü, ondan öğrendi yani. Ha, demek makbul bir şey diye. Çocuk seni taklit ediyor dedi. Seni taklit ediyor. O sana dedi, benim dedi kendimi değiştirmem lazım. Hepimizin hatası ve kusur var. Hepimiz aynı şekilde değiştireceğiz. Şimdi hadis-i şerifte bu diyor, kişinin dini arkadaşının dini gibidir.
0: Evet.
1: Bunu bazen kibar kelam olarak da naklederler. Kişinin dini, dinin akı, dinin dinil mer'i, dinil akı diye. Şimdi bir misalle girmişler Mustafa Bey. Ehl-i Sünnet alimleri yapıyorlar bunu. Yılan insanı candan eder. Kötü arkadaş ise insanı hem candan hem imandan eder.
0: Ya.
1: Ya yılandan daha çok zarar. Yılan, şimdi akrep, yılan, Allah Teala onlara silah olarak kendi korumak için sokmaya şey yapmış. O ben katil olayım, bunu öldüreyim, her tarafa ben hakim olayım diye yapmıyor ki.
0: Sana düşman olduğu için yapmıyor ki.
1: Saldırmadı müddetçe hiçbir hayvan, akrep de dahil, akrep de yılan da dahil, katil bir şey yapmaz. Katil bir şey. Eğer o hayvanı ürkütecek bir hareket yapmışsanız hemen savunmasına geçer. Bu kedi de böyledir evde beslediğin, köpek de böyledir, koyun keçi de öyledir. Seviyorsun bir şey yapmıyor. Ama şimdi bazen hayvandır sevmesi, boynuzlu bir hayvanı severken boynuzunu takıverir sana. O seni öldürmek için yapmıyor, sevgisini de yapıyor. Böyle yapabiliyor. Yılan da hani misal olarak veriyorlar, Allah Teala zehir, silah olarak kendisine kuvvetli bir zehir vermiş. Bunu kendisine karşı yapıldığı zaman kullanıyor. Ama akının eğer ilacı şeyi falan yoksa öldürüyor insanı. Onun için de eryüzüne talihler bu meseleyi vermişler. İran insanın canını fakat kötü arkadaş hem canından eder hem de malından eder.
0: Hem de imanından eder.
1: İmanından da eder, canından, balından, imanından hepsini götürüyor. Hepsini götürüyor. Allah-u Teala muhafaza buyursun. İnsan kendisinin ve her şeyin yaratıcısını tanıma elverişli olarak yaratılmış her insan. Yaratıcısına ibadet etmek, ona yaklaşmak arzusu her insanda vardır. Fakat böyle elverişli olmanın ve bu isteğin kıymeti yoktur. Çünkü nefis, şeytan ve kötü arkadaş insanı aldatarak yaratılışındaki bu arzuyu yok eder. Bak her insanın içerisinde bu var. Ama Allah Teala nefsi de yaratmış. Nefsine tabi olan, şeytana tabi olan insanlar da var. İki ayaklı şeytan ve nefisler de var. Dolayısıyla bunların sebebiyle mesela çocukta ailede görmüştür içki içmiyor. Ve o sana kötü arkadaşların içine düşmüştür. Aslan sütü. Sen ne anlarsın? Sen daha çocuksun. Git anan aynı şekilde sana süt versin diye tahrik ede ve törpüleye bir bakıyorsun çocuk ayyaş olup çıkıyor sana da Allah Teala muhafaza buyursun. Din büyükleri buyuruyor ki imanın düşmanı dörttür. Sağda kötü arkadaş, solda nefsin hevası, istekleri. Önde dünyaya düşkün olmak ve arkada şeytan. İmanı almak dilerler. Kötü arkadaş yalnız insanın malını, parasını çalmak, dünyasını almak için aldatanlar değildir. Arkadaşların en kötüsü, en zararlısı insanın dinini, imanını, edebini, hayasını, ahlakını bozmaya uğraşanlar. Böylece dünyasına ve ahiretine, ebedi saadetine saldıranlar da buymuşlardır. Ahmet Pamuk Camii Hazretleri iyi arkadaşın nasıl olacağını anlatırken buyuruyor ki bu zat. Görüşülen, beraber bulunan kimsenin iyi arkadaş mı yoksa kötü arkadaş mı olduğunu anlamakta dikkat edecek husus şöyledir. Gördüğünüz kimse sizin Allah-u Teala'yı hatırlamanızı ve unutmamanızı sağlıyor, bunu tazeliyor ve kalbinizi uyanık tutuyorsa işte o iyi bir arkadaştır. Ama beraber olduğunuz kimse Cenab-ı Hakk'ı ve onun zikrini size unutturuyorsa o kimse kötü bir arkadaştır. Hadi gidelim bugün eğlenelim. Allah-u Teala hatırlamadı. Hadi bugün işte falan yere gidelim. Hadi bugün şunu yiyelim. Hadi bugün bilin. Ya Allah-u Teala hatırlattığı yok. E canım yani beraber geziyoruz, beraber yiyoruz, beraber içiyoruz. Bunun kötü tarafı var mı? Hadi namaz kılalım dedi mi sana? Demedi. Allah bize aynı şekilde hırsız olmaktan, haram lokma yemekten muhafaza etsin diye buna benzer bir söz duyuyor musun? Duymuyor. Demek ki Allah-u Teala hatırlamıyor bu arkadaş. Sana da hatırlatmıyor. Bu seni cennete değil cehenneme götürüyor. Öyle bir arkadaş edilmişsin ki namaz vakti geliyor. Arkadaş sen bekle diyor. Ben namazımı kılayım geleyim. Ondan sonra bir yere gidin lokanta yiyeceksin. Bir dakika diyeceksin ya ben biliyorum burada işte domuz eti falan da yapılıyordu falan. Bakalım şöyle bir zahiren bir şey görebilir miyiz falan. Göremedi onda sana. Sana hatırlatıyor domuz etini. Belki ilk defa duydun. Ya domuz eti ne?
0: Veya alkollü bir yer.
1: Ya bunları düşünüyorsun. Haram olduğunu aynı şekilde öğreniyorsun. Dolayısıyla bu iyi bir arkadaş. Bu iyi bir arkadaş. Öbürsü ise kötü bir arkadaş. Allah-u Teala muhafaza olsun. İyi arkadaşa sahip olunca da çok aynı şekilde hamd etmeli, şükretmeli. Ve hep iyi kimselerle beraber bulunmalıdır ki kıyamette pişmanlık çekmemesin. İnsana ulaşan her felaket kötü arkadaş sebebiyle gelir. Ondan çok uzak durmalıdır. Aramızda da her gün televizyonlarda, haberlerde şey yapıyor. Arkadaş, çocukluk arkadaşım, itimat ettim, güvendim. Ne diyorlar ona? İBAN'ımı verdim. Nasıl veriyor? Evet. Bilmiyorum, anlamadım da. İBAN'ımı verdim diyor. Şimdi diyor işte bir sürü işte borç hatta diyor hapis cezası geldi. Çocukluk arkadaşım diyor. Yani arkadaşı derken efendim çocukluk arkadaşım da lisede arkadaşım da ortaokulda arkadaşım üniversite. Arkadaşım bu din emirlerine inanıyor mu inanmıyor? İnanmıyor. Ya boş ver. Ama efendim işte çok şöyle bir zeki bilmem ne. Ne olursa olsun ya. Ne olursa olsun. Yani Allah-u Teala hatırlatmayından uzak düşmalı. Herkesle arkadaş olmamalı. Konuşulan kimselerin akıl ve anlayışlarına uygun konuşmalı. Kibirlenmemeli ve sırrını da herkese söylememeli. Herkesin sözüne aldanmamalı. İnsanların sözlerine değil işlerine bakmalı. Kendi kendisine faydası olmayan kimseden çok sakınmalıdır. Ya bu tip kimseler çok akıl verir biliyor musun Mustafa Bey? Kendine faydası yok ama. Mustafa Bey ya öyle değil böyle yapsaydın kardeş. Ben sana söylediydim onu işte bak böyle olursun falan. Peki madem çok biliyorsun yapsana kendini. Yok, kendisi yaptığı yok falan. Ama ukalalığa devam ediyor. Kendi kendisine faydası olmayan kimseden çok sakınmalı. Nerede kaldı ki onun başkasına faydası olsun? Kötü bir kimseyle arkadaş olan iyi bir kimse eğer onu kendisine çevirip iyi yapabilirse ne ala. Eğer bunu yapamaz, kendisi de ona benzer ve onun gibi olursa o zaman çok fenadır. Buyuruyor kim? Ahmet Namık Camii Hazretleri. İbrahim bin Ebu Talib Betaihi Hazretleri de Ebu Bekir bin Kavvam Hazretlerini ziyaret etmek için yola çıktım. Yolda bir kervana rastladım ve onlarla arkadaş oldum. Yol boyunca içkiden ve içki meclislerinden bahsettiler. Ebu Bekir bin Kavvam Hazretinin huzuruna vardığımda bana hayırdır ya İbrahim, bu halin nedir dedi. Ben de benim halim nasıldır efendim dedim. O zaman elinde içki ve aletleri var deyince ben de yolda gelirken bir kervandakilerle yol arkadaşlığı yaptım. Onlar devamlı içkiden bahsetmişlerdi. Demek ki konuşmaları bana da tesir etmiş dedim. Bunun üzerine Ebubekir bin Kavvam Hazretleri, evladım iyi kimselerle bulun, kötü kimselerden elinden geldiği kadar uzak dur. Çünkü onlarla sohbet dünya ve ahirette yüz karasıdır buyurdu. Dünyada. İstanbul'da yetişen alim ve velilerden Muhammed Murad Efendi kendisini sevenlere sık sık ilim ve marifet ehli şöyle tembih etmişlerdir. Üç kimseyle arkadaş olup sohbet et. Birincisi ilim ehli ve hüner, sanat sahibi olan kimselerle arkadaş ol. Dünya ve ahiret saadetine kavuşman kolay olur. İkincisi güzel ahlak sahibi olan kimselerle arkadaş ol. Çünkü böyle kimselerle dostun ayıbını görmemesinden gelerek örterler ve bu ayıbını nasihatla düzeltirler. Bu hususta çok gayret gösterirler. Üçüncüsü kötü niyetli olmayan, dünyaya düşkünlük göstermeyen, sadık ve ihlaslı olan kimselerdir. Şu üç sınıf kimseden sakın. Birincisi fısk ve fücur ehli, günah işleyenlerdir. Bunlardan sakın. İkincisi yalancı ve hain olanlardır. Bunlarla dostluk çok acı azap getirir. Üçüncü sınıfta ahmak olanlardır. Bunların sözlerine itimat edilmez. Ne fayda sağlayabilirler ne de bir zarara mani olabilirler. Ve bir şiirde de kötü arkadaş hiç görüşme. Kötü arkadaşla hiç görüşme. O zehirli yılandan da fenadır. Yılan alır insanın canını, o alır insanın canını, imanını diye de aynı şekilde anlatmışlardır. Dolayısıyla Allah-u Teala hepimize doğru kimselerle beraber olmayı, doğru kimselerle arkadaş olmayı nasip etsin inşallah.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ölmeden önce tövbe ediniz. Hayırlı işleri yapmaya mani çıkmadan önce acele ediniz. Allahü Teala'yı çok hatırlayınız. Zekat ve sadaka vermekte acele ediniz. Böylece Rabbinizin rızıklarına ve yardımına kavuşursunuz. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Herakl, Humus'taki arkadaşından, Araplardan bir peygamberin çıkacağını ve hakimiyet sağlayacağını bildiren bir mektup alınca, Rum diyarının bütün ileri gelenlerini büyük bir ibadethanelerinde topladı. Hepsi gelip içeri girince kapıları kilitletti. Sonra onlara, ey Rum'un ileri gelenleri, doğruluk, iyilik ve selamet istiyor musunuz? Devletimizin ve saltanatımızın devamını arzu ediyor musunuz? Diye sordu. Ey melik, niçin istemeyelim? Elbette isteriz, dediler. Bunun üzerine Herakl şöyle dedi. Gelin, Araplar arasından çıkan peygambere tabi olalım ve onun emirlerine uyalım. Rumların ileri gelenleri, Herakl'in bu sözlerini duydukları anda, vahşi merkepler gibi ürktüler. Kapılardan tarafa koşuşarak, çıkıp gitmek istediler. Baktılar ki kapılar kilitlenmiş. Kızgın ve üzgün bir halde dikilip kaldılar. Herakl, bunların halini görünce, geri çağırdı. Bu sözleri söylemekten maksadım, sizleri denemekti. dininize ne derece bağlı olduğunuzu anlamaktı, dedi. Hepsi sevinip, teşekkür ederek secdeye kapandılar. Herakl, kavminin iman etmemesi sebebiyle üzülüyordu. Kendisine elçi olarak gelen Dıhye-i Kelbiye, radıyallahu anh, vallahi biliyorum ki, bahsettiğiniz zat peygamberdir. Eğer Rumların beni öldüreceklerinden korkmasaydım, elbette onun dinine girer, emirlerine itaat ederdim. Bunu kendim için dünyada ve ahirette saadet vesilesi bilirdim. Fakat sen falan üsküfe git. O Rum diyarında benden daha itibarlıdır. O ilahi kitapların hükümlerini benden daha iyi bilir. Bakalım ne diyecek, dedi. Dıhye-i Kelbi, radıyallahu anh, şöyle anlatmıştır. Herakl'in söylediği, üsküfün yanına gittim. Durumu ona anlattım. Vallahi bahsettiğin zat, peygamberdir. Biz onun vasıflarını kitaplarda gördük, dedi. Sonra evine girip, üzerindeki siyah elbiseyi çıkarıp, beyaz bir elbise giyerek dışarı çıktı. Eline asa aldı ve Rum halkının arasına gitti. Halk kilisede toplanmıştı. Onlara, ey Rum halkı, bana gerçekten peygamber olan Ahmet'ten bir elçi geldi. Beni Allahü Teala'ya kulluk yapmaya davet ediyor. Ben de diyorum ki, gökleri ve yeri yaratan yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Bana elçisi gelen zat da Allah'ın Resulüdür. Rum halkı bu sözleri işitince üsküfün üzerine hücum ettiler. Şehit edinceye kadar dövdüler. Dıhye-i Kelbi radıyallahu anh tekrar Herakl'in yanına gidip bu hadiseyi anlattı. Herakl, ben sana bu halk beni öldürürler, onların kastından emin değilim demedim mi? O öldürdükleri üsküfe halk benden daha çok itibar eder ve emirlerine uyarlardı. Durumu gördün, ona ne yaptılar, dedi.

kızlara saldıracaklardır. Para kazanmak için mevlid okuyan, musiki ile mevlid okuyan hafızlar da böyledir. Şunu iyi bilmelidir ki, Kur'an-ı Kerim, yalnız okumak için gönderilmedi. Gösterdiği yolda gitmek, İslamiyete uymak için gönderildi. Şiratül İslam şerhinin sahibi, rahmetullahi teâlâ aleyh, diyor ki, Kur'an-ı Kerim'i şarkı söyler gibi okumak, bid'atlerin en çirkini, en kötüsüdür. Böyle okuyanlar cezalandırılır. Riyadun Nasihinde diyor ki, Kur'an-ı Kerim, İslamiyete uyan hafızlara şefaat edecektir. Kur'an-ı Kerim'i abdestli olarak okumak, sağ el ile tutmak, dizden aşağı koymamak, bitirince açık bırakmamak, başka şey yaparken kapayıp yüksek bir yere koymak, okurken konuşmamak, konuşursa tekrar Euzu okuyarak başlamak lazımdır. Mushaf'ı ve Kur'an-ı Kerim bulunan teybi ayağa kalkarak almalıdır. Bütün fıkıh kitaplarında ve mesela Halebi-i Sagir'in sahibi rahmetullahi teala aleyh 252. sahifesinde Kur'an-ı Kerim'i name ile yani sesi musiki perdelerine uydurarak okumak, harfleri bozmaz ise alimler mekruh demiştir. Zira fasıkların namelerine teşebbühtür. Eğer harfler değişir ise haramdır. Okuması haram olan şeyi dinlemek de haramdır. Kur'an-ı Kerim'i doğru, güzel okumak için musiki öğrenmeye lüzum yoktur. Tecvid ilmini öğrenmeye lüzum vardır. Alimlerin çoğuna göre tecvid ilminde harflerin ağızdaki yerleri, metler, harflerin uzatma miktarları ve daha birçok şeyler öğrenmeden okunan Kur'an-ı Kerim doğru olmaz ve ezan ve namaz sahih olmaz. Ayet-i kerimeleri ve Allahü Teala'nın isimlerini yerde serili şeyler ve seccadeler üzerine yazmanın, Kâbe-i Muazzama'nın resmini koymak da böyledir. Tahrimen mekruh olduğu Halebi'de yazılıdır. İbadetleri hoşa gidecek şekilde değiştirmek olamaz. İnsanların beğendiği ibadeti Allahü Teala da beğenir zannetmek pek yanlıştır. Böyle olsaydı peygamberlerin aleyhisselam gönderilmesine lüzum yoktu. Herkes hoşuna gittiği gibi ibadet eder, Allahü Teala da onu beğenirdi. Halbuki ibadetlerin kabul olması için insanların hoşuna gitmesi, dinleyicilerin çok olması değil, insanların aklı ermese, faydalarını anlamasalar bile İslamiyete uygun olması lazımdır. Yıkaması farz olan yerde iğne ucu kadar ıslanmamış yer kalırsa, abdest sahih olmaz. Derideki mum, iç yağı, hamur, çamur, balık pulu, oje, yağlı boya ve burnun dışında, gözün kenarında kalan kir, çapak altına su geçmezse, abdest ve gusül sahih olmaz. Gasl, yıkamak, su dökerek üzerinden akıtmak demektir. Hiç olmazsa iki damla yere damlamalıdır. Suyu yağ gibi sürmek kâfi değildir. Kar ve yaş bez, sünger sürmek, yıkamak olmaz. Abdest alırken gözlerin, ağzın, burnun içini ve sık sakal ve pire, sinek tersi, kaş, bıyık altındaki deriyi yıkamak farz değildir. Bunların üstü yıkanır. Dirsekleri ve ayağın iki tarafındaki tümsek topuk kemiklerini yıkamak farzdır. Sarkan saçı değil, başı meshetmek lazımdır. Başı nezleli olup da mesh zarar verirse mesh etmez. Abdest aldığını bilip bozduğunda şüphe eden abdestlidir. Abdesti bozulduğunu bilip sonra abdest aldığında şüphe eden abdestsizdir. Bazı uzunu yıkayıp yıkamadığında şüphe eden, vesvese edici değilse bu uzun

bu yıkar. Her zaman şüphe ediyorsa yıkamaz. Abdest bitince şüphe ederse yıkamaz. Sık sakalın üstünü yıkamak farzdır. Çeneden sarkan sakalı ve sarkan saçı yıkamak farz değildir. Dudağın görünen kısmını yıkamak lazımdır. Kabuk altındaki çıban yıkanmaz. Tırnak üzerinde kalan kına da böyledir. Kollodyum ve ojenin altını yıkamak farzdır. Dar yüzüğü oynatmak lazımdır. Tabandaki yarağa su zarar verirse, merhemin üstü yıkanır. Buna da zarar verirse, yara meshedilir. Bu da zarar verirse, sargı meshedilir. Bu da zarar verirse, başka mezhep taklit edilemez. Çünkü diğer üç mezhepte de affedilmemiştir. Zaruret olup hepsi terk edilir. Gusülde de böyledir. Zararı olmayanı yapmak lazımdır. Soğuk su zarar verip sıcak su vermezse, sıcak suyla yıkamak lazım olur. İlaç yaranın, yarığın kenarındaki sağlam deriyi aşmış ise, bunun altını yıkamak lazım olur. Göz kapakları üstünü yıkamak da, göz ağrısı yaparsa böyledir. Abdestten, gusülden sonra tıraş olunca, tıraş yerlerini yıkamak lazım olmaz. Tırnak kesmek de böyledir. Sünneti terk günah değildir. Özürsüz terk etmeyi adet etmek günah olur. Eldeki çok az necaseti yıkamak farzdır. Abdest almaya başlarken besmeleyi unutunca abdest arasında çekerse sünnet hasıl olmaz. Yemede ise hasıl olur. Besmelesiz abdest, abdest olmaz. Hadis-i şerifi farzı değil, sünnet olduğunu bildirmektedir. Abdeste başlarken besmele ve kalb ile niyet, yani Allah rızası için yaptığını düşünmek sünnettir. Misvak, erak ağacının dalıdır. Sağ elin küçük ve baş parmakları altta, diğer üç parmak üstte olarak tutulur. Misvak bulamayan, baş parmak sağ, şahadet parmak sol taraftan ağza sokularak dişler ovalanır. Mazmaza, ağzı su ile doldurup veya çalkalayıp boşaltmaktır. Gargara şart değildir. İstinşak, burun deliklerini ıslatmaktır. Kemiklerine çekmek lazım değildir. Üç kere yıkadığında şüphe edenin dördüncüyü yıkaması caiz olur. El ve ayak parmaklarını tahlil etmek, yani el parmaklarını birbirlerine ve küçük parmağı alt taraftan ayak parmaklarının aralarına sokmak sünnettir. Aralarına suyu akıtmak tahlil yerine geçer. Sık sakalı tahlil, yani altından parmakları sakal arasına sokmak sünnettir. Başın her tarafını önden arkaya doğru mesh müstehaptır. Kulakların dışı baş parmakla, içi şahadet parmağıyla mesh edilip, küçük parmaklar deliğe sokulup tahrik edilir. Yıkanan yerleri bir kere ovalamak ve acele etmek müstehaptır.

Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere yine tarihi şehrimiz Bilgi'den sesleniyoruz. Bilgi'deki Karaoğlu Ali Ağa'nın, çiftçi Ali Ağa'nın yaptırdığı caminin avlusundayız. Sağımda görülen yapı, tuğla ve molos taş karışımı olan yapı Karaoğlu Camii'dir. Ali Ağa'sını unutmuşlar veya işte çiftçi Ali Ağa'yı unutmuşlar. Çiftçiliği geçiyor ekseri kayıtlarda da onun için efendim. Bu çekimleri biz Bilgi Belediye Başkanı destek ve takviyeleriyle yapmaktayız. Tabii belediye kendi yöresini tanıtmak için elinden geleni yapıyor. Bu arada bizleri de çağırdılar. Biz de programımıza uygun olduğu için seve seve geldik ve bu hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Şimdi caminin buradan önü görünmüyor. Mecburen avluya girince size bir tanıtalım dedik. Gidelim şimdi önce şadırvanı, ondan sonra da son cemaat yeriyle beraber caminin içerisini tanıtalım. Bu Osmanlı camileri örneğinde yani güzel bir cami efendim. Örnek olabilecek bir durumda. Bükbiresi falan da var. Onları size teker teker anlatayım efendim. Ben şimdi son cemaat yerine doğru gidiyorum. Karaoğlu çiftçi Ali Ağa'nın yaptırdığı caminin şimdi de şadırvanı önündeyim. Efendim bu şadırvan görüldüğü gibi etrafı sütunlarla çevrili baldaken stilinde yapılmıştır. 1760-70'li yılların eseridir. Yani nereden bakılsa gene 250 senelik bir şadırvan. Tepesi acık sonradan betonla kubbe haline getirilmiş gibi görünüyor ama artık onun daha detayını doğrusu kaynaklarda göremedim. Bu cami hakkındaki kaynaklar zaten biraz zayıf veya ben ulaşamadığım için böyle zayıf diyorum. Şadırvanın direklerinden başka su haznesi de üzeri gayet güzel silmelerle motiflendirilmiş. Yani şadırvanın su havuzu da aynı 250 senelik havuzdur. Şimdi buradan da artık caminin son cemaat yerine girerek cami hakkında sizlere bazı bilgiler daha vermek istiyorum efendim. Karaoğlu Ali Ağa Camii'nin son cemaat yerine geldik. Son cemaat yeri 4 sütunlu, 3 kubbeli bir mekan ve kubbelerin altta taşıyıcısı kemerler var. Tabii bunun karşılığı da duvara bindirilmiş. Dolayısıyla dengeli bir yapı. Burada badanalar var, sıvalar var. Bunun da tuğla, molos, taş karışımı bir yapı olduğunu görüyoruz. Efendim son cemaat yerinde 2 tane pencere var. Mihrap hiç konmamış, düşünülmemiş. Burada bir mükebbire var. Mükebbire cemaat kalabalık olduğunda avludaki cemaate İmam Efendi'nin tekbirlerinin bir müezzin tarafından aktarılması olayıdır. Tabii şimdi diyeceksiniz ki hoparlör var, mikrofon var, işte sesler uzağa gidiyor. Gidiyor ama bazen de öyle ya bir arıza oluyor, bir cızırtı geliyor. İnsanın camide huzurunu kaçırıyor. Ya da bazı kimseler bu ses potansiyometre ayarını tam yapamadıkları için fazla bir yüklemeyle ötüyor, cızır diyor, kulaklarda dombur diyor. Bir de yüksek sesle okunursa doğrusu huzur mekanı olan camide insanlar bazen bazı kimseler bir huzur olabiliyorlar. Bunu tenkit için söylemiyorum da kontrol etmek lazım. Yani insanları rahatsız etmeye herhalde pek lüzum olmasa gerek. Bu caminin mükebbiresinden sonra indik aşağıya giriş taş kapısı yani harime giren ana kapının etrafı tamamıyla mermer bir çerçeveyle çevrilmiş. Buralarda tatlı girintili silmeler var ama bunlar boyanmış. İşte şu sütunlar boyanmıştı. Büyük bir kısmının boyası gitmiş. Sizin göremediğiniz yüzde acık acık kalmış ama ben artık onu hep boya gitmiş kabul ediyorum. Bayağı bir sevindim, moral buldum. İşte efendim tarihi eserlerin boyası çıktığında böyle pırıl pırıl bir manzara geliyor. İnsanlara huzur veriyor. Burada cevizden yapılmış 250 senelik bir ahşap kapı var. Üzerindeki işlemeleri fevkalade güzel. Herhangi bir yapıştırma falan değil bu motifler. Bunlar burada kapının kendisinden istifade ederek yapılmış motiflerdir. Bunların üst tarafında
İki tane kitabesi var. Zar zor uğraşarak birkaç arkadaşla da meşveret etmek suretiyle yazıyı biz okuyabildik. Çünkü bunun hakkında kitap yazan zat bu yazıdan hiç bahsetmemiş. Sanki yok farz etmiş. Ya okuyamadı ya da unutuldu artık. Ne yapalım, biz yine hüsnü zannetmek mecburiyetiyiz. Bu kapıyı açıp şimdi tarihi kapıyı, önünde de bir kapı var, onu söktük size göstermek için. Niye? Bu kapıya zarar verirler diye korkuyoruz. İnşallah vermeyecekler bundan sonra. Yetişecek olan gençliğimiz tarihi eserleri böyle bizim yaptığımız programlar gibi programlarla sevecekler. Ve el değmeye, kapıyı açarken el değmeye dahi böyle üzülecekler. Aman bir zarar vermeyelim, aman işte bunu eskitmeyelim diyecekler. Öyle bir gençlik inşallah bekliyoruz. Buradan içeriye giriyorum. Harim kısmıyla ilgili de, Ala ile ilgili de bazı bilgiler de içeride vereyim efendim. Efendim, kapının yazısını sizlere göstereceğimi söylemiştim. Şimdi kapıyı açtık. Ben içeri girerken burada okuyabildiğimiz kadarıyla İza nüdiye bis salati fütühat yazıyor. Burada da iftah lena yazıyor. Şu kısımda da iftah lena yazıyor. Şimdi döndük bu yüze. Burada da efendim tabii biz söke söke okuduk. İlkokul çocuğunun yeni yazı sökmesi gibi. Onun için notlarımı aldım bunu. Etteccibü evvabı üs evvabü semai ve dua. Yani Allah-u Teala'nın evine namaza çağrıldığınız zaman semanın dua kapıları açılır demek. Burada da hayrel bab var. Yani ya Rabbi bize hayırlı kapılar aç diyerek buradan içeriye girerler, bunu okurlar diye sanatkarhanede yapılmış. Mahfiller bölümündeyiz harimin şimdi efendim. Sağda solda iki tane mahfil var. Bunlar malum cami içerisinde muhtelif dersler yapacak kimselerin, muhtelif bilim adamlarından bu ders gördükleri yerler idi. Bir de üstte mahfil var. Buna Manisa tarafında alışmışlar ser mahfil diyorlar efendim. Tabii bugün için hanımefendilerin girip de namaz kıldıkları yer olarak düşünülüyor ama cami ilk yapıldığı zaman da böyle bir durum yoktu. Bu da ders görülecek yerlerden birisiydi. Bu mahfilin altı tabanının bir tavan süslemesi var. Bu tavan süslemesi tabi Tokat'taki Latifoğlu konağının tavanındaki göbekler gibi, şifreli göbekler gibi değil ama gene de o dönemin 250 sene öncesinin bu bölgedeki ağaç oymacılığıyla ilgili bir şahit olsa gerek. Ancak basmışlar boyayı, hatta azıcık da kalın boyamışlar, böyle macun çeker gibi bir hal olmuş. Keşke boyayı bu kadar fazla koymasalar idi. Bu mahfilin, ser mahfil yani üstteki tepemizdeki mahfilin şu direkleri çok orijinal. Biz başka yerde rastlamadık. Bakınız yanlarda böyle baldeken türbe stilinde dört tane ağaç sütuncuk meydana gelmiş. Bu işleme şöyle komple gidiyor. Bu buraya oturtturulmuş gibi bir çivi izleri görüyorum ama tabii işin esasına ait kayıtlarda bir şey bulamayınca biz de bulduğumuzu bazen tanıdığımız başka şeylere benzetmeye çalışıyoruz. Bu bakımdan da bizleri bağışlamanızı istirham ederim. Burada da gene direklerin birbirine bağlanması ahşap unsurlarla olmuştur. Bu mahfilin iki tane öne çıkan tatlı bir balkonu var efendim. Balkon altları falan da güzel halledilmiş, gözü yormayacak bir şekle getirmişti burada görüldüğü gibi. Motiflerin evvelden olduğu, sonradan olduğu hususta fazla bilgim yok. Ancak bayrağımızın ay yıldızı da buraya, her iki balkoncuğun altına da resmedilmiş. Yani Türk'ün ay yıldızını başında taşıdığının bir göstergesi olsa gerektir diye ben de onu öyle bir tercüme ediverdim. Şimdi bu caminin sizlere mihrabını, minberini göstereceğim. Bir de kubbesini söyleyeceğim. Ayrıca bir yer daha var. O yere ayrı söyleyeceğim efendim. Harimin minber bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Minber sol tarafında görüldüğü gibi tamamıyla mermerden inşa edilmiştir. Minberin bir girişi var. O da mermerden bir tak şeklinde yapılmış. Bu minber eskiden boyalıydı. Boyaları kalkınca çok daha nefis bir görüntü kazanmış. İşte boyalar çıkartıldıkça tarihi eserlerimizin yüzü gülümsüyor. Onların yüzü gülümseyince de bizde de tebessüm eksik olmuyor. Olmasın inşallah. Şimdi burada çok çeşitli motifler konmuş. Daha ziyade ağaç yapraklarının böyle
bir sıra halinde yerleştirilmesi, zaman zaman lale motifleri de kullanılmış. Şurada iç içe geçmiş iki üçgen var. Bu iki üçgeni gören öbür yüzünde de var efendim. Biz bu yüzü gösteriyoruz, yeter diyoruz. Çünkü bunun kopyası olmuş veya benzer olmuş. Efendim işte bu filan yıldızdır, fişmeken yıldızdır. Yani İsrail Devleti'nin bayrağıyla bunu özdeşleştirip vay onların bayrağı bizim buraya namaz kılmamız, namaz kıldığımız yere nasıl gelir, hocalarımızın çıktığı yere nasıl gelir gibi düşünüyorlar. Bu tamamıyla yanlıştır. İsrail Devleti 1948'de kuruldu. O bayrağını sonradan seçti. Yoksa o bayrak var diye burası böyle seçilmedi. Burası 260 senelik yapı. O ise daha şurada 50 senelik bir mazisi olan bir bayrak. Dolayısıyla böyle yapıp da tarih eserlerimizdeki gördüğümüz şu motifleri düşman ilan etmeye gerek yok. Bunun başka türlü de bir anlamı yok. Yoksa ben bunun bir zararı olduğunu görüp de buna rağmen savunuyor değilim. Ama hiç de böyle bir mücadeleye gerek duymuyorum. Görüldüğü gibi minberin son kısmı da yine aynı şekilde güzel kabartmalar yapılmış ama tabii bir Mimar Sinan Hazretleri'nin yaptığı Süleymaniye Camii'ndeki taş işçiliğinden bu çok daha farklı, bol bol boş alanlar görüyoruz. Halbuki ecdadın yaptığı minberlerde 2 santimetre kare, 3 santimetre kareden daha fazla boş yer, sağır alan bırakılmamıştır. Mihraba geliyoruz. Mihrap da camiyle yaşıt bir mihraptır. Şurada 2 tane halka, bunlar şamdanların mumunun bağlanması için iplerle bağlanıyordu, kendileri iplerle bağlanıyordu. Bağlanması için yapılmış şeylerdir, halkalardır. Bu tamamıyla alçıdan yapılmadır. Bu da boyanmış. Boyanır boyanmaz alçı için bir sözüm yok. Yani alçıyı boyayanlara herhangi bir sözüm yok. Ama kayıtlarda rastlarsam onlara da ileride sözüm olur. Şu andaki bilgime göre bir şey söylememe gerek kalmıyor. Burada bir vaaz kürsüsü var. Onu da sizlere tanıtmak istiyorum. Biraz orijinal şeyleri var. Üzerinde motifleri var. Burada görüldüğü gibi kabartmalar yapılmış. Aynı minberde dikkat edilen hususlar. Bilgide yetişen meyvelerden birer tane örnek konmuş. Nar konmuş, armut konmuş, elma konmuş, efendim enginar konmuş, sebze de konmuş efendim. Böylece insanlara camiye girdikleri zaman böyle motifler seyrettirmek suretiyle daha da güzel bir görüntü elde edilmiş. Bunu yaptıran Ali Ağa, Karaoğlu Ali Ağa zengin bir çiftçiydi diyorlar. İşte çiftçinin malını almış da oradan parasıyla cami yaptırmış. Niye alsın, niye cami yaptırsın efendim? Yani bundan 260 sene önce hayır yapmış bir insanın hayrını da böyle kötü isimlerle anmak uygun değil. Ali Ağa'nın yakında evi varmış efendim. Evinden buraya bir üstten köprü gibi koridor yaptırmış ve hemen minberin hizasında bir yere de bir balkoncukla bir ağa mahfili yaptırdığı söyle. İşte düşmana çokmuş da kendini vururlar diye. Hayır efendim, yaşlı bir adammış. Gelip gidip inip oradaki konaktan buraya gelinceye kadar camiye düz ayak gelmesini istemiş. Evet, Ali Ağa hakkında zaten kaynaklarda fazla da bilgi yok kıymetli seyircilerim. Bilgideki Ali Ağa Karaoğlu Ali Ağa Camii'nin anlatımını burada noktalıyoruz. İnşallah bilgide daha göstereceğimiz yerler var. Onları da yarınki programlarımızda size sunmak istiyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevna hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 133. bölüm. Ve artık Ekim ayının 8'inden Kasım Aralık'a kadar, tabii Eylül'de bitti harp ama hazırlıklar yapıldı. Şu anda biz Ekim ayı safhasını, ilk haftasını anlatıyoruz. Tam iki ay önünde anlatacak şeyler var ki ta bizim Rusların hücum etmeyip bizim Huruç Harekatı'na teşebbüsümüz. Yarıp çıkalım, aç kaldık çünkü. Mühimmatsız kaldık, aç kaldık, ilaçsız kaldık, yardımsız kaldık, yoktu yardım. 300 bin askerimiz var diye Sultan Abdülhamit Han'a o devrin tek sorumlusu kendini sayıyordu. Mithat Paşa böyle yalan raporlar verdi. Biz bu Ruslarla harp etmezsek bizim milleti maneviyemiz yerlerde sürünür. Biz 400 çadırla geldik Orta Asya'dan ama namusumuz da başımız dik, 400 çadırla dönmesini de biliriz. Amma laf birader ya. Yani bir harp tehlikesinden kaçınmak için bu kadar mugalata yapılır mı ya? Bugün de bakıyoruz, bazıları var, Allah, gidip Amerika'nın yakasını tutup niye silkelemediniz? Anam anam anam anam. Ya sen kendi idare ettiğin adamlardan kaçına sahip çıkıyorsun be adam ya? Kaçına sahip çıkıyorsun ya? Ev halkından hangisinin sözünü geçiriyorsun ya? Ama diyorsun ki git arkadaş Amerika'nın yakasını tut, salla. Güzel. Ne rüyalar görüyorlar kim bilir efendim. Evet, Orhaniye yolu tekrar Rusların eline bir daha geçerse o anda açıktı. Padişahın ve milletin kahraman Plevne ordusunu efendim yardımsız, vasıtasız bırakmayacağına inanıyorduk. Ama kim var işin başında? Padişah var. Fiilen kim var? Mithat Paşa var. Mithat Paşa hep böyle kuru kalabalık laflarla devlet hizmetine atıldığından beri işleri böyle militanca laflar söyleyerek çiftliğine topladığı genç subayları, Cevizli Bağ'daydı çiftliği, İstanbul Cevizli Bağ'da, Merter'den aşağıya inmeden sağda Cevizli Bağ diye şey var, otobüs durakları, metrobüs durakları falan var. Orada Cevizli Bağ'da vatan meselesi konuşmazlardı. Hep Ali Osman, Ali Osman, bir de Ali Mithat yürüsün diye. Oğlun adı da Ali'ydi. Kafayı çekince böyle dumanlar içinde. Bu adamın, ecdadına bu kadar düşman olan adamın 93 harbi gibi Osmanlı'nın İstanbul'u aldıktan sonra 500 yılda ilk defa düşman çizmesi Yeşilköy'e basmasına sebep olan adamın bütün büyük şehirlerimizde, bütün illerimizde kaç tane adını taşıyan caddeler var? Plevne'de bağırsakları deşilip de 3. Muharebe'yi kazandık diye secde eden arkadaşlarını görünce secde edip de secdede şehit olanın da iki eli yakasındadır Mithat Paşa'nın. Hatırada diyor ki fakat heyhat, yardım gelmiyordu. Yoktu ki gelsin. Ha, menfi işlerde ya padişah ya. Padişah ordusunu düşünmüyor kardeşim. Padişah imdat göndereceğim diyor, göndermiyor kardeşim. Bu propaganda da var. Deseler ya Mithat Paşa bu belayı başımıza sardı. Tersane konferansında olmaz efendim dedi. Biz bu konferansı protesto ediyoruz dedi. Rusya'nın harp ilan etmesine sebep oldu. O oldu. İki sene sonra da memleketi kan revan içine bırakıp defolup gitti. Bıraktılar ve ne kadar bahtsızdık ki karşımızdaki düşman kendisinden beklediğimiz bir dördüncü hücumu da yapmadı. Yapamadı. Ama yapmak istemedi. Todde ben durun dedi. Durun yapmayın. Bırakın Acacan ölsün. Abdülaziz Han da tahtından indirdiklerinde Topkapı Sarayı'nda boğazlamaya çalıştılar. Ama güçleri yetmedi. Evet. Ondan sonra Feriye Sarayı'na getirdiler. Günlerce aç bıraktılar. Dermansız bıraktılar. İki tane pehlivanı iki eline alıp havaya kaldıran adamı. Vay horoz güreştiriyor, bilmem pehlivan güreştiriyor diye iftiraları da yıpratmak istediler. Yaptığı şey bizi yıprandırmak Rusların niyetleri. Uzun süren bıktırıcı şerefsiz bir kuşatmaydı diyor Rusların yaptığı. Bizimle ne harp ediyor ne de bize harp etmek imkanı veriyor. Her şeyi yokluktan, yoksuzluktan dolayı teslim olmamızdan bekliyordu. Aç bırakacak. En sonunda hani filleri çukurda aç bırakırlar, döverler, döverler, döverler. Sonra biri gelir fili çıkarınca fil onun esiri, kölesi olurmuş. Ah Avrupa ah. Ah Avrupa ah. Bu millete siz ne kadar iyi polis, kötü polis veya iyi fil bakıcısı, siyahi fil bakıcısı, beyaz fil bakıcısı rolü oynadınız. Hala da oynuyorsunuz ya. Yazıklar olsun size ya. Bir türlü yardım da gelmiyordu. Gelemiyordu. O halde Plevne ne kadar kahramanca müdafaa edilse de er geç düşmeye mahkumdu. Mahkum gibiydi diyelim de diyor. Hiç olmasa mahkumdu. Kesin kararını söylemeyelim. Allah ne gösterir. Ayrıca kırağı, kar, yağmur, dizanteri, sıtma ve daha birçok felaketler hem asabımızı hem de rahatımızı bozmuştu. Sıtma nasıl yayılır efendim? Nasıl yayılır? Ekim ayında. Sıtma yaz hastalığıdır. Sivrisineklerin hayatta kaldığı zamandadır. Ama insandan insana bulaşıyor mu? Bulaşıyor. Hem asabımızı hem de rahatımızı bozmuştu. Fakat biz bu düşmanları da tepeliyor, onlara da göğüs geriyor ve Kasım'ın son gününe kadar, son gününe, Ekim'in 10'unda bu hatırayı, Ekim'in 10'unu anlatırken diyor, son gününe kadar Kasım'ın kurtuluş bekledik. Rus hatlarından ancak 100 metre uzaktaki baş tabiyada daimi olarak iki tane taburumuz vardı dedik ve 134. bölümde inşallah buluşmak üzere süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Reklamlar. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay. Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

0: İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Taksim Meydanı'na hoş geldiniz. Son yılların en büyük sansasyonel olayıyla karşı karşıyayız desem herhalde yanlış bir şey söylemiş olmam. Türkiye şokta. Bir yardım skandalıyla karşı karşıyayız. Gerçekten Türkiye'de depremde etkilenen vatandaşlarımıza, depremde enkaz altında kalan yurttaşlarımıza yardım amacıyla insanlarımızın gönderdiği, kursağından kısarak gönderdikleri, ceplerindeki son parayla gönderdikleri yardımlar acaba birilerinin cebine mi gitti? Acaba bahis paraları olarak kumar masalarında mı yendi? Acaba birileri bunu kara paraya çevirip kullandı mı? Türkiye derin bir şok yaşıyor. Özellikle son iki gündür Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın başlamasıyla beraber her dakika ortaya çıkan yeni gelişmeler, her dakika ortaya dökülen yeni belgelerle Türkiye son yılların en sarsıcı olayını yaşıyor. Biz de Taksim Meydanı'nda uzunca bir bölüm bu olayı tüm perde arkasıyla ele alacağız sevgili izleyiciler. Tekrar hoş geldiniz Taksim Meydanı'na. Kimlerle bugün birlikteyiz? Sevgili Mehmet Faraç gazeteci. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Yayınlar. Ferhat Murat gazeteci. Ferhat hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: İyi yayınlar. Ve Hadi Dündar. Sevgili Hadi hoş geldin.
3: Hoş bulduk efendim. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Dehşet bir tabloyla karşı karşıyayız.
3: Biz her seferinde asrın dosyası dedikçe öyle bir dosya daha patlıyor ki gerçekten bir öncekini gölgede bırakıyor ve aylarca, yıllarca belki Türkiye tarihinde tarihe geçebilecek olan dosyalarla karşı karşıya kalıyoruz.
0: Ben böyle bir şey görmedim desem ben doğru, çünkü sevgili izleyiciler hiçbirimiz görmemişizdir.
2: Sülün Osmanlar falan var.
0: Evet, Sülün Osmanlar.
3: Onlarda bile böyle Sülün bir şey Osmanlı değil.
0: Ama böyle bir şey yok.
3: Bir afetten
0: mesela
3: dolayı.
0: Afetten dolayı doğru. Bir para fazla para kazanmak isteyen
2: vicdanı dolandırır.
0: Tamahkarlığını kullanarak tamahkar diyor. Köprüden şuradan buradan para. Ama ben böyle bir şey sevgili izleyiciler ne duydum ne gördüm. Halen daha umudumuzu korumaya çalışıyoruz. Halen daha diyoruz ki umarım doğru değildir. Ama umarım bunların bir izahı vardır. Umarım bu belgeler, bilgiler yanlıştır diyoruz artık. Ne diyelim? Ama her dakika bunlara yenileri ekleniyor. Bunu da belirtmek lazım. Başka kim var? Gürkan Mustafa Hocam, Yavuz var.
2: Ankara'ya gitmeden önce her hafta Ersan Şen'in koltuğu boş kalıyordu. Bu hafta komple yok koltuğu.
0: Ha, onu söyleyelim izleyicilerimize. Ersan Hoca şehir dışında olduğu için bugün yayınımıza katılamıyor. Perşembe akşamı bizlerle birlikte olacak. Onu söyleyelim bir kere. Evet. İzleyicilerimiz merak ediyor.
2: Selam gönderelim Ersan.
0: Buradan selamlar, sevgiler. Bu arada Ersan Hoca bir YouTube kanalında konuşmuş. Orada şey demiş, Haluk Levent'in başı belada demiş.
2: Hayret. Önemli bir tespit.
0: Evet. Peki. Mustafa Yavuz var önce. Mustafa'ya bir merhaba diyelim. Ankara stüdyomuzda. Sevgili Mustafa. Mustafa'yı görüyor muyuz? Görmüyoruz. Nerede? Mustafa iyi akşamlar. Hoş geldin Taksim Meydanı'na.
4: Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum Gürkan Bey. Ben de size bugün birkaç gündür bu Haluk Levent olayı ortaya çıkınca birçok izleyicimizden, birçok vatandaşımızdan size selamlar var. Gürkan Bey bu işin üstüne gitsin. Taksim Meydanı bu konuların dosya verciliğin önemi. Atatürk'ün adı bu işlere karıştırılmasın. Atatürk'ün adı bu işlere kullanarak birilerinin para aklanması ya da para toplamasına vesile olmasın gibi. Çokça Ankara'da sizi tanıyan TGRT Haberi Taksim Meydanı'nı yıllardır izleyenlerden böyle çağrılar geldi. Ben de size iletmiş olayım bunu.
0: Memnuniyetle. Sağ ol sevgili Mustafa. Herkese, bize selam yollayan herkese, tüm dostlara, tüm izleyicilerimize biz de saygı selamlarımızı iletiyoruz. Hiç merak etmesinler, hiç endişeleri olmasın. Bu işlerin üzerine bildiğimiz kadar gazetecilik etiği çerçevesinde, gazetecilik ilkeleri çerçevesinde gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Nitekim daha bu konu gündeme gelmeden önce işte şimdi ekranda gördüğünüz sevgili gazeteci arkadaşım Oğuz Polat Bilek'le beraber biz bu konuyu gündeme taşıdık. Yani hemen öncesinde taşıdık. Daha bu soruşturmalar başlamadan bir hafta, iki hafta önce taşıdık ama taşıdık. Ve anlattık. Dedik ki böyle dernek hesabı olmaz. Böyle dernek bütçesi sunulmaz. Hesaplar böyle şeffaftı denmez dedik. Ve sonunda ne yazık ki haklı çıktık. Gerçekten iş meğersem bir rezaleti barındırıyormuş. Oğuz Polat Bile'ye de bir merhaba diyelim Taksim Meydanı'ndan. Evet sevgili Oğuz, iyi akşamlar. Hoş geldin Taksim Meydanı'na.
5: İyi akşamlar, teşekkürler. Bugün stüdyoda değiliz ama sizin de söylediğiniz gibi haftalar öncesinden biz hem derneğin beyannamelerini, mali denetim raporlarını incelemiştik. Ekranda da bazı sorular yöneltmiştik. Soruşturma dosyasına o raporlar da girmiş. Onları da öğrendik. Anladığımız kadarıyla daha ortaya çıkanlar bizi çok fazla şaşırtmasın. Çıkacak olanlar da var.
0: Evet. Şimdi sevgili Oğuz, çok fazla yani bugün zaten Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek dedi ki soruşturma genişleyecek dedi. Şimdi bir kere bunun işaretini verdi. Soruşturma genişleyecek ve nereye uzanırsa uzansın oraya kadar gideceğiz dedi. Şimdi senden
5: susma
0: bir
5: hakkını kullanmış galiba, onu da bir son dakika olarak söyleyelim. Susma hakkımı kullanıyorum şeklinde bir beyanı düştü elimize. Bu iddialara karşı yani asrın vurgulu buna diyeceğiz herhalde dedik ya az önce. Bu iddialara karşı susma hakkının kullanılması da ilginç.
0: Evet, yani şimdi işte tabii hesapları vermesi gerek. Birazdan bakın ayrıntılarıyla konuşacağız sevgili izleyiciler. Bu hesapları vermeyip, bu hesaplara ilişkin açıklamaları yerinde yapmayıp, ondan sonra ya susma hakkımı kullanıyorum, yok bomba patlatacağım, yok füze atacağım diye böyle ifadelerle mevzuyu karıştırmaya gerek yok. Kardeşim biz bunun benzerini şu anda devam eden yolsuzluk soruşturmalarını, yolsuzluk davalarında da görüyoruz. Sana sorulan soru ne? Sen neyi cevaplıyorsun? Sana neyle itham ediliyorsun? Neyle suçlanıyorsun? Sen kalkmışsın, nelerden bahsediyorsun? Yok bomba patlatacağım. Ne bombası patlatacaksın? Ne bombası? Bomba patlamış zaten.
2: Patlamış zaten.
0: Patlayan bomba patlamış senin üstünde. Sen bu milletin, bu aziz milletin cebinden ayırdığı, nafakasından ayırdığı, kursağından söküp aldığı paraları kumar masalarında yemişsin. Batık, kendi batık mali finansman yapını düzeltmek için kullanmışsın. Tefecilere mi düştün? Nereye düştün? Tek tek konuşacağız bunları. Sen gitmişsin oralarda harcamışsın. Sen bombayı patlatalı çok olmuş. Ne bombası patlatacaksın? Eğer açıklayacak bir şeyin varsa açıklarsın. Bu paralar böyle değil, burada dersin. İzahatını yaparsın. Biz yaklaşık 15 gündür senden rica ediyoruz. Diyoruz ki gel kardeşim, bu Ahbap Derneği'nin hesaplarını açıkla, bu kadar para geldi, nereye gitti, kaç tane konteyner aldın, kaç tane pet su aldın, kaç tane işte ne bileyim yardım paketi aldın, kaç ev yaptıracağım dedin, kaç ev yaptırdın, bunların hesabını ver. Ya burada 1 lira oynanır mı ya? Bir tek kör lira deprem için veriyor insanlar ya, vicdanınız kurusun yani, daha ne diyelim. Şimdi Oğuz senle başlayayım. Önce bir kısa bir değerlendirme yapsana. Şimdi sen, Pandora'nın kutusu açıldı. Daha da açılıyor.
5: Evet.
0: Ama sen şimdi ilk değerlendirmeni al. Dosyaya girme. Dosyaya girme ama ilk bir değerlendirme. Tamam. İlk genel bir çerçevede ne görüyorsun? MASAK raporu da çıktı bugün. Onu da değerlendireceğiz. Evet. Mehmet Bey'i de buraya tahtaya alacağım. Tek tek konuşacağız. Hazırlıklarımızı çok iyi yaptık. Bütün dosyayı konuşacağız. Ama önce isterseniz izleyicilerimize bir kendimizi hatırlatalım. Hazır mı Eftal o video? Ben bundan yaklaşık bir 10-15 gün önce bakın Taksim Meydanı'nda ne demişiz? Hazır mı Eftal? Onu bir verelim sevgili izleyiciler, onu bir izleyelim. Bakın ne demişiz? Haluk Levent, şarkıcı Haluk Levent'e ilişkin özellikle son günlerde ortaya çıkan karşılıksız çek iddiaları ve kendi açıklaması üzerinden biz tekrar geçmişe şöyle bir uzandık ve Haluk Levent'in deprem yardımlarını da topladığı Ahbap Derneği'ne ilişkin daha şeffaf açıklamalarla kamuoyunu tatmin etmesi gerektiğini söyledik. Çünkü ortadaki rakam 150 milyon doların üzerinde bir paradan, çok astronomik bir paradan bahsediyoruz. Bu böylesi büyük bir paranın, Türkiye'nin çok büyük bir yarası olan deprem enkazının kaldırılması ve oradaki yurttaşlarımızın yaralarının sarılması için yapılan bu yardımların, vatandaşın kesesinden, cebinden, kursağından ayırdığı ve yolladığı bu paraların denetiminin şeffaf olması gerekir. Aslında yani sadece bir derneğe kalacak iş değildir bu da. Neyse, dönem dönem böyle şeyler olabiliyor. Çünkü sadece bir derneğin olması bence büyük bir problem. Ama her ne olduysa bu toplanan paraların da şeffaf bir şekilde dağıtıldığının, yerine ve adresine ulaştığının anlatılması ve belgelenmesi lazım. Rapor edilmesi lazım. Dedik, burada da konuyu anlattık. Dikkat dedik ve bunun üzerine belirli kamuoyu da oluştu. Başka gazeteciler de girdiler, yazdılar, ettiler. Evet sevgili izleyiciler, haftalar önce tam böyle bir uyarı yaptık. Daha ortada skandal patlamamış, Pandora'nın kutusu açılmamıştı. Dedi ki kardeşim, giriyoruz bakıyoruz Ahbap sitesinin içine, Ahbap.org, hiçbir şey yok. 2023'ten sonra rapor yok. 2023'ten önceki raporlar da, sözüm ona, yani evraklar üzerinden yapılmış bir değerlendirme, inceleme. Masak raporu olmalı dedik. Savcılık bu işe bakmalı dedik. İşte geldiğimiz nokta, ibretlik bir tabloyla karşı karşıyayız. Oğuz sendeyiz. Sen ilk bakışta şimdi neler gördün? Bunları değerlendir. Yavaş yavaş da dosyaya gireceğiz. Çok çarpıcı bilgilere ulaştık sevgili izleyiciler. Onu şimdiden söyleyelim. Sizlerle paylaşacağız. Evet Oğuz, kısa bir değerlendirme için sendeyiz.
5: Şimdi öncelikle Haluk Levent'in haftalardır açıklama yapacağım deyip bir türlü sözün özüne gelemediği bütün konuları devlet incelemiş. MASAK incelemeye tabi tutmuş. Yani sürekli ben işte detaylı bir incelemeden sonra bırakacağım vesaire açıklaması var ya. Onda ne öne çıkıyordu? Haluk Levent bırakacak, Haluk Levent istifa edecek. Ama biz şunu bekliyorduk. Çık kardeşim, aynı yaptımların attığı yardımları hepsini tek tek açıkla, dernek faaliyetlerini açıkla. Bunu MASAK zaten açıklamış, MASAK incelemiş. İkincisi, MASAK raporunda bir dernek faaliyeti içerisindeki usulsüzlükten ziyade bir suç örgütü mantığıyla yaklaşmış ki ortaya çıkan, şimdilik sadece ortaya çıkan bilgiler ve belgeler görünen köyün kılavuz istemediğini gösteriyor. Ortada bir suç örgütü var. Çünkü belli başlı bir sistem oturtulmuş. Önce gitmiş dernek faaliyeti adı altında, yardım faaliyeti adı altında bağışlar toplanmış ya da hiç fiyatına neredeyse taşınmazlar edinilmiş. Dernekle hiç alakası olmayan şahsi asistanı Yeliz Kaya üzerinden 3-4 gün sonra da bir başka kişiye devredilmiş ve bu paraların hangi hesaplarla nerelerde kullandığını MASAK tek tek tespit edilmiş. Bu işin birinci boyutu, toplanan paraların kullanımına ilişkin. Bir de paranın toplanmasına ilişkin. Sadece MASAK raporunda sadece oradan gelen bağışlar değil, yurt dışından gelen paraların kaynağı araştırılıyor. Bu da ortaya şunu çıkarıyor. Savcılık aynı zamanda para aklama yöntemi olarak da bu dernek faaliyetlerinin kullanıldığı şüphesi
0: evet,
5: üzerine yoğunlaşıyor.
0: Oğuz, orası çok kritik. Bir durum o. Çünkü bu mevzu sadece dernek paralarını, daha doğrusu bağış paralarını toplayıp yeme içme, kumarda harcama değil. Bir de büyük bir organizasyon var. İşin içerisine büyük faktoring firmalarının sahiplerinin adı da karışıyor şu anda. Birazdan o konuları da ayrıntılarına geleceğiz ve başka mesela çok tanınan, bilinen büyük de bir hukuk bürosunun sahibi olan bir avukat kadın, Ece Güner, onun da adı karıştı.
5: Evet.
0: O da dedi ki 60 küsür milyon liralık bir para transferi var arasındaki, Haluk Levent'e verdim diyor ama Haluk Levent'in kendisine vermemiş, yanındaki o üç Ahbap çavuş, o üçüne vermiş.
3: Toplam 20 işlem
5: var. Bunları borç olarak
0: ve borç olarak diyor ki ya bir insan,
5: evet,
0: bir avukat, burada bir hukukçuya sorayım ya, bir avukat 60 küsür milyon parayı, yani 1,5
3: yakın 80
0: değil mi o toplam?
2: 63 milyon 980 bin 950 lira 13 ayrı işlemde.
3: O bir kere sadece.
2: Bu Emrah Gödeliner'den.
3: Tabii.
2: Yeliz Kaya'dan da 2 işlemde 10 milyon 800 bin lira gibi bir rakam.
3: 74 milyon oldu.
2: 74 milyon oldu.
3: Bir kişi daha var. Toplam 80 milyonu geçiyor yani.
0: Evet. Ya şimdi, 80 milyon para borç olarak verilir mi? Yani bir avukat senet almadan, herhangi bir temlik almadan, ipotek almadan, bir şey yapmadan böyle bir 80 milyon parayı havaleyle gönderir mi?
3: Ya ailesinden biri olursa belki yani.
0: Değil mi?
3: Yoksa böyle hani ben ikna oldum, beni telefonla aradı, borç gönderdim. Hele ki görüşmemişsiniz, ne için kullandığını bilmiyorsanız, hangi işlem için bu borcu kullanacaklar, size açıklayıcı bir şey göstermemişse, somut bir şey önünüze konulmamışsa, siz neye dayanarak bu parayı gönderdiniz? Bunların hepsi tabii ki hesabı sorulacaktır. Bir para transferi olduğunda siz sadece borç ilişkisi dediğinizde bu borç ilişkisi olarak kabul edilmez yani. Bunu aynı zamanda ortaya koyduğunuz hikayenin de doğru olması lazım. Burada hep bu cümleyi kullanıyoruz. Belki izleyicilerimiz çok duymuştur. Yani hayatın olağan akışına uygun olması gerekir diyoruz.
6: Doğru.
3: Yani öyle bir hikaye, öyle bir olay anlatacaksınız ki karşınızdaki kişi şunu söyleyecek. Evet, makuldür. Evet, söylediğiniz şey doğru olabilir. İhtimali yüksektir demesi gerekiyor. Ancak 80 milyonu ben 20 farklı işlemde başka şahıslara göndereceğim ki bir hukukçu şundan emin. Ben Gürkan Bey'e para göndereceğim ama Mehmet Bey'in hesabına gönderdiğimde ben artık o parayı Gürkan Bey'den isteyemem.
6: Doğru.
3: Çünkü yasal olarak benim muhatabım Mehmet Bey. Ve orada 3 farklı şahsın mal varlıkları olmadığı, yani en azından o parayı ödeyebilecek bir mal varlığına sahip olmadığı 3 şahsı da göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü yarın öbür gün bir ihtilaf çıktığında paranızı, borç gönderdiğiniz paranızı geri almadığınızda kime gideceksiniz? O 3 şahsa gideceksiniz. 3 şahsa gittiğinizde o parayı geri almadığınız zaman ne olacak? Elinizde hangi sözleşme var? Herhangi bir senet, herhangi bir çek, herhangi bir başka bir şekilde bir iş ilişkisi var mı?
6: Ece Güner olayına da ayrıyeten gireceğiz. Onu da ben size özellikle soracağım.
3: Gelecekleri ifadede daha netleşecek.
2: Ece Güner'in kim olduğuna da bir parantez açalım.
6: Onu konuşacağız, konuşacağız. Hepsini ayrıntılarıyla ele alacağız.
2: Önümüzdeki dakikada.
6: Ece Güner'i. Şimdi vollerden başlayalım Mehmet Bey ama izin verirseniz önce bir tane voli ibretlik olarak ekranlarınıza getirmek istiyorum sevgili izleyiciler. Altı mı o vol eftal? Şimdi bu vatandaşlar 3 yöneticisi var, 4 yönetici var, biri tutuklu halen. 6 mı o 5 galiba. Evet
7: 5.
6: UYAP da sevgili izleyiciler, şimdi derneğin çok yöneticisi var ama temelde 3 isim, bir de Yeliz Kaya isimli bir kişi var. O da tutuklu. O nereden tutuklu? Şile'deki süren yolsuzluk soruşturmasından dolayı o da tutuklu. Bir kere o Haluk Levent'in Koşan Adam isimli şirketi olan bir kardeşi var. Berkant Acil, soyadı Acil biliyorsunuz. Haluk Levent'in soyadı da Levent değil, Acil.
2: İdi.
6: Evet.
2: Değiştirmiş galiba.
6: Berkant Acil'in ortağı, çalışma arkadaşı Yeliz Kaya. O da tutuklu. Şimdi bu 4 isim, şimdi birazdan sayacağım 4 isimin UYAP'da kayıtları ne? Bakın, Türkiye'nin milyonlarını akıttığı derneğin yöneticileri paraları kendi aralarında, birazdan Mehmet Faraç anlatacak size o para transferlerini, milyon TL'lerin nasıl birbiri arasında havada uçuştuğunu, yani Türk insanının bağrından, gönlünden kopan paraları gönderdiği 4 kişinin sicil kaydına bir bakalım. Ver bakalım ekrana eftal. Evet, şimdi Emrah Gödeliner, kahramanlarımızdan birisi bu sevgili izleyiciler. Şu anda gözaltında Emrah Gödeliner. Bakın, suçlara bakın. Daha doğrusu suç derken şöyle. Kiminde takipsizlik almış, kimisinde dava düşmüş, kimisinde ceza almış vesaire ama hep bir bu tip suçlamaların muhatabı olmuş bir isim.
3: Suç tiplerine de bakmak lazım.
6: Şimdi onu anlatacağım. Evet. Şimdi bir, resmi belgede sahtecilik. Birinci suçlama bu 2015 yılında. Gene 2015 yılında bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık.
3: Nitelikli dolandırıcılık.
6: Dolandırıcılık. Bakın, paraları emanet edilen ettiğimiz kişileri bir tanıyalım. Bakalım ya, böyle şey olur mu ya? Bakın, bir başka suçlama gene 2017 yılında dolandırıcılık, 2016 yılında vergi usul kanununa muhalefet, 2016 yılında dolandırıcılık, 2016 yılında görevi kötüye kullanma, 2016 yılında suç işlemek amacıyla örgüt kurma. Şimdi Emrah Gödeliner'in şeyi bu, UYAP kaydı bu sevgili izleyiciler. Bu bize çok şey anlatıyor değil mi? Şimdi bakın, gelelim Alper Çelik'e. Bakın, Alper Çelik de, burası çok ilginç. Ben çok şok oldum. 2013 yılında takipsizlikle bir şey var, bir karar var. O da şu: elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık.
3: Yani hırsız.
6: Ama takipsizlik almış.
2: Yan kesicilik yani.
6: İşte bu yan kesicilik gibi bir şey. Ama takipsizlik almış. Sonra 2012 yılında bir dolandırıcılık konusuna adı karışmış. Bunlara adı karışmış diyelim aslında. Hani takipsizlik çıkınca. Sonra bir başka mahkemeden kapalı diyor. Dosya nasıl kapatılır bilmiyorum. Bedelsiz senedi kullanma ile 3 ayrı dosyası daha açılmış. Bir tanesi de Yargıtay'dan dönmüş. Şimdi Alper Çelik'te bu. Birinci kahraman Emrah, ikinci kahraman Alper. Üçüncü kahramana gelelim. Arkadaşlar üçüncü ismi verelim. Evet. Zafer Yay. Maşallah. Görüyorsunuz. Resmi belgede sahtecilik, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, resmi evrakta sahtecilik, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, basit yaralama, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, ondan sonra kullanmak için gene uyuşturucu vesaire. İşte burada yani. Resmi belgede sahtecilik ve kasten yaralama suçlamaları yöneltilmiş. Bu davalara, bu soruşturmalara adları karıştırılmış, çeşitli tarihlerde karışmış kişiler. Akıl alır. Öbürü kim? Öbürü Yeliz Kaya'da Şile Belediyesi'ne yönelik yapılan soruşturma ve operasyonda tutuklanmış ve şu anda cezaevinde bir kimse. Yani Türk insanı gönlünden, kalbinden, kesesinden böyle oluk oluk akıttığı paralar bu vatandaşlara gitmiş sevgili izleyiciler. Akıl almaz bir tabloyla karşı karşıyayız.
2: Peki Gürkan Acır.
5: Gürkan Acır anlatmadan bir önce. Haluk Levent'in kendi sicili de var.
2: Onu söyleyeceğim. Onu söyleyeceğim.
6: Tabii.
2: Haluk Levent sanki Pürupak mı? Aslına bakarsan asıl ta 1997'den. Bakın 1990'lı yıllarda oynadığı kumar nedeniyle tefecilere düşüp yine benzer çek senet konusunda mali bir suça karışıp 1997 yılında Bitlis cezaevinde yatıp sonrasında da benzer süreçleri yaşamış bir isim.
6: Tabii.
2: Şimdi biz bunu 2023 yılında aslında dile getiriyorduk. Ahbap'la ilgili propaganda yapan, pazarlama yapan insanlar, işte ahbap güvenilir, devlet yok, ahbap var diyenler ortaya çıktığında bugün günah çıkaranların hepsi onu pazarlıyordu. Ama biz her türlü linci göze alarak devlet kurumlarına güvenmenin doğru olduğunu, diğer kurumların bu noktada daha organize olamayacağını, özellikle ahbabın bu konuda yanlış bir yönlendirme yaptığını defalarca söylemiştik. Devletin kurumlarını da özellikle itibarsızlaştırma stratejisi uyguladığını da ifade etmiştik. Dolayısıyla bugün günah çıkartıyorlar. Kendilerini çok uyanık zannediyorlar. Hep başkalarını koyun zannediyorlar ama bugün neyin ne olduğu ortaya çıkıyor.
6: Sevgili Ferhat, şimdi şunun altını bir çizelim. Devlet kurumlarında yolsuzluk olmaz mı? Olur. Devlet kurumlarında devlet ihmal olmaz mı? Yapar. Olur. Pekala olur. Bugüne kadar çok örneklerini gördük. Ama nihayetinde orası bir devlet kurumu hesabı veya sorulur. Devletin kontrolünde diyelim. Hani mesela Kızılay böyle dernek. Bir dernek.
2: Evet. Kamu yararı.
6: Kamu yararında olabilir. Ama oranın hesabı gün gelir sorulur sevgili izleyiciler. Öyle başıboş bir dernek gibi olmaz. Yani orada da yolsuzluk olsa, başka bir kurumda da olsa, devletin doğrudan kontrolü altında olan bir yer mutlaka denetim altında olur. Mutlaka müfettişler gelir. Mülkiye müfettişi gelir. Maliye müfettişi gelir. Gelir de gelir. Sayıştay gelir. Orayı denetlerler. Bugün çıkmasa yarın çıkar. Yarın çıkmasa öbür gün mutlaka failleri ortaya çıkar. Ama böyle koşa koşa hayatı boyunca 20'ye yakın sabıkası olan, iki kere cezaevine girmiş, hayatı boyunca mali durumuyla ilgili problemler yaşamış ve kumar bağımlısı olduğu artık bugün Türkiye'nin her yerinde bilinen bir kişiye bu kadar oluk oluk. Yani bu ne biliyor musunuz? Toplumsal olarak basiretimizin bağlanması. Yani bir basiret bağlanması var ama bunun altında başka sosyal gerçekler de var. Onları da konuşacağız. Mehmet abi gelin siz isterseniz böyle. Evet, şimdi başlayacağız. Nereden başlayalım? Bu arada Oğuz sen istediğin, Ferhat Murat sen de öyle. İstediğiniz yerde de girebilirsiniz. Ekleyeceğiniz şeyler olursa. Şimdi gollerden başlayalım. Önce isterseniz gözaltına alınan isimler. Bu arada gözaltı sayısı 35'e çıktı sevgili izleyiciler. 35 isim gözaltına alındı. Haluk Levent de başta. Evet. Bu isimleri ben okuyayım abi isterseniz.
3: Tabii.
6: Haluk Levent, işte az önce müthiş sicillerini anlattığımız Zafer Yay. Emrah Gödeliner, bu Gödenler değil. Gödeliner arkadaşlar.
5: Göden.
6: Şehmuz Baştu, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Sevda Kurt, Yasin Meydaneri, Recep Sancak, Abdülcevat Özkan. Devam edelim. Kemal Ötünç, Nurdan Eriş, Gülşen Öztürk, Erhan Dökmeci, Merve Yılman, Yusuf Can Ertit, Tuğba Serbest Bıçak, İlker Çetin, Esin Önder Çağlayan, Ece Güner. Birazdan ayrıntılarıyla geleceğiz. Tutuklu olarak başka davadan yatan Yeliz Kaya, firari olarak aranan Alper Çelik, Müge Sözen Küçük, Ali Barış Kaya, Banu Eren ve yurt dışında olduğu tespit edilen Buse Vurucu. Burada 26 kişi vardı. Bunların üzerine isimler de var. Ha bunlar ikinci dalga operasyonu 14 koza. Bunlar da 14 kişi. Bravo. Berkant Acil, Haluk Levent'in erkek
3: Şile
6: kardeşi.
3: Şile dosyasından tutuklu.
6: Evet, Şile dosyasından. Mehmet Sait Köse, Arif Sevik, Çiğdem Acil muhtemelen ya eşidir ya da akrabaları acil olduğuna
2: eşi
6: göre.
2: Eşi yok bildiğim kadarıyla.
6: Gözde Aktı şeyin eşi oldu. Berkant'ın eşi oldu. Evet. Gözde Aktı, Sedat Konca, Batuhan Coşkun Deniz, Alev Tohumcu, Burak Özcan. Var mı devamı daha? Ali Sungur Ariç, Muzaffer Köse, Aytaç Köse, Ceyda Köse, Güney Köse, Berk Ulu, Mert Ulu, Ergin, Erkin Köse.
1: Aşiret halinde.
6: Evet, böyle keselerin komple halinde burada gelmişler. Şimdi bu isimler şu anda gözaltında, ifadeleri alınıyor. Bir şey mi söylediniz? Hah.

0: Belediyesi'ne bir operasyon yapılmıştı. 35. Şile Bezi Festivali'nde ihalenin usulsüz olarak yapılması, faturaların şişirilerek belediyenin zarara uğratılmasına ilişkin bir soruşturma yürüyordu. Berkant Acil'in ve Yeliz Kaya'nın adı burada geçiyor. Bu birinci soruşturma. Burada Ahbap Derneği üzerinden ilişkilendiriliyor bazı para alışverişleri. Haluk Levent'in kullandığı şahsi hesaplardan da paraların hesaplara dağıtıldığı söyleniyor. İkinci soruşturma şu. Gitmiş bir iş adamına demiş ki kız öğrenciler için yurt yaptıracağım. Şu taşınmazlarını bana ver. O da 60 milyon dolar değerindeki taşınmazlarını vermiş. Ama amacı dışında kullanmamış. Şikayetçi olmuş. Buna benzer 3-5 ayrı iş insanının şikayeti var. Bu soruşturmalar ayrı yürüyor. Üçüncü olarak da en büyüğü Ahbap Derneği'nin kendisine yönelik soruşturma. Haluk Levent'in hesaplarıyla dernek hesaplarının birleşmesi, dernek yöneticileri üzerinden çıkan paralar, o paraların kumara harcanması, bu soruşturmada ayrı. Yani üç tane farklı soruşturma var ama birbiriyle bağlantılı.
1: Bir tane daha söyleyeyim. Dün bir yayındaydık, bir gazeteci arkadaş bir mağdurla konuşmuş ve o mağdur kendisine şunu söylemiş. Demiş ki Çerkezköy'de bir AVM var. Bu AVM'nin satışıyla ilgili de anlaşmışlar. Bunun devrini de yapmış. AVM'nin devrini de yapmışlar. Haluk Levent tabii ki kendi adını almamış. Başka birinin adını almış bunu. Bunu başka üçüncü kişiye devretmeye çalışırken, çünkü 25 milyon bir kapora verdiklerini söylüyorlar. Geri kalan parayı ödemiyorlar. Ödemeyip oyaladıkları için de mağdur olan tarafta ne yapıyor? Hemen şerh koyuyor tapudan, işte paramızın tamamını alamadık diye. Satılamazsın şerhini koyuyorlar. Ondan dolayı başka birine devredemiyor. Ancak onun da yargıda halen işlemleri devam ettiğini söyleyebiliriz. Bir gazeteci arkadaşı
2: bu da söyledi. Şöyle Gürkan Acır, şimdi iş insanından 60 milyon dolarlık mülklerini istedikleri kişi Başaran. Hüseyin Başaran. Onun da kızı 2018'de bir özel uçak kazasında hayatını kaybediyor. Onu bildikleri için de gidip diyorlar ki ya biz kız çocukları için İstanbul'da özellikle yurt imkanı olmayan kız çocuklarını burada okutmak için, burada kalmaları, barınmaları için bir yer yapacağız.
3: Ama sevgili Ferhat, benim o konuda biraz kara boşluklar var.
2: Onu da söyleyeceğim.
3: Yani bu Hüseyin Başaran'ın mevzusu da kendi açısından anlatılan bir hikayenin bir bölümü. Acaba öyle
2: şu
3: mi?
2: Şu kısmı çok bilmiyoruz.
3: Evet. Benim dikkatimi çeken. Çünkü bir iş adamı da yani 60 milyon doları böyle.
2: Evet. Benim dikkatimi çeken kısım aslında ikna sanatı veya işte nitelikli dolandırıcılıkta kullanılan taktiklerden bir tanesi. 800 milyon dolarlık Amerika'dan bir fon gelecek.
3: Ha.
2: Bu fon bizim ahbap faaliyetlerinde kullanılacak, lakin bu gayrimenkulleri alabilmemiz için, bu ödemeleri size yapabilmemiz için ahbap çalışanı birinin üzerinde bu mülklerin olması lazım diyerek anladım, tapu işlemlerini yürüttükleri iddia ediliyor.
4: Tam organize.
3: Evet, ona da
4: bir de orada
3: değineceğiz
4: şimdi. Hüseyin Başaran'ın şu anda Fikirtepe dönüşüm bölgesinde en büyük sitelerden birini inşa ediyor. Büyük ihtimalle şu andaki o site, oradakilerin %90 inşaatı bitmesine rağmen halen sıkıntı yaşıyor. Büyük ihtimalle bu Haluk Levent'le olan parasal ilişkileri de ciddi bir krize olabilir, yol açmış olabilir. Öyle konuşuluyor.
3: Peki evet, başlayalım o zaman. Vollere.
4: Vollere gelin. Şimdi evet, burada aslında biraz önce dikkat çektiğin 6 Şubat depreminde, 2023 depreminde ortaya Haluk Levent çıkıyor. Ahbap Derneği adı altında.
3: Bu arada Mehmet Bey, Ahbap evet, şeyden önce değil
4: tabii
3: mi?
4: Tabii kuruluyor. Önceden
3: şeyden
4: kuruluyor.
3: Şeyden önce yani depremden önce var.
2: 2017.
3: Hatta orman yangınları sırasında da.
4: İşte tema evet, orman yangını, ağaçlanma yangını.
2: 2017'de dernekleşiyor. Onun öncesinde kendi arkadaş grubuyla Twitter üzerinden öğrencilere burs, sokak hayvanlarına mama
4: amacıyla kurulmuş
2: ve benzeri gibi derneği kurduktan sonra da Ahbap Su diye bir su markası kuruyorlar. Bir de mama fabrikası kuruyorlar. Yani bu da enteresan. Hani hep konuştuğumuz
3: ya, rakamlara birazdan geleceğiz. Akıl meselesi, alır bir rakamlar değil. Yani korkunç rakamlar. Hani o parayı görüp bu tarz adamların
2: kurda kuzuya emanet etmek.
3: Aynen. Kurda kuzuya emanet etmek.
4: Evet. Şimdi şunu söyleyeyim ben önce. Bakın, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir organizasyondur bu. Bu organizasyonun arkasında bir tane sahne sanatçısı var. Ön tarafta duruyor. Arkada biraz önce sevgili Gürkan saydı. Haklarını büyük şaibeler, dosyalar bulunan, yargılamalar yapılan 4 kişi var. Ve bunun çevresinde bir de öyle bir sosyal psikolojik çevre oluşturulmuş ki. Sanatçısı, oyuncusu, değil mi? Artisti, gazetecisi, spikeri. Böyle bütün burada Haluk Levent,

0: Ta 97'den bu yana ciddi suçlamalarla, ciddi yargılamalarla cezaevine girmiş, dolandırıcılık, kumarla cezaevine girmiş bir insan sanki ortada yok. Tertemiz bir insan, sanki bu ülkede de temiz insan kalmamış gibi öyle bir öfkeyle, öyle bir inanılmaz biçimde bir öfkeyle tek kurtarıcı gibi göstermek için her şeyi yaptılar. Tabii. Televizyonlarda bazı böyle avukatlar, gazeteciler, efendim oyuncular ağladı ya.
1: Şimdi nedamet getiriyorlar. Hayır ben demedim diyorlar.
0: Ya ne demediniz bırak. Ya bugün tek suçlu Haluk Levent değil. Onu parlatan, cilalayan şahsiyetler de bu dolandırıcının arkasındaki mekanizmanın dişidedir. Kimse kendini kandırmasın.
2: Bunu detaylıca konuşmak gerekiyor.
0: Kimse kendini kandırmasın. Evet şunu söylüyorum. Ya ben o dönemde gerçekten şok içindeydim. Ben Haluk Levent'in geçmişini de biliyorum. Yaşım müsait bununla. Cezaevine girdiği anları, kelepçeli fotoğrafları, tabii, polis aracındaki görüntüleri, içeriye girdi çıktı. Adı dolandırıcı, adı kumarmaz. Adam bu olaylar yaşanırken 12 Mayıs 2026'da son olarak kumar masasında görünmüş. Halen kumar masasında.
1: Bu arada o fotoğrafı da getirelim. Bir dakika, evet, böyle güzel, evet, güzel ilerleyelim. Evet. O fotoğraf var. Poker masası, şey ne masası o ya?
0: Rulet masası.
1: Rulet masası. O fotoğrafı bugün medyada gördük ama kaç tarih dedin?
0: 12 Mayıs 2026.
1: Evet, bunu da çok başarılı polis adliye muhabiri, değerli arkadaşımız Sema Kızılaslan ilk kez tarihini buldu, çıkardı. Kıbrıs'a gitmiş sevgili izleyiciler. 12 Mayıs 2026. Evet. Yani bugünden yaklaşık 2 ay önce.
0: 2 ay önce.
1: 2 ay önce bakın Haluk Levent işte şu rulet masasında nasıl görüntü vermiş. Hazır mı Bülent? O görüntüyü verelim. Bak. Evet. Bakın. Haluk Levent'in bundan 2 ay önce verdiği görüntü dayan. Devam. Yani burada durmuyor, ne durmuyor, devam.
0: Burada ne yapıyor Gürkan'cığım?
1: Rulet masasında bekliyor işte.
3: Ne yapıyor biliyor musun?
0: Ben söyleyeyim ne yaptığını. Burada o deprem sırasında ölen mazlumların ve onların yakınları, enkaz altında can havliyle çırpınan insanların ve onlara evlerindeki makarnayı, ceketi, gömleği götüren milyonlarca insanın hayatına zar atıyor adam orada. Böyle bir rezillik olabilir mi ya? Ya bu insana ben anlamadım. Bu dünyanın neresinde böyle bir gaflet içerisinde, bir medya gaflet içerisinde, bir sosyal camia olabilir, bir durun ya. Ya neredeyse bakın Haluk Levent'e para aman yatırmayın, bu adam şöyledir, kumarbazdır, dolandırıcıdır demeye kalkışanları bile linç ettiler ya.
1: Üstümüzden geçtiler.
0: Evet, linç ettiler.
1: Mehmet Bey, o zaman ben bunu yakın çevrem, bakın ben dünden beri hatta iki gündür abi sen biliyordun, abi sen ta zamanda bize anlatmıştın, abi Gürkan abi sen bunu ne zaman söylemiştin diye onlarca mesaj geldi. Çünkü sevgili izleyiciler, yani vatandaşı tanıyoruz, biliyoruz, çevremizden duyuyorduk ve ben oturtamıyorum kafamda ya arkadaş, bu kadar kriminal mali suçların içerisinde boğulmuş, yıllardır da bundan kurtulamıyor, kurtulamıyor. Yani onu görseniz bir yerde at yarışı kuponu yapar, öbür yerde bahis oynamaya çalışır. Ya böyle bir adam, böyle bir adama oluk oluk, hesapsız kitapsız para akıyor, oluk oluk. Ya arkadaş bir durun diyordum ya, burada bir tuhaflık var, anlatamıyorduk. Az önce söylediği gibi Mehmet Bey'in, silindir gibi üzerimizden geçiyorlar. Silindir gibi.
3: Mehmet abinin söylediği önemli bir nokta var. Şimdi parlatanları açacağız, hı hı, ama Ahbap Derneği'ne yardım kampanyası adı altında bazı televizyon kanalları canlı yayın açtılar.
0: Evet, onu söyledim işte.
3: Halk TV, başta olmak üzere. Tabii. Ya da bugün işte naralar atan Ece Üner isimli, hı hı, Anchor Woman. Kahramanmaraş'ta Ahbap'ın hesaplarının denetlenmesinin ne münasebet olduğundan bahsediyor. Yani nasıl denetlenebilir? Niye böyle suçlayıcı bir yaklaşım içerisinde tutulduğundan da bahsediyor. Diyor. Öyle bahsediyor deprem zamanında 2023'te. Ahbap'a yönelik yorumlar. O dönemde bizim yaptığımız yorumlardan biz çok linç yedik ama bu nedenlerle linç yedik. Biz orada ben bir kuruş para göndermedim. Ben suçsuz, günahsız, yani bu işleri bilmeyen insanların para göndermemesi, kamuya, devlete veya güvenilir kuruluşlara göndermesi adına çaba sarf ettik. O dönemde bakın sosyal medya ve medya öyle bir baskı oluşturdu ki Kızılay'ın çadır sattığı iddia edildi değil mi?
0: Evet.
3: Aslında Kızılay çadır satmadı.
0: O propaganda büyüdü. Bak, ve
3: Kızılay
0: güçlendi.
3: Çadır satmadı.
0: Tabii, o propaganda.
3: Kızılay'ın alt iştiraki olan ve dünyada farklı Kızılay gibi benzeri örgütlere çadır üretimi yapan Kızılay'ın da çadır aldığı alt işletme maliyetine çadırları Kızılay'a sattığı gibi Ahbap'a da satmıştı. Ama o dönemde bunu söylediğiniz zaman linç yiyordunuz. Onun da bir sebebi var. Tabii o dönem Kerem Kın'ın yanlış iletişim yöntemlerini uygulaması. İlk gün söylediğinin arkasında ikinci gün duramayıp haberim olsaydı sattırmazdım gibi bir açıklama yapmasının büyük etkisi bir etki var, olduğunu düşünüyorum. Ama bölgede 4 ay boyunca kalmış birisi olarak Kızılay'ın da AFAD'ın da diğer sivil toplum kuruluşlarının da bir sürü can siperhane çalışan sivil toplum kuruluşu var.
1: Yaydılar, daha tehlikeli
3: orada
1: bir şey yapıldı.
3: Orada çok vicdanlar tehlikeli, yaralandı.
1: Ferhat, daha tehlikeli bir şey yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin
3: birkaç
1: gün sahaya inmediği lafında yaydılar. Tabii. Bu da çok riskli ve tehlikeli bir şey. Tabii. Yani toplumu Türk Silahlı Kuvvetleri, göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimize karşı karşıya getirecek bir yalanı, dedikoduyu da yaydılar.
3: Baraj patladı
1: yani o
3: dediler.
1: Zaman sosyal
3: baraj
1: medya
3: dediler ya, Hatay'daydım ya,
1: sosyal medya tam anlamıyla esir aldı. O gün acıdan kavrulan Türk insanının maalesef aklını, belleğini, bilincini esir aldı. Sosyal medya trollüğü.
0: Evet, yani toplumsal bir histeri, toplumsal bir öfkeye dönüştürüldü ve burada ya diyelim ki bakın Gürkan'cığım, bu programda herkes açık açık her şeyi konuşabiliyor. Diyelim ki Kızılay hata yaptı. Yapar. Kızılay'da dediğim bir dernek sonuçta. Yapar da kamu.
1: 99 depreminde de benzer şeyler yaşandı.
0: Yapar bir sürü. Evet. Ya ama bu hatayı bir kumarbaz, bir dolandırıcı üzerinden mi sen öfkeye dönüştüreceksin ya? Ya sanki karşıdaki adam çok temizmiş de Kızılay yanlış yapmış. Ya bir geçmişine baksanıza. Ne çukurlar kazmış. Ya ne infiallere yol açmış. Mehmet ne dolandırıcılık
3: abi,
0: olayları.
3: Hani bu ne biliyor musun? Deveye sormuşlar. Mevzusu var ya.
0: Evet. Neren doğru ki demiş.
3: Evet. Şimdi buradaki mevzu. Şimdi bu kişi karşılıksız çekten hüküm giymiş.
0: Evet.
3: Daha 3 hafta önce. Evet. Banka hesapları blokeli.
0: 3 hafta önce de 2 ay önce de kumar masasında.
3: O ayrı. Banka hesaplarını kullanamıyor. 4 ayrı telefon kullanıyor. Çek yasağı var. Bakın banka hesapları blokeli olduğu için.
1: Ya bence Ferhat şu anda mesela kredi kartı bile
3: vermiyorlar. Onu söylüyorum. Şimdi mesela
1: kredi kartı vermeyen bankaların güvenip kredi kartı, yani şöyle 10 bin liralık kredi kartı vermediği bir kimseye Türk milleti
2: bak,
1: 50 milyar TL verdi değil mi ya? Hadi ha.
3: İşte bak burası çok kritik. Çok özür dilerim abi. Yani kendi banka hesabını dahi blokeli olması nedeniyle kullanamayan birisi 3 tane farklı kişi üzerinden 4 farklı telefon kullanarak onların her bir telefonla her bir başkasının banka hesabını oluşturup aslında hani IBAN kiralama dediğimiz mesele var ya, o uygulamayı hayata geçiriyor. O bil fiil o kişilerin banka hesabını, EFT, havale ve benzeri işlemleri kendisi yapıyor. Bir de şimdi bu isme sen bu kadar parayı emanet ediyorsun. Hakikaten çok komik bir durum.
0: Gürkan'cığım çok önemli bir ayrıntı var.
3: Trajikomik.
0: Sen de kaçırmamışsındır bunu. Bakın böyle öyle bir hale geldi ki Ahbap olayı. O sosyal medya, televizyon ve gazeteler, gazeteciler, yazarlar üzerinde öyle bir hava yaratıldı ki Ahbap'a yardım etmeyen, Haluk Levent'in peşinden gitmeyen neredeyse vatan ayı ilan edilecekti. Bir de olayı nasıl anlattılar biliyor musun? Bu bir kurtuluş savaşı gibi o hale getirdiler. Üzerine de İzmir Marşı'nı koydular. Ve bu ülkede toplumun en hassas noktasından yakaladılar. İzmir Marşı üzerinden getirdiler. Atatürk sloganları ata ata sahnede. Bir taraftan sahneden para kazanıyor. Bir taraftan orada milleti dolandırıyor. Milyonlarca insan da oraya para akıtması için bir sürü gafil orada propaganda yaptı. Ve hepsi o tuzağa düştü. Bugün bakın 7 milyar lira ve çıkmış bazı böyle gafiller diyor ki ya ben uyarmıştım. Ne uyarmıştı ya? Bugün 80 yaşındaki televizyoncu orada ağladı ya. Canlı yayında ağladı ya. Yardım edin diye. Diğer televizyonların canlı yayınlarında para toplarken şarkıcılar benden 2 milyon, benden 1 milyon diye havalara atarken ya bu para nereye gidiyor? Dolandırıcının kasasına. Bu gaflet.
1: Mehmet Bey şeyi hatırlayın. Türkiye'nin çok tanınmış dizi oyuncuları, sinema oyuncuları.
3: Tarkan, Ahbap'ın yanındayım dedi.
1: Çift telefon
3: Tarkan
1: konuşuyorlardı. Evet, çift tabii telefon. Aynen. Sen ne kadar gönderiyorsun? 5. Ben ne kadar gönderiyorum? 10. 15. O Kıvanç Tatlıtuğ'lar, Kerem İmirzalıoğlu'lar.
0: Adam konuşmaya kalktı değil mi Cem Yılmaz?
1: Cem Yılmaz şey dedi. Büyük soygun sinemalarda dedi.
0: Adamın
1: yakında sinemalar.
0: Adamı büyük mahvettiler ya. Neler yaptılar adama Twitter üzerinden ya.
1: Vazgeçmek zorunda kaldı.
0: Evet, vazgeçti. Bugün, adam geri
4: bugün
0: çekildi.
4: Bugün o destek... O deprem zamanı en büyük destekçilerinden bir sosyal medya fenomeni daha vardı. Oğuzhan Uğur bir tweet atmış. Bu da bize ders oldu. İşte bu saatten sonra devlet kurumları dışında kimseye güvenmemek lazımmış. Şimdi bu günaydın mesaj tartışılır. Bunun adı nedamet getirmek gayretidir ya da nedamet getirdiğini göstermektir.
3: Ama başka bir dakika.
4: On binlerce hala bunu yazan adam kandırılmış. Bunu itiraf ediyor, on binlerce beğeni alıyor.
0: Şimdi
4: yani sosyal medyayı
3: ama bak burada o,
0: bak şöyle bir şey var. Bir de burada bir olayın perde gerisine de bakalım. Bu şahıs kriminal bir tip. Sahneyi kendine paravan yapıyor. İşte sokak köpeklerini kendine paravan yapıyor. İşte İzmir Marşı'nı kendine paravan yapıyor. Arkasında o gürü gaflet işindeki televizyon şovmenlerini yapıyor paravan. Ama bak bunu yaparken bir şey gözden kaçmış. Bu adamı o dönemde devletin bir kurumu da arkadaş dur dememiş.
1: Doğru.
0: Sen dolandırıcısın doğru. Nasıl doğru. Dernek kurdun? Doğru. Sen dolandırıcısın nasıl para topladın?
3: Bir dakika.
0: Bak buna çok
3: orada,
0: dikkat edilmesi orada, lazımdır.
3: Orada bunu da göz ardı yapılan etmeyelim. Çok farklı şeyler vardı Mehmet Bey. Şimdi hatırlıyoruz biz de o günleri. Özellikle bugün hatırlatan birkaç arkadaşımız da oldu. Hatay'ın Hassa ilçesinde dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk günlerde işte Kızılay'ın ve AFAD'ın özellikle AFAD'ın yetersizliğine vurgu yapan bir PR ortaya konduğu için bu isimleri çağırıp çok sert bir şekilde uyardı. Dedi ki bakın yani çadır sattı meselesi üzerinden, evet. AFAD meselesi üzerinden, devlet yok, ahbap var mevzusu üzerinden çok propaganda yapılıyor. Bunun hesabını sorarım diyerek orada tanık arkadaşlarımız da var. Adem Metan mesela bunlardan bir tanesi o bölgede yer alan. Çok sert uyarılarda bulundu. Ondan sonra o yaptıkları büyük yaygaraların altına altta bir tweet de yani birincil tweet değil ikinci üçüncü tweet yanıt şeklinde işte biz bu çadır faaliyetinin işleyişinin böyle olduğunu bilmiyorduk. Biz evet. De aynı şekilde Kızılay'a yapıldığı gibi aynı uygulamadan yararlandık şeklinde paylaşımlar yaptılar. Ama devlet biliyorsun takip eder. Devlet bazen yok zannedersin. Şımardıkça şımarırsın. Devlet sonra uyumaz. Devlet bir çıkar ortaya.
0: Uyumaz. Evet çıkar.
3: Ondan sonrası zaten
0: ben
3: yok.
0: Şuna, Ferhat, böyle şuna kalırsın. Dikkat çekiyorum.
1: Bu arada şunu da belirteyim. Haluk Levent'in şoförünün ifadesi geldi sevgili izleyiciler. O ifadeyi de birazdan hazırlayacak yayına vereceğiz. Hesabım milyonluk transferlerde kullanıldı diyor Haluk Levent'in evet. Şoförü. İlker Çetin galiba değil mi? Efter onu evet. Sana attım. İlker Çetin milyonluk transferlerde kullanıldı diyor hesabım. Şoför Çetin 210 milyonluk para trafiğinden yüklü miktarda taşınan nakit paralara WhatsApp'tan talimatlardan Kıbrıs'ta milyonluk jeton alımına kadar her şeyi anlattı. Jeton.
3: Gülkan Acır bak bye. Az önce sevgili Oğuz önemli bir yere parmak bastı. Bu sosyal medya fenomeni olarak bilinen Oğuzhan Uğur isimli şahsın nedamet getirdiğinden bahsetti.
1: Var o tweet'te hazır.
3: Şimdi bak Cüneyt arkadaşımız var bizim. O zaman o dönemde
1: Özdemir.
3: Cüneyt Cüneyt Polat. O dönemde bizim Sema ile aynı kurumda çalışıyordu.
1: GDH.
3: GDH'ın başındaydı. Onun sahibiydi. Depremin 3. günü 8 Şubat'ta bir paylaşım yapıyor. Diyor ki terbiyesizlik, vicdansızlık, utanmazlık, PR uğruna acıların üzerinde tepinmeyin diyerek genel bir uyarı yapıyor aslında. Çocuk sahada biz de o dönemde sahadaydık. Gördüklerinden bahsediyor. Oğuzhan Uğur'un şimdi silmek zorunda kaldığı o dönemde sevgili Cüneyt'e verdiği cevap sen aşağılık bir yalakasın ve ben seni bu millete unutturmayacağım diyor. Şimdi ne diyor bugün? Bugün diyor
1: o tweetini verelim. Bir dakika hemen verelim. Oğuzhan
3: bugün diyor ki tweetini verelim. Kamu kurumlarına güvenmek bak, lazımmış.
0: Tweet'i versin bir şey söyleyeceğim. Bak bu şahıs kriminal. Şimdi mesela Türkiye'de parti kurmak, dernek kurmak, şirket kurmak isteyenin herkes savcılıktan yazı istiyor. Burada bunun kriminal olduğu ortada. Ya peki nasıl kurduruldu buna? Ben onu hep sorgulamak isterim. Yani onun da göz ardı etmeyelim.
3: Ona hukukçular cevap
0: evet,
3: versin.
0: Ama bir de şu var. Masak bir de hakkını yerine verelim. 2023'te bu deprem oldu. O dönemde tartışıldı. Şöyle bir şey var sevgili Gürkan. Nasıl o toplumu böyle biraz önce dedin ya böyle adam uyuttular resmen sihirlediler uyuttular. Ama bence kamu kurulu o baskı unsuru. Sosyal medya ve televizyonlardaki baskı unsuru bence devletin bu dernek ve vakıfları denetleyen kurumları üzerinde bir baskıya dönüşmüş. İzlemek zorunda belki bırakıldılar. Durdular ama sonra ne yaptı? 2024 aralığında.
3: Mehmet abi bu işe hani, mesela Ocak'ta müdahale etti diyelim 2024'te. Evet. Bunlar ortaya çıkmadı.
0: Evet.
3: Ne diyeceklerdi? Ekrem İmamoğlu davasına hala ne diyenler var? Siyasi. Bu adam iktidara muhalif olduğu için, muhalif olduğunu açıkladığı için bunlar başına geliyor demeyecekler.
1: Hayır şunu diyeceklerdi bak tam cümle şuydu. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz. İşte bu adam iyilik yaptı. Bak cezasını kestiler, bu hale geldi. Ya sorgulayın arkadaş, sorgulayın. Burada biz
3: bak şimdi Mehmet abi çok güzel bir pas atacağım. Çok evet. güzel bir pas atacağım. Şeyi ondan önce şunu söyleyeyim. Abi çok iyi bir pas atacağım. Sen gelişine evet. Onun rovaşataya kalkarsın muhtemelen. Şimdi bir mesaj geldi. O dönemde yine çok aşağılıkça bir iftira attılar. Dediler ki bölge Hatay ve çevresi. Alevi vatandaşlarımızın da yaşadığı bir bölge. Alevileri kurtarmıyorlar diye de yaygaralar yapıldı. Hatırlarsın aşağılık bir şekilde. Peki bu az önce sabıkasını anlattığımız şahsa nasıl dernek kurdurulur diyorsun ya. Mehmet abi pas evet. geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığında kime teklif yaptı?
0: Haluk Levent.
3: Haluk Levent kendi sosyal medya hesabından canlarım Ahbap Derneği Başkanı olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve diğer partilerden gelen teklifleri kabul etmedim dedi.
0: Evet.
3: Şimdi bu ismi sen Hatay gibi bir şehrin başında Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına emanet edeceksin.
0: Belediye başkanı olacak diyorsun.
3: Kamu parasını emanet ediyorsun seçimi kazansa evet. ve kabul etse.
0: Şeyi ekleyeyim. Burada bu devlet o dönemde biraz bence atak davranmamış. Açık söyleyeyim bunu ama
5: nasıl atak davransa 6 Şubat depremi insanlar can hıraşla kendi canını derdinde.
1: Burada ben de katılıyorum. Bir şey,
0: ama bir dakika yani, ya. Bak ya şimdi git bir dernek ya. Kur bakayım ne yapıyorlar senin. Sabıka kaydı istiyorlar. Git bakayım de ki
5: hiç
0: ben.
5: Hiç sabıka kaydı yok. Şimdi dernekler söylesin. Kanuna göre hiçbir sabıka kaydı yok. 7 kişi birleştiğinde dernek kurabiliyor. Maalesef.
0: Tamam, sabıka yani biz kaydı konuşabiliriz. Yoksa.
5: Hayır öyle ne? Şey olur mu?
0: Ne?
5: Yeter ki sağ olsun 18 yaşını doldurmuş
0: dolandırıcı
5: olsun.
0: Dolandırıcı olsun.
5: İç sicilinde ne olursa olsun.
0: Ya arkadaş böyle maalesef, böyle şey olmaz.
5: Al sana
0: sayın,
5: kanun.
0: Bir dakika dur.
5: Dernekler kanunu 3. maddesi sadece 3 tane suçu saymış. Demiş ki bunun dışındakiler dernek kurabilir. Dernek kurmayı geçin üye olabilir yani. İstediği kadar suçlu olsun bir dernek üyesi olabilir.
3: Onlar?
5: Bak, biz bu bunu konuşmamız bu gerekiyor. Buradaki eksikliği konuşuyoruz.
3: Bu düzenlensin diyebiliriz bu saatten sonra.
0: Ben bunu söylüyorum. Tamam. Burada o zaman yine devletin hatası var. Hayır. Arkadaş ya bu yasayı şimdi değiştireceksin. Ya olur mu öyle şey? Bu yasayı değiştireceksin. Diyeceksin
3: burada devletin
0: ki,
3: hatası 100, yok. Siyasetin 100, hatası var.
0: Evet. Yüz kızartıcı suçtan, dolandırıcılık, uyuşturucu, benzeri suçlardan hüküm giyenler, yargılananlar toplumsal faaliyetler için dernek kuramaz. Bu kadar basit.
5: Evet. Şimdi bunu söylüyoruz değil mi?
1: Evet.
5: Normal şartlarda böyleydi zaten kanunumuz.
0: Ne oldu?
5: Sonra dediler ki ya Avrupa Birliği, Avrupa işte orada örgütlenme hakkının engellenmemesi gerektiğiyle ilgili mecbur kalındı. Bir değişikliğe gidildi. Fakat bu değişikliğin de doğru olmadığını söylememiz
0: ya
5: gerekiyor.
0: Ya Avrupa Birliği'nde deprem paraları çalan bir ülke var mı ya? Ya böyle ya bir rezil.
5: Mehmet
0: ya bir
5: abi sanki biz yapmışız gibi.
3: Avrupa'da da bir skandallar var ya.
0: Ekleyeceğim. Ekleyeceğim.
3: Avrupa'da sadece jeopolitik şey jeolojik şöyle. Olarak deprem olmuyor yoksa orada da bir sürü yolsuzluk
5: şimdi şöyle var. Biz önce gerçeği ortaya koymamız lazım ki eksikliği de
0: gerçeği
5: söyleyelim.
0: Koyuyorum işte ortaya.
5: Eksikliği de ortaya koyalım buradaki, ki bari bu eksiklik gideriz.
0: Burada,
5: bari bu, bir daha böyle bir şey yaşamayalım.
0: Tamam ya. Bu saatten sonra bak orada hukuk yanlış yapmış kardeşim. Dernekler masasının tüzüğünde bir sıkıntı olmuş. Ben Avrupa Mavrupa uyu yasasını dinlemem. Ya vatandaşın gönderdiği battaniyeyi çalan bir sistem var burada. Sen bir tane oradan adam baklava çaldı bu ülkede çocuk iki tane. İçeri cezaevine attı bu devlet değil mi?
3: Kelepçe
0: bu hukuk
3: takıldı.
0: İçeri atmadı mı Antep'te onu? Ferhat atmadı mı?
3: Kelepçe takıldı.
0: Ya bitti kelepçe. Bu kadar çocuklara ya o yasayı o kadar ağırlaştıran bir devlet burada sen Haluk Levent gibi bir çete liderine bir dolandırıcıya nasıl 7 milyar lirayı teslim edersin ya? Bir şey söyleyeyim. Biraz önce denetim dedim ki aksamış. Evet aksamış ama.
3: Mehmet abi sen yine de iddialar dahilinde de tabii bunlar tabii. Öyle her tarafı yolla maksatlara getiriyorlar ki senin o tazminat paranla bile kumar oynayabilirler.
0: Şunu söyleyeyim. Bak devlet orada bir sıkıntı olmuş kurumlar yasalarda. Ama arkasından Aralık ayı 2024'te MASAK devreye girmiş ve orada şöyle bir saptama yapmış. Diyor ki suçtan elde edilen gelirin aklanmasına yönelmesinin engellenmesi için analiz başlatmıştır diyor. Hemen operasyona girmiş MASAK'ı da burada tebrik ediyorum.
1: O zaman Mehmet Bey evet. Şeylere başlayalım
0: evet,
1: mı?
0: Evet başlayalım.
1: Siz alın isterseniz.
5: Şöyle bu soruşturmanın nasıl başladığına odaklandığımızda aslında orada bir devlet kurumunun eksiklikte bulunup bulunmadığını da ortaya çıkartabiliriz. Şimdi bu soruşturma nasıl başlıyor? Bu uzun soluklu bir soruşturma. Belki 7-8 ay. Belki
0: karşılık 2025'te
3: başlıyor.
5: Bakın bir yıl önce dayanabilecek bir soruşturmadan bahsediyoruz. Ve bunun soruşturmanın başlangıcı neye dayanıyor? İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin ortaya koyduğu rapor
0: tamam.
5: Ve o raporda suçun ortaya çıkartılması ile ilgili savcılığa yapılan bir suç duyurusu evet. var. Her ne kadar biz şu an kamuoyunda işte Hüseyin Başaran'dan bahsediyoruz, başka dosyalardan bahsediyoruz. Hayır, o dosyalarla başlayan bir süreç değil. Zaten İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin dernekler kanunu çerçevesinde, dernekler masası bünyesinde bunun incelenmesi sonucunda ortaya çıkmış bir durum var. Ve bu durumdan kaynaklı da ne yapılır? Gider Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulunur. Peki bu soruşturmalar nasıl yapılır? Normal şartlarda bir şikayet olduğunda karşılıksız ya da kamuoyuna yansıyan başlanır. Bir sorun olduğunda, bir dernekle ilgili bir şaibe durumu ortaya çıktığında hemen ne yapılır? Görevlendirmeler yapılır ve o dernek incelenir. Fakat her yıl bir dernek ne yapar? Nisan ayı bitmeden bir önceki yılın bilançosunu sisteme girer. Ve sisteme girerken bir yıl önce neler geldi, neler gitti, nereye harcandı, nasıl yapıldı ve bir sonraki yıla ne devredildi? Bunlar da hepsi belirlenir ve o yıl içerisinde sisteme girilir.
0: Tamam, bunlar işin ayrıntıları.
5: Yani burada evet. Devlet kurumu, devlet kurumu bir göz yumma ya da bir göz yumma değil, durumu bak, söz konusu
0: Hadicim,
5: olamaz
0: yapma
5: zaten.
0: Lütfen. Bir dernek kurulurken bu adam 97'den beri sabıkalı, yapma gözünü seveyim ya.
5: Ama kanuna göre gitmek zorundasın.
0: Burada devlete bir şey diyen yok ki. Burada yasa etkili biçimde uygulanmamış. Uygulansa da bu adam 7 milyarı ya çarpamazdı.
3: Ne? Ya, şöyle, ya diyor ki şöyle. Yani Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında eski mevzuat değiştirilmiş ve belirli suçlar
0: yanlış yapılmış.
3: Bırakılmış.
0: Üç tane
3: tamam,
0: suç
3: ayrı bunu konuşalım. Bu
0: bundan ders çıkarasın o yasa tekrar eski haline getirsin.
5: Evet peki. Bunu konuşabiliriz bunu işte. Evet. Ancak biz şey şunu söyleyemeyiz yani. Ya işte orada neden izin verildi? Kardeşim evet. Kanun öyle.
1: Ama bir
5: kanun
1: şey söyleyeyim.
5: Kanun öyle olduğu için maalesef izin verildi.
0: Kanun öyle ama bir şey söyleyeceğim. Ortada bir figür var. Bu Ahmet
1: para
0: Efendi toplan, değil ya.
1: Para toplanıyor. Çok büyük miktarda paralar toplanıyor. Bunu da artık dünya Türkiye'deki herkes biliyor. Yani ah baba oluk oluk para akıyor. Bunu görüyoruz. Doğru. Ya şu sabıka kaydı işte devlet çıkardı önümüze koydu. Sabıka demeyelim buna. Adının karıştığı
3: şaibe kaydı.
1: Adli sicil vakaları bunlar. Vaka tabii. Kaydı aslında.
5: Bunun için
1: bunu bilen devlet. Anlattım. Ya kardeşim bir dakika burada bir olağanüstü durum var.
5: Onu anlatmaya
1: tamam,
5: çalıştım ya az önce.
1: Olarak belki
5: yani İçişleri Bakanlığı gidip bir araştırma yapıyor ya konuyla ilgili.
0: Gürkan'cığım.
5: Zaten bu sizin bahsettiğinizden dolayı İçişleri Bakanlığı burada bir araştırma
0: ama
5: ihtiyacı
0: bak,
5: hissediyor.
0: Ben
5: yani.
0: Geç kalındığını söylüyorum. O bu yasa acil değiştirilsin.
5: Evet o ayrı
0: bu
5: bir konu.
0: Bu yazık bu milletin merhameti. Bu milletin merhametine hançer saplanmıştır.
1: Peki. Mehmet Bey evet. Başlayalım şimdi. Konulara başlayalım. Evet. İzleyicilerimiz de merakla bekliyorlar. Şimdi sevgili izleyiciler kaçıncı vol? 4 mü?
0: Evet.
1: 4'ü verelim. Evet.
0: Bu 4 zaten.
1: Ha, tamam 4'teyiz. Devam ediyoruz. Başlayalım buyurun. Şimdi iddialar. Öne çıkan 4 isim var. Bu 4 ismi tanıtıyor. Evet. Haluk Levent'in sağ kolu, kayıt dışı muhasebecisi ve kardeşinin şirket çalışanı Yeliz Kaya.
0: Cezayir.
1: Kardeşi de Şile'de.
0: İkisi de cezayir.
1: Soruşturmadan tutuklu Berkant
0: evet.
1: Acil.
0: Evet.
1: Yeliz Kaya biz fotoğrafını bulamadığımız için böyle kullandık. Yeliz Kaya tutuklu. Birinci evet. Baş aktör bu.
0: Bu evet.
1: İkinci baş
0: paralar
1: aktör.
0: Paralar buna geçmiş. Konutlar bunun üzerine geçmiş. Buradan başka birine geçmiş. Bunu böyle paravan olarak kullanmışlar. Kasa olarak kullanmışlar. Bir sürü işlem yapılmış hakkında. Biliyorsun konutlar bile üzerine geçmiş. Oradan başkasına satılmış. Çok kilit nokta bu.
5: Peki. Yeliz Kaya kim?
1: Dur. O zaman şöyle yapalım mı? Bülent bir reklama gidelim mi? Sen sıkıştırıyorsun beni sürekli. Bir reklama gidelim sevgili izleyiciler. Bu yani nefesimizi tutarak izlediğimiz bu tabloyu. Çünkü her dakikada yeni gelişmeler var. Onu da söyleyeyim size. Her dakikada bakın şimdi şoförünün açıklamaları geldi. İfadeleri geldi. O da birbirinden ilginç ve vahim iddiaları barındırıyor. Bu ahbap olayını vatandaşın kesesinden... Kursağından söküp alıp götürdüğü ve teslim ettiği yardım paralarının nereye harcandığı, nereye gittiği, nereye peşkeş çekildiğinin izini sürmeye devam edeceğiz. Kısa bir ara Taksim Meydanı sürecek.
6: Hem yatay hem dikey kablosuz süpürge Arnika Solara Hibrit. ETS ile yaz herkese iyi gelir. Gel, yerin hazır kaçmasın yaz, tatilin başlasın. TGRT FM Haber.
7: Şimdi reklamlar.
8: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
7: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yetiştirmiş üstünü örtmüş.
3: Aa, süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
7: TGRT FM Haber.

0: Evet sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı devam ediyor. Gerçekten herkesi, Türkiye'yi şoka sokan bir davayı konuşacağız. Daha doğrusu bir soruşturmayı konuşuyoruz. Ahbap Derneği'nin, bir derneğin, Türkiye'nin bir yardım devine dönüşen bir derneğin arkasındaki skandalı konuşuyoruz. Birden patlak verdi. Şüphelerimiz vardı, tereddütlerimiz vardı ama bu kadar vahim bir tabloyla karşılaşacağımızı inanın biz de tahmin etmiyorduk. Pandora'nın kutusu bir açıldı, pir açıldı. Şimdi
1: açılmaya da devam ediyor.
0: Açılmaya da devam ediyor. İşte birbiri ardına ifadeler geliyor. Tabii bu bir yargı kararı değil, hiç kuşku yok ki. Ancak konu deprem olunca, konu yardıma muhtaç insanlara el uzatan Türk insanının parası olunca daha büyük bir hassasiyet var sevgili izleyiciler. Dolayısıyla hani bir laf vardır ya, sütte leke olur, bunda leke olmaz diye. Şimdi böyle bir yardım kampanyası yürütülebilir. Başka türlüsü kabul edilemez. Sütte leke olacak, sende leke olmayacak. Başka türlüsü olmaz. Yok oraya vermiştim, buraya göndermiştim, o para benim çalışanımdaydı vesaire. Ya gerçekten işi gücü olmayan adamları toplamışlar ya. İşi gücü olmayan, sabıka kayıtları olan adamlar yönetici diye, Büyük İyilik Hareketi diye bize pazarlanmış. Ve bunu Türk milleti olarak hepimiz yutmuşuz. Kimimiz yutmuş, kimimiz yutmamışız ama büyük bir çoğunluğu, kahir ekseriyesi yutmuş, yuttuk. Yani dehşet içerisinde izliyoruz. Evet Mehmet Bey,
1: başlıyoruz. Hacır, bu arada Devlet Bahçeli'yi de gerçekten saygıyla analım burada ya. Tekrar.
0: İlk zaman söyledim.
1: O dönemde 2023 deprem esnasında yaptığı bir grup toplantısında ahbap çavuş ilişkilerine değil, kamu kurumlarına güvenmenin ne kadar önemli olduğundan bahsetmişti. Hani hep diyoruz ya, şu anda nedamet getirme meselesi. Devlet Bey de kimi işaret ettiyse zamanında, ta insanlar uyanmadan önce hep sonucu itibariyle söylediklerinin çıktığı karşımıza çıkıyor.
2: Devlet sonuçta.
0: Evet. Mehmet Bey, şimdi geçmeden bir dava daha var biliyorsun. Tabii. Konuştuk ya Ankara'da, Çankaya Belediyesi'nde süren bir soruşturma var. Sevgili izleyiciler, Çankaya Belediyesi'nde Hüseyin Can Güner, Başkan Hüseyin Can Güner ve 29 kişi hakkında bugün tutuklama talep edildi. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildiler. Oradaki soruşturmanın ayrıntılarını da göreceğiz birazdan. Konuşacağız o dosyada neyle suçlanıyorlar. Çünkü gün yüzüne çıkmaya başladı. İfadeler çıktı. Soruşturmanın birazcık daha gidişatı hakkında bilgi sahibi olduk. O konuya da birazdan ilerleyen bölümlerde geleceğiz. Ama bir canlı bağlantı yapalım. Telefon mu Sait? Telefon bağlantısı mı? Ha, görüntülü, tamam. Sait'i bir göreyim ben. Sait Kahraman hattımızda. Evet Sait, sendeyiz. Son durum nedir? Şu anda sevkler oldu galiba. Mahkemeden çıkacak kararı mı bekliyoruz?
3: Evet, sevkler oldu. Şu anda 30 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Özellikle bugün bir kişi daha gözaltına alındı. Şu anda gözaltı sayısı güncel haliyle 31'e yükselmiş oldu. Tabii bizler burada şeyimizi sürdürüyoruz, takibimizi sürdürüyoruz. İlginç bir anda yaşamış olduk az önce yukarıda. Adliyede olayı takip ederken bir gerginlik yaşandı, bir fiziki tartışma yaşandı. Hüseyin Can Güner'le ilgili bir mevzu oldu yukarıda. Hüseyin Can Güner yukarıda çay içerken bir anda polis memuruyla bir şeyler konuştular. O sırada Hüseyin Can Güner destekçisi olan bir avukatla polis memuru arasında gerginlik yaşandı. Fiziki temasa dönüşüyordu. Kısa süreli bir yaşandı ama oradaki polis memurları olayı ayırdı. Tabii burada gerginlik yaşanıyor anban. Yani ara sıra gerginlikler yaşanıyor. Çünkü sabahtan beri burada mahkemede savcı ifadesi veriyorlar. Özellikle Hüseyin Can Güner polis adliyesinde, bir de burada polis merkezinde ve adliyede verdiği ifadelerde kendisine yöneltilen suçlarla ilgili bütün neredeyse, yani bütün hepsine bilmiyorum, bilgim yok, bilgim dışında diye ifade verdi. İhalelerle ilgili suçlamalara da yanıt veren Güner, ihale süreçlerinin kendisinin belirlemediğini ifade etti. İlgili müdürlüklerin hazırlıkları tamamladıktan sonra dosyaların Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gönderildiğini, ihalelerin ise Merkezi Satın Alma Bürosu tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. İfadesinde ihalelerin hazırlanışı ve yapılmasında bilgim yoktur, ilgim de yoktur. Herhangi bir kriter belirlemedim sözleriyle suçlamalarını reddeden Güner, belediyedeki arama sırasında kendisine veya avukatıyla bir arama olmadığı için orada çıkacak herhangi bir unsurun kabul etmeyeceğini belirtti. Tabii bugün bu suçlamaları tekrar reddetti. Savcılık ifadesi alındı. Sabah yaklaşık saat 9 itibariyle adliyeye sevk edilen 30 kişi bugün saat 8 bandında mahkeme tarafından, savcı tarafından 30 kişinin tutukluluk istemiyle mahkemeye sevk edilmesiyle süreç Sait, şu anda devam ediyor tabii.
0: Sait bir dakika. Şimdi evet. Bir kişi daha gözaltına alındı. Onun herhalde emniyet sorgusu sürüyor, değil mi?
3: Evet, emniyet sorgusu sürüyor. Emniyetten sonra adliyeye sevk edilecek.
0: Peki, tamam. Ondan dur bir dakika. Dur. Dur tamam o. Bir dakika, tamam biliyorum. Şimdi adım adım gidelim. 30 gözaltı mı vardı? Kaçtı gözaltı sayısı toplam?
3: Gözaltı sayısı Hüseyin Can Güner'le beraber 30'du. Bugün itibariyle 31'e yükseldi.
0: 30. Şimdi 30 kişiydi. Bugünkünü kenarda tutalım. 30 gözaltının tamamı mı tutuklanma istemiyle sevk edilmiş oldu?
3: Evet, hepsi tutukluluk istemiyle sevk edildi mahkemeye.
0: Anladım. Peki, adliyede Hüseyin Can Güner'i yalnız bırakmak istemeyen milletvekilleri, belediye başkanları, partililerden çok sayıda isim var mı? Kimler var? Kimler gözüne çarptı? Onları da paylaşabilir misin?
3: Tabii bugün Murat Emir geldi. Murat Emir de tabii kapıdan girerken güvenlikle arasında aslında bir kısa bir gerginlik yaşandı onda da. O da girdi içeri. Murat Emir'i gördük. Başka milletvekili gördünüz mü diyecekseniz bugün Murat Emir dışında bir milletvekili görmedim. Tabii biz burada takibimizi sürdürüyoruz. Murat Emir dışında herhangi bir milletvekili buraya görmedim. Gelmedi.
0: Peki takribi olarak kararın ne zaman çıkmasını bekliyorsun? Bu gece çıkar herhalde, değil mi? Yani sabahı bulmaz herhalde.
3: Tabii yaklaşık, evet burada zaten konuşulan tahmini sürede saat 12 sıralı, yani gece saat 12 sıralarında kararın artık sonuçlanması bekleniyor.
0: Peki biz yayında olduğumuz sürece eğer bir karar çıkarsa sana tekrar bağlanacağız sevgili Sait. Haber nöbetine sen devam et. Teşekkür ediyorum. Evet Mehmet Bey, başlayalım artık. İzleyicilerimiz de meraklandı. Tabloyu tam olarak bir ortaya serelim. Gerçekten akıllara durgunluk veren bir vurgun. İddialar 2. Bunu dedik. 4 ismi sayıyorduk. Evet. Hadi arada kalmıştık. Şimdi devam edelim. Bir başka yönetici, o Zafer da Zafer Yay. 2020 ile 24 arasında hesaplarında masağın, sevgili izleyiciler, çıkarttığı rakam 3 milyar TL'lik işlem hacmi olmuş. Bak,
2: dernek hesabı
0: dernek
2: değil.
0: Dernek hesabı değil. Lütfen karıştırmayın. Kişisel hesabında dönen para 3 milyar TL işlem hacmi. Bunu MASAK raporunda ben gördüm. Yani tek tek yazmışlar. Yıl itibariyle yazmışlar. Topladık, buraya aldık.
1: 3 o dönem milyar TL. Kaç para maaşla çalışıyor?
0: 20 bin. 20 bin lira maaşlı.
2: 20 bin
0: SSK'sı
2: lira.
0: Hani
1: hayatın olağan akışı dediğimiz meselenin şimdi tam da aykırı ya bir pozisyonda yaranan
2: olay. Zaten bu tabloyu gören
1: olay.
2: Her insan herhalde şu anda evinde oturan bu derneğe haloa bu ahbaba para gönderen herkes herhalde saçını başını yoluyordur.
0: Evet.
2: 20 bin lira maaşlı bir şahıs adı Zafer Yay 4 yıl içerisinde, ya herhalde Türkiye'nin en büyük holdinglerinde bu para dönmüyordur değil mi?
1: Ferhat, yani holding sahiplerinin şahsi
2: hesaplarında
1: dönmez.
2: Dönmüyordur. 3 milyar lira değerli izleyenler ve arka altında genel başkan yardımcısı Gürkan'cığım, Ahbap Derneği'nin eski genel başkan yardımcısı Emrah Gödeliner. Aynı yılda yine 4 yıl içerisinde bunun da şahsi hesabında 2 milyar liranın herhalde üzerinde bir işlem hacmi olmuş. Ya arkadaşım, bu nasıl bir sistemdir ya? Bir insanlar bir derneğe parayı aktarıyor ve o dernekte çalışan çoğu şüpheli, şaibeli değil mi?
4: Yargılama geçirmiş. 5 kişinin hesabı toplam 6,5 milyar TL.
2: Ve bu böyle bir sistem gerçekten, bakın, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir sistemdir. Ortada Haluk Levent yok ortada. Bu kişilerin bir de hesaplarını kendi kullanıyor.
0: Bu arada çok sayıda şu var. Oğuz ne diyecek?
5: Az önce ifadesi ortaya çıkan İlker Çetin, yani Haluk Levent'in şoförüyle Zafer Yay arasında 8.6 milyon liralık bir para hareketi var. Yine MASAK raporlarında. Yani biri şoför, biri de 20 bin lira maaşla çalışan bir isim. Şöyle diyor, Zafer Yay İlker Çetin'e 393 işlemde toplamda 6.502.059 lira aktarmış. Çetin de, yani şoför de, Zafer Yay'ın hesaplarına 36 işlem yapmış, 2.120.271 lira göndermiş. Toplamda şoförle Zafer Yay arasında 8.6 milyon liralık bir para hareketi var.
1: Oğuz, bu rakamlar bize yani, küçük gelmeye başladı şunları görünce.
2: 6 milyon lira bunun kerezi değil.
5: Şu anlamda söyledim. Sadece şoförle arasındaki para trafiği bile bu anlamda. Bir de İlker Çetin diyor ki, ben bunları Haluk Levent benim hesabıma, şahsi hesabıma göndertiyordu birilerinden. Bir de borç yazdırıyordu altına diyor. Ben de bu isimlere gönderiyordum, Zafer Yay'a vesaire diyor. Bazen de diyor hiç bilmediğim bir yerden bir adrese gönderirdi. Elden para aldırtırdı. Kendi hesaplarımı gönderirdim, aktarırdım. Oradan da yine Haluk Levent'in söylediği hesapları iletirdim diyor.
2: Ya milletin, Oğuz, milletin saygıdeğer, yardımsever, merhametli Türk halkının paraları şaibeli mahkemelerde dolandırıcılıktan, değil mi, rüşvetten, çekten, ondan bundan yargılanmış 4-5 kişinin üzerinde futbol topu gibi böyle dönmüş dolanmış. Evet. Ya rezalet
5: bu. Mesela burası. az önce anlattığınız, sabıkalarını söylediğiniz bir başka isim Alper Çelik, evet. İlker Çetin'le, yani Haluk Levent'in şoförüyle Alper Çelik'in arasında da para hareketi var. 11 milyonu aşıyor. Karşılıklı İlker Çetin'in gönderdiği 31 işlem yapmış. Yine aynı zamanda Alper Çelik'ten İlker Çetin'e gelen işlemler var. 11 milyon lirayı aşan bir şey, meblağdan bahsetmiş.
2: Evet. Şimdi
5: mesela diyor ki Kıbrıs'ta diyor benim hesaplarıma gelen parayla diyor, Kıbrıs'ta bu da fotoğraf verdik ya, onun üzerinde söyleyeyim. Kendi kartını, hesaplarını kullanmazdı. Kumarhane işlerinde benim hesaplarım üzerinden jeton alırdık diyor. Mesela savcı soruyor, ne kadarlık bir hesaptan bahsediyorsunuz diyor. Yani 1 milyonluk 2 milyonluk jetonlar alırdık Kıbrıs'a gittiğimizde şeklinde bir yanıt veriyor.
0: Bu arada jeton dediğin kumarhanede oynamak için alınan jeton.
5: Evet, kumarhane jetonu, anladım. Ben hiç hayatımda görmedim, içeri bile girmişliğim yoktur. Herhalde jetondan kastı bildiğimiz jetondur diye düşünüyorum. Bir de bunların WhatsApp yazışmaları ortaya çıkacak.
0: Onlara da geleceğiz.
5: Çünkü şoför diyor ki ben bunların hepsinin diyor delil olsun diye sakladım. Telefonumu da size verdim. Şifresini de söyledim. Yakında bunlar da soruşturma dosyasına girecek. Ya da girdi, soruşturmanın gizliliği ihlal edilmesin diye şu anlık biz bilmiyoruz.
2: Haluk Levent milletin merhametiyle kumar oynamış arkadaşlar. Bu işin özeti bu.
1: Ya sadece gerçekten kumar mı oynadı?
2: Sadece
1: şimdi
2: kumar mı
1: oynadı? Neler var? Yani baktığın zaman ya Türkiye hakikaten çok ilginç bir ülke. Şimdi bunları konuşuyoruz. O dönemde konuştuğumuz zaman siz Haluk Levent'i kötülemeye çalışıyorsunuz diyorlardı. Bir Haluk Coin çıktı, biliyorsun değil mi?
2: Ya, evet, bir de o vardı.
1: %90 insanlar arkadaş paralarını kaybettiler. Haluk Coin'e, HLK Coin'e yatıranlar
4: 1 dolara mı inmiş?
1: %90 değer kaybı. Evet. Yani 100 lira yatırdıysan 10 liran kaldı. Ya, 90 liran uçtu gitti.
4: Önce biriyle birlikte
1: artı,
4: bunu yapmış.
1: Bak bir başka komedi.
2: Milleti coin yerine koymuş.
1: Arkadaşlar şimdi bu sosyolojinin nasıl oluştuğunu da konuşmamız lazım. Şimdi hani biz bunlara evet yardım edenlere üzülüyoruz, saf gönüllü falan diyoruz ama ya biraz da
2: bir uyanık olun
1: be kardeşim. Hayır. Bak bu isim Haluk Levent bir Bitcoin alım satım platformunun reklam yüzüydü.
0: Tabii.
1: Güvenilir kimliğinden ve kişiliğinden dolayı. Şimdi hep bu PR'lar ya nasıl yapıldı?
2: Bu ya bak Gürkan Hacı,
1: bak çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunu da yine kimse söylemez. 2023 deprem döneminde özellikle bu İşte devlet yok, ahbap var meselesi ve bir taraftan da devletin az önce işaret ettiğim gözümüz üstünüzde devleti itibarsızlaştırmayın uyarısı geldikten sonra medyadaki bazı isimlere Haluk Levent doğrudan ulaşarak ve birileri aracılığıyla ulaşılarak ne yaptılar biliyor musun? Haluk Levent'in aslında bu işi çok pürü pak şekilde yürüttüğü algısını oluşturacak röportajlar yaptılar. Bak bunlar parayla
0: Haluk
1: yapıldı.
0: Levent'le mi?
1: Parayla evet yapıldı. Dönemin rakamlarıyla söylüyorum. O dönem 2023 şartlarıyla söylüyorum. 100 bin lira ödeme karşılığında Haluk Levent'le Ahbap Derneği çok iyi işler yapıyormuş diyerek röportajlar yapıldı. Şimdi birçok arkadaşımız o röportajları yok etmeyle uğraşıyorlar.
2: Biraz önce ona dikkat çektim ya konuşmam başında. Bu işin tek suçlusu Haluk Levent değil. Kesinlikle. Bu işin tek suçlusu oradaki 4-5 tane şaibeli isim değil. Gerçekten topyekün bir milleti kandırma operasyonu medya üzerinden. Artistler, şarkıcılar, türkücüler, Twitter şovmenleri üzerinden, YouTube şovmenleri üzerinden ve paralı röportaj yapan, medyayı kirleten zavallar üzerinden yapılmış. Buraya, topyekün bir suç örgütü gibi çalışmış.
1: Bugün evet, nedamet getiriyorlar.
2: Altyapısı çok güzel hazırlanmış.
4: İzninle burayı açmamız gerekiyor.
1: O çünkü paralar kimden verildi peki? O 100 bin lira, 200 bin lira röportaj paralarını vatandaşın cebinden
2: parası
1: mi verdi?
2: Vatandaşın parası. Orada evet. Var ya. Bir şey söyleyeyim, ben bir gün bakın evden çıktım Göztepe'de, bilirsenin önünde gidiyorum depremi, ya bir korkunç kalabalık, ya dedim okulda bir şey oldu, hiç aklıma gelmedi. Bir girdim Gürkan'cığım, ya o gerçekten o Kurtuluş Savaşı'nda bir manzara olur ya böyle, insanlar evinde ne varsa çağırıyor, ya içeri giremiyorsun. Binlerce vatan.
0: Ne yapıyorlar, nereye?
2: Yardım, depoluyorlar, tamam. Çalışıyorlar, götürecekler ve tırlar bekliyor içeride. Gerçekten şoka oldum ve dedim ki bu ulus, bu millet çok büyük millet ama bu milletin ama sırtına merhametine Haluk Levent ve onun arkasından onu parlatmaya çalışan bir üçkağıtçı tayfa, bir gaflet tayfası geldi, hançeri sapladı arkadaş.
0: Peki.
2: Tek suçlu o değil. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Sen bir dolandırıcılıktan, çekten yargılanan birini bu kadar parlatırsan millet de der ki ya ne temiz adam ya. Evdeki yorganı da götürelim. Battaniyeyi de götürelim.
1: Çok güvenilir,
2: o hale getirdiler.
1: Güvenilir gazeteci dedikleri bugün bazıları tweet atıyorlar. Haluk Levent şöyleymiş, böyleymiş. 2023'te ben sizin neler yaptığınızı biliyorum.
2: Evet.
1: Şimdi patır kütür tweetleri silmeye çalışıyorsunuz.
2: Hiç, ama bu milletin, bakın bu milletin zihninden aldım. Bu milletin zihninden depremden daha büyük bu depremi silemezler. Bu deprem çünkü merhametin üzerine çökmüştür. Vicdanın üzerine çökmüştür ya.
0: Şimdi o tweet dedik, Oğuzhan Uğur'un evet. Tweet'i var mı? Onu bir verelim, sonra konulara başlayalım. Oğuz'la paslaşarak ilerleyelim evet. Biraz. Oğuz Polat Dilek'le. Şimdi, onda da çünkü bilgiler var. Evet. Bir dakika, bu arada geleceğiz. İşte bakın az önce sevgili Ferhat'ın söylediği. Diyor ki Oğuzhan Uğur, tabii bu samimiyetine halen inanmak istiyoruz. Çünkü şöyle diyor, kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmememinin önemini görmüş olduk diyor. Biz de sadece günaydın diyoruz.
1: Aynen öyle.
2: İş işten
0: Oğuzhan
2: geçmiş.
0: Bey'e günaydın diyoruz.
1: Kibirle insanlara hakaret yani ederken.
0: O gün ya sosyal medyada böyle bir rüzgar estiriyordunuz.
4: Gürkan
0: bunun ukala, dışında para
1: ukala,
0: verene,
1: ukala
0: bunun dışında yardım yapana burnunuzu kıvırıyordunuz. Bu burnu kıvırma gene ben iyimser olarak anlattığım bir şey. Daha farklı şeyler de yapıyordunuz.
2: Bir
0: neyse.
2: Gürkan'cığım,
0: şimdi en azından
1: sen
0: bu
1: çok
0: saatte
1: kibar anlattın.
4: Burada daha tehlikeli bir şey var ama. Soruşturmanın ileriki aşamalarında eğer bu soruşturmanın içerisinde nitelikli dolandırıcılık suçuyla ilgili bir kriter ortaya çıkarsa, yani bu ne demek olur? Eğer Haluk Levent, tabii ki ilk başta sizin de söylediğiniz gibi buna inanmak istemiyoruz. Umarım böyle bir şey yoktur ama eğer bu derneği insanların duygularını manipüle etmek, o duyguları kullanarak kendi kişisel menfaatlerini artırmak için kullanmışlarsa, bunun için bu derneği kurmuşlarsa, o zaman bu derneğe para toplayan herkes, bu derneğe aracılık eden herkes bu suçun ortağı olacaktır.
0: Doğru.
4: Örnek veriyorum.
5: Hadi
4: örnek
5: Bey,
4: veriyorum.
5: Bey, çok
4: özür dileyerekten.
5: Çok iyi niyetlisiniz. Kişisel zenginleşme değil. İşin içinde aklama ve suç örgütü var.
4: Ona da geleceğiz
5: şimdi. İyi niyetinizden şüphem yok ama öyle değil olay.
4: Eğer bir, zaten onu anlatıyorum ya, diyorum ki ileriki aşamalarda nitelikli bir dolandırıcılık suçu olma ihtimali yüksek, büyük ihtimalle de çıkacaktır diye düşünüyorum. Burada Oğuzhan Uğur bir açıklaması var biliyorsunuz. Ben de bu uyanışına günaydın demek istiyorum ve geçmiş olsun. Fakat o gün şunu söylüyordu Oğuzhan Uğur. Paralar bizim hesabımıza geliyor. Kendi şirket hesaplarına, Babala isimli şirket hesaplarına paranın geldiğini söylüyordu videoda. Geldiği gibi parayı Ahbap'a gönderdiklerini söylüyorlardı. Siz eğer kendi hesabınıza parayı alıyorsanız ve Ahbap'a gönderiyorsanız ya da Ahbap'a para gönderilmesiyle ilgili bir çalışma yürütüyorsanız, o zaman ne olacaktır? Eğer burada bir dolandırıcılık suçu varsa, bu dolandırıcılık suçunda o şahıslar da şüpheli konumuna düşeceklerdir, ifadelerine başvurulacak.
2: Bu millet var ya.
4: Bu birincisi.
2: Bak, bu millet bir dakika. Bir
4: şey. İkinci kısmı özür dileyerek de Mehmet abi.
1: Kendi açıklamasında herhangi bir para toplamadığından bahsediyor.
4: Hayır, videosu var. Arkadaşlar bulurlarsa versinler. İkinci husus ne biliyor musunuz Gürkan Bey? Eğer Ahbap Derneği'nin gerçekten yardımların dışında paraların kullanıldığı bilgine sizine sahip olan biri varsa ve bununla ilgili bir halen bunun üzerinde açıklama yapıp para toplama girişiminde bulunmuşsa, az önce Ferhat Murat'ın söylediği özellikle videolar yapma durumu söz konusuysa, çünkü dolandırıcılık ya da işte parayı aklama ya da burada güveni kötüye kullanma, zimmet suçu, birden fazla suç tipinin ortaya çıkabileceği bir durumda siz halen o derneği parlatmaya çalışıyorsanız, o zaman burada ortaya çıkabilecek her suça siz de ortak olmuş olursunuz. Peki. Ama diğer tarafta tabii hukukun el vermediği bir konu da var. Vicdanlardaki o sorumluluk, o çıkıp işte o gün devlet yok sadece ahbap var diyenlerin de kendi vicdanlarına teslim etmemiz gerekiyor. Çünkü artık az önce Mehmet Faraş şunu söyledi, bakın öyle bir zarar veriyor ki bu insanların merhamet duygusu. Bu halk biliyorsunuz ki... Ya
0: bundan
4: ki,
0: sonra bir daha kimsenin eli yardım yapmaya gitmez.
4: Ne yardım yapmaya gidecek, ne birine güveneceksiniz, ne bir derneğe güveneceksiniz, ne acil durumlarda biri bir yardım yapmak istediğinde ona güveneceksiniz. İnsanların güven duygusunun depremi dediniz ya, orası çok önemli yani. Bunun telafisi yok. Bunu siz istediğiniz kadar ceza da verirseniz bunun bir telafisi yok. Bugün çıkıp burada Haluk Levent bugüne kadar şeffaf bir şekilde açıklama yapmadığından dolayı çıkıp bu dosyadan beraat alsa dahi bu duygu artık zedelendi.
0: Peki.
2: Dilenciye.
0: Şimdi tekrar vole dönelim. Bülent, 6'dayız. Şimdi evet Bey buyurun. Evet. 14 Temmuz 2026 yani bugün itibariyle evet. Derneğe hesaplarda çok komik paralar.
2: 7 milyar lira vatandaşların merhametini sömürerek, üstelik arkasında şaibeli isimlerle bir çark oluşturmuş Haluk Levent'in 7 milyar nereye gitti sorusunun yanıtı burada. 2014 Temmuz yani bugünün tarihiyle itibariyle derneğe, Ahbap Derneği'nin kasasında 266.764 lira, 786 bin lira ayrı bir hesap, 644 avro, 18.569 avro ve 8598 ABD doları.
4: Tabii ki ileriki aşamalarda eğer kendilerini savunup delillerini ortaya koyarsa, gerçekten bu paraları mağdurlar için kullanıldığını ya da ihtiyaç sahipleri için kullanıldığını ortaya koyarsa, burada bir suçun olmayacağını söyleyebiliriz.
2: Fakat biz burada
4: bunu şeffaf bir şekilde açıklamaları gerekir. Bak şimdi belgeleriyle, bilgileriyle.
2: Bak şimdi burada bir para bir yerlere işte ev yaptım der, şunu yaptım der, ama bak şurada bir gerçek var. Buradaki para komik bir para, toplanan para karşılığında.
4: Ama dağıtılması ama için bak, zaten Gürkan anlamlı Hacı, para. Eğer uygun dağıtılmışsa sorun yok
2: ya
4: zaten.
2: Ya uygun dağıtılmışsa amenna. Ne evet. diyeceğiz adama sıcak mı? Evet. Yargı var, hukuk var, devlet var. Kendini kanıtlasın. Paraları ben şuralara harcadım. Ama ortada bak diyor ki 900 milyon lira kumarda oynanmış
4: 990.
2: Diyor. 390 milyonu kayıp diyor. Bu saatte nasıl savunacak kendini bu ya? Ne diyeceğim? Benim için baştan itibaren şaibelidir bu olay. Kasada para yok. Kumar masasında 390 milyon lira, sevgili Türk halkı, 390 milyonunuza zar atmış Haluk Levent. Bu kadar. Zar atmış.
0: Peki bu iddiaları bir dile getirin.
5: Operasyondan, gözaltına alınmadan da 2 gün önce yine dernek kasasından, hesaplarından işlemler yapılmış. O işlemi yapma yetkisi de Haluk Levent'in kendisinde. 2 evet. gün önce. Tıpkı hala devam ediyor işlemlerini.
2: Tıpkı yani diğer 3 kişinin paralarını kendi hesap gibi işlemesi gibi.
0: Şimdi onların ayrıntılarına gireceğiz. Evet. Yani aslında sevgili Oğuz şunu söylüyorsun tabii. Bankaların, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm bankaların çek kullanmasını ve çek hesabı açmasını yasakladığı bir şahsın devletin resmi olarak, yani tüm ekonomik birimlere gönderdiği yazılı olarak bu adam çek kullanamaz, bu adam çek hesabı açamaz dediği ve kara listeye aldığı bir kişinin yardım paralarını babasının malı gibi, kendi parası gibi kullanabildiği bir günden bahsediyorsun. Çünkü bu bahsettiğimiz yaklaşık 15-20 gün oldu. 20 gün önce çek yasağı geldi. Yani tüm bankalarda bir daha çek hesabı açmamak üzere bir yasak getirildi. Haluk Levent'e. Yani kendisi çıktı bunu itiraf etti. Dedi ki özür diliyorum. Tekrar bu sahneyle sizin karşınızda olmaktan da utanıyorum diye bir tweet atmıştı. Ya o şahıs halen daha son güne kadar derneğin yardım paralarını aklına göre, kafasına göre kullanıyor ve şimdi gördüğümüz görüntüye göre de Kıbrıs'ta rulet masasında fotoğraf verebiliyor.
1: Yardım planlaması yapmıyor masanın üstünde.
0: Peki şimdi iddialar neler?
2: Şimdi Alper Çelik'in şahsiyeti, bak burası da çok şaşırtıcı. Alper Çelik kim? Ah bu paralarla ne ilgisi var? Bu paraları nasıl alıp hesabında dönüyor? Arkadaş insanın aklı duruyor. Alper Çelik'in şahsi hesaplarından sevgili izleyenler. Lisanslı şans oyunları platformlarına 279 milyon lira yatırılmış. Yani sizin çocuğunuzun rızkından, sofranızdan efendim bir tarafa biriktirdiniz ve götürüp ahbaba teslim ettiğiniz paralar ahbap içerisinde ne yaptı belli olmayan şaibeli isim tarafından 270

0: sonra da devlette ben çok dikkatli olacağım. Oğuzhan Uğur değil mi? Ya ne dikkatli olacaksın? Türkiye'de medyanın, sosyal medyanın nasıl kirlendiğini, milyonlarca insanın ne olduğu, kim olduğu belli olmayan insanların peşinden YouTube üzerinden gidip onlara para kazandırması yetmemiş gibi onların da burada böyle dolandırıcılıkla, çek sahteciliğiyle yargılanan isimlerin halkın parasını dolandırmasına pohpohlamışsınız. Bu milletin eli yakanızda olacak. Haluk Levent'in boynuna ne geliyorsa, kim yakasından tutuyorsa, yakasından tutulması gereken yüzlerce kişi var. Tweetleri falan silerek siz insanların dolandırılmasını göz ardı edemezsiniz.
1: Burada Mehmet Bey çok tuhaf. Tövbe ya, tövbe.
0: Yani dehşet içinde kalıyor insan.
1: Ya dehşette bir de gülünçte bir durum var.
0: Bayan Münih
1: maçı. İddiaya göre bahislerin önemli bölümünü Bayern Münih maçlarını oynamış. Şimdi bu neden? Ne Bayern Münih ne oluyor yani?
2: Neden biliyor neden? Musun? Bayern Münih Alman Ligi'nin kompedan takımlarından tamam, bir tanesi. Büyük yani takımı. Galibiyet tamam. Yüzdesi en yüksek takımlardan birisi. Evet iddia oranları açısından düşük veriyor ama yüklü bir miktar girdiğinizde diyelim 1.20 veriyor.
1: Ha garantili.
2: Yani daha kaybetmesi zor ya, bir
1: yani
2: takım olduğu için oraya
1: oynuyor. Yani diyor ki ben buraya 1 milyar yatırırım. Onu da çoğaltırım. Onu 1 milyar 200 yaparım.
0: İyi de kötü bir kumarbazmış kaybetmiş. Evet. Bayern Münih de olsa, Aston Villa da olsa, Urfa Spor da olsa, Kayseri Spor da olsa kaybetmiş.
1: Bu arada yönetmen Bülent de diyor ki o dönem sallantıdaydı Bayern Münih.
2: Evet Bayern Münih şampiyonluğu kaybetti.
0: Yanlış hap oynamışlar bir de. Evet. Bir de kumar oynamayı da bilmiyormuş.
1: Akıl alır şeyler.
2: Ya bak bir şey diyeceğim. Yani. Şimdi aklıma Bülent oradan hatırlatınca. Mesela geçmişte yani çok birkaç yıl önce yapılan iki tane film var seri şeklinde. İllegal Hayatlar diye röportaj adam Mahsun Karaca'nın. Evet, İzlediniz mi bilmiyorum. Yani evet. Benzer yasa dışı bahis işte bir siyasi parti üzerinden bu anlatılıyor ve partinin parti meclisi toplantısında evet. Alt mı üst mü oylaması yapılıyor filan yani tamam mı? Şimdi hani bu izlediğimiz zaman bize komik gelen bu kadar da olur mu kardeşim bu kadar da olmaz dedirten bir şeyken bunun daha vahimiyle karşı karşıya kaldık. Deprem yardımlarının paralarıyla bahis, kumar ve benzeri ve bunun yanı sıra zevk-i sefa işlemleri de var. Onun da ne çıkacağını bilmiyoruz bu arada.
0: Bunu var ya Hollywood senaryolaştırsın. Bakın
2: bu kadar senaryo olmaz. Bu senaryoda bir hata
0: ki,
2: var.
0: Ya bunun, bunu nasıl kim bu hikayeyi bu gündeme getirdi ki bu nasıl film yapılacak? Peki. Ve rekor kırar izlenme rekoru.
1: Bu arada izleyicilerimiz için açalım. Bayern Münih maçtan oynama sebebi en garantili gördüğü takım olarak görmüş ama bahis oranı en düşük diyor Ferhat Murat. Yani bire bir
2: ya ben de
1: gibi.
2: Oynadığım için değil de. Evet. Ben aslında yani hayatımda harama dair bahis, kumar ve benzeri bir kere dahi oynamadım. Evet. Ama futbolu takip ederim yakından. Bayern Münih'in genellikle bahis oranları iddia listelerinde, iddia bültenlerinde mi artık çıkartılıyor? Evet. Orada çok düşük bir şekilde.
0: İşte yanlış. Orada da bile peki. Çökmüşler orada.
1: Aynı tercihi. Evet. Bahis tercihi ise çoğunlukla aynı yöndeydi diyor. Evet. Peki devam edelim sonra iddialara. Evet. Şimdi geldik. Evet. Yeliz Kaya'ya.
0: Okuyor musun?
1: Hayır buyurun.
0: Bakın şimdi burada en çarpıcı noktaya geliyor. Bu Yeliz Kaya nasıl gizemli bir kadınmış. Nasıl böyle Haluk Levent nasıl güveniyormuş. Nasıl bir ilişkisi iletişimi varmış. Çok şaşırtıcı olduğunu gösteren bir şey. Şu an kendisi tutuklu Şile'deki rüşvet operasyonunda. Haluk Levent'in tekrar vurgulayalım kardeşiyle birlikte cezaevinde. Ahbaba yapılan bağışlardan asistan olduğu ileri sürülen Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon TL aktarıldı. Bakın
3: bu,
0: burada
3: bunu şöyle açıklayalım. Çarka bakın şimdi. Ahbap hesabından aktarılan para bu arada.
0: Evet evet.
2: Dernekten. Tabii. Dernekten. Yeliz Kaya.
0: Zaten ahbaba yapılan bağışlar oradan aktarılmış. Bu devam ediyor. Yeliz Kaya'nın hesabından bu kez 125 milyon 765 bin TL Berkant Acile yani Haluk Levent'in kardeşine bağlantılı olduğu şahıs ve şirketin hesaplarına aktarıldı. 125 milyon.
1: Yani Ahbap'tan 120 milyon almış, 125 milyon olarak aktarmış.
0: Evet, 5 kağıt üzerine koymuş. Yeliz Kaya'nın...
3: Koymamış, diğer şahıslardan gelen paralar da var. Bak onun için onu özellikle belirttik. Bu dernekten gelen para, bir de o diğer şahıslardan gelen. 6,5
0: milyar dışından da gelen var.
3: Hayır, evet. Kendi 5 kişi var ya, evet. Yönetim kısmında, daha doğrusu bu işleri organize eden. O 5 kişinin arasında 6,5 milyar TL para hacmi var. Tabii, dolaşan bir para hacmi var.
0: Şimdi Yeliz Kaya'nın Ahbap derneğinde görevi bulunmuyor. Ya bakın arkadaşlar, sevgili izleyenler, Gürkan'cığım. Sen şok içinde değil evet. misin ya?
1: Ya tabii ya, canım.
0: Bu kadının dernekle ilişkisi yok. Dernekle ilişkisi hiçbir yasal ilişkisi yok. Asistanıymış arkasında otobüsünde minibüsünde dolaşan bir

0: Kız alıyor ya 120 milyon ne demek ya? Bu 81 milyonluk ülkede 81 milyonu 80 milyonu vallahi 120 milyonun fotoğrafını bile görmemiş.
1: 86 milyon.
0: Ya 86 oldu. Ya şimdi bakın devam ediyoruz. Yeliskaya Ahbap Lojistik isimli firma adına ne ilgisi var? Hem dernekle ilgisi yok. Lojistik firması adına hareket ediyor. 2025-26 yıllarında 100 adet tapu alım satımı yaptı.
2: Bakın 100 adet.
0: 100 tane evi büyük ihtimalle
3: şunu,
0: ya da iş yerini
3: belirtelim.
0: Alıp satıyor. Evet, belirtelim.
3: Şunu belirtelim Mehmet abi. Burada Haluk Levent'in bu biliyorsunuz ki birden fazla taşınmaz alıyorlar yani.
0: Evet.
3: Ve bu alınan taşınmazlar ilk olarak her seferinde Yeliskaya ismine geçiyor.
0: Emlakçı.
3: Ya 24 saat içerisinde ya da birkaç gün içerisinde başkasına
1: devrediyor. Bu arada önemli bir detay daha. Bu da büyük bir skandal. Gayri kabil rücu dediğimiz kefalet Yeliskaya adına alınan gayrimenkullerin yani Haluk Levent'in aldığı aslında ama Yeliskaya'nın üzerine alınan gayrimenkullerin kefili kim? Geri alınamaz bir şekilde kefaleti de Ahbap Derneği. Yani
0: tam
1: bu bahsettiğimiz
0: tam bahsettiğimiz
1: evet.
0: Şöyle,
1: Ahbap Derneği kefaleti.
3: Evet. Şimdi orada 100... da şeydir Ferhat Murat'ın açtığını hemen bir cümleyle ekleyeyim.
2: Geliyorum
3: şimdi
2: Oğuz.
3: Siz dernek adına eğer bir işlem yapacaksanız dernek bunun muhatabı olur. Dernek adına bir senet alacaksanız derneğin ismi oraya yazılır. Dernek adına bir işlem tabii gerçekleştiriyorsanız tapu derneğin adına geçer. Bunun önünde herhangi bir engel yok. Ancak siz derneğin adına almayıp, derneğin hesabından parayı çıkartmayıp, derneği orada ismi yazmayıp, derneği kefil olarak gösteriyorsanız kişisel harcamanız için bir derneğin kullanıldığını
1: bu
3: ortaya koyarsınız.
1: Hayır, bu bir de net suç. Şöyle derneğe mülk koymadığınız için A, B kişisinin üzerine alınacak bir malın kefili dernek olamaz.
3: Evet.
1: Çünkü derneğin buradan bir menfaati yok. Dolayısıyla bu dernekler yasasına göre de
3: hem dernekler yasası
0: bir
3: hem
0: şimdi burada bir de bu kişinin bu Yeliskaya
3: adına mal varlığının aklanması
1: suçu
3: var ya.
1: Evet.
0: Bu Yeliskaya
1: adına dolayı
0: zaten bu
1: evet.
0: Bu yola bu Yeliskaya'nın bu kadar dernekle hiç ilişkisi olmamasına rağmen derneğin paraları tapuları, konutları, dükkanları üzerinde bu kadar rahat hareket kabiliyeti varsa bir herhalde vekaletleme vermiş olmalı biri değil
2: peki,
0: mi?
2: Peki Oğuz'daydık. Evet. Oğuz.
4: Böyle o kefil meselesi var ya Ferhat Murat'ın hatırlattığı.
2: Evet.
4: Yani kısacası herkesin anlayacağı dili kesin kefil bu demek.
1: 2.750.000 dolar.
0: Paraya bak.
4: Değişmez kefil yapıyorsunuz. Haluk Levent'in gözaltına alınır alınmaz yaptığı sayfası üzerinden açıklamayı hatırlayın. İşte benim şahsi borçlarım dernekle ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Bu bir oyundur minvalinde bir açıklamaydı. Hemen yargı makamları buna karşılık bir açıklama yaptılar. Bir bilgilendirme yaptılar. Bu sulandırma gayreti başka bir şey değil. Yani bir senedin üzerine derneğe kefil yapıyorsunuz. Ama yapılan işlem kişinin bir taşınmaz alması derneğin değil. Bunun üzerine diyorsunuz ki benim bu kişisel borçlarımla derneğin alakası yok. Hedef gösteriliyorum. Allah'tan yargı makamları diyor ki bu sulandırma. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Çünkü bu son susma hakkımı kullanıyorum sözü üzerine bile şu an müthiş bir algı çalışması yürüyor. Siyasetçilerin adını verecekti. İşte hangi isimleri öne çıkaracaktı? Kimin ne pisliğini ortaya dökecekti? Yani baktığımız zaman
0: bomba patlayacak dedi değil mi?
1: Ver kardeşim.
4: Kahraman rolü biçiliyor.
0: Ya tabii, zaten
4: bak, milyar liralık işlemler yapan usulsüz adamı şu an kahramanlaştırıyorlar sosyal medyada.
1: Şimdi o senetlerin detayını da vereyim. Gayrimenkul burada alımı için. Var mı?
0: Evet.
1: 15 Ocak vadeli 250 bin dolarlık. 15 Şubat vadeli 1 milyon 250 bin dolarlık. 30 Mart vadeli 1 milyon 250 bin dolarlık. Toplamda 2 milyon 750 bin dolar. Gayri kabil rücu yani kesin kefalet, geri alınamaz bir kefalet veriliyor. Ve bu derneğin üzerine evet alınan bir mal değil.
3: Evet. Ne demek bu? Eğer bu borcu ödemezse dernek bu borcu ödemek zorunda demek.
2: Evet.
1: Haciz yolunu da tahsil ediyor.
0: Derneğe resmen ortasına bomba atmış.
2: Peki.
0: Şimdi burada şimdi bir senet olayı var. Şu rakamlar da çok şaşırtıcı. Yani sevgili Gürkan sanki 3 bin liradan 30 bin liradan söylüyor. 3 milyon dolar.
2: Dolarlık
0: ne
2: senet.
0: Ne yapıyor? 150 milyona yakın bir para değil mi?
2: 150 milyon TL.
0: Evet. Evet.
1: Tabii.
0: 150 milyon TL. Haluk Levent bir gayrimenkul alımı için 3 milyon dolar tutarında 3 ayrı senet düzenledi. Bakın, dolandırıcılıktan, kek yasasına muhalefetten yargılanmış, cezaevine girmiş bir şahıs senet düzenliyor. Hem de 3 milyon dolar. Bu kadar da pervasız ve rahat davranıyor. Senetlerde Ahbap Derneği gayri kabili rücu kefil gösterildi. Hadi biraz önce ne anlama geldiğini söyledi zaten. Taşınmaz önce asistan Yeliz Kaya adına alındı. Ya arkadaş, bu nasıl bir Yeliz'miş Turba arkadaş ya? Bu nasıl bir güvenlik kaynakmış?
4: Oğuz ne dedi? Turba atı olarak zaten, yani teşvikli ata olmaz. Yeliz Kaya güzergah olmuş. Sürekli güzergah.
0: Hayır, onu emlakçı olarak kullanmışlar. Arada bütün böyle işlemleri, bu kirli işlemleri onun üzerinden yapmışlar. Paralar aktarılmış, o birilerine para göndermiş. 100 tane tapu üzerine geçmiş ya. Bir Allah'ın kulu sormadım arkadaş, sen kimsin? Ya burada mesela biri bir ev alsın, 100 tane Twitter'da yazı yazılıyor. O şunu ev aldı, o tekne aldı. Ya 100 tane tapu ne demek ya? Korkunç bir şey. Şimdi, ve sorgulanmamış.
1: Burada önemli bir nokta var. Hani hep sorgulanıyor ya programın başından beri, devlet neredeymiş burada, evet, diye. Şimdi eylemlere baktığımızda neyi fark ediyoruz? Bunlar 2023 ve 24'te topladıkları paraları 2025 ve 26'da aslında daha fazla bu gayrimenkul ve benzeri işlemlere tabi tutuyor.
0: Hani bunlar ev yapacaktı?
1: Devlet de zaten burada devreye girmiş esasen, evet, baktığında. Yani bunu 2024'te devreye girmiş olsa önlemiş olacak. Evet. Ve dediğin gibi senin söylediğin manşetleri, evet, atacaklar. Evet. Bu ülkede hiçbir iyilik cezasız kalmaz diyecekler.
0: Ferhat'cığım, bu... bence el koysa vardı, o manşetler de atılsaydı. Ya, bugün o, evet, manşetler atanlar da rezil olsaydı.
1: Bakın, bizim bunlara tekraren düşmememiz için artık uyanık olmamız çok önemli. Yani muhalefetin bir bölümünde Tayyip Erdoğan karşıtlığından oluşan, iktidara muhalefim diyen herkese veya Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini kullanan herkese, süveter giyen herkese, İzmir Marşı söyleyen herkese bu kadar çabuk, bu kadar kolay itimat edilmemesi gerektiği belki buradan ders olarak çıkar. Bundan sonra aynı girişimlerde bulunanlara da ders en olur. Azından, evet, herhangi bir değerini, herhangi bir parasını da kaptırmaz bu millet. Biz de bu yayınları bu yüzden yapıyoruz aslında.
0: Evet, emlakçı Yeliz faaliyetlerini hiç bitirmemiş. Kimse de ona dokunmamış, kimsenin dikkatini çekmemiş.
1: Emlakçı deme ya, emlakçılar burada şimdi.
0: Emlakçı.
1: Emlakçı bu işlere girmez yani.
0: Evleri
1: emlakçı
0: alıyor, satıyor, 100 taneyi satıyor. Emlakçıdan hızlıymış vallahi.
2: Ama yani ironi yaparak.
0: İroni yaparak söylüyorum. Peki. Emlak işini resmi olarak yapmıyor. Tamam. Ama bu işe emlakçı, bence... Ya şu Türkiye'deki en büyük emlakçı bu kadar süre içerisinde 100 tane ev sat, tamam, al yapmamıştı yani. Devam ediyoruz. Alıyor bu taşınmaz önce asistan Yeliz Kaya adına alındı. 4 gün sonra başka bir kişiye devredildi. Ya burada organize bir aklama var. Parayı değil, bir şekilde konut alıyorlar, dükkan alıyorlar, işte senetler düzenliyorlar. Karanlık bir tezgah var ve bu kızın üzerinde de bu kızı ortaya joker olarak koymuşlar. Hadi babam, 4 nala git.
2: Sonraki devam edelim. Bir sonraki var.
0: Evet. Şimdi burada
2: bir başka iş insanı giriyor.
0: Evet, yani bir başka. Şimdi bugün konuştuk ya yayın öncesi. Çok sayıda insan çıkıyor. Ben de dolandırıldım. Bana da işte araba gitti, evim gitti, bilmem neyim gitti. Para daire aldı, parasını vermedi. Dükkan aldı, parasını vermedi. Hatta geçen biri şey demiş, ben ne kadar 100 bin lira yatırdım, o parayı geri istiyorum diye gitmiş savcılığa başvurmuş vatandaşın.
3: Orada da şunu söyleyelim. Evet. Bakın, burada bu Ahbap Derneği'ne para yatıran kim varsa en yakın savcılıklara, en yakın savcılıklara gidip başvurularını yapmaları gerekiyor.
0: Tamam, geri alabilir mi?
3: Şöyle, başvurularını yapsın, savcılık bunları araştırsın, bu konuyla ilgili incelemesini yapsın. Eğer gerçekten orada mağdur edilmişse, parası alınıp kendi kişisel menfaati için kullanılmışsa,
0: nitelikli dolandırıcılık
3: tabii ki.
0: Evet, ona girecek.
3: Bunu anlatıyoruz işte Sabahtan Bey. Diyoruz ki ileriki günlerde suçun vasıf ve mahiyeti değişme ihtimali söz konusu.
0: Evet.
3: Değiştiğinde de hakkınızın ortadan gitmemesi adına
0: başvurması gerekiyor.
3: Tabii ki yatırdığınız paraların geri alınabilmesi adına çıkıp gidip bu konuyla ilgili şikayetçi olmanız lazım. Eğer zaten burada bir durum söz konusu değil de bir suç yoksa, şahıs beraat alacaktır. Sizin de sizden alınan para da yerine ulaştırılmış olacaktır.
0: Paranın fakat 390 milyonu evet, kumara gittiği için fakat, daha bilmiyoruz boyutu ne,
3: evet,
0: çıkacak.
3: Kesinlikle.
0: Nasıl geri fakat, alacaklar o da çok.
3: Hayır, derneğin şu taşınmazlar var. Bu taşınmazların üzerine şerhler konulmuş. Çoğu taşınmaz
2: peki,
3: duruyor.
2: Peki, şöyle yapalım. Devam şahıslar... ederken Oğuz'a bir dönelim. Oğuz geldi mi yerine? Oğuz,
4: evet,
2: şimdi
4: evet,
2: bu Berkant acil bölümü var.
4: Evet. Bir cümle kuracağım. Şimdi bu dosya özelinde aslında bütün dosyalarda öyle. Hepsine biz eşit mesafede yaklaşıyoruz. İddiayı iddia düzeyinde vesaire veriyoruz. Bir belge varsa da bunu da iddianın belgesi diye veriyoruz ama bu dosya özelinde özellikle şöyle durmak gerekiyor. Şimdi mağdur olduğunu iddia eden iş insanları ya da bağışçılara da bir şer koymak lazım. Çünkü işin içerisinde hiç ortada olmayan daireler, ortada olmayan taşınmazlar, ortada olmayan araçlar da olabilir. Yani bunların hepsi hayali de olabilir. Birileri de bu dosya üzerinden iş bak, ortaya çıktı.
0: Vardı ya,
4: kendimi bakarım. Aklamak için ön değil alayım mi? Hamlesi tabii, yapabilir.
2: Ya şimdi aslında biz...
4: Yani müştekisi mağduru sanı yarın öbür gün yer değiştirebilir. Mağdurken bir anda sanık olarak görebiliriz biz onları. Çok hassas bir dosya çünkü.
2: Doğru. Ben onun kokusunu biraz alıyorum çünkü sevgili Oğuz. Yani bugün şikayetçi olan isimlerin bazıları bu ilişkilere neden girdiler? Yani ortada bir anlaşılabilir bir ticaret yok. Ortada bir üretim yok, bir şey yok. Sen niye bu kadar yüksek meblağları girdin? Tam o noktada istersen sevgili Bülent'ten rica edelim. Ece Güner bölümüne geçelim.
0: Evet.
2: Arada WhatsApp mesajları var ama ona geliriz.
0: Tabii.
2: Ece Güner'e bir geçelim. Sevgili izleyiciler, Ece Güner bir avukat kendisi. Aslında bir Güner Hukuk Bürosu diye İstanbul'un önemli hukuk bürolarından birinin sahibesi. Aynı zamanda siyasetçi ve önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde sonra İYİ Parti'de ve son olarak da Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığı görevinde bulunan
0: halen
2: bir isim.
1: Resmi
2: halen
1: başkan danışmanı.
2: Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olarak geçiyor. Şimdi böyle bir isim.
4: Toprak'la
2: bir
1: evliliği oldu mu?
2: Eski eşi. Evet. Yani ben şimdi eski eş olunca artık onu
0: tabii.
2: Değerlendirme dışı tutuyoruz.
0: Tabii.
2: Şimdi Ece Güner diyor ki Ece Güner hakkında.
0: Evet.
2: Emrah Gödeliner var ya hani az önce sabıka kaydı.
0: Şaibeli isimlerden.
2: İki sayfa tutan arkadaş. 8 işlemde 44.904.000 lira para yollamış veya almış değil mi? Yollamış galiba.
0: Evet.
2: Zafer Yaya 3 işlemde 21 milyon lira. Yeliz Kaya ise 1 işlemde 4.633.000 lira göndermiş Ece Hanım. Şimdi Ece Hanım'ın tweetini okuyacağım sevgili izleyiciler size. Gözaltına alınmadan hemen önce yazdığı açıklamalar var Ece Güner'in. Onları sizlerle paylaşalım. Bu arada hani kimsenin hakkı da geçmemiş olsun. Şöyle diyor ki biri yazmış diyor. Bazı açıklamalar var. Ha, bu arada önceki açıklamasında ilk açıklamasında diyor ki Ahbap Derneği'nin veya Haluk Levent'in hiçbir zaman avukatı olmadım. Asla da vekalet ücreti vesaire almadım. Yıllardır on binlerce vatandaş gibi ahbaba onlarca bağış yaptım. İnsanlar ameliyat ettirdim. Depremde en büyük bağışlardan birini yaptım. Bu kayıtlarda var. Hatta o dönem açıklandı bile. Hep Allah'a şükür hayırsever bir insan oldum. Bunu etrafımdaki herkes bilir. Onun dışında depreme yüklü bağış yapmamdan sonra Haluk Levent herhalde büyük bağışlar yaptığımı görünce bana yanaşarak geçici olarak bir kişisel borç istedi. Çok zor durumda olduğunu söyledi. Hayati bir mesele olduğunu ve bir ay içinde geri ödeyeceğini söyledi. Türkiye'nin en güvenilir insanıyım. Yani Haluk Levent'in tırnak içinde söylüyor. Haluk Levent öyle demiş. Ben Türkiye'nin en güvenilir insanıyım. İnsanlar bana milyonlarını emanet ediyor. Hemen geri öderim dedi. Güvendim. Sonra maalesef yaklaşık bir yıl uğraştıktan sonra verdiğim borcu zar zor geri alabildim. Bağış ayrı, borç ayrı elbette. Sadece verdiğim borcu geri aldım. Bağışlarım ahbaba yapılmıştı ve geri almadım. Beni tanıyan herkes şahittir. Belki aşırı yardımsever bir insanım. Pek çok derneğe ve insana yardım ederim. Haluk Levent suçlu mu suçsuz mu bilmiyorum ama şunu biliyorum. Benim verdiğim borcu geri almak için çok mücadele verdim. Ve o olaydan sonra bir daha asla ne Haluk Levent'e ne de ahbaba bağış yapmadım. Bir yıl boyunca verdiğim borcu geri almak için uğraşırken hem ben hem ailem son derece üzüldük demiş Ece Güner. Sonra biri yazmış diyor. Bir avukat nasıl bu kadar para kazanır da bu kadar borç verir? 30 yıllık avukatım. Türkiye'nin en büyük uluslararası hukuk bürolarından birini kurdum ve sahibiyim. Az önce söyledik. ve 30 yılın çoğu vergi rekortmeni oldum. Allah'a şükür tüm vergi kayıtlarımı saklıyorum. Siyasete girince büromu kapattım. Borç verdiğim günlerde Haluk Levent'in çok büyük bir hayırsever ve çok iyi bir insan olduğuna, sadece geçici kötü bir dönem geçirdiğine %100 inanmıştım. Mesele bu kadar basittir. Her şeyim %100 şeffaftır diyor. Pek çok kişi Haluk Levent kumar bağımlısı, pek çok dosyası var diyor. O zaman neden o günlerde bunlar hiç yazılmadı? Ece Hanım, yazıldı da siz okumadınız, duymadınız ya da duymadınız. Aslında söyleyen insanlar bu ülkenin uyarmak için kendine görev adetmiş, troll saldırılarına, o medya terörüne karşı bunu söyleyen insanlar oldu ama üstünden silindirle geçildiği için tabii kimse
3: bir
2: duyamadı.
3: Bir de şöyle bir şey var.
2: Ve diyor ki son olarak neden kahraman ilan edildi ve neden uyarılmadık diyor. Bana borç verdiğim günler hem deprem sonrası Haluk Levent'te bu ülkede kahraman gözüyle bakıldı diyor. Şimdi
3: evet, şöyle Gürkan Bey, kahraman ilan edenler. Hayır, bir dakika Gürkan var. Sevgili Gürkan'ın okuduğu şey çok önemli. Şimdi burada basın yasasına, ahlakına çok duyarlı bir arkadaşımız programı yönetiyor ve okudu. Ece Güner de var ya, böyle biri var diye bugün teşekkür etsin kendisine Gürkan'a. Ama asıl soru şu. Şimdi bu yaptığı, değil mi, açıklamanın,
2: evet,
3: buradaki olay ne ilgisi var? Ben soruyorum. Bir hukuk bürosu başkanı, bir televizyonun eski yöneticisi, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı. Arkadaş, ahbap içerisinde şaibeli ilişkileri nedeniyle yargı dosyalarında onlarca suç kaydı bulunan kişilere, bir Emrah Gödeliner'e 8 işlemde 47.904.876 lirayı niye gönderdin kardeşim? Nedir ki, niye gitti bu para? Kime gitti? Derneğe gitmemiş. Şahsi hesaba gitmiş. Arkadan o bir önceki volü getirebilir miyiz? Bunun
1: Haluk Levent'e borç vermemiş aslında. Vermemiş.
2: Tabii bu şahıslara verdi.
3: Devam edeyim. Üzerinde. Devam edeyim bir öncekini. Zafer Yay. O da şüpheli, değil mi, şaibeli isimlerden biri. Evet. Kriminal. O kişiye de 3 işlemde 21.020.000 lira göndermiş ve bugün ahbapla hiç ilişkisi olmayan, üzerine yüzlerce konut kaydolmuş, konutları alıp satan, oraya buraya 120 milyon gibi uçuk rakamlarda para gönderen, kendisine para gelen bir kadına da bir işlemde 4.633.000 lira niye göndermiş? Ece Güner, buna niye bir açıklama getirmemiş?
2: Tabii.
3: Ne diyor şimdi? Tabii. Haluk Levent'e borç verdim, bir senede geç aldım. Dam üstünde saksağın.
1: Ya ne, şu tecrübedeki bir insan avukatlık bürosu sahibi olduğundan bahsediyor. Uluslararası hukuk işlemleri yapan bir büronun sahibi olduğundan bahsediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkan danışmanı, milletvekili adayı, ülkeyi, kurumları bu isimlere teslim edeceksek vay halimize.
3: Devam edeyim Ferhat'cığım. Burada bitmemiş. Gönderdiği paralar bitmemiş. Bir de tam tersi olmuş sevgili izleyenler. Ece Güner'in hesaplarına o şaibeli Emrah Gödeliner'den 13 işlemde 63.980.000 lira. Yine çok gizemli Yeliz Hanım'ın, bakın, hesabından 2 işlemde 10.800.000 lira para nasıl gelmiş? Onunla ilgili hiçbir açıklama yok. Yok efendim, Haluk Levent çok merhametli.
1: Tabii bu da tespit
3: çok...
1: bu arada.
3: Evet, tespit.
1: Yani iddia, ha,
2: bu arada iddia bunlar değil, tespit. Bunlar MASAK raporunda.
3: MASAK'ın raporunda bu hanımefendi Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı. Nasıl danışmanlık yapıyor bu kafayla? Bir de 30 yıllık uluslararası hukuk bürosu. Ya şimdi ben kendisini tanımam etmem. Ama bir şaibeli dernek, zaten adı kumarbaza çıkmış, dolandırıcıya çıkmış bir şahsa, hadi bunların dışında bunu bir tarafa bırak. Borç veriyorsun, hadi onu diyelim ki verdin. Ki ben inanmıyorum, açık söyleyeyim, böyle bir borç olamaz. Ya bu ülkede kardeş kardeşe 6.000 lira vermiyor ya. Birbirine giriyor insanlar. Gerçekten. Vallahi vermiyor ya. Doğru, diyor ben ki ben ne zaman verirsin diyor. Şimdi... Hanımın bileziğini satarım öderim diyor. Bir dakika dur Oğuz, bak bir şey söyleyeyim. Evet. Şimdi bak orada 60 milyon mu borç vermişti? Hadi.
2: 70.
1: 80. Bakın, şu anda ödedikleri bu Emrah ve Yeliz'e 73 milyon filan yapıyor.
5: Geri ödenen 73 milyon.
1: Geri ödenen 73
3: yani,
1: milyon.
3: Hayır, neredeyse söylüyoruz borcu.
5: 80'e yakın. 80
2: borcu neredeyse 1,5 milyon dolardan bak, fazla bir para.
3: Bak abi, şimdi bir şey söyleyeyim. Sevgili Gürkan, çok önemli bir soru sor. Bu ülkede 86 milyon insan yaşıyor. Diyelim ki bu 86 milyon içerisinde 1 milyon kişi milyarder. Ya bu milyarderden kaçı dolandırıcılık, çek sahtecilikten, kumar oynamaktan sabıkalı birine 80 milyon lira parayı borç verir arkadaş. Buna kim inanıyorsa ahmaktır. Buna kim inanıyorsa ahmaktır.
4: Bir şey söyleyeceğim.
3: Bu işin arkasında başka bir senaryo var.
4: Borç ver.
2: Oğuz'u dinleyelim.
4: Borç verme yöntemi çok enteresan. Şimdi Ece Güner'in anlatımından yola çıkarak düşünelim. Ben mesela Gürkan Acar'dan borç istiyorum. Bir de kendimi Türkiye'nin en güvenilir insana veya insanlar milyonlarını güveniyor. Sonra da tamam deyince Gürkan Acar diyorum ki ama paranın bir bölümünü Mehmet Farac'ın hesabına 13 ayrı işlemde at. Öbür bölümünü de diyorum Yeliz Kaya'ya asistan işte başka yerde çalışıyor. Resmi bir bağ da yok. Ona 8 ayrı işlemde at. Sonra da bir sene sonra parçalar halinde işte 7 işlemde bu ne sana gelecek? Bir de avukatsınız. Avukatsınız ve Türkiye'nin en iyi avukatını, vergi rekortmeni vesaire olduğunu söylüyorsunuz. Bir de işin bu boyutu var. Şimdi buradan 3 işlemde bu kadar, 4 işlemde bu kadar korkunç deyince anlaşılmıyor şey. Ama hikayeyi böyle koyunca daha iyi oturuyor bence akıllara.
0: Evet.
4: Şimdi ayrıca bu arada İlker Çetin de diyor ki, Ece Güner için diyor ki İlker Çetin, Haluk Levent'in şoförü, az önce ifadesinin düştüğünü söyleyip bir bölümünü söylemiştik. Ece Hanım diyor daha önce Haluk Bey'in yanına geldiğinde görmüştüm. Onun dışında Haluk Bey Ece Hanım'la sık sık ziyarete giderdi.
0: Evet.
2: Şimdi Mehmet Bey şöyle bir araya gireyim. Sevgili izleyiciler, burada dramatik taraflardan birisi de şuydu. Yani kimin yaptığının önemi yok ama piyasada şöyle araştırmalar yayınlanıyordu. Bu sene de yayınlanmıştır herhalde. Türkiye'nin en güvenilir kişileri.
1: Bence kimin yaptığının çok önemi var da.
2: Neyse. Yani Türkiye'nin en güvenilir kişileri diye neye göre, kime göre, hangi kriter kime esas alınarak ya? Yapılmış listeler olduğu bilinmeyen listeler, daha doğrusu araştırmalar çıkıyordu ve bunlar yıldan yıla yayınlanıyordu. Şimdi bugün gene böyle bu konuya çalışırken geriye doğru döndüm, baktım o listeleri aldım önüme. Yani 3'ü 4'ü şu anda, bir ikisi cezaevinde o en güvenilirlerden. Birisi şu anda işte konuştuğumuz vatandaş Haluk Levent, ki en üstlerdeydi o. Yani o gün neredeyse adaylığını koysa hani böyle yürüyüp gidecek bir siyasi figüre bile dönüşebilecek kadar popülerdi.
1: Zaten
2: Haluk gitti. Levent tabii. Evet. Bir ikisi de şu anda toplumdaki itibarını, kredibilitesini tamamen kaybetmiş isimler. Şimdi şunu demek istiyorum. Ya topluca böyle bir Truman Show gibi sanki bir böyle bir komik veya sürreal bir filmin içine mi girdik de böyle bir şey? Yani düşünebiliyor musunuz?
1: Orada bir
2: taraftan hakkında normalde bankanın kredi kartı bile vermediği bir kişiye milyonlar akıyor. Öbür taraftan medya bunu pompalamak için yarışa girişiyor. Öbür taraftan bir araştırma şirketi diyor ki ben araştırdım. Toplumun en güvendiği adam budur diyor. Budur diyor. Sanki adeta el birliği edilmiş. Yani bu toplumun organize bütün reflekslerini felç edip, organize, bütün direnç noktaları kırılıp buraya paraların akması, buraların keselerin boşaltılıp bu adama verilmesi için adeta taşlar döşenmiş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ben pes diyorum. Çok meraklısı varsa girsin tekrar Google'dan baksın.
1: Var ama.
2: Geçmişe yönelik Türkiye'nin en güvenilir kişileri anketlerine bir baksınlar. Haluk Levent hep orada açık ara önde. İbretlik bir olayla karşı karşıya.
1: O listeye mesela eksikler var. Ben görünce olması gereken birkaç kişi daha aklıma geldi. İlki mesela Mehmet Akif Ersoy'du. Nasıl koymamış o listeye?
2: Evet yani.
0: Ne?
1: Onu da koymaları lazım.
6: Orada da videolar yapılıyordu.
0: Ne mazlum bir ülke. Ne zavallıca olaylar oluyor. Belediyeleri soyanlar Cumhurbaşkanı adayı diye gündeme getirilebiliyor. Bu halka dayatılıyor, yutturuluyor. Milleti deprem sırasında bile 7 milyarını toplayan ve bir bölümünü kumarda kaybeden biri de Hatay gibi depremin zaten yerle bir ettiği bir yerde belediye başkanı olarak adı gündeme gelebiliyor. Ya zaten sen depremden beter yıktın Hatay'ı. Tabii. Seni oraya belediye başkanı adını belediye başkanlığı olarak gündeme getirenlere de lanet olsun ya. Bir şey söylediği sevgili Gürkan çok önemli. Bu enler olayı var ya, artık nefret ediyorum bu Türkiye'deki anket.
2: Enler. Ha,
0: Türkiye'nin enleri. En iyi oyuncu, en iyi ya senin en iyi oyuncu ey anket firması. Senin en iyi, en güvenilir belediye başkanı dediklerinin bir bölümü cezaevinde ya Silivri'de yatıyor. En başarılı belediye başkanı. Ne de başarılı, çalmış çırpmış işte. Bakın bu ülke o yüzden dedim. Mazlum bir ülkede zavallıca bir sistem egemen kılınıyor. Peki. Ve bunlar böyle dernekler üzerinden, medya üzerinden dayatılıyor.
2: Peki. Kısa bir araya gideceğiz. Tamam. Bir reklam arası verelim. Bu konuyu toparlayacağız. Çıkışa doğru yorumları da alacağım. Sonra yeni dosyamıza geçeceğiz. Kısa bir ara veriyoruz sevgili izleyiciler. Taksim Meydanı bu vahim konuyla devam edecek.
6: TGRT FM Haber.
7: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
6: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
8: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
6: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
7: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
8: TGRT FM Haber.
9: Da büyük bir darbe vuruldu. Şimdi bu koşan
10: burada bir hatırlatma yapmak istiyorum.
9: Yap.
10: Şimdi yakında soruşturma konusu olacak bazı meseleler de var. Üstü kapalı konuşmam lazım.
9: Nedir onlar?
10: Mesela Şile Belediyesi'nde şöyle bir sistem işliyor ya. İhaleyi alan aslında Sur Müzik diye bir firma. Sur Müzik ihaleyi alıyor ama sadece kağıt üstünde olan bir firma. Vitrinde var. Asıl organizasyonu yapan Koşan Adam. Evet. Ama Sur Müzik de Berkant Acil'e ait. Koşan Adam'da 4 firması var. 3 İstanbul merkezli, bir tane de mesela Muğla'da var. Benzer yöntemlerin fatura şişirme, organizasyon faturalarını şişirme, işte müzik aletinin fiyatı, kiralama bedeli 3'se 7 yazılma, bunlar hizmet olduğu için ve serbest piyasa olduğu için istediğiniz fiyatı yazabiliyorsunuz ya. Farklı belediyelerde de bu yöntemin işletildiği ve bu konuda soruşturma yürütüldüğünü biliyoruz. Hmm. Soruşturmanın daha doğrusu kapağının açıldığını biliyoruz.
9: Bu firmalara yönelik mi?
11: Evet.
10: Bu firmalar ve bu yöntemlere yönelik yine aynı şekilde.
9: Anladım, peki.
11: İstanbul İBB'ye yönelik operasyonda bazı belediyenin iştirakleri alt taşeronları nasıl kullanmışsa, burada da Haluk Levent'in kardeşi kurduğu şirketler arasında ihale paslaşması yapmış. Bütün bunlar bir tarafa. Ben şu anda Şile'deki operasyonu bir tarafta tutuyorum. Bence Türk halkının şu anda üzerinde en çok şaşırdığı, durduğu Haluk Levent kimin parasını ne hakla kardeşine gönderdi? Bu para basit bir para değil. 125 milyon lira. Korkunç bir şey.
9: Evet.
11: Yani nasıl açıklayacak? Ece Güner olayı, Ece Güner kendi parasal trafiğini nasıl açıklayamazsa, Haluk Levent de
12: belki
11: şu an rüşvetten...
12: Daha ifade vermedi. İfade verdiğinde hayır, belki açıklayacak.
11: Ne
12: yani
11: diyecek?
12: Bilmiyoruz, onu göreceğiz.
11: Ahbap'ta çalışan 3 kişiye 80-70 milyar milyon gönderdim.
12: Onu
11: diyecek.
12: Göreceğiz işte ha. Ne açıklayacak.
11: O para yani bir bölümü bana geri geldi diyecek.
12: Ya da buradaki paralar acaba kendi şahsi kazandıkları para mı, derneğin parası mı, onu da açıklayacaklardır.
11: Bu olayın arkasından bakın bir şey söyleyeyim. İzleyenler belki ilk kez duyacak. Evet. Bakın bu Haluk Levent ve Ahbap olayının arkasından. Bak açıklıyorum. Batık bazı inşaat firmaları. Evleri vatandaşlara teslim edemeyen bazı şirketler ve yine bazı karanlık evet kişilerin kara para aklamasında kullanıldığı konusunda ciddi kuşkular var. Bu da bu soruşturma yapıldığında, derinleştirildiğinde ortaya çıkacak. Bu olay anlatıldığından çok daha vahim. Hayatın olağan akışına nasıl terse buradaki para trafiği de sadece evet. ahbap üzerine şekillenemez.
13: Mehmet Bey bir evet. de şimdi ilginç WhatsApp mesajları var.
11: Evet.
13: Bu WhatsApp mesajlarını da verelim Eftel. Bugün dijital verilerde ele geçen bir WhatsApp mesajları trafiği var.
12: Evet.
13: Orada ya tövbeler olsun öyle şeyler söylüyor ki mesela.
11: Evet, çok
13: Haluk Levent diyor ki ver onu bir ekrana. Evet. Eftal bir ver onu. Şimdi asistanı Yeliz'le konuşmasında diyor ki bana ağlayarak sesli mesaj atmamı atar mısın diyor. Bana ağlayarak mesaj at. Uğur'a dinleteceğim. Gülücük atmış. Abi dalga babamın alacağı mi? Parayı ne yapacağız? Rezil olduk de. Ya artık böyle hani nitelikli dolandırıcılık diyorlar ya. O da değil. Niteliksiz dolandırıcılık.
11: İğrenç hale yani gelmiş artık, olay.
13: Yani evet artık.
11: İğrenç
12: ama yani daha bununla ilgili bir ifade vermedi. Yani bu konu nedir, neyin nesidir, niye böyle bir şey söylendi onu
11: ama
12: bilmiyoruz.
11: Ama yazışma bile iğrenç.
13: Evet. Birisinde de diyor ki mide kanseri olduğuna ve para aradığına dair haber yapmasını söyledi. Ya bunlar şimdi tabii ki yargılama sonucunda ortaya çıkacak ama ya bu kadar büyük şaibelerin olduğu, para trafiklerinin izah edilemediği, paranın ortada olmadığı ve kendi hayatında hepsinin adli sicil kayıtlarının problemli olduğu şahıslar arasında kusura bakma da yani böyle şeyleri de görünce insan diyorsun ki
11: ya bunun ifadeyle falan açıklanması gerekmiyor ki. Yazışmayı söylüyorum.
10: Olay şu, ben anlatayım size. Evet, senet imzalamışlar. Senet imzalamışlar. Senetin vakti gelmiş, ödememişler.
13: Ödeyemiyorlar.
10: Seneti alan kişi sıkıştırıyor. Parayı verin, işleme koyacağım diye. Onu duygusal yönden yakalamak için aslında en iyi yapılan şey en başından beri duygusal yakalama. Duygusal yönden yakalamak için ya mide kanseri geçiriyor. Böyle bir sıkıntı var. Ondan gecikti. Biraz daha idare et. Üzerine böyle bir iğrenç yazışma ortaya çıkmış.
12: Bu bize bir gerçeği ortaya koyuyor. Şimdi bu kadar ağır iddialar var değil mi? Bakın mesajların içerisindeki konu çok farklı yerlere gidilebiliyor. Böyle ağır olan bir yerde yani ağır ithamlar altında kaldığınız bir yerde çıkıp şunu söylemeniz gerekiyor. Üzerinizden 4 tane telefon çıkıyorsa artık burada benim özel hayatım var. Burada benim görüntülerim var. Benim işte yazışmalarım var ya da fotoğraflarım var. Bunun için şifremi vermiyorum diyemezsiniz. Dememeniz gerekiyor. Evet okurken hakkınız vermeyebiliyorsunuz ancak bu kadar ağır iddiaların karşısında çıkıp veriyor olmanız lazım.
14: Şeffaflık.
12: Çünkü bu sadece sizi ilgilendiren bir konu değil. Sabahtan beridir anlattığımız gibi 5 yaşından tutun çocuğun kendi parasını gönderdi. 7 yaşındaki çocuğun kumbarasından tutun 70 yaşındaki 80 yaşındaki kadının ya da adamın kefen parasını gönderdiği bir durumdan bahsediyoruz. Bu şahıslar bir para kazanmak için para göndermediler ki.
11: Duygusu.
12: Sadece o görüntülerde, o gördüğü görüntülerde o acıyı bir nebze olsun diye bir damla su olabilmek adına gönderdikleri paralar ve bunun karşısına sizin çıkıp telefon şifrenizi verip bu telefonun içerisinde ne var ne yok hepsini açıklığa kavuşturmanız gerekirdi. Ama ne yazık ki kendisi telefon şifrelerini vermemiş hali hazırda, ifadesinde de vermediği belirtilmiş. Diğer taraftan kendisi konuyla ilgili herhangi bir yazılı açıklamada yapma ihtiyacı hissetmediler. Burası çok önemli. Bakın derneğin bütün belgeleri bilgileri onlarda mı? Evet. Dernekle ilgili yapılan bütün harcamalar sizde mi? Evet. 2 gündür, 3 gündür Türkiye'nin gündemi bununla meşgul ve siz çıkıp bu belgeleri bilgileri açıklığa kavuşturulması için konunun kamuoyuyla paylaşmıyorsunuz. Bu çok vahim bir durum.
11: Evet.
13: Peki. Şimdi bu şeyi toparlayalım. Evet. Şimdi bu konuyu bitiriyoruz. En son yazışmalardan senetlerin kullanacağı dair endişeli dernek başkanı Haluk'a iletildiği anlaşıldı diyor.
11: Evet.
13: Bundan sonra var mı?
12: Şunu da ekleyeyim mi bu görüntüye? Evet. Şimdi burada bu şahıslar telefon şifrelerini vermiyorlar biliyorsunuz ki polise. Ancak polis bu gözaltı işlemi yaparken şahsın hani gözaltı işleminde hali hazırda ne olduğunu bilmediklerinden dolayı telefonu açık bir şekilde polisin eline veriliyor. Polis de hemen hızlıca Haluk Levent'le ya da başkalarıyla yapılan yazışmaların kendi telefonlarıyla fotoğraflarını çekiyorlar ki dosya kapsamına girilebilsin. Yani bir ekran görüntüsü değil. Yani daha sonra işte yapay zeka ile değiştirilebilir ya da başkası adına yapılmış gibi bir durum söz konusu olmaması adına polis kendi telefonuyla çektiği görüntülerdir. Peki.
13: Mehmet Bey o sizin dolandırıcılıkla ilgili rakamları en son verelim isterseniz. Tamam. Buyurun sizi yerinize alalım.
14: Haluk Levent konusunu kapatmadan
13: bir şeyler söyleyeceğim. Görüşleri bir alalım Mustafa'ya da uzanacağım çünkü. Evet bu konuda şimdi anlaşılan o ki daha devam edeceğiz. Daha bu konu konuşulacak. Çünkü mahkemeye sevkler var. Evet. Ama şu an itibariyle elimizde olan bilgileri sevgili izleyicilerimizle paylaştık. Şüpheleri dile getirmiştik. Artık şüpheler somut iddialara dönüştü. Bu iddialar tabii Türk yargısı ve Türk mahkemelerinin vereceği karar doğrultusunda da bir sonuca ulaşacak. Her zaman söylediğimiz gibi karar yüce Türk yargısının, kanaat yüce Türk milletinin. Yani sizlerin. Dolayısıyla kanaat size ait ama karar yüce Türk yargısına ait. Onun için biz bu kadarını söylemekle yetiniyoruz ama durum vahim. Onu söyleyelim. Evet.
14: Tabii. Sendeyiz. Ya, iddialar dahilinde konuşuyoruz. Bunun yine altını çizelim. Ama ortaya çıkan bir takım somut göstergeler de artık vicdanımızı susturamayacağımız bir noktada olduğunu gösteriyor. Abdülhamit Han'ın Cennet Mekan çok güzel bir sözü vardır. Çok veciz bir sözü vardır. Türk milleti çok necip bir millettir. Yalnız bir kusuru var. Çok çabuk unutur diyor. Şimdi bizim özellikle bugün yaşananları asla unutturmamamız lazım. Bu çok önemli. Çünkü bakın siz eğer deprem için, depremzedeler için gönderilen paralarla kumar oynuyorsanız, bahis oynuyorsanız onların ahlarının altında kalırsınız. Soğukta 3 gün 4 gün boyunca çocuğunun elini tutan babanın fotoğrafını hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. O adamın, o babanın ahını da alırsınız. O kalmaz. Savcılık takip eder, etmez. Bakın bu iddialar doğruysa Haluk Levent'in yatacak yeri yoktur. Çok açık söyleyeyim. Vicdanen söylüyorum bunu. Dikine gömülmesi gerekir. Sen insanlar bir şekilde oluşturulan o PR üzerinden ve muhalifim diyerek İzmir Marşı söyleyerek kandırdığın insanların paralarını deprem bölgesine değil de kumar masalarına yatırıyorsan o depremzedelerin ahlarının altına kalırsın. Sadece Haluk Levent değil, hatırlayacaksınız o dönemde yine vicdanlarımız sızlamıştı. Bir tane oyuncu bozuntusu çıktı, Eda Ece isimli. Dedi ki bizim yardımlarımızı başkalarının yardımları zannettiler. Çıkan oylar, sandıktan çıkan oylar bunu gösterdi diyerek zevzekçe gereksiz bir espri yapmıştı. Hatırlayacaksınız o dönemde. Özür dilemiş, en azından o da bir erdemdir ama hakikaten baktığınız zaman çok tuhaf bir toplumsal durumun içerisindeyiz. Bence bunun çok iyi bir şekilde gözükmesi lazım. Şimdi bazıları nedametler getiriyorlar bir taraftan ama kibiri de kimseye bırakmıyorlar. Yine kibirli bir şekilde üstten üstten konuşmaya devam ediyorlar. Uğur Dündar, duayen gazeteci olarak ifade edilen kişi, şahıs çıkmış demiş ki devlet para toplamasına izin vermeseydi suçlu da olmazdı, suç da olmazdı. Şimdi bu bakış açısından hareket edersek Haluk Levent doğmasaydı suç da olmazdı, suçlu da olmazdı. Haluk Levent'in babasıyla annesi evlenmeseydi suç da olmazdı, suçlu da olmazdı. Ya hakikaten siz öve öve bitiremediğiniz, Kızılay'ı neredeyse kapatacak pozisyona getirdiğiniz ahbap insanların paralarıyla kumar oynamış, bahis oynamış, Bayern Münih'in maçına yatırmış o paraları, borç takmış, karşılıksız çek, senet mevzusuyla ilgili hüküm giymiş, hala çıkıp devlete suç bulup kendinizin o gün parlattığınız ve bundan sorumluluk duymanız gerekirken kendinizi bir şekilde koruma alanına çekmeye çalışıyorsunuz. Her zaman yaptıkları gibi. Her zaman yaptıkları gibi. Yine o dönem Timur Soykan AFAD'la ilgili olumsuz mesajlar yazarken ahbap güzellemesi yapıyor. Bugün bakıyorsunuz Haluk Levent'in patlatacağı o bombalar öncesinde bugün yine bir açıklaması var. Süleyman Soylu ile ilgili bir şeyler söylemek istedim, bu tutanağa geçirilmedi şeklinde, ifade tutanağına geçirilmedi şeklinde bir iddia. Ya bu da bir alışkanlık oldu. Eskiden şunu yapıyorlardı. Deniyordu ki bu tarz iddialarla karşı karşıya kalındığında işte biz Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz.
13: Bir dakika, bir şey söyleyeceğim.
14: Süveten, sevgili... şu cümlemi bitireyim. Şimdi bunlar tutmayınca Süleyman Soylu üzerinden kendini patlama
13: Süleyman Soylu'ya dair çıktı. Herhangi bir iddiası varsa tweet
14: atıyorsun kardeşim, at.
13: Tweet'i avukatlarına
14: onu diyorum at, işte o tutana kadar
13: bütün kamuoyu görüyor.
14: İddianı ortaya koy. Ama bak bu bir stratejiye dönüştü Gürkan Acır. Atatürk üzerinden artık yediremiyorlar. Süveter üzerinden yediremiyorlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri üzerinden yediremiyorlar artık. Süleyman Soylu'yu ben bir şekilde
13: peki
14: bu işin içerisine atayım. Oradan kendimi sıyırabilirim diyorlar.
13: Hadi,
14: birkaç cümlem daha var. Çok özür dilerim. Uyarı babında onu da söylemem lazım. Şimdi özellikle anne babalara buradan seslenmek istiyorum. Özellikle üniversite çağında çocuklarınız, üniversitelerde okuyan çocuklarınız varsa gönüllüler ediniyor Ahbap Derneği üniversitelerde ve bunları bilabeder çalıştırıyor. Dolayısıyla artık bu saatten sonra belki bu tarz programları izlemeyebilir üniversite çağındaki gençleriniz. Lütfen siz bunlara karşı bunu uyarın. Bu çok önemli. Peki. Yine çok önemli bir cümle daha söyleyeyim. Şimdi organik gıda ve temiz gıda üzerinden de bir sürece başlamıştı. Şey, sonra bu Haluk Koyun'a, Haluk Koyun'a dönüştü. Oradan insanlar %90 paralarını kaybetti.
13: Keten tohumu.
10: Sesi tam alamadım.
13: Bir şey tohumu üzerinden bir koyun çıkarmıştı Haluk Levent. Biz onu 2-3 program önce konuşmuştuk.
10: Evet evet. Hemen buluyorum size ne tamam. Tohum olduğu. Tamam. İki
14: keten tohumu tarzında bir şey. Siyah. Ben de hatırlıyorum onu. Şimdi burada hakikaten birilerinin geçmişte yaptıkları hataları ciddi ciddi önüne koyup öz eleştiri yapıp özür dilemesi lazım. Bu konuda o dönemlerde insanları uyaran bizleri hedef tahtasına oturttular. Şimdi kendileri bir şekilde tereyağından kıl çeker gibi kendilerini çekmeye çalışıyorlar. Gerçekten. Ve zeytinyağı gibi de üste çıkıyorlar.
13: Gerçekten öyle.
14: Ya bu insanların, bak geçmişte sizi yanıltanların, ey muhalif kesimin bir bölümü, Atatürk üzerinden, İzmir Marşı üzerinden sizi kandırmaya çalışanlar, sizlerin paralarını toparlayanlar, bunları pazarlayanlar, yarın bugün başka birilerini önünüze getirirse artık biraz uyanık olun. Biraz aklınızı burada kullanın. Bunlara inanmayın, kanmayın. Paranızı da kaptırmayın, sonra pişman olmayın. Son bir cümle. Şimdi biraz da latife olsun. Ben hayatımda bu kadar hızlı duası kabul olan başka bir grup görmedim Gürkan Acır.
13: Kim o grup?
14: Şimdi özellikle depremdeki seçim sonuçları ortaya çıktıktan sonra birileri çıkıp dedi ki size yaptığımız yardımlar haram olsun diye. Ahbaba yapmışsınız zaten yardımları. Onlar da haram masalarda kumar masalarına rezil olmuştur.
13: Çörek otuymuş şey.
14: Çörek otu ya. Evet.
13: Çörek otu.
10: Evet.
13: Tamam. Hadi Dündar sizdeyiz.
12: Şöyle şimdi,
13: genel bir değerlendirme yapın hukuksal çerçeveyle dikkate alarak.
12: İfadesiyle ilgili birkaç hususa değineyim. Şimdi ifadesinde kendisinin savunma hakkının kısıtlandığı ile ilgili susma hakkını kullandığını ifade etmiş. Burada kulluğun kendisine karışmaması gerektiğini söylemem gerekiyor. Çünkü ceza muhakemesi kanunu çerçevesinde 147-148. Maddelerine bakıldığında şahıs isterse hikaye anlatın. İsterse suçla bağlantılı olmayan her şeyi anlatsın. Hiç önemli değil. Orada kendisine bir soru sorulur ve o soruya verdiğiniz cevap o iddiayı ortadan kaldırmak için size bir süre, bir şans veriliyor. Ve o şansınızı istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. İsterse bir siyasetçinin ismini söylersin, isterse başka bir şey söylesin, isterse bir iftira atsın, isterse bir gerçeği anlatsın, hiç fark etmez. Bu konuyla ilgili izin verilmesi gerektiğini söylemem lazım. Ancak burada bir susma hakkını kullanmış. Yarın ya da diğer gün savcılığa sevk edildiğinde savcı kendisini odasına alacak. Avukatı eşliğinde bütün soruları tek tek yine kendisine soracaktır. Bunun cevaplarını alacaktır.
13: Şimdi ikincisi, bak bir şey söyleyeyim. İkincisi, bir dakika. Burada bakın şimdi bu hataya düşmemek gerekiyor.
14: Böyle bir şey oldu
13: mevzu,
14: mu?
13: Mevzu şöyle toplumsal kanaatleri belirlemek üzere kuruluyor. Yani toplumsal bir kanaat oluşturuyorsunuz. Toplum her konuda ya şu bardak konusunda bile ikiye bölünebilir ya. Türk toplumu şu anda bu durumda.
12: Maalesef.
13: Ve siz işte orada Türkiye'de lazım. Tam bir siyasetçinin adını oraya ortaya atarak ya kardeşim onunla ilgili iddian varsa dersin ki ben ne Süleyman Soylu'yla ilgili ne iddian
12: i̇şte
13: var
12: ne
13: mesela?
12: Ne istiyorsa söylesin. Ne söylüyorsa diyeceksen, söylesin yani.
13: Onunla ilgili bir iddiası olsa zaten söylemesi gerekir. Ama tabii. Ben bununla ilgili bir şey söyleyeceğim konuyu dağıtarak. Konuyu ben aslında bununla ilgili bir şeyler anlatacaktım. Beni susturuyorlar diyerek konuyu bir siyasi
12: başka
13: zemine
12: bir yöne çekemezsin.
13: Çekme
12: buna izin
13: çabası,
12: verilmemesi evet, gerektiğini yani söylüyorum.
13: Anlamını bulamıyorum. Kardeşim sen bu paraları kendi arkadaşların arasında peşkeş çekmişsin. O sana göndermiş.
14: Ediyorlar.
13: Sen ona göndermişsin.
14: Olabilir
13: siz artık
14: yani.
13: Bombaları kolluk patlatmışsınız. Ya burada bir derneğin iç hesapları böyle mi tutulur? Bunun muhasibi yok mudur? Bunun hesabını tutan yok mudur? Bu arada İki cümlede Turmop'a söyleyeceğim. Turmop nasıl denetledin sen burayı? Nasıl denetledin de sen bu iş? Hakikaten. Tamam dedin 2023'te bu işler güzel dedin.
11: Bu olay oraya da
13: bağımsız
11: gidecek.
13: Denetim kuruluşu. Siz nasıl denetlediniz buraları? Tabii. Ne oldu? Bu da ayrı bir konu. Bu konuya da ileride geleceğiz. O da ayrı bir şey ama yani şimdi herkes kendi ucundan tutuyor. Benim alakam yok. Dolayısıyla ben burada toplumsal hassasiyetleri gene kullanarak. Çünkü toplumda Süleyman Soylu'yu seven var, sevmeyen var. Karşısında olan önemli
11: bence,
13: bir kitle de var.
11: Süleyman Soylu'nun adını kullanarak bence olayı başka noktaya çekmek.
15: Evet, işte bahsettiğim tam da o yani.
12: Çeksin, çekmesine izin vereceksin ki en azından oradaki heybesindeki her şeyi dökebilsin.
15: Ama vermediğinden emin değiliz. Bak bu avukatlar, benzer avukatlar, ben Silivri'de başıma geldiği için biliyorum. Kendi aralarında bir kese kağıdına tutarak tuttular, böyle böyle oldu dediler. Ya şöyle, biz yaşadık. Şöyle. Oradaki herkes yaşadı olanı ve sanki onların tutanağına baksan bambaşka şekilde cereyan etmiş gibi algılar.
13: Sevgili Türkiye'nin en önemli sinema senaristlerinden, yazarlarından sevgili mizah yazarı ablamız Necef Uğurlu programımızı izliyor. Diyor ki siyasi dini çekişmeler işin ciddiyetine gölge düşürür. İşbirlikçileri hukuk ve masak çıkarır. Güvenmek zorundayız diyor. Tabii canım. Oraya güveneceğiz ve oranın çıkacağı sonucu bekleyeceğiz diyor. Evet. Sevgili Necef bu ablaya da buradan selamlar.
11: Bu denetim firmasıyla ilgili bence püf noktası, en vurucu şeyi de söyledin sevgili Gürkan. Mesela bu denetim firması bu Yeliz Hanım üzerinden bu kadar konut, tapu, para işlemlerinin bu trafiği nasıl olağan görmüş? Bir de Haluk Levent Şile'de rüşvet operasyonunda tutuklanan kardeşine 125 milyon lira aktarmasını bu denetim firması nasıl olağan görmüş? Onu da herhalde peki, buraya kadar uzanacaktır peki, bu operasyon.
13: Hadi çıkacağız konudan, hemen şimdi, toparlayalım. Bir şöyle Oğuz'a yani
12: burada bir algı yapılmaya çalışılıyor. Fakat o algı iki gün içerisinde de yerle bir olacaktır. Çünkü savcılık huzurunda, sulh ceza hakimliği huzurunda eğer tutuklamaya sevk edilirse orada bütün detayları ortaya çıkacaktır. Bir diğeri de sizin bahsettiğiniz gibi eğer bir iddianız varsa ya da anlatmak istediğiniz bir durum varsa çıkıp burada kamuoyuna da rahat rahat her şeyi açıklayabilirsiniz. Fakat bu şahsı destekleyenler ne söylüyordu? Birkaç cümleyle bitiriyorum. Devlet yok, ahbap var diyorlardı. Ki bugün çıkıp bir özür dilemeleri gerekir ve o gün o sözlerin gerçekten devlete ve millete karşı bilinçli bir şekilde kullanıldığı, devletin kurumlarının, resmi kurumların yıpratılmak bilinciyle, isteğiyle, arzusuyla o cümlelerin sarf edildiğinin de altını çizmek gerekiyor. Çünkü bunlar bilinçli sözlerdi. Devlete güven yok, ahbaba güven var diyorlardı.
15: Şu cümle çok önemli. Yok dedikleri devlet bölgede 455 bin tane konutu yaptı, teslim etti. Murat Kurum her hafta sonu, hafta içi her gün hep oradaydı. Ve muhalif partilerin belediye başkanları, milletvekilleri dahi kendilerini tebrik ettiler, hatırlayacaksın. Bu da gündem oldu. Çoluğundan çocuğundan ayrı kalan, orada emek veren işçiler var, sorumlular var, bakanlık çalışanları var. 455 bin konuta yerleştiler ama Haluk Levent'in vaat ettiği bir avuç konut, konut da değil bu arada, altyapısı yapılmamış, doğalgazı yok, su çekilmemiş, içinde yaşayan bir kişi yok.
11: Geçen sevgili Gürkan biliyor, yayına da Urfa'dan katıldım. Ben Adıyaman Havalimanı'na indim. Hı hı. Oraya bilet bulabildim. Bu arada beni götüren arkadaş, bu binalar ne dedim? Dağ, taş, TOKİ'nin yaptığı binalarmış. Daha Urfa girişine kadar bu binalara da gözümde tabii gördüm. Bunu da açıklamak zorundayız.
15: Dünyanın en büyük şantiyeleri. Peki. Adıyaman'da bahsettiğiniz dünyanın en büyük ikinci şantiyesiydi yapıldığı esnada. Gördüm. Bir diğeri de Malatya'daydı. O da Türkiye'deydi yani.
12: Son cümle. Kapatıyorum. Şimdi burada özellikle yurt dışından fonlanan bazı gazeteler vardı, gazeteciler vardı. Çıkıp şu açıklamayı yapıyorlardı. Hükümet kendisi gibi düşünmeyeni hayat hakkı tanımıyor. Haluk Levent'i baskı altında tutuyorlar. Devletin kurumlarına güven yok, ahbaba güven var. Onun için onu yıpratmak için bir çalışma içerisine giriyorlar. Bir gazeteci arkadaş, genç bir arkadaş çıkıp kısacık bir video çekti. Durumu anlattı. Dedi ki bütün kurumlar burada. Herkes el birliğiyle bu işin içerisinde nasıl çıkılabileceğiyle ilgili çalışma yapıyor dedi. Çıkıp şahsı tehdit ettiler ve bu konuyla ilgili kim ne söylediyse onlara biliyorsunuz ki çok rahat bir şekilde linç kampanyasıyla kendilerini linç ettiler. Bugün gelinen noktada şunu görüyoruz. Demek ki bu ülkenin ünlüleri, bu ülkede kendilerini kanaat önderi olarak gören tiplerin söylediklerinin hiçbir şeyin günün sonunda gerçeği yansıtmadığını ve gerçekleşmediğini görmemiz gerekir. Yarın öbür gün, çünkü insanlık hali her türlü olayla, her türlü belayla karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Demek ki kimseye güvenmemek lazım. Resmi kurumların açıklamaları dışında, Resmi kurumlar dışında hiç kimseye güvenmemek gerekiyor, sırtını dayamamak gerekiyor, onlardan medet ummamak gerektiğini de bir kez daha gerçekliğiyle hepimiz görmüş olduk ne yazık. Peki. Keşke görmeseydik.
13: Oğuz, önce sendeyiz, sonra Mustafa'ya uzanacağız.
10: Tamam, hemen hızlı. Şimdi bu Turmov'u ben söyleyecektim. Gürsan Acır benden önce söyledi. Çok iyi oldu. Eğer Turmov'un bir ihmali varsa bu birincisi. İkincisi, Turmov'un ihlali değil de bu konuda bu kuruluşlara, denetçilere, özel kuruluşlara yönelik toplamda bir açıklık varsa, boşluk varsa ve buradan faydalanıyorlarsa burada da devletin önlem alması gerekir. Bu birincisi. İkincisi, az önce bir konuğumuz söyledi. Yarın öbür gün bunların hepsi ortaya çıkacak diye. Ya Haluk Levent'in kendisi bunların hepsini kabul ederse, bu birincisi. İkincisi de, acaba bu soruşturmanın bir numaralı sanığı, bu dosyanın Haluk Levent mi olacak?
13: Ne demek o?
10: Haluk Levent'in ne anlatıcı? Şimdi biz bazı belediyeleri biliyoruz. Suç örgütü kurmak ve yönetmekle yargılanan belediye başkanı, onunla suçlanan itirafçı oluyor. İtirafçı olduğu zaman
15: ya bu başka lideri, bir suç örgütü lideriyle bağlanabilir mi diyor Oğuz.
12: Ama şunu söyleyeceğinden emin olabiliriz.
10: Başka dosyalarla bağlanabilir mi? Bu dosyanın bir numaralı sanığı acaba Haluk Levent mi? Sabahtan beri konuştuğumuz bütün konularda tek bir ortak nokta çıkıyor. Bu sadece bir adi suç değil. Deprem paralarının harcanması, kumara yatırılması vesaire. Meseleye böyle bakmamak gerekiyor. Çünkü o devasa paraların vesairelerin karşılığı olarak gösterilen hiçbir taşınmaz vesaire onlar olmayabilir. Hepsi hayali olabilir. Bence bakıp görmek gerek bundan sonrasını. Bundan sonrası da gelirse eğer gerçekten şimdiye kadar ortaya çıkmış en büyük vurgun bu olacak herhalde.
13: Gerçekten
15: değil. Önemli bir bilgi var. Bir cümle söyleyeyim. Önemli bir bilgi. Şimdi bugün bahsettiğimiz isimlerden bir tanesi Muzaffer Köse. Muzaffer Köse'nin geçmişteki haberlerine baktığımızda geçmişte bir çete operasyonunda Haluk Levent'le ilişkisi eskiye dayanıyor. Geçmişte bir çete operasyonunda gözaltına alınmış bir isimdi ve kendisinin Sabah Gazetesi'nin haberine göre söylüyorum dönemin yayını PKK itirafçısı olduğu belirtiliyor. İlginç bağlantılar.
12: Bu tür dosyalarda biz şunu hep görüyoruz. Özellikle bir kişi bütün hepsini kabul ediyor. Kabul ettiği şey ne oluyor? Suç değil. Sadece organizasyonu kabul ediyor. Mesela Haluk Levent çıkıp şunu söyleyebilir. Ya buradaki bütün hesapların kontrolü bendeydi. Bu hesapları ben kontrol ediyordum. Bu şahısların bu suçla hiçbir bağlantısı yok ya da bunların hiçbir suçu yok. Bunlar mağdurdur. Bunları salabilirsiniz ya da salmanız gerekiyor diye bir açıklama yapma ihtimali de söz konusu olabilir. Çünkü o bugünkü şoförün ifadesinde şunu gördük. Haluk Levent.

0: yılının 18 Mart yani Çanakkale zaferinin anma gününde Haluk Levent İzmir'in dağlarında çiçekler açar marşını çok coşkulu bir şekilde yayınladı. İyi bir prodüksiyonla o günlerde, o günleri takip eden günlerde inanılmaz bir fırtına estirdi. Yani her yerde, işte her etkinlikte, her organizasyonda Haluk Levent'in İzmir'in dağlarında çiçekler açar marşı, şarkısı konuşuldu, söylendi. İnsanlar buradan dinleyerek coştu. Haluk Levent burada özellikle Atatürk'ü ve milli mücadeleye destek veren, canı pahasına destek veren onlarca kahramanı kullandı. Yani işte İmalat-ı Harbiye'den Eyüp Bey'e, Asker Saime'ye, Yahya Kaptan'a, Sütçü İmam'a birçok ismi, milli mücadeleye destek vermiş ismi o marşın içerisinde katarak duygu yoğunluğu çok...
1: Kemiklerini sızlattı. Tam tarihine Mustafa...
2: 18 Mart 2017.
3: 2017 değil mi?
0: 2017 yılının 18 Mart'ı.
2: Ahbabı ne zaman kurmuşlar Mustafa Bey? 2017'de.
0: 2017 yılının Temmuz ayında.
2: Evet.
3: Yani önden yani bir hazırlık yapıyor.
0: Çok paralel, çok evet, yakın.
1: Tabii. Zemin hazır.
0: Evet. Zemin hazır yani o marşla birlikte hatırlayın o tarihlerde. Ahbap Derneği'nin kuruluşu da benzer bir şekilde. Yani Haluk Levent'in geçmişini herkes bir anda unuttu. Ve bir anda iyilik kahramanı, işte milli mücadele neredeyse sanki Haluk Levent de varmış gibi. Bir Haluk Levent de milli mücadeleye katılmış gibi bir hava estirildi. Sonraki yıllarda da bu katlanarak devam etti. Yani az önce siz de yayında konuştunuz. Yani Haluk Levent bir halk kahramanı oldu. Haluk Levent'e dokunan neredeyse yandı. Dolayısıyla şarkının ilk çıktığı günlerde ya şarkıyı paylaşmayan, şarkıyı söylemeyen neredeyse vatan haini ilan edecek noktaya gelmişti. Dolayısıyla o hava estirildi. Sonra birkaç ay sonra Ahbap Derneği kuruldu. Ve sonrasında işte birçok organizasyon ve etkinlikle Ahbap Derneği Kızılay'dan işte birçok kamu kurumundan ön plana çıktı. Özellikle ben burada bir eleştiriyi de ülkede kendini muhalif olarak tanımlayan siyasetçilere, işte gazetecilere, entelektüellere, biraz da vatandaşlara iğneyi artık kendilerine batırma zamanı geldi. Dolayısıyla bu olay üzerinden yani Haluk Levent gibi geçmişi sicili, karanlık, kabarık bir kişiyi bir daha kahraman yapmamaları gerekiyor. Bir eleştiri de ben özellikle bundan sonra CHP'li belediyelere yönelteceğim. Neredeyse bugüne kadar, bu 2017 yılından bugüne kadar tüm etkinliklerde, tüm organizasyonlarda Haluk Levent'in bu İzmir'in dağlarında çiçekler açar marşını çalıyorlardı. Bundan sonra sakın ha, ben belediye başkanlarına, bugün ya da gelecekte olacak belediye başkanlarına bu şarkıyı, yani Haluk Levent'in ağzından çıkacak bu şarkıyı bir daha çaldırmamalarını, bu marşı güzel söyleyen merhum Volkan Konak var, başka isimler var, onlar da çok güzel söylüyorlar ama Haluk, sanatçılarımız var. Haluk Levent'in bir daha bu şarkısını meydanlarda, alanlarda, etkinliklerde, yani bugünü sadece unutmayalım. Bugün yaşandı, bugün bunları burada konuşuyoruz ama yarın çok çabuk unutmayalım. Siz de az önce Ferhat Murat Bey de az önce ifade etti, milletimiz çok çabuk unutuyor. Unutulmaması adına bu uyarıyı yapıyorum. Yani 3 gün sonra bu konu unutulur. Bu marş üzerinden, buna benzer marşlar üzerinden, başka isimler de olabilir ama Haluk Levent'in bir daha bu marşının meydanlarda, sokaklarda söylenmemesi gerektiği noktasındaki uyarımı da yapmak istiyorum. Siz zaten yeteri kadar konuştunuz, her türlü boyutuyla anlattınız. Ben bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu
3: peki
0: kadar.
3: Peki Mustafa, yani sana döneceğiz.
0: Az önce yayının başında da söyledim. Ankara'da benim özellikle karşılaştığım birçok Gürkan Acar'ı tanıyan, seven, Taksim Meydanı'nı yakından takip eden birçok arkadaşımız, izleyicimiz hassasiyetle yayını takip ediyor, izliyor. Bu anlamda da tarihe geçecek bir yayın olduğunu düşünüyorum.
3: Çok teşekkürler Mustafa. Sana geleceğiz şimdi. Mehmet Bey, çok kısa bunu bir alalım sizden. Evet. Çünkü bu konudan çıkacağız.
1: Tamam.
3: Türkiye'de dolandırıcılığı evet anlatacaksınız. Ekrana verelim isterseniz, burada oturduğunuz yerden
1: tabii
3: de buyurun.
1: Şimdi şöyle bir şey var.
3: Dolandırıcı

0: Ne aldı başını yani. Gidiyor.
1: Almış başını gidiyor. Şimdi bu tabii dolandırıcılar faaliyetlerini yürütüyorlar. İşte bu olayda ahbap olayda bir tarafa. Onun dışında da Türkiye'de dolandırıcılık o kadar kolay hale gelmiş ki. Çünkü karşı tarafta bir kitle var. Bu kitlenin bir bölümü de açgözlü davranıyor. Mesela Karadeniz'de bir tane vatandaş orada iki tane köyü tamamen dolandırdı. İşte beş tane koyununu verin, dört tane ineğini verin, altı ay sonra sekiz tane verecek. Köyün tamamını dolandırdı. Kuyumcular üzerinden bu yapıldı. Üç bileziği verin, altı ay sonra altı tane olacak. Bankalarda çok yapıldı. Burada biraz da vatandaşın bir bölümü. Bakın herkesi demiyorum. Biraz da suçlu vatandaş. Tabii kolay canım. Zenginleşme. Nasıl zengin olurum? Nasıl benim 10 liram 100 lira olur? Nasıl 1000 liram 10 bin lira olur?
2: Ama bunda çok farklı bir durum var yani.
1: Bunu söylemiyoruz. Evet. Türkiye'de dolandırıcılığın boyutunu resmi rakamlarla...
0: Bu sadece dolandırıcılık değil. Evet. Bu son 5
1: yılda,
0: bir şey.
1: Yani. Bakın son 5 yılda zirveye ulaşmış. 2020'de yıllık 460 bin olan vaka sayısı 2.3 milyona çıkmış. 2024'te mağdur girişim. Bunun içerisinde sanal kumar vesaire her şey var.
0: Ama Mehmet sadece... abi geçen gün bir çağrı merkezine baskın yaptı.
1: Evet,
0: emniyet
1: gördünüz değil mi?
0: Avrupa'daki ya bildiğiniz bir bankanın, bankanın, büyük kurumsal bir bankanın çağrı merkezine andıran bir call center kurulmuş. Evet. Ve oradan... Yabancılar çalıştırılarak dünyanın farklı yerlerinden dolandırıcılık faaliyeti yürütülüyor.
1: Bunu satmaya çalışıyor. Şimdi bakın mahkemelere hemen kısa şey yapayım. Sevgili izleyenler çok dikkatli olunması özellikle telefon dolandırıcılığı Güneydoğu'daki bir şebeke üzerinden ünlü oyuncular, askerler, bazı devlet bürokratları da dahil olmak üzere.
0: Belediye başkanlarının.
1: Belediye dolandırıldı. En son işte gitti kilolarca altını verdi Tarsus'un eski belediye başkanı. Şimdi mahkemelere intikal eden dosya sayısı son 5 yılda %41 artarak 169 bine çıkmış. Bu davalarda 113.140 kişi yargılanmış. En yaygın suç. Şimdi bakın şöyle bir şey var. Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi var OLAF verilerine göre artıştaki en büyük etkenlerden biri kişisel verilerin kolayca ele geçirilmesi ve satılması biliyorsunuz. İBB'deki bir soruşturmada da bu konu gündeme geldi. Bir de şöyle bir şey var. Hadi de bu konuya bir odaklanırsa Türkiye'de dolandırıcının cezası bu bir üniversitenin raporu 3 ile 10 yıl arasında değişirken uygulamada çoğu sanık ceza indiriminden yararlanıp kısa sürede serbest kalabiliyor. İşte bir süre biraz önce gördük. Hepsinde olaylarda takipsizlik verilmiş. Amerika ile karşılaştırılmış araştırma diyor ki Amerika'da bu suçlar için 10 yıla kadar kesin hapis cezası, 10 bin ile 25 bin dolar arasında para cezası öngörülüyor. Vatandaşı şöyle uyaralım, %37 internet dolandırıcılığı araştırmada son 5 yılda %41 artmış. Satış işleminde dolandırıcılık biraz önce geçen hafta çökertilen şebekenin yaptığı gibi Avrupa'daki yurttaşlara yazlık satıyoruz, asla satıyoruz işine girmişler. Telefonla sosyal mühendislik senaryo dolandırıcılığı %10, kredi kartı bankamatik banka dolandırıcılığı %7, iş kurma yatırım %4, diğerleri de %11 olmak üzere. Söyleyeceğim şu, Türkiye'de dolandırıcı faaliyeti artıyor. Bunun karşısında devletin operasyonlarından da çok ciddi sonuçlar alınıyor. Son 2 yıldaki operasyonlarda binlerce kişi yakalandı ve cezaevinde. Bunların milyarlarca liralık para trafiği de deşifre edildi. Milyarlarca liralık mal varlıkları da el konuldu. Madalyonun diğer yüzünde söylemiş olalım. Dikkatli olunuz.
0: Peki. Sevgili izleyiciler, şimdi Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonu döneceğiz. Bu da gerçekten siyasi hayatımızı derinden etkileyen bir konu. Çankaya, Ankara'nın göz bebeği bir ilçe. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok güçlü olduğu bir ilçe. Ama bugüne kadar, yani bu operasyon öncesine kadar da bu dönemde 2024'teki 31 Mart seçimlerinden sonra da hep tartışmaların odağındaki bir yer olmuştu. Hem Başkan Hüseyin Can Güner'in tutumu, hem onun adaylık süreci hep Cumhuriyet Halk Partisi içinde tartışılmıştı. Bu olaydan, yani operasyondan kısa bir süre önce de NATO zirvesi vardı biliyorsunuz geçtiğimiz hafta. NATO zirvesi sırasında Hüseyin Can Güler de tatile çıktığını söylemişti. Ben bizzat konuşmuştum kendisiyle. Ve kendisi de dedi ki ben tatildeyim. Suç mu dedi tatil? Hayır, tabii ki tatil her Türk vatandaşının, her görevini yapan herkesin hakkıdır. En doğal hakkıdır. Bunda tabii hiçbir sorun yok. Tabii. Ancak NATO zirvesi gibi dünyanın gözünü çevirdiği bir zirvede o bölgenin, NATO'nun gerçekleştiği toplantıların yapıldığı bölgenin belediye başkanının o tarihte ben yokum, biz zaten davet edilmedik, oraya da ben sizin protokoldeki yerinizi veya konumunuzu merak ediyor değildim Sayın Başkan, onu sormuştum. Dedi ki ben tatildeyim. Peki, yani bir suç değil ama yani bir sorumluluk hissidir bu. Sorumluluk hissedip hissetmemenizle alakalıdır. Orada çeşitli problemler yaşanabilir. Ne bileyim çöp toplanmaz, ne bileyim kanalizasyon patlar, ne bileyim su olur, sel olur, deprem olur, bir şey olur. O sırada bu kadar büyük dev ülkelerin liderlerinin geldiği bir günde sizin orada olmamanız, bir belediye başkanının orada olmaması bana ilginç gelmişti. Sormuştum, ben tatildeyim demişti. Biz de buradan aktarmıştık. Ama tatildeyim, mevzu orada kaldı tabii. Mevzu orada kaldı. Daha sonrasında bu operasyon geldi. Operasyonun ayrıntılarını gördükçe anladık ki soruşturma bayağı gerilere dayanıyormuş. Oğuz, senden başlayalım istersen. Hı-hı. Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonda polis veya savcılık diyelim. Neyin üzerine gidiyor? Hangi konuların üzerine gidiyor? Buradan başlayalım.
3: Şimdi
0: önleri de verebiliriz şöyle,
3: soruşturma.
0: Evet.
3: Soruşturma fezlekesine baktığımızda aslında ihaleler, yani belediye bünyesinde yapılan ihaleler baz alınmış. Öncelikle şu 2000 en çok konuşulanı söyleyeyim. 2024 yılında bir temizlik ihalesi yapılmış. Katı atık toplama için araç kiralama, yani çöp toplama kamyonları vesaire var ya, şoförsüz bunun ihalesi yapılıyor. İhale açık ihale yapılıyor. Yaklaşık bir maliyetle bir firma kazanıyor. Dananın kuyruğunun koptuğu nokta burası zaten. Çok yakın veriyor maliyete. Çok yakın verdiği gerekçesi içinde, daha doğrusu gerekçesiyle değil, çok yakın verdiği içinde bu ihaleyi iptal ediyor. Şimdi bu akıllarda soru işareti bırakıyor. İhaleyi alan firma iptal kararını itiraz ediyor. Bunu çeşitli yargı mercilerine taşıyor. Soruşturma fezlekesinde bu da soruluyor. Yani bu öne çıkarılıyor ya sosyal medyada. Kardeşim bu işte denetimden geçmiş, devletin kurumları buna gelmişler, rapor hazırlamışlar ve bir iz görmemişler. Buna dayandırılan o sosyal medyadaki ifade doğru değil. Soruşturma fezlekesinde bu da soruluyor sadece. O ihaleyi neden iptal ettiniz diye. Hüseyin Can Güler de diyor ki 0.71'lik bir maliyetten sapma payı vardı. Çok yakındı diyor. Biz de bu nedenle iptal ettik. Ayrıca diyor yeni açtığımız ihalede aylık 3 milyon lira daha az ödeme yapıyoruz diyor. Ama sadece bu mu? Hayır. Bunu öne çıkarmalarının sebebi elbette ki farklı. Burada gördünüz mü? Kamu kurumlarının işte 3 milyon 4 milyon aylık daha az ödüyor. Buna rağmen gittiler soruşturma açtılar demek. Mesela bir örnek verelim. Örnek vermeden önce şunları anlatalım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor soruşturmayı. İhaleler, hak ediş ödemeleri, ödeme süreçleri, hak ediş ödemelerini birazdan göstereceğiz mesela. Daha önce bu ekranda defalarca anlattığımız Turgut Koç'la bir yazışması var. Hak ediş, yaptığınız iş karşılığı aldığınız para demek. Turgut Koç'la Excel dosyasını da paylaşayım mı abi diyecek kadar ileri bir seviye ilişki var. Onu da aldık zaten.
0: Ha, bir dakika dur ben onu hatırladım ya Oğuz, bir dakika. Biz onu vermiştik evet, galiba. Tabii. Şeyle Turgut Koç'la Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yazışmasıydı değil mi?
3: Hüseyin Can Güner arasında geçen. Evet evet.
0: Ne diyorlardı, bir hatırlatsana onu.
3: Arasında geçen konuşma. Şöyle mesela Hüseyin Can Güner ile Turgut Koç arasında 125 milyon 132 bin 625 liralık bir para alışverişi belediye ile yaptığı iş karşılığında. Yani ikisi arasında şahsi değil. Son yapılan 20 ile beraber bu abi diye paylaşıyor meblağı. Hepsi kapanmış oldu. Geriden kalmadı. Zaten bu hak ediş ödemeleri kısmı var ya soruşturmanın. Aslında bu. Bunun da, bu yazışmanın da bir soruşturma dosyasına girdiğini biliyoruz. Sil abi okey diye yanıt vermiş. Ama toplam bu değil bildiğim kadarıyla, bakacağım demiş. Alıntılamış Hüseyin Can Güner'in mesajını Turgut Koç. Excel'i var bende, onu mu atayım diyor Hüseyin Can Güner. Onur abi at, daha iyi olur diye yanıt veriyor Turgut Koç. Niye atayım, inanmıyor musun? Estağfurullah abi, atma o zaman, sen dedin diye dedim şeklinde bir yanıt veriyor. Bu bana güvenmiyor musun yazışması bu.
0: Bu da yani burada şunu görüyoruz bu yazışmada değil mi sevgili Oğuz? Bir kamu kurumunun başında bir belediye başkanı kendisine evet, iş yapan müteahhitle para alışverişin, daha doğrusu hak ediş tutarlarının belirlenmesinde artık son derece ölçü, temas, mesafe samimi kalmamış.
3: Şimdi Hüseyin Can...
0: Samimi bir şekilde şu kadar mı göndereyim, bu kadar gönder, ben sana bunu demiştim, en son ne kaldı, şunu da tamamlayacağım şeklinde hiçbir kamu ciddiyetine, hiçbir devlet ciddiyetine sığmayacak ve başka başka soru işaretlerinde aklımızda uyandıracak ilişkilere girdiği anlaşılıyor diyorsun.
2: Turgut Kuş biliyorsunuz şimdi ki bu, itirafçı oldu. Anlattığı bu... şeyle ve telefon raporu çok önemli. Yani bu dosya içerisinde, bu dosya kapsamında verdiği ifade çok önemli olacaktır. Yani dosyanın ileriki aşamaları için ya da dosyanın nereye evrileceğiyle ilgili. Turgut Kuş İstanbul'daydı biliyorsunuz. Ancak Ankara'daki dosyada ismini görüyoruz. Kendisinin de bu dosya kapsamında bir ifade vermesi gerektiği ve bu dosyada ismi geçtiğinden dolayı da büyük ihtimalle zaten ifadesinden sonra bu soruşturmanın başlama ihtimalini de göz ardı etmemek lazım. Yani ihtimali çok yüksek.
0: Hangi soruşturma başlayacak?
2: Bu Çankaya soruşturmasının Turgut Kuç'un ifadesiyle başladığını söylemek biraz şimdilik mümkün görünüyor.
0: Görünüyor. Peki. Oğuz sendeyiz.
3: Bazı ifadeler verdiğini de biliyoruz bu yönde. Şimdi bu yazışmaya ilişkin Hüseyin Can Güner o dönem şöyle bir açıklama yaptı. Bu yazışmada suç teşkil edecek hiçbir unsur yok. Havadan para mı ödemişim, şöyle mi yapmışım, böyle mi yapmışım? Ama şimdi yazışmanın mecrası WhatsApp. Yazışmanın dili abili kardeşli, samimiyetle bir dil. Gerekirse Excel tablolarını gönderecek kadar samimi kaldı ki belediyeden ihale alan tüm şirketlerin yöneticileriyle, patronlarıyla aynı samimiyet, aynı üslup var mı? Anladığımız kadarıyla yok. Varsa çıkarsın. Bu nedenle şüphe uyandırıyor. Bu nedenle iddialara konu olmuş. Şimdi ihale dedik. Bir ihale var mesela. Onu verelim arkadaşlar. Rica
0: ediyorum. Ekrana verelim arkadaşlar.
3: Önce teklifler alınmış. Önce teklifler alınmış. Daha sonra ihalenin maliyeti çıkarılmış mesela. Soru şöyle bir soru soruyor savcılık. İhale numarasını söylüyor. 31.08.2024 tarihinde yani 31 Ağustos'ta biteceği ortada olmasına rağmen bu tarihte ihale işlemleri gerçekleştirilmemiş diyor. Çankaya Belediyesi tarafından ihaleye konu iş konusunda temizlik müdürlüğünün yetkili kılınmasına dair 7.06.2024 tarihli meclis kararı alınıyor diyor. İhaleye konu iş konusunda temizlik içleri müdür vekili Paki Kılavuz ve belediye başkan yardımcısı Anıl Çetin'in imzalarıyla 6. ayın 28'inde hizmet alım kararı alınmış diyor. Devam edelim.
0: Evet arkadaşlar bir sonraki slide.
3: Daha sonra diyor temizlik işleri müdür vekili Ali Rıza Taşkın imzasıyla Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden hizmet alım ihalesi yapılması isteniyor diyor. Yaklaşık maliyet teklifi veren şirketler tekliflerine 5. ayın 8'i 2024 günü gönderiyor diyor. Buna rağmen yaklaşık maliyet teklifi tam okuyamıyorum. Maliyet cetveli 9. ayın 2'si 2024 günü hazırlanmış. Anladınız mı mevzuyu? Önce ihale teklifleri şirketlerden isteniyor. Şirketlerden teklifler istendikten takriben bir ay sonra da maliyet cetveli hazırlanıyor.
0: Tam tersi bir zamanlama var. Önce şirketlerden teklif, sonra maliyet tablosu hazırlanıyor yani değil mi?
3: Aynen öyle. Birincisi bu, ikincisi bu ihalede başka ne dikkat çekiyor? Açık ihale usulü yapılabilecek bir ihale. Yani herkes teklif verebilir buna ama pazarlık usulü ihale yapılıyor. Bu ne demek? İstediğiniz firmaların ihaleye davet edilmesi demek. Bu da dikkat çekici noktalardan bir tanesi meselenin. Buna benzer çeşitli ihale dosyalarını, ihale soruşturma dosyalarını söyleyerek Hüseyin Gönlümler'e sorular yöneltiyorlar. Bütün sorularda ortak fikir, ortak nokta şu: ben bunda yetkili değilim, ihale komisyonu karar veriyor. Ben bunda yetkili değilim, belediye meclisinin aldığı karar. Ben bunda yetkili değilim, arkadaşlar böyle olduğunu söyledi. Şimdi bu işin birinci kısmı. İkinci kısmı şu: Hüseyin Can Güner'in bu meselesini, bu davasını, soruşturmasını, daha doğrusu davaya dönüşmedi, İki kişinin yakın avukatları, yakın çevresi çok yakından takip ediyor. Biri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, diğeri de Veli Ağbaba'nın yakın çalışma arkadaşları binaya kadar gidip süreci doğrudan izlemeye başlamışlar. Ne olup ne bittiğini söylüyorlar. Bunu da Ankara'daki adli kaynaklar şöyle açıklıyor. Doğrudan yaptığım konuşmayı şu an size aktarıyorum. Şöyle açıklıyor. Çankaya Belediyesi sıradan bir belediye değil. Yani bu ihale meselelerinin yanı sıra eş, dost, akraba atamalarının çok yakından ve yoğun bir şekilde yapıldığı bir ilçe olarak adlandırıyorlar. Bunu da o ilginin özel sebebi olarak, yani Veli Ağbaba'nın, Mansur Yavaş'ın yakın çevresinin onlardan aldığı talimatla, iddia o, onlardan aldığı talimatla bu meseleyi çok yakından takip etmesi, Çankalı İlya Belediyesi sıradan bir belediye değil, buradaki soruşturma Cumhuriyet Halk Partisi'nin iliklerine kadar tezahür edilecek deniliyor.
0: Peki. Şimdi Mehmet Veli, Farak.
2: Veli Ağbaba'nın yakından takip etmesi Turgut Kuş'tan kaynaklı. Çünkü Turgut Kuş kendisiyle çok samimi. Onunla ilgili çok fazla bilgi vermişti bir önceki ifadesinde. Aynı zamanda Özgür Özel'le çok samimi dost olduklarını görüyoruz. Fotoğraflarını bir önceki yayınımızda yansıtmıştık. Çok samimi bir ilişkileri var. Onlarla ilgili de çok böyle detaylı bilgi vereceğinden dolayı acaba burada onunla ilgili ne söylemiş diye yakından takip etme ihtimalinin çok yüksek olduğu. No zaten o
0: Adi Dündar ne Turgut Koç'muş.
3: Bir bilgi daha vereyim.
2: Samimi oldukları kişiler, yani bunlar da çok dar bir kesim üzerinden bütün işlerini yürütmüşler. Biz az önce neyi konuştuk? Bütün taşınmazların sadece Yeliz üzerinden döndüğünü gördük yani. Ne Yeliz'di dedik değil mi?
0: Doğru.
2: Ancak siz sadece bir kişiyi kullanırsanız bütün kirli işlerde ya da bütün şaibeli işlerde o ismi görürsünüz. O ismi duyarsınız. Ve o isim çıkıp itirafçı olduğunda da bu sefer söylenecek başka bir söz kalmıyor maalesef.
0: Peki. Mesela, Oğuz bir şey söylüyordu, Mehmet Bey'e geleceğim.
3: Mustafa Yavuz da anlatacaktır ama bazı belediye başkanlarının, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı yöneticileri tarafından belirlendiği, işte Mansur Yavaş'ın iddia o ki bazı daire başkanlıklarına özel olarak soruşturma dosyasında adı geçen bazı isimleri belirlediği söyleniyor. Bu bir. Remzi Baka diye bir adam var mesela gözaltına alınanlar listesinde. Sıradan bir adam değil Remzi Baka. Aylardır İBB davası denilen İmamoğlu Suç Örgütü davasını takip ediyoruz. İddianamede Ulaşım AŞ diye bir isim geçiyor mesela. İETT'den sürekli bakım onarım ihalesi alan ama bir türlü İstanbul'da o İETT otobüslerinin yanmaktan, arızalanmaktan kurtulamadığı bir süreç.
4: Onunla ilgili bugün çok önemli bir bilgi var.
3: 8,5 milyarlık İBB'den Ulaşım AŞ'ye 8,5 milyar lira ödeme yapılıyor. Toplam hacim ne biliyor musunuz? 12 milyarlık ihale. Kendi itiraflarında, itiraf diyorum, kendi itiraflarında olayı şöyle anlatıyor. %10 pay karşılığında kime verdim bunu? İşte İbrahim Bülbüllü. İbrahim Bülbüllü kim?
4: 19,7 milyar olsun.
3: Efendim özür dilerim.
4: 19,7 milyarlık ihale.
1: Ya toplam yani ona mı çıktı?
3: Ulaşım
1: 8,5'tu.
3: Ulaşım ihalesi mesela Ulaşım'dan 12 diye biliyorum. Ek vardır belki başka şekilde bilmiyorum toplam ama. İbrahim Bülbüllü'ye %10'luk bir ödeme yapıldığını söylüyor. Bakıyorsunuz mesela.
0: Geçen program anlatmıştık onu evet.
3: İmamoğlu AŞ'ye kadar paralar gönderilmiş ev satın alımı adı altında. İmamoğlu'nun bütün yakın çevresine çeşitli isimlerle para gönderilmiş, göndermiş isim Remzi Baka bu soruşturmada da gözaltına alındı.
0: Peki Mehmet Bey sizdeyiz. Evet. Şimdi İstanbul'da soruşturmalar devam ederken 30'dan fazla Cumhuriyet Halk Partili belediye tutuklanma 39 değil mi? Operasyonlarla tutuklanırken, davalar devam ederken, İBB davası, Antalya Büyükşehir davası,
1: Bursa
0: Büyükşehir davası, Bolu devam ederken, Uşak devam ederken, şimdi birden Ankara'da, Ankara'nın kalbi diye nitelendirecek Çankaya'da da böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Şimdi bir, Oğuz diyor ki, kadrolaşması, belediye içi kadrolaşması hep bir çevreden diyor. Şimdi bu doğaldır. Türkiye'nin hep tarihinde gördük. Herkes geldi mi kendi hemşerisini, kendi yakınını tabiri caizse bulunduğu kuruma doldurur.
2: Maalesef.
0: Ama buradaki konu sadece nepotizmle ilgili izah edecek bir durum veya hani benim akrabalarım, benim çevremdeki, benim hemşerilerim biraz iş sahibi olsun, makam mevki sahibi olsundan öte bir siyasi planlamanın dahilinde olduğu iddiasını dile getiriyor sevgili Oğuz. Özellikle diyor ki Veli Ağbaba ismini işaret ediyor. Ve bu belediye baştan sona Veli Ağbaba ve Mansur Yavaş'ın evet. kadrolaşmasıyla oluşturuldu orada. Diyor. Peki bunu nasıl okuyacaksınız? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ankara siyaseti de bu noktada ısınmaya başladı.
1: Evet. Şimdi bakın CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar Bolu'dan Uşak'a, Bursa'dan Antalya'ya kadar uzadı gitti. Ama açık söyleyeyim CHP tabanını bence ve örgütlerini en çok sarsan bence Çankaya operasyonu.
0: Öyle mi?
1: Evet. Niye biliyor musunuz? Ya Çankaya bir sembol. Ankara'nın göbeğinde, başkentin göbeğinde hiçbir partinin geçmişte alamadığı, sürekli CHP tabanının orayı ayakta tuttuğu bir belediye. Yine arkadaşlar ifade etti, 1 milyonun üzerinde nüfusu olan Türkiye'deki 40'tan belki fazla şehrin nüfusundan bile kalabalık bir kitle var. Çok Cumhuriyete, Atatürk'e, CHP'ye, Altıok'a o kadar inanmış bir kitle var ki orası Atatürk'ün başkenti, Çankaya Köşkü, böyle sembolik orada böyle vurgular var. Ve buradaki belediyeyi hep CHP'ye verdi oradaki kitle ve korkunç biçimde, inanılmaz biçimde iğrenç ilişkiler. İşte Remzi Baka milyarlarca liralık ihale vermiş, oradan çıkıyor. İşte CHP içerisinde en çok tartışılan figürlerden biri Veli Ağbaba'nın. Bütün ilişkileri, dün bir fotoğraf gördüm. Veli Ağbaba bu belediye başkanının üniversitede mezun olurken bile yanında. Mezuniyet töreninde. Evet. Ya olayın temelleri belki lise döneminde atılmış. Yani gençlik kolları diyor ya, bence lise döneminde bulmuşlar. Evet, bu figürü alırız. Biz oraya otururuz, Ankara'da Çankaya gibi bir belediye getiririz. Buna istediğimizi yaptırırız. Bu da orada belediyeden maaşını alır. İşte bir şeyler yapar. Orada belediye başkanının keyfini, onurunu yaşar. Ya bakın burada mesele şu. Niye dedim Bursa'dan, Uşak'tan daha çok yaraladı. Orada Atatürk'ün damgası var, nefesi var, ruhu var. Bir kitle niye gelsin 1 milyonluk bir ilçede? Niye hep sürekli belediyeyi CHP'ye versin orada? O sembolik ruh yüzünden o ruhu kirlettiler ya. Yaraladılar, hançerlediler. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yönetimine, Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte gelen ekibe de bir uyarı, bir ders olsun. Belediye başkanlıkları sadece yolsuzluk, rüşvet, rezaletleriyle kendilerini bir çamurun içerisine atmıyorlar. Partiyi ağır biçimde yaralıyorlar ama en çok da Çankaya gibi, Beşiktaş gibi, işte başka böyle kentlerde önemli belediyeler var. %67 ile alınan belediyeler var. Buraları yaralıyorlar. Çankaya bunun içerisinde en çok yarayı almış bir yerdir. Bu toplum bunu unutmaz. Bu saatten sonra Veli Ağbaba, Özgür Özel ya da benzerlerinin böyle lise döneminde alıp yetiştirip bir tarafta, ya ileride de bunu belediye başkanı yaparız, biz de orada istediğimiz gibi at koştururuz, orayı kendi aile sülale çiftliğine çeviririz. Bir tanesi de Bülent Tezcan, biliyorsun. Bütün sülale belediyelerde böyle figürler İzmir'de de var. Çok sayıda eski genel başkan yardımcısının adeta işgal
4: Erdoğan
1: ettiği.
4: Erdoğan Toprak var.
1: Evet ya, böyle her tarafta bu figürler var. Bu bir ders olmalı. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu CHP'yi yeniden ayağa kaldırma çabası sırasında bu gemiyi sağlam, güvenli bir limana çekme operasyonu bittikten sonra bence en önemli, geçen de bu konuda bir vurgu yapmış, belediyelerle örgütler arasında o bağ kesilmeli ve kesinlikle ve kesinlikle bu saatten sonra bu kadar 39 belediye başkanının neredeyse tutuklu olduğu, içerisinde 400-500 tane sanığın içeride olduğu operasyonlardan çok büyük ders alınması lazım. Belediye başkanları, partinin okulu var. Ben demek ki bu okulda ne kadar sınıfta kalmış figür varsa belediye başkanı olmuş, milletvekili olmuş. Bu saatten sonra buna kesinlikle izin vermemeli. Parti okulu ne demek? MHP'nin de parti okulu var. Ben orada görmedim bir tane böyle sahtecilikten, rüşvetçilikten içeri girmiş bir figür. Bu saatten sonra 40 tane elekten geçirmek lazım. Çünkü yerel yönetimler siyasetin zirveye, iktidara gittiği en önemli yoldur. Halkla teması en sağlam, en yoğun yaptığı yerlerdir. Bu saatten sonra inanın 40 tane elekten geçirmesi ve ön seçim yapması, gerçek partili, oradan buradan böyle liselerden devşirilmiş, insanlarla, aparat tiplerle Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar verilmesinin önüne geçilmesi gerekiyor.
0: Peki. Mustafa'ya bir dönelim, sonra buraya İstanbul'a döneceğim. Mustafa.
3: Bir görsel daha var. Onu da değerlendirirler belki. Onu da hatırlatayım. Sadece 30 saniyenizi alacağım.
0: Tabii.
3: İzninizle. Şimdi Sadık Can Köksal diye bir isim vardı gözaltına alınanlar arasında. Daha önce evet özel kalemiydi. Hasan Can Güner'in, Hüseyin Can Güner'in, özür diliyorum. Şimdi onunla biz kim olduğunu anladık. Ama X şahıs diye soruşturma fezlekesinde öyle yazıyor. X şahıs diye verelim dedik. Şimdi bu soldaki görselde WhatsApp yazışmasında kişi, X şahıs denilen kişi sitem ediyor. Geleceğim dedin, yine gelmedin vesaire. Sadık Can Köksal da Hüseyin Can Güner'in çocukluk arkadaşı aynı zamanda, özel kalemin olmasını yanlış. Dedik yani belediye değil, böyle hani bir aşiret sistemi gibi bir sistem kurulmuş orada diye. Ona karşılık veriyor canım bebeğim tarzı bir üslupla. Şöyle diyor: Çankaya Belediyesi Derya Deniz, tabii diyor, senin eline düşen yanıyor belli ki diyor, X şahıs Sadık Can Köksal'a, özel kaleme, Hüseyin Can Güner'in çocukluk arkadaşına diyor ki senin eline düşen yanıyor. Özel kalem olmak öyle kolay değil, verenden almak lazım diye yanıt veriyor Sadık Can Köksal. Devam ediyor karşıdaki: canım sana bir şey soracağım, benim bir arkadaşımın dükkanı kapatıldı, ruhsat problemi yaşamışlar, biriyle görüştü, kız arkadaşım Emre Doğan diye biri, para istemiş arkadaşımdan, vermedi, dükkanı kapandı, sen tanıyor musun diye soruyor. Devam edelim. Tanıyorum canım, para almazsa selam bile vermez o diyor. Burada küfür var, orayı blurladık. Neyin ruhsatı bu diyor. Bir restoran işi tattım, ne rant dönüyor hayret doğrusu. Sadık Can Köksal diyor ki sen bana bilgileri gönder, ben yardımcı olurum. Bu işler böyle yürüyor, kurtlar sofrası diyor. Yani belediyede Sadık Can Köksal'a göre hem Hüseyin Can Güner'in çocukluk arkadaşı hem özel kalemi, belediyede bir kurtlar sofrası var ve Çankaya'da işler böyle yürüyormuş. Bu bir az önceki Remzi Bak'a da mesela aşiret sistemi dedik ya, Özgür Karabat onun şirketinin mali müşaviriydi. Evet, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat o da mali müşaviriydi. Hangi daireye gitseniz birilerinin akrabalarına denk geliyorsunuz zaten bu arada.
0: Peki şimdi Mustafa Yavuz'a dönelim. Mustafa, bir kere sıcak gelişme Ankara'da adliyede. Şu anda bir bekleyiş var tabii. Mahkeme kararını bekliyorlar ama Sulh Ceza Mahkemesi'ne de 30 kişi, aralarında Hüseyin Can Güner'in de olduğu 30 kişi tutuklama talebiyle sevk edildi. Çok çarpıcı bir tablo tabii. Yani 30 gözaltı, 30 tutuklamaya sevk. Bir örgütlü suçtan bahsediliyor. Tabii bu iddiaları ilerleyen günlerde iddianame çıkınca, ifadeler ortaya çıkınca daha net değerlendireceğiz. Hem senin kısa bir değerlendirmeni alayım, hem de Ankara siyasetini nasıl etkiledi Mustafa Çankaya Belediyesi'nin operasyon?
5: Şöyle, bu tabii Çankaya Ankara siyaseti için geçtiğimiz programda da anlattım. Çok önemli bir belediye. Yani Çankaya mesela, Ankara'da yeni mahalle var, başka belediyeler var ama Çankaya çok kritik bir belediye. Siyasete de yön veren, özellikle hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli bir yeri var Çankaya Belediyesi'nin. Tabii bu operasyon aslında uzun zamandır konuşuluyordu, kamuoyunda konuşuluyordu. Sadece bugünün değil ama geçmişten gelen 2,5 yıllık süreçte işte Çankaya ile ilgili bu iddialar sürekli konuşuluyordu. İşte Özgür Özel'in Hüseyin Can Güner'le olan yakınlığı, Veli Ababa'yla olan yakınlığı Hüseyin Can Güner'in hep böyle siyasette tartışmaydı. Tabii Çankaya Belediyesi deyince Özgür Özel ve Veli Ababa değil, orada başka aktörler de var. Yani CHP siyasetinde bugün şu anda o isimleri söyleyip bir tartışma açmayacağım ama
0: evet,
5: bu açma. Operasyonda ismi geçen isimler var. O kişilere yakın işte belli siyasetçiler var. Bunlar önümüzdeki günlerde kamuoyu konuşulacaktır. Tabii bir Hüseyin Can Güner şu anda adliyede 30 kişiyle şu anda bir mahkemede işte savunmalarını belki birazdan karar verilecek ama Hüseyin Can Güner savunmasını yaptığı sıralarda, yani dün bugün Özgür Özel, Veli Ababa, işte diğer Özgür Özel'e yakın isimler belediye başkan vekili kimin olacağı kavgasını veriyorlar şu anda. Yani Bir taraftan Hüseyin Can Güner kendini aklamaya, anlatmaya, derdini anlatmaya çalışırken bir taraftan da şu anda belediye başkan vekilliği koltuğuna kim oturacak?
0: Öyle mi?
5: 4-5 isim geziyor. Tabii şu anda neredeyse çok tabiri yerindeyse belki sert bir cümle olacak ama kan gövdeye götürüyor şu anda. Yani inanılmaz sert kavgalar var.
4: Elvayı kavuruyorlar yani var. Daha şimdiden.
5: Umut Ak... Evet, evet.
1: Ya belediye başkanı daha şu anda emniyette ifadesi alınırken koltuk kavgasına mı giriyorlar? Bu partiyi ne hale getirmişler orada ya? Bunlar evet. Nasıl meclis üyesi? Yazıklar olsun ya. Bir bekleyin, yargılama bitsin. Görevden el çektirilecek mi, değil mi yani?
0: Tabii tabii.
1: Bırakılacak mı? Belki bırakılacak. Bilemezsin ki. Bu nasıl bir hesaptır ya? Bu partide eskiden böyle bir şey olmazdı ya. Vallahi bak Sayın Kılıçdaroğlu,
5: ya bakın,
1: bu arınmayı baştan sonra neşteri vura vura yapması lazım ki yolu açık olsun, partide iktidara götürebilsin.
5: Çankaya'da neredeyse 46 belediye meclis üyesi var. 43'ü CHP'li. Yani 3 tane Adalet ve Kalkınma Partili meclis üyesi var. Diğer 43'ün tamamı CHP'li. 5'e 6'ya bölünmüş durumda. Mehmet abinin de ifade ettiği gibi şu anda bir koltuk kavgası var. Kimin Çankaya'yı yöneteceği kavgası
1: Hayır,
5: var.
1: Hayır. Kimin Çankaya'yı yönetici değil. Kimin adamı Çankaya'yı yönetecek? Bak oraya özellikle vurgu yap. Kimin adamı yönetecek?
0: Evet.
5: Evet. Burada Veli Ağbaba'nın isim çıkartacağı çok net bir şekilde konuşuluyor. İşte Umut Akdoğan'a yakın isimler konuşuluyor.
1: Evet, işte.
5: Başka isimler konuşuluyor. Murat Emir'in orada bir angajmanı var. Şu anda Özgür Özel de etrafı kendi içerisinde bir kavgaya tutuşmuş durumda. Yarın itibariyle muhtemelen çok daha bu kavga gün yüzüne çıkacak. Dolayısıyla Çankaya meselesi önümüzdeki günlerde sadece bugün burada bitmeyecek. Yani bu akşam Ankara'daki nöbetçi mahkemenin vereceği ve önümüzdeki günlerde alınacak kararlarla kalmayacak. Yeni operasyonlarla Çankaya siyaseti daha çok konuşulacak. Dün akşam da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir yayında Çankaya Belediyesi'ne yönelik sorulan bir soruya kuşkuların olduğunu söylemişti.
0: Kuşkularım vardı.
5: Dolayısıyla Çankaya Evet, kuşkularım var dedi. Çünkü o da ortaya çıkan Hüseyin Can Güler'in savunmasını okudu. Gelen bilgiler var. Dolayısıyla biz Çankaya Belediyesi'ni bir İBB dosyası gibi, bir Aziz Han Aktaş dosyası gibi, iddianamesi gibi çok konuşacağımız bir sürece girdik. Yani Çankaya Belediyesi'ndeki şu 2,5 yıllık süreçteki kirli ilişkiler, orada kurulan rüşvet ve yolsuzluk ağı hem siyaseti derinden etkileyecek hem de Ankara siyasetini ciddi anlamda yön vereceği bir döneme
1: Peki.
5: giriyoruz.
1: Peki. O 43 Bunu tane
0: parti. Ferhat Murat.
1: Bir şey söyleyeyim. O 43 tane meclis üyesi CHP'li değil mi? Elbet siyasetin CHP'nin içerisinde evet. çok onurlu, ahlaklı insanlar da var. Bu operasyondan bir ders alıp birilerinin adamını değil gerçekten bir CHP'liyi güç birliği yapsınlar ve aradan tabi görevden alınırsa tabi tutuklanırsa şu an onu devre dışı varsayarak söylüyorum aralarından tertemiz birini seçsinler muhakkak onlarcası tertemizdir
5: ya, Özgür
1: bundan
5: Özel,
1: ders alıp Veli bir Ababa... belediye başkan vekili seçsinler
0: Ferhat Murat sendeyiz
5: Özgür Özel ve Veli Ağbaba şu an itibariyle Hüseyin Can Güner'in tutuklanacağını kabullenmiş ve ona göre pazarlık ve hesap kitap yapıyor.
0: Peki. Ferhat Murat.
4: Şimdi zaten Hüseyin Can Güner orada birinin vekaleti adına bulunuyordu. Bunu çok net görmemiz lazım. O vekaletinde kim oldu? Çok açık. Veli Ağbaba kısmi olarak da Özgür Özel kontenjanından orada. Ve aslında bir operatör vazifesi ifa ediyor. Yani kendi başına karar alma yetkisi olmayan her türlü kararı birilerine danışarak, Veli Ağbaba'ya danışarak verilecek ihale, alınacak personel ve tüm belediye başkanlığı işlemlerini aslında uygulamacısı, emanetçisi olarak sürdürüyordu. Bunu görmemiz lazım. Aslında gerçek başkan orada Veli Ağbaba'dır diyebiliriz. Şimdi geçtiğimiz cumartesi akşamı bu konudan bahsetmiştik biraz. Remzi Baka yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bakım ihalesini alan Otobüs bakım ihalesini alan Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirket. Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ'nin sahiplerinden bir tanesiydi Remzi Baka,
6: evet.
4: Ve Şaban Baka var. Baka kardeşler. Tabii. Anlatmıştık.
7: Bunlar Bursalı mı?
4: Yok, bildiğim kadarıyla
7: değil, ama Bursa,
4: Bursa'da bir Ulaşım otobüs AŞ'nin, yatırım.
7: Ha, değil mi? Firmaları var galiba.
4: Bir şirket var. Otobüs üretim yapılan bir şirket var. Onlarda da ilintileri var. Bak, bugün çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Türk medyasında ilk defa. Şimdi bundan önce Çankaya Belediyesi ile Remzi Baka kardeşlerin işine RST Filo diye bir şirket var.
1: Tamirci mi bu arkadaş? Tamirci.
4: Tamirci Remzi olarak iş hayatına başlayan, sonra bir anda milyarlık ihaleler alıp gerçekten
1: Adem Soytekin
4: çok
1: gibi
4: büyük ilerleme kaydeden ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 9 garajının 6 tanesinin ihalesi tamamen bunlara verilen, otobüsleri üreten Mercedes şirketinin yeterli görülmediği için ihalelere sokulmayıp bu şirketlere ihale verilen şirketlerin sahibi Remzi Baka ifade verdi ve %10 civarında komisyon talep edildiğini ifade etti. Sonra firari olarak kaçtı. Şu anda firari pozisyonu.
1: Sorgulandı, evet. İtiraf etti bunları.
4: Şimdi başka bir şey söylüyorum. Bakın, buradan hem savcılığı da harekete geçirmiş olalım. Biz cumartesi akşamı bu konuyu konuştuktan sonra o kadar fazla ihbar geldi ki ben de bazı izlerin peşine düştüm ve belli noktalarda belirli ipuçlarına ulaştım. Bu Baka kardeşlerden Şaban Baka hala İETT üzerinde çok büyük bir etkiye ve yetkiye sahip.
7: Ne gibi?
4: Şu an İETT'deki bakım ihaleleri hala Şaban Baka'nın kontrolünde, onun işaret ettiği firmalara ihale ediliyor.
7: Hmm.
4: İhale edilen firmaların isimleri de var bende.
1: Bu bir skandal.
4: Bakın, şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım hizmetini yürüten İETT'nin bakım işleri yine Şaban Baka'nın kontrolünde gerçekleştiriliyor. Hatta arka kapılardan Şaban Baka'nın defalarca İETT'ye girip giriş çıkış yaptığı da İETT içerisinde çalışan insanlar tarafından bana iletilmiş durumda.
7: Hmm.
4: Çok daha farklı detaylar var. Bunları önümüzdeki günlerde paylaşacağım.
1: Yakında kamera görüntüleri çıkar.
4: Bakın, yani bir operasyon yapılmış, bir yolsuzluk soruşturması ortaya konmuş. Bu insanlar şüpheli, sonrasında sanık pozisyonunda görülmüş. Ama sistemi hala farklı firmalar üzerinden yürütüyorlar. Ve bir taraftan da İstanbul'un ulaşımının bakımla ilgili problemleri devam ediyor.
1: Nuri Aslan bunun farkında mı acaba?
4: Paralar hala Şaban Baka'nın işaret ettiği şirketlere gidiyor. Artık bu işin ötesinde
7: bu arada bir izleyicimiz bana yazıyor. Ferhat Bey'in söyledikleri doğru. Aynen böyle oluyor diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin içini bilen birisi yazıyor.
4: Kesinlikle. Yani biz tabii ki bu ihbarlar bize ulaşınca teyit etmeden, doğrulamadan bir şey çıkıp burada söylemiyoruz. Daha da ötesi var. Ama ben şimdilik burada kesiyorum. Niçin bunu kesiyorum? Çünkü bu işin soruşturma boyutunun akamete uğramaması adına açıkçası bunu bu noktada kesmek lazım. Bir taraftan bakın, öyle enteresan yetkilere ve etkilere sahipler ki, bu da çok ilginç olacak. Geçmişte AK Parti'de siyaset yapmış bazı isimleri de TMSF'ye karşı kullanıyor olabilirler. Çok dikkatli olmak lazım.
7: Hmm.
4: Çok dikkatli olmak lazım. Çok ilginç isimler bu işin.
7: Yani ne demek TMSF'ye karşı?
4: TMSF'deki AK Parti'de siyaset yapmış isimlerin ilişkilerinden istifade ederek şu anda TMSF uhdesinde, kontrolünde bulunan şirketlerini dolaylı olarak yönetiyor dahi olabilirler. Çok dikkat etmek lazım bu insanlara.
7: Hmm. Anladım.
1: İlgililer mesajı almıştır inşallah.
7: Evet. Şimdi sevgili izleyiciler, Hadi Bey'e bir gelelim. Bu son turda burayı bitireceğiz ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dün bir televizyon programında yaptığı açıklamalarda çok vurucu birkaç husus var. Onu bir değerlendirmelerini isteyeceğim. Hadi Bey, şimdi Çankaya Belediyesi'nde 30 gözaltı, 30 tutuklamaya sevk var. Sonuç ne olacak bilmiyoruz. Ama tablo giderek dramatik bir hal alıyor. Yani çok fazla belediye, çok fazla belediye başkanı tutuklu. Ama operasyonlara da bakıyoruz. Yani MASAK raporları önümüze gelince, işte ifadeler önümüze gelince
2: çok yani vahim durumlar var. Evet. Şimdi şöyle, biz İstanbul'da neyi gördük? Aziz İhsan Aktaş dosyasını gördük.
7: Hı hı.
2: Bir şahsın bir ilde birden fazla belediyede nasıl iş yaptığını, organizeli bir şekilde ihale aldığı ile ilgili iddianameler gördük ve daha sonra ne oldu? İstanbul'da birden fazla ilçeyle ilgili soruşturmalar başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili de soruşturma başlatılıp iddianamesi hazırlanıp yargılaması da yapıldı. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne bu yapılan operasyondan sonra neler olacak? Ankara'daki diğer ilçelere sıçrama durumu söz konusu olacak. Niye? Çünkü burada ifade verecek olan şahıslar, ileriki günlerde etkin pişmanlıktan faydalanıp itirafçı olabilecek olan şahıslar işin üç yüzünü anlatma durumu da söz konusu olabilecek. Aynı zamanda Turgut Koç'un diğer belediyelerle, diğer belediye başkanlarıyla, ilçe belediye başkanları ayrıyeten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili de neler anlattığı çok önemli. O da ileriki günlerde tabii ki gündemimizi meşgul edecek ve Ankara'daki diğer ilçe belediyeler aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili de ileriki günlerde eğer bazı operasyonlar görürsek şaşmamak gerekiyor. Çünkü birileri itirafçı oluyor, bir şeyler anlatıyor, elindeki belgeleri, bilgileri, telefonlarındaki dijital materyalleri vererek oradaki yazışmalarını ve mailleriyle bu suçu nasıl ortaya çıktığı ile ilgili ya da neler yaptığını anlatma durumları söz konusu olabiliyor. İleriki günlerde biz bunu göreceğiz. Dikkat ederseniz bu Çankaya Belediyesi'nde yapılan operasyon bekleniyordu aslında. Biz bunu nerede gördük? İmamoğlu'nun savunmasında gördük. Ayın 9'unu bekleyin, ayın 9'unda Türkiye'de neler olacak diye bir açıklama yapıyordu ve savunmamı neden bugüne kadar bitiriyorsunuz diye söylüyorlardı. Onlar biliyorlardı ki demek ki bazı operasyonlar daha yapılacak ve orada Turgut Koç'un ifadeleri kendi avukatlarında olduğundan dolayı, kendilerinde olduğundan dolayı o ifadelerde kimlerden bahsettiğini biliyorlar ve ucu kimlere dokunacaklarını da biliyorlar. Bir de bu işin perde arkasında bildiklerinden dolayı nerelere doğru evrilebileceği de önceden kestirme durumları söz konusu oluyor. Buna işaret ediyorlardı ki görüyorsunuz ki Ankara'da bir operasyon yapıldı ve bu da Ankara'da önümüzdeki günlerde daha farklı operasyonların habercisi olma ihtimalini önümüze koyuyor.
7: Peki şimdi sevgili izleyiciler dün...
5: Gürkan Bey ben çok kısa bir şey söyleyebilir miyim Çankaya ile ilgili?
7: Tabii.
5: Ben buradan şu mesajı 43 tane belediye meclis üyesine veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meşru bir genel merkezi ve genel başkanı ve genel merkez yönetimi vardır. Önümüzdeki günlerde yani bugün mahkemene karar verirse, mahkemenin kararı eğer bir tutuklanma olursa ve Özgür Özel'in şu anda verdiği bir kavga üzerinden bir başkan vekilliği seçimi gerçekleşirse burada bağımsız Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in telkinleri değil de genel merkezi muhatap almaları gerektiğini ben buradan hatırlatmak istiyorum. Çokça mesaj geldi bana. Bunu da hatırlatmamı Peki. isteyenler oldu.
7: Peki.
5: Ben buradan o 43 tane meclis üyesine tekrardan sesleniyorum.
7: Peki. Şimdi sevgili izleyiciler Kılıçdaroğlu dedi ki birçok önemli konuya değindi ama çarpıcı olan bir şey FETÖ ki bugün şu anda şu saatlerde 15 Temmuz'a girdik sevgili izleyiciler. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü. 252 şehidimiz var. Çok sayıda yüzlerce gazimiz var. O çatışmalarda yaralanmış kolunu bacağını veya belli organlarını kaybetmiş ama hayata tutunmayı başarmış gazilerimiz var. Bir kere şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalanlarına, ailelerine başsağlığı dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz. 10. yıl. 10. yıl tam 10 yıl önce Türkiye bir dehşet gecesini yaşamıştı. Bu dehşet gecesinin ne anlama geldiğini hatırlamayanlar, yaşı küçük olanlar veya bizler gibi hatırlayanlar ama bir kez daha hafızalarımızı, belleklerimizi tazelemek için 10. yıla özel bir programla geleceğiz. Yani yarın bu saatlerde, sabah saatlerinden başlayan bir özel yayınla akşam da ben bizzat saat 21'den itibaren 15 Temmuz özel yayınıyla, özel konuklarımızla, bağlantılarımızla ekranlarınızda olacağız. Bu olayı unutmamamız, toplumsal belleğimize kazımamız gerektiğini bir kez daha vurgulayacağız ve bu programda çok özel konuklarımızla o günü anlatacağız. Ama işte FETÖ'nün bu darbesinin sahibi olan Fethullahçı terör örgütünün Türkiye'deki uzantıları var. Halen daha konuşuluyor. Bakın daha iki gün önce sevgili Mustafa bize söylemişti. Çok büyük bir operasyon dalgası gelecek FETÖ'ye doğru. FETÖ'ye yönelik. 13 Temmuz'a bağlayan gece neredeyse sayı 1000'e yakın sevgili izleyiciler. 81 ilde yapılan operasyonlarda 1000'e yakın içinde İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve başka bakanlıklarda çalışan personellerin de olduğu 1000'e yakın kişi gözaltına alındı. Yani aradan geçmiş 10 yıl darbe davaların sonuçlanmış, bitmiş. FETÖ ile ilgili mücadelede çok yol kat edildiği kanaati var. Ama buna rağmen halen FETÖ mensupları, FETÖ'nün işte dolaylı olarak etkilediği kesimler faaliyetlerine devam edebiliyorlar.
4: Muhsin Yazıcıoğlu dosyası
7: Muhsin Yazıcıoğlu 17 yıl aradan sonra tekrar gözaltılar başladı. Tabii. Dolayısıyla sevgili izleyiciler, bunu böyle bir kenarda tutalım ve yarın için hatırlatmış olayım. Yarın özel bir yayınla, gerçekten özel bir yayınla karşınızda olacağız. Ama Fethullahçı terör örgütüne ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu da şöyle bir şey dedi. FETÖ Özel'e, yani Özgür Özel'e destek veriyor dedi. İlginç ve iddialı da bir söz. Mehmet Bey, kısa evet. Süremiz kaldı.
1: Evet.
7: Bir değerlendirme isteyeceğim.
1: FETÖ olayını.
7: Ve Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesi.
1: Evet. Şimdi burada iki boyutu var bunun. Bir Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Özgür Özel'e çağrısı var. Bir de burada FETÖ. Şimdi herkes Sayın Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla genel başkanla döndüğünde iki önemli konuşma yaptı. İlk konuşmasında o bayramdaki meydanda CHP'nin önünde toplanan on binlerce kişiye yaptığı konuşma hem bir öz eleştiri hem bir tespit saptama konuşmasıydı hem de çok önemli bir uyarı. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'dan ilk kez bu kadar kararlı biçimde FETÖ vurgusu yapınca gerçekten bu olayın perde gerisinde karanlık olaylar ve ilişkiler olduğunu bir kez daha gördüm. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu gibi sükunetle siyasetini yürüten hesap uzmanlığından gelen biri FETÖ tehdidine, bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki yönetiminin içerisine ve daha önce ki bazı örgütlenmelerde yer almasına dikkat çekmişse tehlike olabildiğinden, tahmin edildiğinden de büyüktür diye düşünüyorum. Bu olay bence Sayın Kılıçdaroğlu'nun elinde çok önemli veriler, bağlantılarla ilgili belgeler olmazsa bu şekilde bir konuşma yapmaz. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu böyle ortaya çıkıp meydanlarda işte mesela bir İYİ Parti'den gelen birkaç milletvekili var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun önünde neredeyse böyle yerlere yatıyorlar da arkadan bir saldırıyorlar. İşte Adnan Beyker vesaire bir sürü figür. Ama bakın Sayın Kılıçdaroğlu öyle bir siyasetçi değil. Boşa konuşmuyor. Bunun üzerinde çok düşünülmesi gerekiyor. Bu nasıl sızdı? Bu FETÖ ilişkileri nereden geldi? Mesela benim hep aklımı karıştırır. Sayın Özgür Özel'in Manisa'da bir eczacıyken neden Zaman Gazetesi'nin sürekli birinci sayfalarında haber olduğu? Bu çok düşünülmesi gereken bir şey. Kızına biliyorsunuz Yamanlar Koleji'nde FETÖ'nün ilk örgütlendiği İzmir'deki okula ödüller verildi. Bunlar tesadüf değil. Bu tıpkı Ekrem İmamoğlu'nun Fethullahçıların en büyük televizyon kanalına Samanyolu'nda 4 yıl boyunca sözde spor yorumculuğu yapması kadar üzerinde düşünülmesi, araştırılması gereken bir konudur. Bakın bazı fotoğrafları Google'a girdiğinde bazı CHP milletvekillerinde geçmişte Amerika'da FETÖ'nün çok önemli toplantılarına gittiğine ilişkin görüntüler, haberler var. Bunu sevgili izleyenler CHP tabanı da görebilir. Bu saatten sonra o saptama bence önümüzdeki dönemde Cumhuriyet Halk Partisi ve içeriye sızanlar sadece bu yolsuzluk rüşvet olaylarına değil FETÖ bağlantısı nedeniyle de sızanlar konusunda ciddi tartışmaları önümüze getirecektir ve bu olay çok ciddi boyuta gidecektir. Şunu söyleyeyim Sayın Özel'e Sayın Kılıçdaroğlu'nun çağrısı gerçekten çok yaşamsal. Bu kadar kendisinin önünde Sayın Kılıçdaroğlu otobüslerin üzerinde konuşurken alttaki kitleler utanç verici sloganlar atarken müdahale etmeyen Özgür Özel'e Sayın Kılıçdaroğlu bir çağrı yapabiliyorsa ve diyorsa hiç kimse partiden ayrılma lüksüne sahip değildir. İçimizde çatışma istemiyoruz. Partiden ayrılmasına gerek yok. Parti içinde mücadele etsinler diye çağrı yapabiliyorsa bu çok önemlidir.
7: Şimdi ne anlama gelir bu?
1: Şu anlama geliyor. Şimdi bu kadar Sayın Kılıçdaroğlu'nu yıpratma, bu kadar ağır hakaretler yapılırken Özgür Özel ve ekibinin müdahale etmediği, sustuğu, hatta bana göre de oradaki görüntülerden, yüz hatlarından anladığım kadar söyleyeyim. Herkes de bunu gördü. Bir tek ben görmedim. Sevinç içerisinde böyle gülerek, sırıtarak baktı herkes. Ama bakın şu hoşgörüyü bence kullanamadılar. Sayın Kılıçdaroğlu ne yaptı burada biliyor musunuz? Şunu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin baştan beri o ilk geldiğinde bayramlaşmada ve sonra parti meclisi için yapılan toplantıda genel merkez önünde toplanan kitlelere ne söylemişti? Birlik, beraberlikte birlikte burada bir arınma yapacağız. İçimizdeki kirliliği atacağız demişti. Şimdi Özgür Özel buna ne cevap verdi? Bakın tekrar söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi güvercin sevenler derneği değil. Bunu herkes kafasına soksun. Arkadaş verdiği cevaba bak. Sana sükunetle bütün o yapılanlara rağmen, bütün ihanetlere rağmen, bütün hançerlemelere rağmen partiyi birlik beraberlik içerisinde tutmak için çırpınan bir lider var. Sana bile çağrı yapıyor.
4: Barış güvercini uzatıyor.
1: Sana bile çağrı yapıyor. Sayın Özgür Özel diyor ki tüm üyelerle diyor genel başkanlık yarışına girelim. %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakırım. Bence zaten arkasında Ekrem İmamoğlu, 39 belediye başkanı ve partide genel başkan yardımcısı yaptığı kişilerin parasal ilişkileri, pavyon ilişkileri, peştemal cemiyeti ilişkileri, bütün bu rezaletler dururken halen siyaset yapması bile bence çok sakıncalı. Bence hiç böyle ankete 2 milyon üyeyi getirelim arkadaş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünde diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Büyük Kurultay'da toplanır. Orada 1200-1300 civarında delege oy kullanır ve o oylardan kim seçilirse Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olur. Burada Ersan Hoca da çok bunu söylüyor. Değil mi?
7: Doğru.
1: Güvercin Semeler Derneği'ymiş gibi toplan diyor, sandığı koy. Ya sen üye sayısına baksana. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye sayısı son 20 yıldır 900'de 1 milyon 200 bin arasında durur. Oradaki kitle böyle sokaktan gidip hemen CHP'li olun diye kitle değil. Çoğu böyle çok uzun yıllardan aile ilişkileriyle gelmiş. Son dönemde Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı hayali uğruna sokaklarda üyeler yaptılar. Çoğunun CHP ile ilgisi yok. Ya da çoğu bindirilmiş kıtalar, bunlara güvenerek genel başkan seçilir mi?
7: Peki.
1: O yüzden Ekrem niye yaptı dediğini sözünde söyleyeyim, kapatayım. Sayın Kılıçdaroğlu çok zekice bir hesap uzmanı gibi siyaset yürütüyor. Özgür Özel de ekibinin elinden ya bizi partiden kovdular attılar polis soruyla bak şimdi de ihraç ediyorlar şeklinde o mağduriyet edebiyatının defterini kapatmıştır.
7: Peki Mustafa Yavuz, sende kulisler de var, onları da bir hızlıca alalım lütfen. Son cümleyi de İstanbul Stüdyo'ya vereceğim.
5: Evet, şöyle. CHP'de daha önce de yayınlarda bahsetmiştim, yolsuzluk iddianamelerinde konu alan belediyelerle ilgili bir inceleme kurulu oluşturmuştu. Bu kurul yarın toplanacak CHP Genel Merkezi'nde. Kimler var onları söyleyeyim hemen. Kurulda eski MASAK Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak, eski Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ki kendisi bir hukukçudur. O da olacak Semih Başkan. Milletvekilleri Konya Milletvekili Barış Bektaş ve Cevdet Akay, hukukçu Evsun İnal ile emekli mülki baş müfettişi Melih Özay yer alıyor. Bunlar CHP'li belediyelerdeki soruşturmaları, mali işler, ihaleler, personel atamaları gibi konuları inceleyerek bir rapor çıkartıp bunu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verecek. Bu önümüzdeki günlerde belediye başkanlarının ihracının yolunun açılması, yani iddianamelerde ismi geçen, bu yargılamalarda ismi geçen belediye başkanlarının ihracını da gündeme getirecek. Bu çok önemli.
7: Evet.
5: Perşembe günü CHP MYK toplanıyor. Dünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun yayında benim bir önceki, yani iki önceki yayında ortaya getirdiğim bir kulis bilgim vardı. Meclis yönetimiyle ilgili, yani Özgür
7: evet,
5: Özel,
7: evet. Özgür Özel grup başkanlığından alınacak demiştin, evet.
5: Evet, dün Sayın Kılıçdaroğlu onların yaptığının doğru olmadığını, gerekli adımı atacağının sinyallerini vermişti. Bizim de verdiğimiz kulis bilgisini doğrular nitelikte bir çıkış yaptı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Muhtemelen Perşembe günü de adımı atacaklar. Yani Özgür Özel'e bir daha mecliste grup konuşmasının artık önü kesilecek. Bir diğer önemli başlıksa Perşembe günü MYK'da birçok atama ve görevden alma olacak il başkanlarıyla alakalı. Ben bugün CHP Genel Merkezi'ndeydim. Çok sayıda genel başkan yardımcısını, yani 6-7 tane genel başkan yardımcısını ziyaret ettim. 3 tanesi çok önemli bir konsorsiyum sağlamıştı kendi aralarında. Dün Sayın Kılıçdaroğlu'nun yayın sonrası tweet atan Cemal Enginyurt var. Özellikle Adnan Bekir'le alakalı çıkışından sonra Cemal Enginyurt Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan çok sert bir paylaşım yapmıştı. Bu 3 genel başkan yardımcısı Perşembe günkü MYK'ya Cemal Enginyurt'un ihracı ile ilgili bir

0: sebebiyle Katar'a taziye ziyaretinde bulundu. Erdoğan, Katar emiri El Sani'ye başsağlığı dileklerini iletirken bu ziyaret bölgede artan gerilimin gölgesinde diplomatik önem de taşıyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin ölümü dolayısıyla Katar'a gitti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı başkent Doha'da Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan El Sani'yi karşıladı. Erdoğan daha sonra Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani'ye babasının hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu. Ancak bu ziyaret bölgede tansiyonun yeniden yükseldiği hassas bir dönemde gerçekleşti. ABD ile İran arasında son dönemde yaşanan gerilim ve karşılıklı saldırılar Körfez'deki güvenlik endişelerini artırmış durumda. Katar'da bulunan ABD'nin El Udeid hava üssü de son krizde dikkat çeken stratejik noktalardan biri olmuştu. Bu nedenle Erdoğan'ın Doha ziyareti sadece bir taziye programı olmanın ötesinde bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle diplomatik açıdan da kritik ve zorlu bir ziyaret olarak değerlendiriliyor. Uzun süredir tedavi gören eski Katar emiri El Sani 12 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. Ülke genelinde 4 günlük yas ilan edilmiş ve El Sani Doha'daki Lusail mezarlığında toprağa verilmişti. 1995-2013 yıllarında görev yapan eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani 2013'te yönetimi oğlu Şeyh Temim bin Hamed El Sani'ye devretmişti.
2: Allahu Ekber.
0: Orta Doğu'da sular bir türlü durulmuyor. ABD İran'a yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. ABD ordusu Keşm ve Kiş adasını vurdu. İran'dan da cevap gecikmedi. ABD Başkanı Trump İran'a anlaşma için bir şans verdim. İlk saldırıyı onlar düzenledi dedi.
3: ABD-İran savaşında yine tansiyon yükseldi. Füzeler havada uçuştu. ABD İran'ı vurdu. İran Körfez ülkelerine saldırdı. Trump tehditlerine devam etti.
4: İran'a anlaşma için bir şans verdim. İlk saldırıyı onlar düzenledi ve bu büyük bir hataydı.
3: ABD-İran arasındaki savaşın tekrar başlamasının ardından Orta Doğu yine yangın yerine döndü. ABD akşam saatlerinde İran'a bir kez daha saldırı düzenledi. Ordunun hedefinde bu kez Keşm Adası ve Kiş Adası vardı. İran, ABD'nin Kiş Adası'ndaki su ve elektrik üretim tesisi çevresine hedef alan saldırıları sonucu elektrik üretim ünitelerinde hasar meydana geldiğini bildirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik 5 saatlik saldırıların sona erdiğini bildirdi. Saatler 23'ü gösterdiğinde ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukası başladı. Dakikalar sonra İran'dan misilleme geldi. İran, Umman açıklarında petrol tankerini vurdu. Saldırıda 6 kişi yaralandı. Mürettebat tahliye edildi. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda kural ihlali yapan 2 tankeri vurduğunu açıkladı. Kuveyt de İran'ın saldırılarına maruz kaldı. Ülkenin hava savunma sistemi devreye girdi. İran füzeleri engellenmeye çalışıldı. Saldırıların devam ettiği sırada ABD Başkanı Trump, Irak Başbakanı Ali El-Zaidi'yi Beyaz Saray'da ağırladı.
4: Irak'ı seviyoruz.
3: Trump görüşme sonrası kameralar karşısına geçti. Gündeminde yine İran vardı.
4: Hürmüz Boğazı'nın kullanımından ücret alınması fikrini hiç beğenmiyorum. Hiç kimsenin bu boğazdan geçiş için para talep etmesine izin verilmemeli. İlk ateşi İran açtı. Bu büyük bir hataydı. İran'a anlaşma için bir şans vermiştim.
3: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Trump'ın açıklamalarına cevap verdi. Pezeşkian, Trump'ın söylemlerine sözle değil, eylemle karşılık vereceğiz. Topraklarımızın her karışını savunacağız dedi. Bir gelişmede İsrail-Lübnan hattında yaşandı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sar, Beyrut yönetimiyle imzaladıkları çerçeve anlaşması kapsamında Lübnan

0: güneyindeki iki pilot bölgeden çekilme konusunda adım atmaya hazır olduklarını söyledi.
1: Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent hakkında başlatılan dolandırıcılık soruşturmasında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. 4 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonunda ise 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Ünlü şarkıcının otobanda yakalanmadan hemen önce çekilen görüntüleri de ortaya çıktı.
2: Aşkın mahzane, içinde ben mahkum.
3: Arkadaşlar 34 tane icra dosyası, 12 tane çek davası bitmek üzereyken ben zaten bitmiştim ya.
0: Hakkında çıkan iddialardan sonra soruşturmanın odağında olunca şarkısında söylediği gibi kaçıp gitmek istedi.
2: Balık olsun, git gidebildiğin yere, git gidebildiğin yere.
0: Ancak o kadar kolay olmadı. Polisin takibindeki Haluk Levent'in otobanda yakalanmadan önceki son görüntüleri de kumar oynaması da ilk kez ortaya çıktı.
3: İyi ki yapmışım.
2: Akdeniz akşamları.
0: 6 Şubat Aslın felaketinde gönüllere dokunmuş, iddiaya göre Ahbap Derneği üzerinden tam 4,3 milyar lira bağış toplamış, kamuoyunda adeta bir iyilik elçisi olarak görülmüştü.
4: Haluk Bey, mahkeme kararı
5: çıkmış.
6: Birleşmiş Milletler Suriye ve Lübnan iyi niyet elçisi oldum.
0: Ancak o maske İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmayla düştü. Haluk Levent'in kumarhanede oyun oynadığı anlar bu şekilde ifşa oldu.
7: Birçok yerde pazarlık yaptığı durumda. Çünkü alımlar yapıyoruz.
8: Çok iyi gidiyor. Çok güzel ilerliyor.
0: Başı sıkışan ünlü şarkıcının deniz yoluyla Yunanistan'a gizli bir kaçış planı yaptığı ve Bursa'da gözaltına alınmadan önceki son hali de deşifre oldu. Soruşturma derinleştikçe operasyonda ikinci dalga vuruldu. İstanbul merkezli, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da belirlenen 4 şirkete yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi. Çok sayıda şüpheli yine gözaltına alındı. Dijital materyallere de el konuldu. Gözaltına alınanlar arasında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de vardı. Acil, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali ihalesi organizasyonunu usulsüz şekilde aldığı, festival giderlerini ise sahte faturalarla yüksek gösterdiği iddia edildi.
9: Alevden saçları aşınca.
0: Ayrıca Ahbap Derneği'ne yapılan bazı bağışların Haluk Levent'in asistanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya'nın hesabına aktarıldı. Buradan da acile gönderilerek amacı dışında kullanıldığı öne sürüldü. Adalet Bakanı Akın Güllek'ten de Ahbap soruşturması ile ilgili açıklama geldi. MASAK raporlarının titizlikle incelendiğini belirtti. Soruşturmanın daha da genişleyeceğini açıkladı. Bu arada soruşturmada adı geçen Göktürk'teki öğrenci yurdu drone'la görüntülendi. İnşaat halindeki yurdun dış cephesindeki Ahbap logolarının söküldüğü görüldü. Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin'in de ifadesi ortaya çıktı. Çetin, Levent için hesabımı kullandırarak kumarhaneden kendisine jeton alıyordu ifadelerini kullandı.
1: Bebeklerin ölümleri üzerinden haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yargılandığı Yeni Doğan Çetesi davasında ara karar çıktı. Mahkeme tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti.
10: Yeni Doğan Çetesi davasında ara karar çıktı. Bebek ölümlerinden yargılanan sanıkların tutukluluğu sürecek. Yeni doğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelere sevk ederek ölümlerine neden oldukları ve bu yolda milyonlarca lira haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen Yeni Doğan Çetesi üyeleri bir kez daha hakim karşısına çıktı.
11: Bebekleri öldürürken utanmadınız mı?
10: Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık avukatlarının savunmaları alındı. Tutuklu sanıkların avukatları Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapora itiraz etti. Bilirkişi raporlarında çelişkiler bulunduğunu öne sürdü. Müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Mahkeme ara kararını açıkladı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Dava 12 Ekim tarihine ertelendi.
5: Gittiğim poligondan giriş saatin, çıkış saatin, yanındaki güvenliğin artırılması, ailenin kimle konuşuyor.
10: Dava dosyasına giren Adli Tıp Kurumu raporunda hayatını kaybeden bebeklere zamanında doğru tanı konulup uygun tedavi uygulanması halinde yaşamlarını sürdürebilecekleri değerlendirmesi yapılmıştı.
1: İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması genişliyor. İkinci dalga operasyonda 4 yeni şüpheli daha gözaltına alındı. Firari 2 kişinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor.
11: Aç kapıyı polis, aç!
10: Rüşvet operasyonunda düğmeye yeniden basıldı. Yeni gözaltılar peş peşe geldi. İzmir Güzelbahçe Belediyesi'ndeki rüşvet ve irtikap soruşturmasında ikinci dalga operasyon başladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki örgütlü suç soruşturmasında yeni gözaltılar yaşandı. 26 Mayıs'taki ilk operasyonun ardından çalışmalar derinleştirildi. MASAK verilerini inceleyen ekipler örgütlü rüşvet suçundan 7 yeni şüpheli daha tespit etti. Sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen bir zanlının ise zaten cezaevinde olduğu belirlendi. Polis adreslerinde bulunamayan firari durumdaki 2 şüphelinin peşinde. Kaçan şahısları yakalamak için başlatılan geniş çaplı çalışmalar hız kesmeden sürüyor.
12: ...15 Temmuz gecesiydi. Darbeye direnişin sesi... ...darbeye direnişin kanalından yükseldi. Demokrasi kahramanı... ...Cumhurbaşkanımız... ...milletin kanalı TGRT haber ekranlarından... ...milletimize seslendi. Darbeye direnin dedi.
13: Şunu çok açık net söylüyorum. Pensilvanya'dan Türkiye'yi yönetmeye... ...kimsenin gücü yetmez. Bu ülkeyi millet kendisi... ...yönetmektedir.
12: 15 Temmuz gecesiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TGRT Haber Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar'a bağlandı. Milletin kanalından millete seslendi.
13: Milletimin arasında olacağım. Milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.
12: Milletin adamı, milletin kanalı TGRT Haber'den milletine bu çağrıyı yaptı.
13: Milletimin arasında olacağım. Milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.

0: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan hizmet, himmet ve eğitim diyerek milletin duygularını 40 yıl istismar eden ihanet şebekesinin asıl niyetinin 15 Temmuz gecesi ortaya çıktığını belirtti. Kararlı mücadele vurgusu yaptı. AK Parti Genel Merkezi'nde 10. yılında 15 Temmuz sempozyumu düzenlendi.
1: Temmuz FETÖ terör örgütünün ülkemizi hedef alan alçak ve gaddar darbe girişiminin adıdır.
2: FETÖ'cü hainlerin ihaneti daima hatırlanacak. AK Parti bu kapsamda Ankara'da 10. yılında 15 Temmuz sempozyumu düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sempozyuma yazılı bir mesaj gönderdi.
3: FETÖ ile mücadele noktasında asla geri adım atmayacak. Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni 15 Temmuz'ların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız.
1: 15 Temmuz darbe teşebbüsü karşısında ortaya konulan bu asil duruşun siyasal hafızaya kurumsal olarak aktarılmasına büyük önem veriyoruz.
2: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da 15 Temmuz dışarıdaki istihbarat örgütlerinin içerideki FETÖ maşasıyla Türkiye'yi Suriye'ye çevirme girişimiydi dedi.
4: 15 Temmuz bizim demokrasimiz bakımından da bir makas değişimidir. Artık kimse millet iradesini gasp etmeye kalkamaz. Buna girişemez.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'sa İrade Bizim, Zafer Bizim panelinde 15 Temmuz'un yalnızca darbe girişiminin bertaraf edildiği bir gece olmadığına işaret etti.
5: Aynı zamanda milletimizin iradesine zincir vurulamayacağını bütün dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de FETÖ'ye bağlı 3500 kurumun kapatıldığını vurguladı.
6: Peşinden 3500'e yakın kurum, yani okul, pansiyon ve benzeri yapının kapatılması sürecini yürüttük. O tarihten sonra da bu konuda teyakkuz halinde olduk.
2: Öte yandan Ankara Esenboğa Havalimanı'nda İletişim Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneği'nce hazırlanan Hafıza ve Hatıra sergisi açıldı.
0: 15 Temmuz demokrasi ve şehitleri anma koşusu sebebiyle Beşiktaş ve Üsküdar'da da bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Yetkililer sürücülerin alternatif güzergahları kullanmasını istedi.
7: İstanbul trafiğinde 15 Temmuz'da trafiğe kapanacak yollar ve saatler belli oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu için trafik düzenlemesine gidildi. İstanbul Valiliği bazı yolların 15 Temmuz'da 3 ile 15 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu. Buna göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantıları, D100 Güney Yol, Beşiktaş-Sarıyer ayrımları trafiğe kapalı olacak. Beşiktaş'ta ise Barbaros Bulvarı, Yıldız Posta Caddesi, Zincirlikuyu bağlantıları ve köprü katılım noktalarında geçişlere izin verilmeyecek. Anadolu yakasında ise Üsküdar'da Beylerbeyi, Kısıklı Caddesi, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi'nden köprü yönüne bağlantılar kapalı olacak. Ayrıca D100 Kuzey Yol, Ümraniye, Altunizade ayrımları da trafiğe kapalı olacak. Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik yoğunluğunu dikkate alarak yola çıkmaları konusunda uyardı. İstanbul Valiliği'nin kararıyla metrobüs seferleri de 15 Temmuz günü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden yapılacak. Bu süreçte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe istasyonları yolcu iniş ve binişine kapalı olacak.
0: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu dosyasıyla ilgili 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Helikopteri uçakların düşürdüğünü söylediğini aktardı. Vefat eden İHA muhabiri İsmail Güneş'in otopsi raporundaki şüphelere işaret etti.
8: Bir önceki Cumhurbaşkanlığı ziyaretimizde kendisinin bize söylediği ifade şu olmuştu. Bu helikopterleri uçaklar düşürdü ama bilerek mi düşürdü, yanlışlıkla mı düşürdü?
2: 17 yıldır gündemden düşmedi. Kaza mı, suikast mı tartışmasını alevlendirecek açıklama Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi. Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesi sonrası 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.
8: Bir önceki Cumhurbaşkanlığı ziyaretimizde kendisinin bize söylediği ifade şu olmuştu. Bu helikopterleri uçaklar düşürdü ama bilerek mi düşürdü, yanlışlıkla mı düşürdü, hataen mi düşündü? Aynen ifadesi buydu. Biz de bunun üzerinde çalışıyoruz demişti.
2: Mustafa Destici Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Ankara'ya devri sonrası hareketlenen Yazıcıoğlu dosyası ile ilgili şüpheleri hatırlattı. Olayda yaralı kurtulan ancak enkazdan aşı bulunan İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş'in otopsi raporuna dikkat çekti.
8: İsmail Güneş kardeşimiz 2 saate yakın bir süre konuşuyor. Buna rağmen konuşuyor ve konuştuğunda diyor ki ayağım kırık diyor. Daha sonra yapılan otopside çenesinin de kırık olduğu ortaya çıkıyor. Çenesi kırık olan bir insan nasıl konuşacak saatlerce?
2: Destici bu davanın peşini bırakmayacaklarını vurguladı.
8: Kusuru olanların hukuk önünde hak ettikleri cezayı almaları için bir mücadele veriyoruz.
0: Rusya'ya ait Soyuz MS-29 uzay aracıyla 2 Rus kozmonot ve 1 NASA astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi. Böylelikle Rusya ve ABD bir kez daha uzayda bir araya gelmiş oldu.
7: ABD ve Rusya bu kez uzayda aynı hedef için bir araya geldi. Rusya'ya ait Soyuz MS-29 uzay aracı, 2 Rus kozmonot ve 1 NASA astronotunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıdı. Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden fırlatılan araç yalnızca 10 dakika içinde yörüngeye ulaştı.
9: In about a minute from now, 400.
7: NASA astronotu Ann Ilmenin'le Rus kozmonotlar Pyotr Dubrov ve Anna Kikine'yi taşıyan ekip yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek. Mürettebatın 8 ay boyunca uzayda görev yapması planlanıyor. Ancak fırlatmayı önemli kılan sadece uzay görevi değildi. NASA Başkanı Jared Isaacman da Baykonur'daydı. Isaacman tam 8 yıl sonra Baykonur uzay üssünü ziyaret eden İlk NASA yöneticisi olarak kayıtlara geçti.
9: Launch command issued for ignition.
7: Fırlatmayı Roskosmos Başkanı Dmitri Bakanov'la birlikte izleyen Isaacman'ın ziyareti, Washington'la Moskova arasında uzun süredir görülmeyen bir temas olarak dikkat çekti.
0: Avrupa'da sıcaklar artık sadece bunaltmıyor, ölümlere de sebep oluyor. Rekor seviyelere ulaşan sıcak hava dalgası kıtada bir haftada 10 binden fazla ölüme yol açtı.
2: Avrupa tarihin en ölümcül sıcak hava dalgalarından birini yaşadı. Resmi verilere göre Haziran ayının son haftasında 10.650 kişi normalin üzerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin büyük bölümü 65 yaş ve üzerindekiler oluşturdu. Uzmanlara göre sıcak hava kalp, solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarını tetikleyerek ölümleri artırdı. Fransa, İspanya, Belçika ve İngiltere'de sıcaklık rekorları kırılırken elektrik altyapısı zorlandı, okullar kapandı. Bilim insanları ise uyarıyor. Bu sıcak hava dalgası insan kaynaklı iklim değişikliği olmadan yaşanması neredeyse imkansız. Uzmanlara göre benzer felaketler artık daha sık ve daha yıkıcı yaşanacak.
0: Afrika'da da Ebola alarmı büyüyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde salgın yeni bölgelere sıçradı. Vaka sayısı da hızla artıyor.
2: Ebola kabusu dünyayı tedirgin ediyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde salgın kontrol altına alınamıyor. Yetkililer salgının iki yeni eyalete daha yayıldığını ve risk altındaki bölge sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı. Resmi verilere göre ülkede 1873 doğrulanmış vaka tespit edildi. Salgında şimdiye kadar 672 kişi hayatını kaybetti. Ölümcül virüsün yayılması sürerken umut veren bir gelişme de yaşandı. Oxford Üniversitesi, Bundi Bugyo türü Ebola virüsüne karşı geliştirilen ilk insan aşısı denemesini Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da başlattı. Uzmanlar aşının başarılı olması halinde salgınla mücadelede kritik bir dönüm noktası yaşanabileceğini belirtiyor.
0: Bir boşanma davasında yemek krizi yaşandı. Eşine "yaptığın yemekler zehirli, sen cahilsin" şeklinde hakaretlerde bulunan kocayı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ağır kusurlu buldu ve emsal niteliğinde bir karara imza attı.
10: Eşiniz her yaptığınız yemeği yer mi afiyetle?
11: Taş olsa hepsini yer yani.
10: İsterse yemesin diyorsun.
11: Aynen öyle.
12: Seçmez.
10: Bir gün dese ki size, "bu yemek çok tuzlu olmuş, acı olmuş, zehir gibi yenmiyor." Ne dersiniz?
12: Bir dahakine daha güzel yaparım derim.
13: Çok iyi olmuş, eline sağlık deyip yerim.
12: Bir daha yemek falan yapmam herhalde.
2: Eşler arasında sık sık tartışma konusu olan yemek beğenmeme bu kez bir boşanma davasına konu oldu.
10: İşte o tartışmaya Yargıtay son noktayı koydu. Eşinin yaptığı yemeği beğenmeyen kocayı ağır kusurlu buldu.
14: Kadın haklı.
12: Koca da haksız, kadın da haksız.
2: Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift karşılıklı boşanma davası açtı.
10: Kadın kocası için "bana hakaret ediyor, yaptığım yemeklerin kötü ve zehirli olduğunu söylüyor" dedi. Size böyle dese boşanma davası açar mısın?
11: Açmam. Gel beraber yapalım, düzeltelim kendimizi derim.
15: Beğenmediğini ifade edebilir ama yani öyle bir şey de gereksiz bence.
10: Ağır kusurlu bulunan kocaysa eşinin buzdolabını kilitlediğini ve kötü yemekler yaptığını iddia etti.
12: Tabii ki de söylenmemeli.
11: Hayat müşterek.
10: Bazen tuzlu yapsa, bazen acı olsa yemek söyler misin, söylenir misin?
14: Yok fazla söylenemezsin.
2: İkilinin karşılıklı hakaretlerini değerlendiren mahkeme, mutfak alışverişi yapmayan ve eşinin yemeğini beğenmeyen kocayı kusurlu buldu. Tarafları boşadı.
10: Peki eşiniz size bu sözleri söylese tepkiniz ne olur?
11: Normal karşılarım, hiçbir şey demem.
10: Eşiniz yemek yapmadığı zaman dışarıdan mı sipariş ediyorsunuz yoksa restoranda mı?
15: Değişiklik olsun diye tabii arada sırada, yani çocuklar da dışarıdan istiyoruz yani.
10: Eşinizin yaptığı yemek mi yoksa annenizin yemekleri mi daha güzel?
15: Ya. Vallahi.
10: Uzak bir soru.
15: Annemin yemekleri de güzeldi.
10: Sizce evde yemekleri kadın mı yapmalı yoksa erkek mi?
16: Hanımlar yapar. Elbette ki bayanların yani.
15: Ben yaparım.
0: Transfer sezonuna hızlı giriş yapan Beşiktaş bir yıldız isimle daha prensipte anlaştı. Arsenal'in şampiyon kadrosunda yer alan Belçikalı futbolcu Trossard İstanbul'a geldi. Trossard'ı havalimanında Beşiktaşlı taraftarlar karşıladı.
7: İstanbul'a gelir gelmez Beşiktaş'a hemen ayak uydurdu. Havalimanında üçlü çektirdi. Kartal oldu, meşhur gol sevincini yaptı. Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Leandro Trossard İstanbul'da.
17: Çok mutluyum, çok güzel hissediyorum. Taraftarlarla buluşmak çok güzel. Sahaya çıkıp performansı vermek için sabırsızlanıyorum.
18: Coming to Beşiktaş.
7: Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Arsenal'ın Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard İstanbul'a geldi. Hollanda'nın Belçika sınırındaki Maastricht kentinden kulüp başkanı Serdal Adalı'nın da bulunduğu özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 31 yaşındaki milli oyuncuyu bini aşkın Beşiktaş taraftarı coşkuyla karşıladı.
18: To go into the Persian, I hope I can give them a lot back.
17: Umarım gösterdikleri sevgiyi karşılığını verebilirim. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum.
7: Genel havacılık terminali kapısının önünde Beşiktaş taraftarını selamlayan Leandro Trossard, kartal pençesiyle kendisine ait gol sevinci hareketlerini yaparak üçlü çektirdi. Transfer görüşmelerinin tamamlanması ve sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesinin ardından Beşiktaş'ın 31 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalaması bekleniyor.
19: atılan bombalar, ne üstümüzden uçan savaş uçakları. Hiçbir şey TGRT haberi durduramadı, korkutamadı. TGRT haber milletimizin yanında, darbenin karşısındaydı. TGRT haber ve İhlas Haber Ajansı darbeci hainlerin hedefiydi.
20: Asker otobüsleri de insanların üzerine sürdü. Attım işte görüntü. Erhan abiyle Mustafa da aşağıda.
19: Savaş uçaklarına rağmen ayaktaydı. Darbeye karşı yayındaydı. Milletin kanalı TGRT Haber bomba seslerinin altında yayınını sürdürdü. Bu vatanın evlatları, vatanları için ayaktaydı. Darbeci hainlere karşı direnmek lazımdı.
20: İsmen adamlar sıkıyorlar, zor kaçtık buradan. Görüntü çektik ama burası çok kötü, millet şaşırmış. Askerler insanları sıkıyor.
19: Alçak uçuş yapan savaş uçaklarının sesi duvarları aşıp yayına girdi. Ama milletin kanalı TGRT Haber'in yayını 15 Temmuz gecesi bir saniye bile durmadı. TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı darbeye karşı duranların, demokrasiye sahip çıkanların Yılmaz sesi oldu.
0: Bugün 15 Temmuz 2026. Bundan tam 10 yıl önce 15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine sızmış FETÖ'cü hainler demokrasimizi hedef alan alçak bir darbe girişiminde bulundu. Tanklar sokaklara çıktı, uçaklar meclisi bombaladı. Halkın iradesi namlularla susturulmak istendi ama unuttukları bir şey vardı. Bu millet esareti kabul etmez, bu topraklarda bayrak inmez, ezanlar susmazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen milyonlar o gece bir destan yazdı. FETÖ'nün karanlık planları bozguna uğratıldı. Demokrasi uğruna can veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizde minnetle anıyoruz. O gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı gibi bir de tüm Türkiye'yi sokaklara döken camilerdeki sela sesiydi. O gece saatler çift 013'ü gösterdiğinde selalar okunmuştu. Bu yılda yine 15 Temmuz gecesi şehit olanları anmak için 81 ilde bulunan camilerimizde selalar okunacak.
21: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
22: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
23: Burada.
22: YKS Türkiye dördüncüsü.
23: Burada.
22: YKS Türkiye 12.'si.
23: Burada.
22: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
24: Burada.
22: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
23: Burada.
22: Kickboks dünya şampiyonu.
24: Burada.
22: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
24: Burada.
22: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
25: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi. Haydi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
3: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickboks Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
7: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz. TGRT FM.
4: TGRT FM.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
6: Veysel Karani Hazretleri, tabiinin büyüklerinden, ismi Üveys bin Amir Karni'dir. Yemen'in Karn köyünde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 37 miladi 657 senesinde Sıffin'de şehit edildi. Peygamber Efendimizin sağlığında Müslüman oldu. Fakat görmediği için sahabi olamadı. Fakat Peygamber Efendimizi görmediği için sahabi olamadı. Peygamberimizin zamanında Medine'ye gelmedi. Tabiinin büyüklerinden olduğu hadis-i şerifte bildirildi. Hazreti Ömer'in halifeliği sırasında Medine'ye geldi. Çok alaka ve hürmet gördü. Önceleri kendi memleketi Yemen'de yaşadı. Sonra Küfe'ye gitti. Müslüman olduktan sonra bütün ömrü boyunca sevgili Peygamberimizin aşkıyla yanıp tutuşmuştur. Bir an bile Rabbini unutmamıştır. Kulluğunda o dereceye ulaşmıştır ki her hali, her hareketi ve her sözü insanlara ibret ve nasihat olmuştur. Kimseden incinmemiş ve kimseyi incitmemiştir. Onun en önemli vasfı Peygamberimize aşkı, ibadete canla başla devamı ve annesine saygısıdır. Annesine çok hizmet edip hayır duasını almıştır. Resulullah Efendimizi görmeyi çok arzu ediyordu. Defalarca Peygamber Efendimizi görmek için annesinden izin istedi. Annesi kendisine bakacak kimsesi olmadığı için izin veremedi. Tasavvufta büyüklerini görmedikleri halde onların ruhaniyetinden istifade ederek, feyz alarak yükselenlere Üveysi denilir. Bu tabir, Veysel Karani Hazretlerinin Peygamber Efendimizi görmeden feyz alıp ona tabi olmak suretiyle tasavvufta yüksek derecelere kavuşmasına benzeterek söylenilmiştir. Üveysi demek, mürşidi olmayan demek değildir. Görmediği halde Peygamber Efendimizin ve onun varisleri olan evliyanın büyüklerinden birinin ruhaniyetinden feyz alıp yükselmek demektir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Üveysi Karni ihsan ve iyilikte tabiinin hayırlısıdır. Resulullah Efendimiz zaman zaman mübarek yüzünü Yemen tarafına döndürür ve Yemen tarafından rahmet rüzgarı estiğini duyuyorum buyururdu. Kıyamette Allahü Teala Üveys suretinde 70.000 melek yaratır ve Üveys'i onların arasında Arasat'a götürürler. Cennete gider ve Allahü Teala'nın dilediği, bildirdiğinden başka mahluk hangisinin Üveys olduğunu bilmez. Ümmetimden bir kimse vardır ki Rebia ve Mudar kabilelerinin koyunları kıllarının adedince kişiye kıyamette şefaat edecektir buyurdu. Veysel Karani Hazretleri gece gündüz ibadet ve taatle vakit geçirirdi. Kendini halktan gizlerdi. İlk zamanlar herkes ona divane gözüyle bakıyordu. Sonradan onun büyüklüğünü anladılar. Çok ikram ve hürmet göstermeye başladılar. Bunun üzerine annesinin vefatından sonra Karn köyünden çıkıp Küfe şehrine gitti. Veysel Karani Hazretleri buyurdular ki, yemek yiyeceğin ve uyuyacağın zaman fazla yeme ve fazla uyuma. Allah-u Teâlâ'ya isyankâr olup günahlara dalan kimsenin Allah-u Teâlâ'nın verdiği cezaları çok görmesi münasip değildir. Ona Allah-u Teâlâ'nın rızasına nasıl kavuşulur diye sordular. Gizli günah işlediğin gibi gizli taatte Allah-u Teâlâ'nın beğendiği şeyler bulunursun. Nihayet kalbin ibadet ve taatlere doğru meyleder. Bu hal Allah-u Teâlâ'nın rızasını kazanmaya doğru gittiğinin alametidir buyurdu. Dünya sevgisi bir kalbe girdiği zaman o kalbi Allah-u Teâlâ'ya ibadet etmekten alıkoyar. Allah-u Teâlâ'dan başka her şeyi terk etmeyen ona tam kavuşamaz. Nefsini hayırlı şeylerle meşgul eyle. Aksi halde o seni kötü şeylerle meşgul eder. Çok söz iyilikleri yer bitirir. Hatta yer kurutur. Tıpkı kuru arazinin suyu yuttuğu gibi olur. Allah-u Teâlâ'ya karşı gerçek kulluk, Resûlüne tam uymakla ispat edilir. Bu da ahde vefa, onun emirlerine uygun hareket, mevcut olana rıza, kayıp olana sabretmektir. Ölüm, ahiret kapılarından bir kapıdır. Bu kapıdan geçmeyen, Allah-u Teâlâ'ya kavuşamaz. Hakikat, nefsin ölümünden ibarettir. Gafillerdeki gaflet, dünyayı imar etmek için olduğu gibi, uyanıklardaki uyanıklık da, ahireti mamur etmek içindir. Bu mübarek zatla ilgili bir menkıbe nakledelim. Peygamber Efendimiz, vefatı yaklaşınca, hırkanızı kime verelim, dediler. Üveysi Karni'ye verin, buyurdu. Resulullah Efendimizin vefatından sonra, Hazreti Ömer ile Hazreti Ali, Küfe'ye geldiklerinde, Hazreti Ömer hutbe esnasında, ey Neçtliler, kalkınız, buyurdu. Kalktılar. Aranızda karından kimse var mıdır, buyurdu. Evet, dediler. Ve birkaç kişiyi ona gönderdiler. Hazreti Ömer, onlardan Üveys'i sordu. Biliyoruz, o sizin aramanızdan pek aşağı bir kimsedir. Divanedir, akılsızdır ve insanlardan kaçar bir hali vardır, dediler. Onu arıyorum, nerededir, buyurdu. Arne Vadisi'nde develerimize çobanlık yapmaktadır. Biz de karşılığında ona akşam yiyeceği veririz. Saçı sakalı karışıktır, şehirlere gelmez, kimseyle sohbet etmez, insanların yediğini yemez. Üzüntü ve neşe bilmez. İnsanlar gülünce o ağlar, insanlar ağlayınca o güler, dediler. Onu arıyorum, buyurdu. Sonra Hazreti Ömer'le Hazreti Ali onun olduğu yere gittiler. Onu namaz kılarken gördüler. Namazı bitirip selam verince Hazreti Ömer kalktı ve selam verdi. Selamı aldı. Hazreti Ömer, ismin nedir diye sordu. Abdullah, yani Allah'ın kulu, dedi. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Esas ismin nedir diye sordu. Üveys, dedi. Sağ elini göster, buyurdu. Gösterdi. Hazreti Ömer, Peygamber Efendimiz size selam etti. Mübarek hırkalarını size gönderip, alıp giysin, ümmetime de dua etsin, diye vasiyet etti, dedi. Ya Ömer, ben zayıf, aciz ve günahkar bir kulum. Dikkat buyur, bu vasiyet başkasına ait olmasın deyince, hayır ya Üveys, aradığımız kimse sensin. Peygamber Efendimiz senin eşkalini ve vasfını belirtti, cevabını verdi. Bunun üzerine hırkayı şerifi hürmetle aldı, öptü, kokladı, yüzüne gözüne sürdü. Sonra siz burada bekleyin dedi. Yanlarından ayrıldı. Biraz ileride hırkayı yere bırakıp yüzünü yere koydu. Cenab-ı Hakk'a şöyle duada bulundu. Ya Rabbi, sevgili Peygamber Efendimiz, ben fakir, aciz kuluna Hazreti Ömer ve Hazreti Ali ile hırkayı şeriflerini göndermiş, dedi. Günahkar olan bütün Müslümanların affı için dua etti. Birçok günahkar Müslümanın affolunduğu bildirilince, hırkayı şerifi hürmetle giydi. Veysel Karani Hazretleri, kendisinden nasihat isteyenlere buyurdular ki, ahlakı ve anlayışları birbirine zıt olanlarla oturup görüşmek, ruhların kurtlarıdır. İnsanın içini kemirirler. Huyları ve anlayışları iyi olanla oturup kalkmak ise, ruhların gıdası, akılların aşısı olur. Aklın bereketlere kavuşarak artmasına sebep olur. Namazda huşu, namaz kılanın kurtuluşunun alametidir. Nitekim Allahü Teala Mü'minun suresi başında mealen, muhakkak ki mü'minler kurtuluşa erdiler. O mü'minler ki namazlarında huşu, tevazu ve korku sahibidirler buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz de buyurdu ki, bir Müslüman doğru olarak ve huşu ile iki rekat namaz kılınca geçmiş günahları affolur. Yani Allahü Teala onun küçük günahlarının hepsini affeder. Huşuyu terk etmek ise münafıklık alameti ve kalbin harap olmasıdır. Nitekim Allahü Teala Mü'minun suresi 117. ayetinde mealen, gerçek şudur ki Allah'tan başkalarına tapınan kâfirler felaha, kurtuluşa kavuşamazlar buyurmaktadır. Allahü Teala'yı hatırlamakta, onu zikretmekte ihlas sahibi olan kimseye Allahü Teala yaptığı ibadetlerin lezzetini duymak nimetini ihsan eder. Bu lezzetin zevkiyle Allahü Teala daha çok nimet ihsan eder. Allah yolunda yürümek o kimseye kolay gelir. Eğer şükretmezse veya noksanlık olursa, o zaman o nimetlerin hepsi elinden gider. Bir kalpte Allah korkusu yerleşirse, o kimsenin dilinden lüzumsuz bir kelime çıkmaz. Bir kimse Allahü Teala'nın rızasından başka her şeyden vazgeçip ona yönelirse, Allahü Teala onu kimseye muhtaç etmez. Niyet her şeyin başıdır. Hayırlı işler iyi niyetlerle, güzel maksatlarla yapılırsa çok sevap olur. Böyle kimseye Allahü Teala doğruluk, sıhhat ve başka birçok nimetler ihsan eder. Kimin niyetinde zayıflık bulunursa bildirilen faydalara kavuşamaz. Mürit Allahü Teala'nın kendisi için irade etmiş olduğu şeyden başkasını nefsi için irade etmez. Murat ise iki cihanda ondan başka bir şey irade etmez. Hakk'ın iradesine razı olan kendi iradesini terk ettiği zaman mürit olur. Sevenin ve aşığın kendi iradesi yoktur ki muradı olsun. Hakkı irade eden, Hakk'ın irade ettiğinden başka bir şey irade etmez. Muradı hak olanın, Hakk'ın muradından başka muradı olmaz. Hak, bir kimseyi irade ederse, o kimse Hak'tan başka bir şey irade etmez. Hakk'ın muradı olan bir kimsenin muradı sadece Hak olur. Veysel Karani Hazretleri ile ilgili birkaç menkıbe nakletmeye çalışalım. Rebi bin Haysem anlatır. Üveysi görmeye gittim. Sabah namazındaydı. Bitirdi. Tesbihlerin sonuna kadar bekleyeyim dedim. Kuşluğa kadar kalkmadı. Kalktı, kuşluk namazı kıldı. Öğle oldu, öğle yıkıldı. Velhasıl 3 gün namazdan kalkıp dışarı çıkmadı. Yemedi, uyumadı. 4. gece ona kulak verdim. Gözüne uyku gelmişti. Derhal münacaata başladı ve "Ya Rabbi, çok uyuyan gözden, çok yiyen karından sana sığınırım," dedi. "Bana bu yeter," dedim ve halini bozmadan kalkıp gittim. Geceleri hiç uyumadığı bildirilir. Bir gece, "Bu gece kıyam gecesidir," der. Diğer gece, "Bu gece rükû gecesidir." Öbür gece, "Bu gece secde gecesidir," der. Bir geceyi kıyam, bir geceyi rükû, bir başka geceyi secde ile geçirirdi. "Ey Üveys, bu kadar uzun geceyi bir halde geçirmeye nasıl katlanıyorsun?" dediklerinde, "Secdede sabah oluyor da ben hala bir kere Sübhane Rabbiyel Âlâ diyemem. Halbuki 3 tesbih sünnettir. Bunu yapmamın sebebi meleklerin ibadetini yapmak istememdir," dedi. Veysel Karani Hazretlerine, "Şuracıkta bir adam var. 30 senedir bir mezar kazdı, kefenini giydi, o kabrin başında oturmuş ağlar. Gecesi gündüzü yok," dediler. "Beni oraya götürün," buyurdu. Veysel Karani Hazretlerini onun yanına götürdüler. Sararmış, zayıflamış, kurumuş, gözleri ağlamaktan çukurlaşmış haldeydi. "Ey kişi, bu kabir ve kefen seni 30 senedir Allah'tan alıkoydu. Sen Allah'ı düşünecek, zikredecek yerde hep kefeni ve kabri düşündün," buyurdu. O kişi onun nuruyla o tehlikeyi kendinde gördü. Feryat ederek o kabre düşüp can verdi. Veysel Karani Hazretleri bir defasında 3 gün 3 gece yemek yememişti. 4. gün sabahı dışarı çıktı. Yolda bir altın para gördü. "Bir kimseden düşmüştür," deyip almadı. Açlığını gidermeye çalışırken baktı ki bir koyun kendisine doğru gelir ve ağzında o 1 altınla önünde durur. "Bir kimsenin olabilir," deyip yüzünü çevirdi. Koyun dile gelip, "Ben de senin kulu olduğun zatın kuluyum. Allah'ın rızkını Allah'ın kulundan al," dedi. Altını almak için elini uzatınca onu eline bıraktı ve koyun kayboldu. Veysel Karani Hazretleri kendisinden nasihat isteyenlere buyurdular ki, "Ey insan, bu fani hayatta Allah korkusunu kalbinden çıkarma. Kurtuluş çaresi ona itaattedir. Yüksekliği aradım, tevazuda buldum. Başkanlık aradım, halka nasihatte buldum. Nesep aradım, takvada buldum. Şeref aradım, kanaatte buldum. Rahatlık aradım, zühtte buldum. Zenginlik aradım, tevekkülde buldum. Tasavvuf, hakiki müşahede için gözünü dünyadan tamamen çevirmektir. Allahü Teala'dan korkan, şeytanın kötülüklerinden daha çok nefsinin kendisine vereceği zarardan korkar. Rıza her halinde yaratanın hükmüne razı olmaktır. İnsanları hoş görmek, muhabbet icabıdır. Diğer insanların yaptıklarını, seçilmişlerden de beklemek, akıl işi değildir. Hatıra gelip geçen şeyler mühim değildir. İş, bir makama vasıl olup, asli vatanını müşahede etmektir. Asıl yerini gören, geçici şeylere itibar etmez. Kalbin kararmasının alameti, kulun kendi tedbirine güvenip, Hak Teâlâ'nın muhafaza etmesi için dua ve istekte bulunmamasıdır. İnsanların kalbinin nuru, yüzünde görülür. Kalpteki hamiyet, ihlası düzeltmek, yasak olan işlerden uzaklaşmaktır. İnsanın nefsindeki hamiyet ise, benlik davasını terk etmektir. Allahü Teala rahmetini dinin emrettiği işleri yapanlara ayırmıştır. Bir kimse kendinde olmayan bir şeyden konuşursa, konuşmasıyla dinleyenleri fitneye sürükler. Bir kimse Allahü Teala'yı bütün yaratılmışlara tercih etmezse, onun kalbinde hiçbir zaman marifet nuru parlamaz. Kişinin ameli, o ameli yapmaya verdiği ehemmiyet miktarınca, o ameli işlerken olan kusurlarına üzülmesi miktarınca ve işlediği amelin sünnet-i seniyyeye uygun olması için olan gayreti miktarınca sahih ve makbul olur. Kendisine ebrarın kimler olduğu sorulunca, Allahü Teala'dan çok korkanlardır. Buyurdu. İnsanın nefsi ölmeden kalbi hayat bulamaz. Nefis bir ateş gibidir. Yanar durur. Bir yandan söndürülse de başka taraftan parlar. Nefis hep böyledir. Bir taraftan yola getirilirse öbür taraftan kötü iz yine görünür. Akıllı olan kimse ihtiyacı olduğu kadar konuşur ve fazlasından vazgeçer. İnsanların en iyisi o kimsedir ki, hayrı kendisinde değil, başkalarında görür. Kendi tutmuş olduğu yoldan başka, Hakk'a giden pek çok yolun bulunduğunu bilir. Bu suretle tuttuğu yolda nefsinin kusurunu görmüş olur. Nefse uymaktan kurtulmak, dünya nimetlerinin en büyüğüdür. Çünkü nefis Allahü Teala ile kul arasındaki perdelerin en büyüğüdür. Kendisine namazda huşu nedir dediklerinde, böğrüne iğne batırılsa namazda duymamaktır dedi. Kendisine nasılsın dediler. Sabahleyin kalkıp akşama sağ çıkacağını bilmeyenin hali nasıl olur dedi. İş nasıldır dediler. Ah, yolun uzaklığından, azıksızlıktan, ah dedi. Bir zat Veysel Karani Hazretlerine ziyarete gitti. Ona hitaben, ey Allahü Teala'nın sevgili kulu, bana bir nasihatte bulun dedi. Veysel Karani Hazretleri, Allahü Teala'yı bilir misin? Evet, bilirim. Öyleyse Allahü Teala'dan gayrı şeyleri bilme. Bu yetişir.

Ben Allahü Teala'nın vasfıyım. Fakirlik zenginliğe şu cevabı verdi. Ben olmasaydım senin vasfın bilinmeyecekti. Benim tevazum olmasaydı senin kıymetini artmayacaktı ve yükselmeyecekti. Ben ubudiyetin nişanesiyim. Resulullah Efendimizi rüyasında görmek isteyen bir kimse gece ve gündüz aşk ile tutuşup ona salavat-ı şerife getirmeli ve onunla birlikte evliyayı da sevmelidir. Eğer Resulullah Efendimiz ile birlikte evliyayı sevmezse, Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kapısı kendisi için kapalı olur. Çünkü evliya insanların efendileridir. Onlar kızarlarsa Allahü Teala da onlar kızdığı için gazaba gelir. Resul-ü Ekrem de sallallahu aleyhi ve sellem böyledir. Evliyanın sevmediğini Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem sevmez. Onlar kızdığı için Resulullah Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem kızar. Haber aldığımıza göre kıyamet gününde ismi Muhammed olan kimseleri Allahü Teala'nın huzuruna getirirler. Hak Teala Muhammed isimli kimseye bana isyan ederken hiç isminden de utanmadın mı? Halbuki senin ismin Habibimin ismiydi. Fakat ben sana azap etmem. Zira sen Habibimin ismiyle isimlendirilmişsin. Git ve cennete gir buyurur. Zalim ile arkadaşlık eden zalimdir. Zira zalimle beraber bulunmak, Allahü Teala'dan gafil olmak ve nefsinden razı olmak hastalığını ortaya çıkarır. Hemen bunun arkasından da şeytanla oturmak hususu ortaya çıkar. Dünya sevgisiyle bir arada yapılan ibadet, kalbi meşgul etmekten ve azaları yormaktan başka bir şey değildir. Böyle bir ibadet ne kadar çok olsa da yine az sayılır. Gösteriş bulunan her amel makbul amel değildir. Zira Hak Teâlâ salih ameli kabul ederim buyuruyor. Her kim yapmış olduğu amelini gösteriş niyetiyle yaparsa onun ameli Allahü Teâlâ'nın huzuruna ulaşmaz. Yapanın yanında kalır. Ey kişi, evliyanın sohbetinde bulun. Eğer onların sana hiç faydası yok ise de kıyamet gününde senin ellerinden tutarlar. Kendilerine arkadaş olanların dünyada da musibet yükünü yüklenirler. Üzüntü ve hüzünlerini paylaşırlar. Ey kardeşim, bir kişinin senin katında haceti, ihtiyacı olsa, sen o haceti bitirirsen, Allahü Teala senin 70 türlü dünya ve ahiret hacetini giderir. Eğer bir kişi bütün yer ehli kadar ibadet etse ve bütün gök ehli kadar taat etse, imanı ehli sünnete uygun değilse kabul olmaz. Zira amelin kabul olunması ve imanın dürüst olması takvanın şartıdır. Takva Allah'tan korkmaktır. Allah'ı bilmeyince, onun azametini ve celalini anlamayınca Allah'tan korkmak hasıl olmaz. Dinin ve imanın aslı ve ilmin temeli Allahü Teala'yı bilmek ve birliğini kalb ile tasdik etmektir. Şöyle ola ki, eğer başını keserler ise ve bütün varlığını alırlar ise razı olasın. Allahü Teala'nın birliğini gönülden çıkarmayasın. Tekebbür etme, tevazu sahibi ol. Böylece yüksek mertebelere kavuşursun. Kalbini dünya muhabbetinden temizle ki kalbine iman kanalları açılsın. Kalbini temizlemeyenin kalbine iman

0: kanalları açılmaz. Biz yoktuk. Allahü Teala vardı. Allahü Teala'nın varlığı hem ezeli hem de ebedidir. Yani o hiç yok olmayacaktır. Size mezarda faydası olmayacak her şeyle alakanızı kesiniz. Dervişlik elenmiş ve üzerine hafif su dökülmüş toprağa benzer. Ne üzerine basanın ayağını incitir, ne de o ayağa toz bulaştırır. Bu tarif, dervişliğin kendisinin değil, sıfatının tarifidir. Hakikatte dervişlik, her zaman ve her işinde Allahü Teala'yı unutmamaktır. Allahü Teala'dan gafil olmayan, onu unutmayan cennettedir. Talebeye üç şey çok lazımdır. Birincisi, her an abdestli bulunmak. İkincisi, bulunduğu hali çok iyi korumak. Üçüncüsü ise, yiyip içtiğinin helalden olmasına dikkat etmektir. Zahiri ve batini bütün saadetlerin, rahatlıkların hepsi, Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, tabi olmakla ele geçer. Kişi, ona tabi olduğu nisbette huzur ve saadete kavuşur. Bu yolda ilerlemek, kabiliyet ile gayret ve isteğin bir araya gelmesiyle mümkündür. İnsanoğluna verilen mükellefiyet ve mesuliyet, mahluklardan hiçbirine verilmemiştir. İnsanın bazı ibadet ve taatleri yapmasıyla iş bitmez. Bununla beraber, kulluğa sımsıkı sarılmak, söz söylemekte, yemek yemekte, hatta etrafına bakınmakta fevkalade dikkat etmek lazımdır. Çünkü her sözünden ve her hareketinden mesuldür ve hepsi için Allahü Teala'ya hesap verecektir. Bir kimseye bir sıkıntı ve üzüntü geldiği zaman, eğer nefsi kuvvetli ise o kimse üzülür, müteessir olur ve ızdırap çeker. Şayet o kimsenin Allahü Teala'ya yakınlığı varsa, kendisine gelen sıkıntı ve üzüntüler sebebiyle hiç üzülmez ve müteessir olmaz. İçinde hakiki aşk acısı bulunmayan kimseye bu yolda ilerlemek nasip olmaz. Allahü Teala'nın veli kulları, meclislerinde bulunan kimseleri manevi yönden faydalandırırlar. Ağzına helva veren kimseyle ensene tokat atan kimse arasında fark gözettiğin müddetçe imanın kemale gelmiş değildir. Akıl dışında olan şeyler keşif, müşahede ve kalp gözüyle anlaşılır. Akıl bunları anlayamaz. Nitekim his uzuvları da aklın anladığı şeyleri anlayamıyor. Seven o kimselerdir ki, sevgilisinden ne kadar düşmanlık görse, yine dostluğunu arttırır. Sevgilisinden başına binlerce sitem taşı gelse, onlar ancak aşk binasını sağlamlaştırır. İlim, sana zaruri oldukça kazanmaya çalış. Sana gerekli olmayan bilgileri elde etmeye uğraşma. Zaruri olan bilgiyi kazandıktan sonra da onunla amel etmekten başka bir şey isteme. Her kime şu beş saadet verilmiş ise, tatlı yaşayışın dizgini onun eline bırakılmıştır. 1- Vücut sağlığı. 2- Güven. 3- Rızık genişliği. 4- Şefkatli ve vefalı arkadaş. 5- Feragat duygusu. Akıllılar, ölümle sona eren her nimeti, nimet olarak hesaba katmazlar. Ömür ne kadar uzun olursa olsun, ölüm yüz gösterince, o uzunluğun ne faydası olur? Nimetin değeri, sonsuz olmasında ve yok olmak tehlikesinden uzak bulunmasındadır. Üç zümreye, üç şey çirkin düşer. Padişahlara sertlik, alimlere mal sevdası, zenginlere cimrilik. İhtiyarlık gençliğin sonu ve neticesidir. Netice ise başa bağlıdır. Gençliğini iyi geçirenin ihtiyarlığının da iyi geçeceği umulur. Kötü kimse başkalarının ayıplarını saymak isterken kendini dile getirir. Bir kimse bütün ilimleri kendinde toplasa, Allahü Teala'nın rızasına uygun hareket etmedikçe kurtulamaz. Önceden Allahü Teala'nın adını dile getirmeyip onu övmeden mübarek bir işe başlayan kimse cılız bir kuş gibi uçmaya güç yetiremez. Gayesine ulaşmadan kanatları kırılır, bir daha kalkamayacak gibi yere düşer. Veysel Karani Hazretlerinin menkıbesini nakletmeye çalışalım. Veysel Karani Hazretleri kendisine hırka verildikten sonra Yemen'den Küfe'ye gitti. Küfe'ye gittikten sonra çok az kimse onu görebildi. Görenlerden biri Herem bin Hayyan'dır. Herem bin Hayyan anlatır. Üveys Hazretlerinin şefaatinin ne derecede olduğunu bildiren hadisi işitince onu görmek istedim. Küfe'ye gidip onu aradım. Nihayet nehir kenarında abdest alırken buldum. Daha önce hakkında malumatım olduğundan onu tanıdım. Selam verdim. Selamımı aldı. Bana baktı. Müsafaha etmek istedim. Elini vermedi. Allah sana merhamet eylesin. Seni bağışlasın ey Üveys. Nasılsın dedim. Onu o kadar sevmiştim. Ona o kadar acımıştım ki ağladım. Çünkü çok zayıf idi. O da ağladı. Ve Allah sana hayırlı ömür versin. Ey Herem bin Hayyan. Nasılsın ey kardeşim? Beni sana kim gösterdi dedi. İsmimi ve babamın ismini nasıl bildin ve hiç görmeden beni nasıl tanıdın dedim. Her şeyi bilen ve her şeyden haberi olan bana bildirdi. Ruhum senin ruhunu tanıdı, çünkü müminlerin ruhları birbirlerini tanırlar, birbirlerini görmeseler de dedi. Resulullah Efendimiz'den bana bir haber ver dedim. Ben onu görmedim. Onun haberini başkalarından işitmişim. Hadis yolunu kendime açmayı istemem. Muhaddis, müftü veya müzekkir olmayı istemem. Benim meşguliyetim vardır. Bunlarla uğraşamam dedi. Bana bir ayet okuyun. Sizden duyayım dedim. Elimi tuttu. Euzu besmele okudu ve çok ağladı. Sonra Allahü Teala bir ayette mealen cinleri ve insanları beni tanımaları, ibadet etmeleri için yarattım. Bir başka ayette mealen göğü, yeri ve ikisi arasındakileri oyun olsun diye yaratmadım buyuruyor. İnnehu huvel azizur rahime kadar okudu. Sonra bir sayha vurdu, feryat etti. Aklının gittiğini sandım. Veysel Karani Hazretleri kendisinden nasihat isteyenlere buyurdular ki: İnsanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran perdelerin en zararlısı dünya düşüncelerinin kalbe yerleşmesidir. Bu düşünceler kötü arkadaşlardan ve lüzumsuz şeyleri seyretmekten hasıl olur. Çok uğraşarak bunları kalpten çıkarmak lazımdır. Faydasız kitap okumak, lüzumsuz şeyler konuşmak da bu düşünceleri arttırır. Bunların hepsi insanı Allahü Teala'dan uzaklaştırır. Kalbin hasta olması Allahü Teala'yı unutmasıdır. Allahü Teala'ya kavuşmak isteyenlerin bunlardan sakınması, hayali arttıran her şeyden kaçınması, uzaklaşması lazımdır. Allahü Teala çalışmayan, sıkıntıya katlanmayan, zevklerini, şehvetlerini bırakmayanlara bu nimeti ihsan etmez. İnsanlar ölüleri dirilteni büyük bildiğinden Allahü Teala'ya yakın olanlar bunu yapmak istemeyip ölü kalpleri diriltmişler, talebelerinin ölü kalplerini diriltmeye çalışmışlardır. Doğrusu da kalpleri diriltmek yanında ölüleri diriltmenin hiç kıymeti yoktur. Hatta abes, yani faydasız şeylerle vakit kaybetmek olur. Çünkü ölüyü diriltmek ona birkaç günlük ömür kazandırır. Kalplerinin dirilmesi ise sonsuz hayata, ebedi saadete kavuşturur. Zaten Allahü Teala'ya yakın olanların vücutları keramettir. İnsanları Allahü Teala'ya davet etmeleri Hak Teala'nın rahmetlerinden bir rahmettir. Ölü kalpleri diriltmesi harikaların en büyüğüdür. İnsanların selameti onların varlığı iledir. Mahlukların en kıymetlisi onlardır. Allahü Teala onlar ile rahmet yağdırıyor. Onlar sebebiyle rızık gönderiyor. Onların sözleri devadır. Acıyarak bir bakışları şifadır. Onlar celîs-i ilahidir. Allahü Teala'nın lütufları, ihsanları onların bulunduğu yerden eksik olmaz. Yanlarında bulunanlar kötü olmaz. Onları tanıyanlar mahrum kalmaz. Beş şeyi yapmayan beş şeyden mahrum olur. 1. Malının zekatını vermeyen malının hayrını görmez. 2. Öşrünü vermeyenin tarlasında, kazancında bereket kalmaz. 3. Sadaka vermeyenin vücudunda sıhhat kalmaz. 4. Dua etmeyen arzusuna kavuşamaz. 5. Namaz vakti gelince kılmak istemeyen son nefesinde kelime-i şehadet getiremez. Namaza devam, kalbin nurlanmasına ve saadet-i ebediyeye kavuşmaya vesiledir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namaz nurdur buyurdu. Yani dünyada kalbi parlatır, ahirette sıratı aydınlatır. Allahü Teala'nın dostlarına namazda neler oluyor? Muratlarına namazda nasıl kavuşuyorlar biliyor musunuz? Çok sayıda iyi vardır ama bunların en iyisi iki şeydir. 1- Doğru iman, 2- insanlara hizmet, yardım ve şefkat. Çok sayıda kötü vardır ama en kötüsü iki şeydir. 1- Kâfirlik, 2- insanlara eziyet etmek. Peygamber Efendimizin yoluna uygun olmayan her şey seraptır. Öfkenin başı geçici cinnet, sonu ise ebedi pişmanlıktır. Firavunlar ben diye ömür sürmüşlerdir. Her kim sıkılıyorsa dünya işleri içindir. O kişinin dünyayı sevdiğini gösterir. Cehennemdekilerin çoğunun zenginler ve kadınlar olduğu bildirilmiştir. Bu hakaret değil, ikazdır. Kaldı ki ilk mümin kadındır. Hazreti Hatice annemiz, ilk şehit de kadındır. Hazreti Sümeyye. İhlas, Allahü Teala'yı çok sevmektir. Ve sevdiği her şeyi de Allah için sevmektir. Allahü Teala kullarını cennetine davet ediyor. İslamiyet cennet davetiyesinin adıdır. Bu davet herkese var. Müslüman bu davete icabet edene, kafir de reddedene denir. Nefis öyle yaratılmıştır ki katiyen hayırlı hiçbir şeyi istemez. Neden? Gıdası haramdır. Yani her şeyin bir gıdası vardır. Nefsin gıdası da günahlardır, haramlardır. Allahü Teala'nın size nasıl muamele etmesini istiyorsanız, siz de onun kullarına öyle muamele edin. Eğer siz onun kullarına iyilik yaparsanız, Cenab-ı Hak'tan iyilik bulursunuz. Eğer siz onun kullarını kırar dökerseniz, Allahü Teala da sizi kırar döker. Affederseniz affedici bulursunuz. Şeytan ancak Rabbimizin emir ve yasaklarına uyan kişilere musallat olamaz. Olursa da Cenab-ı Hak onları korur. Onun tehlikesine düşmez. Bu dünya ahiretin tarlasıdır. Burada tohumlarını ekmeyip yiyenler böylece bir tohumdan kat kat meyve kazanmaktan mahrum kalanlar ne kadar talihsiz ve ahmaktır. Kardeşin kardeşten, ananın evladından kaçacağı o gün için hazırlanmıyorlar. Böyle kimseler dünyada da ahirette de aldanıyorlar ve sonunda pişman olacaklardır. Aklı başında olan bu dünyayı fırsat bilir. Kalbe, ruha lezzet veren şey nefse sıkıntı verir. Ruh lezzetiyle nefs lezzeti zıttır. Birinin zevk duyduğundan öteki elem duyar. Dünyada nefse en hoş gelen şey mümin kardeşinin gıybetini yapmaktır. Nefs bundan haz duyar. Sabahlara kadar değil, 40 sene oturtur adamı, uyku bile getirtmez. O öyle zevk verir ki, onu kötülemek, ondan bahsetmek, onu alt etmek felaket bir şey. Ruh mahvolur, perişan olur gider. Onun için aman din kardeşinizin aleyhinde konuşmayın, konuşanları dinlemeyin. İlahi, herkesi sıkıntıdan kurtaran yalnız sensin. Bizi dünyada ve ahirette sıkıntıda bırakma. Muhtaçlara her şeyi gönderen yalnız sensin. Dünyada ve ahirette hayırlı, faydalı olan şeyleri bize gönder. Dünyada ve ahirette bizi kimseye muhtaç bırakma. Amin. Her ayda birkaç gün oruç tut. Hadis-i şerifte her ay 3 gün oruç tutan, yılın tamamında oruç tutmuş gibi olur buyuruldu. Nefsini hesaba çek, ilmi muhafaza et. Böylece amelinden 2 cihanda faydalan. Hadis-i şerifte akıllı nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için amel edendir buyuruldu. Dünya nimetine ve sağlığına güvenme. Hadis-i şerifte ihtiyarlıktan önce gençliğin, hastalıktan önce sağlığın, meşguliyetten önce boş vaktin, fakirlikten önce zenginliğin, ölümden önce hayatın kıymetini bil buyuruldu. Bu nimetlerin hepsinden sorguya çekileceksin. Hadis-i şerifte kıyamette herkes ömrünü nerede geçirdiğinden, malını nereden kazanıp nereye harcadığından ve ilmiyle amel edip etmediğinden sorulacaktır buyuruldu. Kötü kimseyi kötülüğü ile anma. Bir iyiliğini bul, onu sev, onu söyle. Eğer kötülüğü din hakkında ise, bid'at ise, onu insanlara söyle ve ona uymaktan onları koru. Hadis-i şerifte, bid'atler yayılınca, ilmi olan bunu herkese bildirsin. Bildirmezse, Kur'an-ı Kerim'i gizlemiş sayılır buyuruldu. Sakın ölümü hatırından çıkarma. Hadis-i şerifte, ölümü çok hatırlayanın kalbi ihya olur, ölümü de kolaylaşır buyuruldu. Kur'an-ı Kerim okumaya devam et. Hadis-i şerifte, Kur'an okunan evin hayrı artar, melekler oraya toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur'an okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Bu evden melekler çıkar, şeytanlar girer buyuruldu. bid'at ehlinden uzak dur. Hadis-i şerifte, bid'at ehlinin cenazelerine gitme, onlarla birlikte namaz kılma, ben onlardan değilim buyuruldu. Küfür ehliyle zaruretsiz konuşma. Mümkünse onları İslam'a davet et. Değilse onlarla dost olma, diyaloğa girme. Anneni, babanı, üstadını hayır duadan unutma. Ezan okununca hazır ol. Herkesten önce mescide gel. Kabirleri ziyaret et. Komşudan gördüğün ayıpları emanet bil, sakla. Kimsenin sırrını kimseye söyleme. Seninle istişare edene doğruyu söyle. Cimrilikten sakın. Tamahkar olan mürüvvetsiz olur. Her işte mürüvveti gözet. İhtiyacın olsa da kimseden bir şey isteme. Dünya ehline rağbet etme. Yolda giderken sağına soluna bakma, önüne bak. Bahşiş verilen yerlerde herkesten daha çok ver. Bir cemaat içindeyken onlar teklif etmeden imam olma. Kadınların, kızların, gençlerin toplandıkları yerlere gitme. Fısk, çalgı, müzik ve diğer haram bulunan eğlence yerlerine girme. Veysel Karani Hazretleri, kendisinden nasihat isteyenlere başka bir zaman buyurdular ki, üç şeyden çok sakının. Nefsin arzu ve isteklerine uymaktan, kötü arkadaştan ve bir de kendini beğenmekten. Herkesin kalbinde cömertlere karşı muhabbet, cimrilere karşı nefret vardır. Dil gönlün, gönül ruhun, ruh da insanın hakikatinin aynasıdır. Dünya malına sevgi Allahü Teala ile aradaki perdedir. İğne ile dağı devirmek kalpten kibri söküp atmaktan daha kolaydır. İhtiraslı kimse bütün dünyaya sahip olsa da yine fakirdir. Öyle bir kimseyle arkadaşlık edin ki onda dünya malı hırsı bulunmasın. İnsanlar üç sınıftır. Bunlar idareciler, din alimleri ve halk. İdareciler bozulunca geçim, alimler bozulunca din, halk bozulunca ahlak bozulur. Bir insanın iyiliklerini hatırlayıp günahlarını unutması gururundandır. İyi kimsenin kalbinde iyi, kötü kimsenin kalbinde kötü düşünceler dolaşır. Ahirette rahmete kavuşmak için ölürken iman ile gitmek lazımdır. Bir kimse bütün peygamberlerin ibadetlerini yapsa, fakat üzerinde çok az bir kul hakkı bulunsa, cennete giremez. Yapılan bir günah ile övünmek, o günahı yapmaktan daha kötüdür. Kibir bulunan kalpte Allah korkusu bulunmaz. Bir kimse bütün ilimleri kendinde toplasa da Allahü Teala'nın rızasına uygun ibadeti etmedikçe azaptan kurtulamaz. Yumuşaklık öfke ateşini söndürür. Hiddet ise öfke ateşini körükler. Eshab-ı kiramdan herhangi birini kötülemek dini kötülemek olur. En kıymetli ibadet Allahü Teala'nın dinini onun kullarına yaymaktır. Allahü Teala'dan gelene razı olmak ve onun kullarına acımak peygamberlerin ahlakındandır. Tevekkül bütün işlerinde Allahü Teala'ya teslim olmak, başa gelen her şeyi ondan bilip katlanabilmektir. İnsanları dara düşürmek, sıkıştırmak ve incitmek haramdır. Sabır en güzel huy, ilim en şerefli süs eşyasıdır. İnsanların şerefi ve kıymeti mal ile ölçülseydi, dünya malı çok olan kâfirlerin daha kıymetli olması lazım gelirdi. Yoksullara hizmet eden şu üç şeyle mükafatlandırılır. tevazu, edep ve cömertlik. Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz. Cahilin bedeni seyyar bir kabirdir. İlim öğrenmediği müddetçe gaflet uykusu içindedir. Ölünceye kadar uyanmaz. Kendini olduğundan fazla gösteren kimse, kendi durumunu inkâr etmiş olur. İnsanlar, fakir olmaktan korkarak, dünyalık için çalıştıkları kadar, cehennemden korkup, korunmak için çalışsalardı, mutlaka cennete giderlerdi. İnsanlar, zaruret diyerek, yiyecek kazanma peşinde koşarlar. Halbuki esas zaruret, günahlardan kaçınmaktır. Fakat çokları bundan kaçınmayıp, yiyecek peşinde koşarlar. Sadık dost, arkadaşının ayıplarını görünce, ihtar eder, ifşa etmez. Gafillerden, cahillerden ve yaltakçılardan uzak dur. Oruç tutmak, Allahü Teala'nın sıfatıyla sıfatlanmaktır. Zira Allahü Teala yemekten ve içmekten münezzehtir. Bir kimse bir nimete kavuşur da bunun şükrünü yapmazsa o nimet elinden gider de o kimsenin haberi bile olmaz. Şu üç şey Allahü Teala'yı çok üzer. 1. Vakti boşa geçirmek. 2. İnsanlarla alay etmek. 3. Gıybet etmek. Cehennemin en pis kokan yeri, zina yapanların bulunduğu kısmıdır. Allah'tan başka her neye taparsanız, hepsi hiçtir. Yazıklar olsun o kimseye ki, bir hiç iledir. Bir haber duyduğunuz zaman, onu nakletmek için değil, ona uymak için iyi anlayıp düşünün. Çünkü ilmi rivayet edenler çoktur. Fakat riayet edenler pek azdır. İşin esası üç şeydir. Helal yemek, ahlak ve amelde Resulullah'a tabi olmak. Her işi yalnız Allahü Teala'nın rızası için yapmak. Fakirlik haline şükredip, kimseye şikayet etmeyerek ihtiyacını gizlemektir. Kulluğun en güzeli, kulun Allahü Teala'nın verdiği nimetler karşısında şükürden aciz olduğunu bilmesidir. Günahlar gizli olarak işlenirse bunun zararı günahı işleyenleredir. Lakin açıktan işleniyor ve buna mani olunmuyorsa bunun zararı herkesedir. İntikam alıp da sonunda pişman olmaktansa affedip de pişman olmak benim için daha sevimlidir. Bedbaht kişi, unutulmuş günahlarını açığa vuran kimsedir. İnsanı küfre götüren günahların başında kibir gelir. Lüzumsuz şeylerle uğraşanları Allahü Teala sevmez. Harama düşkün olmak, leşe düşkün olmaktır. Sonu olan bir şeyi elde etmek için sonsuz olanı vermek, akıl işi değildir. Dünya haramlar ve mekruhlardır. Suizandan sakının. Başka günahlara da sebep olur. En tehlikeli günahlardandır. Çünkü suizanın tövbesi olmaz. Yani kişi suizan ettiğini bilmediği için tövbe etmez. Tövbe edilmeyen günahın cezası cehennem ateşidir. Size gelen nimete vesile olan kimseye teşekkür etmedikçe o nimet için yapacağınız şükrü Allahü Teala kabul etmez. Küfürden sonra en büyük günah kalp kırmaktır. Kâfirin dahi kalbini kırmayın. Ölüm gelmeden hesabınızı yapınız. Tövbe ediniz ki affa kavuşasınız. Allahü Teala hepimizi af ve mağfiret eylesin. Amin.
1: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Bakınız, Lamartine Histoire de Turquie, yani Türkiye Tarihi adlı eserinde Muhammed Aleyhisselam için ne diyor? Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem bir yalancı peygamber miydi? Onun eserlerini ve tarihini inceledikten sonra bunu düşünemeyiz. Çünkü yalancı peygamberlik iki yüzlülüktür. Yalanda doğruluğun kudreti bulunmadığı gibi iki yüzlülükte inandırmak kudreti yoktur. Mekanikte bir cisim atıldığı zaman onun varabileceği yer fırlatma kuvvetine tabidir. Bir manevi ilhamın kuvveti de onun hasıl edeceği eserle ölçülür. Bu kadar çok şey taşıyan, bu kadar uzaklara kadar yayılan ve bu kadar uzun zaman aynı kudrette devam eden bir din, yani İslamiyet, yalan olamaz. Bunun çok samimi ve çok inandırıcı olması gerekir. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı, gayretleri, memleketinin hurafelerine ve putlarına kahramanca saldırıp onları parçalaması, puta tapan kavmin hiddetlerine karşı koymak cesareti, şecaati, kendine saldırdıkları halde 13 sene Mekke'de hemşehrileri arasında çeşitli hakaret ve zulümlere tahammül etmesi, Medine'ye hicreti, durmadan yaptığı teşvikler ve verdiği vaazlar, nasihatler, çok üstün düşman kuvvetleriyle yaptığı cihatlar, kazanacağına olan itikadı, en büyük felaket zamanında bile duyduğu insanüstü itimat, zaferde bile gösterdiği sabır ve tevekkül, sözlerini kabul ettirme azmi, sonsuz ibadeti, Allahü Teala ile mukaddes konuşmaları, vefatı ve vefatından sonra da devam eden şan, şeref ve zaferleri, onun hiçbir zaman bir yalancı peygamber olmadığını, tam aksine büyük bir imana sahip bulunduğunu gösterir sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?
2: Abdullah Waters Bey, İngiliz. Bundan tahminen 25 sene evvel Burma'da bulunurken ferahlanmak için her gün nehirde bir Çinli kayığı ile dolaşırdım. Benim kayığımın kürekçisi Doğu Pakistanlı Şeyh Ali isminde bir Müslümandı. Müslümanlığın emrettiği bütün dini vecibeleri büyük bir gayretle yerine getirirdi. Onun hiçbir vaktini geçirmeden büyük bir dikkatle ibadet etmesini hem takdirle karşılar ve beğenir, hem de Müslümanlığın ne olduğunu merak ederdim. Böyle basit bir insanı bu kadar büyük iman ve itaat altında tutabilen Müslümanlığın hakikatini anlamaya karar verdim. Etrafımızda bulunan insanların çoğu Burma Budistleriydi. Onlar da dinlerine son derecede bağlıydılar. Zannediyorum ki Burma'nın bütün insanları dünyada en dindar kimselerdir. Fakat Budistlerin ibadet tarzında göze çarpan birçok noksanlar vardı. Budistler pagoda adını alan mabetlerinde toplanıyor ve aşağıdaki sözleri durmadan tekrarlıyorlardı. Buda karana gaçkami, dama karana gaçkami, sanga karana gaçkami. Bunun manası bana anlattıklarına göre, Buda sen bize rehber ol, sen bize kanun ol, sen bizim ruhumuzu yücelt imiş. Bu dua çok sade fakat insanı tatmin etmeyen, onun ruhuna hiçbir tesir yapmayan birkaç sözden ibaretti. Büyük bir Halik'tan hiç bahsolunmuyordu. Halbuki benim Müslüman kayıkçımın ibadeti ne kadar güzeldi. Ben bu sefer kayıkçımla İslamiyet üzerinde konuşmaya başladım. Onunla beraber bulunduğum saatlerde kendisine Müslümanlık hakkında pek çok sorular sordum. Bu sade adam bana Müslümanlık hakkında o kadar güzel, o kadar mantıklı cevaplar verdi ki İslam dini hakkında yazılmış kitapları okumaya başladım. Bu kitapları okuyunca Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin Arabistan'da kısa zamanda neler yapmaya muvaffak olduğunu hayret ve takdirle öğrendim. Kendime Müslüman arkadaşlar buldum. Onlarla İslam dini üzerinde mübahaseler, sohbetler yapmaya başladım. O sırada Birinci Dünya Savaşı patlak vermişti. Bana derhal Arabistan'da cepheye katılma emri verildi ve gittim. Burada artık Budistler yoktu. Etrafımı Müslümanlar çevirmişti. Araplar ilk Müslümanlardı. Allah-u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Arabi olarak nazil olmuştu. Araplarla olan temasım, İslamiyet'e olan merakımı daha çok artırdı. Harp bitince Arabi öğrenmeye başladım. Bir taraftan da İslamiyet hakkındaki eserleri okumaya devam ediyordum. İslamiyet'te beni kendisine cezbeden en büyük husus, Müslümanların bir tek Allah'a inanışları oldu. Halbuki ben Hristiyan olarak tam 3 tane Tanrı'ya inanmak zorundaydım. Bu bana hiç mantıklı gelmiyordu. Bunu düşündükçe yavaş yavaş İslamiyet'in çok daha doğru bir din olduğunu anladım. Bir tek Halik'a inanan dinin hak din olabileceğini kabul etmeye başladım. Nihayet 1932 ile 1942 arasında Filistin'de 10 sene vazife gördükten sonra Müslüman olmaya karar verdim. 1942 senesinde resmen Müslüman oldum. O zamandan beri her şeyimle Müslümanım. Arapların mukaddes şehir adını verdikleri Kudüs'te Müslümanlığımı resmen ilan etmiştim. O zaman İngiliz ordusunda kurmay binbaşıydım. Müslüman olduğumu ilan edince başıma bir takım nahoş işler geldi. Hükümetin Müslüman olmaklığımı hoş görmemişti. Ordudan ayrılmak zorunda kaldım. Bunun üzerine evvela Mısır'a, sonra Pakistan'a giderek Müslüman kardeşlerimle birlikte yaşamaya başladım. İslamiyet hakkında yazılar yazdım. Bugün dünyada 1 milyardan fazla Müslüman vardır ve bunlar birbirinin kardeşidir. Müslüman olmak demek, hakiki mabut olan Allahu Teala'ya iman etmek ve ona bağlanmak demektir. Ona bağlanmak için de onun büyük peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği şekilde olmak lazımdır. Şimdi bana İslam'ın nurlu yolunu, halis ibadeti gösteren ve beni Allah'ıma kavuşturan o basit zannettiğim mütevazi kayıkçının hatırasını hürmetle yad ediyorum. Hayatımda onun gibi halis bir Müslüman olmaya çalışıyorum. Böyle yaptıkça insanın zararlı şeylerden kendini kurtardığını görüyorum. Müslümanlar arasında şimdi ben de elhamdülillah bir Müslümanım. Her ibadet edişimde belki de Allah-u Teala'nın rahmetine kavuşmuş olan mürşidim, eski kayıkçım Şeyh Ali Efendi'ye dua etmeyi, onun mübarek ruhu için Fatiha okumayı da hiç unutmuyorum.

Akıllı, şehvetten uzaklaşan, ahireti dünyayla değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyacı kadar ve delille konuşur, sadece ahiretinin ıslahı için çalışır. Akıllı, günahlardan sakınır, ayıplardan uzak durur. Cömertlik günahları siler, kalplere sevgi eker.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa, süper olur. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

Bugün her ne kadar Türkiye'nin kuzeyi için yağıştan bahsetsek de Türkiye'nin güneyi çok sıcak. Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu'nun içleri, İç Anadolu bölgesinin güneyi. Bu bölgelerde hava sıcaklıkları yüksek, gece gündüz arasında da sıcaklık farkı gittikçe azalıyor. Yani bunaltıcı geceler gece uykusuz, gündüzde yorgun olmamıza yol açıyor. Ama bu mevsimin en büyük özelliği zamanın bir kısmını tatille değerlendirebilmemiz. Şimdi tatildeyseniz eğer biraz güneşten bahsedeceğiz size. Güneşin yararlı ve zararlı etkilerinden konuşacağız. Konuyla ilgili birazdan bir uzmanımızı ağırlayacağız ama biz de bugün programın hemen başında D vitamini sentezi için nasıl güneşlenmek gerektiğinden konuşacağız. Yine ikinci bölümde sağlık konusuyla ilgili başlıklarımız var. Değerlendirmeye çalışacağız. Bugün biraz da soğuk çorbalardan konuşacağız. Acaba içelim mi, içmeyelim mi, sever misiniz, sevmez misiniz? Detaylarda buluşacağız yine. Bugün yarın bu konular bizim gündemimiz olacak. Evet, D vitamini için vücut da güneşin gelmesi, güneşin değmesi şart. D vitamini bir hormon gibi çalışıyor ve bağışıklığımızı destekliyor. Ama peki doğru D vitamini sentezi için nasıl güneşlenmek lazım? Bir kere yemeklerden aldığımız kalsiyumun D vitaminine dönüşmesi için vücudumuzda bir sentez meydana gelecek. Bu güneşle meydana gelecek. Güneşin tenimize değmesi gerekecek. Ama biz güneş tenimize değdiğinde ya yanmaktan ya potansiyel olarak DNA hasarıyla birlikte kanser olmaktan korkuyoruz. Peki nasıl güneşleneceğiz? Güneşin dik geldiği saatlerde, bu çok önemli aslında, güneşin dik geldiği saatler aynı zamanda güneşin en kızgın olduğu saatler. İşte o güneşin dik geldiği saatlerde ten renginize bağlı olarak 10 ila 12 dakika, 15 dakika arasında herhangi bir koruyucu sürmeden, vücudunuzun tamamı değil ama mesela dirseğinizden itibaren kollarınız, avuç içiniz, yüzünüz, yine bacaklarınız, ayaklarınız olmak üzere ya da bunların bir kısmı olmak üzere güneşlenebilirsiniz. Ama bu sürenin 10-15 dakikayı geçmemesi gerekiyor. Beyaz tenlilerde 10 dakika, teninizin rengi koyulaştıkça 15 dakikaya kadar, belki 16-17 dakikaya kadar uzayabilir. Sonra gölgeye çekileceğiz, koruyucu süreceğiz. O koruyucunun vücudumuz tarafından emilmesini bekleyeceğiz biraz ve ardından tatilimize devam edeceğiz. Bu tatildeysek böyle. Peki günlük hayatımız, rutin, işimiz, gücümüz, evdeyiz, iş yerindeyiz, sokaktayız. Yine güneşin dik geldiği saatleri tercih edeceğiz. Bunlar iş yerlerinde genelde öğle yemeği araları. Evde de küçük bir mola vereceğiz. Balkon gibi, pencere önü gibi, teras gibi, bahçe gibi ya da iş yerinde, iş yerinin bahçesi, kapısının önü, yine pencerenin önü gibi yerlerde. Yani herhangi bir koruyucu filtre olmadan, bu tenimize sürdüğümüz bir krem de olabilir, camların dışındaki filtre de olabilir. Bunlar olmadan 12 dakika, 15 dakika ten rengimize göre güneşleneceğiz. Sonra da penceremizi kapatacağız, içeri gireceğiz, günlük işlerimize devam edeceğiz. Bunun dışında güneşin zararlı etkilerinden korunmak için her zaman bir güneş koruyucuya, özellikle yüzümüzde leke vesaire olmaması için bir güneş koruyucuya ihtiyacımız olduğunu da unutmayacağız.

Evet, yaz mevsiminin dostu mu düşmanı mı güneş, buna uzmanlar söyleyecekler, bunu uzmanlar açıklayacaklar bize. Şimdi onlara kulak verelim.

Bugün güneşten konuşacağız. Güneş, güneşin olumlu ve olumsuz etkilerinden konuşacağız. Güneşin D vitamini sentezi için vazgeçilmez olduğunu biliyoruz ama her yaz konuştuğumuz bir şey var. Güneşin olumsuz etkilerinden korunabilmek için dikkatli olmalıyız. Sıcak saatlerde dışarıda olmamalıyız. Ama bununla birlikte yine de herkes tatilde güneşin daha bol olduğu, daha yakıcı olduğu yerlere gitmeye çalışıyor. Tatile gidecek olanlar güneşin olumsuz etkilerinden nasıl korunacaklar? Neden korkuyoruz güneşten bu kadar? Foto yaşlanma nedir? Hepsini az sonra dermatolog Gaye Ünal Sarıkan'dan öğreneceğiz. Sizin de tatil planlarınız vardır eminim. Tatilde nerelere gitmeyi düşünüyorsunuz, neler yapmak istiyorsunuz? Tatilde hep bir yerlere gitmekten bahsediyoruz ya, aslında bir yerlere gidemesek bile bulunduğumuz yerde her zaman yaptıklarımızın dışında farklı bir şeyler yapmak dinlenmek anlamına geliyor. Biz dinlenmeyi bazen sadece yatmak, uyumak, bazen elimizi, tırnağımızı, parmağımızı kıpırdatmamak olarak yorumluyoruz. O da değil. Aslında bedenen yorgunluğu çabuk atıyoruz üstümüzden de. Eğer zihnen yorgun bir yıl geçirdiyseniz onun olumsuz etkilerinden kurtulmak çok kolay olmuyor. Bir de gittiği yerde sıkılanlar var. Koşuşturmadan, telaştan, biraz stresten, heyecandan hoşlananlar ve tatilde gün boyu zaman sınırı olmadan bir yere yetiş ve telaşı olmadan hep aynı şeyleri yapmak onların hoşlarına gitme ve onlar tatile gittiklerinde adeta yoruluyorlar. Sizin planlarınız içinde belki uzun zamandır görmediklerinizi görmek var. Belki yurt dışında yaşayan akrabalarınız var. Ya da yurt dışında bir ülkeyi merak ediyorsunuz. Bir de fırsatını buldunuz, gidip göreceksiniz. Belki köyünüz var, köyünüzde sizi bekleyenler var. Onları ziyarete gideceksiniz. Belki tatil yapmaya fırsatınız yok. Ekonomik olarak kriz sizi olumsuz etkiledi ve tatilin planını kurmak değil, adını duymak bile istemiyorsunuz. Tam güneşin olumsuz etkilerini konuşacağız. Güneşten nasıl korunabiliriz? Neden korunmalıyız? Foto yaşlanma nedir? Sadece yazın mı? Kışın nasıl korunabiliriz güneşten? Kışı geride bıraktık. Yaz mevsimi daha keskin bir güneş. Sabah kalktığımız andan itibaren güneşin sıcaklığını, yakıcılığını hissediyoruz. Peki bu yakıcılık sadece bir his mi? Acaba tenimiz bundan nasıl etkileniyor? Ve cilt kanseriyle güneşlenme arasında bir bağlantı var mı? Hepsini öğreneceğiz.

0: Efendim, dermatoloğumuz konuyla ilgili sizden gelen soruları da cevaplayacak. Sadece bugün değil, geçmiş günlerde de güneşle ilgili sorular sordunuz. Ben güneş kremi kullanıyorum. Acaba güneş kremi kullanıyorken de güneşin olumsuz etkilerine maruz muyum? Çocuğumu nasıl koruyabilirim? Çok beyazım ya da çok esmer tenliyim ben. Acaba hiç koruyucu kullanmasam ya da işte evde hazırladığım, kendi hazırladığım yağlardan sürsem de güneşin olumsuz etkilerinden korunsam mümkün müdür? Bilmiyoruz. Soracağız, öğreneceğiz hep birlikte. Ona göre de bir yol haritası belirleyeceğiz. Efendim, güneş bizim için vazgeçilmez. Canlıların hayatını devam ettirmesi için öyle uygun bir noktadayız ki aslında. Eğer dünya bu konumda, güneş bu konumda, bu açıda olmasaydı dünyada hayat da olmayacaktı. Dolayısıyla aslında müdahale etmemiz gereken şey dünya üzerinde yaptığımız değişiklikler sonrasında başımıza gelenler. Ozon tabakasının gittikçe erimesi, azalması, kalınlığını kaybetmesi, güneşten gelen olumsuz ışınların bizi daha fazla rahatsız etmesine yol açtı. Bu da gittikçe daha fazla korunmak anlamına geliyor. Sadece kendimiz değil, herkes, dünyada yaşayan tüm canlılar güneşin bu kavuruculuğundan olumsuz etkileniyor. İşte bir noktada konuştuğumuz, dertleştiğimiz küresel ısınmanın altındaki sebep de bu. Güneşin olumsuz etkilerinden nasıl korunabiliriz? Dermatolog Gaye Ünal Sarıkan hattımızda. Hoş geldiniz efendim.
1: Alo, buyurun. Merhaba
0: Gaye Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Biz dinleyicilerimize güneşin olumsuz etkilerinden nasıl korunabiliriz sorularının cevabını sizden alacağız. Dinleyicilerimiz adına soracağız. Öncelikle teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
0: Gaye Hanım, biz güneşten neden korkuyoruz? Önce oradan başlayalım. Her yaz aynı konuyu konuşuyoruz. Aslında kışın bile güneşten korunmak gerektiğinin altını çiziyoruz. Neden korkuyoruz güneşten?
1: Çok doğru yapıyorsunuz. Kışın da korunma cümlesiyle. Neden korkuyoruz? Aslında korkmuyoruz. Güneşten faydalanmayı bilirsek, onun faydalarından nasıl yararlanacağımızı doğru bilirsek, güneş bizim için dost. Ama zararlı etkileri en çok deri yaşlanmasında, dolayısıyla da deri tümörlerinin aktive olmasında ya da yeniden ortaya çıkmasında, ilk kez ortaya çıkmasında rol oynuyor. Yani iki tane unsur var deri açısından bizi etkileyen. Diğer organlarımız için, kemik sağlığı için veya psikolojimiz için güneş ışığı gerçekten çok faydalı. Ancak deri kanserlerine yol açma riskinden dolayı ve hızlı deri yaşlanmasına yol açabileceği için güneş ışınları bize, özellikle de ozon tabakasının zararlı etkilerinin günümüzde ortaya çıkmasının sonucunda zararlı olabiliyor.
0: Peki nasıl bulacağız ortasını Gaye Hanım? Dediniz ki hayat için vazgeçilmez ama diğer taraftan da hem yaşlanmayı arttırıyor hem de cilt kanserlerinin ortaya çıkmasında ya da yeniden ortaya çıkmasında etkili. Ortayı nasıl bulacağız?
1: Çok doğru. O zaman güneş ışığının dik geldiği saatlerde güneşten mutlak korunmamız gerekiyor. Suyun içindeysek ya da kış sporları yaparken, kar ortamındaysak yine geçerli, sizin de az önce vurguladığınız gibi. Korunmanın yolları bir takım güneş koruyucularını dikkatli ve özenli seçerek kullanmaktan geçiyor. Giysilerimize dikkat ederek ve şapka kullanma alışkanlığını, geniş kenarlı, hatta siperli değil, geniş kenarlı şapka kullanma alışkanlığını edinerek ortaya çıkabilir. Korunma koşulları bunlardan geçiyor.
0: Neleri bilmemiz gerekiyor o zaman, isterseniz adım adım dinleyicilerimizle paylaşalım. Çünkü koruyucu pek çok üründen bahsediliyor.
1: Elbette.
0: Hatta kimileri diyor ki

0: kısa sürelerle yoğun bulunma riski ortaya çıkıyor. Yani hı-hı, kısa süreli tatillerde hızlı güneşte kavrulma, tırnak içinde vurgulamak lazım, hı-hı, durumlarında güneş ışığından en fazla zarar gördüğümüz durumlar.
1: Biz hangi yaşa kadar en riskli gruptayız? Ten rengimiz elbette belirleyici ama bununla evet, birlikte yaş da önemli zannediyorum.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yine çok doğru bir soru sordunuz. Çocukluk yaşlarında güneş ışığıyla yanmak durumu çok risk grubu. Özellikle bül dediğimiz içi su dolu kabarcıklarla, yani ciddi güneş yanıkları bir risk faktörü oluşturuyor. Bunu zaten çillenmelerle veya güneş lekelenmeleriyle de bilir başına gelen kişiler. Dolayısıyla erken çocukluk yaşında güneş ışığından daha yoğun korunmak. Bir de tabii ki deri kanseri riski yaş ilerledikçe daha fazla artacağı için özellikle squamous hücreli karsinom ve malign melanom ileri yaşlarda daha kolay ortaya çıkabileceği için de malign melanom en habis deri kanseri.
1: Evet, en korktuğumuz
0: riski,
1: değil mi o?
0: Evet, evet, evet.
1: Peki
0: bu açıdan ileri yaşlarda da yine korunmak gerekiyor. Yani erken çocukluk yaşında güneş ışığına maruz kalıp güneş yanığı yaşamış olmak olumsuz bir faktör.
1: Yani ileri yaşta cilt kanseri açısından daha riskli olduğumuz anlamına geliyor.
0: Evet,
1: hatta
0: bütün kanser riskleri daha fazla arttığı gibi düşünebiliriz.
1: Yaş. Hatta zannediyorum doktorlar bunu soruyorlardı hastalara hikayelerini alırken, işte 20 yaşına kadar mesela ya da daha genç yaşlarda hiç ciddi güneş yanığı yaşadınız
0: elbette,
1: mı?
0: Elbette, elbette. Biz anamnez dediğimiz hasta gözlemlerini not alırken mutlaka onları kaydediyoruz. Benler açısından özellikle mevcut olan benlerden malign melanom dönüşüm riski de söz konusu olduğu için benlerin de çok ciddi ve özenli olarak kontrol edilmeleri gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda da tabii ki teknolojiden de yararlanmak durumundayız. Çünkü hekim olarak da sadece gözle bakarak bunların tanısını koyabilmemiz elbette mümkün değil.
1: Evet, peki adım adım gidelim dedim. Güneşin olumsuz etkilerinden korunmak için farklı faktörlerde ürünler var.
0: Evet.
1: Biz hemen en yüksek faktörden mi başlayacağız? Cildimize en uygun ürünü nasıl belirleyeceğiz?
0: Güzel bir soru yine. Şimdi koruma faktörleri biraz kafamızı karıştırıyor elbette. Burada en önemli unsur güneş korunma ürünümüzü yanımızda bulundurup sık aralıklarla kullanmak. Bunların özelliklerinin kimyasal ya da fiziksel olduğunu hekimimiz de tabii ki bizi yönlendirecek bu noktada birey olarak ona başvurduğumuzda. Şu çok önemli. Çocuklar için, yüz için, vücut için, bütün vücut için ayrı ayrı güneş korunma ürünleri var günümüzde. Ancak bazı standartların olması gerekiyor bu ürünlerde. O standartlar da şunlar. SPF diye kısaca özetlendirilen ve artı olarak yanında bir rakamla birlikte ifade edilen güneş korunma faktörleri, sun protection faktör gibi kısaca özetleyeceğimiz bir ibare var. Bu ifadenin mümkün olduğu kadar yüksek olması, ama 30 plus dediğimiz, 30 artı dediğimiz zaman zaten artık bu bizim için uygun olan bir ürün. Genelde bizim için ürün, uygun olan bir ürün.
1: Yani hepimiz aslında 30 plus ürünlerden mi tercih etmeliyiz?
0: Evet, özetle bunu söyleyebiliriz. Eskiden çok daha yüksek rakamlar vardı. Günümüzdeki konsensus sonucu artık bunlar çok fazla söz konusu değil. Hı-hı. Bu önemli bir konu. Dolayısıyla güneş korunma faktörlerinin sayısının mümkün olduğu kadar 30 civarında olması, zaten artık bu şekilde çok fazla ifade edilmiyor dedim bu konsensus sonucunda. Hı hı. Dolayısıyla
1: ve sık sürülmesi
0: en önemli faktör bu. Yani ürünün yanımızda olup özellikle tatil ortamındaysak, yansımanın yoğun olduğu veya daha uzun sürelerle risk altında olduğumuz durumlarda mutlaka sık aralıklarla tekrarlanması. Hı hı. Bu sık aralığı da 2 saat gibi minimize belirleyebiliriz.
1: Yani denize havuza girme haricinde 2 saatte bir, ama denize havuza girdiysek zannediyorum yineliyoruz değil mi?
0: Evet, ama denizde ve havuzda veya diye yine su ortamında bulunduğumuz göl her neyse bu durumlarda da daha fazla güneş ışığının olumsuz etkilerine maruz kaldığımızı unutmamamız lazım. Yani sadece kumsalda biz güneş ışığına maruz kalmıyoruz. Hı-hı. Suyun içindeyken de. Dolayısıyla olabildiği her an, her fırsatta bunları sürmemiz lazım, hı hı, diyebilirim.
1: Özellikle çocukları çok korumak lazım. Onlar
0: mutlaka, mutlaka.
1: Dertlerini çok da anlatamıyorlar. Biraz daha koruma altında olması lazım. Gelelim giysilere. Biz tatile gidecek olanlar için bu bilgiyi verdik ama bir parantez açalım. Herkes tatile gitmese de yine de güneşten
0: elbette
1: etkilenmeye devam ediyor.
0: Elbette.
1: Şehir hayatında günlük hayatını devam ettirecek olanlara ne tavsiye edeceksiniz?
0: Kesinlikle yine güneş korunma ürünlerini kullanmamız gerekiyor. Özellikle

0: risk grubundaysak, demin söz ettiğim gibi ailede varsa deri kanseri öyküsü veya kendimizde varsa, deri tipi olarak çok açık tenliysek, şehir hayatında da mutlaka, hatta size şöyle söyleyebilirim, evin içinde ya da yaşadığımız ortamın içinde pencere camı kenarında bulunduğumuz uzun saatler varsa veya balkonda bulunuyorsak yine sürmemiz lazım. Yani ille sokağa çıkıp da ya da tatile gidip de güneş korunma faktörlü ürünleri kullanmamız şart diyemiyoruz günümüzde.
1: Demek ki güneş neredeyse koruma faktörü 30 plus olan üründe orada olacak.
0: Tercihan. Evet, bu peki, doğru bir korunma olacak.
1: Peki giysilerimiz için ne söyleyeceksiniz?
0: Giysilerin tabii ki özel seçilmesi lazım. Renk açısından, güneşe geçirgenlik açısından, açık renk giysiler, mümkün olduğu kadar terletmeyen, terlemeyi de önleyen, hem diğer deri rahatsızlıkları riski açısından da güneş ışığını geçirmeyen, şimdi hani mayolar icat edildi. Bunlar işte tam bir bronzluk sağlıyor. İşte kapalı yerlerde de. Tabii biz bunları deri sağlığı açısından çok fazla tercih etmiyoruz.
1: Siz bronzlaşmayı, daha doğrusu insanların bronzlaşmasını çok tavsiye etmiyorsunuz galiba. Siz koyu renk değil de daha açık tenlilerin açık tenli kalmasından yanasınız. Dermatologlar son olarak bunu savunuyorlar.
0: Doğru olan bu. Bunu savunuyoruz. Çünkü deri yaşlanması riski artıyor bronzlaştığımız dönemlerde. Ama tabii ki eğer kolay bronzlaşan bir cilde sahipsek, bu da bizim yanık olma, güneş yanığına maruz kalma riskimizi artırıyor şeklinde bir çıkartımda da bulunabiliriz.
1: Giysilerimiz açık renkli olacak, kolay havalanacak, terletmeyecek, bol olacak, kesinlikle, doğal malzemeden üretilmiş olacak ve
0: şapkalar da önemli.
1: Koruyacağız yani güneşin bize mümkün olduğunca uzak kalmasını, gölgede en azından kendimizi hissetmemizi sağlayacağız.
0: Çünkü gölgede de yanma durumumuz söz konusu, evet, yansıma yoluyla.
1: Evet, peki
0: bir nokta var.
1: Buyurun.
0: Müsaadenizle.
1: Estağfurullah.
0: Güneş ışığıyla ciddi derecede etkilenen bir de dermatolojik hastalıklar var. Dermatozlar var. Deri hastalıkları güneş ışığına maruz kalmayla ortaya çıkıyor. Bunların en tipik örneklerinden birisi lupus eritematosus dediğimiz bir tablo. Toplum bilinçlenmesi açısından deri hastalıklarının güneş etkisiyle ortaya çıkanlarını da bilmeniz, bu konuda belki bizler de hekimler olarak bilgilendirmek konusunda sorumluyuz, görevliyiz. Bebekleri güneş ışığından koruma konusunda sorumluluğumuz yüksek. Bir diğer konu da deri kanseri ve deri yaşlanması dışında bazı günlük hayatta kullanmak durumunda olduğumuz ilaçların güneşe karşı duyarlanmamızı artıracağı bilinci. Örneğin içtiğimiz bitki çaylarının bile güneş ışığına karşı bizim bedenimizi, cildimizi duyarlandırabileceği halini de bilmemiz
1: tüm
0: gerekiyor.
1: Tüm bitki çayları mı yoksa özel olarak?
0: Hayır. Bazılar için söz konusu olabilir bu. Yeşillerin bazılarının. Örneğin bir incir sütüyle değindiğimiz zaman ya da bazı bitkilere değdiğimiz zaman oralarda lekelerin olabileceğini, bazı ekzema durumlarının, özel ekzema durumlarının olabileceğini bilmemiz lazım. Bunlar bazı belki temel bilgiler. Bu konuşma arasında onu da vurgulamak istedim.
1: Peki, teşekkür ediyorum bunun için. Bir sorum daha var. Biz yaz mevsiminde daha fazla su içelim diyoruz. Suyun cildin canlılığı, tazeliği, hayatını devam ettirebilmesi, esnekliği için sayılmaz faydası var. Yazın aynı zamanda güneşin olumsuz etkilerinden bizi korumak için de, koruması için de güneşten daha fazla istifade ediyoruz. Çünkü
0: elbette
1: terliyoruz. Biraz su ve yaz ilişkisine de bir dermatolog gözüyle değinir misiniz lütfen?
0: Memnuniyetle. Su elbette çok önemli çünkü su hayat, kaliteli su çok önemli. Bunu da özellikle altını çizerek vurgulamamız lazım. İçtiğimiz suyun cam şişelerde korunması çok önemli. Bunu da belki bir sosyal sorumluluk olarak vurgulamakta fayda var.
1: Plastik değil, cam şişelerde.
0: Kesinlikle. Güneşte beklemeyen, güneşe maruz kalmayan. Yani aslında tüketici olarak birçok şeyi ciddi biçimde sorgulamakla yükümlüyüz galiba. Su deri sağlığı için çok önemli çünkü kuruma yapıyor. Kseroz istediğimiz cilt kuruluğuna sebep oluyor. Tabii ki dıştan bazı nemlendiricileri kullanmak çok işe yarıyor. Bazı ekzema durumlarını deri yaşlanmasında çok yarıyor. Ama içimize aldığımız nemlendiriciler, işte bunun başında su geliyor, elbette çok önemli. Şöyle bir pratik bilgi verebilir miyim?
1: Lütfen.
0: Yaklaşık olarak kilomuzu biliyorsak, kilomuza göre hesaplarsak, hani çok rakamsal, işte günde 2 litre 3 litre demekten ziyade tabii ki terlemeyle veya diğer doğal yollarla, boşaltım yollarıyla da sıvı kaybediyoruz ama mutlaka mutlaka çıkardığımız su kadarının mislince su almamız lazım. Kaba bir fikir.
1: Evet.
0: Onun dışında da kilomuza göre 30 ila 40 her kilo başına 30 ila 40 mililitre gibi su tüketmemiz lazım.
1: Bunu da herkes kendisi için hesaplayabilir.
0: Aynen öyle. Bu pratik bir bilgi olabilir.
1: Şunu soracağım. Biz yazın çok soğuk su içiyoruz. İşte normal sıcaklıktaki bir suyu tercih etmiyoruz ama çok soğuk suyu doktorlar tavsiye etmiyorlar. Suyumuzun içine koyabileceğimiz birkaç yaprak nane, bir dilim limon ya da limon kabuğu acaba suya sağlayacağı ferahlıkla içimini kolaylaştırabilir mi? Çünkü pek çok kişi su içmiyor.
0: Bazı insanlar su içmeyi sevmiyor.
1: Evet. Evet.
0: Bunu vurguluyorsunuz. Katılıyorum
1: evet.
0: Fikrinize. Elbette neden olmasın. Hijyenik koşullarla böyle bir uygulama yapmak doğru olabilir. Daha keyifli hale getirebilir su içmeyi. Su çok önemli. Deri sağlığı için çok önemli. Vücudumuzun, metabolizmamızın çalışması için çok önemli. Çünkü zaten vücudumuzun büyük oranda hücrelerimizin içinde sıvı olması gerekiyor. Hı-hı. Hücreler arası boşlukta Hı-hı. sıvılarımız Hı-hı. var. Damarlarımızdaki kan sıvı. Su çok önemli. Bu anlamda çok çok önemli. Dediğinize katılıyorum. Vücut ısısına yakın veya ortam ısısına yakın derecelerde içmek daha sağlıklı.
1: Efendim ben bugün için çok teşekkür ederim. En yakın zamanda sizi stüdyomuzda ağırlamak üzere güneş etkisini hissettirdikçe biz olumsuz etkilerini daha fazla konuşacağız gibi görünüyor.
0: Siz de çok güzel bulgulamalarda bulundunuz. Ben size teşekkür ediyorum.
1: Görüşmek üzere. Sağ olun.
0: Hoşçakalın. Sağ olun.
1: Efendim dermatolog Gaye Ünal Sarıkan bizimle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz. Kendisini uğurladık. Güneşin olumsuz etkilerinden nasıl korunabiliriz konusunu konuştuk.

Size buluştuk, soğuk çorbalardan bahsedeceğim. Kağıdınız kaleminiz elinizde olsun lütfen. Anadolu kültürünün soğuk çorbaları bir başka hakikaten. Bu kültürün içinde içine ilave ettiklerinizi değiştirerek, yer yöre değiştirerek farklı lezzetler elde edebiliyorsunuz. İç Anadolu bölgesine biraz daha içine hamur ya da küçük tanecikler, işte nohut, bulgur, buğday ilave edilirken doğuya doğru gittiğinizde yöresel otların da yine bu çorbalara eklendiğini görüyorsunuz. Her biri çok lezzetli gerçekten. Yine Ege'ye doğru döndüğünüzde bu bölgeye özel otlarla yapılmış soğuk çorbalar, kale çorbaları ya da bu otların hazırlanmış o ayranlı ya da domatesli harca ilave edilmesiyle elde edilmiş tatlar çok seviliyor.

Çorba deyince her ne kadar aklımıza kış gelse de ya içimiz ısınsın bir çorba içelim desek de yaz mevsimi ve onun çorbaları da meşhur. Evet, mevsim sıcak olduğunda çorbalarımız soğuyor, bu bir gerçek, ama besin değerinden hiçbir şey kaybetmiyor. Yazın soframızdan eksik etmeyeceğimiz birkaç güzel çorba tarif edelim size. Bu çorbaların çoğu gücünü içine ilave edilen bakliyatlardan alıyor. Bulgur, biraz önce söylediğim gibi, ekleyebilirsiniz. Nohut, mercimek, buğday, yarma, bunların her biri içine ilave edilebilir. Yine yaz mevsiminin inanılmaz güzel otları var. Maydanozlar, naneler, dereotları, bunların her biri çorbaya çok yakışıyor. Yani basit olarak bir soğuk çorba yapmak istiyorsanız bilmeniz gereken iki temel unsur var. Biri, içine koyacağınız bakliyatların önceden haşlanmış ve kenarda bekliyor olması. Diğeri, yoğurt ya da domates, hangisinden bir baz hazırlayacaksanız ikisinin de kaliteli ve mümkün olduğunca çorba kıvamında, yani kalın olması.

Buğdayımızı güzelce yıkayıp haşlayalım. Kenarda yavaş yavaş tıkırdasın. Bu süre ne kadar uzarsa buğdayımızın içinin pişmesi ve nişastasını bırakması o kadar kolay olacak. Güzelce piştiğinden emin olduktan sonra altını kapatalım ve kenarda bekletelim, soğuyacak. Hatta dolaba koyabilirsiniz, daha da soğuk olsun. Diğer tarafta 3 su bardağı yoğurt kullanacaksınız. Eğer yoğurdunuz suluysa biraz süzme yoğurt ilave edebilirsiniz. Su hiç koymayacağız çünkü kullanacağımız buğdayın da suyundan ilave edeceğiz. Biraz tuz, yarım su bardağı kadar haşlanmış nohut, yarım demet dereotu, biraz kuru nane. Servis yaparken içine eğer isterseniz biraz buz bırakabilirsiniz ya da üzerine bir tatlı kaşığı zeytinyağı dökebilirsiniz. Bu da görüntüsünün güzel, içiminin daha lezzetli olmasını sağlayacak. Yoğurdu geniş bir kasede biraz tuzla beraber çırpacağız. Bu karışıma soğumuş buğdaylarımızı suyuyla beraber 4 kepçe şeklinde koyacağız. Burada kıvamına kendiniz karar verin lütfen. Buğdayı daha az daha çok olsun isteyebilirsiniz. Sonrası pürüzsüz oluncaya kadar karıştıracağız. Haşladığımız nohutları, ince kıydığımız dereotunu, üzerine kuru nanemizi servis edeceğiz. Servis ederken, yani porsiyonlarken de içine biraz buz koyup üzerine hafifçe zeytinyağı gezdireceğiz. Bu zeytinyağı isterseniz baharatlı bir zeytinyağı olabilir. İşte soğuk çorba hazırlamak bu kadar kolay.

Sadece bizim kültürümüzde değil, Anadolu'nun soğuk çorbalarına döneceğim tekrar, ama dünya mutfaklarında da soğuk çorbalar var. İspanya'nın güneyinde çok sevilen çiğ sebzelerden yapılan bir çorba, gazpacho. Bu da yine dünya mutfağında yer alan çorbalardan biri. Bizde soğuk çorbaların bazı, yani ana malzemesi genelde yoğurttur. Burada domates kullanılacak. 4 domates, 2 salatalık, biraz sarımsak, 2 tane biber, ki bu tercih ederseniz eğer, biraz önce söylediğim gibi acı biber de olabilir. Bu durumda soğuk bir çorba içtiğinizi zannederken ısınıp terleyip toksin atabilirsiniz. 1 soğan, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı sirke, biraz tuz, karabiber ve bir dilim ekmek içine ihtiyacımız var. Nasıl yapılıyor gazpacho? Tüm sebzeleri ve ekmeği küçük parçalara böleceğiz. Ekmek içini mutfak robotundan geçireceğiz. Ardından bütün malzemeleri un haline gelmiş artık bu ekmek içinin üzerine ilave edeceğiz ve hepsini tek tek mutfak robotundan geçireceğiz. Bir karışım olacak. Malzemelerin posasını süzeceğiz, bir süzgeçten geçireceğiz. Son olarak bu karışıma biraz yağ, sirke ve baharat ekleyerek servis yapacağız.

Kışın bir yemek yapsanız önce çorba arkasından da yemeği servis edersiniz. Ama yazın cacık ve mesela patlıcan yemeği birbirine ne kadar yakışır? Aslında o cacık da çorbanın yerini tutacak. Çok sulu yapmazsanız eğer bir çorba kıvamında olacaktır zaten. Soğuk çorba doyurucu mudur? İçine ilave ettiklerimiz sanki bir sıcak çorbanın içindekiler gibi zaten. Sadece içinde protein olarak, hayvansal protein olarak et yok, et, tavuk vesaire yok. Ama içindeki yoğurt ciddi bir protein kaynağı. Bu da onun doyurucu olmasını sağlıyor. Peki bu soğuk çorbaları nasıl farklılaştırabiliriz? Her yörede yetişen bitkilerin, sebzelerin bu çorbalara ilave edildiğini görüyoruz. Biraz önce kaleden bahsettim. Ege'de, Ege mutfağında ya da Trakya'da kale çorbalara, yemeklere, salatalara çok ilave edilir. Doğuya doğru gittiğinizde bu daha baharatlı, daha ıtırlı, başka otlara dönüşebilir. Güneyde, Ege'nin içlerinde yine kekiğe dönüşebilir. Aslında bu çorba biraz da sizin hayal gücünüze hitap eden bir çorba.

buğday yerine bulgur olur mu? Olur elbette. Eğer taneleri irice bir bulgurunuz varsa onunla da güzel bir yaz çorbası, soğuk çorba yapabilirsiniz. Bir su bardağı haşlanmış nohut, bir su bardağı haşlanmış bulgur, 4 su bardağı yoğurt, biraz nane, su, tuz ve zeytinyağı malzemelerimiz bunlar. Nohutu haşladıktan sonra suyunu süzeceğiz. Burada bir kritik nokta var. Aynı zamanda nohutun kabuklarını çıkartmak. Bu çok önemli çünkü böyle bir çorbanın içinde ağzınıza nohutun kabuğunun gelmesini istemezsiniz. Nohutun kabuklarının soyulması, ayıklanması gerektiğini hatırlatalım tekrar. Bulguru yine üstüne su ilave ederek haşlayacağız. Bulgur pilavı yapar gibi düşünün ama biraz daha sulu bırakabilirsiniz. Öncelikle bir kaba yoğurdu alacağız. İstiyorsanız eğer bulgurunuz suyunu çektiyse biraz su ilave edebilirsiniz. Ardından nohut, bulgur, nane koyup güzelce karıştıracağız. Tuzuna bakacağız. Biraz bekleyelim ki malzemeler yoğurdun o ekşi güzel tadını çekebilsin. Sonrasında isterseniz üzerine zeytinyağı, isterseniz pul biber serperek servis edebilirsiniz.

tür soğuk çorbaların bir özelliği var. Mutlaka tüm malzeme soğuk olarak kullanılmalı. Hani nasıl kek yaparken her şey oda sıcaklığında olsun. Sütünüzü, yumurtanızı, yağınızı dışarıda bulundurun. Bunları çırparken her biri aynı sıcaklıkta bulunsun diyorsak, işte soğuk bir çorba yaparken de mutlaka önceden bütün malzemelerinizin hazırlanıp soğutulmuş olması gerekiyor. Yani ayranın içine sıcak bulgur ya da nohut ilave etmeyeceksiniz ya da yoğurdun içine. Dolayısıyla mutlaka bunların, eğer hazırlayacaksanız, bir gün önceden hazırlanmış, dolapta bekletiliyor olması lazım. Karıştıracağınız zaman tekrar dışarı çıkartacak, karıştıracaksınız, artık tek bir kabın içine girecekler. Kapağını güzelce kapatıp yine dolapta servis saatine kadar bekleteceksiniz. Soğuk olması çok önemli. Eğer yoğurdunuz biraz kalın olduysa suyla seyreltmek yerine içine buz parçaları koyabilirsiniz. Bu hem çorbanızı biraz daha soğutacak, hem de içen kişiye ayrı bir keyif verecek. İçinde buz taneleri ayrıca güzel görünebilir. Bu durumda biraz da çorbanız kıvamını açmış olacak. Her bir tarifte yöresel tatlar var dedim. Bu yöresel tatların özellikle dereotu gibi, nane gibi, kekik gibi, sizin bölgenizde yetişen otlardan olması çok kıymetli. Ama en çok ne yakışıyor derseniz, nane ve dereotunu rahatlıkla söyleyebilirsin.

0: Bugün yaz gebelerinin bilmesi gerekenleri konuşacağız sizinle birlikte. Bu konuyla ilgili olarak da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Nihan Özdemir bizimle birlikte olacak. Nihan Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Nihan Hanım.
0: Kolaylıklar diliyorum öncelikle. Güzel bir gün, güzel bir hafta sonu diliyorum.
1: Ben de aynı şekilde size.
0: Teşekkür ederiz. Nihan Hanım bugün yaz gebelerini konuşacağız. Sıcak bir yaz devam ediyor. Bazı yerler için hava yağışlı ve serin geçse de orada da nem gebeleri rahatsız ediyor. Bir kere yaz gebelerinin bilmesi gerekenleri konuşalım. Beslenmeyi konuşalım. Egzersizi, yürüyüşü konuşalım. Su içmeyen gebeleri, tatil planlayan gebeleri. Bu yayında anne adaylarının bu mevsimde dikkat etmesi gereken her şeyin altını çizelim istiyoruz.
1: Tabii ki. Ben de elimden geldiğince sorularınızı bilgilerimle yanıtlamaya çalışırım.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi yaz gebeleri deyince aslında gebeliği ilk 3 ay olarak planlıyoruz. 3 ay, ikinci 3 ay ve üçüncü 3 ay. Her 3 ay içinde baktığınızda hangi ayda olursa olsun tüm gebelerin yaz mevsiminde dikkat etmesi gerekenler nedir diye sorayım. Sonra da belki aylara göre dikkat edilmesi gerekenleri özelleştirmek istersiniz.
1: Şimdi ilk etapta yaz aylarında bütün aylardaki gebelerimizin ilk dikkat etmesi gereken şey su içimi. Yani sıvı alımımız. Özellikle su olarak söyledim. Çünkü biz sıvı dediğimizde gebelerimiz bunu işte içtiği çay, kahve, meşrubat gibi şeyleri de sıvıya dahil edebiliyorlar. Ama bunun özellikle ve özellikle günde 3-4 litre su tüketimi şeklinde olması lazım. Çünkü yaz aylarındaki fark aslında fark etmeden terlemeyle de kaybettiğimiz sıvının yerine konma ihtiyacı. Bunun dışında bütün aylardaki gebelerimizin gene dikkat etmesi gereken ki az sonra bundan daha detaylı olarak da bahsedeceğiz. Konusu özen. Yaz aylarında ödememiz çok daha fazla olacak ilk 3 ayda da, ikinci 3 ayda da, son 3 ayda da. Bu ödemi de azaltmak için aynı şekilde sıvı alımının günde 3-4 litre olması çok çok önemli. Bütün aylar için özellikle söyleyebileceğim bu.
0: Öncelikle sıvı alımını bu mevsimde anne adayları ihmal etmemeli. Başka sıvılar tüketmeyi suyla karıştırmamalı ve mutlaka 3-4 litre su tüketmeli. Peki anne adayı yeterince su tüketmezse bebek bundan olumsuz etkilenir mi?
1: Evet bundan evet olumsuz olarak etkilenir. Özellikle ilk 3 ayda her ne kadar olmasa da ikinci 3 ay ve son 3 ayda bebeğin suyunun azalması direkt olarak etkiler. Annenin sıvı alımının azalması. Çünkü bu bir denge içerisinde. Annemiz sıvı alacak, bebeğin suyu da bunun dengesinde olacak. O yüzden bu direkt olarak bebeğin de suyunu etkiler.
0: Dolayısıyla bu su eksildiğinde özellikle son 3 ayda belki de erken doğumu tetikleyecek bir takım istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir.
1: Kesinlikle öyle. Zaten erken doğum katılmalarımızın bu NST takiplerinde özellikle karşılaştığımız en büyük sebebi annenin dehidrate yani vücudunun susuz kalması oluyor.
0: Yani biraz belki su içtiğinde kendisi daha rahat oluyor. Bebeğin hareketleri de daha rahatlıyor. Bebeğin su içinde olduğunu anne adayının yaz, kış, ilkbahar, sonbahar her ayda mutlaka hatırlaması lazım.
1: Kesinlikle aynen öyle.
0: Peki gelelim annelerin çok şikayeti olan yaz mevsiminin şişliklerine. Yine ilk 3 ayda belki çok fark etmiyoruz ama sonra mevsim ilerledikçe, aylar ilerledikçe bakıyoruz ki anne ister istemez kendini şiş hissediyor. Eller, ayaklar çok kötü, hareket kabiliyeti azalmış. Bu ödemler için yapabileceği bir şey var mı annenin ve neden oluşur?
1: Ödemler genellikle özellikle ilk 3 ayda çok karşılaşmıyoruz. Karnımız büyümeye başladıktan sonra tabii ki alt bacak tarafına doğru giden damarlarımızdaki baskıdan dolayı oluyor. Yaz aylarında olmasının sebebi özellikle sıcaklıkta vücudumuzun dengesinin değişmesi tabii ki. Ama karın büyüdükçe de zaten normalde ödem karşılaştığımız bir problem. Ödem yapmak için tabii ki yapabileceğimiz bir sürü yöntem var. En önemlisi bunların içerisinde hareketli olmak. Yani hareketsiz kalmak ödemimizin bizim özellikle oturarak masa başı çalışan gebelerimizde en büyük karşılaştığımız problem oluyor. Onların ben her zaman masa başı işte yapmalar saat başı kalmak 10 dakika yürümelerini öneriyorum. Onun dışında zaten hareketli olan bir gebede ödem daha az karşılaştığımız bir durum. Ama burada amaç bizim vücudumuzda aslında değil de yukarıya doğru kanı yöneltmek olduğu için ayakları hafifçe kaldırarak akşamları uzatmak. Onun dışında masaj bacaklara çok önemli. Tabii şimdi ödemde atlamamamız gereken bir nokta da var. Bazen ödem zehirlenmesi dediğim rahatsızlığın bir parçası olabiliyor. O yüzden günlük salçan ölçümleri özellikle yazılarında karşılaşıyoruz biz. gebelik zehirlenmesi durumuyla mutlaka mutlaka günde bir kez tansiyon ölçümünde eğer böyle ciddi bir ödem varsa öneriyorum.
0: Eğer ödem ciddiyse ve hareketli olmaya rağmen geçmiyorsa mutlaka bunu doktoruyla paylaşmasını da önerelim değil mi Nihan Hanım?
1: Kesinlikle doktoruyla paylaşacak. Tansiyon ölçümünü de günde bir kez yapacak. Bir de ödemin tabii ki nerelerde olduğu da çok önemli. Ayaklarda en çok gerektiği bir ödemi bekliyoruz. Ama bu ödem göz çevresine yerleştiyse, ellerde bir ödem varsa ve bu hareketleri engelleyecek şekilde oluyorsa bunu mutlaka doktorumuzla paylaşmalıyız.
0: Bu durumda aslında bir de tuz tüketimini gündeme getirelim mi? Yaz mevsiminde tuz tüketmek ya da tuzu tamamen kesmek anne adayı için ne ifade eder?
1: Aslında bunu çok yanlış bilinen, yani doğru bilinen yanlışlardan diyebilirim. Ödemim var, ben tuzu kesinlikle kesmeliyim şeklinde. Ama değil, çünkü vücudumuzun o tuza da ihtiyacı var, bir denge.